birlikte deniz karaya doğru taşmıştı ve özellikle de deniz tarafında oturan vatandaşlar, evi olanlar, sahilde olanlar ne yazık ki bu depremde denize kapılmışlardı. Tabii binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 17 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos 1999'dan bahsediyoruz. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde bu deprem meydana gelmişti. Ve dediğimiz gibi Gölcük'te özellikle bulunduğumuz bu alanda oldukça büyük kayıplar meydana gelmişti Kavaklı sahili tarafında. Çünkü deniz karaya doğru yaklaşık 100 metre kadar ilerlemişti. O sırada sahilde oturanlar, yine sahilde evleri olanlar, sahile yakın noktada olanlar ne yazık ki denizin karaya doğru taşmasıyla birlikte o depremle birlikte denize doğru sürüklenmişlerdi. Binlerce vatandaşımız da bu depremde hayatını kaybetmişti. 7.4 büyüklüğündeydi. 45 saniye sürmüştü ama 5 saniyede binlerce canımız yitip gitti. Depremde etkilenen bölgeler Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Bolu başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamında yıkıcı etki yaratmıştı aslında. Saatler 03.02'de tam da aslında bulunmuş bu dakikada bundan tam 27 yıl önce büyük bir felaket yaşandı. Yakın tarihlerden bahsediyoruz. 1999 27 yıl diyoruz ama biz burada vatandaşlarla konuştuğumuzda o günde depremde burada olanlarla konuştuğumuzda, yine yakınlarını kaybedenlerle konuştuğumuzda dün gibi hatırlıyorlar. Ve yine aslında her yıl olduğu gibi buraya geliyorlar. Tam da depremin gerçekleştiği saatte buraya çelenk bırakılıyor. Dualar gerçekleşiyor. Şu anda da zaten Marmara Denizi'nin Gölcük'te en çok etkilenen bölgesinde görmüş olduğumuz gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bıraktıktan sonra da dualar edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda başta Gölcük Kavaklı sahili, yine Sakarya ve Avcılar deprem anıtında gece 03.02'de düzenleniyor. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız rahmetle anılıyor. Türkiye en büyük doğal afetlerinden biri olan Gölcük depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısı hafızalarımıza tazeliğini koruyor. Şu anda bir dakikalık saygı duruşuna geçildi. Dediğimiz gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşiyor. Çelenk bırakıldığını belirtmiştik. Marmara bölgesine genelinde yıkıcı etkilere yol açmıştı o deprem ve binlerce vatandaşımızı hayattan koparmıştı. Tabii felaketin yıl dönümünde anma etkinlikleri de düzenleniyor demiştik. Merkez üssü Kocaeli Gölcük ilçesiydi. 17 Ağustos tarihinde 1999'da Marmara depremi üzerinden tam 27 yıl geçmişti. Şimdi çelenk bırakıldı. Bir dakikalık saygı duruşuna geçilmişti. Şimdi de dua edileceğini belirtmiş olalım. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için şimdi dua edilmeye başlandı. 7.4 büyüklüğünde meydana gelmişti deprem. 45 saniye sürmüştü ki bizler de aslında bu depremleri en büyük örneğini yakın zamanda yine Kahramanmaraş'ta görmüştük, yaşamıştık ve Kahramanmaraş'taki meydan da Kahramanmaraş'taki deprem de gece saatinde meydana gelmişti. Orada da çok fazla binlerce vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini, binlerce vatandaşlarımızın yaralandığını hatırlıyoruz. Ki Gölcük depreminde de binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız da yaralanmıştı. Şu anda hayatını Gölcük depreminde bundan tam 27 yıl önce kaybeden vatandaşlarımız için dediğimiz gibi tam da depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi olan Gölcük'teki etkinlikteyiz bizler. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor. Çelenk bırakıldı, saygı duruşuna geçilmişti. Şimdi de hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar gerçekleşiyor. Ki burada 17 Ağustos 1999 depremini aslında hatırlatmak için aynı zamanda bir anıt da var. Her sene bu anıtın bu sahil olduğu noktada da anma programının düzenlendiğini, vatandaşlarımızın bu noktaya geldiğini, saat 03.02'de dediğimiz gibi o büyük deprem meydana gelmişti ve

0: Deprem 7.4 büyüklüğündeydi ve tam 45 saniye sürmüştü. Bugün de yine depremin yıl dönümünde vatandaşlar bu noktaya geldi. O gün hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor, dualar ediliyor. Hayatını kaybedenlerimizin yakınları burada. Yine o gün o depremde burada olanlarla sohbet etmiştik, konuşmuştuk yayından önce. O geceyi dün gibi hatırladıklarını, 27 yıl geçti dile kolay ama dediğimiz gibi onlar dün gibi hatırladıklarını bizlere belirtiyorlar. Büyük bir felaketti. Tam da Marmara Denizi'nde meydana geldiği için deprem deniz karaya doğru ilerlemişti ve karaya doğru ilerleyince de binaları, vatandaşları sürükleyip deniz içine doğru çekmişti. Tabii bugün hala denizin içinde, o gün denize giden binaların durduğunda hatırlatmış olalım. Ki o gün burada Tüpraş'ta yangın çıkmıştı depremden sonra ve aslında yangından sonra denizin üzerinin simsiyah olduğunu anlattılar. Hatta buraya büyük araçlar gelip vatandaşların hayatını kaybeden, denizde hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenlerinin çıkarıldığını bizlere anlattılar. Büyük bir felaketti. Üzerinden tam 27 yıl geçti ama acısı dün gibi, hatıramızı da hala hatırlıyoruz. Dualarda edildi dediğimiz gibi. Yarın gün boyu, aslında bugün daha doğrusu sabah gün boyu yine şehitlerimizi anmak için, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için gün boyu programlar düzenlenecek, dualar edilecek. Bunu belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık da gece depremin tam gerçekleştiği saat 03.02'de meydana geldiği saatte burada düzenlenen programı da ekranlara getirdi. Dediğimiz gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımız için her yıl bu noktada aslında bir anma programı düzenleniyor. Bundan tam 27 yıl önce, tarih 17 Ağustos 1999 gece 03.02'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve o depremde 17 binden fazla vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini hatırlatmış olalım. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına bu tarz anma programları düzenleniyor. Gece 03.02'de birçok bölgede aslında anma programları düzenleniyor ve gün boyu da bu anma programları da devam ediyor. Dualar okunuyor. Yine hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabrine gidiliyor. Ziyaretler gerçekleşiyor. Orada da dualar okunduğunu belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık depremden en çok etkilenen bölge olan Gölcük'ün sahil kısmındaki dediğimiz gibi anma programlarını ekrana getirdi. Bu noktada vatandaşlarla yayından önce konuştuğumuzda o günü anlattıklarında dün gibi hatırladıklarını belirtmiş olalım aslında. Ve deniz, tam da burada durduğumuz deniz aslında karaya doğru yürümüştü. Yaklaşık 100 metreye yakın karaya doğru gitmişti ve orada binaları, vatandaşları tamamen içine doğru çekmişti. Tabii büyük bir can pazarı yaşanmıştı aslında bu noktada. Zamanla mücadele vardı. Bir anda gece yarısı deprem meydana geldi. Kimileri dışarıdaydı, kimileri uykuda yakalandı, kimileri evde yakalandı dediğimiz gibi. Ve 17 binden fazla vatandaşımız da o depremde hayatını kaybetmişti. Onların anısına bugün Gölcük'te depremden en çok etkilenen bölgede bir anma programı gerçekleşti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Tepeci'ye teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. 17 Ağustos depreminin yıl dönümü bugün, 27. yılı anma törenleri de Gölcük'te anma törenleri var. Onunla ilgili bağlantı kurduk. Kübra Tepeci son durumu aktardı. Artık bülteni noktalayacağız şimdilik. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu yazın da ikinci yarısına geçmiş bulunuyoruz. Olan bitene gelince Orta Doğu'daki savaşların tam biteceği zannedilmiyor. Ufak tefek savaşlar sürdürülecek diye düşünüyorum. Öte yandan FETÖ ile uğraşalım derken Kurişler çıktı ortaya. Gerçekten yüz kızartıcı ve hayret verici bir durum. Bizim programımızda FETÖ ile çok uğraştık ve uzun zaman diğer kanallarda böyle bir mücadele edilmedi. Fakat şimdi görüyorum ki herkes biraz daha uyanık davranacak ve bu FETÖ ve Kuriş meseleleri ben iç içe olduğunu da düşünüyorum. CIA'nin de oralarda olduğunu düşünüyorum. Üst akıl da oralardan bir yerlerden geliyordur diyorum. Hatta derin devletlerin bunlarla olan ilişkilerini de çok merak ediyorum. Evet, biz bu Kuriş olayıyla başlıyoruz.
1: Evet sevgili seyirciler, Türkiye hakikaten müthiş bir temizlik içerisinde. Şimdi çeşitli örgütler var, çeşitli dernekler var. Bunların kimisi futbolu destekliyor, kimisi işte Kur'an kursu yapıyor, kimisi eğitim yapıyor. Fakat görüyoruz ki bunların hepsi bir noktada asıl amaçlarından çıkıp çıkar amaçlı suç örgütüne dönüşüyorlar, değil mi Sayın Savcı? Evet. Böyle bir nedir? Yani çıkar amaçlı suç örgütünün tanımı nedir?
2: Şimdi şu.
1: Kısaca şimdi haberi şeyi de vereceğiz ama kısaca bir tanım alalım.
2: Kısaca. Şimdi insanlar tabii bir değer yargısı, bir ekonomik fayda sağlamak ya da kültürel bir nedenlerle bir cemaat kurabiliyorlar. Ancak içlerinden bazıları çıkar dediğimiz, yani birilerini dolandırmak, birilerinden mal kaçırmak ya da devlete dolandırmak, vergi kaçırmak suretiyle çıkar amaçlı dediğimiz konu, sonu bir suça dayanan eylemlerden menfaat elde etmek.
1: Bir de demektir. Kendi amaçlarının dışına çıkıyor. Adam Kanarya Derneği, Sevenler Derneği diye çıkıyor. Anayasa böyle olmalı diye
2: şimdi
1: söylüyor mesela.
2: Mesela Kur'an kursu kurmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir cemaat kuruluyor. Ama içlerinden bir grup bu cemaati ele geçirerek buradan kendi kişisel çıkarları için para topluyor. Ve bunları da o cemaatin ve derneğin amacı dışında kullanıyor. Evet,
1: şimdi bir sevgili seyirciler, bir haberi izleyelim. Alihan Kuriş tutuklanmış. Bir haberi izliyoruz. Üstüne detaylı olarak konuşacağız. Cemaat ne, tarikat ne, çıkar örgütü ne, bunların dış bağlantılarına nasıl oluyorlar, hepsini detaylı olarak konuşacağız.
3: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Soruşturma kapsamında 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan MASAK raporlarında aileye ait şirketlerin yabancı ülkedeki hesaplarla 66 milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında birçok adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. O adreslerden birinde örgütün ekonomik yapısına ilişkin önemli evrakların imha edilmek üzereyken yakalandığı görüldü.
3: Son olarak örgütün şüpheli para trafiği deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ilk MASAK raporunda Güler Yüz Kuyumculuk'tan 66,2 milyar liraya aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi.
5: Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1,34 milyar TL değerinde tam 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
3: Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti.

0: dahil ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı. Rapora göre sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Kayıtlarla birlikte yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit olarak çekildiği de ortaya çıktı. Raporda özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi. MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyarı aşan para girişi ve 100 milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamalı para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi. Öte yandan aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
1: Sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Bu 200 kilo altın haberi çıkalı beri herkes o 200 kilo altının hayaliyle yaşıyor. Biz nasıl böyle bir 200 kilo altını ele geçirebiliriz diye. Nasıl geçirmişler 200 kilo altını Abdurrahman ele?
2: Şöyle, biz bu konuyu Sabah gazetesi olarak ve A Haber olarak yakından en özel haberleri biz verdik. Haber müdürümüz Halit Turan sağ olsun günlerdir bu konunun peşinde, operasyon olduğundan beri. Şimdi Alihan Kuruş'un kardeşi var, Hilmi Tuna Kuruş, halen yakalanamadı, firar. Örgütün en önemli mahrem hizmetlerinden sorumlu, bütün bu para trafiğinden, mali olaylardan sorumlu. Bununla ilgili araştırma yapılırken arama faaliyetleri yapılıyor. Biliyorsunuz Alihan Kuruş bir safe house dediğimiz başka bir evde yakalanıyor, gizli bir bölmede. Aynı şekilde kardeşi Hilmi Tuna ile ilgili hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, hem de bu konuyu Mali Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyeti başarılı yer birçok adrese operasyon yaptı.
1: Benim sorum şu, yani biz burada niye bizim 200 kilo altınımız yok da bunların 200 kilo altını var? Nasıl topluyorlar?
2: Geleceğim şimdi oraya. Şimdi Hilmi Tuna'yı araştırılırken muhtemel gidebileceği yerlerle ilgili sinyal istihbaratı yapılıyor. İstanbul Emniyeti Yılmaz Plaza diye bir yeri tespit ediyor. Hilmi Tuna'nın daha önce oraya girip çıktığı geçmiş sinyal bilgisi. Buraya, Yılmaz Plaza'ya operasyon yapılıyor. Bütün plaza aranıyor, bir şey bulunamıyor. Otoparka iniliyor, otoparkta bir aracın bagajında bu altınlar ele geçiriliyor. Herhangi bir kasada ele geçirilmiyor. 206 tane şunlar, gördüğünüz her biri bir kiloluk, yarım kiloluk ve toplamda tüm bunlar biliyorsunuz 17 milyona yakın döviz çıktı, avro çıktı. Tamamı 1,5 milyar TL'ye yakın bir para.
1: Evet, müthiş paralar.
2: Şimdi bu plazanın sahibi Yılmaz Plaza, İrfan Yılmaz yakalanıyor, ancak oğlu Erhan Yılmaz firar, o da aranıyor. Hem Hilmi Tuna aranırken, şimdi bu para bir bankada değil, bir resmi olarak gösterilmiyor. Bir arabanın bagajında kaçışa hazır hale getirilmiş. Muhtemelen bu paralar yurt dışına veya başka bir yere, kapalı çarşıya götürülecek. Hilmi Tuna şu anda halen aranıyor. Çok yönlü araştırılıyor. Burada
1: tamam, şimdi ben geleceğiz oraya. Şimdi bu paraları nasıl elde ettiler bunlar? Oradan bir başlayalım. Paraları nasıl elde ettiler? Tamam, müthiş 200 kilo altın var. İşte 1 milyar 381 milyon lira para, kimsenin hayal bile edemeyeceği bir para bu. Şimdi, yani bunu nasıl elde etmişler?
2: Parayı
1: bunlar?
2: Biliyorsunuz dini istismar ederek bir kere bu cemaate gönül vermiş, tamamen dini hassasiyetleri olan insanlar, Kur'an kurslarına yardım yapıyoruz diye işte kurban bağışı veya Kur'an kurslarında kız çocuklarının okutulması için insanların gönlünden geçen paralar, yıllardır verilen paralar. Şimdi bu paraları Kur'an kurslarına gidecek diye bunlar bu paraları böyle bu yollarla dini istismar ederek insanların

0: o gönül bağını kullanarak bu paraları bu sistemin dışına çıkarırlar. Sonra ticari bir faaliyet yapıyor.
1: Burada ama şimdi yani 1 milyar 381 milyon lira dediğin zaman yani Kur'an kursuyla açıklanabilecek bir para da değil bu.
0: Değil.
1: Yani
0: şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Kaç bin tane veya kaç yüz bin tane Kur'an kursu olabilir
0: Cemil
1: ki?
0: Bey, bu bu örgütün Alihan Kuruş'un en büyük özelliği paraları mali sistemden geçirmeden, yani kazanılan paralar vergi, devlete vergi vermemek, kurdukları şirketlerde yaptıkları karları gerçekte göstermeden, bütün yani bankacılık sistemlerini arka planda gezerek, mali suçların MASAK gibi veya mali denetimleri aşarak bu paraları hep sistem dışına çıkarmışlar.
1: Yani yıllardan beri biriktirdikleri, topladıkları paraları sistemin içinden bir şekilde hem çoğaltmışlar bu paraları bir şekilde, onları da öğreneceğiz herhalde. Tabii, değil mi? Yani
2: ya sen... büyük ticaret zincirlerine sahipler zaten. Yani bunu bu grubu bilmeyenler ya sadece bir yerde işte bağış paralarını topladılar, aldılar, kaçıyorlar. Ha,
1: öyle bir resim oturmuyor yani.
2: Değil. Yani bu
0: vergi kaçakçılığı da var.
2: Ya tamam, Türkiye'de kaçakçılığı da. Ya çok eski bir gruptan bahsediyoruz. Türkiye'de, Anadolu'da bilinen, çoğu insanın da teveccüh ettiği, yurtlarına destek verdiği, bağış yaptığı bir cemaat. En çok da Kur'an kurslarıyla biliniyor açlıkları. Anadolu'da herkes bu konuda işte her türlü desteği sunabiliyor. Ama bu daha sonra bir ticaret mantığına dönüşüyor grup açısından. Mesela ticarete giriyorlar, ticari işletmeler oluşturuyorlar. Bu ticari işletmeler üzerinden paralar
1: bu Kur'an kursları mesela, bilmediğimden soruyorum, paralı mıdır?
2: Hayır, yani, hayır, tamamı parasız.
1: Tamamı parasız yani, değil mi?
2: Şöyle düşünelim. Bakın, bunun tarihi şu. Yani Kur'an, çocuklara Kur'an kursu bir dönem Türkiye'de yasak olan bir şeylerden evet. bahsediyoruz. Kur'an kursu için geçmişten gelen Kur'an kursu öğretiyor. Bu bir sadece hizmet, bir faaliyet. Bunda Anadolu'da da ün yapmış. İnsanlar da bu özelliğinden ötürü desteği de sakınmıyorlar. Her türlü yardımı da ediyorlar. Bir günlük bir süreçten bahsetmiyoruz.
1: Ama şimdi burada yani
2: 30-40 yıllık, 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.
1: Yani şimdi burada bir kere çocuklardan almıyor parayı.
2: Hayır,
1: veya çocukların ailesinden de almıyor. Bir başka birilerinden alıyor parayı, değil mi?
2: Yani şöyle düşünelim. Yani hem aynı hem nakdi bir destek geliyor gruba. Burada sorun şu. Grup ticaret de yapıyor. Ticaret yapmasında da bir sorun yok aslında da. Sorun burada temiz hesaplarla ilgili
1: evet,
2: sorun
1: var. Şimdi sevgili savcımıza bir soralım. Nerede bu iş sınırını aşıyor? Yani bir cemaatten suç örgütüne dönüşüyor.
3: Şimdi azizim, soruşturma konusu şu. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak. Demek ki belli suçlar işlenerek bir çıkar elde edilmiş. Kara para aklamak. Bak şimdi. Kaynağı belirsiz para demektir kara para. Şimdi mesela bu 200 kiloluk altın Kur'an kursuna ya da Süleymancı cemaate gönül vermiş insanların bağışlarıyla toplanacak bir para değildir. Bunu anlaşılan şu ki kaynağı belirsiz bir kara paradır. Bunu bahisten mi kazandılar? Bunu vergi kaçırarak ya da
0: mi?
1: Ya nedir? Da onu anlamaya çalışıyorum.
3: Ya da ya işte o. Şimdi bunların tamamını soruşturma sırasında savcılık açığa çıkaracaktır. Mesela vergi kaçırmış diyor. Ne kadar kaçırmış vergiyi? Bir de vergi iadesi, yani sahte şeyler, ihracat belgeleri göstererek vergi iadesi almış.
1: Ama vergi iadesi bile almak için bir kar ediyor olması lazım.
3: Kar
1: bir işletmesinin olması lazım.
3: Kar etmiş olması gerekmiyor. Sahte belgelerle, naylon faturalarla ihracat yapmış gibi gösteriyor. Mesela yurt dışından gelen işte Dubai'den olsun, başka yerlerden olsun çokça para geldiği kayıtlarda, MASAK kayıtlarında belirtiliyor. Şimdi bunların tamamının şu anda, daha doğrusu kamuoyuna yansıyan kadarıyla dosyada bunlar daha yansımadı. Dosyada bunların tamamının peşine düşülmüştür. Şimdi mesela sadece bu 200 kilo değil, daha önce 26 milyar, 8 milyar.

0: 16 milyar. Yani böyle bir para benim,
1: bir de burada olmayan mesela şey var. İnsanların üstüne yapılmış yüzlerce gayrimenkul var.
0: Gayrimenkuller var.
2: İnsanların bir de... değil, sadece annesinin... Alihan Kuruş'un annesi, şimdi... babası veken 191 adet Dikili'de Kalem Adası var. Belki siz bilir.
1: Evet, evet.
2: Orada 80 dönüm paha biçilen,
0: şimdi yani isnat edilen suçlardan birisi var. De kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçu isnat ediliyor. Mesela kamu kurumlarının hangisinin ne miktarda dolandırdılar da bu meblağı elde ettiler?
1: İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Burada şimdi, korkunç bir şey var yani.
0: Şimdi azizim, bu soruların cevabı soruşturma neticesinde açığa çıkacak.
1: Evet.
0: Şu anda dosyaya hakim olmadığımız gibi dosyadan kamuoyuna yansıyan gazetecilik marifetiyle elde edilen bilgiler içerisinde de bu kadar paranın nasıl elde edildiğine dair, hangi ne kadar miktarda bir kara paranın aklandığına dair, ne kadar miktarda bir vergi kaçakçılığı yapıldığına dair bir bilgi ve belge şu anda elimizde yok.
1: Bu bir de yani bu cepteki para sadece, düşün etrafta tabii, kim bilir ne kadar tabii vardır
0: bu,
1: yani.
0: Bu şu anda tespit ettiğimiz nakit miktar. Bunun kaçırılanı ne kadar, yurt dışına götürüleni ne kadar? Mesela yayından önce konuşuyorduk, Abdurrahman Bey anlattı. Almanya'da 70 milyon euroluk bir genel merkez inşaatı var. Bunu kurmuşlar.
1: Bu var 70 mı onun
2: İHA çekmişti. Görüntüleri
1: geliyor
2: var.
1: Görüntüleri.
2: Aslında o görüntüleri
1: şimdi,
2: verirsek.
1: Şimdi Kemal Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi
2: bakın şurası
1: evet. Söyle Abdurrahman, anlat.
2: Şimdi bu bina buradan başlıyor. Bakın Cemil Bey, ta şura. Bizim Dışişleri Bakanlığı bu kadar büyüklüktedir. Bunun yanına İçişleri Bakanlığı'nı koyun, Adalet Bakanlığı'nı koyun. 3 binanın metrekaresi yine bu bina kadar yapmıyor. Bakın içeride cam mekanlar var, cam çatılar var. Yerin altına kaç kat iniyor? Burası en az 15 katlı bir bina. Yani yerin altı ile birlikte söylüyorum. Devasa bir bina. Biz de böyle bir son dönemde, eski dönemde yapılan, şu anki mevcut Dışişleri Bakanlığı'nın kapalı metrekaresini koyun, bu bina kadar yapmıyor. İçişleri Bakanlığı şu anda her zaman gittiğim bina bile, Adalet Bakanlığı'nı götürün yine etmez. Şu devasa yapıyı görün. Burası 70 milyon euro ile de yapılamaz. Böyle açık kaynaklarda kendileri bunu duyuruyor.
1: Daha da fazla
2: burası yüzlerce milyon euroluk paraya. İnşaatçılar bilir. Hele Almanya'da
1: 18 bin metrekareymiş bunun şeysi.
2: Daha fazla burası. Burası yer altında da var.
1: 18 dönümmüş.
2: Heh, 18. Şey, 18 alan. Bin metrekarenin
1: yok,
2: içinde.
1: 18 böyle bir dönüme kurulmuş yani.
2: Devasa bir yer. Şimdi burayı Almanya'nın istihbarat servisine veya Alman İçişleri ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan izinsiz, siz buraya çivi çakamazsınız. Çivi. Bugün gidin Diyanet'in bir Ditip camisine, her 3 ayda bir baskın yaparlar. Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan gelirler, imamı mitçi yaparlar. Oraya giden cemaatçi mitçi yaparlar. Ama böyle bir Köln gibi bir yerde, Fethullah Gülen'in ekibi de bu şehirde çok güçlüdür, Köln'de. Şimdi böyle bir yapıyı kuruyorsanız bu yapıyı Alman istihbaratının emrine evet. veriyorsunuz. Ve kimin paralarıyla, işte Fram kursu yapılsın diye, gerçekten çocuklar okusun diye. Çünkü 1950'li yıllarda Süleyman Hilmi Tunağan'ın zamanındaki Türkiye'yi düşünün. Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirmeye çalışan, ezan Türkçe okunurken o dönemde tabii ki Hilmi Tunağan Efendi'nin müritleri Kur'an kursu gizlice açmışlar, çalıştırmışlar, desteklemişler. Ama şu anda Türkiye'de buna ihtiyaç evet. yok ki. Her tarafta Kur'an evet, kursu şimdi, resmi olarak zaten yapılıyor.
1: Kemal Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi çıkar amaçlı suç örgütü deyince bunlar hep önce daha bir başka bir amaç etrafında toplanıyorlar. Din oluyor. Mesela bunun bence dünyadaki en büyük örneği de İsrail terör devleti. Değil mi? İsrail devleti diye çıkmışlar ortaya. Fakat içinden bir suç örgütü çıkmış. Bütün soykırım yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Devletlerin içine sızıyorlar. Şimdi burada da haberde de zaten bunun İsrail bağlantısı da çıktı. Yani hem model olarak hem organik olarak bu suç örgütleri sonunda bir şekilde bu istihbarat örgütlerine bağlanıyor, değil mi?
3: Şimdi bu

0: tür yapıların içinden suç örgütleri çıkmıyor. Suç örgütleri bunların içine sızıyor. Şimdi 2016'da film kopmuş bu cemaatte. Süleyman Hilmi Tunan, Kemal Kacar ve arkasının Arif Ahmet Deniz Olgun. En son 2016'da Ahmet Arif Deniz Olgun diyor ki, bu Alihan Kuriş için söylüyor bunu. Bu terör örgütleriyle, istihbarat örgütleriyle ve suç örgütleriyle bağlantısı var. O yüzden Petret devrine benzetiyor bu Alihan Kuriş dönemini. Dolayısıyla 2016'dan itibaren şu oluyor. Bakın burada Süleymancılar diye ifade edilen cemaatin içerisine sızmalar başlıyor. İlk sızan Mossad. Mossad sızıyor. CIA ile beraber çalışıyorlar. BND de dahil oluyor şimdi bu örgütlere. Ve Türkiye'yi 17 bölgeye bölüyorlar. 17 bölge. Bu bölünme tarzı FETÖ'nün yaptığı tarz. PKK da bölmüştür Türkiye'yi biliyorsunuz. Almanya bile bölmüştür PKK.
1: Yani FETÖ'nün de her ilin imamı vardı, bölgelerin imamı.
0: Önce bir bölgeye bölerler. Sonra buraya atama yaparlar. Ve atandıkları yerlerde de bazı karanlık tipleri de lider olarak seçerler. Ve aralarındaki irtibatı da ulaklar vasıtası sağlıyorlar. Mesela bunların FETÖ'den çok büyük ders aldıklarını fark ediyoruz. Aralarındaki irtibat, o baylok gibi bir irtibat mekanizması kurmuyorlar.
1: Bir de şöyle bir şey iddia var. FETÖ'cülerin de bunların içine sızdığı söyleniyor çok fazla, çok o girifler. Cemaatin içine.
0: Evet, çok girifler. FETÖ, Süleymancı rakip gibi gözüküyorlar ama iç içe girmişler artık bunlar. O yüzden Mossad ve CIA bunların hepsini örgütlüyor. Ve BND, biliyorsunuz BND şu anda CIA ve Mossad'dan daha Mossadçı vaziyete gelmiş durumda. Şu binaya bakın, bu binaya bakın. Bu binada ne var? Ne olabilir bu binanın içerisinde? Belki 5000 odalı bir bina.
1: Burada ne yapıyorlar büyük, burada? Kur'an öğretmedikleri kesin.
0: Kesin. Büyük bir konferans salonu var. Gizli odalar var. İstihbarat örgütlerinin irtibat subayları, şeyleri var, elemanları var diyelim. Burada ofisirler anlamında söylüyorum, subay, astubay derken. Dolayısıyla burada istihbarat örgütlerine ait çeşitli ofisler var. İrtibat personeli var. Başka ne var? Ticari bir takım faaliyetler icra ediyor. Orada ticari faaliyetleri yapan bir takım örgütler var. Ofisler
1: herhalde
0: var.
1: Şirketlerin şimdi, yönetim yerleri falan tabii. Da mı var?
0: Ve burada genel sekreterlik var bir tane. Eski genel sekreter şu an hapiste biliyorsunuz. Fahri Candemir. Kara kutusu olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla Fahri Candemir, Hilmi Tuna Kuriş, bir tane daha var. Mehmet Hilmi Molla diye 2-3 tane önemli aktör var. İkisi dışarıda, biri içeride. Ve bunlar yönetiyor bu sistemi. Dolayısıyla bu operasyon bu suç örgütü elemanlarına yapılıyor. İstihbarat ne demektir istihbarat? Niçin çalıştırır bir cemaati ya da bir örgütü? Bir şekilde Türkiye'deyse eğer bunun uzantısı, Türkiye'yi bölmek için. FETÖ'yle denediler.
1: Kontrol olmadı. Etmek için.
0: Kontrol, bölmek, parçalamak.
2: Zarar vermek.
0: Zarar vermek için kullanırlar. Dolayısıyla burada yapı gerçekten çok net. Yani o Süleymancılar dediğimiz gerçekten o tarikatın yani yolun yürümesini, yoldan yürüyen insanları kenarda tutarsak eğer bir suç örgütü sızmış durumda bunun içerisine. Alihan Kuriş de bunun liderliğini yapıyor.
1: Evet.
0: Onun için burada bakın ne yaptılar, en son bir şey daha söyleyeyim. Almanya'da 16 Ekim 2023 7 Ekim'den bir hafta sonra neredeyse yine Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Westfalia Bakanı ve Şansölye'li bir toplantı yaptılar bunlar. Toplantıda ne dediler? Hamas İsrail vatandaşlarına katliam yapmıştır. Koşulsuz kınıyoruz dediler.
1: Bunlar mı açıklama?
2: Bunlar bunların açıklaması, ortak açıklaması.
0: Bunların ortak bildirisi, resmi bildiri. Ama Türkiye'deki ayağı da başka bir şey söylüyor. Yani bir çifte standart var. Dolayısıyla adamlar Almanya'da...
1: Yerine göre laf söylüyorlar zaten.
0: Evet, evet. Yani Almanya'da BND istihbarat örgütünün maşası ve bir şekilde suç örgütü haline gelmişler. Ve para transferlerinde İsrail bankaları kullanılıyor. İsrail üzerinden paralar transfer ediliyor. Kaynağı belirsiz olmak suretiyle. Ve burada kaçak yurtlar yapılıyor Türkiye'de bol miktarda. İşte yıkım başlayınca bu kıyamet kopuyor biliyorsunuz. Onun için burada bu örgüt çıkışından 3. liderine kadar gayet normal giderken son lideri Alihan Kuriş tarafından bir suç örgütüne dönüştürülüyor bir kısmı en azından.
1: Evet Tolga Hoca, nasıl bu küresel yani bir Kur'an kursunu destekleyen bir cemaat nasıl küresel bir örgüt, istihbarat örgütü haline gelebiliyor? Benim aklım almıyor.
3: Bu aslında biraz ilk varlığıyla da ilişkili. Yani o az önce anlatılan o cemaat yapısının ilk oluştuğu zamanlarda bir toplumsal destek var. Yani işte Kur'an öğretilmesi vesaire, iyi niyetler bunlar. Herkes bir şekilde destek vermese

0: yani doğrudan maddi destek vermese de gönülden destek vermiş vesaire ilk kuruluşum. Ama işte hocam söylediği şey çok önemli. Yani bu tip yapılar çok hızlı şekilde başka yapılarla iç içe geçiyor. Bu biraz hani FETÖ'yle benzerliği, şimdi hani davanın seyrini tam bilmediğim için doğrudan birebir benzerlikten bahsedemem şu anda. Çünkü FETÖ'nün kuruluş şekli vesaire, hani o biliyoruz onun ne olduğunu ama
1: bunda bu da benzer yapılanmalar var sanki.
0: İçinde sanki bu tip şeyler var ama içinde olmasıyla tamamen olması arasında fark sanki var. Biraz fark var gibi. O işte kazanılmış zemini kullanmak gibi düşünüyorum. Ama şu önemli, Almanya bu sıralar bu tip şeylere biraz fazla destek vermeye başladı. Yani FETÖ'ye de...
1: Ama bu sıralar değil, bu belli ki çok önceden verilmiş bir destek yani, değil mi?
0: Ama yani şu binaların yapılması vesaire, yani bunlar...
1: Yeni mi bunlar?
0: Bunlar yeni yani...
2: Özellikle daha... 2016'dan sonra bu Alihan yani, Kuruş'un başa geçtikten sonra bu yapıyı, cemaat her ne diyorsak yönetimi ele alarak şüpheli bir ölümden sonra...
1: Evet. Bir Tolga Hoca bitirsin lafını, evet.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Yani bu nispeten yeni tabii bunlar. Yani dün değil ama baktığınızda tarihe yeni hareketler.
1: Ya FETÖ'den ümidi kesip bunlara mı yani, yüklenmeye başlıyorlar? Ne yapıyorlar?
0: Şöyle sanki yani Türkiye'deki hala var olan o muhafazakar taban üzerinden bir nüfuz etme çabası, işte FETÖ içinde hatırlarsanız benzer şeyler kullanılmıştı.
1: FETÖ'de arıza dershanelerden çıkmıştı. Bunlarda da yurtlardan çıkmış, değil mi? Aynı şey yani.
0: Yani işte bunların üzerinden çok rahat nüfuz edilebiliyor. Bir de şunu göz ardı etmeyelim. Bu insanlar işte dershanelerde, yurtlarda, Kur'an kursları da doğrudan böyle çocuklarla ilişkili olduğu için ailelerin de tek gözünü kapatarak güvendiği, inandığı yerler haline geliyor. Doğal olarak buralardan çok hızlı nüfuz ediliyor. Bu bir kere öğrenildiği
1: ya
0: için...
1: Ya şunu da söyleyelim, artık ailelerde devlet kurumlarına güvensinler yani, çocukların yani. Değil mi? Kur'an kursuna yollayacaksa devletin Kur'an kursuna yollasınlar.
0: Yani Diyanet'in...
1: Dediğiniz gibi ülkenin... 50'lerdeydi o Kur'an öğretme yasağı olan. Şimdi öyle bir şey de yok, sorun da yok yani ortada, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Ama işte bunu hala kullandıkları için bunun üzerinden bir yani... İstihbarat faaliyeti burada sadece hani hocam söyledi kontrol etmek, bölmek vesaire, ama onun bir önceki adımı var, devamlı olarak haber almak. Şimdi çocuklar üzerinden, aileler üzerinden o psikolojik yapıları öğrenmek, hareketleri, düşünce nereye gidiyor, çocuklar neyi önemsiyor?
1: Yani çocukları ele aldığı siyasi... zaman ele geçirmek oluyor hedef, değil mi?
0: Yani o çok önemli. O yüzden burada hep bunların üzerinden gidiyor. Yani biraz artık bu konuları temizlemek gerekiyor herhalde.
3: Bir de şöyle, mesela iki tane istihbaratörlükte iki tane şey var. Bir kaynak temini, yani istihbarat komint dediğimiz insan istihbaratı için çok kullanışlı aparatlar bunlar. Çok çok katı bir hiyerarşisi var, kapalı bir kutu. İkincisi kapak diye ifade ettikleri bir sistem var. O da istihbarat örgütlerinin ajanları bunların içerisinde gizlenebiliyorlar. Çünkü mütedeyyin gruplar, muhafazakar gruplar ve din kisvesiyle ortaya çıkmış yapılar olduğu için kendilerini içeride gizleyebiliyorlar. Arkasından işte kamuoyu oluşturmadan tutun da çeşitli bir takım politik hedefleri
1: bunların gerçekleştirebiliyorlar. Bunların zaten böyle pek kendilerine has bir kıyafetleri de yokmuş. Normal kravatla falan dolaşıyorlar.
3: Hayır, o tarikata ya da o cemaate mensupsanız, eğer dışarıdan gelmişseniz, çok rahat bir şekilde o cemaat sizi koruyabiliyor. Kapalı olduğu için sistem.
0: Yani şimdi burada para görünen... kısmına da çok özür dilerim sadece bir yani bu para kısmı da, yani o işte altınlar, paralar vesaire baktığımızda da evet, o yapı içerisinde evet, yani bu örgütler zaten parayı sever, biliyoruz o hareketin devamlılığı için tırnak içinde söylüyorum vesaire gerekiyor. Ama bu kadar paraların bir yerlerde saklanıyor olmasını da ayrıca tedirginlik oluşturuyor bende.
1: Kurtuluş bir şey söyleyecekti.
4: Almanya'nın katkısına şöyle değinmek istiyorum. Yani ne yapmak istiyor Almanya? Almanya aslında şimdiden ne? 1980'den bu yana Türkiye'de...
1: İşte Almanya'ya giremiyorsun sen değil mi Abdurrahman? Almanya'nın hali
2: Almanya'da,
1: o.
2: Almanya'da evet giremiyorsun. Schengen ülkelerine gidemiyor.
4: Türkiye'de muhalif olarak böyle hareketlenen bir takım grupları aslında Almanya destekliyor ve burada bu merkezlerde aslında bir renk veriyor bunlara. Evet. Mesela 1980 Rus sonrası özellikle Avrupa merkezi bir Alevilik anlayışı gelişti. Aslında Anadolu Alevliği ile çok bağdaşmayan bu Alevilik, ama şu an o Alevliği basite almayalım.

0: sosyolojide çok etkin bir bu anlayış bir noktaya geldi. Şimdi PKK'yı da aynı şekilde desteklediler. Bu bugünkü
1: DHKPC'yi de desteklediler. Hepsini desteklediler.
0: Bu Alihan Kuruş öncülüğündeki gruba bir alan açıldığını görüyoruz. İmkan tanındığını görüyoruz. Belki de FETÖ'nün burada tasfiye edilmesiyle ilgili. Burada da yani bu dini gruplarla da ilgileniyorlar. Onları sosyolojide
1: bir ya üç kişi bir araya geldiği zaman dördüncü kişi sızdırıyorlar araya. Böyle bir gerçek var yani. Evet sevgili savcı.
2: Azizim şimdi şu, ben gençliğimden beri bilirim bu Kur'an kursları, yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın geçmişte Kur'an öğretmek amacıyla, sadece Kur'an öğretmek amacıyla vurdu. 1970'li, 80'li, 90'lı yıllara kadar da sadece Kur'an öğrenmek, Kur'an kursu şeklinde yapılanan bir cemaat vardı. Daha sonra benim gördüğüm şu ki, benim bir teorim var, onunla birlikte el alayım ben. Ekrem İmamoğlu benim için, benim gördüğüm, benim yorumuma göre bir FETÖ projesidir. Yani FETÖ Ekrem İmamoğlu'nu kendi kurtuluşu için projelendirmiştir, öne çıkartmıştır.
1: Evet, bunda %100 hemfikiriz zaten.
2: Peki buradan işte buradan yola çıkarak bak, davranışlara baktığımız zaman 2016'dan sonra başa getirilen bu Alihan Kuruş isimli şahıs, geçmişte bu Kur'an kursu cemaatinin içinde hiç esamesi okunmayan bir şahıs, 32 yaşındayken bu cemaatin, bu örgüt şeyin başına getiriliyor. Ondan sonra bakın, biz bu Süleymancı dediğimiz ya da bu cemaatin tamamen bir istihbarat örgütü, tamamen bir suç örgütüne evrilmeden devlet bunlara Alihan Kuruş için cemaati bir junta olarak ele geçirip ve bu cemaati FETÖ'ye yedekleme aşamasına geldiği sırada işte bu çıkar amaçlı suç örgütü suçlamasıyla gereğini ve operasyonu yaptı.
1: Ne oluyor? Devlet bunların olgunlaşmasını mı bekliyor?
2: Hayır.
1: Nasıl devlet, yürüyor bu iş? Devlet, niye bu kadar yani bu 200 kilo altını toplayana kadar duruyor devlet?
2: Bak kardeşim, devlet istihbarat üzerine operasyon yapmaz. Yani devlet öyle çalışmıyor. Yargı da öyle çalışmıyor. Yargı soruşturma, inceleme, araştırma ve soruşturmaya geçmeden önce bir basit şüphe oluşacak kadar işte polis ve jandarma ve istihbarat aracılığıyla bir oluşum sağlamadan yargı asla operasyon yapmaz. Yargı asla gözaltı yapmaz, soruşturma açmaz. Yargı böyle çalışmıyor.
1: Operasyonu yapan yargı mıdır, polis midir, istihbarat operasyon, mıdır, emniyet midir?
2: Bak kardeşim, bu bir soruşturma neticesi, operasyon diyoruz ya.
1: Evet.
2: Bunu polis ve jandarma, savcının emri olmadan bunu yapamaz. Yani suçüstü hali hariç, ki suçüstü halinde de sadece yakalar ve delillerin kaybolmasını önleyerek derhal savcıya emir verir. Savcıyı arar, onun emriyle harekete geçer. Savcının emri olmadan asla.
1: Ama siz demiştiniz, savcı odasında oturan bir adam. Evet. Nereden biliyor bunların bu?
2: Savcı, bak demin söyledim ya, polis, jandarma ve istihbaratın elde ettiği bilgiler savcının önüne gelir.
1: Geliyor.
2: Savcı bunu inceler. Ha, bir suç şüphesi oluştu.
3: Zaten MASAK'tan rapor geliyor.
1: MASAK raporu da varmış galiba.
2: MASAK raporunu da savcı talimatıyla hazırlar. MASAK kendiliğinden oturup ben bir rapor hazırlayayım da bunu savcıya göndereyim demez. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Şüpheli işlem varsa, bak bankaların tamamı bir şüpheli işlem varsa zaten MASAK'a bildirir.
1: Evet.
2: MASAK da.
3: Ama bu arada bir şey itiraf edeceğim. Bu altınların yerini MASAK bulamadı. İstanbul Emniyeti sağ olsun bu konuda ciddi bir çalışma yaptı.
1: MASAK yerini nereden bulsun? MASAK kağıtlara bakıyor.
3: Hayır. Hilmi Tuna'nın ortak olduğu bu şirkette resmiyette ortaklığı da var. O tespiti yapamıyor. Sağ olsun İstanbul Emniyeti sağlam bir çalışma yaparak bunların.
2: Şimdi emniyetin ve jandarmanın görevi zaten budur. Bir soruşturmada delilleri toplamak, Del

0: delilleri evet. toplamak, delilleri muhafaza altına almak, delilleri bir araya getirmek ve savcının önüne sunma görevi emniyete, jandarmaya ve aittir. Zaten bunu MASAK bulmaz. MASAK zaten mali suçları araştırma kurulu.
1: MASAK kağıtlara bakar Aynen. değil mi? Kayıtlara bakar.
0: Kağıtlara bakar.
2: Benim şey dedim, MASAK bu resmi ortaklığı tespit edemedi.
0: Edemeyebilir. Bakın bu resmi ortaklığı edemeyebilir. Çünkü MASAK
1: resmi olsa eder, demek ki resmi değil.
0: MASAK'ın önüne belge ve bilgi koymadığınız zaman MASAK da bir yere ilerleyemez. Neyse, soruşturma olmadan polis bu tür suçlarla ilgili...
1: Yani şimdi istihbarat da dediniz orada. Bir istihbarat mı polisi ve jandarmayı da bir harekete geçiren de istihbarat mı alıyor orada?
0: Bu üç kademeli bir şey. İstihbarat bilgi toplar. Bu bilgiyi emniyet ve jandarmayla paylaşır. Emniyet ve jandarma da
1: araştırma
0: tespit
1: yapar.
0: Ettiği, bulduğu delilleri, belgeleri, bilgileri savcının önüne koyar. Cumhuriyet savcısı bunu inceler ve bir suç işlendiği şüphesi oluşursa soruşturma açar.
1: Evet.
0: Soruşturma açtıktan sonra da polis ve jandarmaya talimat vererek, bak operasyon diyoruz ya, operasyonun anlamı ne? Gözaltı kararlarını uygulamak değil mi? Evlere gidecek, iş yerlerine gidecek, gözaltı talimatında yakalanması istenen şahısları gözaltına alınacak. Savcı bir de yazar, evde arama yapın, arama kararı alır. Şu şu şu şu delilleri bulmaya çalışın, bunları bulmaya çalışır. Şu belgeleri, şunları muhafaza edin. Bu arada da MASAK'a yazar savcı. Der ki, bak böyle böyle çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğunu tespit ettik, şüphesi var.
1: Bana raporunu verdi.
0: Sen şu şu şu şu şu şirketlerin, şu şu şahısların para hareketlerini, hesaplarını, irtibatlarını araştır. Efendim, yasaya aykırı bir konu varsa benim önüme getir. Mesela şey, MASAK raporları böyledir. Diyor ki kaynağı belirsiz evet. bir işlem var. Ya da izah edilemeyen, ya senin sermayen 32 bin lira 8 milyar giriş çıkış yapmış. Nereden bu? Evet. Nereden ya? Ne aldın? Evet, ne sattın kardeşim?
1: Şu MASAK raporundan bir öncekine geri gelelim Berkay'cığım. Şimdi
2: bu arada o 206 kilo bir kuyumcu arkadaşımla konuştum. 206 kilo altın bizde olsa yaklaşık 41 tane kuyumcu dükkanı açabilirsiniz.
1: Öyle mi?
2: 41 ayrı, her biri 5 kilo bizde, 24 ayar 5 kilo oldu mu biz ondan diyor bir kuyumcu dükkanı açabiliriz evet. diyor.
1: Şimdi bu MASAK raporunda neymiş? Kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri. Şirket ortakları tarafından şirketlere nakit yatırılarak sermaye arttırımlarında kullanılmış. Ödeme kuruluşları üzerinden transferler. Bu hani para
2: bakın,
1: mara değil
2: burası
1: mi?
2: Bakın önemli. Şirketlere nakit yatır. Şimdi nakit demek ki bir ticaretten para gelmiyor. İşte bu dini istismar ediyorlar diyor
1: para ya. Aklamak doğru. Hayır, para aklamak.
2: Parayı cemaate yardım eden Kur'an kursu için nakit verilen, altın verilen, kadınlar genelde Kur'an kurslarına çıkıp bir çeyrek altın veriyor. Bileziğini veriyor. Her türlü şey. Onlar paraya çevrilerek ve nakit olarak yatırılıyor, sermaye artırımı. Bu altınlar, bakın bu külçe altınlar %100 cemaate gönül vermiş kadınlarımızın verdiği, bağışladığı altınlar sonra erittirilerek külçe altınlara getirip ve bunlar evet. bir şekilde sistem dışına çıkarılarak işte Almanya merkezli dediğimiz yerlere bu altını dünyanın neresine götürürseniz götürün anında paraya çevirebileceğiniz bir sistem. Ki bunu da FETÖ'vari bir yönetim olduğu için bakın cemaatin tamamı, bunu bizim izleyiciler iyi bilsin. Cemaate yönelik herhangi bir soruşturma yok. Cemaate gönül vermiş herhangi bir kimse.
1: Bütün FETÖ'cülerin zaten yaptığı yaygara bu, aman bütün cemaatlere operasyon geliyor falan diye.
2: Yok, yaygara öyle bir şey yapıyorlar. Yok. Sonuçta devlet bugün Süleymanlılar cemaatine kimlerin üye olduğu, kimlerin bağış yaptığını hepsinin sicilini biliyor. Sadece burasıdır. Bütün cemaatleri biliyor.
0: Topladıkları kurban bağışlarının hiçbirine kurban kesmemişler. Şeye girdi bu dosyada,
1: evet,
0: bu bilgi var.
1: Var.

0: bu.
1: Kardeşim ben bir saf samimi bir Müslüman olarak, ya bunlar kurbanı rahat kesiyor, bunlara verelim de kessin diye para veriyorum. 10 bin lira, 9 bin lira, 15 bin neyse. Bu adam bu parayı götürüyor, başka şehirlere harcıyor.
2: Altın alıyor işte.
1: Altın alıyor, yiyor, kendine gayrimenkul alıyor. Ya birazcık Müslüman olalım Allah rızası için ya.
0: Evet.
1: Müslüman uyanık olur be kardeşim, akıllı olur ya.
0: Kemal Hoca
2: bir şey daha.
1: Kemal Hoca söylesin.
2: Özetleyeyim, burada bir şey daha söyleyeyim. Buradaki binanın adı İslam Kültür Merkezleri.
0: Binaya gelelim geri.
2: Evet, VIKZ Almanca yazılmış olan baş harflerinden oluşmuş. Üçlü bir yapılanması var. 1973'ten itibaren bu dernek orada aktif gözüküyor.
0: Binayı ver önce, sonra Mart'taki.
2: 9 tane eyalet derneği var ayrı ayrı. 300 tane cami ve eğitim dernekleri yapılanması var. Yani bu yapıya da Süleymancılar dediğimiz, daha doğrusu Alihan Kuriş dediğimiz örgüt üyesi çökmüş durumda. Onun için bakın çok tehlikeli bir şey var.
0: Peki şimdi bu mesela Almanya'da ne olacak? Almanya Türk Devleti ile birlikte mi hareket edecek kardeşim? Siz bunlara yani, mesela kayyum atadınız, yönetimi size geçti mi diyecek, direnecek mi? Ne olur mesela, öngörü nedir?
2: Yani Almanya ile Türkiye arasındaki bu suç örgütü arasındaki mesele FETÖ ile Amerika Türkiye'si mesele gibi olacak.
0: Vermeyecekler yani.
2: Vermeyecekler. Hayır, yok, burayı...
0: Tolga Hoca ne diyor? Tolga Hoca'nın bir şey.
3: Ya burada şunu hatırlatacağım. Şimdi Almanya'da bazı Müslüman cemaatler var. Bazıları Türkiye ile de ilişkili. Oradaki Müslümanları biliyorsunuz, orada kiliseler de dernek üzerinden yapılıyor. Camilerde benzeri formüller oluşturuldu ki orada hani Müslümanlar, Türkler hareket edebilsin. Şimdi bu ekibin Almanya'daki o dernek faaliyetleri Türkiye ile ilişiğini o Kuriş'in geldiği zamanlarda kesmiş zaten. Yani müstakil,
0: Türkiye ile bir alakası yok mu yani?
3: Yani müstakil bir yapı haline gelmiş.
2: Ama hatta Kuriş oradaki, tarafından kurulan bir yapı bu.
0: Tamam ya, da.
3: Yani şeyle ya. Süreç içerisinde yani oradaki Müslüman derneklerin buradaki Müslüman yapılarla vesaire ilişkisi ya biliniyor.
0: Türkiye'deki şirketlerle bunların bir bağlantısı yok. Orada kendiliğinden ayrı.
3: Şirketler değil, dernek özelinde. Yani o camilerin yönetilmesi vesaire özelinde Türkiye'den bağımsız, tamamen otonom bir yapı gibi ya bu hale gelmiş.
2: Sadece aylık işletmesi milyonlarca euro yapar. Yani bu FETÖ'nün himmet gibi aktardığı paralar gibi alınan bağışlarla bu binanın sadece idari maliyetini karşılayamazsınız.
3: Yani
2: çok büyük bir bina. Onun maaşları var, çalışanları var, güvenliği var.
0: Binlerce İçinde, kişi en az burada herhalde.
2: Tabii odalar var içerisinde. Dolayısıyla şöyle bir tehlike var. Onu işaret etmeye çalışıyorum. Sanki Avrupa'daki bütün bu İslam dernekleri adı altında kurulmuş, masum, gerçekten az önce hocanın söylediği gibi bu işleri yapan insanları da bir çatı altında birleştiriyorlar gibi gözüküyor. Çünkü bunun yapılanması 3 tane. Bir çatı örgüt var diyor. Kendi sitelerinden bakıyorum. Hı. Bu Wix'in kendi sitesi var. Tanıtıyor kendini orada. Biz buyuz diyor. Şunu yapıyoruz diyor. Finans kaynaklarımız...
0: Ya bunlara biz dokunamayacağız diyor. Türk devleti olarak. Ya onu
2: büyük
0: anlıyorum.
2: Bir, daha büyük bir yapı. Almanya'yı da aşan bir yapı bu. Yani FETÖ'nün nasıl bütün Asya'da, Avrupa'da, Latin Amerika'da ve Amerika'da kurduğu küresel yapı, o sözde kainat imamı ya, bütün bu küresel yapıyı şu anda bu suç örgütü.
0: Peki Almanya'da da mı Kur'an kursu açıyorlar? O yüzden
3: tabii
0: mi?
3: Tabii yani
0: oradaki amaçları da...
3: Bakın cami anda... özelinde.
0: Ha?
3: Ya cami özelinde.
2: Eğitim şimdi... merkezi söylüyor. Eğitim... Cami ve eğitim merkezi.
3: Evet, cami ve eğitim merkezi. Yani şu, az önce şunu söylemeye çalışıyordum hocam. Yani şimdi bu otonom hale geldikten sonra Almanya ile ilişkiyi de ona göre kuruyor. Yani hani üzerine gidebilir mi diye sorduğunuz soruda Almanya kendi içerisinde kendi izin verdiği böyle bir... cemaat oradaki hani cemaatler üzerinden gittiği için bir cemaat yapısının üzerine gidemeyebilir. Yani onun yolunu sanki biraz daha önceden döşemişler
0: kapatmışlar
3: gibi.
0: Kapatmışlar yani.
3: Yani eğer böyle bir şey olursa Almanya bunun üzerine gidemesin. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsa kendi iç işte siyasi ve hukuki yapılarıyla karşı karşıya evet. gelme durumları var.
4: Almanya yani, iki gruba şey açtı.
0: Dur, bir dakika, bitir.
3: Yani burada bu yasal süreçler de daha önce çalışılmış.
0: Kılıfını hazırlamışlar için. Yani.
3: Kılıf hazırlanmış. O yüzden yani bu merkezler, camiler vesaire üzerinden Almanya'nın da yani biraz buna müdahale etmesi zorlaştırılmış.
0: Evet, Abdurrahman.
2: Şimdi bu binanın tabii ki Türkiye'de kara parayla yurt dışına çalınan

0: paralarla bu
1: Avrupa Birliği istiyor zaten değil mi bu kara parayla mücadeleyi filan, şimdi kendi göbeklerini
0: Türkiye
1: tutarlarsa.
0: Kayyum atanacak muhtemelen mahkeme kararlarından sonra, TMSF el koyduktan sonra eğer
1: ama Tolga Hoca diyor ki bağımsız diyor orada. Müstakil bir şey oluşturmuşlar diyor.
0: Şimdi bu şey
1: diyor.
0: Biliyorsun Cem Uzan da yurt dışına para kaçırdı. Akın İpek de benim bağımsız param başka şirketlerden, offshore şirketlerinden kuruldu. Sonuçta bağımsız olabilir ama paranın kaynağı bu İsrail'de oradan buraya veya buradan direkt o paraların buraya aktarıldığına ilişkin resmi mahkeme kararları ortaya konulursa Türkiye bence Almanya'dan bu binanın derneğin yönetiminin veya bu binanın mülkiyetiyle ilgili
1: sen alabilir diyorsun, öyle
0: girişimlerde
1: mi?
0: Bulunabilir. Ama ben biliyorum ki Almanya bu böyle bir binayı gerçekten bu bina 70 milyon euro diyorlar, imkansız. Bu yani daha fazla 300-400 milyon euro.
1: O kadar yoktur ama neyse yani.
0: Çünkü yüksek teknolojiyle yapılmış bütün 50 ülke buradan yönetilecek. Dünyada Alihan Kuruş'un yaptığı bir sistem var. Dünyada 50 ülkeye imam atamış sorumlu düzeyde ve Almanya'da evet. 2 tane imamı var. Alihan Kuruş'un sorumlusu. Bu imamlar üzerinden imamların adeta Pensilvanya'nın bir kopyası
1: modeli, değil mi?
0: Gibi.
1: Evet.
2: Diyanet, yani. Diyanet'in camileri o çok büyük baskı altında Almanya'da. Yani en meşru, yani Almanya'da bir meşru camiden,
1: camileri,
2: işte kurstan, okuldan bahsedecekse Diyanet'tir. Resmi devlet
0: Kurtuluş,
2: üzerine.
0: Berlin'de Ulu Cami var. Oraya namaz kıldım, çıkarken dışarı
2: tabii
0: çarpacak
2: yani mümkün
0: fotoğraf
2: değil. Çekiyorum. Ama 24 tane FETÖ özel okulu var orada Almanya'da.
1: Evet.
2: Ve böyle bir yapıya Almanlar izin veriliyor.
1: Sevgili savcım, bu da sizin söylediğiniz bu takkeler.
2: Evet.
1: Koyu
3: evet,
1: renkli.
3: Evet. İlginç. Ya ben gençliğimden beri bu Kur'an kursu ve Süleymancı yurtlarını bilirim az çok. Böyle farklı renklerde, farklı şeylerde yani böyle...
1: Ama buradaki daha çarpıcı şey bence bu giydikleri kravat, takım elbise. Takkeyi çıkardığı anda hiçbir farkları kalmıyor.
3: İşte şey...
2: Zaten
3: gündüz külahlı, gece silahlı tipler bunlar.
0: Çoğu ya, bakın,
3: bak.
0: Çoğunda kravat var.
1: Kravat var yani takkeyi çıkardığın zaman.
3: Şimdi bitti. Mesela Kur'an kurslarını kullanan, Süleymancılığın ismini taşıyan Süleyman Hilmi Tunahan buna mı benziyordu?
1: Ya, o mavi takke takmıyor muydu acaba?
3: Yok. Bunlar nece? Bak bunlar Süleymancılığı, Süleymancılık camiasını örgüte dönüştürmeye çalışan junta. Bunlar junta. Evet. Anlatabildim mi? Ha evet. Allah'tan ki devletin kurumlarına böyle FETÖ gibi bir zaman aralığında sızamadılar. Etkili olarak sızamadılar. Yoksa devlette de kamu kurumlarında da
1: olmuşlar yani.
3: Kamu kurumlarında da bu adamların elemanları vardır. Devletimiz bundan sonra bunun peşine evet. düşsün bir. Bunların FETÖ ile olan ilgi ve irtibatlarının peşine düşsün iki. Bunların bu kadar mal varlığını nasıl elde ettiğinin, çünkü diyor ki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklamak.
1: Evet.
3: Peki kardeşim hangi suçlardan elde ettiler?
1: Evet, zaten bunu anlamaya çalışıyoruz.
3: Yani hayır ya. Bunu biz anlamıyoruz. Bunu savcılık ortaya
1: ben
3: koyacak.
1: Ben anlamaya çalışıyorum.
3: Ya üstelik savcılık koyacak ki biz anlayalım. Önümüze savcılık koyacak bunu. Evet. Diyecek ki arkadaşım bak şuradan şu kadar milyar, buradan bu kadar kara parayı evet. elde etmiş bunlar.
1: Evet, şimdi Kurtuluş'a bir söz veriyorum.
2: Almanya Diyanet'e asla gözü açtırmıyor orada, nefes aldırmıyor. Bu son derece meşru olmasına rağmen, yasal olmasına rağmen ama bütün FETÖ okulları orada serbest.
1: Bütün bizim imamlarımıza evet. ajan muamelesi evet, yapıp evet. değil mi?
2: Bir de böyle bir yapıyı mesela kurdukları için orada bir Almanya'nın bu toleransı bir fikir veriyor. İkincisi yani bu 2016 öncesiyle 2016 sonrası biraz değişik. Yani Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunları var. Yani bunlar dışlandılar, dövüldüler, atıldılar, dışarıya atıldılar.
1: Damatlar mı?
2: Tabii tabii bir sürü ailesi var, efradı var. Bunlar dışarı atıldılar. Alihan Kuruş getirildi. Ve siyasete bulaştırıldı bu grup. Yani daha önce siyasete mesafeli olan bu grup

0: örgütleri konsantrasyonlarını buna
1: tabii ya birçok cemaat şunu bilmiyor. FETÖ 2016 sonrası şöyle yaptı. Aslında önce de başlı vardı da renklendirme merkezi olarak kullandı bu başka cemaat.
0: Ne demek bu renklendirme?
1: Renklendirme merkezi şu. FETÖ'cüsün ama gidip bir anda ben diyorsun
2: mavi takkeyi takıyorsun.
1: Sen FETÖ'cüsün ama siz gidin diğer cemaate, siz diyorsun ki biz falan başka cemaatteniz. O oraya girmeye başlıyorsunuz. Biz oraya ve bunu FETÖ kitleler halinde yönlendirdi aynı zamanda. Ve bu kitleler halinde yönlendirme sadece şu yapmadı. Biz ne diyoruz? Bir yönetimi ele geçirdiğinizde, iradeyi aldığınızda bütün grubu almış oluyorsunuz.
0: Bütün cemaatler çok dikkatli olması lazım o zaman.
2: Şimdi bir
0: değil
2: de
0: mi?
2: Yani kurtuluşum. Eylül 2016'da Arif Ahmet Deniz Olgun vardı. Bu cemaatin eski lideri. Beykoz Çavuşbaşı'nın da şüpheli bir şekilde çiftliğinde ölü bulundu. Bakın 36 saat boyunca kimse bu kişiye ulaşamıyor. Ölüp ölmediğiyle ilgili öldürüldüğüne mi, suikaste mi kurban gitti? Şüpheli bir şekilde 2016 yılında öldükten sonra Alihan Kuruş geliyor. Peki Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şekilde öldüğüne ilişkin soruşturma başlatılıyor. Ama o dönem biliyorsunuz hemen darbeden hemen sonra Temmuz ayından hemen 2 ay sonra ölüyor bu arada Arif Ahmet Deniz Olgun. Adli tıp normal ölüm diye dosyayı kapatıyor. Adli tıp da o dönem Fethullahçıların neredeyse %80-90 oranında
0: elindeydi.
2: Bütün kurumlar elindeydi. Darbeyi yaptılar zaten kendilerinin güçlü hissetmeseler Şimdi o cinayetin de mutlaka araştırılması lazım. O cinayette kimin dahli var, o dönemde sinyal bilgileri kim, nasıl öldü, o çiftliğe giren çıkan herkes, FETÖ'nün rolünün de dahil. Bence Arif Ahmet Deniz Olgun cinayetini yeniden dosyayı raftan indirilip cinayete yönelik bir Alihan Kuruş ve ekibinin bir dahlinin olup olmadığı. Çünkü geldikten sonra bakın Arif Ahmet Deniz Olgun öldükten sonra Süleymanlılar cemaati bir anda değişiyor. Hükümete bakış açıları değişiyor, devlete bakış açıları değişiyor. İyi Parti'ye destek olalım.
0: Ya değişmemesi mümkün değil mi? Almanya'nın göbeğine böyle bir bina yapmışsan bakış açının değişmemesi mümkün mü yani?
2: Biraz önce dediniz ya, para şeyi belli, şuyu belli, örgütü belli. Peki siyasi ayağı nerede? Siyasi ayağı da aslında Alihan Kuruş. Çünkü örgütün binlerce...
0: Ayağı değil de amacı diyelim. Siyasi amacı nedir?
2: Amacı işte bu mevcut devletin yıkılması, bölünmesi, yıkılmasına destek olmak. Kim tarafından gerçekte devleti seven, milyonlarca gönüllüsü olan Süleymanlılar cemaatinden toplanan paralarla bir güç imparatorluğu, para imparatorluğu kuruyorsunuz. Sonra bu imparatorlukla devletin bizatihi kendisine kafa tutuyorsunuz. Sonra devlete diyorsunuz ki özellikle 2018 yılında bakın 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. O seçim ne kadar zorlu geçti. Ve bu cemaat özellikle orada Tayyip Erdoğan'ın karşısında inanılmaz derecede ama cemaatin yarısından fazlası yine bu oyuna gelmedi.
0: Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Bakın, tam bu model uyuyor buraya.
2: Şimdi Süleymancıların şu şeyi var. Bu oyuna Fethullahçılar gibi gelmediler. Fethullahçıların tamamı oyuna geldi. Süleymancılar cemaatinin %60'ı hatta 70'ine yakını yine bu devletinin yanında durdular. O %30'luk kısmı işte Fethullahçıları araya soktular. Fethullahçı kadınlar özellikle ablalar dediğimiz o kadın yapılanmasının içine sızdılar.
0: Bunlar da böyle fetva falan veriyor muydu?
2: Verdiler. Bizim elimize o dönem bir sürü camilerde bunların işte İYİ Parti'ye verin, bilmem şu partiye verin. Burası Darul Harp'teyiz. İşte bu devlet bilmem ne. Ya Darul Harp dediğiniz o bizzat ses kayıtlarını dinledim. Bu devlet başörtü yasağını kaldırdı. Bugün polisi, askeri, hakimi başörtüsüyle çıkıp istediği her şeyi yapıyor. Yani bu ayrımcılığı kaldırdı. Yani siz dininizi yaşayamıyorken Recep Tayyip Erdoğan göğsünü cezaevine girmeyi bile

0: göze alarak, ölmeyi bile göze alarak bu devlette üniversitelerde başörtü yasağını tüm devletin bütün kademelerinde kaldırın. Siz buna rağmen 2018 yılında geliyorsunuz, bu devletin karşısında olan bütün yapılara destek veriyorsunuz. Şimdi bu normal bir şeydir. Sizin inancınız için ben de Kur'an kursu eğitimi aldım. İki kere hatim indirdim. Bakın ben 10 yaşında Kur'an-ı Kerim dersi, Kur'an kursunda sürekli eğitim almış bir insan. Ama benim...
1: Sen nerede aldın eğitimi?
0: Bursa'da aldım ben.
2: Yani cami mi, kurs mu diyor?
1: Cami
0: böyle, böyle cami, caminin böyle. Ama böyle yine benim abim tarafından onların kurduğu bir Kur'an kursu var. Ben de orada aldım. Ama ben gidip de devletime karşı, benim abilerim, ailem hiçbirisi devlete karşı durmadı. Hepsi de bu devletin yanında oldu. Şimdi onun gibi, abim gibi milyonlarca insan bu cemaate gönül vermiştir. Şimdi sen bu cemaatin çocuklarını, bu kızları alıyorsun, örgüt evliliği yaptırıyorsun. Bu Alihan Kuruç'tan sonra yine Süleymanlıların Kur'an kurslarında eğitim görmüş o kız çocuklarını, tertemiz kız çocuklarını alıyorsun. Yine kendi sistemin içinde evlendirin. Kim bunu yapıyor?
1: Fethullah.
0: FETÖ yapıyor. Şimdi yapı 2016'dan sonra ya zaten benzerlikler
1: bir, Kemal Hoca bir know-how var herhalde değil mi? Bu örgütleri herhalde el yordamıyla kurmuyor bu istihbarat
3: şablon,
1: servisleri.
3: Şablon var, evet.
1: Biraz masaya geçelim.
3: Şöyle bir şey var, bakın şablon var, bir arşiv var. Örgütler, yani istihbarat örgütleri bu tür bir yapıyı maşa olarak kullanacaklarsa ellerindeki arşivi açıyorlar. Network kuruluşu, liderlik, finans akışları, personel temini, kamuoyu oluşturma, taban yaratma. Bütün bunları çok sistematik ve profesyonel yapıyorlar. Mesela o zaman buradan şuraya geleceğiz. FETÖ terör örgütü biliyorsunuz. İtirafçılar yoluyla açığa çıktı çoğu. Yani itirafçılık vardı orada. Mahkemeye düşenler itiraf etti ve yapıyı çökertecek bilgiler verdiler. Burada bu da yok. Bakın burada itirafçı bulamayacaklar.
1: Aslında FETÖ'de de tam itirafçı yok. Yani bilinen şeyleri itiraf ediyormuş gibi etti FETÖ'cüler de
3: yani
1: sanki,
3: bir kısım fayda sağladı. Savcım çok daha hakim var ama var itirafçılar var. Statüsünde çok
4: ciddi
3: fayda sağlandı.
4: Ciddi itirafçılar oldu.
3: Ve bu örgütte Alihan Kuruç suç örgütünde itirafçı da bulmak çok zor. O kadar katılar ki, o kadar böyle hiyerarşik yapılanmışlar ki adeta bir, ne diyelim, benzetmek gibi olmasa ama güvenlik kurumu gibi sistematik olarak kapalılar. Kripto, ne kadar kripto var bilmiyoruz. FETÖ'de mesela kripto vardı.
1: Gizli örgüt üyesi mi?
3: Evet,
1: kripto.
3: Yani işte takiyeci gruplar var bunların içerisinde. Biz şimdi burada konuşarak şunu yapıyoruz aslında. Benim kanaatim o. Şimdi burada altınları gösteriyoruz. 100 milyar liralık para trafiğini gösteriyoruz. Kaçı işte kurdukları karargah diyorum ben oraya. Karargah, Almanya'daki karargah gösteriyoruz. Ama bunlar sadece bizim görmemizi istedikleri şeyler. Arka plandaki o bağlantılar, istihbarat bağlantıları, devletimiz hakkındaki bir takım hedefleri, bütün bunları mahkemeler çok öyle kolay bir şekilde kanıt ve irtibat bulamayabiliyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum açıkçası. İstihbaratçı, Alman istihbaratçı gelmiş Türkiye'ye, yerleşmiş, Türk vatandaşı olmuş, burada Müslüman olmuş, gelmiş bu cemaate bile isteğe girmiş ve girdikten sonra normal bir cemaat üyesi gibi her türlü vecibesini yerine getirmiş ama hala hazırda gidip Alman BND örgütüyle irtibatı sağlıyor. Ya da bir CIA örgütü, işte Amerikalı gelmiş buraya, bir şekilde yerleşmiş turist olarak filan, yine bu örgüte hafiften girmiş, sızmış, yine Amerika ile örgüt arasında bir bağlantıyı kuruyor. Böyle çok kripto, yani milliyetine bakınca anlaşılır ama çok kripto yapılarından var olduğunu
1: mesela şöyle söylüyorlar, o sümüklü papaz, hani ölen sümüklü papaz daha İzmir'de davanyon vaaz verirken ağlatıyormuş insanları. CIA o zaman tespit etti diyorlar. Tabii, yani o zaman tespit edip daha gençken, ha bunda bak ağlatma yeteneği var, insanları toplayabiliyor diye hemen
3: neden
1: biliyorlar yanına,
3: buraya
1: değil mi?
3: Çünkü kamuoyu oluşturma, kanaat lideri olma, parlatma. Parlatarak bu insanları belli bir kamuoyunda karşılık verirsiniz, karşılık buldurursunuz ve toplumda kriz yaratma yeteneği de var bu insanların. Toplumda bir fetva mı derler, ne derler bilmiyorum, aktardıkları bir sözle toplumu kutuplaştırabilir, bölebilir, parçalayabilir, sokak kavgası çıkartabilir, protesto yapabilir. O yüzden mesela gizli olan...
1: Devlete sızdıysa acayip acayip kararlar çıkartır. O, şeyler tabii, yapar yani, değil mi? Daha
3: hatta birbirine düşürür devletle milleti. çekilir.

0: kenara izler.
1: Çünkü bu yabancı istihbarat örgütleri o kadar farklı, o kadar değişik, o kadar farklı yöntemleri vardır ki kendisi bile yok olup gidebilir. Kendini feda eder yani.
2: Ben bir şey sormak istiyorum. Yalnız FETÖ'cüler son zamanda bütün ünlü iş adamlarını, bazı akademisyenleri, birçok gazeteciyi Pensilvanya'ya çağırdılar. Onlara kendi yani bir görünür hale geldiler ve birçok insanda işte biliyordu ki bir FETÖ var.
3: Hatta bunlarda durum nedir değil
2: bunlarda
3: mi?
2: Bunlarda nedir? Ben bunu hiç duymadım bunların böyle bir şimdi faaliyeti. Şöyle,
3: bunların böyle bir PR faaliyeti var
4: hayır,
3: mı?
4: O zaman camiayız biz dedi. Biz evet. Cemaat değiliz. Ekrem İmamoğlu'na röportaj verdi biliyorsun Fethullah Gülen Pensilvanya'da.
2: Evet.
4: Biz dedi cemaat değiliz artık camiayız. Kendi deyimlerine biz bir dini yapı da diyoruz aslında camiayız diyerek o aydın dediğimiz kişileri Pensilvanya'ya
3: aydınlı bütün evet. iş adamlarının herkes. Kim var kim yoksa götürdüler. Evet. Bunların böyle bir faaliyeti var mı acaba?
1: Ben şöyle düşünüyorum var olduğunu biliyorum şöyle arz edeyim. Süleymancılar dediğimiz bu örgütü kastediyorum Süleymancılar derken bu suç örgütünü. Bu örgüt.
5: Kuruş suç örgütü.
1: Kuruş ya da neyse işte İsmailiyen Kuruş suç örgütü. Türkiye'de önemli sizin ifade buyurduğunuz o üst düzey ya da kendini göstermiş bilindik iş adamı, akademisyen ya da ordu içerisinde üst düzey general vesaire bunlarla temas kurup bir şekilde bunları yurt dışında çeşitli kurslar adı altında. Bunların hepsi resmi. Gittiklerinde orada bir şekilde temas kuruyorlar. Öyle söylentiler var. Çünkü başka türlü yapamazsınız Türkiye içerisinde herhangi bir faaliyet. Bir de şu var. Bunun kendi içerisinde, bu yapının kendi içerisinde çok kuvvetli insanlar var. Yani bu Kuruş suç örgütünün içerisinde...
3: Ne gibi kuvvetli insanlar çok, var yani?
1: Yani kripto dedim mi az önce? Hmm. Mesela bakacaksınız ki bir gün birisi bu örgütte iltisak çıkacak. İltikaplı çıkacak ya da iltisaklı çıkacak. Ya da bu örgüt mensubu çıkacak. Ama biz şu ana kadar onu asla onun faaliyetleri içerisinde görmeyeceğiz. İkincisi Almanya'daki bu yapılanma bir konfederasyon. O yüzden bunların temel hedefi bütün İslam adı altında yapılanmış tarikatları ya da işte dernekleri, vakıfları tek çatı altında birleştirmek istiyorlar. Ve bunun içerisinde FETÖ var. Bunun içerisinde Afrika'daki yapılanmalar var. Asya'da var. Latin her türlü ülkede bütün Müslüman kesimi tek çatı altında toparlamayı planlıyorlar. Ama bu Müslüman camiası 2 milyarlık Müslüman camiası değil. Örgütlerin kullandığı o kripto yapılarla beraber toplasanız belki %1 kadar bir mevcudu kaplıyor bu. Yani o yüzden bu konfederal yapı, o yüzden onu söylemeye çalıştım az önce. Konfederal yapı FETÖ'den çok daha üst gibi gözüküyor. Daha büyük, daha tehlikeli, daha yapılanmış.
4: Ve daha finans, hibrit.
1: Finans akışları da
3: yani
1: çok
3: FETÖ'nün
1: kripto,
3: büyük halinden daha yapılanmış değil ama şu andaki haline göre belki.
1: Çok tersler çıkartılmış.
3: İlk hali 150 milyar dolarlık bir şey deniyordu dünya çapında.
1: Tabii 2016'dan hemen
6: ama
1: önce
6: orada şu ayrımı yapmak vardı. Lazım. Şimdi FETÖ mesela Amerika'daki Müslümanları bir araya getirmek vesaire gibi bir tabir yoktu FETÖ'de. Şimdi burada kendi söyledikleri Almanya'daki bütün imamları yetiştirmek mesela.
3: Bunlar
6: şimdi,
3: daha kitleye mi hitap
6: yani
3: ediyor yani?
6: Bu mesela daha yakın zamanda Alman Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş onları falan. Steinmeier. Yani böyle bir Almanya'daki Müslümanları da harekete geçirebilecek, onları da yönlendirebilecek bir niyeti ortaya koyuyorlar. Şimdi Alman yönetimiyle yönetiminin kafasında düşünürsek böyle bir şeyle doğrudan ilişki kurmak, onları ele almak bu anlamda daha kıymetli hale geliyor. Çünkü sadece Türk değil, bütün Müslümanlara imamları yetiştirecek olan bir yapıyı Alman siyaseti veya Alman istihbaratı bir şekilde nüfuzunu alırsa bu onlar için çok fayda, tırnak içinde söylüyorum, çok faydalı hale geliyor. O yüzden 9 bölge derneği 300 cami derneğini çoktan bir çatısı altına almış. Şimdi bunu hocamın söylediği diğerlerini de içine alarak devam ettiği zaman doğal olarak Almanya'da
3: sokağı ele geçirmiş oluyor yani.
6: Müslüman kimliğine önce Almanya içinde oluyor. Evet oraya nüfuz etmiş. Onun üzerinden de Türkiye'nin diaspora siyaseti üzerinden de bunu Türkiye'ye taşıyabilecek bir aparat
4: bu arada
6: geliyor.
4: Şunu tabii, tekrar hatırlatayım ben.
3: Gibi bir kurtuluşu dinleyelim.
4: Şunu evet. tekrar hatırlatayım da ya bu bakın Almanya bugün Türkiye'de tuhaf görünen ama kabul görülecek noktaya gelen bir Alevilik anlayışının merkezidir aslında. Ya yani Ali bugün işte Alisiz Alevilik.
3: Bu Almanya'dan mı çıkıyor?
4: Almanya tabii merkezi
7: Almanya. Ben bir anımı söyleyeyim mi? Yani. Nürnberg'deyim. Bu devrimci karargah terör örgütü lideri Serdar Kaya'yı takip ediyorum.

0: diyoruz Nürnberg'de. Bir yere girdi. Bunlar bu örgüt üyeleri girdi. Bir toplantı salonu, böyle basketbol sahası gibi devasa bir yer. Bir yere girdi. Biz de, yanımda bir arkadaşım var, Almanca konuşuluyor. 3-4 tane profesör Aleviliğin ayrı bir din olduğunu anlatıyorlar. Bu üyeler de, devrimci karargahın üyeleri de Aleviydi. Orayı da Almanya, Türkiye'deki Aleviliğin bir Müslümanlığın içinde bir biz diyoruz ya hani bir mezhep. Mezhep de olmadığını, aslında ayrı bir din olduğunu, peygambere gelmeyecekti, Ali'ye gelecekti. Siz diyor Müslüman değilsiniz, siz ayrı bir dinsiniz gibi. Bunun için ders ve en az 5000 kişi böyle dinliyordu. Evet. Ben onun gözümle fotoğraflarını çektim.
1: Yani şu sosyolojiyi etkiliyorlar. Burada Türkiye'de belirli bir kesimi etkilemiş durumdalar. Şu an onlar mesela siyasi grupları etkin.
2: Şimdi mesela bir karşılaştırma yapalım. O sümüklü papaz çıkardı her cuma bir şifreli kripto mesajlar verirdi. Onun müritleri de veya işte neleri ise onu anlayıp bir şey çıkartırdı. Bunda da böyle bir yapımı var sence? Yani
1: oturup... Böyle bir şifreli bir mesele değil. Çok gayet doğrudan bir şey. Ya bir Almanya'nın zaten
2: şifreli
1: çok
2: olmasa
1: uzun...
2: da talimatla gidiyor. Yani.
1: Almanya çok uzun bir süredir zaten oradaki işte cemaatleri, dini yapıları bir etkilemeye çalışıyor. Etkileyebildiğince mesela değiştirmeye de çalışıyor. Yani bu gruplar içerisinde Alevilik değişti. Bu FETÖ'nün 24 tane okulundan bahsediyoruz. PKK'nın okulundan bahsediyoruz ve bu cemaatlerden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki bir sosyoloji üzerinde etki üretebilecek güce geliyor Almanya. Yani bu güce kavuşuyor. Almanya derken de yani aslında bir devletten, bir Alman kimliğinden bahsetmiyoruz.
2: Mossad'dan.
1: Yani küresel olarak bu meseleleri, Türkiye ile ilgili meseleleri diyelim, kim kontrol ediyor? Mossad mı kontrol ediyor? CIA mi? BND ile ortak mı yapıyorlar? Ya yani Batı merkezli bir denetim mi geliştiriyorlar? O ayrıca tartışılacak bir şey. Ama bunu yapıyorlar. Yani Batı'da bu meselelere böyle bakıyorlar. Türkiye'ye geldiğinde de bakıyoruz ki bu cemaatler doğrudan siyasete müdahil olmaya başlıyorlar. Evet. Yani doğrudan siyasete müdahil. Bugün tartışıyoruz. 2016'dan sonra özellikle siyasette doğrudan vaazlarla, işte talimatlarla, oy yönlendirmeleriyle bu süreci geliştirdiler. Evet. Yani
3: şimdi
1: Türkiye'de de bunu
3: şey
1: yaptılar.
3: Şöyle bir şey var Aziz'im. Benim
2: bir Kemal Hoca bir şey diyordu tam o arada. Duruyor mu o laf hala?
4: Yani mesela bu FETÖ denen örgütün lideri, sözde lideri çok böyle dini jargonlarla piyasada duruyordu. Yani işte peygamberle görüştü, rüyasında talimatlar aldı falan. Burada böyle bir jargon.
2: İşte onu anlamaya çalışıyor.
4: Evet, çok fark etmiyoruz. Ya da hilafet sözü ara ara geçerdi FETÖ'de. Burada öyle bir beklenti de fark etmiyoruz, görmüyoruz. Bu daha çok böyle Avrupa'da seküler bir yapı gibi.
5: Somut
4: sivil
5: hareketi
4: top,
5: daha
4: evet, önemli. Yani seküler bir yapı gibi. O yüzden kripto şeyi çok kuvvetli bunun. İşte Hamas'la ilgili söyledim işte az önceki kanaatlerini. Yani öyle bir sanki yakın ama kainat lideri sözde adı altında Ortodoks Hristiyanları, Katolikleri, Protestanları, hatta Yahudileri, Müslümanları tek çatı altında birleştirme gibi böyle evrensel bir şeyi vardı FETÖ'nün de. İşte o yüzden kilisede yapıyorlardı bunlar.
0: Aynısını bunlar toplantılarını. Da yapıyor. Bunlar da yapıyor.
4: İşte Avrupa ayağı bunu yapıyor şu anda
0: bu,
4: ama.
0: Bu merkezde aynı kiliseyle havralarla işbirliği anlaşmaları var. Bunların da var.
3: Ama evet, bunların da insan. Azizim şöyle bakın. Bu Süleymancı dediğimiz bu grup zaten mesela diğer Diyanet'in camilerinde cuma namazı falan kılmıyor. Özellikle kendi
2: mesleğinde. Bunlar kendileri cuma namazı da kılmıyorlar.
3: Hayır, kendi aralarında kılıyorlar.
2: Camiye gitmiyorlar yani.
0: Yok, gidiyorlar. Evet. Ben şimdi biliyorum. Mesela kendi imamlarının atandığı camiler var.
3: İşte ben onu anlatıyorum Azizim. Kendi mescitlerinde, kendi camilerinin dışında cuma namazı kılmıyor. Bakın şimdi bunu iyi irdelemek lazım. Başka hiçbir cemaat ve tarikat böyle bir şey yapmıyor. Bir.
2: Cuma namazının bütün amacı zaten Müslüman. Halkın bir araya gelmesi değil mi? Yani
3: bunlar da Müslümanlardan ayrı bir yapı olarak ayrı kılıyor. İkincisi bu adamlar mesela kendilerinden olmayanlardan alışveriş yapmıyor. Siz bunu bilmiyorsunuz. Mesela bunu iyi bilin. Kendi eğer buzdolabı alacaksa kendilerinden

0: neden bir buzdolabı satandan gidip alıyor? Elbise alacaksa böyle, ayakkabı alacaksa böyle.
1: Aa, bu normal bir şey. Bir topluluktan bahsediyoruz.
2: Hayır, şimdi bak, burada...
0: Hayır, hayır, bakın. Bu FETÖ'de bir ama, kardeşim, FETÖ'de bir FETÖ'de ülkede, öyle. Bir ülkede bir grup böyle içe kapanıp
2: masonik bu, bir yapı oluyor bu işte.
0: Masonik yapı oluyor. Evet.
2: Şimdi gizli masonik yapı oluyor. Bak, birbirlerini kolluyorlar.
0: Bunun sonuçta mesela şuradan da irdelemek lazım. Bunların çıkış amacı, kuruluş amacı ne? Kur'an kursu değil mi kardeşim? Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı öğrenmek. Peki 25 yıldır Türkiye'de bunların faaliyet yürütmesini gerektirecek bir alan, bir ortam var mı? Yok. Peki niye ortadan kalkmıyor bunlar? Demek ki bu teşkilatı, bu örgütlenmeyi başka istihbarat örgütleri, işte bu Kuruş gibi tipler vesilesiyle, evet, vasıtasıyla ele geçirip Türkiye aleyhinde kullanmaya çalışıyor. Siyasi bir oluşum olarak kullanmaya çalışıyor. Şimdi Kur'an kursuyla şimdi Kuruş örgütünün geldiği şu aşamanın ne alakası var? Ne ilgisi var?
3: O şaibeli bir şekilde öldürülen biri var ya Sayın Savcı.
0: Evet.
3: İşte, Ahmet, Arif Ahmet Deniz Olgun.
0: Deniz Olgun.
3: O şöyle ayırmış. Kuruşiler grubu diyor bunlara.
0: Buyur. Hı.
3: Bu grup yani, ayrı bir grup. Yani diğerlerini
2: öldürüyorlar zaten.
3: Şaibeli bir şekilde.
0: Şimdi demek ölüyor. İstediğim şu. Yani biz burada program yaparken milletimize bir şey anlatmak istiyoruz değil mi? Bizi izleyenler bir şey anlasın. Şunu diyorum. Süleymancı camiasının artık varlık nedeni ortadan kalkmıştır. Eğer hala birileri Süleymancılık adı altında bir faaliyet yürütüyorsa ve bunu bir örgüt gibi yapılandırıyorsa bir siyasi çıkarı var. Siyasi bir amacı var ve bu Almanya'da örgütleniyorsa BND miydi onun adı, evet, Kemal Bey?
4: Evet.
0: Bak BND herkesin bildiği şu Mossad'dan daha Mossadçı bir örgüttür. Evet, BND. Evet. Evet. Almanlar şu anki yapısıyla Alman yönetimi Netanyahu yönetiminden daha kötü. Türkiye şimdi, aleyhine şimdi faaliyet yürütüyor.
2: Bu FETÖ
0: bunun
2: falan...
0: için bizim milletimiz şunu bilsin ya. Biz FETÖ'den kurtulmaya çalışıyoruz. Bak bunu biz iyi erken yakaladık, bu Kuruşileri 10 yıl içinde yakaladık, en azından öyle bir şey var.
4: Vallahi bence geç kaldık.
2: Bence de geç kaldık ya, 200 kilo altın toplayan.
0: Kardeşim tamam geç kaldık ama yakaladık.
2: Tamam
0: yani,
2: yakaladık ondan
0: ama
2: fikir.
0: Ama FETÖ'de biz 40 yıl geç kaldık, 40 yıl geç kaldık yakaladık. Bunları en azından...
4: 10 senede yakaladık, doğru.
2: Peki söyle. Şimdi...
0: En azından son 5 yılda... Yani 2018'den sonra bunların asıl faaliyetleri 2018'den sonradır.
4: İşte seçimlerde.
0: Evet, sen de biliyorsun, herkes de biliyor. Şimdi kamuoyu bunları çok yakından takip etmiyordu. Ama biz hem bir savcı hem bir vatandaş olarak ben bunların 1970'li yıllardaki halinde biliyorum, şimdi, 80 hepsini biliyorum.
2: Şimdi benim iki tane endişem var bu konuda. Birincisi çocuklar. Çocuklarda ne kadar yaygın bunlar? Hala bu Kur'an kursları devam ediyor mu? Ne kadar yaygın? İkincisi de...
4: 2000'e yakın dernekleri var. Bunların kaç tane Kur'an kursu?
2: İkinci konuda siyasette. Şimdi FETÖ bir talimat veriyor. Pıtırcık gibi partiler çıkıyor. Bu paralar büyük ihtimalle oralara gitmiyor mudur? Yani nasıl çalışıyordur bu mekanizm?
0: Her yere gidiyordur kardeşim. Mesela... Bizim savcılık 4000 sayfa iddianame yazdı Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili. Onun içinde başlangıç neydi? Çıkar amaçlı suç örgütü. Gayesi neydi? Önce İBB'yi ele geçirmek, sonra CHP'yi ele geçirmek, sonra Cumhurbaşkanlığını ele geçirmek. Bu bir projedir diyorum. Şimdi buna yedeklenen örgüt de Kuruşi örgütü diyorum. Bu da hepimizin bildiği bir şey var. Bu da 2019'dan itibaren Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip parlatıp bir yerlere getirmeye çalışıyor. Peki Kur'an kursu için kurulan veya Kur'an kursu için bir araya gelen bir örgütün böyle siyasi talepleri olmalı mı? Hayır. Gereği yok çünkü. Peki Kur'an kursu öğretmenin şu anda bir yasağı mı var? Yok. Kur'an öğrenmenin ya en Türkiye 25 yıldır ilk defa özgürlükler ülkesi oldu. Din, iman, fikir, düşünce yönünden. Peki sen hala niye Kur'an kursu ve Süleymancılık diye bir örgüt?

0: öğrenmeyi devam ettirmeye çalışıyorsun ve bunun üzerinden niye milyarlarca lirayı topluyorsun, yurt dışına kaçırıyorsun, bunun üzerinden bir neye yapıyorsun, yani amacın ne? Demek ki senin amacın Kur'an öğretmek değil, bizim çocuklarımızı Kur'an kursuna getirip Kur'an öğretmek değil. Senin en hassas olduğun konulardan bir benim de öyle. Benim çocuklarımı niye devşiriyorsun? Benim çocuklarım her yerde gider Kur'an'ı en rahat şekilde, en güzel şekilde şu Türkiye sınırları içerisinde öğrenir. Efendim sen niye hala bir böyle lacivert takkeli, yok bilmem ne, bilmem neli, yok bir sürü holdingli, bir sürü
1: yani
0: şirket.
1: Sayın savcım, burada
0: niye böyle bir örgüt kuruyorsun?
1: Burada şöyle Allah bir şey Allah. Yani bu işte Kur'an öğretmek, bunu yapabilirler, herkes de yapabilir, devlet de yapabilir. Bunu işte değişik derneklerde ya da camialarda, cemaatler de bunu yapabilir. Bunda bir sorun yok. Özgürlükler ülkesiysek zaten buna o özgürlük alanını açmamız gerekiyor. Burada sorun
0: benim dediğim o değil.
1: Sorun Süleymanlılarla ilgili Ali Şahan Kuriş yönetiminin çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili bak, bir takım benim somut delil belgelerin ortaya
0: burada,
1: çıkmış
0: burada
1: olması.
0: Yanlış anlaşılmasın. Benim dediğim konu o değil. Benim dediğim konu Türkiye'de Kur'an öğretmek artık rahat alalade bir şey olduğu halde sen
2: ben
0: niye
2: bunun için
0: içinde,
2: bir sivil toplum örgütü
0: niye örgüt kuruyorsun?
2: Bir
0: gizli direnecek, saklı.
2: Bir organize ha, olacak bir şey. İsteyen öğreniyor
0: peki
2: zaten.
0: Peki sen niye bu örgütü içerisinde herkesin kıldığı camide cuma namazını niye kılmıyorsun? Derdin ne senin? Ne anlatıyorsun evet. bunlara?
3: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Yani bu siyasi.
3: Savcıma soracağım.
0: Bu iktidarla ilgili de değil. Bak bu evet. cemaat iktidarı bile desteklese bu böyle olmaz. Evet, kardeşim.
3: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu cemaat, bu altınlar her şey olmasaydı, tamamı dört dörtlük olsaydı ama yine Almanya'ya bura merkezi kursaydı, devletine karşı düşman olsaydı ne yapacaktık? Gene mi göz yumacaktık?
0: Aynı şeyi yapacaktık, hayır. Bak bu arkadaşım,
3: yani biz bu mevzu para değil.
0: Biz
3: bakın,
0: bu paralardan filan.
3: Bu altınlar değil. Bu örgütün, Ali Han Kuruş'un, yani bu cemaatin tepesine bir şekilde şaibeli şekilde geçen bunların ne derler? Bunlar gayrimilli bir yapı. Asıl mesele
2: yani vergi
3: bu.
2: Kaçırmasalardı bunlar yurt dışına böyle yani, faaliyette bulunsalardı diyorsun. Ne
3: yani şimdi
2: diyorsun?
3: Benim çocuğumu devşirecekse, senin çocuğunu devşirecekse, devlet düşmanı yapacak, Mossad vari bir yapıya çevirecekse, bu altınlar legal olsa ne olur?
2: Evet,
3: burada mevzu
2: öyle.
3: Asıl devletin Kur'an kursunda yetişen çocuklarımızı, orada yüz binlerce çocuğu evet. FETÖ'vari bir yere getirmesin.
2: Evet. İçeride siyasette çok hareketlilikler oluyor. Bir yandan partiler kuruluyor, bölünüyor. Bir yerden talimatlar geliyor. İşte Mossad'ı var, CIA'yı var. Karışık bir durum var. Uluslararası anlaşmalar yapılıyor falan. Hepsi iç içe değil mi Abdurrahman bunların? Bir
3: kesinlikle şu anda Türkiye 2028 seçimlerine giderken bu özellikle diş mihraklı yapılar hepsi bütün amaçları yine operasyon çekmek seçimlerde. Bu gibi yapılar esasen devletin çok hızlı hareket ederek yani 10 sene gibi böyle bir yapıyı beklemeleri bence çok uzun geç bile kalmış. Çünkü Fethullah Gülen neredeydi? Pensilvanya'dan örgütü yönetiyordu. Milyonlarca lira para kaçırdı, dolar kaçırdı. Örgüt devletin içine bunların merkezi Ümraniye'de. Devlet 10 yıldır Ümraniye'de olan merkezi olan son 10 yılda hani ele geçiren Alihan Kuruş çetesinin diyeyim. Bu cemaati belki 1 milyona yakın cemaate gönül vermiş bu kişileri algısını yöneten bu kişiyi, bu çeteyi 10 yıldır yapıyordu. Daha önce istihbarat mantığıyla hareket etmemiz lazım. Yani genelde hani
2: bir
3: suçu
2: de bir noktada bunlar galiba iyi niyetle başlıyorlar. Bir suça geçtikleri, döndükleri de bir çizgi oluyor değil mi?
3: Şimdi bu çizgi Cemil Bey 2018'de zaten rengini belli etti. 2018'de bu örgüte müzahir imamlar tarafından vaazlar verildi. İşte bu devletin Darül Harp'te olduğu, bu devlete vergi verilmez, bu devlete bilmem ne yapılmaz, bu devletin

0: gitmesi lazım. Şu olması lazım. Kim gelmesi lazım? Peki söyleyin. Kim? Alman BND mi gelsin? Kimi istiyorsunuz yani? Bu örgütte zaten 2018'den sonra Süleymanlılar cemaatinde büyük bir kırılma meydana geldi. Ve doğru yerde devletinin yanında duran on binlerce, yüz binlerce insan doğru noktada durdu. O bir kere şimdi bunu ayırır. Burada bütün Süleymancılar, ben bu arada Adalet Bakanlığı'yla da biliyorsunuz yakın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birçok yerde temaslarım var. Kesinlikle bu operasyonun cemaatin tabanına veya ticari yapısına yönelik bir şeydir. Tamamen Alihan Kuruş çetesine yönelik. Bunların devletin içinden kara para, evet, organizasyonlarının yapı ve bu paraları yurt dışına aktarıp BND gibi bir örgütün emrine verdi. Buna ilişkin. Yoksa burada bir FETÖ-vari, FETÖ örgütle, bu arada şunu da söyleyeyim, Baylok-vari bir uygulamada kullanıyorlar. Şu anda onu açıklamıyorlar. Soruşturma halen devam ediyor. Bu örgütün...
1: Birisi bana yazmış da Grouper diyor.
0: Evet.
1: O Baylok-vari yazılım adı Grouper diye bir şey diyor.
2: Çok yaygın şeyler kullanılıyor orada. Onu biliyorlar. Yani keşfettiklerini. Ulak dedim ya az önce. Hı. Haberciler vasıtasıyla çok...
3: Birebir yazışmalarla, kağıtlarla yazışıyormuş yani, diye duydum bunlardan. Yazıp mesela, yolluyor değil mi?
0: İfadesini okudunuz mu Alihan Kuruş'un? Telefon kullanmıyor. Adamın üstüne telefon yok. Kendi adına telefon yok. Ailesiyle bu gördüğünüz 40-50 kişilik, 100 kişilik grubuyla hiçbirisiyle telefonla konuşuyor. Telefonlar yasak. Bakın FETÖ tedbir, FETÖ gene ankesörden arıyordu. Tek tek elemanlarını şu tarihte şurada bu. Bunlar ankesör.
3: Bunlar ders almışlar o işlerden.
0: Bunlar
3: değil mi?
0: Mesela bütün paranın kaldığı, uzaktan hiçbir şekilde erişilemeyecek şekilde 3 katmanlı bilgisayarlar kullanıyor. Telefonlar kullanmıyor. Yasak. Sosyal medya kullanmak yasak. Kullanacaksanız çakma atlı. Onu da üyeleri, hele bu örgütün üst düzey, bu çetenin üst düzey elemanları kesinlikle sosyal medya kullanmıyorlar. Kesinlikle hiçbir yere takılıp bir sıfır istihbarat, komutanım bilir. Yani siz bir yerde bir şey çalışma yapıyor. Tamamen yeraltı modelinde çalışıyor. Bölücü faaliyetler, yani bir istihbarat örgütünün mantığıyla bu Alihan Kuruş çetesi bu şekilde çalışıyor. Zaten tutuklandı. Ya 80 dönüm Kalem Adası Dikili'de bu parayı nereden buldun?
3: Senin cennet gibi bir yer, yeni gördüm ben
0: ya orayı. 80 dönüm, bakın 80 dönüm emlakçılar için başsavcılık bilirkişi atıyor. Hızlıca bize buranın diyor şeyini şey yap diyor. Bedeli nedir? Emlakçılar diyor biz buraya bedel ödeyemeyiz. Çok paha biçilemez. Şimdi 80 dönümü bari orada bir Kur'an kursu açsalar, bu kız çocukların Anadolu'dan getirip orada hani bir tatil yaptırsalar, eyvallah diyeceğim. Evet. Sen kendi üzerine, ailenin, annenin, babanın, karısının üzerine bir tane arsa yok. Bir tane ev yok. Alihan Kuruş kendi karısının adına bir tane ev almıyor. Karısına, evet, da güvenmiyor. Anasına, babasına, evet, 191 adet mal, dükkan, arazi. Evet. Yani bunun değeri çalışarak, bir ticaret yaparak kazanamazsınız.
3: Şimdi yavaş yavaş siyasi amaçlarına geleceğiz. Evet Kemal.
2: Ama şöyle bir şey var, bakın tehlike seziyorum burada. Fethullah Terör Örgütü o kadar aymazlaştı ki son zamanlarda. Çok açık yapıyor.
3: Açıktan
2: zaten
3: yapıyor artık eskiden.
2: Yazıyor, çiziyor, sosyal medyada ya şey de kullanıyor, rumuz da kullanıyor. Ama açık
3: onu
2: açık.
3: Destek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledik, tabii, tabii, diyor, bıraktık diyor. Şimdi bunu destekliyoruz diyor. Hepsini söylüyorlar açık
2: çok
3: açık.
2: Çok dijital ayak izi bırakıyorlardı.
0: Bunlar
2: onlar
0: mesela
2: Aleni
0: bakın
2: olarak destekliyorlardı.
0: Sosyal medyada görmüyorsunuz.
2: Evet. Yok ama oltalama da yapıyor. Oltalama yapıyorlar. Yani biz konuyu tam anlamayalım diye böyle aleni bir şekilde ortaya bazı bilgi veriler. İşte bu az önce Baylok tarzı olan iletişim merkezinden. Biliyorlar çünkü onu, istihbarat teşkilatımız emniyet çıkartacak yani, bir Baylok nasıl çıktıysa. Onun için oradan sizi böyle çok gizliymiş gibi, çok böyle örtülü bir ifadeymiş gibi bir şeyi yayıyorlar. MİT de bunu yakalıyor. Tabii o MİT o kadar şey değil yani, neyinler gerçek olup olmadığını biliyorlar. Şimdi dolayısıyla burada bu oltalama çalışmaları o kadar güzel yapılmış ki Türkiye'de o yıllardan itibaren. Tabii başlangıçta düşünün, 3 lider hep sağ grubu desteklemiş. Dikkat edin. Yani Demokrat Parti arkasından
0: Demireli,
2: ANAP falan, hatta bir tanesi ANAP'ta Ulaştırma Bakanı değil mi? Ahmet Deniz Olgun. Evet. Yani sağ kesimden 2016'dan sonra sol fraksiyonlara geçiş yapıyorlar. Kime? İşte altılı masaya, işte CHP'ye vesaire.
0: Altılı masayı mi desteklediler. 2018'de
2: açıktan
0: tamam.
2: Açıktan değil mi?
1: Şimdi bu ortalamaya... İmamoğlu Aziz'im Ekrem.
3: Şimdi bu o yeni partiye de geleceğiz zaten. Şimdi

0: Şimdi o çıkan hayır oyları var. Türkiye'de teröre mesela kim hayır der? Bir terör örgütü hayır der, değil mi? Hepsine geleceğiz onların. Evet.
1: Onun için son söz şu olsun bu konuda. Bu gizliymiş gibi ortalığa aktardıkları veriler MIT'i oltalamaya, aleni bilgiler toplumu kandırmaya yönelik şeyler. Onlara karşı da çok teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Asıl iş şu. O BND dediğimiz istihbarat teşkilatı ve yandaşları, işte o CIA'yı, Mossad falan, onların kendi aralarında yapmış oldukları gerçek bilgi, veriler, hedefler MIT'in elinde şu an. MIT'in elinde. MIT şu anda BND'nin Türkiye'deki hedeflerini çok net biliyor. CIA'nin, Mossad'ın çok net biliyor.
0: Zaten belki gecikmesinin, bu operasyonun bir sebebi de bu olabilir işte, belki değil mi?
1: Çok daha güzel ifade ettiler. 10 yıllık süreçte adım adım, santim santim, an ve an, kişi kişi, bu ulaklar da muhtemelen yakalanmıştır birçoğu. Onlar da bir şekilde ortaya koymuştur ve MIT'in elinde şu anda bu terör, ne diye terör demeyelim, suç örgütü değil mi hocam?
2: Suç örgütü.
1: Suç örgütü konusundaki hedeflerin netleştirildiğini biliyoruz.
3: Şunu da diyebilirsiniz mahkemelerde. Yabancı istihbarat servisiyle bağlantılı bu yapı da diyebiliriz.
1: Tabii, terör örgütü tabii, demeyelim.
2: Ama şu var, savcılık hala öyle demiyor. Ben savcılığın tarifi şu: çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, Alihan Kuriş'e isnat edilen eylemleri söylüyorum. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak. Yani savcılık şunu demiyor: ben Süleymancılara karşı bir operasyon yapıyorum demiyor.
0: Ya bunu
2: demiyor.
0: Kimse demiyor zaten. Hayır,
2: bu çok şey. Önemli ama yani bunu
0: kimse demiyor
2: ama
0: hocam, zaten.
2: Bunu vurgulamamız lazım bir. Çünkü bu Alihan Kuriş Süleymancı örgütü içerisinde bir junta kurarak bu örgütün tamamını FETÖ'vari bir yapıya dönüştürmeye çalışıyor.
1: Sayın Savcı ama çıkar amaçlı dediği şeyde yolsuzluk, kara para aklama, ticari
2: tabii,
1: usulsüzlük değil.
2: Tabii değil.
1: Bu kadar basit değil.
0: Siyasi çıkar vardı orada.
1: Şimdi ne çıkarı bakın, var adamın burada?
4: Siyasi çıkar ne ama?
0: İşte şimdi geleceğiz. O listeyi bir koyalım mı? Şu kim evet vermiş, kim hayır vermiş. Çok net şeyler var ortada. Devam et. Evet, Tolga Hoca var mı söyleyecek bir şey bu konuda?
5: Yok yani bu...
0: Kurtuluş?
5: Yok, tamam.
0: Evet, şimdi sevgili seyirciler, sırf yeni parti değil aslında, bu terörsüz Türkiye sürecine kim hayır der sevgili savcım? Yani vallahi... terörsüz Türkiye, yani bir örgüt elinde silah varken işbirliği yapacaksın, ben silahı bırakıyorum dediği zaman, aa sen kötüsün, ben hayır veriyorum sana diyeceksin. Bunu kim yapar?
2: Bu ironik bir laf söyleyeyim. Öz PKK'cılar. Öz PKK'cılar.
1: Ben de bir ironi ekleyeyim mi? Buyurun. Terörsüz Türkiye mi? Türkiye'siz terör mü? Dolayısıyla Türkiye'siz bir terör mü istiyorsunuz?
2: Çok güzel.
1: Ona da bir katkı.
2: Şimdi Aziz'im, buna terörsüz Türkiye kavramına gerçekten, yani PKK'dan nemalanan, PKK gibi bir terör kacak adam nemalananların dışında hiç kimse hayır
0: bağlamda, şu bağlamda yorumlayalım. Demin siz dediniz, evet, altılı masanın arkasında FETÖ vardı.
2: Kesinlikle.
0: Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle FETÖ tamamen senkronize. Kesinlikle. Bunlar da FETÖ ile senkronize. Bunları hep siz söylüyorsunuz.
2: Ben söylüyorum.
0: Şimdi bir de bunlarla senkronize bir yeni parti daha kuruldu, değil mi?
2: Şimdi bakın Aziz'im, Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesi ise, ki bana göre bir FETÖ projesidir, CHP'yi ele geçirmesi, bunu iddianameden söylüyorum ben, yani bu kendi kafama göre bir istihbarat yapmış değilim. Devletin en resmi belgesi İBB iddianamesi, orada yazıyor. CHP'yi ele geçirmek istiyordu, ele geçirdi ama... Sonuçta devlet buna müsaade etmedi. Mutlak mutlak kararıyla Ekrem'in Özgür Özel'i kullanarak CHP'yi ele geçirmesine müsaade etmedi. Ya bu çok önemli bir şey.
4: Çok.
2: Şimdi evet, bu sefer ne yaptı Ekrem ve çevresi ve avanesi ve onun etrafındaki yapılanma? CHP'yi ne yaptı? Taca atmaya kalkıştı. CHP'yi taca attı ve yeni bir parti kurdu. Yeni parti. Bir bakın bakalım yeni partinin kuruluşuna Biz bir parti

0: kurduk. Partimiz mecliste 90 milletvekiliyle ne diyorlar ona, grup kurdu diyen kesim kim? FETÖ. FETÖ. FETÖ'nün geçmişteki...
1: Bölündüğü için daha çok oy aldı diyen de FETÖ değil mi? FETÖ. Bölündükçe mesela şimdi FETÖ. Diyor CHP'den bölündü, yeni parti çıktı ya.
0: Evet.
1: Bir oyu yükseldi. Ondan sonra meclis oylamasında bir daha bölündü ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra daha da yükseldi diyorlar.
0: Diyor. Oyda. Şimdi bakın. Ekrem İmamoğlu'na devlet CHP'yi ele geçirmesine müsaade etmeyince ne yaptı? Ekrem İmamoğlu CHP'yi tarihe gömmek için yeni parti kurdurdu. Peki yeni partiyi kuruluşuna en çok destek veren, en çok sevinen, en çok gündeme getiren kim? FETÖ medyası ya. Geçmişte FETÖ medyasında, gazetesinde, televizyonunda gazetecilik yapan adamlar şimdi sosyal medya üzerinden parlatmadılar mı? Kurtuluş.
2: Evet,
0: ha,
2: evet.
0: Bunu parlattılar. Evet. Şimdi hakikaten terörsüz Türkiye'ye, bakın terörsüz.
1: Kim hayır der? Yani?
0: Kim hayır der? Türk ve Kürt olmayan kim varsa o der. Bak söylüyorum. Bir insanın kanında bozukluk varsa söylüyorum kardeşim. Kürt ve Türk değilse ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasına kim karşıysa, öz PKK'cı kim ise, bak bunu çağrı da yapıyor.
1: Şimdi İYİ Parti kurulurken de şöyle bir iddia vardı. İşte FETÖ MHP'yi ele geçiremedi, İYİ Parti kurdurdu diye. Şimdi bakıyorsun yeni parti, iyi yeni parti falan. Ya resim şimdi, oturuyor değil mi?
0: Şimdi azizim buna böyle bakınca yani bunu medyada da bu kadar açık, net ve sarih söylemek gerekiyor mu onu da bilmiyorum ama ben 40 yıl savcılık yaptım, böyle lafı eğip bükemiyorum. Lafı böyle ambalaja koyamıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Türk milletine şunu anlatmak istiyorum. Benim derdim Türk milletine bir şey anlatmak. Yoksa gelip burada hemen toplandık bir araya kendimizi
1: biz
0: gösterelim.
1: Zaten konuşuyoruz aramızda.
0: Mesela değil mi yani, bu değil. Büyük Türk milletinden kimler bizi istiyor, izliyorsa ben onlara anlatmak için bu lafları kullanıyorum. Ve bunlar, bu söylediğim laflar da benim şahsi güvenliğim için çok tehlikeli. Bunu da ben çok iyi biliyorum. O 17-25 Aralık sürecinden itibaren bunun en büyük şahitlerinden biri Abdurrahman'dır. Ben bütün medyada çıkıp alenen FETÖ'nün tamamına savaş açmış bir adamım. Evet. Ve FETÖ'nün arkasında da dünyanın 5 likete en büyük terör ve istihbarat örgütü olduğunu bütün dünya biliyor.
1: Evet. Allah'a
0: çok şükür sen de biliyorsun ki arkadaşım biz bundan çekinmiyoruz. Niye? Çünkü benim tek gayem büyük Türk milletinin ya huzur, güven, mutluluk şimdi içinde gülümsemesini görmek.
1: Bugüne gelelim.
0: Bugüne geliyor işte. Bunları anlatıyorum ben. Diyorum ki şu an terörsüz Türkiye kavramına, terörsüz Türkiye projesine, terörsüz Türkiye olgusuna kim karşı çıkıyorsa
1: şimdi
0: bilsin ki Türkiye düşmanıdır kardeşim.
3: PKK bile evet demiş yani.
0: PKK evet diyor ya.
3: PKK evet diyor, bunlar reddiyor.
0: Yani PKK ben kendimi lağvedeceğim diyor. Pardon.
3: Evet,
0: siz orada devam edin. Bizimkiler diyor ki yapma. O zaman çık öz PKK'yı kur kardeşim. Derdin ne senin?
1: Evet sevgili seyirciler. Şimdi gerçekten bu terörsüz Türkiye'ye kimin hayır dediğini anlamaya çalışıyorum şimdi. Yıllarca bizim kaç 3 trilyon, 5 trilyon, 1 trilyon neyse trilyonlarca dolarımızın gittiği bir örgüt.
0: Sayın Devlet Bahçeli bir konuşmamızda 4 trilyon dolar demişti.
1: Tamam 4 trilyon dolar.
0: Devlet
1: ben de katılıyorum
0: Bahçeli'ye
1: buna.
0: İnanıyorum ben kardeşim.
1: Ben de katılıyorum buna.
0: Her yönüyle.
1: Böyle bir kaynağımızın ziyan olduğu şeye hayır kim diyor? Şimdi yeni partide 35 kabul denmiş, 54 red denmiş.
2: Evet.
1: Şimdi soru şu. Dilek İmamoğlu hayır deyin dedi. Kocası evet deyin mi dedi. Nasıl oldu?
2: Demedi. Kocası da evet deyin demedi de Dilek İmamoğlu kocasından habersiz kalkıp bir açıklama yapabilecek durumda değil. O gün bu büyük terörsüz Türkiye yasası ile ilgili mecliste görüşülen bu çerçeve yasayla ilgili kim destekleyecek, kim desteklemeyecek, son dakikaya kadar Özgür Özel'in tavrı merak ediliyordu. Özgür Özel çıktı, dedi ki

0: Biz barışa evet diyoruz dedi. Ama aynı saatlerde Dilek İmamoğlu şu tweet'i attı. Hayır, sırtınızı halka dönün dedi. Millete dönün dedi. Hayır.
1: Özgür Özel'in sesini bir dinleyelim. Onun üstüne konuşalım Kurtuluş. Evet.
2: Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek. Ona göre oy kullanacaktır. Kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum.
1: Şimdi bir dakika, bu konuya girmeden aklım takıldı. Tolga Hoca, Allah korusun bunlar mesela iktidarda olsaydı böyle bir karar alma şekli var mı? Ben öyle diyeceğim, siz ona göre öyle deyin, siz buna göre böyle deyin.
0: Benim yakın arkadaşlarım benim gibi söyleyecek, o diğer arkadaşlar kendi bölgesinde
1: bu arada
0: söylesin.
1: Bunun mevzu bahis olan konu da Türkiye Devleti'nin en büyük projelerinden bir tanesi.
3: Yani grubu serbest bırakma diye bir usul var Türkiye'de de dünyada da, ama konu bu kadar çetrefilli bir hale geldiğinde ve bir genel başkan, üstelik hani yeni bir partinin, iddialı bir söylemle gelen bir partinin genel başkanı olarak bu kadar yani yükü sırtından atıp vekillere bırakması başlı başına zaten hani her şeyi geçtik. Bir lider olma potansiyeline zaten
1: bir karar alamamış oluyor burada değil mi bu?
3: Yani, o şeye riske girmiyor. Yani şu söylemle riske girmiyor kendince. Yani vekillerin neye göre cevap vereceğini vesaire de sanki bir çerçevesini çiziyor. Tabii böyle önemli bir konuda bu kadar yani hiç suya sabuna dokunmadan geçmek de iddialı
1: ya
3: bir parti.
1: Suya sabuna dokunmamanın ötesinde ya çok stratejik bir karar bu. Yani. Sen bir siyasi partisin. Ya bunda net bir tavrın olması lazım değil mi? Yarın öbür gün sen iktidara gelirsen barış sürecini destekleyeceğin mi, desteklemeyeceğin mi terörsüz Türkiye'yi? Bu kadar net yani bu.
3: Yani Cemil, en çok yapılan tartışma özellikle hani CHP İYİ Parti kanadında yapılan tartışma benim gördüğüm şuydu. Yeni parti kurulurken bir iddia ortaya konuldu. İşte bu parti tüzüğü oluşturuldu vesaire. Orada da bu sorunla ilgili de bazı maddeler var. Yani nasıl çözüleceği vesaire. Şimdi onunla bu kadar yani çözmek adına hareket edeceğini iddia ettikten sonra bu konuya hani bir tavır almamak, o işte parti içindeki o huzursuzluğu oluşturdu.
1: Tavır da
3: zaten.
1: Tavır değil. Her il kendine göre tavır alsın diyor. Manisa'daki herkes hayır oyu veriyor. Kendi evet veriyor. Yani hani neresinden tutsan elinde kalan bir şey var. Neyse.
0: Ya, şimdi şunu söyleyelim. Bir defa bu terörsüz Türkiye ile ilgili bir adım geriye giderek anlamaya çalışalım. Altılı masa vardı. Altılı masanın altında da
1: FETÖ vardı.
0: FETÖ'sü vardı. HDP'si vardı. Yani dışarıdan. Bakın.
1: Ama HDP, ortada, FETÖ, PKK o zaman silah bırakmamıştı.
0: Bırakmamıştı.
1: Aradaki
0: bakın,
1: farkı çizelim.
0: Bakın.
1: Şimdi diyorlar ki siz bilmem ne, biz işbirliği yaparken bilmem şimdi, neydi, siz yapıyorsunuz şimdi.
0: Güneydoğu'da,
1: arada fark var.
0: Güneydoğu'da HDP'nin bugünkü demin etkili olduğu bütün yerlerden silme, altılı masanın adayına oy çıktı mı çıkmadı mı? Karşılığında ne vardı? Ne vardı? Ya karşılığında ne? PKK silahları bırakırsa onları affedeceğiz. Var mıydı? Hiçbir şey yoktu.
3: Yok.
0: Tamam, hiçbir şey yoktu. Bakın hiçbir şey yoktu. Gittiler verdiler. Döndüler. Bu aynı ekip yeni parti ayağı bu yasaya oy vermedi. Dilek İmamoğlu çağrı yaptı. Ekrem İmamoğlu'na yakın milletvekilleri hayır verdi. Bakın Ekrem İmamoğlu'na
1: net
0: yakın
1: bu?
0: Net o. Net. Bütün o zaten
1: o kendi
0: sosyal
1: çıktı,
0: medyada ya o diplomasinin nasıl yürüdüğü işte Silivri'ye gidip gelen avukatların milletvekilleriyle görüşmelerine hayır denilmesi gerektiğine yönelik bir baskı yaptığını ve bu anlamda o yasada ya o yasa görüşmesinde yeni partinin de bölündüğünü gördük. Yeni parti bölündü mü? Bölündü. Neyin bölünmesi? Özgür Özel'le İmamoğlu çekişmesi. Burada etkili oldu. Özgür Özel de ya bir taraftan bir grup arkadaşım, yönetici arkadaşım biz evet diyeceğiz diyor. Öbür taraftan Dilek İmamoğlu, İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaparak oylamadan önce hayır oyu vereceğiz diye açıklama yapıyor ve diğer avukatlar da devreye girerek CHP milletvekillerini etkilemeye çalışıyor.

0: Burada ama İmamoğlu'nun daha fazla oyunun olduğu görüldü.
1: Şimdi bu
0: bakın.
1: Özgür Özel burası değil mi?
0: Burası. İmamoğlu burası. Tabii. İki kişi katılmamış zaten bu şeye. 91 vekil ediyor burada. 54 redle Özgür Özel'e mesaj verdiler.
1: Peki yani. Mesela bu son yapılan bu kuruş operasyonu, bu partiler, siyaset bilmem ne var mıdır sence bir bağlantısı?
0: Yani bu siyasi amaçlı bir operasyon değil. Bu yani...
1: Ama işte, siyasi amaç değil ama şimdi FETÖ'cülerin de yani hepsi yaptığı hırsızlıkları, bu, yolsuzlukları yapıp Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Tamam. Değil mi? Şunu bunların da derdi bu değil mi?
0: Bunun background'unu da biliyorum. Yani bu Alihan Kuruş suç örgütünün bu cemaatin başına geldikten sonra nereye savurdu biliyor musunuz bu cemaati? Şimdi söyleyeceğim, herkes şaşıracak, diyecekler ya şey, bunlar Demirtaş'a oy istiyorlardı. Ne alaka yani, Demirtaş'a kadar oy istiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi işte Ekrem İmamoğlu habitatı içerisinde, o ekosistemi içerisinde yer alan bir grup bu Alihan Kuruş grubu. Yani hangi siyasette nereye oturtturabiliriz deseniz, o dönem işte CHP Ekrem İmamoğlu habitatı çevresinde İYİ Parti, bunlar kimle ittifak yapıyorlardı? O ittifakın içinde yer alıyorlardı. Bu bir kabahat midir, bir suç mudur? Ben bunu bir siyasi anlamda bir tavrın şey olup
1: yani negatif bir değerlendirmesini suçtur, görmüyorum. Suçtur değildir, ayrı bir şey. Bu kadar yurt dışı bağlantılı, yani bir partiye bir kuruş bile yurt dışı yardım geldiği zaman bu kapanma sebebi zaten. Evet. Yani bu kadar dış bağlantılı bir şey.
0: Bağlantıları açısından şunu hep söylüyoruz. Ya bu FETÖ, bu 15 Temmuz tabii bir milat oldu. Ondan sonra farklı cemaatler üzerinden varlık göstermeye çalıştı ve renklendirme merkezi olarak buraları kullandı. Bu cemaatlerin içine sızarak, bunların yönetimini etkileyerek, ele geçirerek siyaseten Türkiye'de bir takım amaçlarına ulaşmak istedi. FETÖ'nün siyaseten ulaşmak istediği amaç neydi? Ya bir figür çıkaralım. Bir bakın fark etmez.
1: Var mı bu 460
0: bakın fark etmez. Oldu. Kılıçdaroğlu da olabilirdi o figür. Kılıçdaroğlu değil miydi ya? Kılıçdaroğlu da olabilirdi o figür. Ekrem İmamoğlu da olabilirdi o figür. Mansur Yavaş da olabilirdi o figür. Fark etmez. Ya orada bir güç sağladılar. Eğer siyaseten başarıya ulaştırabilirlerse zaten Türkiye'de her şeyi değiştireceklerdi. Ya bu açıdan demek istediğim...
1: Yani siyasi amaç hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı devam ettirmek. Yani siyasi amaç deyince insanlar zannediyor ki... yok solculuk, Marksistlik bilmem ne falan.
0: Ya şunu
1: değil,
0: söyleyeyim.
1: Siyasi evet. Amaç ya biz bu suçluları aklamak
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani bu 2016'dan bu yana aslında bu grup sürekli herkesin, bütün medyada, bütün gazeteciler bilirdi. Bilmeyen var mıydı Süleymancıların ya işte FETÖ'yle işbirliği yapıyorlar. Yani. FETÖ'yle işbirliği yapıyorlar.
1: İçine sızdı i̇şte, falan.
0: Ya böyle bunlar hep konuşulan, bilinen şeylerdi. 10 yıl geçti aradan. Ya 10 yıl madem bu kadar işi yapıyorsanız o zaman yasalara uygun hareket etmek zorundasınız. Bu ülkede de yasalara uygun hareket etmiyorsanız işte Alihan Kuruş örgütü gibi paraların nereden geldiği belli olmayan bir yapı ortaya çıkar.
1: Evet. Şimdi oylamaların sonucuna bakalım. Kimler terörsüz Türkiye'ye
0: yani şunu
1: hayır
0: söyleyelim.
1: Demiş.
0: O senin başta sorduğun sorunun cevabını veririm. Yani terörden beslenme umudu olmayan, terör üzerinden siyaset mühendisliği yapmayacak olan hiçbir parti ve lider bu yasaya muhalefet çehri koymaz. Onu söyleyelim. Yani bir adam utanmalı bir defa. Yani ana muhalif işte Özgür Özel çıkıyor, yeni partinin genel başkanı, bir sürü şey söylüyor. Ya şunu demek zorundasın. Prensip olarak terörü silahlandıran bir yasadır. Bütün bakın bütün 12 maddesiyle nettir. Bak 12 madde çok nettir. Tamamen hukukidir. Siyasi hiçbir şey yoktur burada. Yaklaşım yoktur. Terörü silahsızlandırmayı amaçlayan bu yasayı kayıtsız şartsız destekliyoruz.
1: Bir de yasa terör bittiği zaman
0: devreye
1: giriyor.
0: Demek zorundadır. Bakın kaç? 467 ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hangi yasa bu kadar büyük çoğunlukla çıkmıştır? Niye peki bu kadar çok rekor var? Şundan dolayı bu yasa çok dört dörtlük bir yasadır. Ayrıca amacı meşrudur. Evet. Amacı çok meşru bir yasa. Yani terörü silahsızlandırma, terörsüz Türkiye yasası. Buna itiraz edebilecek kimse yok. Ama kim itiraz ediyor? Ya hala siyasi mühendislik yapıyorlar. Ne güzel. PKK Kandil'de kalsın. Oyları bize gelsin. Hükümetle kavgası varmış gibi biz de yansıtalım. Desin ki AK Parti ile PKK savaşıyor.
1: Evet, burada desinler. Gözümüze çarpan İYİ Parti ve Yeni Parti var. Değil mi? Yeni evet. Parti'de de çoğunluk ayrıcı.
0: Yani İYİ Parti'nin zaten bir varlık, başka bir varlık sebebi olabilir mi bilmiyorum. Bakın bu Zafer Partisi örneği var. Yani Suriye'de Esad devrildi. Suriye devrimi gerçekleşti. Suriyeliler bir baktık şehirlerden çekildi. Herkes kendi ülkesine gitti. Zafer Partisi de bir partisinin adını duymamaya başladı.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Marmara depreminin üzerinden yıllar geçti ama acıları hala taze. 17 Ağustos 1999'da 17 binden fazla canımızı yitirdiğimiz o büyük felaketin ardından bölgede de bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere depremin yıktığı kentler, dirençli konutlar ve yatay mimariyle yeniden ayağa kalktı. İşte felaketin izlerinin silindiği ve ihracat rekorlarıyla yeniden yükselen bölgedeki son durum.
1: Kimse var mı?
2: Tarih 17 Ağustos 1999'du. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük Marmara depremi 17.480 canımızı hayattan kopardı. Binlerce bina enkaza döndü, bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Facianın üzerinden tam 27 yıl geçti. Ancak acısı hala taze. Felaketin ardından deprem bölgesinde dev bir yenilenme hamlesi başlatıldı. Kocaeli'de kentsel dönüşüm stratejisi kapsamında Gölcük başta olmak üzere riskli yapılar yıkıldı, yerine güvenli ve modern konutlar inşa edildi. Dönüşüm sadece binalarla sınırlı kalmadı. Depremde sanayisi darbe alan Kocaeli, yıllık 23 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla İstanbul'un ardından Türkiye ikincisi oldu. Tek başına 12 milyar dolardan fazla otomotiv ihracatı yapan kent, Bursa ve İstanbul'u geride bırakarak sektörün lideri konumuna yükseldi. Depremde en ağır darbeyi alan Sakarya'da da yatay mimari kararlılıkla uygulandı. Yeni yerleşim bölgeleri oluşturularak şehir merkezinde adım adım kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirildi. Kentte sanayi de ayağa kalktı. 1999'da 180 milyon dolar olan Sakarya'nın ihracatı dev yatırımlarla yıllık 6 milyar doları aşarak Türkiye'nin devleri arasına girdi.
0: Başkan Erdoğan, dünyada geniş yankı uyandıran Mekke Anlaşması ile ilgili Arap basınına önemli açıklamalarda bulundu. Mısır'ın da sürece dahil olabileceğini söyledi. Erdoğan'ın bir başka dikkat çekici ifadesi ise F-35 savaş uçakları ile ilgiliydi. Trump'ın verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz dedi.
3: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
4: Mekke Anlaşması'ndan Hürmüz Boğazı'na, F-35'lerden Suriye'ye kadar pek çok başlığa değindi, Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.
5: Filistin

0: ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Suriye içinde yeni dönemin işaretini verdi. Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, Suriye'de istikrar için Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi. Suriyeli Kürtler içinse barış ve istikrardan paylarını alacaklar. Türkiye bölgedeki Kürt toplumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve haklarını korumaya devam edecek mesajını verdi.
1: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan İki devletli çözüme bağlıyız.
0: Gazze konusunda ise Erdoğan, Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz diyerek gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti. Hamas'ın yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail'in savaşı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik ederek mutabakatı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Trump açıklamasında şunları kaydetti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın son zamanlarda nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen üç ulusun büyük liderlerine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, vay canına ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Mekke Anlaşması'na dair açıklamaları böyleydi. Şimdi hem bu açıklamaların Amerika'daki yankılarını hem de Hamas heyetinin ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidişine dair detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilk kez açık ve güçlü destek verdi. Trump, anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek bunun Orta Doğu ülkelerinin kendi güvenliklerini daha güçlü biçimde sağlayabileceklerini gösterdiğini söyledi. Üç ülkenin liderlerini tebrik eden Trump, anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. Trump'ın açıklaması önemli çünkü Mekke Anlaşması bir üyeye yönelik silahlı saldırının diğerlerine de yapılmış sayılması prensibi üzerine kuruluyor. İran yönetimi de anlaşmayı bölge ülkelerinin güvenlik konusunda dış güçlere bağlılığını azaltma arayışının işareti olarak değerlendirmişti. Trump'ın şimdi anlaşmaya açık destek vermesi ise Washington'ın bunu ABD'ye alternatif bir askeri bloktan ziyade Amerikan müttefiklerinin bölgesel güvenlik yükünü daha fazla üstlenmesi olarak gördüğünü işaret ediyor. Bu yaklaşım Trump'ın uzun süredir savunduğu müttefikler kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk almalı politikasıyla da örtüşüyor. Ancak Washington'ın bölgedeki ikinci önemli gündemi Gazze. Trump'ın temsilcisi Jared Kushner, Mısır'da Hamas siyasi büro başkanı Halil Ehayya ile son derece kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Associated Press, Axios ve Reuters'ın aktardığına göre görüşmelerin merkezinde Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'deki yönetim yetkisini Filistinli teknokratlara devretmesi ve buna karşılık İsrail'in Gazze'den aşamalı olarak geri çekilmesi bulunuyor. Axios'a göre Jared Kushner, Hamas'tan yalnızca siyasi bir taahhüt değil, silahsızlanmanın başladığını gösterecek somut ve doğrulanabilir adımlar istedi. Hamas tarafı ise sürece bağlılığını yinelerken İsrail'in de ateşkese ve geri çekilme yükümlülüklerine uymasını talep ediyor. Burada dikkat çekici nokta ise şu: Washington artık baskıya yalnızca Hamas'a yöneltmiyor. Kushner'in bir sonraki durağının İsrail olması ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile İsrail'in atması gereken paralel adımları görüşmesi bekleniyor. Netanyahu'nun ABD destekli yol haritasına itirazları süreci daha kritik bir hale getiriyor. Amerikan medyasındaki genel tabloya bakıldığında Trump yönetiminin yeni Orta Doğu stratejisinde iki paralel hat belirginleşiyor. Bir tarafta Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi bölgesel güçlerin kendi güvenlik mimarisini oluşturmasına destek, diğer tarafta Gazze'de hem Hamas'ı silahsızlandırmaya hem de İsrail'i geri çekilmeye zorlayan daha doğrudan Amerikan diplomasisi. Dolayısıyla Trump'ın Mekke Anlaşması'na verdiği destekle Kushner'in Hamas ve ardından Netanyahu ile yürüttüğü diplomasi birlikte okunduğunda Washington'ın bölgede askeri yükün daha

0: fazlasını bölgesel ortaklara bırakırken siyasi ve diplomatik oyunun merkezinde kalmaya çalıştığı yeni bir Orta Doğu düzeni arayışı görülüyor.
1: İrfan Sapmaz'ın paylaşımları böyleydi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Yılmaz ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini belirtti.
2: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O günde İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
3: Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş grup toplantısında sözünü vermişti. O hayal şimdi gerçek oluyor.
2: Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz.
3: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
4: Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor.
3: Yılmaz ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini söyledi.
4: Ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarihte netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği demeçte önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını duyurmuştu.
2: 13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta küçük çocuğun üzerinden Fenerbahçe formasının çıkartılmasına tepki gösterdi. Bakan Çiftçi, holiganizme asla geçit vermeyeceğiz mesajı verdi.
3: Türkiye'nin göç politikasının insani, vicdani ve hukuki temellere dayandığını belirtti. Mücadelemiz göçmenle değil, kaçakçıyla dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine, geçici koruma statüsünün geleceğinden gönüllü geri dönüşlere kadar önemli mesajlar verdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele...
1: Ve muhalefette yaklaşan gerginliğin adı fezleke. Özgür Özel hakkında bugüne kadar hazırlanan fezleke sayısı 62'ye yükseldi. Son dosyanın da meclis başkanlığına ulaşmasıyla gözler şimdi dokunulmazlık sürecine çevrildi. Yeni parti cephesi fezlekelerin rafta kalacağı görüşünde. CHP'de ise tam tersi bir hava hakim.
5: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
6: Özgür Özel'in fezleke dosyası kabardı. Sayı 62'ye ulaştı. Üst üste meclise taşınan dosyalar dokunulmazlık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
5: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
6: Özel hakkında meclise ulaşan fezlekeler yeni parti yönetiminin de yakın takibinde. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci mecliste uzun ve çok aşamalı bir yolculuk demek. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun masasına gelecek. Buradan dokunulmazlık kaldırılsın kararı çıkarsa son sözü genel kurul söyleyecek. Üstelik her fezleke için ayrı ayrı oylama yapılacak.

0: Alacak ve karar için salt çoğunluk aranacak. Yeni Parti cephesinde Özel için bu sürecin sonuna kadar işlemeyeceği görüşü hakim.
1: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Ancak CHP'de rüzgar ters yönden esiyor. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın vekiller için geniş bir koruma kalkanına dönüşmesine karşı olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, mecliste biriken fezlekelerin raflarda bekletilmemesini, düğmeye bir an önce basılmasını istiyor. CHP kulislerinde gözler partinin 45 milletvekilinde. Kurmaylara göre parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir rüzgar esiyor. Özel'in fezlekeleri genel kurulun önüne gelirse CHP'li vekillerin önemli bir bölümünün dokunulmazlık kaldırılsın yönünde oy kullanabileceği konuşuluyor.
3: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
2: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
0: Fezleke tartışmalarının gölgesinde CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi trafikte her geçen gün hız kazanıyor. CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra gözler şimdi Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın CHP'de kalacağı ve siyasi yoluna partisinde devam edeceği iddia edildi.
4: Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Uzun bir süre de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı düşünüyor Mansur Yavaş.
5: ...31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şırnak İdil Belediye Başkanı seçilen ve ardından partisinden ihraç edilerek görevini bağımsız sürdüren Türkan Kayır, 14 Ağustos'ta düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü özel programında AK Parti'ye katıldı. Rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Kayır, bu katılımla birlikte AK Parti tarihinin ilk Süryani Belediye Başkanı oldu.
6: Türkiye'nin yüzyılında Recep Tayyip Erdoğan.
7: DEM Parti'den istifa ederek AK Parti'mizin saflarına gelen Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır.
8: AK Parti'nin 14 Ağustos Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 25. kuruluş yıl dönümü özel programında muhalefet partilerinden ayrılan 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
6: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan isimlerden biri ise oldukça dikkat çekiciydi. İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır AK Parti'ye katılarak partinin ilk Süryani Belediye Başkanı unvanını aldı. Peki Aralık 2024'te parti karşıtı zihniyetlerle hareket ettiği gerekçesiyle DEM Parti'den ihraç edildikten sonra bağımsız olarak görevini sürdüren Türkan Kayır kimdir?
7: AK Parti'mize hoş geldin Sayın Başkan.
8: İdil'in çok kültürlü toplumsal dokusundan gelen ve Süryani kökenli olduğu bilinen Kayır, 1972 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İdil'de tamamladı. Lise eğitimini Almanya'da sürdüren ve uzun yıllar yurt dışında yaşayan Kayır evli ve 3 çocuk annesi. 2024 yerel seçimleriyle birlikte aktif siyasette yer alan Kayır, belediye başkanlığı görevine artık AK Parti çatısı altında devam ediyor.
5: Rum lider Nikos Hristodoulidis, Türk bayrağını indirmeye çalışırken öldürülen Rum fanatiği Solomos Solomo'yu anma töreninde skandal bir konuşma yaptı. Maraş'ın iadesini istedi. Mausa'ya döneceğiz şarkılarının söylendiği törende Türkiye işgalcilikle suçlanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gösteriye sert tepki geldi.
8: Mausa'ya döneceğiz dedi, Kıbrıs'taki Türk halkına işgalci demeye kalktı. Rum lider Hristodoulidis haddini aştı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk rahatsızlığı devam ediyor. Bir yandan Kıbrıs'ta barış ve anlaşma istiyoruz ifadeleri kullanılıyor, diğer yandansa Rum toprakları İsrail, ABD ve Fransa'ya açılıyor. Çelişkilerle dolu hamlelere imza atan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis, Türkleri hedef almaya devam ediyor. 1996 yılında Türk bayrağını indirmeye çalışırken

0: Ölen Rum fanatiğinin anma töreninde konuştu Hristodoulidis. Mausa'ya döneceğiz şarkılarına eşlik etti. KKTC'nin kapalı Maraş kentini iade etmesini istedi. Etkinlikte Türkler aleyhine bir dizi slogan atıldı. Skandal ifadeler bununla sınırlı kalmadı. Sosyal medyadan da alçak ifadeler kullandı Hristodoulidis. Türkleri işgalcilikle suçlamaya kalktı. Rum liderin Maraş talebine KKTC'den sert tepki geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, skandal sözler için gerçekleri yok sayan boş sözlerden ve kuru sıkı tehditlerden ibaret ve kabul edilemez ifadelerini kullandı. Hiçbir
1: zaman... İsrail askerleri Filistinlileri en mutlu gününde bile rahat bırakmadı. İşgalciler Filistinlilerin düğünlerini bastı. Düğün sahiplerine ve katılımcılara insanlık dışı muamelelerde bulundu.
0: Düğünleri bastılar, Filistinlileri mutlu gününde hedef aldılar. İsrail insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Bu kez hedefte evlilik yolundaki Filistinliler vardı. İsrail polisi işgal altındaki El-Fahm köyünde düzenlenen bir düğün merasimine baskın yaptı. İşgalciler düğün alanına çatışmaya girer gibi girdi. Eller tetikteydi. İçeri gaz bombaları atıldı. Filistinliler ne olduğunu anlayamadan düğün bir anda savaş alanına döndü. İsrail polisinin şiddeti bununla da sınırlı değildi. Düğün sahipleri ve katılımcılar hedefteydi. Herkes yere yatırılıp tek tek arandı. Filistinliler en mutlu günlerinde küçük düşürüldü. Aşağılayıcı muameleye maruz kaldı. Gelin ve damada ait eşyalara da el konuldu. Benzer saldırı Kudüs'ün doğusundaki Azeriye kentinde de yaşandı. İsrail askerleri Şems el-Ad ve düğün salonuna baskın düzenledi. Gaz bombaları attı, içeridekilere saldırdı. Baskın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde etkili olan fırtına ev ve araçları suya gömdü. Sele kapılan 6 kişi yaşamını yitirdi. Hawaii adası ise yaklaşan Lala kasırgasının etkisi altında. Şimdiden adada su baskınları yaşanmaya başladı.
2: ABD'yi sel vurdu. Indiana ve Hawaii suya gömüldü. 6 kişi hayatını kaybetti.
3: Dik yamaçlarda durum tam bir felakete dönüşüyor.
2: ABD'nin Indiana eyaletinin Noblesville kentinde etkili olan fırtına seli beraberinde getirdi. Ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
3: Yaşın getireceği sorunlardan kaçış yok.
2: Aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 6 kişi sele kapılarak yaşamını yitirdi. Nehirlerin taşması nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Alt geçitleri su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede acil durum ilan edildi. ABD'li yetkililer 4 eyalette fırtına nedeniyle toplam 1 milyon eve ise elektrik verilemediğini açıkladı. Bu görüntüler de Hawaii adasında.
3: Fırtına neredeyse tüm adaları etkileyecek.
2: Büyük okyanusun ortasındaki adada Lala kasırgası nedeniyle dalgaların boyu birkaç metreyi aştı. Adanın bazı noktalarında yollar suya gömüldü. Rüzgarın hızı nedeniyle ağaçlar devrildi.
1: Amerika'da elinde iki mızrak bulunan bir şüpheli tüm uyarılara rağmen silahını bırakmadı. Polisin müdahalesi ise bir kez daha tartışmaya neden oldu. Mızrakları bırakmayan şüpheli 8 polis tarafından vurularak öldürüldü.
0: Mızrakla polisi tehdit etti, bırakmayınca vuruldu. ABD polisi bir kez daha şüpheliyi öldürerek durdurdu.
4: Drop the hammer. Good. Over here, drop that too. Drop that too.
0: Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yaşandı. 43 yaşındaki Jose Angel Castillo hurdalar arasında kendisi için işe yarar parçalar arıyordu. Ancak elinde ucuna bıçak bağlanmış iki uzun sopa vardı. Sopalardan mızrak yapan adamın tehdit olarak görülmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. mızrakları bırakmasını istedi ancak ısrar

0: Jada.
1: Please don't move. Drop the knife.
0: Bunun üzerine kovalamaca başladı. Polisin defalarca yaptığı uyarıya rağmen şüpheli mızrakları bırakmadı. Köşeye sıkışan Castillo'nun çevresi 8 polis tarafından sarıldı. Polisin silahlarını doğrultması üzerine mızraklarıyla saldırmaya çalıştı. Polis ise mermi yağmuruyla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yaşlı çiftin evi ve evlilik hazırlığı yapan torunlarının tüm çeyizi kül olurken aile kış öncesi uzanacak bir yardım eli bekliyor.

0: ev ve hayalleri bir gecede kül oldu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Özyörük'le 72 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Özyörük'ün müstakil evlerinde yangın çıktı.
1: Bir kız çocuğu, annem babam kalıyor bu evde. Yani bütün eşyalar yandı görünmüş olduğu gibi.
0: Bölgeye ekip sevk edildi ancak alevler toprak yapılı evi süratle sardı, kısa sürede içerideki tüm eşyayı küle çevirdi. Yangında sadece bir ev değil, 21 yaşındaki nişanlı torununun emekle hazırladığı çeyizi de alevlerin arasında yok oldu.
1: Bu evde bir de kız çocuğu vardı, 21 yaşında, düğünü vardı, tüm çeyizlikleri de yandı, hiçbir şey kalmadı yani.
0: Geriye kül ve yıkıntı kaldı. Yaşlı çiftin kalacak yeri de, kullanabileceği eşyası da kalmadı.
2: İstanbul Kağıthane'de çocukluk arkadaşını vuran saldırgan tutuklandı. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
3: Çocukluk arkadaşıydı, husumetlisi oldu. Sokakta karşılaşınca silahını ateşledi. Saldırının adresi İstanbul Kağıthane. İddiaya göre daha önce yumruk yumruğa kavga eden iki genç birbirine düşman oldu. Davut isimli genç caddede yürürken Muhammed Can koşarak geldi. Çocukluk arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağından yaralanan genç tedaviye alındı. Tutuklanan saldırganın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
2: Sivas'ta kendi ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan 63 yaşındaki Bekir Selvi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılında yine kendi ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
0: Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki 6 çocuk babası Bekir Selvi'yi kene ısırdı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Selvi'nin yüksek ateş şikayeti başladı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısıyla tedavi altına alınan Selvi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Bekir Selvi'nin amcaoğlunun da kene nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Bilal Selvi 2020 yılının Haziran ayında kene ısırması sonrası hayatını kaybetmişti.
4: Kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
0: Bekir Selvi'nin ölümüyle bu yıl kene yapışması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
2: Evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu tamamlandı. Şef Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ortaya çıktı.
0: Cansız bedenini arkadaşı bulmuş, ani ölümü şüphe oluşturmuştu. Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu.
5: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
0: MasterChef şampiyonluğuyla şöhretin kapısını aralayan Eren Kaşıkçı, yarışma sonrası televizyon programlarında yer aldı.
6: Önemli olan karakter, doğru insan olman gerekiyor. Doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
0: Kızıl Sakal lakabıyla tanınan 37 yaşındaki ünlü şef 29 Temmuz'da Kinyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemeler tamamlandı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ön otopsi raporuna göre kalp krizi olarak belirlendi.
7: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
0: Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
2: Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir ayda 57 kişinin jandarma ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri sayesinde kurtulduğunu belirtti. İşte detaylar geliyor.
0: Jandarma arama kurtarmayla jandarma sualtı arama ve kurtarma timleri son bir ayda 57 kişiyi kurtardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından Umudun Adı Jack ve Sak başlığıyla yapılan paylaşımda arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. 15 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında timlerimiz tarafından 51 olaya müdahale edildi, 57 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. JAK timlerimizin müdahale ettiği olaylarda mahsur kalan 33 vatandaşımız, kaybolan 16 vatandaşımız, paraşüt kazası sonucu yaralanan bir vatandaşımız ve İngiltere uyruklu bir şahıs sağ olarak kurtarıldı. Açıklamada Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 kişinin de sağ olarak kurtarıldığına yer verildi. Ayrıca rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin de jandarma sualtı arama ve kurtarma timleri tarafından kurtarıldığına değinildi. Paylaşımda arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Anka 3 prototipinin kanatları altında Süper Şimşek'le gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Anka 3'ün kanatları altında 2 adet Süper Şimşek olduğu görüldü.

0: Türkiye'nin gökvatandaki gücüne önemli katkı sağlayacak Anka 3'e yeni yetenek geldi. Anka 3, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirilen iki süper şimşeki kanat altında taşıdı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından gizli güç başlığıyla yapılan paylaşımda, Anka 3'ün sağ ve sol kanat altındaki harici istasyonlarında toplam 2 adet süper şimşek taşıyarak uçtuğu görüldü. Süper şimşek, seyir füzesinden elektronik harp, yanıltma ve taarruz görevlerine kadar çok amaçlı kullanılabiliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Bu senenin sonu önüne ortaya çıkar. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
0: Anka 3'ün Süper Şimşek'i komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Radarda az görünür özelliklere sahip olması nedeniyle hayalet uçak olarak da adlandırılan avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlanan muharip insansız uçak Anka 3 daha önce yapılan testlerde Süper Şimşek'i fırlatmıştı.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde ise Anka 3'ün dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.

0: Türk Savunma Sanayisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 25 yılda yerlilik, ihracat ve ürün çeşitliliği bakımından önemli dönüşüm geçirdi. Savunma sanayi uzmanı Ali Öner çeyrek asırda yapılanların önemine dikkat çekti.
1: Bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.
2: Kaan, Gökbey, Kızıl Elma, Altay tankı, Tayfun füzesi, Çelik kubbe ve daha niceleri. Her biri 25 yıl önce hayalken şimdi gerçek oldu. Türkiye çeyrek asırda savunma sanayinde çağ atladı.
3: 2004 yılının Mayıs ayında savunma sanayi icra kurulu toplantısı yapılıyor. O toplantıda bize işte tank lazım, uçak lazım, savaş gemisi lazım, savaş helikopteri lazım. Bunları satın alalım. Kli ile bunları kendimiz üretelim. Kli arasında aslında bir mücadele var diyebiliriz ve çok şükür burada bunları yerli üretelim. Kendi silahımız olsun diyen taraf ağır basmış. O dönem Sayın Cumhurbaşkanımız henüz 15 aylık başbakan. Onun da bir kararlı duruşu var.
2: 2002 yılında 56 savunma sanayi firmasının faaliyet gösterdiği ve 62 projenin yürütüldüğü sektörde bugün firma sayısı 4500'ün, proje sayısı 1400'ün üzerine çıktı. Yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesindeki toplam proje hacmi de 100 milyar doların üzerine yükseldi. Sektördeki dönüşüm ihracat rakamlarına da yansıdı. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10,05 milyar dolara ulaştı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 5,79 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
3: İşte Kaan mesela envantere girecek, üretime girecek. Kaan'ın işte yurt dışı satışları başlayacak. Aynı şekilde Baykar'ın Kızıl Elması var, işte Anka, TUSAŞ'ın Ankası var, Roketsan'ın, Aselsan'ın ürettiği işte çelik kubbe bileşenleri var vesaire. Biz bunları kullandıkça envantere alacak, yurt dışı satışları yapacak. Haliyle bizim envanterimize giren son ürünler arttıkça ihracatımız da düzenli olarak artacaktır diye düşünüyorum.
4: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
2: Son 25 yılın en görünür dönüşüm alanlarından birini de insansız hava araçları oluşturdu.
3: Daha evvel hiç olmadığımız bir işte İHA-SİHA pazarında dünyanın en büyük oyuncusu biziz. Pazarın %60-65'i bizim elimizde.
2: Öte yandan bugün Türk savunma ürünleri 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor.
5: Kad olurken gökyüzünün enginliğinde başımız değil, Türkiye 100 yılının
0: Şimdi sizleri Ankara'da düzenlenen Kara Kucak Güreş Şampiyonası'na götüreceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular Er Meydanı'nda mücadele etti. Oldukça ilginç manzaralar vardı. Organizasyonun onur konuğu, UFC şampiyonu, dünyaca ünlü sporcu Kamzat Çimayev, A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
2: Dünya yıldızları Ankara'ya geldi. Kara Kucak Güreş Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.
6: Teşekkür ederim.
2: Dünyaca ünlü dövüşçü Hamzat Çimayev organizasyonun onur konuğu oldu. Hayranları onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
7: Keçiören uluslararası bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Dünya Kara Kucak Güreş Şampiyonası'nda 31 ülkeden 145 sporcu Ankara'da Er Meydanı'na çıktı. Güreşçiler rakiplerin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele veriyor.
2: Keçiören'de düzenlenen 3. büyük geleneksel Kara Kucak Güreş Festivali'nde pehlivanlar ödüllerini aldı. 81 ilden yaklaşık 1500 pehlivanın katıldığı festivalde Er Meydanı'nda mücadele, tribünlerde ise heyecan vardı. UFC şampiyonu Hamzat Çimayev, şampiyona öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı

0: makamında ziyaret etti. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çimayev A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
1: Dünya ünlü boksör Hamza Çimayev Türkiye'de Keçiören Belediyesi'nin misafiri, şu anda da yanımızda.
2: Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?
3: Ne düşüneceğim? Her zaman kardeş olduğumuzu düşündüm ve öyle de kalıyor. Burada bulunmayı seviyorum. Sık sık İstanbul'a geliyorum. Bizi böyle sıcak karşılamaları hoş. Burada olmaktan mutluyum.
2: Kariyerindeki en zorlu rakibin kimdi?
3: Kendim.
2: Kendin mi? Başka kimse yok mu?
3: Hayır.
2: Dövüş dışında sana en çok mutluluk veren şey nedir?
3: Dövüş dışı iyi ve güzel işler, iyilikler yapmak.
2: Gerçekten korktuğun bir rakip oldu mu hiç?
3: Bilmem ki, korkmak. Kimden korkacağım ki?
2: Bir sonraki dövüşünde kiminle karşılaşmak istersin?
3: Kemerimi geri almak istiyorum. Bakalım orada kim olacak? Benim için pek bir farkı yok. Kimi verirlerse onunla dövüşeceğiz.
2: Türkiye'ye ve insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Türkiye'de ilk kez mi bulunuyorsun?
3: Hayır, ilk kez değil. Sık sık İstanbul'da oluyorum. Burada bulunuyorum. Ne söylemek isterim? Çok büyük teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm zamanlar boyunca aramızda var olan kardeşlik ilişkilerimiz için. Yüce Allah bunu hem bu dünyada hem de gelecekte daim kılsın.
2: Bugün senin yeteneklerini görecek miyiz? Planın var mı?
3: Bugün seyirci olarak izleyeceğiz. Bizim çocukları destekleyip takip edeceğiz.
4: Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen son veriler yerli üretimdeki rekor artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğalgaz üretiminde de rekor kırıldı.
5: Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğinin açıkçası küçük bir fragmanını biz Gabar'da gözler önüne sermiş olduk.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle enerjide tarihi bir dönemece girildi. Gabar'da petrol, Karadeniz'de gaz üretimi rekoru kırıldı. Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen son veriler, enerji üretimindeki rekor artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise %60'la Gabar'da oldu. Türkiye'de yılın ilk 6 ayındaki doğalgaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Toplam üretimin %92'si Sakarya gaz sahasından geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğalgaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Karadeniz'de bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılacağını vurguladı.
4: Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları yerini serin havaya bırakınca İstanbullular da soluğu açık havada aldı. Kimi ailesiyle kahvaltı yaptı, kimi doğayla iç içe vakit geçirdi. Günün keyfini en çok çıkartanlar yine çocuklar oldu.
0: Yaz mevsiminin güneşli günleri yine ormanlık alanlarda değerlendirildi.
6: Havalar serin, güzel, oturmaya elverişli. Çok sıcak olunca sıkıntı oluyor tabii.
7: Bize evimize yakın olduğu için de tercih ediyoruz. Geliyoruz, kahvaltımızı ediyoruz, hava alıyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonu böyle bir açık havada olmak hoşumuza gidiyor.
8: Zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz. Yani çoluk çocuk hep beraber parka gelip eğlenmeye çalışıyoruz.
9: Güzel geçiriyoruz, serin hava. Güzel yani burası, her zaman geliyoruz.
10: Peki kahvaltıya mı geldiniz? Neler hazırladınız?
9: Öğlen çayına geldik de daha açmadık. Dolma, börek. Öyle.
10: Sıcak ve bunaltıcı havaların ardından gelen serin havalar İstanbulluları biraz olsun rahatlattı. İşte binlerce vatandaş mesire alanlarına ve millet bahçelerine akın etti.
11: Vallahi bugün hava baktık biraz serin gibi gözüküyordu. Kendimizi dışarı atalım dedik.
12: Kahvaltıya geldik. Hava serin bugün, daha güzel.
13: Bir hava alalım dedik. Burayı da beğeniyoruz. gelip

0: hava almaya geldik buraya.
1: Aileler millet bahçelerinde güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklarsa arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
2: İşte çocuklarımızı aldık. Güzel havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani orman, temiz hava. Oturuyoruz öyle.
3: Havalar çok güzel. Artık böyle yerleri kaçırmıyoruz. Çocuklar da var. Az önce hamaktan düştü bizim çocuklar.
4: Yani biraz oturmuştuk, kahvaltı yapmıştık. Sonra işte parka gitmiştik orada.
2: Bilerek tam parkın karşısına oturduk ki buradan onları seyredebilelim. Hem de derinden nefes alıp rahat rahat oturabilelim diye. Onlar orada oynarken biz de buradan seyrediyoruz. Temiz havanın tadını çıkartıyoruz.
5: Ben 3 haftadır geliyorum. Çok beğendim. Bütün burayı yapandan, emeği geçenden herkese teşekkür ediyorum. Ortam çok güzel, havası çok güzel.
6: Güzel havanın tadını yine çocuklar çıkardı ama bu kez oyun oynayarak değil.
7: Pikniğe geldim, sonra da su içtim, sonra oradaki parkta oynadım.
8: Parka gidiyorum, oynuyorum. Gözetleme kulesine gidiyorum bazen.
9: Biz 3-4 haftada geliyoruz buraya. Güzel, keyifli bir ortam, serin.
10: Amasya'da 50 yıllık gelenek yeniden hayat buldu. Gümüş Hacıköy kıvratma dokumasında kullanılan iplik adeta yemek yapar gibi hazırlanıyor. İşte bu köklü gelenekle dokunan kumaşlar yıllar sonra el tezgahlarında satışa sunuldu.
1: Un, su ve yumurta. Bu kez bir yemek için değil, asırlık bir dokuma geleneğini yaşatmak için kazana giriyor.
11: Bir şekilde öyle yemek yapıyoruz. Hamurla birlikte iplerimizi birleştiriyoruz.
1: Amasya'da 1970'li yıllara kadar kullanılan Gümüş Hacıköy kıvırtma dokuması yaklaşık 50 yıl sonra yeniden işlerlik kazandı.
11: Sandıklarda kalmış. Dokuyan kimse yok. Bu dokumaların örneklerini aldıktan sonra bizim tezgahlarımıza uygun olduğunu fark ettik.
1: Ardından kollar sıvandı, kazanlar kaynatıldı. Un, su ve yumurta ile hazırlanan hamur ipliklere sürüldü ve kurumaya bırakıldı.
11: Kazanı koyduk, altını yaktık. Unumuzu koyduk, suyumuzu koyduk, yumurtamızı ekledik. Karıştıra karıştıra içine de güzelce sevgimizi kattık, emeğimizi de kattık tabii ki.
1: Bu geleneksel yöntem ipliğin daha dayanıklı olmasını ve kendine özgü şekilde kıvrılmasını sağlıyor.
11: %100 pamuklu, hafif, teri emen bir özelliğe sahip, hafif bir kumaş, çok ince.
1: Haşınlama tekniğiyle hazırlanan iplikler el tezgahında sabırla işleniyor. Ortaya çıkan kumaşlar geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Elde edilen kumaş, elbise ve gömlek gibi giysilerin yanı sıra aksesuarlarda da kullanılabilecek.
10: Erzurum'da yaklaşık 40 şehirden gelen yetiştiricilerin katılımıyla Şebap Güvercin sergisi düzenlendi. Değerleri 100 bin liradan 5 milyon liraya kadar çıkan ev ve araba parasına satılan güvercinler görücüye çıktı.
12: Değeri ev ya da arabayla yarışan güvercinler görücüye çıktı.
13: Diğer parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var.
12: Erzurum'da yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyonda birbirinden özel şebap güvercinleri sergilendi. Benim
14: çok keyifli kuşlar. Çok tüylü olmalarına rağmen omurgalarını gösteriyorlar.
12: 40 şehirden gelen yetiştiriciler en değerli güvercinlerini tanıttı. Haydi
14: haydi. Taneli. Gri künye. 2024 yılı. Mis gelişi. Çok güzel.
12: Sergiye Almanya ve İngiltere'den de katılım oldu. Dikkat çeken detaysa güvercinlerin fiyatlarıydı.
13: Kuşlarımız 100 TL'den 5000 TL'ye kadar, yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani.
12: Şebap güvercinlerine Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da ilgi var.
10: Anadolu'da ekmek yalnızca sofraların vazgeçilmezi değil, toprağın, iklimin, kültürün ve geçmişten bugüne taşınan geleneklerin de bir parçası. Peki bölgelere göre ekmek çeşitleri neler? A Haber ekipleri bu sorunu

0: Karadeniz'de mısır, Güneydoğu'da taş fırın, Anadolu'nun farklı köşelerinde tandır. Türkiye'nin dört bir yanında aynı sofranın başında buluşuyoruz. Ama her sofrada ekmeğin hikayesi farklı.
1: Lezzetin sırrı kuzum elimizin en yoğurduğumuz. Bir de maya, tuz, un, su. Bir de patates, başka bir şey koymuyor.
2: Haşlanmış patates.
1: Haşlanmış patates, evet, kevgirden sürtüyorum orada sonra. Onu hamurumuza koyuyor.
0: Nevşehir ve köylerinde ekmeğin yolculuğu un, maya, su ve patatesle başlıyor.
1: Hamurunu yoğurmaya başlıyor. Hamurunu yoğuruyorum. Sonra 2 saat mayalamaya bekliyorum. Mayalanınca bezlerini alıyorum. Orada geliyorum, tandırı yakıyorum. Tandırı ağır ama diyor biz. Pallayınca tandır, ateşi olunca tek tek yapıştırıyorum.
2: Nevşehir'in köylerinde ekmeğin lezzet yolculuğu hamurun hazırlanmasıyla başlıyor. Un, su, tuz, maya ve haşlanmış patates bir araya getiriliyor. Kıvam alana kadar yoğrulan hamur daha sonrasında üzeri kapatılarak mayalanmaya bırakılıyor.
0: Başdereli köyünde yaşayan Hatice Aytaç bu geleneği geleceğe taşıyan ustalardan sadece birisi.
2: Yıllardır yapıyorum.
1: Yıllardır yapıyorum.
2: Kimden öğrendin?
1: Annemden öğrendim. Annemden öğrendim.
2: Aslında bu bir gelenek, bu bir kültür.
1: Evet, evet. Benim annem çok becerikliydi.
0: Geleneği yaşatan köy sakinleri hazırladıkları ekmekleri pişirip satarak kazanca dönüştürüyor.
1: Kârımı yapıyorum Allah'ıma çok şükür. Güzel para kazanıyorum.
2: Kendi başına geçimini sağlıyorsun.
1: Evet, kendi başıma geçimimi sağlıyorum.
2: Aynen öyle. Ne kadar güzel.
1: Vallahi.
2: Peki sıcak, yaz, kış demeden buradasın.
1: Evet, evet, buradayım.
2: Peki ilgi de yoğun senin ekmeklerine.
1: Evet. Müşterim çok. Telefon açıyorlar. Mesela oradan sonra iki birisi istiyor, beş biri istiyor, on biri istiyor. Diyorum işte perşembe gün size yapacağım. Perşembe gün geliyorlar, götürüyorlar. Çok zaman ev içeriye ekmeğimi hiç götürmem.
2: Ekmeğin geldiği yerleri o duvara yapıştırıyorsun ya. Evet. Orayı gelmesini mi engelliyorsun? Ortadan çıkıyor sadece. Değil mi? Ortadan yanıyor sadece. Onları yanması
1: yok. Kızım, yok. Bu sadece ben yapıştırırken elim yanmayacak, ekmeklerin atları yanmayacak.
2: Şimdi gösterelim işte son halini. Hem ekmeğin yanmaması hem de Hatice teyzemin ellerinin yanmaması için özel bir sistem oluşturdun sen kendine galiba.
1: Bu özel bir sistem bak.
0: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan köy ekmeklerinin bir başka özelliği ise uzun süre dayanabilmesi. Uygun koşullarda muhafaza edilen ekmekler kısa sürede tüketilmek zorunda kalmadan günler boyunca sofralarda yerini koruyor.
2: Peki yaptığın bu köy ekmeği ne kadar süre dayanıyor?
1: Bu çok dayanır. Yani şide açıkta durursa 4-5 günde şide biraz şeydir, sertleşmeye başlar da ama biz bunu tek tek harcıyoruz. Dondurucuya koyuyoruz. Dondurucudan çıkarıyorsun şimdi bunu aynı yeni tandırda pişmiş gibi sıcak değil de yani soğuk oluyor, yumuşacık oluyor, yiyor.
0: Tandırda pişen ekmek ateşin sıcaklığını ve emeğin izlerini taşıyarak sofrayla buluşuyor.
2: Üzerinde tüten köy ekmekleri tandırdan çıkarıldı ve soğuduktan sonra sofralardaki yerini alacak. Uzun süre tazeliğini koruyan bu lezzet Nevşehir'in köylerinde kuşaktan kuşaktırılan geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor.
0: Anadolu'nun ekmek yolculuğunda şimdiki durağımız Mardin. Burada da ekmeğinin hikayesi bambaşka.
3: Sadece buğday unu ve ekşi maya. Başka hiçbir şey yok şimdi.
4: Ekmek sofraların vazgeçilmezi olmazsa olmazı. Türkiye'nin çeşitli illerinde ekmek yapılıyor ve her ilin kendisine has lezzet ve aroması var. Peki Mardin ekmeği nasıl yapılıyor?
3: Bu hamuru eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz eskiden yaptıkları hamuru şu anda biz işliyoruz ve yapıyoruz. O geleneği biz devam ettiriyoruz.
0: Mardin ekmeğinde buğdayın doğal yapısı ve yöresel üretim kültürü bu lezzeti diğer ekmeklerden farklı kılıyor.
3: İçinde ekşi maya var. Başka hiçbir katkı yoktur içinde. Saftan buğday un ve ekşi maya. Yapılışı da normalde 2 saat 3 saat dinlenme payı vardır. Ondan sonra

0: da işliyoruz.
1: Mardin ekmeğinde kullanılan tam buğday, lif içeriği sayesinde kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı oluyor.
2: Kan şekerini dengeler, bağırsak sindirimini düzeler ve lif içermez.
1: Mardin'in ekmek kültürü, şehrin çok katmanlı mutfak mirasının sofralara yansıyan en güzel örneklerinden biri.
2: Bizim yaptığımız ekmekler bohça ekmeği, yuvarlak ekmek, şöyle tandır ekmeği.
3: Tandır ekmeği.
2: Tandır ekmeği. Tam buğdaydan tandır ekmeği. Şöyle bokça ekmek, bir de çubuk ekmeğimiz var. Genellikle tüketilen ekmek tam buğday bokça ekmeğidir.
3: Neden?
2: Has buğdaydan yapıldığı için. Katkısız.
3: İki un var burada.
2: Üç tane. Şu
3: üç un var.
2: Şu tamam. Kepek, buğdayın kepeği. Şu tam buğday, abi şu badem ekmeğimiz, çubuk dediğimiz badem ekmeğimiz. Bunu genellikle sandviçlerde kullanıyorlar. Tost yapımında kullanıyorlar. En çok tüketilen ve en çok sipariş edilen ekmeklerden biridir bohça ekmeği. Mardin'e özlüdür, gene bize öz. Mardin'e öz yani tandır ekmeği, tam buğday. Aynı hamurdan yapılıyor. Yani bu da bekliyor, dolapta bekliyor 15-20 gün. Dolaba koyulduğu zaman müddeti var yani.
4: Vallahi bizim Özlem fırını gerçekten buğday ekmeği çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz.

0: Ekmeğin yöreden yöreye değişen hikayesinde şimdiki durağımız Çanakkale'nin Lapseki ilçesi.
1: Lapseki Çanakkale'nin en küçük en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Oradan bir de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın. Ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın, ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer.
0: Lapseki'de geleneksel ekmek üretiminin adresi kara fırınlar.
1: Kara fırın, ekşi mayalı ekmek arasında ne farklar var?
2: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp tüketiyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi mayalı ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayayla üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor.
0: Sabahın ilk ışıkları kara fırına vururken ekmek ustalarının mesaisi çoktan başlamış oluyor.
2: Saat 6.30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11.30-12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor. Biz bunu da günde iki sefer çıkarıyoruz. Bir gündüz saat 12'de, bir de gece saatlerinde çıkarıyoruz. Diğer normal ekmeklerden çok üretiyoruz. Ama bunun üremek
1: özel ekmek.
2: Özel ekmek olduğu için hem az oluyor, zamanı çok uzun olduğu için de üretimi kısıtlı oluyor.
0: Ateş, hamur ve emek. Lapseki'de ekmeğin 3 temel sırrı.
1: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
2: Tık, hamurun ekmeğin pişip pişmediği.
1: O da sesten mi anlıyor?
2: Tabii sesten anlıyor. Şimdi bak bunun... Bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldım, bu tarafa attım ekmeği.
1: O biraz
2: daha bekleyecek. Biraz daha bekleyecek o. O artık ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
0: Kara fırının usta elleri yıllardır sürdürdükleri mesleği genç kuşaklara öğretmek istiyor.
2: 2001'de Lapseki'nin en yaşlı kişilerine sorduk. Burası tarihten beri hep gelen fırın. Tabii baba da ona geçmemiş. Biz 2001 yılında aldık. O günden bugüne devam ettiriyoruz mesleğimizi. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz bu mesleği uzun yıllar devam ettirir.
0: Yumuşacık, dışı çıtır çıtır vakfı kebir ekmeği yalnızca bir ekmek değil, yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğin sofralara yansıyan hali.
3: Tabii vakfı kebir ekmeği öyle kolay yapılmıyor. Diğer ekmeklerden çok farklı özellikleri de var. Ama yapım aşamasından sonra tabii ki o taş fırında odun ateşinde uzun sürede pişiyor. Ve gördüğünüz gibi kesinlikle piştikten sonra uzun bir süre bayatlanıyor. Nedeni ise mayası.
4: Önce hamuru kazanımızda yoğuruyoruz. Ekşi mayasıyla falan beraber. Ondan sonra orada bir saat, bir buçuk saat beklettikten sonra bu
3: sadece orada bir buçuk
4: saat. Evet, orada bir buçuk saat bekliyor. Ondan sonra burada teknemizi

0: burada da bir buçuk saat bekliyor. Evet, mayasını güzelce alsın diye. Ondan sonra kesim işlemine başlıyoruz. Kesiyor. Ondan sonra güzelce kestikten sonra şeklini veriyoruz ve pasalarımıza koyuyoruz. Bir saat falan beklettikten sonra fırının yanmasını bekliyoruz. Bir buçuk saat bekledikten sonra piştiği zaman dışarı atıyoruz ekmeğimizi.
1: Baklı kebir ekmeği, Karadeniz'in yayla kültürünün yaşam biçiminin de bir simgesi.
2: Yüzyıllar önce yaylacılık dolayısıyla, yani yayla yolları uzun olduğundan dolayı taş fırında yapılan uzun süreli dayanıklı olması sebebiyle böyle bir şeye başvurulmuş ve yıllardır da devam ediyor.
3: Bu ekmeği pişirmek tam 4,5 saatinizi alabiliyor. Trabzon'un Vakfı Kebir Ekmeği Avrupa Birliği Coğrafi İşareti tescil başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Trabzon'un ilk AB tescilli ürünü olması hedeflenen ekmek için resmi değerlendirme süreci de başladı.
2: Tescilli ürün olması bizim için tabii ki şey zaten nasıl diyeyim? Ya dünyada duyulmuş zaten. Onun için yani yurt dışından bile isteyenler oluyor ekmeği.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
5: Günaydın, mutlu sabahlar. Takvimlerimiz 17 Ağustos'u gösteriyor. Pazartesi gündeyiz. Yeni bir gün ve yeni bir haftaya Sabah Ajansı'nı merhaba diyoruz. Söyleyeceğimiz, ekranlara getireceğimiz pek çok önemli başlık olacak. Hem geceden gelenler, hem hafta sonundan gelenler, hem de sıcak başlıklarımızı bir bir ekranlara getirmeye başlayacağız. Başkan Erdoğan, El Cezire televizyonuna çok önemli açıklamalarda bulundu. Vermiş olduğu röportajda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerden Mekka Savunma Anlaşması'na, Avrupa Birliği ile ilişkilerden yine bölgesel denklemlere kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Mekke Savunma Anlaşması'nın önümüzdeki süreçte genişleyebileceğini söyledi. Mısır'ın da bu anlaşmaya dahil olabileceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapmış olduğu görüşmeyi de hatırlattı. Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldık dedi. Ama bir yandan da tarihi bir rest de geldi. Artık Avrupa Birliği önceliğimiz değildir dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla Sabah Ajansı'na ve yeni bir haftaya başlayalım.
6: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
7: Mekke Anlaşması'ndan Hürmüz Boğazı'na, F-35'lerden Suriye'ye kadar pek çok başlığa değindi, Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.
8: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti. Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi, dedi. Mısır'ın katılımının da anlaşmanın gelecekte genişlemesi kapsamında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı için de net mesaj verdi. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayan Erdoğan, bölgede barışın kapısını aralayan arabuluculuk çabalarında Katar'ın kritik rolüne dikkat çekti. Erdoğan, El Cezire'ye verdiği demeçte Amerikan Başkanı Donald Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Suriye için de yeni dönemin işaretini verdi. Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, Suriye'de istikrar için Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi. Suriyeli Kürtler içinse barış ve istikrardan paylarını alacaklar. Türkiye, bölgedeki Kürt toplumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve haklarını korumaya devam edecek mesajını verdi.
8: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.
7: Gazze konusunda ise Erdoğan, Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz diyerek gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti. Hamas'ın yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail'in savaşı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
5: Ve bir ilk yaşandı. Malum Orta Doğu'da dengeleri değiştiren bir anlaşmaydı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin katılımıyla kurulan Mekke

Anlaşmasına Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk tepki doğrudan Trump'tan geldi. Vay canına diyor ve liderleri tebrik ediyorum ifadesini kullanıyor. Şimdi Orta Doğu'da da kritik gelişmeler yaşanıyor. Kritik saatlerdeyiz. Malum İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 maddelik Gazze planını reddetmişti. Netanyahu biz bu planı tanımıyoruz demişti. Hemen ardındansa Trump'ın damadı ve aynı zamanda danışmanı Jared Kushner Mısır'a gitti. Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle bir araya geldi ve önemli görüşmelere imza atıldı. İsrail Kanal 12 televizyonun haberine göre toplantıların ayrıntılarını belirten bir kaynak ifadesinde Hamas yetkilileri Kushner'le yaptıkları görüşme de Gazze şeridinin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini tekrarladı. 90 dakika süren toplantının çok verimli geçtiğini ve Hamas'ın Gazze'yi silahsızlandırmak için somut adımlar atma taahhüdünü teyit ettiğini de altı çizildi. Hamas yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve politikasından duydukları rahatsızlığı da Kushner'e ilettikleri belirtiliyor. Kushner ise Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 maddelik Gazze planına tam bağımlı olduğunda ifade ediyor. Gözler ise bugün İsrail'de gerçekleşecek Kushner-Netanyahu görüşmesine çevrildi. Ve Gazze'de kalmaya devam ediyoruz. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze planını reddetmesi, saldırıları arttırması, aralarında Türkiye, Katar ve Mısır'ın da olduğu çok sayıda ülke tarafından ortak bir bildiriyle kınandı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlıkları İsrail'in Gazze planını uygulamayı reddetmesine ilişkin açıklama yayınladı. Bu açıklamada Gazze planının uygulanmasına yönelik tavrı nedeniyle İsrail kınandı. İsrail'in bu tutumunun Gazze planının uygulanmasını doğrudan tehlikeye attığını belirten bakanlar, bunun ayrıca adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik ortak çabaları da temelden baltaladığını vurguladı. Şimdi yeni haftaya görüntülerle, İran'dan gelen görüntülerle başlayacağız. Önceki gün, aslında geçtiğimiz hafta İran Devlet Televizyonu, İran medyası Müşteba Hamaney'in olduğu iddia edilen bir görüntü paylaşmıştı. Bu görüntüde Hamaney etrafındakilerle birlikte yerde oturuyor ve konuşuyordu. Ancak bu görüntünün ne zaman ve nerede olduğu belli değil. Ama dün paylaşılan bir görüntü tartışmaları daha da büyütecek türden. Çünkü dün paylaşılan o görüntüde İran dini lideri Müşteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la bir araya geldi. Yerde oturuyorlar ve iki lider uzun süre boyunca İran'daki meseleleri konuştu, ifade ediyor. En azından Pezeşkian'dan bu yönde açıklama vardı. Şimdi Pezeşkian'ın bu açıklamasının ardından bu görüntü paylaşıldı. Ancak tartışma bitmedi. Çünkü bu görüntü acaba yapay zeka ile mi yapıldı? Yoksa farklı bir görüntünün birleşimi belli değil. Görüntünün ne zaman çekildiği, görüntülerdeki kişinin gerçekten Müşteba Hamaney olup olmadığı da belli değil. Ama sonuçta İran medyasından Müşteba Hamaney ile Pezeşkian arasında böyle bir görüşme gerçekleşti diye de bir paylaşım gerçekleşti. Bekleyip görmek gerekiyor. Hamaney olduğu iddia edilen görüntüler daha yoğun şekilde paylaşılmaya başlandı ama henüz tartışmaları da bu görüntüler bitirmemiş gibi duruyor. Ardı ardına o görüntüleri de ekranlara getirdik. Şimdi gazetelerdeki paylaşımlara bakalım. Dünya hızlı bir şekilde yeni haftaya başladı ama Türkiye'nin gündeminde neler var? 17 Ağustos sabahı itibariyle bakalım Türkiye'nin gündeminde hangi haberler yer alıyor? Tüm gazetelerimizi birden açıyoruz. Sabah manşetine bakalım. Güçlü devlet farkı, malum bir yandan da bugün tabii 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümü. Tabii ki orada da çok canımızı kaybetmiştik. Milyarlarca dolarlık zararımız vardı ve aradan 27 yıl geçti. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi acziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti diyor Sabah gazetesi. Takvim gazetesi, birazdan bizimle konuşacağımız o fotoğraf karesi. Yani Fenerbahçe Gençler Birliği maçı sırasında Fenerbahçe forması giyen bir çocuğa yapılanların manşetine taşıyor. Holiganizme karşı omuz omuza. İşte o zorba deniliyor. O zorba atli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gün boyunca da tartışmalar devam etti. Yeni asıra baktığımızda dijital çağ çocukları algoritmaların hedefinde
oyun görünümlü kumar kıskacı dijital çağa yeni nesil riskler yeni nesil içinde riskleri beraberinde getiriyor. Çevrimiçi oyunlardaki sürpriz ödül sistemi çocukları şans odaklı kumar benzeri bir döngüye sürüklüyor deniliyor. Türkiye Gazetesi İsrail'e karşı savaşırız. YPG asıl düşmanı gördü. İsrail'in İran ve Suriye'de Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG bölge için büyük tehlikenin

0: Siyonistler olduğunu anladı. Özel Haber Türkiye Gazetesi manşetinde Kürtler İsrail'in hedefinde DEAŞ küresel operasyonda ifadeleri de yer alıyor. Türk Gün Gazetesi terörsüz Türkiye milletin eseri. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, milletin büyük çoğunluğunun sürecin yanında olduğunu ve terörün bütün unsurlarıyla gündemden çıkmasını istediğini belirterek hedefin milli birlik ve dayanışma duygusunda uzlaşarak geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşa edilmesinin olduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları Türk Gün Gazetesi'nde özel açıklamalar yer alıyor. Akşama bakalım, mavi vatandan yeşil vatana çıkarma. Marmaris'teki orman yangında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi deniliyor. Hürriyet gazetesi Türkiye'siz kaybederiz. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Avrupa CEO'sunu yapmış olduğu açıklamalar Hürriyet'in manşetinde yer alırken Milliyet gazetesi ise Takvim gazetesiyle benzer bir manşeti atıyor. Zorbalığa karşı tek ses. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribün de zorla çıkartılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenol Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi deniliyor. Gazete manşetlerimiz bu şekilde. Birazdan gazeteleri daha da detaylandıracağız ama bugün Sabah gazetesinin manşetinde yer alan bir habere bir kez daha hatırlatalım. Takvimlerimiz 17 Ağustos'u gösteriyor. Bugün Türkiye'nin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olan Marmara'yı vuran 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümü. Ve her yıl olduğu gibi Kocaeli'de, Yalova'da depremin vurduğu noktalarda tam depremin meydana geldiği saatte yine anma törenleri düzenlendi. Peki gece boyunca neler yaşandı? İşte acının hiç bitmediği o noktalara kameralarımızı çevirelim.
1: Ne yapalım, yaşamak zorundayız, yaşıyoruz yani. Çok sıkıntılar çektik.
2: Hiç çıkmadı ki aklımızdan, aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
3: Anıta çelenk bırakıldı, dualar edildi. Deprem şehitleri afetin 27. yıl dönümünde unutulmadı.
4: Yakınlarımızı kaybettik. Allah'ım bir daha böyle bir depremi, böyle bir acıyı kimse yaşatmasın. Her şeyi canlı gördüm ya. Çok bayağı bir etki kaldı bizde.
3: 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 şiddetindeki sarsıntıda 17.480 kişi hayatını kaybetti.
5: Halen aslında acılar canlı ve diri. Biz 27 sene oldu. Yani o zaman doğan çocuklar şimdi delikanlı ya da genç haldeler.
3: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
6: Sabah 8'de haberini aldığımda tüm komşularım ve akraba çevremde de 1500'e yakın kayıp olduğunu öğrendim. Yani Allah feda yaşatmasın, çok kötü günler, hala bile tüylerim diken diken oluyor.
3: Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük'teki deprem anıtına çelenk bırakıldı.
7: Bundan tam 27 yıl önce tüm Türkiye'yi yasa boğan Büyük Gölcük depremi gece saat 03.02'de meydana gelmişti ve o depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor.
5: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hayatta olduğumuz sürece onları rahmetle devam edeceğiz.
3: Yalova'da depremde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Es-salam.
0: 17 Ağustos 1999 tarihinde tüm Marmara 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 30 binden fazla canımız yitip gitti. Milyarlarca dolar hasar vardı. Devlet o günlerde o yaşanan enkazın altından kalkamadı. Günlerce deprem bölgesine ulaşılamadı bile. O günleri hepimizin hafızalarında taze. Bir yandan da o 27 yıl önce yaşanan felaketin izlerine bakacağız. Çünkü deprem dediğimizde depremin merkez üssü Gölcük'e kameralarımızı çevirmemiz gerekiyor. Gölcük'te özellikle depremin ardından su altında kalan yapılar var. O yapıları bir kez daha hatırlayacağız. O yapılar bize depremin gerçeğini de hatırlatıyor çünkü.

0: 2012'deki depremin izleri su altında hala ilk günkü gibi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki yapılar su altında kalmıştı. Depremin ardından deniz canlılarının yaşam alanına dönüşen batıklar bugün hem yerli hem de yabancı dalgıçların da uğrak noktası. Batık şehir olarak bilinen bölgeye dalış yapan dalgıçlar denize gömülen yapıları görüntüledi.
1: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
0: Kökünden sökülen çınar ağaçları, sokak lambaları, şemsiye ve seyyar satıcı tezgahları depremin yıkıcı gücünü gözler önüne seriyor.
1: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum.
0: Su altındaki izler o karanlık geceyi unutturmuyor.
2: Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz. Aşağıda yaşanan olaylar sanki tekrardan gözümüzde canlanıyormuş gibi oluyor.
0: Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki batık alan 55 metre derinliğe kadar uzanıyor. Dalgıçlar olası depremlere karşı da eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.
3: ...1999'da yaşamış olduğumuz bu deprem tabii ki bizim depreme olan bakış açımızı ve bir yandan da deprem gerçeğini bir kez daha anlamamızı sağladı. Ama konutlarımızın, yapı stoğumuzun ne kadar hazırlıksız olduğunu da gördük. O günden itibaren kentsel dönüşümü daha fazla konuşmaya başladık. Ama tabii ki son yıllarda kentsel dönüşüm hızlandı ve giderek de büyümüş durumda. Tabii ki deprem dediğimiz olası bir Marmara depremi ve İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul depreme ne kadar hazırlıklı sorusuna da yanıt aramaya devam ediyoruz ki yanıt aramaya da devam edeceğiz aynı zamanda. Dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli bir açıklama geldi. Bu görseller paylaşıldı. İstanbul'da şu ana kadar tam 1 milyon konutun kentsel dönüşüme girdiğini ve yenilendiğini vurguladı. Hemen ekranlara getirelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Kurum sosyal medya hesabından Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşümlü ve yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı.
4: Yıkılmadan önceki binamızın sokağına bir itibariye giremezdi.
5: Kimi çok katlı, kimi tek katlı, depreme uygunsuz. Her türlü sıkıntı vardı.
3: Paylaşımında kurum, İstanbul'da dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. Şehrimize afetleri hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy ifadelerine yer verdi. Bakan kurum, paylaşımında ev sahiplerinden Kazım Sönmez'in devletten daha güvenli, güvenceli kim olabilir sözlerini de paylaştı.
4: Kayalara kadar kazıklar çakıldı, fora kazıklar. Onların üzerinde oturuyorum ben şu an. Ve bundan dolayı çok rahatım, huzurluyum yani.
3: Deprem, deprem gerçeği ve depreme karşı atılan ve atılacak adımları bültenimizin ilerleyen dakikalarında da konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da Türkiye'nin gündemindeki bir başka konu. 200 kilo külçe altın, onlarca gayrimenkul ve milyarlarca liralık bir para trafiği. Alihan Kuriş suç örgütünden bahsediyoruz. O örgüte ilişkin soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmasında tek bir adreste kaynağı belirsiz toplamda 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Mahkeme Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi tutukladı.
6: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
7: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada altın dolu bir adres de mercek altında. Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda kaynağı belirsiz tam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Tek bir adresten çıkan altınların değeri ise yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira. Külçe altınlara el konulurken şimdi gözler o servetin kaynağında. Altınların soruşturmayla bağlantısı araştırılıyor. Firari Hilmi Tuna Kuriş'i yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Alihan Kuriş soruşturması.

0: soruşturmasında servetin boyutu da dikkat çekti. Dosyaya göre Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi. Bunların 138'inin anne Ayşegül denen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul'un değerli noktalarındaki lüks konutlardan binlerce metrekarelik arsalara, tarlalardan ticari ofislere uzanan mal varlığı mercek altına alındı. Soruşturmanın para ayağındaysa rakamlar milyarlarla ifade ediliyor. MASAK raporuna göre bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Milyarlarca liralık nakit hareketi, yurt dışına yapılan transferler ve kaynağı belli olmayan para girişleri tek tek incelendi. MASAK, bazı finansal işlemlerin organize bir çalışmanın parçası olabileceği şüphesine dikkat çekti.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik tabii ki soruşturma devam ederken gözler bir yandan da Almanya'ya çevrildi. Almanya'nın Köln kentinde inşa edilen dev kompleks tabii tartışmaları da beraberine getirdi. İddialara göre o dev kompleksin inşası için Almanya'nın göbeğinde tam 70 milyon euro harcandı. Peki bu büyüklükte bir bina neden yapıldı? Neden Almanya tercih edildi? Bakalım.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyanın Almanya ayağına ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Köln'de yükselen dev kompleksin iddiaya göre örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olması bekleniyor.
3: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
2: Ankara'daki soruşturmada Alihan Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait 191 taşınmazın tespit edildiği bildirildi. Soruşturma Almanya'nın Köln kentine kadar uzanıyor. Görüntülenen yeni merkez Köln Müngersdorf'ta 12.600 metrekareyi aşan alan üzerinde inşa ediliyor. 17.763 metrekare kullanım alanına sahip olacak komplekste yönetim birimleri, eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran ve kütüphane bulunacak. 881 kişilik ibadet alanı, 231 öğrenci yatağı, 114 kişilik misafirhane ve 172 araçlık otopark. Temeli 14 Mart 2023'te atılan merkezin tamamlanmasının ardından VİKS'in yani İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin faaliyetlerinin buradan yürütülmesi planlanıyor. Yeni merkezde yönetim, eğitim, ibadet ve sosyal faaliyetlerin bir arada yürütülmesi hedefleniyor. Peki bu dev yatırımın finansmanı nasıl sağlanıyor? VİKS, İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin merkezin finansmanında üye katkıları, bağışlar ve kredilerin kullanıldığını belirtiyor. Türkiye'deki soruşturmadaysa Köln'deki merkezin finansal yapısı da inceleniyor. Soruşturma kapsamında merkezin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Bu konudaki bulguların soruşturmanın Almanya ayağında yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kuriş'in örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğü değerlendirmesini yaptı.
3: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Şimdi gazete manşetlerine bakacağız. Türk Gün Gazetesi diyeceğiz. Çünkü MHP lideri Bahçeli'nin gündeme ilişkin önemli açıklamaları var. Önemli bir röportaj gerçekleştiriyor Türk Gün Gazetesi. Hemen bakalım. Terörsüz Türkiye milletin eseridir diyor MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli milletin büyük çoğunluğunun sürecin yanında olduğunu ve terörün bütün unsurlarıyla gündemden çıkmasını istediğini belirterek hedefin milli birlik ve dayanışma duygusunda uzlaşarak geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşa edilmesi olduğunu vurguladı. Terörist Türkiye sürecine gelinen aşamayı değerlendiren Bahçeli, Anadolu irfanının gücü, Türk milletinin feraseti ve devlet aklıyla süreci nihayete erdi.

0: kalıcı kılacaklarını söyledi. Bahçeli, milletin büyük çoğunluğunun sürecin yanında durduğunu, terörün bütün unsurlarıyla gündemden çıkmasını istediğini kaydetti. Kesinlikle bu bir af değildir, önemli. Pazarlık söz konusu değildir vurgusu var. Gerekli önlemler alınacak. Bahçeli, milletçe ortak hedefimiz terörle birlikte şiddetin, terörizmin ve bölücülüğün reddedildiği bir zihinsel dönüşüme zemin hazırlamak. Tekrar yeşermeyeceği bir iklim oluşturmaktır. Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek. Bunlara karşı gerekli önlemleri de alacaktır. Aynı zamanda bir provokasyon uyarısı da var Bahçeli'den. Bu süreçte fitne fesat çıkartmak isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacağına dikkat çeken Bahçeli, provokasyonlara karşı milleti duyarlı olmaya davet ediyorum dedi. Hedef ülke, süper güç. MHP lideri Bahçeli'nin gündeme ilişkin o özel röportajı yer alıyor bugün Türk Gün Gazetesi'nde. Bir başka önemli haber geçtiğimiz haftalarda yaşanmıştı. MasterChef yarışmasının geçtiğimiz yıllardaki birincilerinden biriydi. Ünlü şef Eren Kaşıkçı. Evinde cansız bedeni bulunmuştu. İlk ön otopsi raporu da geldi. Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni kalp krizi.
1: Cansız bedenini arkadaşı bulmuş, ani ölümü şüphe oluşturmuştu. Ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu.
2: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
1: MasterChef şampiyonluğuyla şöhretin kapısını aralayan Eren Kaşıkçı, yarışma sonrası televizyon programlarında yer aldı.
3: Önemli olan karakter, doğru insan olman gerekiyor. Doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
1: Kızıl Sakal lakabıyla tanınan 37 yaşındaki ünlü şef 29 Temmuz'da Kinyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemeler tamamlandı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ön otopsi raporuna göre kalp krizi olarak belirlendi.
4: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
1: Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
0: İtalyan bir profesör İstanbul'da Beyoğlu'nda yaşamış olduğu evde hayatını kaybetti. Profesörün cansız bedenini evin emlakçısı buldu. Profesörün yakın zamanda evi kiraladığı da ortaya çıktı. Peki ölüm nedeni ne? Tabii bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
5: Telefonları açmayınca yedek anahtarla evine girildi. Cansız bedeni bulundu. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan lisesi ve üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Tedavi için 2 yıldır İtalya'daydı. Kanseri yenince çok sevdiği İstanbul'a geldi.
6: İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul'daydı.
5: Profesör Beyoğlu'ndaki evini kiraya vermek için emlakçıyla anlaştı. Müşteri çıkınca emlakçı profesörü aradı, ulaşamadı. Yedek anahtarla eve girdi.
6: Ben kendisini gün içinde aradığımda 2-3 kere ulaşamadım. Yedek anahtar da bana vermişti hani müşteriye göstermem için. Randevu saatinde geldiğinde tekrar aradığımda ulaşamadım da müşteriyle birlikte eve gittik.
5: İtalyan profesör yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. D'Angerio'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: İstanbul'da dün yaşanan bir kaza. Adres Kuzey Marmara Otoyolu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda nakliye kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı. O kazada bir çocuk, iki kişi hayatını kaybetti.
1: Kontrolden çıkan kamyon savrulup önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi de ağır yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan kamyon hafif ticari aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak biri çocuk, iki kişi için yapılacak bir şey kalmamıştı.
7: Kaza sonrası hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra yaralanan beş kişinin de durumu ağır.
1: Ağır yaralanan altı kişi ise hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

0: Olay nedeniyle Edirne istikametine ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
1: Şimdi saniyelerle zamana karşı bir yarıştan bahsedeceğiz. İstanbul Fatih'te bu görüntüler kayıtlara geçti. İstanbul Fatih'te bebek arabası kullanan bir kadın, bebek arabasının tekerlekleri bir anda kaldırıma takıldı. Bebek arabası devrildi. O sırada işte ekranlara getiriyoruz. Tramvayda yolda ilerliyordu. Neyse ki o korkulan olmadı. Kadın bebeği anında arabanın içinden aldı ve bir facianın da eşiğinden dönüldü. Peki o anlarda neler oldu? Güvenlik kameraları kayıttaydı. Hep birlikte izleyelim.
0: Bebek arabası tramvay yoluna devrildi, yürekler ağza geldi. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. İçinde bir çocuğun bulunduğu bebek arabasının tekerlekleri tramvayın geçtiği yoldaki kaldırıma takıldı. Bir anda devrilmesinin ardından bazı eşya ve bir çanta tramvay yoluna düştü. O sırada geçen tramvay çantaya çarparken bir kadın hızla gelip arabadaki çocuğu kucağına aldı. Bebek arabası ise çevredekilerin de yardımıyla yolun kenarına alındı. Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
1: Toplumsal şiddetin, öfkenin en fazla kendini gösterdiği yer hiç şüphesiz ki trafik. Özellikle de büyükşehir. Tabii büyükşehirler dediğimizde İstanbul. İstanbul'da yaşanan bir kavgaya bakacağız. Trafikte yaşanan o gergin anların kameraya yansıdığı görüntülerini ekranlara getireceğiz.
2: Arabama vurup gidemezsin, kaçamazsın kardeşim. Polis memuru gelip karar verecek.
3: Hastane yolunda seyir halindeyken yaptığı geri manevra kazaya sebep oldu. Çarptığı taksinin sürücüsüyle birbirine girdi.
4: Benim hastaneden de bu var.
2: Varsa gidin efendim. Eşiniz 5 dakika sonra gelin.
3: İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nin tam da önünde yaşandı kaza.
5: Ne olacak?
3: Tartışma kısa sürede büyüdü.
4: Hastanelik işim mi dedi?
2: Olmaz kardeşim. Telefonla arabama vurup kaçamazsın.
3: Taraflar birbirlerini suçladı.
6: Biz kaskoya ödetebileceğimizi söyledik. Ona rağmen bizden para istedi.
7: Onlar bana çarptı yani. Ben onlara çarpmadım. Para neden isteyeyim yani?
3: Polisin gelmesiyle kavga son buldu.
2: Bakın hastane karşımızda. Siz geçebilirsiniz.
1: Bir insan hastaneye gidiyor, eşini hastaneye yetiştirmesi gerekiyor. Zamana karşı bir mücadele var ama karşılaştığı tablo da bu. Bu da konuşulması gereken, biraz daha duyarlı olmamız gereken durumlardan biri. İstanbul'da kalmaya devam edelim. İstanbul Sultan Gazi'de güpegündüz gözü dönmüş bir hırsız kuyumcudan çıkan bir kadını takip etti. Kadına saldırdı, elindeki altınları almaya çalıştı ve bakın sonra ne oldu?
8: Beni takip ediyormuş. Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı.
3: Altınlarını bozduran kadını gözüne kestirdi, adım adım izledi. Fırsatını yakalayınca da gasp etmeye çalıştı.
8: Evime doğru gelirken beni arkadan takip ediyormuş.
3: İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı o anlar. Genç kadın mahallesindeki kuyumcuya gidip biriktirdiği altınları bozdurdu. O esnada haberi yoktu, takip ediliyordu. Talihsiz kadın tam kapısının önüne geldiğinde saldırıya uğradı.
8: Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu, bir bağırınca bu korkup kaçtı.
3: Panikleyen hırsız çantayı bırakıp motosikletine binip kaçtı.
8: Olayın şokuyla zaten ben bir dona kaldım zaten, koşamadım peşinden.
1: Halı sahalarda yaşanan ölümlere bakmak gerekiyor. Bu kez çok genç bir ölüm. 20 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla halı saha oynamaya gitti. Top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Gencin daha çok kısa bir süre önce askerden döndüğü de açıklandı.
0: Arkadaşlarıyla maç yapıyordu. Bir anda yere yığıldı. Futbol acı sonla bitti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 yaşındaki Ahmet Gül maç sırasında fenalaşarak düştü. Durumu fark eden arkadaşları etrafına toplandı, ilk müdahaleyi yaptı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Ahmet Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak

0: 20 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Çok dikkatli olunması gereken dönemler, havalar çok sıcak. Bir de tabii ki önceden bir sağlık kontrolü yapılmıyorsa halı sahalar büyük problemlere, işte bu tip acı olaylara davetiye de çıkarabiliyor ekranlara getirdiğimiz gibi. Marmara bölgesinde kalmaya devam edelim. Marmara bölgesinde günlerdir etkili olan Poyraz var. Poyraz fırtınasından bahsediyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde de bu fırtına devam edecek ki önlem amacıyla özellikle Karadeniz sahil hattı boyunca pek çok noktada denize girmek yasaklandı. Şile de onlardan biriydi, ancak bu yasak aldırış etmeyenler de var ve ne yazık ki bir facia ile sonuçlandı. 5 kişi yasağa rağmen Şile'de denize girdi, ancak dev dalgalar bir anda onları sürüklemeye başladı. 4 kişi kurtarıldı, ancak bir kişi arama çalışmaları hala devam ediyor.
0: Yasağa rağmen denize giren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı, biri aranıyor. Olay İstanbul'da Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Yasağa rağmen denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi kurtarılırken 54 yaşındaki kişi açığa sürüklendi. Olayın ardından ekipler seferber oldu. Kayıp kişi için denizde ve kıyıda arama başlatıldı. Sahil güvenlik ve itfaiye çalışmalara destek verdi. Aramalar Karakiraz mevkii ve çevresinde yoğunlaştırıldı.
1: Elektrikli otomobilleri sevdik. Bunu rakamlar da gösteriyor. Özellikle Türkiye'nin milli otomobili TOGG'un piyasaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi giderek yükseldi. Farklı markaların da tabii ki elektrikli otomobilleri var, ama elektrikli otomobillerle benzinli otomobiller arasında ciddi farklar var. O farklardan biri de lastiklere ilişkin. Peki elektrikli otomobillerin lastikleriyle diğer otomobillerin lastikleri arasında ne tür bir fark var ve o fark neden kaynaklanıyor? Şimdi yanıtına bakalım.
2: Öncelikle boyutları değişiyor her araca göre. İkisi de birbirine ne kadar çok benzese de aslında çok fark var.
0: İlk bakışta sıradan bir lastik gibi görünüyor. Ama elektrikli otomobillerde lastik seçimi sanıldığından çok daha önemli.
2: Bu elektrikli araç lastiklerinin hamur yapısını mühendisler daha özel üretiyor.
0: Bataryalar nedeniyle daha ağır olan elektrikli araçlarda lastiklere daha fazla yük biniyor.
2: Elektrikli araçların ağır bataryaları olduğu için bu lastikler, elektrikli araç lastiği yanakları daha güçlü üretiliyor.
3: Normal kısımlara
2: göre. Tabii. Şu gördüğünüz kısımlar normal binek araç lastiğine göre daha güçlü üretiliyor.
0: Fark sadece ağırlıkta da değil.
3: Şimdi sol tarafımda elektrikli otomobil lastiği, sağ tarafımda ise normal araç lastiği bulunuyor. Bunların arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, elektrikli otomobil lastiklerinin yanakları daha sert, normal lastiklerin yanakları ise daha yumuşak.
2: Elektrikli araçların ağır bataryaları olduğu için, bir de ağır torklara sahip oldukları için gaza bastığınız zaman yük direkt lastiklere biner. Bundan dolayı lastikler çabuk aşınma sağlar.
0: Motor sesinin neredeyse olmadığı elektrikli otomobillerde yol ve lastik gürültüsünü azaltmak için özel teknolojiler kullanılıyor.
2: Burada sünger oluyor demiştim, ses yalıtımı için. İşte gördüğünüz gibi şu anda bahsettiğim şey bu.
3: Şu
2: yoldaki gürültüyü, sesi emiyor bu. Aracın içine ses getirmiyor.
0: Peki alacağımız lastiğin elektrikli otomobile uygun olduğunu nasıl anlarız?
2: Yolcular rahatsız olmasın diye elektrikli araç lastikleri daha sessiz üretilir. Yanaktaki priz işaretinden bakarak anlayabilirsiniz.
1: Şimdi savunma sanayi diyelim. Savunma sanayi başlığını açtığımızda Havelsan diyeceğiz. Havelsan tarafından geliştirilen büyük veri yönetim platformu Orion, kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanmasına imkan verecek.
0: Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren Havelsan, yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. Havelsan.

0: Kurumların dağınık verilerini tek bir platformda toplayan, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran, yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren ölçeklenebilir büyük veri yönetim platformu Orion'u geliştirdi. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor. Kurumların sahip olduğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriyi daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve üzerinde analiz yapılmasına hazır hale getirecek veriye dayalı karar alma süreçlerini etkin şekilde arttırmayı hedefliyor. Platform, verinin yalnızca saklanmasına değil, kullanım için hazırlanmasına da odaklanıyor. Farklı kaynaklardan alınan veriler Orion üzerinde düzenlenebilir, işlenebilir, aranabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli biçimde yürütebiliyor. Ayrıca Orion, yüksek miktarda veri üreten ya da farklı sistemlerdeki verilerini ortak bir yapıda yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek. Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi farklı alanlarda katkı sağlayacak platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri hacmine ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Orion, Türkçenin geçmişten bugüne tüm yazılı, sözlü ve görsel birikimini dijital ortama taşımak ve yapay zekayla analiz etmek amacıyla Türk Dil Kurumu'yla Havelsan arasında yürütülecek dijitalleşme projesinde de kullanılacak. Bu sayede Türk dilinin doğuşundan bu yana ortaya konan tüm metinler ve sözlü kaynaklar veri tabanına aktarılacak.
1: Şimdi kaçak göçle mücadele tabii tüm hızıyla devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den düzensiz göçle mücadele ilişkin önemli açıklamalar geldi. Net bir vurgu var. Bizim mücadelemiz göçmenlerle değil. Bizim mücadelemiz o göçmenlerin hayata tutunma umuduyla oynayan göçmen kaçakçılarıyla dedi.
2: Türkiye'nin göç politikasının insani, vicdani ve hukuki temellere dayandığını belirtti. Mücadelemiz göçmenle değil kaçakçıyla dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine, geçici koruma statüsünün geleceğinden gönüllü geri dönüşlere kadar önemli mesajlar verdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede net konuştu. Öncelikle şunu net biçimde ifade edeyim, mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz. Göçmeni değil, insan hayatını satan kaçakçılık ağını hedef alıyoruz dedi. Sınır güvenliğinde atılan adımlara ayrı parantez açtı Bakan Çiftçi. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısı ise 3.623.608'dir. Düzensiz göçü sınır kapısında değil, göç rotası daha oluşmadan durduracağız dedi. Geçici korumanın geleceğine yönelik merak edilenlere de yanıt verdi İçişleri Bakanı. Şartlar değişiyorsa statü de değişir. Ancak her adım hukukla ve insan onuruyla atılır. Zorla gönderme yok, süresiz belirsizlik de yok ifadesini kullandı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamlarını paylaşan çiftçi, 10 yıl içinde 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine döndüğünü söyledi ve ekledi. Bugün ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2.235.988'dir. 2016 ile 31 Temmuz 2026 arasında 1.462.947 Suriyeli, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 722.944 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde ülkesine dönmüştür.
1: Çok değil bir iki hafta öncesine gidelim. İki hafta öncesine Suriye'nin İspanya ile Fas arasında büyük gerilime neden olmuştu. İspanya'nın Septe kentine yönelik ya da Ceuta kentine yönelik gerçekleşen o düzensiz göç akını. Göç akını biraz hafiflese de devam ediyor. Bu kez Fas'tan geliyor görüntüler. Yine binlerce kişi düzensiz bir şekilde İspanya'ya geçmeye çalışıyorlar. Septe'ye geçmeye çalışan o göçmenler engellenmiş

0: durumda ama bir yandan da tabii ki buraya girmeye çalışanlar var. Girme konusunda başarılı olanlar var. İspanya ile Pas arasında gerilimin en yükseldiği noktalardan biri Sep'te. İşte o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Hala binlerce kişi İspanya sınırına Sep'te'ye girmeye çalışıyor. Tabii ki ilerleyen günlerde o görüntülere yenileri eklenecek mi? Bekleyip görmek gerek. Dünya 7 ve üzerinde son günlerde ardı ardına yaşanan depremlerle sarsılıyor. Yaz başında önce 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde Venezuela'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir depremle sarsılmıştık. Çok değil, birkaç gün önce Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde bir deprem vardı. Bu kez adresi Endonezya. Endonezya'da önceki gün 7,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. O depremde de yine çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar baktığımızda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi aşmış durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem anına ilişkinde her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
1: Dev köprüler beşik gibi sallandı. Binalar yerle bir oldu. Endonezya'yı vuran 7,7'lik depremin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 51'e yükseldi. Felaketin merkez üssü Flores Adası'nda kayda geçen can pazarını milyonlar korkuyla izledi.
2: Gemiden manzarayı seyrediyordum. Bir anda sallanmaya başladık. İskeledeki merdiven depreme dayanamayıp denize devrildi. Herkes yardıma koştu. Üzerindeki yolcular neredeyse boğulacaktı.
1: Depremin ardından Bonya bölgesinde hafif çaplı tsunami meydana geldi. Elektrik kesintisi ve heyelanlar nedeniyle zor koşullarda çalışan ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.
0: Peki gün boyunca ve geceden sabah dünyada neler konuşuldu? Hızlı bir haber turuyla sabah ajansına devam edelim.
1: İspanya 5,2 ile sarsıldı. Merkez üssü Endülüs özerk bölgesindeki Granada kenti olan depremde çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Bölge halkı sarsıntı esnasında büyük panik yaşadı. Endülüs hükümeti can kaybı olmadığını duyurdu. Nehri bisikletle geçmeye çalışırken ölümden döndü. Olay Arizona'da kayda geçti. Nehri geçerken dengesini kaybedip dibe çekilen bisikletlinin yardımına koşan bir kadın da akıntıya kapıldı. Ölümden dönen iki kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hatalı sollama yapan sürücü karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışıp takla attı. Feci kazanın adresi Romanya. Hatalı sollama yapan sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Karşıdan gelen araçta bulunan anne ile 3 çocuğu ise yaralandı. Amerikan polisi zincirleme kazaya sebep olup olay yerinden kaçan bir trafik magandasının peşine düştü. Polisin kaçan sürücüyü Grappler adlı özel bir sistemle durdurduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Haziran'da Washington eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir Amerikan savaş uçağı düşmüştü. Kazadan sağ kurtulan pilotun polis ekiplerince bulunduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.
3: Onu bulduk. Yaralı ama durumu iyi.
1: Kazayı şans eseri hafif yaralarla atlatan savaş pilotu yaşananları sıcağı sıcağına böyle anlatmış.
4: Göl üzerinde alçak uçuş yaparken bir anda ormana çakıldım. Nasıl oldu anlamıyorum. Hala şoktayım.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Ve Türkiye yerli ve milli imkanlarıyla enerji alanında da adımlar atmaya devam ediyor. Gözlerse artık iyiden iyiye Diyarbakır'a çevrilmiş durumda. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye.

0: Türkiye enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla hem yurt içinde hem de sınır ötesinde hamlelerini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere petrol havzalarında sismik aramalar hız kesmeden devam ediyor.
1: Güneydoğu'da petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde bulunuyoruz. Çok önemli bir petrol sahasındayız. Kente günlük üretim 20 bin varilin üzerine çıktı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılın ilk 6 ayına ait rakamları açıkladı. Buna göre yurt içi petrol üretimi GABAR'ın büyük payıyla 23,1 milyon varile ulaştı. Sakarya gaz sahasının başı çektiği doğal gazda ise üretim 1,6 milyar metreküp oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin küresel ölçekte oyun kurucu rolüne dikkat çekildi. Karadeniz'deki doğal gaz sahanlığında hedefin iki kat üretim olduğu belirtildi. Yurt içindeki dev projelerin yanı sıra uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretiminin arttırılmaya devam edeceğine de dikkat çekildi.
2: Tebrik ediyorum. Evet.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yayımladığı mesajda GABAR'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi arttırıyoruz. Yurt içinde attığımız güçlü adımları yurt dışındaki ortaklık ve yatırımlarımızla tamamlıyoruz. Arayan, bulan, üreten ve enerjide küresel ölçekte oyun kuran bir Türkiye var. Hedefimiz net. Enerjide tam bağımsız Türkiye ifadelerine yer verdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Güneş kremi, kalıcı oje ya da suya dayanıklı makyaj. Özellikle de tabii yaz döneminde kadınların kullanmış olduğu kozmetik ürünler havaların ısınmasıyla birlikte çeşitlilik gösteriyor. Ama uzmanlar uyarıyor. Çünkü bu dönemde kullanılan özellikle kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj tipi ürünler uzun süre vücutta kaldığı zaman ciltte istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Uzmanlardan tavsiyeler var. Hemen ekranlara getireyim. Yazın bitmeye başladığı bu günlerde önemli bir uyarı daha geliyor.
3: Kozmetik çantanızı kontrol edin. Çünkü bazı ürünler kanser riskini artırıyor.
5: Kozmetik ürünlerin içinde bulunan bazı kimyasalların kanserojen olabileceğine dair güncel haberler çıktı.
3: Dikkat çeken verilerden biri kimyasal saç düzleştiriciler.
5: Saç düzleştiriciler aslında sık kullanımıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşık 34 bin hastanın dahil olduğu bir çalışmayla ortaya çıktı. Ve rahim kanseri artırabileceğine dair çalışma tespit edildi.
3: Bazı ürünlerse doğrudan değil saklama koşullarıyla zararlı hale dönüşüyor.
5: Suya temasla birlikte bozulmayan kozmetikler gündemde. Yine bunları aktif olarak kullanıyoruz. Hepimiz biz kadınlar daha aktif olarak makyajımızın yazın bozulmaması, suya girince bozulmaması için uğraşıyoruz. Bu ürünler o yüzden aslında aktif olarak kullanılıyor. Fakat bunların içinde hepsinde değil bir kısımda solsuz kimyasal dediğimiz bir madde var. Yine bunun kullanımı uzun süreli aslında makyajın bozulmamasını sağlasa bile hastanın sağlığına ilişkili olumsuz etkiler olabileceğine dair çalışmaları var.
3: Uzmanlar kalıcı oje ve pudralara da dikkat çekiyor.
5: Pal pudra için ürünlerin kullanımı artık normal rutinden çıktı. Biz önceden hastanelerde bile eldivenlerin içinde var idi. Bir diğeri aslında yine yazla birlikte gündemde olan jel ve kalıcı ojeler. Ojelerin kullanımı ile ilgili bir durum yok. Fakat bunları kurutmak için biz UV ışınlar kullanılıyor. Ve bu UV ışınların biliyoruz ki kanserojen olma etkisi var. Uzun süreli kullanımda sık tekrarda bu UV ışınların zarar verebileceğini biliyoruz. Kullanılmasını demek belki biraz radikal olur ama mutlaka bir güneş koruyucu ile birlikte belki bunlara elimizin maruziyetini azaltmak daha önemli olabilecektir.
4: Şimdi kameralarımızı Mersin'e çevireceğiz. Mersin'de atıl muz ağacı gövdeleri kadın emeğiyle ekosistem dostu ayakkabılara dönüşüyor. Girişimci Beste Cercic'in yapmış olduğu sıfır atık projesi atıkları ekonomiye kazandırırken kadın istihdamına da önemli bir katkı sağlıyor.
6: Hem ekosisteme duyarlı, hem sıfır atık, hem gelecek nesillere de aslında bırakabilmeyi hedeflediğimiz, geliştirebilmeyi hedeflediğimiz şekilde sektöre girmiş olduk.

0: gördüm.
1: Muz ağaçlarının atıl gövdeleri kadın emeğiyle ayakkabılara dönüşüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde tüm dünyaya yayılan sıfır atık seferberliğine Mersin'den dikkat çeken bir katkı geldi.
0: Muz İfa Atölyemi kurduğum, geri dönüşüme olan ilgimi tasarımla birleştirerek kendi markam ile birlikte Muz İfi taban, ayakkabı, aksesuar işine girmiş oldum.
1: Girişimci Besteci Ercis'in ürettiği ayakkabılar hem atıkları ekonomiye kazandırıyor hem de sıfır atık anlayışını yaşatıyor. Bozyazı'da yaşayan girişimci Besteci Ercis, atıl durumdaki muz gövdelerini lif haline getiriyor.
0: Muz ağaçları yılda bir kez meyvesini verir ve gövdesi atıl olur. Atıl olan gövde dibine düşürülür, yöre halkı tarafından gübre olarak kullanılır. Yerine yeni fide vermesi için yok edilmesi gerekir, kaldırılması gerekir. Biz o atıl olan kısmı bütün olarak alıp lif haline getirip kadınlarımız tarafından geleneksel yöntemlerle şekillendirip deri tabakası gibi bir tabaka haline getiriliyor.
1: Geleneksel yöntemlerle şekillendirilen muz lifleri Ankara'daki ustaların elinde ayakkabıya dönüşüyor. Cercis'in hikayesi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Anadolu'dakiler projesinde de yer aldı. Muz difinden üretilen ayakkabılar New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen sıfır atık temalı sergide de tanıtıldı.
0: Emine Erdoğan hanımefendiler Birleşmiş Milletler'de işte diğer First Lady'leri aslında tanıttı ürünlerimizi. Bu da çok bizim için çok onur verici, yola devam etmemiz için güzel sebepler oluyor.
1: Mersin'den dünyaya açılan bu girişim özellikle Körfez ülkelerinden de talep görüyor.
2: Adana'nın tarihi simgelerinden Büyük Saat Kulesi tam 145 yıldır zamana tanıklık ediyor. Kuledeki mekanik saat ise düzenli bakım sayesinde 101 yıldır zamanı gösteriyor.
1: Zaman akıyor, şehirler değişiyor ama o 101 yıldır işliyor. 145 yıllık tarihi saat kulesi asırlara meydan okuyor.
3: Adana Büyük Saat Kulesi 32 metre yüksekliğe sahip. İşte bu uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük saat kulesi olarak biliniyor.
1: Bu tarihi mekanizmanın işlemesi için her hafta 112 basamak çıkılıyor, saatin ayarı yapılıyor. Mekanizma hummalı bir bakımdan geçiriliyor.
4: Osmanlı döneminde yapılmış, yani içindeki makinesi Alman makinesi, mekanizmalı, vurmalı, kurmalı, çalmalı bir saat. Her 10 günde bir ya da haftada bir usta gelir, saat ustası bu saati kurar.
3: Saat kulesi tam 145 yaşında ancak üzerindeki saat sonradan konuldu ve kurmalı saat 101 yıldan beri de zamanı Adanalılara göstermeye devam ediyor.
1: Büyük saat sadece zamanı göstermiyor. Adana'nın geçmişinden bugüne uzanan tarihi miras olarak ayakta duruyor.
2: Paralimpik milli sporcumuz Abdullah Ilgaz, kendisi gibi doğuştan ampute olan 6 yaşındaki Ela'ya verdiği sözü tuttu. Şampiyon olduğu turnuvadan getirdiği madalyayı küçük kıza hediye etti.
5: Şampiyonluk kürsüde kalmadı, verilen bir sözle daha da anlam kazandı.
6: Milli sporcumuz Abdullah Ilgaz minik Ela'ya bir söz vermişti. Sözünde durdu. Aldığı altın madalyayı Ela'ya hediye etti.
5: Abdullah Ilgaz'la Ela'nın yolu Konya'daki bir söyleşide kesişti.
7: Sahaya ziyarete geldiler ve ziyaretleri sonrasında Ela'yla tanıştık. Biz de tam da branşımı yaptığım sırada yüksek atlama branşını yapıyorduk o zaman.
5: İkisinin de hayata başlarken aşması gereken benzer bir engel vardı. Ela da Abdullah abisi gibi doğuştan sol kolu ampute dünyaya gelmişti.
7: O küçük yaşlarda belki de başlamış olsaydık ya da farkına varmış olsaydık, doğru yönlendirilebilseydik ya da bulunduğumuz çevrede bu imkanlar olsaydı o zaman daha farklı şeyler olabilirdi.
5: Küçük Ela ile kısa sürede bağ kuran milli sporcu ona unutamayacağı bir söz verdi.
7: Bir sonraki müsabakada eğer altın madalya alırsam sözüm sana olsun dedim, getireceğim ve sana teslim edeceğim.
5: Ve o söz çok geçmeden gerçeğe dönüştü. İsviçre'deki Grand Prix'de gelen altın madalyayı Ela'ya armağan etti.
7: Madalyayı aldığımızda hemen mesaj attım. Müsaitlik olduğunda da geleceğimi söyledim.
6: Mutlu oldun mu?
8: Evet.
9: Madalyayı hani kazanıp bize vermesi Ela'nın hayatında çok büyük bir hani farklılık, çok güzel bir şey.
8: Abdullah Bey'in kızımıza verdiği bu önem, bu değer bize kendimizi çok öne-

0: hissettirdi.
1: Konya'da Hoca Cihan Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli sporcu kariyerine birçok şampiyonluk ve madalya sığdırdı.
2: Özün sözü örnek olabilmek o mutlu ediyor insanı.
1: Ela'nın yüzündeki o kocaman gülümseme ise altın madalyanın bile önüne geçti.
3: Bu madalyayı benim için kazandı. Teşekkür ederim.

0: Takvimlerimiz 17 Ağustos Pazartesi gününü gösteriyor. Yeni bir güne ve yeni bir haftaya başladık. Sabah ajansında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz ise 7'yi göstermekte. Geceden yeni güne taşıdığımız başlıklarla başlayacağız. İlk durak noktamız Hatay. Hatay'da işçi servisiyle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı.
1: Hız ve dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi.
2: Gittin abi, gittin, gittin.
1: Kaza Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İçinde işçilerin bulunduğu servis minibüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası minibüs hurdaya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde servis sürücüsü Mehmet Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 14 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bir başka durak noktamız Bursa. Bursa'da, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise mevsimlik işçilerin kaldığı Çadırkent'te iki grup arasına çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Çok sayıda çadır da kullanılamaz hale geldi. Olay mevsimlik işçilerin konakladığı Çadırkent'te meydana geldi. İddiaya göre işçi çocuklarının arasında başlayan tartışma ailelerin de araya girmesiyle kısa sürede büyüdü. Ortalığı bir anda karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul'da gece saatlerinde ise Sultan Gazi ilçesinde bir inşaatın bulunduğu alanda göçük meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı o anda neler yaşandı hemen bakalım. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi. Bir inşaatın temel kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın güvenlik görevlisi durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Gazete manşetleri Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Türkiye'siz kaybederiz. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'in Avrupa CEO'su Martinet, sanayinin rekabet gücünü arttırmak için hazırlık yapan AB'yi uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martinet, Türkiye olmazsa herkes kaybeder dedi. Martinet, Hyundai Unique'in 3'ün banttan indirilme töreni için geldiği İzmit'te Hürriyet'e konuştu. Türkiye Made in EU sürecine dahil edilmeli. Aksi halde bazı sonuçlar olacaktır. Bazı alternatif senaryolara bakmak zorunda kalırız. Bunun herkes için bir kaybet durumu yaratacağını düşünüyorum. Otomobil fiyatları artar. Türkiye'de üretebilecek otomobilleri Avrupa'da üretmek zorunda kalırsanız daha pahalı olur. Müşteriler otomobilleri Avrupa'da daha pahalı oldukları için satın almazlarsa Avrupa'da kaybeder. Yani bu Avrupa Birliği yüzünden herkes kaybeder uyarısında bulunuyor. Bir başka haberi hemen ekranlara getirelim. Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında tarikat evinde milyarlık altın. Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlık yaratırken dün bu konuda şok bir gelişme daha yaşandı. Elebaşı Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'i arayan polis birçok adrese baskın yaptı. Basılan evlerin birinde 1.34 milyar lira değerinde toplamda 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Altının kaynağı belirlenemedi. Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu da ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen açıklamalara da bakalım. Yarınları kardeşlikle kucaklayacağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eşitsizlikle mücadele edeceklerini belirterek Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurunda namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız ifadesini kullanıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Günün son dakika gelişmesi ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen mesajlardı. Malum Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan

0: etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen 3 ulusun büyük liderlerine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına ifadesini kullandı. Diğer yandan güne ilişkin söyleyeceğimiz bir başka önemli başlık, Başkan Erdoğan'ın El Cezire televizyonuna yapmış olduğu açıklamalar. O röportajda özellikle Türkiye'nin hem bölgeye yönelik adımları, Mekke Savunma Anlaşması'nın genişleme ihtimali, ABD ile ilişkiler, İsrail'in Gazze'deki, Lübnan'daki saldırganlığı ve Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar var. Ama bir yandan da Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlere ilişkin yapılacağı ziyarete ilişkin de ilk sinyaller var. Aynı zamanda bir başka önemli isim, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan gelen mesajlara bakacağız. Nuh Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın kısa bir süre içerisinde Suriye'yi, başkent Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Peki o ziyaret ne zaman gerçekleşecek ve Başkan Erdoğan'ın yapacağı bu olası Suriye ziyareti bölge açısından ne ifade ediyor? Ekranlara getirelim.
1: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
2: Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş grup toplantısında sözünü vermişti. O hayal şimdi gerçek oluyor.
1: Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz.
2: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
3: Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor.
2: Yılmaz, ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini söyledi.
3: Ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarihte netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği demeçte önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını duyurmuştu.
1: 13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz.
0: Orta Doğu hareketli. Öncelikle 60 gün sürecek Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat bugün itibariyle sona erdi. Şimdi ateşkes ne oldu, ateşkes uzadı mı uzamadı mı, bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü daha bu konuda bile bir uzlaşı yok. Ama Cuma akşamı ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen bir mesaj bir anda ortalığı karıştırmıştı. Hürmüz Amerika Birleşik Devletleri toprağı olacak dedi. Bu nasıl olacak? Mümkün mü? Tabii ki bunlar ayrı bir tartışma konusu ama İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den açıklama var. Hürmüz Boğazı ne tweetle ne ele geçirilebilir, ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisi ne de seçim konuşmasıyla diyerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Ama sorunlar bitmiyor. Orta Doğu'da her geçen gün yeni bir soruna uyanıyoruz. Bu kez sorunun kaynağı Katar'la İran arasında yaşanıyor. Hafta sonu içerisinde bir anda İran'dan sürpriz bir rehine açıklaması geldi. Katar 3 pilotumuzu esir aldı ve geri vermiyor. Onları geri vermesini istiyoruz dedi. Katar bu açıklamayı şaşkınlıkla karşılıyoruz dedi. Peki ne oluyor? Bir yanda ateşkes uzayacak mı, uzamayacak mı? Diğer yandan Katar'la İran arasında gerilim, yani yüksek tansiyonlu bir güne başlıyoruz. Hemen İslamabad'a gideceğiz. A Haber ekibinden Fakur Rahman her sabah olduğu gibi bizi bekliyor olacak. Fakur'la konuşacağız. Fakur günaydın. Kolaylıklar dedim. Kafalar bir kez daha karıştı. Öncelikle Katar başlığıyla başlayalım. Ne oluyor şimdi? İran diyor ki Katar'ın elinde 3 pilotumuz var. Katar yalanlıyor. Tablo nedir?
4: Günaydın Gökhan. İslamabad'da aldığımız bilgilere göre

0: İran'a ait 3 pilot bu Mart ayında Katar'daki ABD'ye ait en büyük üsse hava saldırısı düzenlemek için Katar hava sahasına girmiş ve Katar savunma tarafından bu uçaklar düşürülmüş. Rus yapımı Su-24 uçaklar. Şimdi İran bu pilotların akıbeti konusunda kesin bir bilgiye sahip değildi. Aldığımız bilgiye göre son zamanlarda İran'ın eline bir bilgi geçmiş bu pilotların akıbeti hakkında. Ve İran hem direkt Katar'la irtibat kurmuş ve hem de Pakistan üzerinden bu meselenin çözülmesi konusunda diplomatik çabaların yapılması ricasında bulunmuş. Dolayısıyla şu anda İran ve Katar arasında bir gerilim var. Ancak bu gerilim herhangi bir büyük saldırıya sebep olabilir mi? Şu anda Pakistan makamları biz diplomatik yoluyla bunu çözmeye çalışıyoruz. Ve bunda bir olumlu gelişme olabilir. Ancak Katar tabii ki bu konuda İran tarafından yapılan iddiayı yalanladı. Dolayısıyla şu anda diplomatik çabalar durgun halde. Gökhan.
1: Fakur Rahman'a teşekkür edelim. Fakur bize gelişmeleri aktardı. Dedik ya, belirsizliklerle dolu bir gün, belirsizliklerle dolu bir haftaya yeniden başlıyoruz. İran-Katar bu aşamalardan biri. Fakur çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyim. Hürmüz'e ilişkin soruları da yanıt aramaya devam edeceğiz. Şimdi bir harita ekranlara getireceğiz. Cumartesi gece saatlerini, pazar sabahın ilk saatlerini Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir harita paylaştı. CENTCOM sosyal medya hesabından. Bu haritada bir Orta Doğu haritası yer alıyor. Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta ABD uçak gemisi Abraham Lincoln, ki birazdan uçak gemisinde yaşananları da konuşacağız. Bütün haritalar var. Ama burada İsrail'e dikkat etmek gerekiyor. Çünkü haritada İsrail toprakları, Batı Şeria ve Gazze'nin tamamı İsrail toprağı gösteriliyor. Bu bölgeler işgal altında olarak tanımlanıyor ve bu bölgelerde artık bir Filistin devleti yoktur deniliyor. Ama tabii ki bu paylaşımdan birkaç saat sonra sosyal medyada fark edilince bir anda tepkiler gelmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı. Bu paylaşım silindi. Bu kez aynı metin tekrar paylaşıldı. Aynı harita ama bir farkla. Bu haritada baktığımızda hem Batı Şeria hem de Gazze ayrı bir bağımsız devlet olarak, yani Filistin toprağı olarak gösteriliyor. Yani gelen tepkiler Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırdı. İşte bu o toplumsal tepkinin, uluslararası tepkinin ne kadar güçlü olduğunu da göstermesi açısından çok önemli. Birkaç saat arayla paylaşılan bir harita. Kasıtlı mıydı, hata mıydı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ancak Filistin'i yok sayan Amerika Birleşik Devletleri'nin paylaşımına tepkiler sonrasında CENTCOM'u geri attırdı sosyal medya kullanıcıları. Bu da günün önemli detaylarından biri. Evet, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda geri adım attı. Bu işgal haritasını kaldırdı. Ancak işgalden vazgeçmeyen, soykırımdan vazgeçmeyen, üstelik bunu rahatça, özgürce savunan bir isim var. İsrail'e aşırı sağcı bakan Ben-Gvir. Ben-Gvir İsrail'de katıldığı bir programda skandal açıklamaları imza attı. Gazzelilerin tamamı ölmeli. Her gün 50-60 Gazzeli ölmeli. Evlerinin tamamı yıkılmalı dedi. Bir kez daha soykırıma destek mesajı verdi. İşte Ben-Gvir'den gelen o skandal çağrı ve detayları.
2: İki Filistin düşmanı bir araya geldi. İçlerindeki nefret ortaya çıktı. Korkunç ifadeler kameraya böyle yansıdı.
3: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
4: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
2: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı, Hamas'ın serbest bıraktığı eski rehine Ron Braslavski'nin podcast kanalına katıldı. İnsanlık dışı duygular tek tek masaya yatırıldı.
4: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
2: Podcast'i yapan Braslavski, Filistinli mahkumları hedef aldı. İsrail'in aldığı idam kararını desteklediğini söyledi. Kini o kadar büyüktü ki Filistinli esirleri kendi elleriyle öldürmek istediğini açık açık belirtti. Ben-Gvir de bunun için söz verdi.
3: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
4: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
2: Ben-Gvir Gazze'ye de gözünü diktiğini açıkça belirtti.
4: Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri NATO kapsamında farklı noktalarda görev yapmaya devam ediyor. Baltık'ta güvenliği sağlıyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerimiz. Bir yandan da Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması etkinliklerine de katıldı. Hemen ekranlara getirelim. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bu görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığımız NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağladığı o anlar yer. 6. Anajet Üssü Komutanlığımızdan 2 adet F-16, 3. Anajet Üssü Komutanlığımızdan 1 adet E-7T, 10. Anajet Üssü Komutanlığımızdan da 1 adet KC-135R uçağımızın katıldığı bu harekatta NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Güçlü hava gücümüzle gökyüzüne daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz notu düşüldü. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri tanker uçaklarımızla birlikte gerçekleştirilen o gövde gösterisi Karadeniz'deki o anları ekranlara getirdik. ...2026'nın sonuna doğru yaklaştığımız bugünlerde, artık ortasını geride bıraktığımız bugünlerde savunma sanayindeki önemli projelerde ardı ardına sona doğru yaklaştığımızda sinyalleri geliyor. Bir yandan Kızılelma envantere girmek için artık geri sayımda, ama diğer yandan Anka 3'ten de yeni görüntüler paylaşıldı. Özellikle de 2 adet Süper Şimşek detayı çok önemli. Peki Süper Şimşek ne? Haberimize bakalım o sorunun yanıtına.

0: Türkiye'nin Gökvatan'daki gücüne önemli katkı sağlayacak Anka 3'e yeni yetenek geldi. Anka 3, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirilen iki süper şimşeki kanat altında taşıdı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından gizli güç başlığıyla yapılan paylaşımda, Anka 3'ün sağ ve sol kanat altındaki harici istasyonlarında toplam 2 adet süper şimşek taşıyarak uçtuğu görüldü. Süper şimşek, seyir füzesinden elektronik harp, yanıltma ve taarruz görevlerine kadar çok amaçlı kullanılabiliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Bu senenin sonu önüne ortaya çıkar. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
0: Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Radarda az görünür özelliklere sahip olması nedeniyle hayalet uçak olarak da adlandırılan avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlanan muharip insansız uçak Anka 3 daha önce yapılan testlerde süper şimşeki fırlatmıştı.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde ise Anka 3'ün dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Şimdi hepimizi gururlandıran başka görüntülerle devam edelim. Bu kez adresimiz Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ve burada görev yapan personelimizin o eğitimlerini hep birlikte izleyelim. Disiplinle şekillenen refleksler görev bilinciyle birleşiyor. Zorlu görev şartlarına hazırlanan JUAK personelimiz yakın dövüş eğitimleriyle bilgi ve becerilerini geliştirerek her an göreve hazırız mesajı veriyor. İşte o zorlu eğitim anlarından kameralara yansıyan o özel görüntüler. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ekranlara getirdik. Savunma sanayi bir kez daha ana başlığımız yer aldı ama bir yandan da geceden de yeni güne taşıdığımız günün önemli başlıkları var. Adresimiz Afyonkarahisar. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak evde yaşayan yaşlı çiftin eşyalarının tamamı kullanılamaz hale geldi. Aynı zamanda torunlarının, yeni evlenecek olan torunlarının çeyizi de yine yangında kullanılamaz hale gelen eşyalar arasındaydı.

0: ev ve hayalleri bir gecede kül oldu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Özyörük'le 72 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Özyörük'ün müstakil evlerinde yangın çıktı.
1: Bir kız çocuğu, annem babam kalıyor bu evde. Yani bütün eşyalar yandı, görünmüş olduğu gibi.
0: Bölgeye ekip sevk edildi ancak alevler toprak yapılı evi süratle sardı, kısa sürede içerideki tüm eşyayı küle çevirdi. Yangında sadece bir ev değil, 21 yaşındaki nişanlı torununun emekle hazırladığı çeyizi de alevlerin arasında yok oldu.
1: Bu evde bir de kız çocuğu vardı, 21 yaşında, düğünü vardı, tüm çeyizlikleri de yandı, hiçbir şey kalmadı yani.
0: Geriye kül ve yıkıntı kaldı. Yaşlı çiftin kalacak yeri de, kullanabileceği eşyası da kalmadı.
2: Sıcak havalar, rüzgar ise bunlar birleşince, bir de insan faktörü de işin içine ekleyince orman yangınları. Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te başlayan orman yangınları nedeniyle bölgede seferberlik var. Karadan ve ulaşılamayan bölge için havadan ve denizden adeta çıkarma yapıldı. Yoğun müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Hemen detaylandıralım.
3: Alevler ormanı sardı, ekipler dört koldan ablukaya aldı. Muğla'da yeşil vatan için geceli gündüzlü zorlu bir mücadeleye çıkıldı.
4: Nasıl yayılıyor yangın dış taraflara?
3: Yangın Marmaris'in Yalancı Boğaz bölgesinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgenin sarp arazi olması müdahaleyi daha da zorlaştırdı. Alevlerin olduğu noktalara karadan ulaşmak mümkün değildi. Bu yüzden mücadele sadece havadan değil, denizden de yürütüldü. Aksa 2 Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri devreye girdi. Arazözler, iş makineleri ve orman ekipleri gemilerle yangın bölgesine taşındı.
5: Hay güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Ayrıca gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
3: Gökyüzünde adeta hava köprüsü kuruldu. 7 uçak ve 16 helikopter peş peşe sorti yaparak alevlerin üzerine su bıraktı. Hava kararınca da mücadele bitmedi. Gece görüşlü helikopter havalanırken denizden desteklenen kara ekipleri 46 arazözle çalışmayı sürdürdü.
5: Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımızda, Vali Yardımcımızın başkanlığında koordineli bir halde gerekli desteği veriyorlar.
3: Yoğun müdahale sonuç vermeye başladı. Su topu atan gemilerin de devreye girmesiyle yangının enerjisi düşürüldü. Ve saatler süren çabanın ardından beklenen haber geldi. Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı.
5: Muğla'mıza, Marmaris'imize, ülkemize büyük geçmiş olsun.
3: Öte yandan orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar da sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde çıkan 64 orman yangını ile ilgili 43 şüphelinin tespit edildiğini, 11'inin tutuklandığını açıkladı.
2: Yeni haftaya başladık. Peki bu hafta bizi nasıl bir hava bekliyor? Her sabah olduğu gibi bu sorunun yanıtını meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız. Adil Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
2: İyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir umarım.
6: Hafta sonu güzeldi. Yani ben İstanbul'dayım, bir yere gitmiyorum. Sahile iniyorum. Sahil de güzeldi. Rüzgar yine devam etti. Önceki günlerde süren rüzgarlar vardı. Ki ama biraz dün biraz daha sönümü nedenek devam etti. Rüzgar artık, yani Marmara'daki, Kuzey Ege'deki o rüzgarlar artık bugün bitti. Bu hafta artık biraz daha
2: sakin.
6: Daha sakin. Yani rüzgar şiddetleri biraz daha düşük. Yani o fırtına değerlerine çıkan rüzgar şiddetlerimiz yok. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de. Zaman zaman İç Anadolu'nun doğusunda da gördük o rüzgarları ama onlar kesildi. Yağışlar var. Dün özellikle Ege'de gördüğümüz, Ege'nin iç kesiminde Denizli, Burdur, Uşak, Afyon, oralarda gördüğümüz yağışlar vardı ki şu saatler itibariyle oradaki yağışlar da devam ediyor. Özellikle Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Afyon arasında ve Konya arasında kalan bölge. Şu anda Meteoroloji Genel Müdürümüzün radar gözü, son dakika görüntüleri bunlar. Oradaki yağış sürüyor. Yine Doğu Karadeniz'deki yağışlar var ki Doğu Karadeniz zaten ayın yani büyük bir bölümünü yağışlı geçirdi. Yine yağışlar devam ediyor bu önümüzdeki günlerde. Bugün de yine Doğu Karadeniz'de yağış var. Özellikle şu anda da Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon hattında süren bir yağış şu anda devam ediyor. Sıcaklıklar biraz daha sönümlendi diyebiliriz. O yüksek aşırı sıcaklıklar yok. Tabii güney bölgelerdeki 30 derecelerin üzerine zaten görüyoruz. Bu hafta biraz daha serin bir haftaya doğru.
2: Daha rahat bir hafta. Daha,
6: evet,
2: serin
6: daha rahat bir haftaya
2: bu.
6: Doğru gidiyoruz ki hemen diğer görüntülerimize
2: hemen
6: de bakalım.
2: Değiştirelim
6: şeyimizi. Bugün için yağışlar var dediğimiz gibi. Yağışlarımızda Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, Ege'de iç kesimler, Antalya'da hep Toroslar çizgisi. Şu özellikle Teke Yarımadası çok güzel yağış oluyor. Zaman zaman da şu Taşeli Platosu, yani Mersin'in arka tarafları kısımları. Toroslar üzerinde gördüğümüz yağışlar. Akdeniz'in doğusu yine yağışlı. Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli olmayan yağışları göreceğiz. Ama Batı Karadeniz'de bir parça su, sel baskını riskleri gözüküyor. Yine Doğu Karadeniz'deki o yükseklerden da geçen Göreli'de evet. olmuştu. Dağdan gelen yağış. Normalde yağış yok orada. Dağdan gelen sel suyu 3 vatandaşımızın vefatına sebep
2: çok
6: vermişti.
2: Çok dikkatli olmamız gerekiyor.
6: Evet, yani bu yağışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine İç Anadolu'nun doğusunda devam edecek olan bugün yağışlarımız var.
2: Bir de sıcaklık
6: karı. Bir de sıcaklığa bakalım hemen.
2: Şimdi haritamız bu.
6: Şöyle aslında biraz Avrupa sıcak yine. Ülkemize baktığımızda bu hafta biraz daha serin. Yani bu anomali diye adlandırıyoruz biz bunu. Ortalamalardan olan sapmalar şeklinde. Ayın 17'sinden 24'ü arası, yani bugünden itibaren biraz daha ortalamaların altında kalıyor. Bu hafta biraz sıcaklıkların düşmesiyle birlikte şöyle bir şöyle söylenme, kış geri mi geldi ya, bu Ağustos'ta bu kadar serin olur mu gece sıcaklıkları?
2: Evet, gece sıcaklıkları ciddi bir düşüş var.
6: Ve rüzgarda olduğu için özellikle İstanbul'da biraz üşüme hissini arttırdı. Bu hafta biraz daha serin geliyor ama Ağustos'un 24'ünden sonra, yani son haftası bizim bölgemiz ısınmaya başlıyor ve bu ısınma Eylül'e de sarkacak. Yani,
2: yani yazı sevenler, yazın aman bitmesin diyenlere müjdeyi verelim. Bir hafta sonra havalar yeniden
6: evet
2: ısınıyor.
6: Yani tekrar, yani yaz bitmedi, yaz bitti mi diyor. Ya bu çok kadar çabuk mu geçer? Yok, geçmedi. Yaz devam edecek gözüküyor. Yani Ağustos'un son haftası ve Eylül ayında da sıcaklıkların süreceğini söyleyebiliriz. Avrupa yine
2: evet.
6: sıcak.
2: O zaman
6: bölgelerimize
2: bir geçelim. Yavaş yavaş başlayalım. Evet. Marmara bölgesiyle
6: şöyle genele baktığımızda Karadeniz'de bir yağış var. İç Anadolu'nun aslında İç Anadolu'nun şöyle çevresi, başkent Ankara'nın dışında hemen hemen çevresi yağışlı. Akdeniz'de iç kesimlerde yağışlar, her ne kadar şehir merkezlerinde Antalya gibi gözükmese de iç kesimlerde yağışlar görüyoruz. Bölge bölge geçelim.
2: Marmara ile başlayalım. Evet.
6: İstanbul 29 derece ve biraz daha güney iller Marmara'nın 31 derecelere kadar, Edirne'de 33 derecelerde. Yakın plan için yağış gözükmüyor, çok yakın planda bir İstanbul için. Görüyorsunuz 30 derecelere artık bu hafta serin hafta demiştik evet. ya. 30 derecelerin üzerine çok çıkmıyor. Bazı ilçelerimizde zaman zaman 31-32 dereceler oldu. O kuvvetli rüzgarlar, İstanbul'daki rüzgarlar bitti. İstanbul'da Karadeniz kıyılarında deniz mevsimi başladı
2: yani
6: diyebiliriz.
2: Bugün itibaren denize girilebilir mi?
6: Evet, yani o yasaklar vardı özellikle Karadeniz kıyısındaki ilçelerimizde İstanbul'da. O yasaklar artık bu hafta yok. Aslında İstanbul, Karadeniz'in zaten en güzel tarafı Ağustos'un sonu Eylül'den evet. itibaren o lodoslar, kuvvetli kuzeyli poyraz rüzgarları azalmasıyla birlikte dalga yüksekliği azalıyor. Deniz daha keyifli geliyor.
2: Yine de aman dikkat.
6: Mevsim de biraz
2: değil.
6: Daha uzun.
2: Evet.
6: Diğer illerimizde
2: Ege'ye bakalım.
6: Ege'ye baktığımızda Ege'de iç kesimlerde zaman zaman özellikle Afyonkarahisar'da gördüğümüz yağışlar var. Denizli ve Burdur'da devam eden, Denizli'de değil de daha doğrusu göller bölgesi, Akdeniz'e doğru olan bölümde yağış devam ediyor. Sıcaklıklar gördüğünüz gibi İzmir, Aydın'da 39-41'leri görmüştük. Onlar da artık
2: düştü.
6: Düşmeye başladı. Hemen İzmir detayımıza bakalım. Sıcaklıklar yani çok büyük
2: çok
6: dalgalanma, 1-2 derecelik dalgalanmalar var. Gece sıcaklıkları normal vaziyette ama yani İzmir merkez bu. Mesela Çeşme'ye falan gittiğinizde daha rahat. Yani biraz daha sıcaklıklar düşmeye başlıyor ve Ege'de de genel tablo böyle, iç kesimlerinde yağmur
2: var. Akdeniz'de daha da bir sıcaklıkları arttıralım.
6: Hı-hı.
2: Gerçi burada da inansa benzer bir tablo karşımıza.
6: Çok yüksek sıcaklıklar yok. Az önce zaten devam eden, şu anda radarda da görmüştük, burada Isparta çevresindeki yağışlar vardı. Gün içerisindeki buradaki yağışlar da devam edecek. Hatta biraz da Antalya'nın batısına doğru. Antalya'nın Toroslar bölümü yine Torosların hizasını takip ettiğimiz oralarda yağışlar var ama şehir merkezinde çok yağışlar.
2: Bu sefer Adana diyelim isterseniz.
6: Evet,
2: Adana'ya
6: bakalım.
2: Adana'nın 5 güne bakalım. Orada bir yani, hareketlilik var çünkü.
6: Birkaç derecelik oynamalar var. Adana'da da aynı şeyler. Hani Antalya için konuşuyorduk ya, denizden geldiğinde sıcaklığı düşüyor. Adana'nın sıcaklığı da kuzeyden akışlar var. Denizden çok akış yok. O yüzden Adana'da ısınmış durumda.
2: 34-37 derece kadar çıkıyor. İç Anadolu şimdi. İç Anadolu'da tabii karışık bir tablo var.
6: Etraf yağmur, çevresi yağmur, yani güneyinde, doğusunda, kuzeyinde yağmur, başkent Ankara'da yağış yok.
2: Evet.
6: Az önce bakmıştık, Afyon civarında da yağış vardı. İç Anadolu'nun çevresinde yağışlar vardı. Gün içerisinde buradaki yağışlar devam ediyor. Özellikle Akdeniz'den şöyle Karadeniz'e doğru uzanan hat boyunca yağış daha çok görüyoruz. Buradaki yağışlar bugün, yarın da yine kendini gösteriyor olacak. Hemen başkent Ankara'nın detayına bakalım. Başkent Ankara

0: yakın plan için yağış yok. Sıcaklıkların kademeli olarak bir parça yükseldiğini görüyoruz ama başkentisinin artık çok yüksek değerler değil bu. Bunaltan değerler değil. 32-33 derecelerde İstanbul'da birazcık hafif yakıcı sıcak oluyor ama çok bunaltıyor gece sıcaklıkları zaten.
1: Gece sıcaklığı bir hayli düşük.
0: Gece sıcaklıklarının düşük olması güzel. Ya yani dinlenebiliyorsunuz. Gece uyuyabiliyorsunuz. Önemli olan bu. Dinlendiğiniz zaman gündüzü zaten evet. Bir şekilde geçiriyorsunuz.
1: Başkent 17-15 dereceye göreceğiz yağış Perşembe gözükmüyor. Günü. Karadeniz şimdi tabii. Karadeniz neredeyse tamamında özellikle Doğu Karadeniz hep yağışları evet. Konuştuk bu yaz boyunca. Hala da o yağışlar.
0: Karadeniz'de özellikle Batı Karadeniz'de iç kesimler. Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Hep sıklıkla söylüyor. Şu ara fındık zamanı. Karadeniz'de herkes bahçede. Evet. Karadeniz'dekilere şunu söyleyelim. Bahçeye erken gidin. Yağışlar daha çok öğleden sonraki saatlerde. Öğlene kadar 2'ye 3'e kadar işinizi halledin. 3'te de çekin gidin evinize ya da oranın keyfini çıkartın. Eğer bahçeye erken fındık zamanı çünkü çok yoğun yağışlar oluyor. İçini oldukça doldurmuş vaziyette Karadeniz'de. Doğu Karadeniz daha çok yağışlı. İç kesimlerde Batı Karadeniz'de yağışları görüyoruz. Hemen Trabzon detayına da
1: evet,
0: bakarsak.
1: Trabzon'a bakalım. Gece sıcaklığı 23 derece gündüz evet. 27. Çok büyük bir değişim yok. Ama
0: yani
1: yağış
0: derecik, evet yani bir çarşamba günü hafif bir kesiliyor yağış ama ardından öğleden sonraki yağışlar. Tekrar söyleyeyim. Öğleden sonraki yağışlar bahçeciler, fındıkçılar. Sabah gidin bahçeye. Öğleden sonraki işinizi biraz daha hafif alın diyeyim.
1: Önce söyleyeyim. Bizim yayınımızı izlesinler. Evet, ondan sonra yayınımız evet, bittikten
0: evet,
1: sonra.
0: Evet yani.
1: O hatırlatmayı da yapalım.
0: Genel olarak tablo böyle Karadeniz'deki yağışlar sürüyor olacak. Önümüzdeki haftada biraz daha iç kesimlere evet. Devam ediyor yağışlar.
1: Karadeniz'i tamamlayalım. Güneydoğu Anadolu bölgesi hem Güneydoğu Anadolu bölgesi en sıcak bölgemiz tabii. Yine aynı tablo muhtemeldir karşımızda. 40 derecelerin altındayız.
0: İndik evet. Biraz daha serinledi. O biraz şeyden de akışlar yine devam. Hafif geçtiğimiz gün konuşmuştuk Cuma günü. Toz akışı var. O devam ediyor toz. Ama o çok kuvvetliydi yani. Sağlık sorunu yaratacak büyüklükte toz değil ama 40 derecelerin altında biraz daha sönümlenme var sıcaklıklarda.
1: Batman diyelim bakalım. İsterseniz. 37 derece en yüksek sıcaklık yani, olan ilimiz.
0: Evet yani o 36, 37, 38 dereceler birkaç derece. 2 derecelik oynamalar var. 1-2 derecelik oynamalar var. Aşağı yukarı oynamalar oluyor. Bunlar normal zaten o bölgesinde ama artık 40 derecelerin altına inmeye.
1: Bir daha görür müyüz bu bölgede 40'ı yoksa artık bu bölge için bitti mi? Yoksa önümüzdeki hafta?
0: Ağustos'un sonu için yani son periyodu için yani 24'ünden 31 arasındaki zaman diliminde sıcaklıklar tekrar artacak. Şöyle söyleyeyim Avrupa'nın doğusuyla birlikte biz de sıcaklıkların arttığını göreceğiz. Doğu Anadolu geldik. Kuzeyinde yağışlar var. Yine her zaman
1: karışık
0: olduğu gibi
1: var, evet.
0: Yani batısında İç Anadolu'nun batısıydı zaten. Batısıyla birlikte az önce söylemiştik Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir hat çizdiğimiz o hat boyunca yağışın devam ettiğini görüyoruz. Güney illerinde çok fazla yağış yok. Sıcaklıklar artık mevsim normalleri diyebiliriz. Doğu Anadolu için Erzurum detayına da bakarsak.
1: Erzurum bakalım son olarak evet, 26 derece bu.
0: 26 derece sıcaklıklar çok değişmiyor ama gece sıcaklıklar artık 9 derece. Geceleri Erzurum üşütüyor bilginiz
1: evet,
0: olsun.
1: Artık
0: üşümek isteyenler Erzurum'a gidebilir. Bugün Erzurum'da hafif yağmur var. Genel olarak şunu da söyleyelim tekrar. Eylül-Ekim sıcak geçecek gözüküyor. Ekim-Kasım yağışlar bol.
1: Bol yağışlı, bereketli bir yıl evet. Gibi duruyor. İnşallah umarız çok daha güzel haberleri de ekranlara getiririz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bu hafta serin ama önümüzdeki hafta sıcak bir yaz bizi bekliyor yine gibi duruyor. Çok teşekkürler, kolaylıklar dileyelim. Ama tabii yazın başından beri aslında ne yazık ki acı haberleri de sunduk. O da denize girmeler, göletlere girmeler ve boğulma vakaları. Yine yurdun dört bir yanından boğulma vakaları haberleri geldi. Ekranlara getirelim.
2: Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı. Şırnak'ın İden ilçesinde piknik alanı yakınında Dicle Nehri'ne giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi sudan çıkarıldı. Ancak 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu. Yapılan aramalar sonucu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Bir diğer acı haberse Van'ın Tuşba ilçesinden geldi. Amik Kalesi yakınında göle giren 18 ve 25 yaşlarındaki iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları çocuklarını kurtarmak için suya girdi ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan baba ve oğulları hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise suda yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Çocuk zamanında müdahaleyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yetkililer boğulma vakalarına dikkat çekti. Gölet ve akarsulara girilmemesi yönünde

0: uyarılar yapıldı.
1: Yine yaz aylarıyla birlikte ne yazık ki ekranlara getirdiğimiz haberlerden biri kene ısırmaları. Bu kez adresimiz Sivas. Sivas'ta kene ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan 63 yaşındaki Bekir Selvi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 yıl önce amcasının oğlu da yine benzer bir tablo nedeniyle yaşamını yitirmişti.
0: Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki 6 çocuk babası Bekir Selvi'yi kene ısırdı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Selvi'nin yüksek ateş şikayeti başladı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısıyla tedavi altına alınan Selvi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Bekir Selvi'nin amcaoğlunun da kene nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Bilal Selvi 2020 yılının Haziran ayında kene ısırması sonrası hayatını kaybetmişti.
2: Kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
0: Bekir Selvi'nin ölümüyle bu yıl kene yapışması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
1: İstanbul Kağıthane'den gelen bir silah saldırı haberiyle sabah ajansına devam edeceğiz. Bir kişi çocukluk arkadaşını silahla vurdu ve yaraladı. Peki bu olayın sebebi neydi? Ekranlara getirelim.
3: Çocukluk arkadaşıydı, husumetlisi oldu. Sokakta karşılaşınca silahını ateşledi. Saldırının adresi İstanbul Kağıthane. İddiaya göre daha önce yumruk yumruğa kavga eden iki genç birbirine düşman oldu. Davut isimli genç caddede yürürken Muhammed Can koşarak geldi. Çocukluk arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağından yaralanan genç tedaviye alındı. Tutuklanan saldırganın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde arkadaşının çelik yelek giyip elinde silahla kendisini aradığını söyledi. Korkutmak için ateş ettim dedi.
1: Haftanın ilk günündeyiz. Pazartesi günü. Peki bugün İstanbul nasıl bir trafikle güne başladı? Okullar kapalı. Yaz tatilinin etkisi var mı? Yoksa yavaş yavaş trafik kendini göstermeye başlıyor mu? Kadir Bercan her sabah bizimle birlikte. Kadir günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Ne söyleyeceğiz İstanbul için? Nasıl bir gün başladı?
4: Günaydın, mutlu bir hafta dileyelim hem sizlere hem de izleyicilerimize. Artık senin de belirtmiş olduğun gibi okulların tatil olmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde trafik yoğunluğu oldukça azdı. Fakat bulunduğumuz gün itibariyle o trafik yoğunluğu yavaş yavaş İstanbul'a artık etkisini göstermeye başladı desek yeridir. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde hem tam tersi istikamet Avcılar yönünde artık o trafiği görmek mümkün. Yan yollarda daha akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyelim ve hemen buradan köprülere bir bakalım. Köprülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde Çağlayan'dan başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Hastal'da çok küçük bir trafik yoğunluğu mevcut. Sonrasındaysa akıcı bir şekilde Fatih Sultan Mehmet girişine kadar devam ediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerse daha yoğun trafikli şekilde ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'de bir trafik yoğunluğu mevcut ve buradan başlayan o trafik yoğunluğu Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. İstanbul genelinde şu anda %40'lık bir trafik yoğunluğu mevcut. Bu durum Avrupa yakasında %38'deyken Anadolu yakasındaysa %45'lere kadar çıkmış durumda. Artık yavaş yavaş yaz aylarının da son bulmasıyla birlikte, İstanbullu vatandaşların artık İstanbul'a dönmesiyle birlikte o ilkbahar

0: Sonbaharda ve kış aylarında o alışık olduğumuz trafik yoğunluklarını yavaş yavaş bu dakikalarda görmeye başlayacağız diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt'a notları için teşekkür edelim. Ve bir yandan da siyaset diyelim. Çünkü siyaset de ısınıyor. Gerçi yaz boyunca siyaset hiç bitmedi. Ana gündem başlığımız olmuştu. Yeni Parti ile CHP arasında yaşanan tartışmalara bakacağız. Çünkü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle 62. fezlekede geldi meclis gündemine. Beklenti bu fezlekenin de yine gündeme getirilmemesi. Yani Özgür Özel'in dokunulmazlığın kaldırılması beklenmiyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi tarafında farklı bir tartışma var. Cumhuriyet Halk Partisi dokunulmazlık dosyalarının meclis gündemine gelmesini istiyor. Bu yönde bir tartışma var ama bunun için şimdilik pek ihtimal gözükmüyor. Ama diğer yandan CHP ile Yeni Parti arasında karşılıklı bir söz düellosu da var. Neler oluyor siyasette muhalefet cephesinde? Bakalım.
2: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
3: Özgür Özel'in fezleke dosyası kabardı. Sayı 62'ye ulaştı. Üst üste meclise taşınan dosyalar dokunulmazlık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
2: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Özel hakkında meclise ulaşan fezlekeler yeni parti yönetiminin de yakın takibinde. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci mecliste uzun ve çok aşamalı bir yolculuk demek. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun masasına gelecek. Buradan dokunulmazlık kaldırılsın kararı çıkarsa son sözü genel kurul söyleyecek. Üstelik her fezleke için ayrı ayrı oylama yapılacak ve karar için salt çoğunluk aranacak. Yeni Parti cephesinde Özel için bu sürecin sonuna kadar işlemeyeceği görüşü hakim.
4: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: Ancak CHP'de rüzgar ters yönden esiyor. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın vekiller için geniş bir koruma kalkanına dönüşmesine karşı olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, mecliste biriken fezlekelerin raflarda bekletilmemesini, düğmeye bir an önce basılmasını istiyor. CHP kulislerinde gözler partinin 45 milletvekilinde. Kurmaylara göre parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir rüzgar esiyor. Özel'in fezlekeleri genel kurulun önüne gelirse CHP'li vekillerin önemli bir bölümünün dokunulmazlık kaldırılsın yönünde oy kullanabileceği konuşuluyor.
6: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
5: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
3: Fezleke tartışmalarının gölgesinde CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi trafikte her geçen gün hız kazanıyor. CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra gözler şimdi Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın CHP'de kalacağı ve siyasi yoluna partisinde devam edeceği iddia edildi.
7: Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Uzun bir sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı düşünüyor Mansur Yavaş.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün takvimler 17 Ağustos'u gösteriyor. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Tabii ki o depremle birlikte kentsel dönüşüm kelimesi, kentsel dönüşüm adımları hayatımıza girdi. Zaman zaman tartışıldı. Hızı, niteliği tartışılsa da kentsel dönüşüm depreme karşı alınabilecek tek önlem. Bir yandan da işte hükümet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özellikle kentsel dönüşümü hızlandırmak, Türkiye'deki konut stoğunu yenilemek ve konut ihtiyacını karşılamak için de adımlar atıyor. 2,5 milyon vatandaş konut sahibi olacak. Türkiye Gazetesi'ne yer alan haberlerden biri. Hükümet dar gelirli ailelerin nitelikli konuta erişimini destekleyerek gelecek 25 yılda sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin, toplamda ise 2,5 milyon vatandaşa ev sahibi yapacak. Yarısı bizden proje projesiyle 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Türkiye genelinde 500 bin kiralık sosyal konut inşa edecek. Şu an İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konuttan bahsediyoruz inşası devam eden. Bu sayı Türkiye genelinde 500 bine yükseltiliyor. İstanbul'da dönüşen konut sayısı da 1 milyonu geçmiş durumda. Şimdi bir yandan da tabii ki denetimler var. İnşaatı tamamladık ama denetimlere bakacağız. Gıda denetimlerini ekranlara getireceğiz. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin yapmış olduğu gıda denetiminin sonuçları ise artık bu kadar da olmaz, bu kadar da olmasın dedirtti. Çünkü yaklaşık 10 ton ürün tespit edildi. Tespit edilen bu ürünlerin ortak özelliği ise tamamının halk sağlığını tehdit eder nitelikte olması.
9: Piyasaya süreceklerdi. Halk sağlığını tehdit eden 10 ton ürün imha edildi.
10: Bunda zaten sineklenme falan görüyorsunuz şeyden.
11: Kokusu da var.
12: Pekmez değil mi?
9: İstanbul Gazi Osman Paşa'da zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü denetimdeydi. İki iş yerinde insan sağlığının hiçe sayıldığı tespit edildi.
13: Bir daha tekrar kullanması mümkün değil. Bu şartlarda bu ürünlerin bekletiyor olması bile şey. Zaten küflenmeye de başlamış. Bunların da hepsini 7 emin altına alıp ilgileri hakkında zabıt düzenleyelim. Size zahmet.
9: Depolarda bozulmuş 6000 litre pekmez, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin ele geçirildi.
14: Türkiye'de hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
9: Raflardan toplanan yaklaşık 7 ton ürünle 3 ton baharat da imha edildi.
13: Şuradaki ürünlerin tümü tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama satışına engel değil ama pakette falan ürünlerde bozulma söz konusu zaten. Burayı mühürleyelim.
9: Zabıta ve tarım ekiplerinin denetimi sonrası tutanak tutuldu. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Bizler ne kadar yazdan bahsetsek de artık takvimler 17 Ağustos'u gösteriyor. Yani Ağustos ayını da ortaladık ve Eylül ayıyla birlikte tabii ki artık yeni eğitim ve öğretim dönemini konuşacağız. Yani hal böyle olunca tabii okulların açılmasına da artık az bir süre kalınca birçok evde yeni eğitim dönemi içinde telaş başladı. Ekranları da getiriyoruz görselimizde. Kırtasiye telaşı diyoruz. Peki bu yıl bir okul çantası kaça dolacak? İşte velileri düşündüren o tablo.

0: Heyecanlıyım, okula başlıyoruz.
1: Kalem, defter, çanta. Geri sayımla birlikte öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişine başladı.
2: Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Böyle güzel süslü bir çanta istiyorum.
3: Kalem, defter, yapıştırıcı, silgi.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Ailelerin en büyük telaşlarından biri de kırtasiye masrafları. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40 artmış durumda.
4: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler elbette alışveriş için heyecanlı. Biz de geldik bir kırtasiyeye ve şu anda bir sepet oluşturduk. Sepetimizde okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, hamur, kurşun kalem, yine sulu boya, birçok ürün görüyorsunuz. Şu anda aldığımız ürünler ne en pahalısı ne de en ucuzu. Toplam sepet tutarımızsa 3.658 lira.
5: Tüm müşterilerimiz için düşük fiyatlı ürünler sunmaya çalışıyoruz.
1: Geçtiğimiz yılsa bu tutar yine aynı ürünlerle hesaplandığında yaklaşık 2.500 liraydı.
0: Defter aldım, kalem, renkli kitaplar, sonra yapıştırıcı seti aldım, silik seti aldım.
6: Dersini hazırladık, ortaokul öğrenciliğinki daha fazla tutuyor. Dişlerimin şeylerini ortalama 3 falan tuttu, yani defterlerle beraber 3-3,5 falan tutmuştur.
4: Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl en çok zam kırtasiyecilerin söylemine göre defterlere geldi. Öyle ki küçük defterlerin fiyatları geçtiğimiz yıl 30 liradan başlarken bu yıl 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor.
7: Alışveriş listemizde çanta olmazsa olmaz, çanta alacağız, beslenme çantası, defter, kalemlik.
4: Bir diğer yüksek zam kalemi de çantalaraydı. Çantaların mesela şu an bu gösterdiğimiz çantanın fiyatı geçtiğimiz yıl 1900 lirayken bu yıl 2900 lira oldu.
1: Ve bir uyarı. Çocukların kullanacağı ürünler mutlaka CE kalite belgeli olmalı.
8: Özellikle ürünlerin kalitesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Alt kalite ürünler kullandıklarında öğrencileri bir süre sonra yolda bırakıyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Nasıl bu kadar kötü olunabilir? Hafta sonu boyunca bunu konuştuk. Ligler başladı. Dünya ünlü starlar Türkiye Ligi'ne geldi. Maçlar vardı. Başarılar, başarısızlıklar. Bunların hepsini konuşacağız. Çok da önemli değil çünkü bu görüntülerin yanında. Çünkü Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile oynadığı maç sırasında Gençler Birliği tribününde 4 yaşındaki bir çocuk Fenerbahçe formasıyla babasıyla birlikte maça gelmişti. Maçı izleyecekti. Ancak tribün eşkıyası olarak tanımladığımız bu adam o 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki formaya tahammül edemedi. Çocuğun üzerindeki formayı, Fenerbahçe formasını çıkartmasını istedi. Belki de çocuğa hayatı boyunca unutamayacağı bir şok yaşattı. Tabii ki bu yaşananlar cezasız kalmadı. O adam gözaltına alındı. Daha sonra da ev hapsi şartıyla, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama neden bu kadar kötü olduk sorusuna da yanıt aramak gerekiyor.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
9: Halkbank katkılarıyla.
12: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
8: PTR. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
14: adında. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil Budur hissi.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Kerem abi.
19: Hayrola çocuklar?
18: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
20: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
19: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
21: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
22: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
23: Reklam.
24: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
25: Buyurun,
2: hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
25: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
16: Vakıfbank daima seninle.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
27: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
28: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
29: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
16: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
28: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A Haber Radyo.
30: Yeni gün saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına başlamış durumdayız. Günün sıcak başlıklarını ekranlara getireceğiz. Gündemin en sıcak başlığı dış politika ilişkin gelişmeler. Başkan Erdoğan El Cezire televizyonuna çok önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler, İsrail'in Gazze, Lübnan ve bölgedeki saldırganlığı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilere dair önemli mesajları. En önemli vurgulardan biri Donald Trump'la geçtiğimiz günlerde NATO Liderler Zirvesi sırasında gerçekleşen o zirve F-35'ler konusunda ABD Başkanı Donald Trump Trump'tan söz aldık dedi Başkan Erdoğan. Aynı zamanda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki bölgedeki saldırganlığına yönelik de çok net mesajları vardı. Başkan Erdoğan'dan işte o günün güne damgasını vuracak röportaj ve detayları.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Gündeminde ABD-İran savaşından F-35 alımına kadar birçok konu vardı. Başkan Erdoğan yakın tarihte imzalanan Mekke Anlaşması'nın barış için önemli bir adım olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın akdedilmesi dünyaya çok önemli bir mesaj vermek için gerçek bir vasıta olmuştur. Bu anlaşmanın Mekke'de imzalanması ve taraflar arasında hayata geçirilmesi bizlere güç vermiş ve dünyaya özel bir mesaj niteliği taşımıştır. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir. İran'la ABD arasındaki bu süreçte barışın yanında olduğumuzu sürekli vurguladık. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülkeyle anlaşma imzalayabilir. Bu yapı kapılarını Mısır'a da açmaktadır. Başkan Erdoğan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Önümüzde Hürmüz Boğazı sorunu var. Boğazın deniz trafiğine kapatılması gerçekten büyük bir problem teşkil ediyor. Şu anda dünya ticareti bu geçitten faydalanmaktadır ve bu yolun bir an önce açılmasının küresel petrol akışının durmaması için petrol sevkiyatının en kısa sürede yeniden başlatılmasının elzem olduğuna inanıyorum. Biz bunu destekliyoruz. İran da destekliyor. Ancak İsrail bu savaşın ana körükleyicisi ve ana aktörüdür. Erdoğan, Suriye-Türkiye ilişkilerine de değindi. Devletimiz Suriye ile her türlü mekanizma ve kanalla çok iyi bir iletişim ve ilişki içindedir. Suriye bizim kardeşimizdir ve Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Başkan Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda Gazze'yi yalnız bırakmayız dedi. Gazze'yi asla yalnız bırakamayız. Gazze'ye karşı üzerimize düşen insani ve siyasi tüm görevleri bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Hamas bu süreçte elinden gelen tüm samimi dayanışmayı göstermektedir. Ancak İsrail tarafından ne yazık ki böylesi olumlu bir yaklaşım göremiyoruz. Saldırgan tutumlarıyla hem Lübnan'a hem de Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar. Sayın Trump'ın da bu gelişmelerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ve F-35 meselesi. Sayın Trump'tan F-35 uçakları konusunda verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Savunma sanayi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticaret bakanlarımız adeta bir yarış içerisinde. ABD ile adımlarımızı doğrudan görüşerek atmaya devam edeceğiz.
30: Şimdi bölgemizdeki değişim ve dönüşüme bakacağız. Suriye'den gelen görüntüleri ekranlara getireceğiz. Esad dönemi sırasında halkın girişine kapalı olan Şam Kalesi'ndeki restorasyon tamamlandı ve halka açıldı. Suriye ordusu da Suriyelilerin üzerine güller attı. Bu da günün yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz karelerden biri. Suriye'de yaşanan değişimin en önemli simgelerinden biri oluyor bu görüntüler.

0: Çoğunluktan tam destek. Terörsüz Türkiye sürecine gelinen aşamayı değerlendiren MHP lideri Bahçeli, Anadolu irfanının gücü, Türk milletinin feraseti ve devlet aklıyla süreci nihayete erdirip kalıcı kılacaklarını söyledi. Bahçeli, milletin büyük çoğunluğunun sürecin yanında olduğunu belirtti, terörün bütün unsurlarıyla gündemden çıkması istediğini kaydetti. Hemen ardından özellikle bu düzenlemelerle birlikte bir af mı geldi tartışmaları, af mı geliyor tartışmalarında son noktayı koydu Bahçeli. Kesinlikle bir af yok. Yasanın bir af niteliğinde olmadığını vurguladı. PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Pazarlık söz konusu değil. Gerekli önlemler alınacak ama önemli bir uyarısı var ki provokasyonlara dikkat edelim. Hızlıca bir bakalım. Bu süreçte fitne fesat çıkartmak isteyenler, dahili ve harici karanlık odaklar olacağına dikkat çeken Bahçeli, provokasyonlara karşı milleti duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerini, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız diyor MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türk'ün gazetesine vermiş olduğu röportajda. Bölgemizdeki gelişmeleri konuşurken tabii ki artık 6. ayını geride bırakan İran Savaşı'na ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle de İran dini lideri Müşteba Hamaney, hayatta mı değil mi, nerede soruları hala yanıt bulmuş değil. Her ne kadar son günlerde Hamaney'in olduğu iddia edilen bazı görüntüler servis edildi. Önceki gün, geçtiğimiz hafta Hamaney'in beraberindeki isimlerle konuştuğu, sohbet ettiği bir görüntüler ekranlara getirilmişti. Ancak bu tartışmaları daha da alevlendirmişti. Çünkü bu görüntülerin ne zaman çekildiğine ilişkin bir bilgi yoktu. Şimdi ise geçtiğimiz hafta içerisinde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Hamaney ile bir araya geldiğini zaten kendi söylemişti. Ama o görüşmenin olduğu iddia edilen görüntüler de yayınlandı. O görüntülerde Pezeşkian ve Hamaney ya da ona benzeyen isimler bir araya geldi. Sohbet ediyorlar, yerde oturuyorlar. Ancak bu görüntü gerçek mi değil mi? Görüntülerdeki kişiler gerçekten Pezeşkian'la Hamaney mi? Yoksa bir yapay zeka etkisi mi var burada? Bunlar belli değil ama konuşulacak görüntülerden biri gibi duruyor. Peki o görüntünün detayında neler var? Hemen ekranlara getirelim.
1: İran, Müçteba Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Yayımlanan son videoda Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın sohbet ettiği anlar yer alıyor. İran lideri Müçteba Hamaney'in ABD'nin saldırılarında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamaney'in kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran medyası ise son olarak Müçteba Hamaney'in yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Hamaney bir odada sohbet ediyor. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerinde yeni olduğunu tartışmaya açıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş devam ediyor. 60 günlük mutabakat sürecine bugün sona gelindi ama ne olacağı belirsiz. Ama bir yandan da bir iddia, Axios kaynaklı bir iddia, gizli kanal iddiası, Milliyet gazetesinin haberi. Amerikan Axios haber sitesi, Washington'ın Irak-Kürdistan bölgesi başkanı Neçirvan Barzani aracılığıyla İran devrim muhafızları ordusu yönetimiyle doğrudan ve gizli bir kanal kurduğunu ve iletişim kurmaya çalıştığını iddia etti. ABD merkezli haber sitesi Axios'un 3 yetkili kaynağı dayandırdığı haberine göre Donald Trump yönetimine bağlı müzakereciler Mayıs ayının ortalarında savaşı sona erdirmek amacıyla farklı bir yöntem, farklı bir yol aradılar. Ve bunun için de Neçirvan Barzani ile temasa geçildi. Neçirvan Barzani İran Devrim Muhafızları Komutanı ile doğrudan temasa geçti ve görüşmelerin başlandığı belirtildi. Haberde ayrıca Barzani'nin o tarihten bu yana Beyaz Saray'a müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda yardım teklifi etmeyi de sürdürdüğü belirtiliyor. Özellikle bu görüşme talebinin asıl amacı biz kimle muhatabız sorusuna da yanıt aramak olduğunu belirtiyor Axios kaynakları. İran'a ilişkin son bir gelişme aktaralım. Bir görüntü bakacağız. Malum geçtiğimiz haftanın konuşulan konularından biriydi. Amerikan uçak gemisinde yaşanan isyan iddiaları. Çünkü bu isyanın iddialarının altında 5800 personele bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin içerisinde hijyen krizinin yaşandığı iddiası vardı. Hatta rotasyon gerekçesiyle bu uçak gemisi çekilecek, yerine yeni uçak gemisi geliyor. Ancak Amerikan yönetimi bu iddiaları tamamen reddetmişti ama dün TikTok üzerinden Amerikalı bir askerin paylaştığı

0: yaptığı görüntüler çokça konuşuldu. O görüntülerde neler vardı? Onu da ekranlara getirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden TikTok'ta Amerikalı askerin o görüntülerinde günün konuşulacaklarından biri olacak. İlerleyen dakikalarda o görüntülere de bakacağız. Şimdi bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek gerekiyor. Malum çünkü adada yeniden bir barış süreci için, daha doğrusu bir uzlaşı için görüşmeler hızlanmış durumda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres geçtiğimiz hafta adaya gelmişti. Ancak Rumların uzlaşmaz tavrı devam ediyor. Kapalı Maraş'ı bize verin çağrıları var. Peki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl yankılandı? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Bir uzlaşı ya da bir uzlaşmazlık Rum tarafında yine hakim. Bu kez Kapalı Maraş. Ne söyleyeceğiz?
1: Gökhan Kurt'u iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Rum lider Nikos Dodridis bir yandan Kıbrıs'ta barış ve anlaşma istiyorum diyen, diğer yandan da topraklarını İsrail, ABD ve Fransa'ya açarak Türklere karşı silahlanma yarışı başlatan Kıbrıs Rum yönetimini lideri 1996 yılında gönderden Türk bayrağını indirmeye çalışırken vurularak öldürülen Solomu'yu bir anma etkinliği düzenlenmişti geçtiğimiz gün ve o törene Mausa'ya döneceği şarkılar eşliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kapalı Maraş kentine iade edilmesini istedi. Rum lider önceki akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa kenti yakınlarında Derinya sınır kapısında düzenlenen anma etkinliğinde coştu. Rum siyasiler tam kadro katıldığı törende Rum ordusunun da eğitimlerde sürekli kullandığı Mausa'ya döneceğiz şarkısını söyledi. Hristodridis 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 46 yıl boyunca kapalı tutulan ve 2020 yılında halkın ziyaretine açılan Mausa'nın dibinde olan Maraş kentinin iade edilmesini istedi. Etkinlikte Türkler aleyhine bir dizi sloganlar da atıldı. Türkiye'ye sağ Kıbrıs'ta işgalcilikle suçlandı her zaman olduğu gibi. Rum liderin Maraş talebinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de tabii ki sert açıklamalar geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Hristodridis'in söylemlerinin Kıbrıs'taki gerçekleri yok sayan boş sözlerden ve kuru sıkı tehditlerden ibaret ve kabul edilemez olduğunu vurguladı Üstel. Bir taraftan çözüm nutukları atıp diğer taraftan Kıbrıs'ı Türk halkının en temel haklarını dahi gasp etmeye çalışan bir anlayış var. Bu açık bir çelişki ve riyakarlıktır dedi. Hristodridis ve ekibi şunu çok iyi bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönetilen hiçbir saldırıya dün geçit vermedi. Bugün de geçit vermeyecek. Yarın da asla bu geçiti vermeyecektir açıklamalarında bulundu. Evet, Rum lider bir taraftan çözüm istiyorum diyor göreve geldiği günden beridir. Ama her slogana cevap veriyor. Her türlü kışkırtmanın içerisinde bulunuyor. Ve aklı fikri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve buradaki düşmanca tavırlarda. Diyelim Gökhan Kurt, gelişmeleri biz takip ediyoruz. Sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Rıza Açıkgöz'e notları için teşekkür ederim. Gözler tabii adaya çevrilmiş durumda. Rumların uzlaşmazlığı her alanda devam ediyor. Şimdi dünyaya ilişkin son bir başlığımız daha olacak. O da Almanya. Malum Almanya Şansölyesi Merz geçtiğimiz günlerde ülkedeki çalışma sistemini eleştirmiş. 4 gün çalışıp 3 gün izin yapılan bir tempoyla Almanya çağı yakalayamaz demiş ve ülkedeki bu çalışma düzeninin değiştirileceğinin sinyalini vermişti. Ama Almanya Şansölyesi Merz tatilde, tatilini ikinci kez uzattı. Alman basını ise şimdi Merz'in ne madem ülkedeki koşullar bu kadar kötü, siz niye tatilinizi uzatıyorsunuz diye sormaya başladı.
2: Tek tek bakıldığında her birimiz ben zaten dünya kadar şey yapıyorum diyecektir. Bu doğru da ama hanımefendiler ve beyefendiler, haftada 4 gün çalışma gibi kavramlarla ülkemizdeki refah korunamaz. Artık biraz daha fazla çalışmak zorundayız.
3: Haftada 4 gün çalışmayı eleştiren Almanya Şansölyesi tatilini 4 haftaya uzattı. Resmi temaslarına en son 29 Temmuz tarihinde katılan Friedrich Merz 30 Temmuz'da yaz tatiline çıktı. Ancak Merz tatilde göreve başlama tarihini iki defa erteledi. Şansölyenin yokluğu sebebiyle 5 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadı. 12 Ağustos'taki kabine toplantısı ise Merz olmadan yapıldı. Oturuma Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil başkanlık etti. Ağustos ortasında

0: Yapılan açıklamalar şansölyenin bu haftada görevinin başında olmayacağını gösterdi. Merz'in bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı 28 Ağustos'ta göreve dönmesi bekleniyor. Vatandaşlara verimlilik ve daha çok çalışma çağrısı yapan şansölyenin uzun tatili Almanya genelinde geniş çaplı tartışmalara yol açtı.
1: Gazete manşetlerini aktarıyoruz. Bugün takvimler 17 Ağustos. Yani 17 Ağustos 1999'da yaşamış olduğumuz o büyük felaketin 27. yıl dönümü. Acımız ilk günkü gibi taze. Peki o günlerden bugüne neler değişti? Sabah gazetesi işte o değişim manşetini taşıyor. Güçlü devlet deniliyor. Sabah gazetesi manşetinde güçlü devlet farkı. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi aciziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihlere geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sesimi duyan var mı feryatlarıyla hafızalarda yer etti. Afetlere hazırlıktaki zafiyet, iletişim ve koordinasyon rezaleti deprem kadar can aldı. Hükümetten ilk açıklama 6 saat sonra geldi. Ekipler ve yardımlar 48 saat sonra ulaştırılabildi. Evleri yıkılan 200 bin vatandaş ise yıllarca yuvasız kaldı. 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi ise devletin hızlı refleksi sayesinde asrın dirilişi olarak tarihe geçti. Ekipler 13. dakikada enkazlara ulaştı. Depremin ilk saatlerinde binlerce vatandaş kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri kısa zaman içinde hava köprüsü kurdu. Uçaklar, helikopterler, gemiler ve binlerce personel bölgeye sevk edildi. Dünyaya örnek bir diriliş. 3 yılda 455 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ve kısa süre içerisinde 11 ilimiz ayağa kalktı. Bir yanda 17 Ağustos 1999 depremi ve o depremin yıllar süren yaraları sarma çabaları. Diğer yandan 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaşanan asrın felaketine devletin müdahalesi. İşte aradan geçen 27 yılın en net sonucu olarak karşımızda duruyor. Şimdi o acının ilk günkü gibi taze olduğu noktaya, yani depremin merkez üstüne kameralarımızı çevireceğiz. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor olacak. Gece boyunca anma törenleri gerçekleşti. Peki gün Kocaeli'de, Yalova'da, Gölcük'te, yani depremin merkez üstünde nasıl başlıyor? Bugüne ilişkin neler söyleyeceğiz ve unutmayacağız diyeceğiz. Sözü Kübra'ya bırakalım.
2: Günaydın Gökhan. Bundan tam 27 yıl önce senin de belirtmiş olduğun gibi bu sabah aslında Gölcüklüler uyandığında bu şehir akşam bıraktıkları gibi değildi. Çünkü gece 03.02'de 7.4 büyüklüğünde ve 45 saniye süren bir deprem meydana gelmişti. 17 binden fazla vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Tabi her yıl olduğu gibi bu yıla depremin yıl dönümünde gece 03.02'de hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programı düzenlendi. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte bizler Gölcük'teyiz ve Gölcük'te bulunduğumuz alanda gece 03.02'de de dediğimiz gibi anma programı düzenlendi. Çelenk bırakıldı, dualar edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı. Peki o gün neler olmuştu? İsterseniz bir hafızalarımızı tazeleyelim ve anlatalım. Özellikle kıyı kesimde olan vatandaşlar bu depremden çok etkilenmişti. Bulunduğumuz bu alanda da en çok aslında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu bir bölge olduğunu belirtmiş olalım. Tarih 17 Ağustos 1999 saat 03.02. 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı tam 45 saniye sürdü ve bu depremden Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Bolu başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamı yıkıcı etkiyle karşı karşıya kaldı ve her yıl olduğu gibi bu yılda başta Gölcük Kavaklı sahilinde, yani bulunduğumuz bu alanda dün akşam program düzenlendi demiştik. Peki neler oldu? O günü anlatıyorduk. Kıyı bölgesinde depremle birlikte Marmara Denizi'nin içinde olduğu için deprem deniz bir anda tsunami etkisi yarattı ve deniz karaya doğru yaklaşık 100 metre ilerledi. Tabii deniz ilerleyince bu kez sahilde oturan, o gece sahilde arkadaşlarıyla sohbet eden, gezen, yürüyüş yapan ve aynı zamanda sahile kıyı kesimine yakın evlerde oturan vatandaşlar vatandaşların hepsi depremle birlikte ve denizin karaya doğru ilerlemesiyle birlikte ne yazık ki sulara doğru binalar, vatandaşlar kapıldı. Hayatını birçok kişi özellikle kıyı kesiminde kaybetmişti. Biz dün akşam hayatını kaybeden vatandaşların anma programına gelen, o gün depreme tanıklık eden vatandaşlarla, yakınlarını kaybeden vatandaşlarla konuştuğumuzda bize dün gibi anlattılar aslında o gün yaşadıklarını ve özellikle kıyı kesimlerinde biz çok can kaybı vermiştik dediler. Hala bugün daldığımızda buradaki kıyı kesiminde, denize daldığımızda o binaları görmek mümkün demişlerdi. Ve her yıl olduğu gibi bugün de dediğimiz gibi gün boyu dualar edilecek, programlar düzenlenmeye de devam edecek diyelim ve Gölcük'ten sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıç'a notları için teşekkür ederim. Biz de bir kez daha deprem felaketine yitip giden canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da bir kez daha sabırlar dileyelim. 17 Ağustos depreminde unutmuyoruz ve unutturmayacağız. Depremle birlikte tabii ki deprem sonrasına ilişkinde en önemli başlıklardan biri sigorta ve DASK. Özellikle 17 Ağustos depremiyle birlikte gündemimize gelen başlıklardan biriydi. Peki bu yaklaşık 27 yıllık süre içerisinde sigorta konusunda ne kadar iyi bir sınav verdik ya da verebildik mi? Hayır. Çünkü Türkiye genelindeki sigortalanan konut oranı %58. Hala önemli bir konut oranımız sigortalanmamış durumda. Detaylandıralım.
0: Depremin sık sık kendini hatırlattığı ülkemizde binaların neredeyse yarısının zorunlu deprem sigortası bulunmuyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi derin izler bıraktı. Geçen 27 yılda Türkiye başta 6 Şubat asrın felaketi olmak üzere çok sayıda depremle sarsıldı. Bu depremler ve afetler zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu. DASK verilerine göre Türkiye genelinde 11 milyon 700 bin konut güvence altında. Sigortalılık oranı ise sadece %58.
3: Bazı bölgelerde daha yüksek, bazı bölgelerde daha düşük. Bu tamamen sigortalılık bilinciyle, DASK bilinciyle, deprem bilinciyle çok ilintili. Sık sık depremlerle karşılaşılan yerlerde sigortalılık oranı daha yüksek.
0: Bölgeler arasındaki fark da dikkat çekici. Deprem riskinin ve bilincinin yüksek olduğu Marmara bölgesi %65 ile ilk sırada. Doğu Anadolu %64, Güneydoğu %63 ile takip etmekte. En düşük sigortalılık oranı ise %45 ile Karadeniz'de. DASK'ın faaliyete geçtiği 2000 yılından bu yana kuruma 867 binin üzerinde hasar ihbarı ulaştı. En çok ihbar 653 bin başvuruyla 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayda geçti. Önümüzdeki 5 yılın projeksiyonunu hazırladıklarını söyleyen DASK Genel Sekreteri, güvencesiz ev kalmaması için vatandaşları deprem sigortası konusunda uyardı.
3: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım. Bu aynı zamanda hasar sık indirimimizi de etkiliyor. Sigortalılık oranı artsın diye bir hasar sık indirim uygulamamız var. Sigortamızı yenildiğimiz zaman da hasarsız sigortalarımızı yenileme indirimi de uyguluyoruz. Dolayısıyla hiç ara vermeden poliçelerinizi lütfen yenileyin.
1: Ve günün sıcak gelişmesi. 200 kilo külçe altın, onlarca gayrimenkul ve milyarlarca liralık para trafiği. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar var. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1.34 milyar lira değerinde toplamda 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
5: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada altın dolu bir adres de mercek altında. Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda kaynağı belirsiz tam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. tek bir adresten çıkan altınların değeri ise yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira. Külçe altınlara el konulurken şimdi gözler o servetin kaynağında. Altınların soruşturmayla bağlantısı araştırılıyor. Firari Hilmi Tuna Kuriş'i yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Alihan Kuriş soruşturmasında servetin boyutu da dikkat çekti. Dosyaya göre Kuriş ailesi

0: ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi. Bunların 138'inin anne Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul'un değerli noktalarındaki lüks konutlardan binlerce metrekarelik arsalara, tarlalardan ticari ofislere uzanan mal varlığı mercek altına alındı. Soruşturmanın para ayağındaysa rakamlar milyarlarla ifade ediliyor. Masak raporuna göre bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Milyarlarca liralık nakit hareketi, yurt dışına yapılan transferler ve kaynağı belli olmayan para girişleri tek tek incelendi. Masak, bazı finansal işlemlerin organize bir çalışmanın parçası olabileceği şüphesine dikkat çekti.
1: Şimdi trafikte o kural ihlallerinin sonuçlarıyla devam edeceğiz. İstanbul'da Çekmeköy-Şile yolunda plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapan o sürücü hem kendi canını hem başkalarının canını içe saydı. Tabii görüntülerin de ortaya çıkmasıyla birlikte cezalar da kaçınılmazdı.
2: Trafikte motosikletiyle yaptığı tehlikeli hareket cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy-Şile yolunda kayda geçti. Bir sürücü plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attı.
3: Plakası yok, plakasız.
2: İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mavi renkli motosikleti kısa sürede tespit etti. Yakalanan sürücüye akrobatik hareketler yapmak ve plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 92 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 90 gün el konulurken motosikleti de 90 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Şimdi Ergin Bulut'un hikayesini ekranlara getirelim. Ergin Bulut tam 15 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İspark görevlisi olarak çalıştı. 2023 yılında gelindiğinde ise bir hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve işini kaybetti. Ancak o suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Konuyu mahkemeye taşıdı ve mahkeme Ergin Bulut'u haklı buldu. İşe iadesini ve tazminat ödenmesi konusunda da kararlar geldi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu adımları bir türlü yapmadı ve o beklediği, istediği iadeye itibar bir türlü gerçekleşmedi. Peki neler yaşanıyor? Bakalım.
4: Görevini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak ve buna hiçbir tanesi yok. İftira atarak iş hakkımı feshettiler.
0: 15 yıl emek verdiği İspark'tan tazminatsız kovuldu. Üstelik hırsızlık iddiasıyla, yani kod 46 ile yıllarca iş bulamadı. Mahkeme onu akladı ama belediye itibarını geri iade etmiyor.
4: 2023'te bana haber geldi. Görev yerini terk ettiniz diye, esnafla samimi oldunuz diye bana iş çıkışı verildi. Lavabo yok şu an bulunduğum yerde. Mecburen lavaboya tercihimiz 1 kilometre kadar katlı toprağı var. Orada görmek zorundaydık. Esnafın aracıyla gittik geldik.
5: Mahkeme kamera kayıtlarını inceledi, savunmaları dinledi. Tazminatsız fesih için herhangi bir kusur bulunmadığına hükmetti. Ergin Bulut dev bir tazminat kazandı. Ancak belediye dosyayı istinafa taşıdı.
4: Ve ben hakkımı istiyorum. Benim hiçbir kusurum, bir hatam, bir şikayet olmadığı halde bana bu iftira atarak benim hakkımı feshettiler.
5: Ergin Bulut 3 yıldır iş bulamıyor. Çünkü 15 yıllık emeğini bir kalemde çizen belediye kod 46 ile onu işten çıkardı. Bu kod hırsızlık manasına geliyor. Bu yüzden Ergin Bulut'un çaldığı her kapı yüzüne kapandı.
4: 2 kere iş başvurusu yaptım. Direkt ben, biz seni ararız. Çünkü madde var orada. Bu bir yani zulümdür yani. Bu vallahi bir zulüm ya. Orada o maddeden dolayı insana böyle bir şüpheyle bakıyor sana. Ha bu hırsızlık yapmış. Yani öyle de bir şey yok. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir hasta abim var. %99 engelli. Benim 2 tane çocuğum var.
0: Ergin Bulut aynı zamanda 2016'da Cihangir'deki doğalgaz patlaması sonucu engelli kalan abisine de bakıyor.
4: Aylık 30 bin medikal malzemesi ihtiyacımız var ve biz bunları karşılamıyoruz. Çok maddi sıkıntı çekiyoruz. Benim olan hakkımı niye elimden alıyorsunuz? Adalet istiyorum ben, hakkımı istiyorum. 46 kodun lütfen değiştirmesi talep ediyorum. Allah rızası için bu zulmün bir kalkmasını istiyorum.
1: Şimdi trafiğe ilişkin bir denetim haberiyle devam edelim. Adresimiz İstanbul Arnavutköy. Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleşti. O denetimler havadan da görüntülendi. Ekranlara getirme zamanı.
6: Ağır yük taşıyan araçlar denetimden kaçamadı.

0: İstanbul Arnavutköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Habipler yolunda ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
1: Denetim olması da güzel bir şey. Bizim için can güvenliğimiz için.
2: Polis ekiplerinin denetimleri güzel, her zaman olmalı. Biz yasal çalışıyoruz zaten.
0: Hafriyat kamyonları ve beton mikserleri başta olmak üzere ağır tonajlı 110 araç kontrol edildi.
1: Benim arabama 50 ton yük atmaya kalktım. Cezayı ben öderim diyor. Cezayı ödese bile bu görmüş olduğum bir defnesiyel 200 bin lira. Bir lastik 25 bin lira. Tutanın parasını ben ödüyorum.
0: Toplam 70 araç sürücüsüyle sahibine 701.376 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen bazı sürücüler fazla yük ekleyen hafriyatçılara isyan etti.
3: Bu konuda ilgili denetimlerin olmasından memnunuz. Çünkü can güvenliğimiz açısından, vatandaşın can güvenliği açısından iyi oluyor.
1: Adam yükünü atıp sayfı zengin etmenin peşinde. Ama ben zarar ediyorum. Ama sizin gibi denetim olduğu zaman bunlar bu yükü atamayayım. Ben de malım kırılmıyor. Rahat çalışıyorum.
4: Ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına biraz da bakalım. Son bir ayda tam 57 kişi jandarma ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri sayesinde kurtarıldı. Peki jandarma kurtarma ekipleri nasıl bir eğitimden geçiriliyor? Ekranlara getirelim.
5: Jandarma arama kurtarmayla jandarma sualtı arama ve kurtarma timleri son bir ayda 57 kişiyi kurtardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından Umudun Adı Jack ve Sak başlığıyla yapılan paylaşımda arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. 15 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında timlerimiz tarafından 51 olaya müdahale edildi, 57 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. JAK timlerimizin müdahale ettiği olaylarda mahsur kalan 33 vatandaşımız, kaybolan 16 vatandaşımız, paraşüt kazası sonucu yaralanan bir vatandaşımız ve İngiltere uyruklu bir şahıs sağ olarak kurtarıldı. Açıklamada Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 kişinin de sağ olarak kurtarıldığına yer verildi. Ayrıca rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin de jandarma sualtı arama ve kurtarma timleri tarafından kurtarıldığına değinildi. Paylaşımda arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
4: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi. Takvim Gazetesi'nin manşetinde bir önceki yayın dilimimizde de konuştuğumuz Fenerbahçe Gençler Birliği maçı sırasında yaşanan olaylar vardı. Holiganizme karşı omuz omuza deniliyor Takvim Gazetesi'nin manşetinde. Gençler Birliği Fenerbahçe maçının üzerinde forma ile takip eden 4 yaşındaki Göktuğ'a yapılanlar taraftarların sınırını aştı. Göktuğ'a sallanan o parmak toplumun vicdanına dokundu. Fenerbahçe formasıyla babasının kucağında maçı bekleyen minik Göktuğ bir holiganın hedefi oldu. Forması çıkartıldı. Korku dolu anlar yaşadı. Bir polis kucağında güvenli alana götürdü küçük çocuğu. Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İşte o zorba, ev hapsi verilen Şenel Akdemir bir daha statta maç izleyemeyecek. Bu da yine Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberler arasında yer alıyor. Aynı zamanda açıklamalar ardı ardına geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, çocuğumuzun kalbinden kıymetli hiçbir şey yok derken bu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz dedi. Bir başka haber, 27 yıldır kayıp oğlunu arıyor. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü. 17 Ağustos'ta Marmara depreminde enkazdan yaralı çıkarılan Emine Cebeci, oğlu Serkan'ın da enkazdan sağ çıkarıldığını gördü. Ancak bir daha haber alamadı. 70 yaşındaki anne 4 yıl boyunca oğlunu aradı. Mahkeme kararıyla 18 mezarın açılmasını sağlayan Cebeci sonunda oğlunun cenazesine ulaştı deniliyor. Bu da günün o acı haberlerinden biri. 27 yıldır kayıp oğlunu arıyor denilmekte. Gazete manşetlerini ekranlara getirdik. Peki gün boyunca ve geceden sabaha yurdun dört bir yanında neler yaşandı? Hızlı bir haber turu zamanı.
6: Hakkari'de akaryakıt istasyonundan yakıt alan otomobil yola çıktığı esnada yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkan baba Mesut Akyol ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın adresi Bursa'ydı.
7: Tamam geldiler abi. Müdahale tamam.
6: Kırmızı ışıkta durmayıp süratle geçen otomobil iki araca çarptı. Araçlardan biri takla atarken biri ağır, 5 kişi de yaralandı. Otomobilin hız

0: hızla yaklaştığı anlarda yaya yolundan geçen iki kişi de son anda kurtuldu. Ordu'da ise bahçe kapısının açılmasıyla yola fırlayan köpeğe otomobil çarptı. Köpeğinin can verdiğini gören 10 yaşındaki çocuk şok geçirerek bayıldı. Aile sürücüden şikayetçi oldu. Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Evin adeta uyuşturucu deposuna çevrildiği görüntülendi. İstanbul Beyoğlu'ndaki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişek stadın yanındaki bir eve isabet etti. Daireyi saran alevlere itfaiye müdahale etti. O anlarda evin boş olması daha büyük bir facianın önüne geçti. Adana'da kuyuya düşen ineğin çıkarılması için itfaiye ekibi seferber oldu.
1: Kuyu içerisine düşen ineğin kurtarma faaliyetimiz başlamıştır.
0: Uzun uğraşların ardından devreye giren vinç hayvanı olduğu yerden çıkardı. İneğini evladı gibi seven Fatma 5-6 itfaiye ekibine sarılarak mutluluğunu paylaştı.
2: Allah razı olsun abi. Elinde altın olsun diye. Elinde razı olsun abi. Kurban olayım size.
3: Yok abla.
0: Bu görüntüler de Tekirdağ'da kaydedildi. Leylekler yol boyunca dizilmiş olan aydınlatma direklerinin misafiri oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haftanın ilk iş gününe başlıyoruz. Piyasalar peki hangi rakamlarla başlıyor dediğimizde Borsa İstanbul Cuma günü hafif bir yükselişle tamamlamıştı. 14.172 puandayız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de işlemler başladı. Yatay bir seyir var. 48 lira seviyesine doğru yaklaşmış durumdayız. 47 lira 89 kuruş. Euro TL'ye hemen ekranlara getirelim. Euro TL'de de yine yatay bir seyir devam ediyor. 55 lira 53 kuruştan işlemler devam ediyor. Altın hareketli bir şekilde güne başladı Asya piyasalarında. %0.38'lik yükselişle 4.393 dolar, 4.400 doların hemen altından işlemler başladı. Bakalım 4.400 kırılabilecek mi? Takip ediyor olacağız ve gümüş fiyatı grama bakalım. Gram fiyatlarını ekranlara getirdiğimizde burada da benzer bir tablo var. 6.800 liranın hafif altındayız. 6.763 liradan güne başlıyoruz. Gram fiyatlarını, daha doğrusu gümüş fiyatlarını ekranlara getirelim. Gümüşte tablo nedir dediğimizde burada daha güçlü bir yükseliş karşımıza çıkıyor. %1,58'lik yükselişle 65 dolar 71 centten işlemler devam ediyor ve petrol fiyatları. Petrol fiyatlarına baktığımızda ise herhangi bir değişim yok. 90 doların hemen altında. 88 dolar 53 cent. Hürmüz konusundaki belirsizlik petrol fiyatlarındaki gerilemenin önündeki en büyük engel. Bir yandan da tabii ki Türkiye'nin enerji politikaları ve çıkan sonuçlara bakmamız gerekiyor. Çünkü dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan buna ilişkin önemli bir açıklama geldi. Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye. Bu yönde adımlar atılmaya devam ediyor. Ocak-Haziran yani yılın ilk 6 aylık dönemine bakıldığı zaman Türkiye'de toplam doğalgaz üretimi 1.6 milyar metreküp olarak belirlendi. Toplam petrol üretimimiz ise 23.1 milyon varil olarak hesaplandı. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda Türkiye hızlı adımlar atmaya devam ediyor.
6: Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini açıkçası küçük bir fragmanını biz Gabar'da gözler önüne sermiş olduk.
7: Terörsüz Türkiye süreciyle enerjide tarihi bir dönemece girildi. Gabar'da petrol, Karadeniz'de gaz üretimi rekoru kırıldı. Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen son veriler enerji üretimindeki rekor artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise %60'la Gabar'da oldu. Türkiye'de yılın ilk 6 ayındaki doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Toplam üretimin %92'si Sakarya gaz sahasından geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğalgaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Karadeniz'de bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılacağını vurguladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Uzay göçü tamamlandı manşetini atıyoruz. Yayıncılık anlamında hafta sonu önemli bir gündü, tarihi bir gündü de diyebiliriz. Çünkü TürkSat 3A artık görevini tamamladı ve yayınlar TürkSat 4A'ya transfer edildi. Evet, söylemesi kolay bir şey ama bu transfer nasıl gerçekleşti dediğimizde aynı anda 573 televizyon kanalı ve 215 radyo TürkSat 4A'ya taşındı. 1000'e yakın frekans geçişi eş zamanlı olarak yapıldı. Yayın aktarımları kesintisiz bir şekilde gerçekleşti. Yani izleyiciler bu yayın aktarımındaki değişimi anlamadı. Çünkü çok hızlı bir şekilde sorunsuz yapıldı. Yayınlar peki ne değişti dediğimizde ise artık bizi izlediğiniz bu yayınlar çok daha kaliteli bir şekilde sizlere sunulacak. Çok daha net bir görüntüyle bu yayınları size aktarıyor olacağız. Uzay göçü tamamlandı manşetinde atıyoruz. Bir son dakika gelişmemiz var. Onu hemen ekranlara getirelim. Kısa bir süre önce Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine yeni bir darbe daha indirdi. Toplamda 810 kilogram esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükte büyük darbe diyoruz. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi ve operasyon için düğmeye basıldı. X-ray taraması sonucunda araç detaylı olarak aramaya sevk edildi ve yapılan aramalarda toplamda 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yine tırada el konulmuş durumda. Günün yeni sıcak gelişmesi Kapıkule sınır kapısına gerçekleştirilen operasyon 810 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Jason Hardy, dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi'nin en genç siyahi profesörüydü. Ancak hakkında çıkan intihal suçlamalarının ardından geçen hafta görevinden istifa etti. Cambridge'in hakkında soruşturma başlattığı profesör istifasından günler sonra İngiltere'deki evinde ölü bulundu.

0: İntihalle suçlanan profesör evinde ölü bulundu. İngiltere Jason Hardy'yi konuşuyor. Hardy 2023'te 37 yaşındayken dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Cambridge'in en genç siyahi profesörü olarak atandı.
1: Bana göre tüm bunların sonucunda elde edilecek en büyük zafer, şimdiye kadarki en genç siyahi unvanı ile ilgili son manşet olması olurdu. Bu gereksiz bir nokta değil. Özellikle Cambridge ve Oxford gibi kurumlarda, yüksek öğretimdeki siyahi ve etnik azınlık mensuplarının içinde bulunduğu kötü durum göz önüne alındığında çok önemli bir nokta.
0: Büyük ses getiren bu atamanın ardından Jason Hardy, son dönemde doktora tezinin bazı bölümlerini intihal yapmakla, yani fikir hırsızlığıyla suçlandı. Cambridge Üniversitesi başta Hardy'yi savunsa da ardından çok fazla iddia ortaya atılınca desteğini azaltmaya başladı ve kurum içi bir soruşturma başlatmaya karar verdi. Jason Hardy bu kararın ardından istifa ettiğini açıkladı. Kararın ardından günler sonra İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde evinde ölü bulundu. Londra polisi henüz şüpheli bir durum olmadığını söylese de eski profesörün ailesi Jason Hardy'in bir taciz ve linç kampanyasına maruz kaldığını öne sürüyor. Tüm bu yaşananların çocukları için dayanılmaz hale geldiğini vurguluyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntülere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde elinde iki mızrak bulunan bir şüpheli. Tüm uyarılara rağmen silahını bırakmadı. Polis bu olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Mızrakları bırakmayan şüpheli 8 polis tarafından vurularak öldürüldü. Ancak bu Amerika'da polislerin müdahalesi konusunda devam eden tartışmalara bir yenisini daha ekledi.
3: Mızrakla polisi tehdit etti, bırakmayınca vuruldu. ABD polisi bir kez daha şüpheliyi öldürerek durdurdu. Drop the hammer. Good. Over here. Drop that.

0: Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yaşandı. 43 yaşındaki Jose Angel Castillo hurdalar arasında kendisi için işe yarar parçalar arıyordu. Ancak elinde ucuna bıçak bağlanmış iki uzun sopa vardı. Sopalardan mızrak yapan adamın tehdit olarak görülmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Mızrakları bırakmasını istedi ancak ısrarcıydı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Polisin defalarca yaptığı uyarıya rağmen şüpheli mızrakları bırakmadı. Köşeye sıkışan Castillo'nun çevresi 8 polis tarafından sarıldı. Polisin silahlarını doğrultması üzerine mızraklarıyla saldırmaya çalıştı. Polis ise mermi yağmuruyla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Anadolu'da hasat zamanı diyoruz. Bu kez kameralarımızı Tokat'a çevirelim. Üzüm hasadını ekranlara getireceğiz. Haber ekibinden Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, günaydın. Kolaylıklar dileme. Ben sözü İstanbul'dan sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Bizler de sizlere Tokat'ın Akbelen köyünden günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Bakar mısınız üzüm salkımın efendim? Elimde tutmakta bile zorlanıyorum. Gerçekten lezzetli, bir o kadar da faydalı üzümler Tokat'ta Akbelen köyünde Ahmet abinin bağlarında, seralarında yetişiyor. Ben şimdi şu üzümü şöyle kasanın üzerine koysun Ahmet abi. Tabii sabah erken saatlerde ablalarımız, abilerimiz girmişler, üzümleri hasat ediyorlar. Şöyle bir onları bir göstertelim. Onlar çalışıyor, ellerinde makaslar var, kasalar yerlerde, hep birlikte üzümleri hasat ediyorlar. Hemen Ahmet abiyle de konuşmaya başlayalım. Ahmet abi, şimdi üzümlerde hasat zamanı başladı. Evet. Nedir bu üzümün ismi, özelliği?
3: Şimdi tüm Türkiye'ye hayırlı günler diliyorum, özellikle günaydın. Üzümümüzün ismi Trakya İlkerem. Biz bunu serada yetiştiriyoruz. Aşağı yukarı 15 gün oldu ilk satışımız. Şu anda biz Manisa'yla yarış yapıyoruz. İster inanın, ister inanmayın. Yani Tokat'ta, seralarda Manisa'yla beraber üzüm çıkardık.
2: Peki buradaki üzümler özellikle size geliyorlar, kasa kasa İstanbul'dan, Ankara'dan üzüm alıyorlar.
3: Evet, bizim üzümümüzün özelliği şu: salgınlar dışarıda olduğu zaman tanelerini rüzgara karşı korumak için sertleşiyor, kalınlaşıyor. Serada öyle bir sorun yok. Şimdi serada üzüm yediğin zaman çıtır çıtır, çekirdeği de yok gibi. Bu üzümü zaten yiyen bir adam ondan sonra benim devamlı müşterim oluyor. Ben Ankara'ya, İstanbul'a, büyük şehirlere kasa kasa üzüm gönderiyorum.
2: Yani, peki ne kadar bir arazi ektin?
3: Şu anda 3 dönüm seralarda üzüm yetiştiriyorum. Aşağı yukarı dönüme de 10 ton civarında üzüm alıyorum yani.
2: Peki Ahmet abi, şimdi bu seralar kurulurken bir de devletimiz destek verdi sana.
3: Tabii ki, yani biz seraların kurulduğu zaman %40 civarında teşviklerinden faydalandık. Hı hı. Ondan sonra üniversitemizin bağcılık bölümü tekrar bize üzüm fidanı ve malzemesi hakkında da bize yardımcı oldular. İkincisi, Tarım İl Müdürlüğümüz, bağcılık bölümlerindeki mühendislerimiz her konuda bize yardımcı oluyorlar. Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan.
2: Yani devlet de yanınızda bu üretim yapılırken.
3: Tabii ki yani. Bu yani sadece çiftçinin başarısı değil bu. Hepimizin başarısı.
2: Evet, şimdi bakıyorum ablalarımız kesiyor. Ben şöyle hemen ablama gideyim. Abla, günaydın, kolay gelsin.
4: Günaydın. Sağ ol, Allah razı olsun.
2: Üzümlerden neler yapıyorsunuz? Bu ne, pekmez mi diyorlar, bir şeyler diyorlar. Yapıyor muyuz onlardan?
4: Pekmez yapıyorum.
2: Başka?
4: Beyaz üzümden de tarhana yapıyorum, köme yapıyorum.
2: Tarhana köme buranın meşhurdur,
4: evet,
2: değil mi?
4: Hı-hı.
2: O beyaz üzümden oluyor.
4: Evet. Hı-hı.
2: Şöyle Halil İbrahim, beyaz üzümü de bir göstersene, diyorum bak şurada daldı. Şöyle bir dalları görebilecek miyiz? Şöyle bir şu yaprakları açalım. Şuradan dalları göstertelim. Efendim, bakar mısınız beyaz üzümlerde yine burada neredeyse...
3: Çekirdeksiz iri üzüm. Çekirdeksiz iri süperior cins.
2: Dallardan sarkıyor. Bu sene bolluk var o zaman.
3: Bu sene evet. Bu sene ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Hı hı. Allah bereket versin herkesinkine de. Yani gerçekten ikiye katlayacak bir pozisyonumuz var. Üzümler de çok kaliteli çıkıyor üstler.
2: Maşallah, şimdi Öznur kardeşimiz var. Şimdi Gökhan Kurt, Öznur illa Murat abi beni göstereceksin dedi. Kendisi özel bir kardeşimiz. Down sendromlu ama üzümü çok seviyor. Kucağında da tutuyor. Öznur, üzüm topluyor musun?
5: Evet, ama demem üzümüm çok seviyorum. Ama demem üzümü yiyorum.

0: Peki üzüm yemeyi seviyor musun?
1: Evet.
0: Peki afiyet olsun. Öznur'da özel bir kardeşimiz tabi seralarda çalışıyorlar. Şimdi abi kaç çeşit üzüm var? Onlardan bahsedelim biraz.
2: Şimdi bizim burada Trakya kerem var. Prima diye bir cinsimiz var. O biraz daha iri. Sonra Michel Palier var. O daha iri. Beyazlarımız var. Çekirdeksiz. Yani vatandaşın talebine göre cinslerini ona göre çoğaltma, eksiltme yapabiliyoruz tabii ki. Bu evet. Üzümlerinden çok memnunuz gerçekten. Hem verimi çok güzel, raf ömrü çok uzun. Yani
0: ne kadar durur bu üzüm? Kesildikten sonra bir hafta 10 gün durur mu?
2: 2 ay durur, hiç korkmayın.
0: 2 ay?
2: 2 ay garantisini veriyorum, evet.
0: Evet.
2: 2 ay, hiç sıkıntısı yok. Hatta bir şöyle söyleyelim. Temmuz'un 15'inde bu üzüm çıkıyor. Biz dalında Aralık ayının sonuna kadar biz burada üzüm satıyoruz.
0: Peki Ahmet abi çok teşekkür ederiz, kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de habere özellikle de bizi gelip izledikleri için, tüm Türkiye'ye duyurdukları için çok teşekkür ederim.
0: Abi sizin emeğiniz, size kolay gelsin. Çiftçilerimizin emeği efendim. Onlar sabah erken saatlerde giriyor. Son bir kez şöyle bir dalları göstertelim. Ondan sonra da sözü Gökhan Kurt'a bırakacağım. Tabii hep diyoruz ya hani bir de türkü var, dalları bastı kiraz. Bu sefer dalları bastı üzüm. Biz Tokat'tayız. Hasat devam ediyor. Bereketli olsun diyelim. Gökhan Kurt, sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
3: Murat Onur'a teşekkür edelim. İyi bir gün dileyelim. Tokat'a da selamlarımızı iletelim. Erzurum'a gidelim. Erzurum'da yaklaşık 40 şehirden gelen yetiştiricilerin katılımıyla Şebap Güvercin sergisi düzenlendi. Değerleri 100 bin liradan 5 milyon liraya kadar çıkan ev ve araba parasına satılan güvercinler görücüye çıktı.
4: A Haber Radyo 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Moda'nın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Bir reklam.
16: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
15: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Best Allianz'tır. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Huzurlu, bereketli bir hafta diliyoruz.
10: Önemli bir tarihteyiz.
9: Evet, bugün 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Hafızalarımızda dün gibi Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da törenler vardı. Hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Önce anma törenleriyle başlayalım.
11: Adamlar

0: Ne yapalım? Yaşamak zorundayız. Yaşıyoruz yani. Tamam. Çok sıkıntılar çektik.
1: Hiç çıkmadı ki aklımızdan. Aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
2: Anıta çelenk bırakıldı, dualar edildi. Deprem şehitleri afetin 27. yıl dönümünde unutulmadı.
3: Yakınlarımızı kaybettik. Allah'ım bir daha böyle bir depremi, böyle bir acıyı kimse yaşatmasın. Her şeyi canlı gördüm ya. Çok bayağı bir etki kaldı bizde.
2: 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 şiddetindeki sarsıntıda 17.480 kişi hayatını kaybetti.
4: Halen aslında acılar canlı ve diri. Biz 27 sene oldu. Yani o zaman doğan çocuklar şimdi delikanlı ya da genç haldeler.
2: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
5: Sabah 8'de haberini aldığımda tüm komşularım ve akraba çevremde de 1500'e yakın kayıp olduğunu öğrendim. Yani Allah fida yaşatmasın, çok kötü günler, hala bile tüylerim diken diken oluyor.
2: Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük'teki deprem anıtına çelenk bırakıldı.
6: Bundan tam 27 yıl önce tüm Türkiye'yi yasa boğan Büyük Gölcük depremi gece saat 03.02'de meydana gelmişti ve o depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor.
4: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hayatta olduğumuz sürece onları rahmetle anmaya devam edeceğiz.
2: Yalova'da depremde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
7: Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Unutmadığımız bir geceydi. O gece belki birçok kişi için de depremle ilk tanışmaydı. Ve maalesef doğru. Çok acı, yıllar süren yaralar, çok zor bir
8: unutulmadı.
7: Süreç.
8: Aynen 6 Şubat olduğu gibi çok fazla bir alana da yayılmıştı. Hatta İstanbul'u, Bursa'yı sayabilirsin. İşte Avcılar, Beylikdüzü bölgesi ciddi şekilde yıkılmıştı. Bursa'da oldu ve... 1-2 ay sonra çok iyi hatırlıyorum, yani Ekim Kasım ayları gibi Bolu, Sakarya, o bölgede bir daha büyük bir deprem oldu. Zor zamanlardı Merve, yani Türkiye'nin de zor zamanlarıydı. İşte devlet hemen yaraları sarmaya koşamadı o dönemde. Dolayısıyla yani işte 24 yıl sonra, değil mi? 24 yıl sonra bir 6 Şubat yaşadık. Arada işte siyahla beyaz kadar fark var devletin müdahalesi anlamında söylüyorum, ama 99 depremi özellikle işte Yalova, Gölcük, Karamürsel, o hattı tamamen yıkmıştı, özellikle Yalova'da. Tabii ardından bir sürü davalar açıldı işte müteahhitlere, şunlara bunlara, ama giden canlar geri gelmiyor maalesef. Bak şimdi vatandaşları dinlerken ben de bir anda o günlere gittim. Biz İstanbul'daydık tabii ama burada da hissettik. Ben de o bölgede oturuyordum. Yani Avcılar, Beylikdüzü bölgesinde ve orada da çok
7: her
8: ciddi yıkımlar
7: çok
8: oldu.
7: Her yerde çok hissedildi. Ben hatırlıyorum bu arada 99 depremini. Yani tabii bizim jenerasyon için ilk defa depremle tanışıyoruz.
8: Büyük, depremle,
7: büyük bir depremle.
8: Onun öncesi mesela Erzincan vardı.
7: Evet, ama yine de şöyle hatırlıyorum. Şimdi mesela çocuklara biraz okullarda eğitim de veriliyor artık yaşanan bu afetlerden sonra. Bize kimse anlatmamıştı. Gece biz, ben hiç unutmam o dolabın güm güm güm güm sesine uyandığımızı. Çok
8: yani bu depremin bir özelliği de şuydu, 45-46 saniye kadar sürdü. Çok uzun süren bir depremdi, yani bitmiyor. Yani o 45 saniye yıl gibi geldi zaten. Dolayısıyla dediğin gibi bir de gecenin saat 3'ünde olması, insanların uykuda yakalanması kötü zamanlardı. Şimdi vatandaşları dinlerken işte dediğim gibi o günlere gittim. Gece uykuda yakalamış ve o bölge tamamen yıkılmış. Yani ben de işte gazeteciyim, hemen Kocaeli'ne gitmeye çalıştık. Yol yok. Yollar ayrılmış. Kocaeli'ne ulaşamıyorsun. Bir şekilde ulaştık. Bakıyorum sağıma soluna. Kocaeli'ni de iyi bilen birisiyim. Yok yani, o şehir yok olmuştu. Biraz daha ileride işte Sakarya, Bolu, onlar da yok olmuştu. Allah bir daha göstermesin Merve. Yani bu duayı hep yap.

0: Amin.
1: 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu El Cezire'ye verdiği, Arap basınına yaptığı önemli açıklamalarla devam edelim. Mekke Anlaşması ile ilgili olarak Mısır'ın da sürece dahil olabileceğini ilk kez söyledi Cumhurbaşkanı. Yine F-35 savaş uçaklarına dair de bir açıklama yaptı. Trump'ın bu konuda söz verdiğini ve bir karşılık beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın mesajlarına bir bakalım.
2: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
3: Mekke Anlaşması'ndan Hürmüz Boğazı'na, F-35'lerden Suriye'ye kadar pek çok başlığa değindi, Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.
2: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti. Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi, dedi. Mısır'ın katılımının da anlaşmanın gelecekte genişlemesi kapsamında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı için de net mesaj verdi. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayan Erdoğan, bölgede barışın kapısını aralayan arabuluculuk çabalarında Katar'ın kritik rolüne dikkat çekti. Erdoğan, El Cezire'ye verdiği demeçte Amerikan Başkanı Donald Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Suriye içinde yeni dönemin işaretini verdi. Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, Suriye'de istikrar için Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi. Suriyeli Kürtler içinse barış ve istikrardan paylarını alacaklar. Türkiye, bölgedeki Kürt toplumlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye ve haklarını korumaya devam edecek mesajını verdi.
2: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.
3: Gazze konusunda ise Erdoğan, Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz diyerek gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti. Hamas'ın yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail'in savaşı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması hakkında bir açıklama yaptı. Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Amerikan Başkanı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum dedi. Açıklamasının devamında da bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor açıklamasını yaptı. Liderleri tebrik etti. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adımdır. Vay canına ifadesini kullandı. "200 kilo külçe altın, onlarca gayrimenkul ve milyarlarca liralık para trafiği. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni ayrıntılar var. Alihan Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş'e yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste, kaynağı belirsiz, 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi."
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada altın dolu bir adres de mercek altında. Tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda kaynağı belirsiz tam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Tek bir adresten çıkan altınların değeri ise yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira. Külçe altınlara el konulurken şimdi gözler o servetin kaynağında. Altınların soruşturmayla bağlantısı araştırılıyor. Firari Hilmi Tuna Kuriş'i yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Alihan Kuriş soruşturmasında servetin boyutu da dikkat çekti. Dosyaya göre Kuriş ailesinin üzerine

0: Kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi. Bunların 138'inin anne Ayşegül Deren Kureş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul'un değerli noktalarındaki lüks konutlardan binlerce metrekarelik arsalara, tarlalardan ticari ofislere uzanan mal varlığı mercek altına alındı. Soruşturmanın para ayağındaysa rakamlar milyarlarla ifade ediliyor. Masak raporuna göre bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Milyarlarca liralık nakit hareketi, yurt dışına yapılan transferler ve kaynağı belli olmayan para girişleri tek tek incelendi. Masak, bazı finansal işlemlerin organize bir çalışmanın parçası olabileceği şüphesine dikkat çekti.
1: Şimdi ifadeler ortaya çıktı. Alihan Kureş'in ifadesi. İfadelerde özellikle tabii ki bu süreçler soruldu. Operasyonel iletişim soruldu Alihan Kureş'e. Kendisine dair bazı iddiaları var. Hepsini konuşacağız. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Evet, şimdi ifadelerde ne var? Özellikle bu iletişim ağına dair ne söylüyor?
2: Şimdi öncelikle kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Herhangi bir kara para konusunda bu konularla ilgili iddialarla alakası olmadığını söylüyor ama masak raporları, elde edilen deliller ve dün gündeme çok sarsıcı bir şekilde gelen o bir kasada 200 kilo külçe altın bulunması vesaire aslında soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini belirtiliyor. Bugün Sabah gazetesinde de çıktı ifadesi. İfadesinde çarpıcı tespitler var. Arkadaşlarımız bir barko olarak buraya hazırlamışlar. Telefon kullanmıyorum. Kendi adıma GSM hattı olmadığını söyledi. Telefon kullanmadığını söylüyor. Yani bir böylesine büyük bir soruşturma safhasının en tepedeki bir numaralı isminin telefon GSM hattı kullanmadığını söylemesi burada zaten soruşturma makamlarının da dikkatini çeken noktalardan biri. Ulaşım iletişimle ilgili bağlantılarını, görüşmelerini yakınlarının hatları üzerinden yaptığını söylüyor. Aile üyelerinin telefonlarını kullandığını söylüyor. Şimdi yine ifadesinde çarpıcı noktalardan birisi de diğer sayfaya gelebilirsek bazı tespitlerle birlikte ciddi iddialar var bu soruşturma kapsamında. Bulunan operasyon yapılan noktalarda çok yüklü miktarda paralar bulunmuştu. Silahlar ele geçirilmişti Merve biliyorsun. Hı hı. Aylık geliriyle ilgili soruya ise 380 bin lira civarında bir geliri olduğunu söylüyor. Hı hı. O ziynet eşyaları ve paralarla ilgili de ziynet eşyalarına düğün taksi ve aile birikimi savunmasını yapmış. Kendisinin bir suç örgütü lideri olmadığını iddia ediyor, söylüyor. Ben sadece bir varisim diyor. Yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın bir varisi olduğunu, kendisini bir dini figür olarak gösterdiğini, göründüğünü söylüyor ve suçlamaları reddediyor. Şimdi ifadesi bu şekilde. Soruşturma ne boyutta peki? Şunu belirtmek gerekiyor. Dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin önemli bir açıklaması oldu. Bugün de yine son dakika bilgisi olarak bütün kanallarda, sitelerde çıktı. Bu operasyonla ilgili olarak zaten devletin soruşturma makamlarının, ilgili makamlarının yaptığı açıklamalarda şunun altı çiziliyor. Bu bir gruba karşı ya da dini değerleri, muhafazakar yaşantısı olan insanlara karşı yürütülen bir operasyon ya da soruşturma olmadığının altı çiziliyor. Bu örgütün daha doğrusu Tepe isimdeki zaten savcılık açıklamasında da şunun altı çizilmişti. Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu tarzında. Yani Tepe isimde operasyon. Bir kara para aklama iddialarının bulunduğu. Hı hı. Bir
1: ama bazı şirketlere
2: bir
1: de kavim atanmış. Tabii ki yani bunlara finansman sağladı.
2: Tabii zaten masak raporlarında çok ciddi para alışveriş transferleri var. Örneğin bir sağlık hizmetleri ve yatırım hizmeti olarak çalışan firmanın kuruluş cirosu çok yüksek. 1 milyar üzerinde bir ciro ama ticari faaliyetleri sadece 30 bin civarında kalmış. Yani bir ticari faaliyet olmadığı görünüyor.
1: Para aklıyor demek anlamına geliyor.
2: İddialar bu şekilde. Bu. Yurt içi ve yurt dışında gelen giden paralarla ilgili bir ticari faaliyet karşılığı olmayan para giriş çıkışlarının olduğu tespitleri yapılıyor. Yine İçişleri Bakanı'nın açıklamasına gelirsek Sayın Mustafa Çiftçi'nin bir gizli yazılım üzerinden örgütün üst tepesindeki isimlerin gizli bir yazılım üzerinden haberleştiğini söyleniyor. Hmm. Bu yazılım nasıl kullanılıyor? İnternet tabanı olan telefonlar üzerinden mi, yoksa sadece bilgisayardaki bazı yazılımlar üzerinden mi bunlar yapılıyor? Bunun şu an için soruşturma safhasında devam etti.

0: Anlaşılıyor. Yani
1: Baylok tarzı diyorlardı.
0: Tabii FETÖ'nün Baylok tarzında bir iletişim aracı olduğunu söylemişti dünkü açıklamalarında Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Burada da Tepe isimdekilerin bazı kaynaklarda Glopper, bazı kaynaklarda Blopper tarzında bir açıklama var ama Glopper tarzında bir yazılım üzerinden haberleştikleri tespitinin yapıldığını söyleniyor. Şimdi tabii ki ele geçirilen dijital materyaller, siber ekipleri tarafından bunlar incelenecek. Bu yazılım güvenlik aşamasından nasıl bir çalışma yapılmış, nasıl haberleşiliyordu, sosyal medya üzerinden mi yoksa başka bir şekilde mi yapılıyordu, bunlar araştırılacak. Dün flash bilgi olarak geçilen o son dakika bilgilerinde de Ümraniye'de bir kimya firmasının deposundaki bir yerde kasada 200 kilo külçe altın bulunmuştu. Piyasa değerinin 1 milyar 340 milyon üzerinde olduğu belirtiliyor. Şimdi mali suçlarla mücadele ekipleri bununla ilgili olarak da bu altınların nereden alındığını, daha doğrusu kaynağının kaynağı olmadığı, kaynağı ile ilgili şüpheli durumlar olduğu için bu araştırılıyor. Firari durumdaki bir isim Alihan Kureş'in kardeşinin arama çalışmalarıyla ilgili soruşturma safhasında operasyon yapılan, daha doğrusu arama yapılan bir adreste Ümraniye'deki bir kimya firmasında bu altınlar ele geçirilmişti. Tabii Faruk abi de ekonomi konularında bu konularda zaten çok önemli bir isim. Muhtemelen bu altınların alındığı adresler soruşturulacak Faruk abi. Çünkü 200 kiloluk külçe altınlar, hani bir kuyumcu bir külçe altını ya da bu kadar bir külçe altını tek kalemde satabilir mi? Peyderpey mi alındı? Ya da hangi adresten alındı?
2: Başka yerden mi geldi?
0: Ya da başka yerden mi alındı?
2: O da
0: bunlar soruşturma
2: yani
0: safhasında.
2: Yani burada tabii az önce söyledin, bir kimya bir sağlık şirketi kurulmuş.
0: Evet.
2: Muhtemelen hani 1 milyar öz sermayesi, bazılarının hiç öz kaynağı yok. Yani paravan şirketler. Burada biliyorsun daha önceki bazı soruşturmalarda da biz bunun örneğini gördük. Takibi zorlaştırmak için şirketler bölünerek sermaye yapıları farklılaştırılıyor. Birbirlerine para aktarıyorlar. Birbirlerinden mal alıp veriyormuş gibi gösterip sahte faturalar kesiliyor. Bunun bütün amacı takibi zorlaştırmak. Yani böylece o kara paranın takibini zorlaştırıyorlar. O yüzden de çok fazla şirket görünüyor ama çoğu faaliyette değil. Tamamen tabela şirketi ve sermayesi yok.
0: Şimdi bir önemli nokta da şimdi soruşturma makamları şu açıklamayı yapmıştı ilgili operasyonla ilgili olarak. 70 milyon euroluk bir Almanya'da merkez kurulduğu ve burada Türkiye'deki işlemlerin, faaliyetler tamamlandıktan sonra Almanya'daki merkeze taşınacağı ve bununla ilgili de harekete geçilmişti. 100 milyar liralık bir paranın yurt dışına çıkarıldığı bahsediliyordu. Şimdi hem operasyonda ele geçirilen o mal varlıkları, hem dün ele geçirilen o 200 kilo külçe altın. Acaba şu sorunun üzerinde yoğunlaşıyor şu an soruşturma ekipleri. Hali hazırda Almanya'ya daha taşınacak ziynet eşyası olsun ya da mal varlığı olsun, nakde çevrilecek para var mı? Bir yerde tutuluyor mu, tutulmuyor mu? Bununla ilgili de soruşturma devam ediyor. Şimdi önemli noktalardan birisi de geçtiğimiz günlerde yine haberlerde çıktı biliyorsun Merve. 20 poşet, çöp poşeti dolusu evrak imha edilmişti. O evraklarda neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Neden imha edilme gereği duyuldu? Bunların hepsi tamamen şu an inceleme altında. Şimdi Almanya konusundaki o merkezin oraya taşınması, bu faaliyetlerin orada sadece Türkiye değil dünyanın farklı ülkelerinde de bir faaliyet mi yürütülecekti? Bu soruların cevabı aranıyor. Şunu bir kere daha altını çizelim tekrar, çünkü gerçekten de önemli bir operasyon. Bakanlıklar, hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı şunun altını kalın harflerle çiziyor. Bu herhangi bir dini değerler ya da muhafazakar insanlar özelinde onlara müdahale amacıyla yapılan bir soruşturma ya da operasyon olmadığı belirtiliyor. Bunun bu Tepe isimlerin para hareketleri MASAK tarafından incelendikten sonra hayatın olağan akışının çok üzerindeki milyarlarca liralık bir para akışı oldu. Özellikle yurt dışı yurt içi transferler, bununla ilgili olarak bir suç örgütü üzerinde soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. Tabii ki altınlarla ilgili olarak da inceleme yine devam edecek. Bir yere transfer mi edilecekti çünkü kasada saklanıyordu. Yine operasyon devam ederken şu an firari isimlerin yakalanmasında girilecek, arama yapılacak adreslerde başka gizli kasalar var mı? ya da kasa var mı, içerisinde yine saklanan mücevher, daha doğrusu ziynet eşyası, mal varlığı var mı?
1: Ya da bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor? Bunların hepsi soru işareti.
0: Zaten

0: MASAK raporunda en dikkat çekici nokta şu. Hı hı. İnsanlar mal varlığı edinebilir. Altın da alabilir, nakde de çevirebilir, döviz de alabilir. Ancak milyarlarca değer üzerindeki bir firmanın sanırım MASAK raporunda 34 bin liralık bir ticari faaliyeti var Faruk abi. Yani bu ticari kuruluşunda çok ortaklı olan bir firmanın kuruluşunda 34 bin liralık bir faaliyet görülmesi, hı hı, ticari amaçlı bir işlem yapılmadığının göstergesi olarak, yani bu da çok şüphe arz eden bir fotoğraf olarak karşıya çıkıyor. Şu an için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Ayhan Kuriş'in aralığında bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Tabi soruşturmada daha dijital materyaller inceleniyor. Hangi detaylar çıkacak? Önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak Merve.
1: Çok teşekkür ederim Ramazan Almaçay'a geldiğiniz
0: ben
1: için. Kıymetli bilgiler paylaştınız. Ramazan Almaçay'la konuştuk. Ayhan Kuriş suç örgütüne ilişkin soruşturmanın ayrıntılarında her gün yeni bir bilgi geliyor. Ayrıntıları anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi hafta sonunun en tartışmalı görüntüsü Ankara'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçında yaşanan o çirkin olay. Bazı Gençler Birliği taraftarları 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkartıyorlar statta. Görüntüler hemen sosyal medyada yayıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Toplumsal bir tepki var tabii. Fenerbahçe cephesi de karşılık olarak küçük taraftarı yarın Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçında Fenerbahçe tribünlerinde ağırlayacak. Tartışmalar beraberinde geldi, bir bakalım.
2: Dört yaşındaki minik çocuğa tribünde korku yaşattı. Tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüler Ankara Eryaman Stadyumunda kayda alındı. Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençler Birliği Eryaman Stadında Fenerbahçe'yi ağırladı. Tribünler bu karşılaşmada utanç verici bir olaya sahne oldu. 4 yaşındaki minik bir Fenerbahçe taraftarı Gençler Birliği tribününde babasıyla birlikte maçı izlerken üzerindeki forma yüzünden hedef alındı. Araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ankara Başsavcılığı harekete geçti.
3: Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda çıkarıldığı Sincan Sulh Ceza Hakimliği'nce soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
2: Tribün zorbasının tavrı büyük tepki toplarken nezaket dersi verdiği görüntüler ortaya çıktı.
4: Bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz. Ve bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdanlık, saygı, vicdan, saygınlık, bunlar en önemli kriterler.
2: Öte yandan Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden de yaşanan hadiseye ilişkin açıklama geldi. Bu davranışın kabul edilemez olduğu anlatıldı. Rakip formayı giyen çocuk bizim çocuğumuzdur ifadeleriyle minik taraftar tesislere davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ahmet Spor ve Erzurum Spor maçını birlikte izlemek için Diyarbakır'a gittiler. Maçı tribünden izledi bakanlar. O görüntülere bir bakalım.
5: İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
3: Bakanlar Ahmet Spor'la Erzurum Spor müsabakasını izlemek için Diyarbakır'daydı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak AK Parti İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Çiftçi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde biz katkı sunacağına inanıyoruz. Diyarbakır Erzurum spor maçı var. İnşallah bugün saat 9.30'da güzel bir maç olacak. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz.
3: Gençlik ve Spor Bakanı da sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.
6: Biz sporun birleştirici gücüne inanıyoruz.

0: geliştirdiğine, sporun ortak değerlere destek verdiğine, sporun tribünlerde çok heyecanlı, coşkulu olduğunu, biz millet olarak milli takımlarımızın başarılarından büyük gurur duyuyoruz. Dolayısıyla sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım. Herkese görev düşüyor.
1: Bakanların tribünden takip ettiği heyecanlı karşılaşma Ahmet Spor'un 3-0'lık galibiyetiyle son buldu.
2: Orta Doğu'daki gelişmelere de bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu temsilcisi Jared Kushner'in Gazze Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin yaptığı bölge turu kapsamında Mısır'da üst düzey Hamas yetkilileriyle verimli bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre toplantının ayrıntılarına aşina bir kaynak, Hamas yetkilileri Kushner'le yaptıkları görüşmede Gazze şeridinin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi diyor. Kaynak 90 dakika süren toplantının çok verimli geçtiğini ve Hamas'ın Gazze'yi silahsızlandırmak için somut adımlar atma taahhüdünü teyit ettiğini belirtiyor. Hamas yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve politikasından duydukları rahatsızlığı Kushner'e ilettiğini aktaran kaynak, Kushner onlara fiili silahsızlanma konusunda müzakere payı olmadığını ancak somut adım atmaları halinde Amerika'nın İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacaklarını söylediği ifadelerini kullandı. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir eski İsrail'li esirle bir araya geldi. İkili yayınladığı podcast'te korkunç ifadeler kullanıyor. İsrail'li esir Filistinli mahkumları kendi elleriyle öldürmek istediğini söylüyor. Ben Gvir ise bunu gerçekleştirmek için söz veriyor.
3: İki Filistin düşmanı bir araya geldi. İçlerindeki nefret ortaya çıktı. Korkunç ifadeler kameraya böyle yansıdı.
4: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
5: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
3: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı, Hamas'ın serbest bıraktığı eski rehine Ron Braslavski'nin podcast kanalına katıldı. İnsanlık dışı duygular tek tek masaya yatırıldı.
5: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
3: Podcast'i yapan Braslavski, Filistinli mahkumları hedef aldı. İsrail'in aldığı idam kararını desteklediğini söyledi. Kini o kadar büyüktü ki Filistinli esirleri kendi elleriyle öldürmek istediğini açık açık belirtti. Ben Gvir de bunun için söz verdi.
4: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
5: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
3: Ben Gvir Gazze'ye de gözünü diktiğini açıkça belirtti.
5: Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.
2: İsrail askerleri Filistinlileri en mutlu gününde de rahat bırakmadı. İşgalciler Filistinlilerin düğünlerini bastılar.
1: Düğünleri bastılar, Filistinlileri mutlu gününde hedef aldılar. İsrail insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Bu kez hedefte evlilik yolundaki Filistinliler vardı. İsrail polisi işgal altındaki el-Faham köyünde düzenlenen bir düğün merasimine baskın yaptı. İşgalciler düğün alanına çatışmaya girer gibi girdi. Eller tetikteydi. İçeri gaz bombaları atıldı. Filistinliler ne olduğunu anlayamadan düğün bir anda savaş alanına döndü. İsrail polisinin şiddeti bununla da sınırlı değildi. Düğün sahipleri ve katılımcılar hedefteydi. Herkes yere yatırılıp tek tek arandı. Filistinliler en mutlu günlerinde küçük düşürüldü. Aşağılayıcı muameleye maruz kaldı. Gelin ve damada ait eşyalara da el konuldu. Benzer saldırı Kudüs'ün doğusundaki Azeriye kentinde de yaşandı. İsrail askerleri Şems el-Ad ve düğün salonuna baskın düzenledi. Gaz bombaları attı, içeridekilere saldırdı. Baskın sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı. Saldırıda yaralananlar olduğu açıklandı.
2: Ve Ukrayna-Rusya Savaşı, Ukrayna ordusu Rusya genelindeki askeri, enerji ve lojistik tesislerini

0: Yüzlerce İHA ile savaşın en büyük saldırılarından birini düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca 822 Ukrayna drone'un imha edildiğini açıkladı. Son bilgileri alalım. Akşin Kişiyev notlarıyla karşımızda.
1: Merve Tepe, önümüzdeki günlerde 4,5 yılı tamam olacak Ukrayna Savaşı artık iyice Rusya'ya da sıçradı. Ukrayna son 2 günden beri Rusya yönelik insansavar aracı saldırılarıyla peş peşe yeni rekorlar kırdı. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin cumartesi ve pazar günü 1478 uçak tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü fakat düşürülen parçaların en az 8 kişinin hayatına mal olduğunu duyurdu. Ukrayna saldırılarından en fazla etkilenen bölge ise Moskova oldu. Moskova Bölge Valiliği sadece cumartesi 1300'den fazla insansız hava aracının saldırısına maruz kaldıklarını, bunun ise savaşın başından beri en yoğun saldırı olduğunu açıkladı. Moskova bölgesine bir günde 1000'den fazla insansız hava aracı saldırısı savaşın başından beri sadece bir kere 17 Mayıs'ta kaydedilmişti. Son saldırıların en önemli hedeflerinden birisi de Rusya'nın önde gelen lojistik şirketi Valbiris oldu. Şirketin en büyük deposu konumundaki Moskova bölgesindeki Kolyedina deposu dünkü İHA saldırısı sonucu yanarak kül oldu. Böylece Valbiris şirketinin 10 en büyük deposunun tamamı saldırıya uğrarken bunlardan 7'si faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Saldırılar nedeniyle dün Moskova'nın Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovski havalimanlarında da uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bu arada Batı basını Ukrayna'nın son 6 ay içinde Rusya'nın iç kesimlerindeki hedeflere yönelik saldırılarda ilk kez İngiliz üretimi insansavar araçlarını kullandığını yazıyor. Ayrıca İngiltere'nin Kiev'e yıl sonuna kadar en az 150 bin daha insansavar aracı göndermeyi planladığı bildirildi. Hatırlatalım ki Rusya daha önce Ukrayna'ya askeri destek sağlayan İngiliz savunma şirketlerini olası misilleme hedefleri arasında göstermiş ve Devlet Başkanı Putin de Rus topraklarına yönelik saldırılara verilecek yanıtların birkaç kat daha güçlü olacağı uyarısında bulunmuştu. Son olarak şunu diyelim ki Ukrayna bir taraftan da son zamanlar Rusya'yı kendi ürettiği Flamingo füzeleriyle de vurmaya devam ediyor ve Rusya Savunma Bakanlığı sadece geçtiğimiz ay 57 Flamingo füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.
0: Çok teşekkürler. Akşin Kişiyev anlattı Moskova'dan ayrıntıları. Macaristan'ın Bugaç kasabası Büyük Hun Türk Kurultayı'na ev sahipliği yaptı. Türk dünyasının tarihi bağlarının yeniden hatırlandığı kurultayda farklı gösteriler ve kültürel programlar da yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Soru da programa katıldı. İzlenimlere bakalım.

0: Yiğitler kılıç kuşandı. Atlar bir kez daha dört nala koştu. Macaristan'da 27 Türk topluluğu bir araya geldi.
1: Asırlarca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş, ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz.
0: Bakskiskun bölgesindeki Bukaç kasabası tarihi bağların hatırlandığı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atilla'nın torunlarıyla Orta Asya'nın Türk toplulukları Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu da etkinliğe katıldı.
1: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır.
0: Türk topluluklarının zırh ve kıyafetlerini giyen temsili savaşçılar meydanda boy gösterdi. At üzerinde Türk devletlerinin bayraklarıyla geçit töreni yapıldı. Kırgız göçebe yaşamının ve Manas destanının canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. Ayrıca yaya ve atlı okçuların katılımıyla Kurultay Ok Yağmuru gerçekleştirildi.
1: Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
2: İstanbul Şile'de yasağa rağmen denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi kurtarıldı. 54 yaşındaki bir kişi akıntıya kapılarak gözden

0: kayboldu.
1: Yasağa rağmen denize giren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı, biri aranıyor. Olay İstanbul'da Şire Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Yasağa rağmen denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi kurtarılırken 54 yaşındaki kişi açığa sürüklendi. Olayın ardından ekipler seferber oldu. Kayıp kişi için denizde ve kıyıda arama başlatıldı. Sahil güvenlik ve itfaiye çalışmalara destek verdi. Aramalar Karakiraz mevki ve çevresinde yoğunlaştırıldı.
2: Ünlü şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde 29 Temmuz tarihinde ölü bulunmuştu. Sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve ön otopsi raporu yayınlandı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu. Daha fazla bilgiyi Merve İzci Özmen anlatıyor.
3: Evet Merve, ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın aslında cenaze işlemlerinden sonra ailesi ve sevenleri yasa boğulmuştu. Öyle ki olayı duyar duymaz aslında Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmişti ve adli tıp işlemleri hemen başlatılmıştı. Öyle ki yapılan ilk işlemelerde aslında ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın bulunduktan önce 14-15 saat kadar önce bir sürede hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı ve hemen adli tıp işlemleri başlatılmıştı. Bu konuda Eren Kaşıkçı'nın herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığı ve hayatı riski olabilecek bir hastalığının da olmadığı öne sürülmüştü. Ancak tabii araştırmalar ve işlemler detaylı yapıldığında ölüm nedeni belli oldu. Öyle ki ünlü şef Eren Kaşıkçı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 29 Temmuz tarihinde cansız bedeni bulunmuştu. Ailesi ve aslında arkadaşları şefe ulaşamadıkları da Kilyos'taki evine gitmişlerdi ve Eren Kaşıkçı'yı yerde hareketsiz bir şekilde bulmuşlardı. Tabii buldukları anda aslında hemen yetkililere haber verdiler ve daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen bir işlem soruşturma başlatılmıştı. Bununla birlikte tabii rapor derinleştirilmişti. Herhangi bir kronik rahatsızlığı ve hastalığı bulunmayan ünlü şefin asıl ölüm nedeninin ise aslında kalp krizi olduğu belirtildi. Tabii aslında ilk yapılan işlemlerde ünlü şef yaklaşık 14-15 saat önce hayatını kaybetti. Ancak tek yaşadığı için sabah saatlerinde arkadaşı tarafından bulunduğu da yine gözler önüne serilmişti aslında. Tabii şefin ölüm nedeni 35 yaşındaydı ve kalp krizi olarak nitelendirildi. Bununla ilgili de yine araştırmalar yapılıyor. Ünlü şefin asıl ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkürler. Merve İzci Özmen anlattı ayrıntıları. Hatay'da işçi servisiyle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 14 kişi yaralandı.
1: Hız ve dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi.
4: İttir abi, ittir, ittir.
1: Kaza Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İçinde işçilerin bulunduğu servis minibüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası minibüs hurdaya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde servis sürücüsü Mehmet Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 14 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Bursa İnegöl'de mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Olay mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte yaşandı. İddiaya göre işçi çocuklarının arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil oldu. Olay çok kısa sürede büyüdü. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine geldiler. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Tansiyonu yükselen eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken acil servisin önünde ticari taksiye çarptı. Sonrasında sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksici polis gelene kadar

0: Tansiyonu yükselen kadının hastaneye girmesine izin vermedi. Bakın neler yaşandı.
1: Tansiyonu yükselen eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı. Taksici hasta kadının acil servise girmesini engelledi.
2: Arabama vurup gidemezsin. Kaçamazsın kardeşim.
3: Sen git buradan.
2: Öyle bir şey yok. Polis memuru
3: gelecek. Sen benim arkamdaydın. Sen kontrollü olacaksın.
2: Polis.
3: Hastaneye götüreceksin. Neredesin? İnsanlık niye bu?
1: İstanbul Eyüp Sultan Silahtar Ağa Caddesi'nde bir sürücü rahatsızlanan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Park yeri aradığı sırada geri manevra yaparken ticari taksiye çarptı.
3: Eşime dokunamazsın.
2: Tamam ben dokunmuyorum. Burada beklemek zorundasın.
3: Değiliz.
2: Polis memuru gelecek.
3: Değiliz. Bak bu da acillik bir durum.
2: Polis memuru
3: benim
2: gelecek.
3: Benim tansiyonumu al zeker.
2: Tamam siz geçin o zaman.
3: Eşim... Ben nasıl gideceğim yalnız?
1: Tartışma bir anda alevlendi. İddiaya göre taksi şoförü polis gelene kadar hastanın acile girmesine izin vermedi.
2: Araca
3: vurup gidemezsin. Ben acilik bir durumdayım.
2: Öyle bir şey yok.
3: Hastaneliyim diyorum tamam. Gelmiyor ya. Ben şikayetçiyim.
2: Ben de şikayetçiyim.
3: Şikayetçiyim hastayken beni acile gönderdiniz.
2: Tamam ben de
3: sağlık
2: şikayetçiyim.
3: Sağlık problemim var.
2: Çağırın o zaman da sağlık şirmesini. Gelsinler alsınlar sizi burada. Cingar çıkararak da bir yere gidemezsin, varamazsın.
3: Üstüme yürü.
2: Geç böyle, arabama vurup kaçamazsın kardeşim. Polis memuru gelir, ya işini yapar gidersin.
3: Sen kimsin? Ben hastaneye gideceğim.
2: Kardeşim, devlet hastanesinin karşısına lütfen bir polis memuru gönderir misiniz?
3: Temas ediyor. Alo.
1: Gerginliğin ardından kadın tedavi altına alınırken adrese gelen trafik polisleri kaza tutanağı tuttu.
0: Araç kiralamada artık şartlar değişti. Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektöründe dengeleri değiştirecek yeni düzenlemeleri resmen devreye aldı. Amaç hem gayri resmi faaliyetlerin önüne geçmek hem de tüketicinin mağdur edilmesini engellemek.
4: Yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.
5: Ticari araç kiralamada yeni dönem başlıyor. Ticari araç kiralama sektöründe kayıt dışılığı ve mağduriyetleri engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
4: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yeni standartlar getiriliyor. Ticari araç kiralama yapanlar yetki belgesi sorumluluğu getirildi. Onların yetki belgesi olması gerekiyor. Büyük şehirlerde 10 araç, diğer bölgelerde, ilçelerde en az ikisi işletme adına tescilli 5 araca kadar izin veriliyor.
5: Kiralık araç filolarına yaş ve kilometre sınırı da getirildi.
4: 6 yaş ve üzeri artık kiralama yapılamıyor. Eski araç artık filolarda göremeyeceğiz. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre, diğer işte dizel ve benzinli hibrit araçlarda 180 bin kilometre şartı var. Ağır hasarlı, PERT kayıtlı araçlar kiralama yapılmayacak.
5: Düzenlemeyle depozito fiyatlarında da frene basıldı.
4: Diğer depozito sınırlandırılıyor. 6 güne kadar 3, 7, 29 güne kadar 7 günlük kiralama bedeli depozitosu alınacak. Yani bunun üstünde herhangi depozito alınamayacak. Önceden herkes istediği aracı ilana koyabiliyordu. Biliyorsunuz en az ara satışları için. Şu an kiralama sisteminde de aynı şekilde E-Devlet'e girecek. Oradan EIDS dediğimiz ilan doğrulama sistemi var. Oradan aynı şekilde ilan doğrulacak ve kiralayacağı aracı oradan sisteme girecek. Bildirme zorunluluğu getiriliyor.
0: Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı 2018 yılında mavi bayrak almıştı. Temiz suyu ve güvenli yüzme alanı sunan plajdan göle girenler sodalı suyun şifalı olduğunu düşünüyor.
6: Van'a geldiğimden beri Van çok güzel bir şey.
5: Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor. Molla Kasım Halk Plajı mavi bayrağı ve temiz suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
7: Sıcak havalarda vatandaşların tercihi Molla Kasım'da bulunan mavi bayraklı halk plajı. Vatandaşlar aileleriyle ve çocuklarıyla gelerek Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyor.
5: Plaj her yaz turist, tatilci ve kent sakinlerini ağırlıyor.
8: Van Gölü Halk Plajı çok güzel. Gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya akın ediyor. Çünkü suyu çok güzel, havası çok güzel. Her hafta sonu buraya gelip suya girmeye gayret gösteriyoruz biz de. Suyu çok faydalı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hepsi burada.
5: Göle girenler sodalı suyunun da şifalı olduğu inancında.
9: Van Gölü'nün tuzlu olması ve sodalı olması, bunun yanı sıra da birçok rahatsızlığa da iyi gelmesini de görebiliyoruz. Vücudumda birkaç sivilce çıkmıştı. Birkaç kez arkadaşlar tavsiye etmişti. Tavsiye üzerine geldik. Ve daha sonra vücudumdaki sivilcelerin yok olduğunu fark ettim.
5: Tuşba ilçesindeki göl 33 kriteri karşılayarak 2018'de mavi bayrak almaya hak kazandı.
10: Çok iyi yani. Bence gelen herkes girmeli buraya.
0: Ankara'da yaban hayatının simgelerinden yılki atları Kızılcahamam ilçesinde doğal yaşam alanlarında kayda geçti. O görüntüleri getireceğiz ekrana.
5: Çayırlarda dört nala doyasıya koştular. Belgeselleri aratmayan o görüntüler Ankara'da kayda geçti. Başkentin yaban hayatının simgelerinden olan yılki atları insan müdahalesi olmadan özgürce yaşamlarını sürdürüyor. Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan Kasımlar ve Sarıçam yaylaları ise yılki atları için ideal yaşam alanı oluşturuyor. Sürü halinde yaylalarda dolaşan atlar sıcak havaya rağmen yiyecek ararken bölgedeki göl ve menderesterden su ihtiyaçlarını karşılıyor. Havadan çekilen görüntülerde Sarıçam yaylasında atların özgürce koştuğu anlar kayda geçti. Sevimli Tay da yiyecek arayan ailesine eşlik etti. Öte yandan Kızılcahamam doğasıyla yüzlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
0: Özellikle Y kuşağı üyeleri 90'lı yıllarda Atari oynamayı çok seviyorlardı. Aradan yıllar geçti. Eski oyunlar artık birer hobiye, nostaljik bir etkinliğe dönüştü. İstanbul'da yapılan bir organizasyonla o yıllar yeniden canlandırıldı.
11: Bak şuna devamlı arka arkaya bastığında bak süper hareketini yapıyor.
12: Bu verdiği zevki hiçbir şey vermiyor. Yeni nesil bunu anlayamıyor.
13: Atari'ler, oyun konsolları, çizgi romanlar. Hepsi yeniden gün yüzüne çıktı. Çocukluğunu özleyenler retro festivaline akın etti.
14: Yeni neslin bilmediği, eski neslin ise unutamadığı yıllara, 90'lara gidiyoruz. Zamanda yolculuk başlıyor.
15: Ben babamdan gördüm bunları. Ben çocukken telefon oyunları vardı.
14: Geçmişe gittiniz mi?
16: Kesinlikle gittim. O anlarıma tekrardan döndüm şu anda. Ama arkadaş çok fena oynuyor.
17: Buraya gelenler Atari'de sabaha kadar oynayacaklar. Hem de jetonlar bizden. Buraya gelenler aşık arttırmayla o zamanki küçük ürünlere sahip olacaklar.
18: Şahlı turnuvalar olacak, büyük yarışmalar olacak.
14: Eller tuşlarda, gözler ekranda, kıran kırana bir mücadele söz konusu. İddia ediyorum 90'larda çocuk olup da o yıllarda okulu asıp Atari salonlarına kaçmayan yoktur burada. Çocukken Atari salonlarına kaçar mıydınız?
19: Ya mümkün olduğu kadar kaçıyorduk. O yüzden hala buradayız.
20: O zaman jeton vardı.
14: Jeton bitince?
20: Tel vardı.
14: Tel mi?
20: Ya tel sokardık, öyle kredi şey yapardık.
14: Hilesini de öğrendik.
20: Yani.
21: Oyunlar aslında çok daha eğlenceli yeni oyunlardan.
22: Eskiden bazı şeyleri elde etmek biraz daha zordu. Sahip olduğun zaman onların size verdiği mutluluk daha fazlaydı. İşte biz o günleri yad ediyoruz.
23: Küçükken zaten Street Fighter Ryu, yani karakterini benimsemiştim. Neden dedim ben de bu adam gibi olmayayım? Böyle bir soru
14: şart. Siz oyunu oynamıyorsunuz, oyunu yaşıyorsunuz.
23: Yaşıyoruz, evet evet aynen.
24: Hiçbir zaman vazgeçemedik bunlardan. Hala da devam ediyor. Herhalde ömürlük, bana göre ömürlük oyunlar bunlar.
14: Peki 90'larda olmak ister miydin şu manzarayı gördüğünde?
25: Yani isterdim belki de böyle oyun oynamak, oyun salonları ne güzel olabilirdi.
0: Ajans bugün de ilk saat dilimini noktalayacağız. Kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu,

0: Beyoğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğuna işaret etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
6: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branş 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2.423.581 oldu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Yapısı nedeniyle atnalı böbrek olarak tanımlanıyor. Pek çok hastalığa zemin hazırlıyor. Her 400 doğumda bir risk var.
19: İdrar çıkım obstrüksiyonu, yani tıkanıklık gelişebilmektedir. Üretroperik bileşke darlığı dediğimiz rahatsızlık atnalı böbrekli hastalarda daha sık gözükmektedir.
18: Atnalı böbrek çoğu zaman belirti vermiyor. Uzmanlar bu böbrek yapısının farklı şikayetlerle yapılan görüntülemeler sırasında tespit edildiğini söylüyor. Hasta herhangi bir şikayeti olmadığı takdirde yaşamına tedaviye gerek kalmadan da devam edebiliyor. Eğer şikayetler artarsa tedavi devreye alınıyor.
19: İdrar kanalından girerek flexible üretroskopi dediğimiz yöntemlerle taşlar tamamen temizlenebilmektedir. Çok büyük taşlarda da perkutan nefrektomi dediğimiz yöntemle cerrahi olarak sırt bölgesinden küçük bir kesiyle girilerek taşlar tamamen temizlenebilmektedir.

0: Tekrar hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha günaydın diyelim. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem ile gündemi anlatmaya devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Şimdi birkaç sıcak haber var. Önce onlarla başlayalım. Cumhurbaşkanı'nın Şam ziyaretine ilişkin Şam Büyükelçisi, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Erdoğan bu yıl sonuna kadar Suriye'ye ziyarette bulunacak dedi Nuh Yılmaz. Daha önceden aslında planlanmıştı bu ziyaret ama bölgedeki gelişmeler, daha doğrusu savaş sebebiyle ertelendi dedi. O açıklamaları bir getirelim ekrana.
2: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
3: Tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş grup toplantısında sözünü vermişti. O hayal şimdi gerçek oluyor.
2: Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz.
3: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
4: Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor.
3: Yılmaz, ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgedeki gelişmeler sebebiyle ertelendiğini söyledi.
4: Ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarihte netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte

0: maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği demeçte önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını duyurmuştu.
2: 13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz.
3: Alihan Kuruş suç örgütünün faaliyetlerini yönetmek için Almanya'da çok büyük bir kompleks inşa ettiği ortaya çıktı. İddialara göre 70 milyon euroya yapılan kompleks örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olacaktı.
4: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyanın Almanya ayağına ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Köln'de yükselen dev kompleksin iddiaya göre örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olması bekleniyor.
5: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zamanda 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Ankara'daki soruşturmada Alihan Kuruş dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Kuruş ve ailesine ait 191 taşınmazın tespit edildiği bildirildi. Soruşturma Almanya'nın Köln kentine kadar uzanıyor. Görüntülenen yeni merkez Köln Müngersdorf'ta 12.600 metrekareyi aşan alan üzerinde inşa ediliyor. 17.763 metrekare kullanım alanına sahip olacak komplekste yönetim birimleri, eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran ve kütüphane bulunacak. 881 kişilik ibadet alanı, 231 öğrenci yatağı, 114 kişilik misafirhane ve 172 araçlık otopark. Temeli 14 Mart 2023'te atılan merkezin tamamlanmasının ardından VİKS'in yani İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin faaliyetlerinin buradan yürütülmesi planlanıyor. Yeni merkezde yönetim, eğitim, ibadet ve sosyal faaliyetlerin bir arada yürütülmesi hedefleniyor. Peki bu dev yatırımın finansmanı nasıl sağlanıyor? VİKS İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin merkezin finansmanında üye katkıları, bağışlar ve kredilerin kullanıldığını belirtiyor. Türkiye'deki soruşturmada ise Köln'deki merkezin finansal yapısı da inceleniyor. Soruşturma kapsamında merkezin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Bu konudaki bulguların soruşturmanın Almanya ayağında yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kuruş'un örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğü değerlendirmesini yaptı.
5: Alihan Kuruş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a özel açıklamalarda bulundu. Dini değerleri istismar eden yapılara göz açtırılmayacağını söyledi Bakan Gürlek ve hiçbir yapı adaletin karşısında dokunulmaz değildir dedi.
4: Suç örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadele kesintisiz sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'e yaptığı özel açıklamada kamu düzenini ve vatandaşın huzurunu tehdit eden hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kim olduklarına ve hangi kisve altında faaliyet yürütüldüklerine bakılmaksızın her alanda amansız ve kararlı bir şekilde devam edecektir.
4: Mücadelenin sadece sokaktaki suçlularla sınırlı olmadığını belirten Bakan Gürlek, inanç sömürüsü yapan odakların da hedefte olduğunu söyledi. Dini duyguları kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini

0: dokunulmazlığı olmadığını altını çizerek hatırlattı.
1: Muhalefet cephesinde yaşananlara bakalım. Fezleke gerginliği var. Özgür Özel hakkında bugüne kadar hazırlanan fezleke sayısı 62'ye çıktı. Son dosyanın da meclis başkanlığına sunulmasıyla birlikte şimdi dokunulmazlık sürecine çevrilmiş durumda gözler. Yeni Parti cephesi fezlekelerin rafta kalacağını düşünüyor.
2: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
3: Özgür Özel'in fezleke dosyası kabardı. Sayı 62'ye ulaştı. Üst üste meclise taşınan dosyalar dokunulmazlık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
2: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Özel hakkında meclise ulaşan fezlekeler yeni parti yönetiminin de yakın takibinde. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci mecliste uzun ve çok aşamalı bir yolculuk demek. Dosyalar önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun masasına gelecek. Buradan dokunulmazlık kaldırılsın kararı çıkarsa son sözü genel kurul söyleyecek. Üstelik her fezleke için ayrı ayrı oylama yapılacak ve karar için salt çoğunluk aranacak. Yeni Parti cephesinde Özel için bu sürecin sonuna kadar işlemeyeceği görüşü hakim.
4: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: Ancak CHP'de rüzgar ters yönden esiyor. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın vekiller için geniş bir koruma kalkanına dönüşmesine karşı olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, mecliste biriken fezlekelerin raflarda bekletilmemesini, düğmeye bir an önce basılmasını istiyor. CHP kulislerinde gözler partinin 45 milletvekilinde. Kurmaylara göre parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir rüzgar esiyor. Özel'in fezlekeleri genel kurulun önüne gelirse CHP'li vekillerin önemli bir bölümünün dokunulmazlık kaldırılsın yönünde oy kullanabileceği konuşuluyor.
5: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
4: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
3: Fezleke tartışmalarının gölgesinde CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi trafik de her geçen gün hız kazanıyor. CHP'den istifa edip yeni partiye katılan Ekrem İmamoğlu'ndan sonra gözler şimdi Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın CHP'de kalacağı ve siyasi yoluna partisinde devam edeceği iddia edildi.
6: Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Uzun bir sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı düşünüyor Mansur Yavaş.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ikinci celse de bugün başladı. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve iddianame düzenlenmişti. Ve iddianame kabul edildikten sonra toplamda 110 tutuklu ve 414 sanıklı dava 9 Mart 2026 tarihinde başlamıştı ve 8 Temmuz 2026 tarihinde son bulmuştu. Toplamda 64 duruşma günü yaşamıştık bulunduğumuz Silivri kampüsünde ve bu kapsamda söylemiş olduğumuz gibi son tahliye edilen isimlerde yine İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal. Bugün itibariyle artık ikinci celse başlayacak ve ikinci celsenin başlamasıyla birlikte artık tutuksuz sanıklar hakim karşısına geçecek ve savunmalarını yapacaklar. Henüz daha mahkemenin başlamadığını belirtelim. Aslında saat 10'da başlaması planlanıyordu. Fakat bir saatlik bir rötarla saat 11 itibariyle mahkemenin başlaması planlanıyor. Bu kapsamda mahkeme başkanı geçtiğimiz celse olduğu gibi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri mi mahkemeyi yapacak, yoksa cuma günü buna dahil edilecek mi? Bunu tabii ki ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Mahkeme başkanının yapmış olduğu açıklamayla birlikte öğreneceğiz. Fakat yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra ikinci celsenin başlaması planlanıyor. Öte yandan yine ilk celsede biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmamıştı. İkinci celsede, yani tutuksuz sanıkların yargılanacağı bu celsede

0: savunmasını yapmak isteyecektir diye düşünüyoruz. Bu kapsamda çünkü avukatlar bir dilekçe sunmuşlardı. Bu dilekçe kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunu da yine önümüzdeki dakikalarda öğrenmiş olacağız diyelim. Savunmalardan bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler. Mustafa Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Erzurum'da Cirit maçı sonrası bazı sporcular sele kapıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler Erzurum'dan. Cirit maçı sonrası köylerine dönüyordu sporcular. Bölgede sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldılar. Zor anlar yaşayan sporcular metrelerce sürüklenmekten arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldılar. Bu görüntüler de cep telefonları tarafından kaydedildi. Erzurum'da Cirit maçı sonrası sporcular sele kapıldı. Arkadaşlarının yardımıyla son anda kurtarıldılar. Ve yaz biterken yavaş yavaş Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yer yer etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde dolu görüldü. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde aniden başlayan dolu çok kısa sürede şiddetini artırdı ve 10 dakika boyunca aralıksız yağdı. Dolu nedeniyle köy çevresinde yollar, tarım arazileri ve açık alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yazın tam da ortasında yaşanan bu dolu yağışı da tabii yine ilginç görüntüler ortaya çıkardı Kars'ta. Evet, altına bakacağız şimdi. Haftanın ilk işlem gününde altında hem biraz zayıf doların etkisi, küreselde tabii zayıf doların etkisi, biraz da geçen hafta gelen Amerika'dan veriler sonrasında Fed'in faiz artırma beklentilerinin duraksaması sebebiyle bir yükseliş var. Altın ve para piyasaları uzmanı İstan Memiş yayın konuğumuz. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba Hanım, günaydın. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Günaydın, çok teşekkür ediyorum. Şimdi haftanın ilk işlem gününde biraz yatay bir yükseliş görüyoruz. %0.63'lük bir yükseliş var gram altına baktığımızda. Nasıl söyleyeyim? 7000 lirayı zorluyor mu altın, yoksa buralarda, evet, bu dar bantta gidip gelecek mi? Önce bir öngörünüzü alayım.
2: Bu sorunun cevabı ons altın tarafındaki 4400 dolar seviyesi. Kritik direnç seviyesi burası. 4400 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlar 4500-4600 dolar seviyesini işaret eder. Bu da gram altın TL fiyatının 7035 lira seviyesine kadar yükselmesini işaret ediyor. O yüzden kritik eşik noktası 4400 dolar seviyesi. Burada önemli. Şu anda yarım puanlık bir artışla haftaya başladı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi doların zayıf seyri altın tarafını desteklemeye devam ediyor. 4400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa 7000'li seviyesi artık konuşulur. Şu anda 6500-7000 lira aralığındayız. 4400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursak 7000-7500 lira aralığına yerleşen bir gram altında yolumuza devam edebiliriz.
1: Biraz tabii beklentiler de Faruk Erdem iyileşti altına göre, ama hala Fed'in risk adımları değil mi? Hala Fed'in adımları asıl ana
3: unsur. Yani Fed'in adımları da biraz küresel krizlere bağlı. İşte biliyorsun hala Hürmüz'de çözüm olmuş değil. Bir açıklaması oldu yine Trump'ın, ki gün gün farklı açıklamalar yapıyor. İşte Hürmüz bizim olacak, Amerikan toprağı yapacağım vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar oradaki riski de artırıyor. Henüz orada bir anlaşma olmuş değil. İşte oradaki bu anlaşma olmamasından kaynaklı petrol fiyatlarında bir ciddi düşüş söz konusu değil. Dolayısıyla enflasyon riski hala devam ediyor. Enflasyon riski hala devam ettiği için de Fed işte faiz indirimi konusunda henüz çok net bir açıklama yapmış değil. Hala arttırma Fed'in bazı başkanlarından hala arttırma talebi geliyor. Dolayısıyla o risk sürdüğü sürece

0: Altındaki bu iniş çıkışlar devam edecek. Yani geçtiğimiz haftalarda böyle bir haftalık bir hızlı yükseliş söz konusu olmuştu. Ama şimdi işte yatay seyrediyor. Dediği gibi İslam Bey'in orada 4400 dolar seviyeleri çok önemli. Onun üzerinde geliyor fakat tutunamıyor orada. İşte dolarda da çok hızlı hareket olmadığı için içeride gram altın onsla birlikte aynı şekilde hareket ediyor.
1: Peki ikinci yarı beklentinizi sorayım İslam Bey. Yani artık yavaş yavaş Eylül, Ekim, Kasım dönemi, yani yıl sonuna giderken bu dar aralıkta hareketin devamını mı görürüz? Yoksa bir yükseliş beklentisi var mı FED özelinde de bakıldığında?
2: Benim yükseliş yönünü öngörüm halen devam ediyor. Özellikle Ağustos ayına atıfta bulunarak ateşkes bir anlaşma haberi gelirse Ağustos ayında 8000 seviyesini artık görebiliriz öngörüm vardı. Ateşkes geldi ama sürdürülmedi. Yani tekrar Trump'ın saldırısı devam etti. Dolayısıyla o 8000 lira seviyesi biraz daha ötelendi. Buradan teknik olarak vazgeçilen bir şey yok. Yani buradaki trend hala yukarı yönlü. O yüzden ben yükseliş yönünü beklentimi koruduğum gibi ons altın tekrar kısa vadede 4600 dolar denemesini yapacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi biraz daha tabii sanıyorum bir barış masası kurulursa şayet o zaman tablo değişebilir gibi bir beklenti var piyasada.
0: Evet
1: galiba.
0: Yani orada tabii petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının azalması lazım. Hala 80 dolarlarda devam eden bir petrol.
1: O da bugüne ya bugünden yarına çok hemen düşebilecek.
0: Yani düşse bile yani diyelim ki düştü 60 dolarlara düştü ama onun tahribatı devam ediyor. Yani bir süre daha tahribatı devam edecek. Ekonomiler üzerindeki, maliyetler üzerindeki, üretim üzerindeki, dolayısıyla enflasyon üzerindeki. Ama içerideki gram altınla ilgili tabii yaz mevsimi, düğün mevsimi de azalmaya başladı. İslam Bey piyasayı hani böyle daha çok
1: daha
0: bilir ama
1: bu sene çok düğün oldu mu İslam
0: talep
1: Bey?
0: Talep biraz azalıyor gibi. İçeride de çok talep yok. Ya belki içeride talep olsa işte
1: düğünler mi azaldı acaba?
0: Çeyrek
1: ya da
0: altın düşüyor mesela.
1: Talepler mi azaldı? Öyle sorayım. Belki talepler azaldı.
2: İki önemli gelişme oldu Mervan Faruk Bey. Şimdi Cumhuriyet halinde ilk defa biz Şubat ayında fiziki altına ithalat yasağı vardı. Yoğun bir talep vardı. 12.500 dolar işçilikler gördük. Bu ay eksi 528 dolara kadar dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu. Yani dünyada en pahalı altın Şubat ayında Türkiye'deydi. Bizde eksi 528 dolara kadar geriledi. O işçilik farkı kapandı. Bir de 528 dolar düştü. Ve dolayısıyla muhteşem bir fırsat sunmuş oldu fiziki altın sahiplerine. Diğer yandan düğün sezonunda bir yavaşlama, bir azalma olduğunu ben şahsen gözlemliyorum son 2 yıldır. Ve düğünlerde artık takı, altın bir takı ve süs eşyası olmaktan da çıktı. Genelde Türk parası, TL, döviz, yani kağıt paraların takıldığı bir sezon geçiriyoruz.
1: Evet.
2: Evet, yani almak isteyenler alıyor ama mesela 5 tane bilezik alacağını bir tane alıyor. Çeyrek alacağını gram altın alıyor falan ama sonuç itibariyle yavaş yavaş Türkiye'de takı kültürünün yok olmaya gittiği bir süreç geçiriyoruz.
0: Evet, zaten rakamlara bakınca da hani mesela gram altın yükselirken çoğunlukla Cumhuriyet altını ya da çeyrek altın düşüyor. Yani orada bir talep yok anladığım kadarıyla.
1: Ama yatırım yapmak isteyenler Cumhuriyet de çok alıyor.
0: Yani işte biraz parası varsa
1: parası
0: alıyor ama
1: parası olan için tabii.
0: Küçük para varsa o zaman gram altın. Ben düğünlerde de gram altın takıldığını artık görmeye başladım.
1: Yok. Artık altın için düğün yapalım dönemi bitti. Yani düğün yapalım da takı gelsin dönemi
2: yani
1: bitti.
2: Takı kültürü artık bitti. Darphane üretimlerine bakıyoruz yılın ilk yarısında. Ciddi bir anlamda hızlı bir üretim var. Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altına. Bu da evet yani darphane tarafından üretiliyor. Sahada fiziki tarafta talep var ama bu düğünlere, takılara değil yastık altına giriyor. Yani sarrafe grubu dediğimiz altınlar daha çok yastık altında birliklerini gözlemliyoruz.
1: Peki.
0: Yani şunu da anlıyorum ki artık eğer bir yatırım yapacaksak uzun vadeli düşüneceğiz.
1: Tabii artık kısa vadeli böyle alalım 3 ay sonra yükselsin değil ama uzun vadeli altın yatırımı diyorlar uzmanlar. Çok teşekkür ederim İslam Bey. Sağ olun.
2: Eline
1: katkısın. İyi haftalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum size.
2: İyi haftalar dilerim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın İslam Memiş'i ağırladık. Şimdi Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. O stadyumda yaşananlar bu hafta sonu çok tepki çekti. 4 yaşındaki bir küçük Fenerbahçe taraftarı kardeşimiz Gençler Birliği tribününde babasıyla birlikte maçı izlemeye gitmişti. Forma yüzünden orada biri küçücük

0: bir çocuğu hedef alıyor. Araya polis memurları giriyor. Çevredekiler tepki gösteriyorlar bu arada. Zaten yine aynı şekilde Gençler Birliği taraftarları da. Ama çocuğun formasını zorla çıkarıyorlar. Bu hakikaten sosyal medyada da çok tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı olayla ilgili. Bu ne zamandan beri bu noktaya geldik? Ne kadar bu kadar hoşgörüden uzaklaştık? Hakikaten hele ki küçücük bir çocuğa bunun yapılması. Ki zaman zaman hani hakkını da yemeyelim kulüplerimizin. Büyüklerin de değil mi? Yetişkinlerin de bir araya gelip farklı formalarla maçı izlediği zamanlar oluyor. Ya da işte Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray formasıyla birlikte aralarında hep birlikte eğlendiği anlar da oluyor. Ama bu doğrusu kötü görüntülerde bize yakışmıyor. Hakikaten hele ki küçücük bir çocuğun hafızasında böyle bir şey bırakmak. Aspor yorumcusu Sayın Haldun Domaç'la birlikteyiz. Haldun Hocam hoş geldiniz. Özledik sizi. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk Merve Hanım. Stüdyoya da selamlar gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi bunun neresinden nasıl anlatalım, ne yapalım bilemedik. Tabii çok insanlık dışı, hem küçük çocuklarımız için çok heves kırıcı, hem bizim toplumumuzda maalesef görmek istemediğimiz görüntüler. Şimdi Dünya Kupası'na yeni çıktık mesela. Dünya Kupası'nda milli takımlar iç içe hep birlikte maç izlediler. Çok güzel dostluk görüntüleri vardı. Ya bizim için en önemli şey tabii kendi kulüplerimiz arasında da bu dostluğun devam etmesi. Küçücük bir çocuğa yapılan bu görüntü, yani zorbalık mı, fanatizm mi, neyin çıkarımıdır bu sporda?
1: Şimdi şöyle başlayayım istersen, senin bıraktığın yerden. Yani biz nasıl bu noktaya geldik noktasını söylemem lazım. Biz Mevlana'nın yaşadığı topraklarda bu noktaya gelmiş olmamız işin bambaşka bir tarafı, üzücü tarafı, onu öyle söyleyebiliriz. Maalesef bunun adı holiganizm. Yani holiganlık böyle bir şey. Yani bunun rengi de olmuyor, insafı da olmuyor. Yani küçücük bir çocuk, 4 yaşında bir çocuğa bu şekilde bir şiddet uygulama eylemine girmiş olmak, bu işte fair play'den, işte insan sevgisinden uzak kalmış olmak anlamına geliyor. Neyse ki hala ülkemizde işte İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi devreye girdi, Osman Aşkınbak Spor Bakanı devreye girdi, Ankara Emniyet Müdürü devreye girdi, siz de söylediğiniz Cumhuriyet Savcıları devreye girdi. Şöyle söyleyelim, hala bu tür bir sıkıntı yaşamamız üzüntü verici, ama hala içinde fair play ruhuyla yaşayan insanlarımız olduğunu bilmek de başka bir tarafı için. İşte o polis memuru kardeşimizin, arkadaşımızın o yaptığı, o çocuğa sahiplenmesi çok güzel. Şimdi bunu şöyle söyleyelim, Merve Hanım siz de söylediniz, gerçekten çok önemli. Biz bu kültürü aslında geçmişte yaşıyorduk. Biz bugüne nasıl geldik, bunun sosyolojik araştırması yapmamız lazım. Şöyle söyleyeyim ki gerçekten de Fatih'ten dolmuşlar kalkardı. Fenerbahçeli, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı beraber aynı dolmuşa biner, maça gider İnönü Stadı'na, sonra evet, geri dönerdi. Ya biz bunları yaşadık ve biz buradan buraya geldik. Şöyle söyleyeyim, bu konu biraz da eğitim. Yani fair play eğitimlerinin, ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi fair play komisyonunda da ben çalıştığım dönemde, başkanlık yaptığım dönemde bu konuya çok işaret etmeye çalıştık. Fair play bir eğitim, bir kültür, onu söylemek lazım. İnsani bir meleke. O melekeleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu yapılanı kabul etmek mümkün değil. Ama hemen şunu da söyleyelim, gerçekten önemli bir nokta. Hem Gençler Birliği Kulübü çok ciddi bir tepki gösterdi. Biz 103 yıllık kulübüz, bunu kabullenmiyoruz dedi. Hem Fenerbahçe Kulübü babayı ve evladını işte şimdi Lyon maçına davet ederek en azından onların gönlünü, kırılmış kalplerini tamir etmeye çalışacaklar.
0: Evet,
1: yani bunlar tabii yüreğimize su serpen olaylar.
0: Evet, yaşanmaması gerekiyor böyle şeyler. Hakikaten çok üzücü. Yani biz de statlarda büyümüş çocuklar olarak çok üzülüyorum böyle şeylere. Özellikle bu çocukların, hani aileler de korkar çocukları spora yakınlaştırmamak.
2: Yani biz hani stada aileler gelsin, çocuklar gelsin diye çok konuşuyoruz. Tabii bu olaylar o çocukta ciddi bir travmaya da yol açıyor. Bunu tabii şu anda bireysel bir olaymış gibi görülüyor ama Haldun Hoca'nın da söylediği gibi hani bu var içimizde. Burada şimdi görüntüleri izlerken dikkat ettim. Gençler Birliği'nin diğer taraftarları bu şahsı durdurmaya çalışıyor.
0: Evet.
2: Yani aklı selim insanlar da çok. Gençler Birliği Kulübü'nün hemen aksiyon alması çok önemliydi. Dolayısıyla hani bu

0: Burada bir birlik olursak holiganizme karşı, biz de bugün manşete taşıdık. Bütün kulüpler, daha Spor Lig, daha Süper Lig yeni başladı. Hani daha ilk haftadan bunları yaşamayalım, şimdiden tedbir alınırsa bir çocuktan ne istenebilir? Hani o ayrıca sorgulanır ama
1: evet.
0: Yani nasıl bir motivasyonla o çocuğa saldırırsın?
1: Bunların bir de spora, yaşamaması yani çocukları lazım. Spora teşvik etmek gerektiğini şimdi mesela bu sene yaşanan o acı olaylarda da biz ekranda çok sık konuştuk. Okul saldırılarında işte bu sanal kumar, bahis vesaire işte madde kullanımları. Biz sporun buradaki rolünü bir kamu görevi olarak anlatıyoruz. Çünkü hani bu inançla da büyüdük aslında. Bize de böyle gösterildi. Ben de spor yaptım küçükken. Yani profesyonel basketbolcu olmadım, voleybolcu olmadım ama bizi de spora gönderirken ailelerimiz işte aman tütün ürünlerinden uzak kalsınlar, bir disiplinleri olsun çocukların, kazanmayı kaybetmeyi öğrensinler, beraber üzülmeyi ve sevinmeyi öğrensinler diye. Şimdi çocukları ilk günden bu kadar küçük bir yaşta bir nefret objesi haline getiriyorsunuz. Sonra bu çocuklardan spor için ya da insanlık için bir katkı bekliyorsunuz. Çok büyük travmalar yaşanmaması gerekiyor böyle şeylerin. Haldun Hocam.
2: Yok. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani gerçekten biz de yetiştiğimiz dönemlerde şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Aman spor yapsın, spor izlesin, hayatının içerisinde spor olsun ki yanlış yollara sapmasın
1: tabii
2: diye hep uyarılar gelirdi. Size de gelmiştir, bize de tabii gelmişti ve biz hep
1: bu yüzden götürüldük her hafta sonu oralara. Yani
2: evet,
1: bütün
2: evet, yani
1: yoksa voleybolcu, basketbolcu olmak için değil hakikaten. Her hafta sonu babam bizi elimizden tutar götürürdü. Çünkü niye aman alkole, tütüne bulaşmasınlar, erken kalksınlar, bir düzenli hayatları olsun diye.
2: Şimdi bu çocuk da babası tarafından bu şekilde bir aidiyet hissetsin, bir kulübün sempatisini yaşasın, onunla beraber büyüsün isterken bir anda yaşadığı travma az önce söylendiği gibi gerçekten de ciddi manada üzüntüye sebebiyet vermiştir. Ve bu çocuğun o travmadan kurtulması çok kolay değil. Yani çok küçük bir çocuk çünkü 4 yaşında.
1: Evet.
2: Bu bazı şeyler ders alınırsa faydası da olabilir. Yani bundan bir ders çıkarmamız lazım. Herkesin ders çıkarması lazım. Biz tribünlere kadınlarımızı çağırdık. Niye? Oradan küfür, kötü tezahürat önlensin diye.
1: Hı hı.
2: Amacımız bu. Çünkü kadının olduğu yerde bu olmaz. Çocuğun olduğu yerde bizim kurallarımızda, bizim geleneklerimizde kavga, dövüş
1: evet
2: olmaz.
1: Evet.
2: Bir çocuğa bunu yapmak kabul edilebilir bir durum değil. Ama yine söylüyorum.
1: Hı hı.
2: Şimdi az önce yine temas edildi. Şu nokta çok önemli. En azından sağduyulu insanlarımız olduğu gerçeğini de orada gözlemledik. Evet,
1: evet,
2: kötüyü gördük ama yanında iyinin olduğunu, ayrıca devletin bu noktadaki hassasiyetini de çok net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Bu da bizim için bir kazanç. Ama şunu söyleyeceğim. Biz işte söylediğim gibi fair play ruhunu okullardan başlatarak yukarıya doğru çıkartabilirsek, bir fair play felsefesini, ki dediğim gibi Mevlana'nın topraklarında yaşıyoruz, onu yapabilirsek bu yetişkin insanların da olaylara bakışını farklı bir noktaya getireceğiz. Ben
1: evet,
2: Avrupa'nın her yerinde maç izledim. Avrupa'nın her yerinde. Avrupa şampiyonları izledim. Dünya kupaları izledim. Ben hiçbir zaman sen şusun, şuraya geçeceksin, ben sen busun, buraya geçeceksin görmedim. Yani biz bu Avrupa'nın futbol bakışından çok mu uzaktayız yani? Bunu kabullenmiyorum. Bunu
1: evet
2: bir münferit olarak kabul edelim.
1: Hı hı.
2: Bir daha da statlarımızda yaşanmayacağını düşünelim.
1: Evet.
2: Bu şekilde yürüyelim. Galiba daha doğru olacak.
1: Haldun Bey, bu arada bugün Fotomaç'ın da 35. kuruluş yıl dönümü. Kutluyorum. Belki bir iki cümle etmek istersiniz. En kıymetli markalarımızdan biri Fotomaç'ta.
2: Çok teşekkür ederim. Yaş gününü kutluyorum. Gerçekten de küçük de olsa katkılarımız olan bir yer Fotomaç. Ve ayrıca Turkuaz Medya'nın içerisinde çok özel bir yeri var. Zeki Uzundurukan'ı ve tüm arkadaşlarımızı, çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bugünlerde özellikle yazılı medyada ayakta kalmanın ne kadar zor olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bu zorluklarla baş eden arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. 35 yaşları 70'lere, 100'lere kadar ulaşır inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Emekleriniz için bizde. Sayın Haldun Domaç, sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere inşallah.
2: Görüşmek üzere, selamlar.
1: Sağ olun. Sayın Haldun Domaç'ı ağırladık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika'da elinde iki mızrak bulunan bir şüpheli tüm uyarılara rağmen silahını bırakmadı. Polisin müdahalesi ise bir kez daha tartışmaya neden oldu. O

0: Görüntüleri izleyelim.
1: Mızrakla polisi tehdit etti, bırakmayınca vuruldu. ABD polisi bir kez daha şüpheliyi öldürerek durdurdu.
2: Drop the hammer. Good. Over here, drop that too. Drop that too.
1: Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yaşandı. 43 yaşındaki Jose Angel Castillo hurdalar arasında kendisi için işe yarar parçalar arıyordu. Ancak elinde ucuna bıçak bağlanmış iki uzun sopa vardı. Sopalardan mızrak yapan adamın tehdit olarak görülmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Mızrakları bırakmasını istedi ancak ısrarcıydı.
3: Please don't move. Drop it. Drop it. Drop it. Drop the knife.
1: Bunun üzerine kovalamaca başladı. Polisin defalarca yaptığı uyarıya rağmen şüpheli mızrakları bırakmadı. Köşeye sıkışan Castillo'nun çevresi 8 polis tarafından sarıldı. Polisin silahlarını doğrultması üzerine mızraklarıyla saldırmaya çalıştı. Polis ise mermi yağmuruyla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.
0: İstanbul Çekmeköy Şile yolunda plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza yağdı. Emniyet ekiplerinin takibiyle yakalanan motosikletli sürücüye 92 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de el konuldu.
1: Trafikte motosikletiyle yaptığı tehlikeli hareket cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy Şile yolunda kayda geçti. Bir sürücü plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attı.
4: Plakası yok, plakasız.
1: İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mavi renkli motosikleti kısa sürede tespit etti. Yakalanan sürücüye akrobatik hareketler yapmak ve plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 92 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 90 gün el konulurken motosikleti de 90 gün süreyle trafikten men edildi.
0: Şimdi kentsel dönüşümü ve süreci konuşacağız. Tabii yarısı bizden kampanyası önemli. İstanbul'da belli başlı bölgeler için aslında yarısı bizden kampanyasına çok yoğun talep gelmişti. İstanbul'un dokunsanız yıkılacak binalarının acilen dönüştürülmesi gerekiyor ve yarısı bizden kampanyası da 81 ile birden yayılacak. Ayrıntıları konuşacağız Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Erdem, şimdi belli başlı bölgelerde çok yoğun bir talep var.
5: Doğru.
0: Acilen dönüşmesi gereken yerler var. Yani aslında İstanbul'da başvuruların yapıldığı yerler en acil ihtiyacı olan yerler. Bahçelievler bölgesi başta olmak üzere. 81 ile nasıl yayılır?
5: Şimdi tabii bugün 17 Ağustos, biraz onun yıl dönümünü konuşmuştuk seninle ve orada kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu biraz konuştuk. Çünkü deprem bölgesindeyiz ve evlerimizi yenilememiz lazım. Bu yüzden de İstanbul'da çok ciddi bir kampanya başladı biliyorsun. Bu kentsel dönüşümle ilgili. Daha sonra da yarısı bizden kampanyasıyla vatandaşın finansal desteği de sağlanmış oldu. Şimdi son dönemde yapılan kentsel dönüşümle birlikte İstanbul'da 1 milyonun üzerinde bağımsız konutta dönüşüm sağlandı. Çok önemli bir rakam aslında İstanbul için. Netice itibariyle İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Şimdi bu yarısı bizden 81 ile yayılacak ki bu çok önemli bir değişim olacak. Özellikle işte deprem bölgesi olan alanlarda. Ne oluyor istersen önce onu biraz rakamları söyleyelim. 875 bin lira karşılıksız bir para veriliyor. 875 bin lira da ilk yıl faizsiz olmak üzere düşük taksitlerle ödenen bir kredi veriliyor. Aslında baktığın zaman 1 milyon 750 bin liralık bir destek yapılıyor aslında kentsel dönüşüme. Ayrıca 125 bin liralık bir taşınma desteği veriliyor. Bu kat maliklerine verildiği gibi taşınma desteği kiracılara da veriliyor. Yani kentsel dönüşüme girecek ev eğer yıkılacaksa, orada kiracıysanız ya da iş yerine ise, size de 125 bin lira bir taşınma desteği ve kira desteği sağlanıyor. Dolayısıyla bu her yıl 150 bin bağımsız bölümün değiştirileceği şeklinde 81 ilde gerçekleştirilecek. Tabii AK Parti'nin 25. yıl dönümü vardı biliyorsun Cuma günü. Orada bir sonraki çeyrek asır için bir vizyon belgesi açıklandı. Orada bu kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarla ilgili bilgiler de vardı. Dolayısıyla her yıl 100 bin konut, sosyal konut üretilip bu toplamda 2,5 milyon konut demek. 2,5 milyon vatandaş ev sahibi olacak demek. Bu da aslında hani hep şikayetçi olduğumuz kira fiyatlarının aşağı çekilmesi demek. Şu anda biliyorsun 500 bin sosyal konut projesi devam ediyor Türkiye'nin genelinde ve bunların 15 bini İstanbul'da sadece kiralamaya yönelik olarak yapılacak. Bütün bunlar yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Nerede gördük? Biz asrın depreminin yaşandığı 11 ilde 3 yıla yakın bir sürede 500 bin konut teslim edildi hak sahiplerine ve bu çok kısa sürede yapıldı. Bak kimse kusura bakmasın, bu dünyada çok az ülkenin yapabileceği insanüstü bir gayretle yapıldı bu 500 bin konut. O yüzden yapılanlar yapılacaklarını da teminatıdır.
0: Ama burada size şöyle bir itirazım var. Buyur. Devlet tek başına yapınca yapabilir ama hak sahipleri çok fazla şey istediği için bizim kentsel dönüşümde maalesef çok açık söyleyeceğim kusura bakmayın ama bir açgözlülüğümüz var.
5: Maalesef.
0: Yani kimse tamam herkes yeni evde yaşamak ister elbette ama biraz metrekare daraldığı anda siz devlete de düşman oluyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var.
5: Maalesef.
0: Ve şimdi şunu da söyleyeyim. Mesela çok fazla eski konut olduğu için artık İstanbul'da şimdi yatırımlar şuna dönmeye başlamış. Eski ev alalım. Nasıl olsa kentsel dönüşüm projeleri var. Eski ev ben diyelim 3 milyona aldım. 9 milyon olacak ev diye. Artık böyle bir servet de katlamak istiyor insanlar. Şimdi böyle bir bakış açısı da var. O yüzden ben şunu çok sık duymaya başladım. Diyorlar ki aldık kentsel dönüşüme gelecek yakında. Diyorum ki önce yıkılacak yani dokunsanız yıkılacak evler var. Doğru. O dururken neden sana gelip de ben hadi bu binayı dönüştürüyorum desin.
5: Şimdi bu
0: devletin de bir önceliği var. Devlet de şimdi kesinlikle. Sizin 2 milyonunuzu 9 milyon yapmak zorunda değil.
5: Şimdi evet bu anlayış var maalesef. Yani insanlar şunu düşünmüyor. Ya oturduğum ev ne kadar metrekaresi küçülmeyecek ama ben bu evin altında kalacağım düşüncesi maalesef bazı insanlarda yok. Bu yüzden de devlet bu inisiyatifi bu insanlara bırakmadı. Biliyorsun bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapıldı. Artık kat maliklerinden çoğunluk sağlandığı anda devlet oraya kentsel dönüşüm kararı veriyor. O yüzden de hani eskiden inisiyatif insanlardaydı ve zorluk çıkıyordu. Finansal sıkıntı vardı. İki zorluk vardı. Bir, çoğunluk sağlanamıyor. İki, finansal sıkıntı. Çoğunluk sağlanamıyor kısmında devlet yasal düzenlemeyle o işi çözdü. Yani devletin bunu zorla yapması lazım. İkincisi finansal sıkıntıydı. O da bu karşılıksız kredi ve hibe desteğiyle gerçekleştirmiş oldu. Bu yüzden de 1 milyonun üzerine çıktı kentsel dönüşüm. İnşallah bu Türkiye'ye yayıldığı zaman çok daha farklı noktalara gelecek. Sosyal konutlarda ev sahibi olacak vatandaş sayısını arttıracak.
0: Evet, konu stoğumuz yenilensin. İnşallah herkes yeni yeni güzel güzel evlerde otursun. Teşekkür ederim Faruk Erdem. Şimdi DASK'ın son durumuna bakacağız. Tabii DASK'ın da son depremden sonra özellikle deprem sigortası durumuna ilişkin verileri paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de konutların hala bu kadar deprem riskine rağmen %42'sinin deprem sigortası yok. 6 Şubat depremlerinden sonra belli bölgelerde çok arttığını görmüştük ama bunun maalesef devamlılığı gelmiyor. Merve İzci Özmen ayrıntıları anlatacak.
6: Evet, aslında açıklanan verilere göre neredeyse Türkiye'nin yarısının deprem sigortasının olmadığı gözler önüne serildi. Öyle ki ülkemiz deprem ülkesi olduğu için de oldukça önemli bir konudan bahsediyoruz. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacık'ta. Hoş geldiniz.
7: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
6: Teşekkürler Mustafa Bey. Öncelikle aslında bu veriler neredeyse yarı yarıya. Neler olacak bundan sonraki süreçte, sizce neler yapılmalı? Ülkemizde biliyorsunuz ki deprem ülkesi.
7: Tabii özellikle Doğal Afet Sigortalar Kurumu aracılığıyla kesilen DAS poliçelerinde aslında oran yıllara göre kısmen artışlar gösterse de hala istenen seviyelerde değil. Özellikle baktığımızda aslında ülkemizin sigortalılık oranı özellikle DAS'ta %58 seviyelerinde. Yani aslında hala ülkemizin %42'sinde zorunlu deprem sigortası yok. Tabii yaşayan poliçelere baktığımızda 11 milyon 700 bin gibi rakamlar görüyoruz ama tabii konut sayımız da artıyor. Aslında oransal anlamda biraz daha artışlar bekliyoruz. Bahsettiğiniz gibi aslında ülkemiz ciddi anlamda bir deprem bölgesi.

0: ve birinci derece olmak üzere ikinci ve üçüncü derecede birçok bölgede deprem riskleri içeriyoruz. Tabi aslında Marmara en yüksek sigorta oranına sahip, %65 seviyelerinde, ama en az sigorta oranında Karadeniz'de diyebiliriz. Tabi DASK'ın yapılmasının aslında arttırılması için çok sayıda önlem alındı. Bunlardan özellikle tapu dairelerinde işlem yapmadan önce mutlaka DASK poliçesinin olması isteniyor kat mülkiyetli olan yerlerde. Bununla beraber elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerde özellikle kiracıların değişimi ya da mal sahipleri kendileri oturacaksa bile DASK poliçesi isteniyor. Aslında bunlarla yaptırma oranı mümkün olduğu kadar arttırılmaya çalışılıyor. Ama tabii poliçeler bir yıllık, bir yıl sonunda tekrar belki burada yapılmamayla ilgili durumlar olabiliyor ama şunu unutmamak lazım. Tabii DASK poliçesi deprem ve deprem sonucu oluşan aslında hasarları teminat altına alan en önemli poliçelerden bir tanesi ve her yıl yenilenerek sürdürülebilir olarak yapılması önemli. Tabii poliçe miktarı aslında yapının tekrar orada inşa edilebilmesiyle ilgili inşaat maliyetini içeriyor ve deprem riski derecelerine göre poliçenin prim bedeli artıyor. Yani mesela İstanbul'da diyelim ki Bakırköy'deki 100 metrekare dairenin DASK poliçe prim bedeliyle Arnavutköy'deki 100 metrekare dairenin DASK poliçe prim bedeli aynı değil. Daire metrekareleri aynı olsa da deprem riski seviyesi nedeniyle poliçe birimlerinde farklılık var ama tüketiciler açısından en önemli unsur poliçelerin aslında her yıl yenilenmesi ve deprem sonucunda bu riskin minimize edilmesi. Çünkü bakın aslında son yaşadığımız Maraş depremi sonrasında da ciddi anlamda yaklaşık 35 milyar TL seviyesinde bir poliçe prim ödemesi yapılmıştı. Tabii ülkemiz deprem bölgesi, o nedenle mümkün olduğu kadar riskleri azaltmak için güvenilir bir şekilde DASK'ın devam etmesi faydalı olacak kanaatindeyiz.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacık da bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Evet, Merve İzci Özmen anlattı ayrıntıları. Faruk Erdem, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Çok görüşmek sağ olun. Üzere. Faruk Erdem'le noktalayacağız. Şimdi AFAD Başkanı'nın özel röportajını getireceğiz ekrana. Ardından saat başında yeni gelişmelerle tekrar devam edeceğiz.
4: 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde hayat kurtarmak için canla başla mücadele eden ülkemizin kıymetli kurumlarından biri olan AFAD'dayız. Yanımızda da AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan var. Kendisiyle o günden bugüne neler değişti, bu konuyu konuşacağız. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
4: Efendim, 17 Ağustos'ta neler yaşandı? Kısaca öncelikle sizden bunu dinleyelim.
5: 1999 yılında 17 Ağustos'a 27 yıl önce 7.6 büyüklüğünde Gölcük merkezi bir deprem meydana gelmişti. Bu depremde 18 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Bu vesileyle hem Gölcük'te yaşanan depremde hem de bütün afetlerde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii büyük bir depremdi. Marmara'daki hemen hemen bütün iller etkilendi. 112 binin üzerinde bina yıkık veya ağır hasarlı hale geldi. Bu deprem sonrasında o günün şartlarında belli mücadeleler tabii ortaya konuldu. Hem kriz döneminde hem sonrasında iyileştirme döneminde. Ve devamında gerek depremde gerek bütün afetlerle mücadele konusunda yeni bir yaklaşımın ortaya konulması gerektiği, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği ile ilgili de bir tespit yapıldı. Ve devam eden süreçler içerisinde deprem şurası toplandı, bir takım yasal düzenlemeler yapıldı. 2007'de bina deprem yönetmeliği güncellendi, yapı denetimi zorunlu hale getirildi ve bu süreçle birlikte afetlerle ilgili iş ve işlemlerin bir çatı altında toplanması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşım ortaya konulmak suretiyle AFAD Başkanlığımız kuruldu. AFAD Başkanlığımızın kuruluşu aslında bir anlayış dönüşümü, değişimi ve gelişiminin de ifadesiydi. Nitekim 99 depremi veya öncesindeki afetlerde kriz odaklı, kriz yönetimi odaklı bir anlayış söz konusuyken bundan sonraki süreçlerde sadece kriz odaklı bir bakış açısının yeterli olmayacağı yaklaşımıyla bütünleşik afet yönetimi dediğimiz risk odaklı, risklerin belirlenmesi bertarafıyla başlayan ve depremi veya afetleri öncesi, sırası ve sonrasıyla öncesinde risk azaltma, hazırlık, kriz anında etkin müdahale ve sonrasında da afeti yaşayan yerleşim birimlerinin yeniden ayağa kaldırılması süreçlerini içeren iyileştirme süreçleriyle ilgili bir paradigma değişikliği, dönüşüklüğü meydana, daha doğrusu hayata geçirildi. Meydana gelen depremlerle veya afetlerle bu şekilde bütünleşik bir mücadele anlayışı ortaya konuldu ve planlı afet yönetimine bir yandan da geçilmiş oldu. Ve bu üç süreçle ilgili de planlar hazırlandı. Öncesiyle ilgili risk azaltma planları, kriz anıyla ilgili yönetimin gerçekleştirmesiyle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı ve sonrasıyla ilgili de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı, ki bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremleri sonrasında yaşadık, yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde biliyorsunuz 3 yıl içerisinde 455 bin konutun yapımı gerçekleştirildi ve hak sahiplerine tespit edildi. Dolayısıyla bu süreçte bir yandan şehirlerimizin dayanıklı hale getirilmesiyle ilgili kentsel dönüşüm olarak bilinen riskli alanların dönüştürülmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Gene teknolojik imkanların bünyeye katılmasıyla ilgili adımlar atıldı. AIDES dediğimiz afet yönetimi karar destek sistemi devreye sokuldu. Arama kurtarma imkanlarımız, kapasitemiz, sayımız arttırıldı. Şu an bugün itibariyle 175 bin rakamına ulaşmış durumdayız. 99 yılında binlerle ifade edilen bu rakam şu anda 175 bine ulaşmış durumda. Gene lojistik merkezlerimiz, lojistik depolarımız 27'ye ulaştı yurt satında, cep depolarımız 54'e ulaştı ki bunları artırmaya yönelik de gayretlerimiz, çabalarımız var. Birlik sayımız 3'ten 20'ye çıktı. Şu anda 20 birliğimiz var ve bu birliklerle 5000'e yaklaşan personelimizi istihdam ediyoruz. Bir yandan eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Tabii tatbikatlarımızın sayısını arttırdık. Yılda ortalama 75 tatbikat yapıyoruz ve bu gerçekçi tatbikatlar hem il düzeyinde, bölge düzeyinde ve ulusal düzeyde, hatta uluslararası tatbikatlarda yapıyoruz. Giderek bu planlarımızı güncelliyoruz. Dolayısıyla tam kapsamındaki bütün 25 ana çözüm ortağımızla birlikte afetlerin yönetimi konusunda etkin bir koordinasyon gerçekleştiriyoruz.
4: Hem sahada aslında ekipler 7/24 çalışıyor, hem de buradan aynı şekilde izleniyor değil mi?
5: Kesinlikle, burası deprem izleme değerlendirme merkezi. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Biz Türkiye olarak AFAD'ın sorumluluk dahilinde Avrupa'nın en büyük deprem izleme ağına sahibiz. 1204 deprem izleme istasyonumuz var. Burada yıllık ortalama 30 bin civarında deprem çözümlemesi yapılıyor. Malumunuz ülke olarak da deprem kuşağındayız. Alp Himalaya deprem kuşağındayız. Depremleri belli sıklıklarda yaşıyoruz, diğer afetler gibi. Ve burada 24 ülkenin de meydana gelen depremlerin de çözümlemesini yapıyor ve bu veri paylaşımını öncelikle komşu ülkelerimizle de gerçekleştiriyoruz. 7/24 esasıyla burada izleme değerlendirmeler yapılıyor.
4: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yanımızda AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan vardı. Kendisiyle AFAD'ın çalışmalarını konuştuk diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
3: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
10: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji Güneş Panelleri bilgi.

0: değerlendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.
6: A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Reklam.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
15: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Heyecanlıyım, okula başlıyoruz.
18: Kalem, defter, çanta. Geri sayımla birlikte öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişine başladı.
17: Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Böyle güzel süslü bir çanta istiyorum.
19: Kalem, defter, yapıştırıcı, silgi.
18: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Ailelerin en büyük telaşlarından biri de kırtasiye masrafları. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40 artmış durumda.
20: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler elbette alışveriş için heyecanlı. Biz de geldik bir kırtasiyeye ve şu anda bir sepet oluşturduk. Sepetimizde okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, hamur, kurşun kalem, yine sulu boya, birçok ürün görüyorsunuz. Şu anda aldığımız ürünler ne en pahalısı ne de en ucuzu. Toplam sepet tutarımızsa 3658 lira.
21: Tüm müşterilerimiz için düşük fiyatlı ürünler sunmaya çalışıyoruz.
18: Geçtiğimiz yılsa bu tutar yine aynı ürünlerle hesaplandığında yaklaşık 2500 liraydı.
17: Defter aldım, kalem, renkli kitaplar, sonra yapıştırıcı seti aldım, silik seti aldım.
22: Yani seni hazırladık, ortaokul

0: Bencilinki daha fazla tutuyor. Dişlerimin şeylerini ortalama 3 falan tuttu. Yani defterlerle beraber 3-3,5 falan tutmuştur.
1: Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl en çok zam kırtasiyecilerin söylemine göre defterlere geldi. Öyle ki küçük defterlerin fiyatları geçtiğimiz yıl 30 liradan başlarken bu yıl 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor.
2: Alışverişlerimizde çanta olmazsa olmaz, çanta alacağız, beslenme çantası, defter, kalemlik.
1: Bir diğer yüksek zam kalemi de çantalaraydı. Çantaların mesela şu an bu gösterdiğimiz çantanın fiyatı geçtiğimiz yıl 1900 lirayken bu yıl 2900 lira oldu.
3: Ve bir uyarı. Çocukların kullanacağı ürünler mutlaka CE kalite belgeli olmalı.
4: Özellikle ürünlerin kalitesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Alt kalite ürünler kullandıklarında öğrencileri bir süre sonra eve yolda bırakıyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

hoş geldiniz. Ajans bugüne saatlerimiz 11'i gösteriyor. Sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Yeni saatte önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş'in firari kardeşinin evinde yapılan aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi. İfadeler de var. Şener Çetin Ankara'dan son bilgileri paylaşacak. İran'la Katar arasındaki pilot krizi büyüdü. Tahran, Katar'ın 3 pilotunun esir alındığı iddialarını reddetmesine tepki gösterdi. Ekber Karabağ, Tahran'dan son bilgileri paylaşacak. Ve Fas'ta sosyal medyada yayılan çağrılar sonrasında yüzlerce düzensiz göçmen İspanya'ya bağlı Septe bölgesine geçmek için sınırda toplandı. İtalya'dan son bilgileri Dündar Keşap'la anlatacak. Kendi kendini temizleyebilen nadir körfezlerden biri olarak bilinen Saros körfezi son yıllarda kirlilik ve kötü koku sorunlarıyla gündemde. Vedat Sezer son bilgileri paylaşacak. İkinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaybı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için bugüne kadar sunulan hizmetlerden 16 milyondan fazla kişi faydalandı. Merve Köloğlu İstanbul'dan ayrıntıları anlatacak. Ajans bugüne devam ediyoruz.

0: İlk görüntü Hatay'dan işçi servisiyle bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti. 14 yaralı var.
1: Hız ve dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi.
2: İttir abi, ittir, ittir.
1: Kaza Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İçinde işçilerin bulunduğu servis minibüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası minibüs hurdaya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde servis sürücüsü Mehmet Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 14 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İtalyan profesör İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. Bir süre önce evini kiralığa çıkardı öğrenilen profesörün cansız bedenini eve gelen emlakçı buldu. Şüpheli ölüm üzerine ekipler inceleme başlattılar.
3: Telefonları açmayınca yedek anahtarla evine girildi, cansız bedeni bulundu. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan lisesi ve üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Tedavi için 2 yıldır İtalya'daydı. Kanseri yenince çok sevdiği İstanbul'a geldi.
4: İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu. O vesileyle İstanbul'daydı.
3: Profesör Beyoğlu'ndaki evini kiraya vermek için emlakçıyla anlaştı. Müşteri çıkınca emlakçı profesörü aradı, ulaşamadı. Yedek anahtarla eve girdi.
4: Ben kendisini gün içinde aradığımda 2-3 kere ulaşamadım. Yedek anahtar da bana vermişti hani müşteriye göstermem için. Randevu saatinde geldiğinde tekrar aradığımda ulaşamadım da müşteriyle birlikte eve gittik.
3: İtalyan profesör yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. D'Angerio'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Tansiyonu yükselen eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken acil servisin önünde bir ticari taksiye çarpıyor sürücü ve sonra aralarında tartışma çıkıyor. Taksici polis gelene kadar tansiyonu yükselen kadının hastaneye girmesine izin vermiyor. İlginç bir tartışma, izleyelim.
1: Tansiyonu yükselen eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı, taksici hasta kadının acil servise girmesini engelledi.
5: Arabama vurup gidemezsin, kaçamazsın kardeşim.
6: Sen gelin.
5: Öyle bir şey yok, polis memuru
6: geldi. Sen benim arkamdaydın, sen kontrollü olacaksın. Polis. Hastaneye götüreceksin. Neredesin, insanlık diye bu?
1: İstanbul Eyüp Sultan Silahdar Ağa Caddesi'nde bir sürücü rahatsızlanan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Park yeri aradığı sırada geri manevra yaparken ticari taksiye çarptı.
6: Eşime dokunamazsın.
5: Tamam, ben dokunmuyorum. Burada beklemek zorundasın.
6: Değiliz.
5: Bunu gelecek.
6: Değiliz. Bak burada acillik bir durum.
5: Polis memuru.
6: Benim tansiyonumu al zeken.
5: Tamam, siz geçin o zaman.
6: Eşime... Ben nasıl gideceğim yalnız?
1: Tartışma bir anda alevlendi. İddiaya göre taksi şoförü polis gelene kadar hastanın acile girmesine izin vermedi.
5: Araca vurup
6: sen acilik bir durumdayım.
5: Öyle bir şey yok.
6: Hastaneliyim diyorum, gelmiyor ya. Ben şikayetçiyim.
5: Ben de şikayetçiyim.
6: Şikayetçiyim, hastayken beni acile göndersin.
5: Tamam, ben de
6: sağlık
5: şikayetçiyim.
6: Sağlık problemim var.
5: Çağırın o zaman da sağlık sürmesin. Gelsinler, alsınlar sizi burada. Cingar çıkararak da bir yere gidemezsin, varamazsın. Geç böyle, arabama vurup kaçamazsın karşı. Polis memuru gelir, sakin işini yapar gidersin.
6: Sen kimsin? Ben hastaneye gideceğim.
5: Kardeşim, Eyüp Devlet Hastanesi'nin karşısına lütfen bir polis memuru gönderir misiniz?
6: Temas ediyor.
1: Gerginliğin ardından kadın tedavi altına alınırken adrese gelen trafik polisleri kaza tutanağı tuttu.
0: Sıcak bir gelişme, Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere bu iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ayrıntıları Damla Kuşkapan anlatıyor. Türkiye mavi vatandaki deniz koruma alanlarını uluslararası hukuka uygun bir şekilde genişletti. Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden de açıklama geldi. Açıklamada kararın uluslararası hukuka uygunluk durumuna değinildi ve bu konuyla alakalı da bilgi verilmiş oldu. Öncelikle biliyorsunuz Yunanistan Ege Denizi'ne kapsayacak şekilde pek çok alanda deniz parkları ilan edeceğini duyurdu. Ve bu süreç 2025 yılında da resmiyete dökülmüştü. Türkiye'de Yunanistan'ın bu tek taraflı adımına karşı olarak bir adım attı diyebiliriz aslında bu konuyla alakalı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına bakarsak yetkililerin açıklamalarına resmileşen iki deniz parkı ile Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanları uluslararası hukuka uygun olarak genişletilmekte ve Türkiye çevre denizlerle giderek daha da fazla sahip çıkmaktadır. Açıklaması geldi ve bunlar yapılırken de seyri sefer serbestlisinin etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Açıklaması geldi Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından. Deniz Milli Parkları'nın yönetiminde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da denizleri korumak adına çalışmalarına devam ediyor.

0: Akdeniz'deki hakların hukuken tescilleyen bir adım olarak da kayda geçmiş oldu. Bakanlık parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumludur dedi ve bir mesaj daha verdi. Bu mesaj da oldukça önemli. Her iki deniz milli parkının ilan edilmesi Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasuların ötesinde de deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır açıklaması geldi diyelim. Evet. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından sözü sizlere bırakalım.
1: Damla, çok teşekkürler, kolaylıklar. Damla Kuşkapan anlattı ayrıntıları. Afyonkarahisar'da müstakil bir evde Bolvadin'de yangın çıktı. Yaşlı çiftin evi ve evlilik hazırlığı yapan torunlarının tüm çeyizi kül oldu. Aile kış öncesi uzanacak bir yardım elini bekliyor.

0: Ev ve hayalleri bir gecede kül oldu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Özyörük'le 72 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Özyörük'ün müstakil evlerinde yangın çıktı.
1: Bir kız çocuğu, annem babam kalıyor bu evde. Yani bütün eşyalar yandı, görünmüş olduğu gibi.
0: Bölgeye ekip sevk edildi ancak alevler toprak yapılı evi süratle sardı, kısa sürede içerideki tüm eşyayı küle çevirdi. Yangında sadece bir ev değil, 21 yaşındaki nişanlı torununun emekle hazırladığı çeyizi de alevlerin arasında yok oldu.
1: Bu evde bir de kız çocuğu vardı, 21 yaşında, düğünü vardı, tüm çeyizlikleri de yandı, hiçbir şey kalmadı yani.
0: Geriye kül ve yıkıntı kaldı. Yaşlı çiftin kalacak yeri de, kullanabileceği eşyası da kalmadı.
2: Sivas'ta kene ısırması sonrası 63 yaşındaki Bekir Selvi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlunun da 2020 yılında kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
0: Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki 6 çocuk babası Bekir Selvi'yi kene ısırdı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Selvi'nin yüksek ateş şikayeti başladı. Kırım Kongo kanamalı ateşi tanısıyla tedavi altına alınan Selvi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Bekir Selvi'nin amcaoğlunun da kene nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Bilal Selvi 2020 yılının Haziran ayında kene ısırması sonrası hayatını kaybetmişti.
3: Kenelerden bulaşan Kırım Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
0: Bekir Selvi'nin ölümüyle bu yıl kene yapışması sonrası Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in tutuklandığı haberini dün paylaşmıştık. Yapılan adreslerde kardeşine ait aramalarda ise 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. İfadeler de var. Soruşturma ilişkin son durumu Şener Çetin anlatıyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 32'si tutuklanmıştı. Tutuklular arasında örgütün elebaşı Alihan Kureş'in yer aldığını da söyleyelim. Bu anlamda soruşturma elbette titiz bir şekilde devam ediyor. Bunun altını çizelim. Diğer yandan bir diğer gelişmede özellikle geride bıraktığımız gün Alihan Kureş'in firari olan kardeşine yönelik Hilmi Tuna Kureş'e yönelik yakalama kararı da bulunuyor. Bu anlamda tek bir adreste yapılan aramalarda da külçe külçe altın ele geçirildi. 200 kilogramlık bir altından bahsediyoruz ki piyasa değeri 1.30 milyar TL'yi buluyor. Yine bunun yanı sıra milyonlarca TL değerinde de döviz paralarının ele geçirildiğini söyleyelim. Son gelişme de buydu. Tabii soruşturma sürüyor. Özellikle soruşturma kapsamında MASAK raporlarında dikkat çeken ayrıntılar da var. O detayları da sizlerle paylaşacak olursak, raporlarda aileye ait şirketlerin yabancı ülkelerdeki hesaplara 66

0: milyardan fazla para trafiği gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yine örgütün şüpheli para trafiğinde olağan dışı hareketlerin olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yine Güler Yüz Kuyumculuğun 66.2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26.2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi. İstanbul'da yine bir turizm şirketinin yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının da yine yaklaşık 8 milyar lira olduğu kayda geçti. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplarda da yine olağan dışı para çıkışlarının yapıldığı MASAK raporlarında yer aldı. Bu ve benzeri birçok para trafiğinin yaşandığını söyleyelim. Aynı zamanda yine aile üyelerinin üzerine de kayıtlı toplam 191 gayrimenkul olduğunu da ifade edelim. Diğer yandan Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bu noktada açıklamaları vardı. A Haber'e de özel açıklamalarda bulunmuştu. Neler söylemişti? Özellikle vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Buradaki temel ölçütü de herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkan haline getirilemez açıklamasını yaptı. Bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı takip ediyoruz. Son gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler. Şener Çetin anlattı son bilgileri Ankara'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar merkezli El Cezire'ye verdiği röportajın ayrıntılarına bakalım. Cumhurbaşkanı F-35 alım sürecinden Suriye ile ilişkilere, özellikle Mekke anlaşmasından Gazze'deki soykırıma kadar pek çok konuya değindi. El Cezire özel röportajını ekrana taşıyalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Gündeminde ABD-İran savaşından F-35 alımına kadar birçok konu vardı. Başkan Erdoğan yakın tarihte imzalanan Mekke Anlaşması'nın barış için önemli bir adım olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın akdedilmesi dünyaya çok önemli bir mesaj vermek için gerçek bir vasıta olmuştur. Bu anlaşmanın Mekke'de imzalanması ve taraflar arasında hayata geçirilmesi bizlere güç vermiş ve dünyaya özel bir mesaj niteliği taşımıştır. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir. İran'la ABD arasındaki bu süreç de barışın yanında olduğumuzu sürekli vurguladık. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülkeyle anlaşma imzalayabilir. Bu yapı kapılarını Mısır'a da açmaktadır. Başkan Erdoğan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Önümüzde Hürmüz Boğazı sorunu var. Boğazın deniz trafiğine kapatılması gerçekten büyük bir problem teşkil ediyor. Şu anda dünya ticareti bu geçitten faydalanmaktadır ve bu yolun bir an önce açılmasının, küresel petrol akışının durmaması için petrol sevkiyatının en kısa sürede yeniden başlatılmasının elzem olduğuna inanıyorum. Biz bunu destekliyoruz. İran da destekliyor. Ancak İsrail bu savaşın ana körükleyicisi ve ana aktörüdür. Erdoğan, Suriye-Türkiye ilişkilerine de değindi. Devletimiz Suriye ile her türlü mekanizma ve kanalla çok iyi bir iletişim ve ilişki içindedir. Suriye bizim kardeşimizdir ve Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Başkan Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda Gazze'yi yalnız bırakmayız dedi. Gazze'yi asla yalnız bırakamayız. Gazze'ye karşı üzerimize düşen insani ve siyasi tüm görevleri bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Hamas bu süreçte elinden gelen tüm samimi dayanışmayı göstermektedir. Ancak İsrail tarafından ne yazık ki böylesi olumlu bir yaklaşım göremiyoruz. Saldırgan tutumlarıyla hem Lübnan'a hem de Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar. Sayın Trump'ın da bu gelişmelerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ve F-35 meselesi. Sayın Trump'tan F-35 uçakları konusunda verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Savunma sanayi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticaret bakanlarımız adeta bir yarış içerisinde. ABD ile adımlarımızı doğrudan görüşerek atmaya devam edeceğiz.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin bir değerlendirme var. Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söylüyor Donald Trump ve 3 ülkenin liderlerini de tebrik ediyor. Amerikan Başkanı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Anlaşması'nın imzalanmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum dedi. Bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini çok daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Bahsedilen 3 ulusun büyük liderlerine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir adım, vay canına ifadelerini kullandı Donald Trump. Ve İsrail'de Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde soykırımcı Netanyahu'nun siyasi geleceği yine tartışmaların ana odağında. Muhalefet Trump'ın seçimlerde Netanyahu yerine taraf olmaması için Washington'la temas halinde.
1: İsrail'de seçim takvimi yaklaşırken soykırımcı Netanyahu için çember daralıyor. Muhalefet Washington'da harekete geçti.
2: Dostumuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidiyorum. İkinci dönem başkanlığına seçilmesinden bu yana kendisiyle 8. görüşmem olacak.
1: ABD Başkanı Trump'ın geçmişteki gibi Netanyahu'ya açık destek vermesi muhalefeti endişelendiriyor. Maariv gazetesine göre Ağustos ayında Trump'ın ekibiyle İsrailli muhalif partiler arasında temaslar arttı. Anketler de Netanyahu cephesindeki tabloyu zorlaştırıyor.
0: Çamlıhemşin tüneli açılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşuyor. Hemen dönelim.
3: Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30.120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3796 kilometreye yükselttik. Ülkemizdeki trafik akışının yoğunlaştığı doğu batı ve kuzey güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz. Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğundaki 4272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10.239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaşmış durumda. Yine 80 yılda sadece ve sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri ucuca eklesek, bir an böyle düşünelim. Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden daha fazlasında biz köprü ve tünel yaptık demektir. Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenden, herkesten Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Biz bu işleri milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize verdiği destekle yaptık çok şükür. Yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor. Milletimizin yarınlarına umut ve bölgemize refah taşıyor. İşte bugün de bu anlayışla Doğu Karadeniz'in incisi, Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim,

0: Çamlıhemşin tünellerimizi Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz sahil yolunun Pazar Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkiinde son buluyor. Yolun ilk 5,5 kilometrelik kesimini bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kesimi ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeridi ve emniyet şeritleriyle beraber inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin tüneli ile birlikte 2265 metrelik Hala tüneli ve 450 metrelik Hala 2 tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3670 metre olan
1: Çamlıhemşin Tüneli'nin açılışında Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarını ekrana taşıdık. Devam edelim. Şimdi Avrupa'ya gideceğiz. İspanya'daki bu göçmen krizi, Afrika'daki SEPTE krizi bitmiyor. Fas'ta olan sınır yeniden hareketlendi. Fas polisi bölgeye ulaşmaya çalışan yüzden fazla kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca iki hafta önce sınırı geçerek yine aynı bölgeye gelen Faslarsa ülkelerine dönmek istemiyorlar. Büyük bir kriz var. Son bilgileri Dündar Keşap'la anlatıyor.
2: Merve Tepe, İspanya Fas arasındaki kriz, polemikler bitmiyor ve özellikle Temmuz ayı sonunda 70 bini aşan kişinin geçişiyle birlikte tetiklenen kitlesel göç hareketi Avrupa'da güvenlik ve göç politikalarını yeniden şekillendiren bir krize dönüştü. Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde başlayan toplu geçiş çağrıları üzerine 15 Ağustos günü bu girişim gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Fas medyasına yansıyan ve Fas güvenlik birimlerinin müdahalesiyle birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgileri paylaşıldı. Ancak bu yönde Fas tarafından yine bu girişimlerde bulunacağı yönde bilgiler paylaşılıyor. Ancak her şeyden önemlisi ise hala hazırda İspanya'da, Ceuta'da yaklaşık 5 ile 6 bin kişinin göçmenin bulunduğunu söylüyorlar. Ancak her şeyden önemlisi Ceuta'daki insani durumun sağlık sistemi üzerinde yansımaları da dikkat çekmeye başladı. Özellikle İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından 5000 aşkın kişiye sağlık hizmeti verildiğini duyulduğunu ve bölgede çöküş olduğu iddialarına yanıt vererek doğru olmadığını söylese de bölgedeki yetkililer sağlık hizmetlerinde ciddi bir baskı olduğu ve Ceuta'da ciddi bir sorun olduğu yönünde bilgileri paylaşıyorlar ki İtalyan medyasında da bu konular ciddi, çok geniş çapta yer buldu. Ancak Ceuta'daki gelişmeler diğer yandan İtalya ile İspanya arasındaki krizi de tetikledi. Schengen krizi devam ediyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen vatandaşlara yapmaya başladığı uygulamanın ardından kontrollerin aynı şekilde İspanya tarafından da İtalya cephesinden gelenlere yapmaya başlamasıyla birlikte iki ülke arasında da bu kriz yaşanmaya başladı. Kısaca toparlamak gerekirse bölgede tedavi gören çok sayıda mültecinin olduğunu, geri dönmeye niyetli olmayan çok sayıda vatandaş dışında bir şekilde İspanya yetkililer tarafından bunların güvence altında olması gerektiği yerinde çalışmalar yapılırken son olarak bu toplu geçişin yeniden bir şekilde organize olarak Ceuta'ya geçmesi bekleniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişme olacak, bu kriz nasıl sona erecek. Merve Tepe, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Aktaracağım notlar bunlardı. Soracaksa söz İstanbul'da sizde.
1: Teşekkür ederim Dündar Keşaplı, kolaylıklar diliyorum. Dündar Keşaplı Roma'dan son bilgileri paylaştı. 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 27 sene geçti. Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da dün gece anma törenleri vardı. Hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
3: Ne yapalım? Yaşamak zorundayız. Yaşıyoruz yani. Çok sıkıntılar çektik.
4: Hiç çıkmadı ki aklımızdan. Aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
5: Anıta çelenk bırakıldı, dualar edildi. Deprem şehitleri afetin 27. yıl dönümünde unutulmadı.
6: Yakınlarımızı kaybettik. Allah'ım bir daha böyle bir depremi, böyle bir acıyı kimse yaşatmasın. Her şeyi canlı gördüm ya. Çok bayağı bir etki kaldı bizde.
5: 17 Ağustos 1999'da merkez üssü

0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 şiddetindeki sarsıntıda 17.480 kişi hayatını kaybetti.
1: Halen aslında acılar canlı ve diri. Biz 27 sene oldu. Yani o zaman doğan çocuklar şimdi delikanlı ya da genç haldeler.
0: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
2: Sabah 8'de haberini aldığımda tüm komşularım ve akraba çevremde de 1500'e yakın kayıp olduğunu öğrendim. Yani Allah fidan yaşatmasın, çok kötü günler, hala bile tüylerim diken diken oluyor.
0: Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük'teki deprem anıtına çelenk bırakıldı.
3: Bundan tam 27 yıl önce tüm Türkiye'yi yasa boğan Büyük Gölcük depremi gece saat 03.02'de meydana gelmişti ve o depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor.
1: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hayatta olduğumuz sürece onları rahmetle anmaya devam edeceğiz.
0: Yalova'da depremde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
4: Saros Körfezi son günlerde, hatta son yıllarda artık kirlilikle anılmaya başlandı. Çevre sakinleri tepkililer. Ayrıntıları Vedat Sezer anlatacak.
5: Merve Tepe, evet, burası aslında Türkiye'nin en güzel sahillerinin bulunduğu yer. Aynı zamanda dünyada kendi kendini temizleme üzerine sahip 3 denizden biri olan Saros Körfezi kıyıları. Edirne, Enez ilçesine bağlı Altınkum sahilleri. Ve burada ciddi bir yaz nüfusu var. İşte o yaz nüfusunun bulunduğu yerde yetersiz altyapı olması ve özellikle de arıtmanın çalışmadığı dönemlerdeki derelere bırakan arıtma atık sularının yol açtığı çevre kirliliği. Burada zaman zaman yaz ortasında tıkanmalar meydana gelen bir dere burası ve bu tıkanma olduğu zaman da yoğun bir sineklenme meydana geliyor. Aynı zamanda çevreye de ağır kötü kokular da yayılıyor. Bakıldığında Enez Altınkum sahilleri yoğun yaz nüfusun tatilini geçirdiği bir bölge ve uzun plajlarıyla da meşhur bir bölge. Bakıldığında halen de bölgede yoğun bir şekilde tatilciler denize giriyor ve yaz dönemlerini burada geçiriyor. Zaman zaman ise bakıldığında balıkçılar da, amatör balıkçılar da burada balık tutmaya çalışıyor. Ne yazık ki burada akan derenin kirliliği ise çevre sakinlerinin yoğunla bir şikayetine yol açıyor. Tabii ki zaman zaman bu şikayetlerin sesi de yükselince devreye de tabii bazen devlet kurum ve kuruluşları giriyor ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu müdahaleler sayesinde özellikle şu an kameraman arkadaşım gösterdiği noktada meydana gelen tıkanmalar açıldığında ancak buradaki o kötü kokular azalabiliyor. Ancak kirlilik yine de bölgede etkisini sürdürüyor. İşte o konuda yapılan şikayetler vardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde burada devlet su işleri araçları, iş makineleri bu görünen kanalın ağzını açtılar ve daha sonra bu suyun akmasını sağladılar. Ancak tabii su ne kadar temiz, ona da bakmak lazım. Burası Enez Belediyesi arıtma tesislerinin yeterince arıtılmadan bırakılan suların bulunduğu dere ve bu derede zaman zaman göllenmeler meydana geldiğinde işte ağır kokularda çevre sakinlerinin son derece şikayet etmesine neden oluyor. Tabii ki hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını oldukça yoğun etkiliyor. İşte yaz boyunca burada tatilcilerin en büyük şikayeti bu kötü kokuların olduğu noktalar ve arıtmadan bırakılan atık suların yol açmış olduğu kirlilik. Tabii ki burada bu dere ağzı iki tarafta da plajlara akıyor ve o akan kötü kokulara neden olan atık sular da zaman zaman tabii ki denizi de kirletmesine neden oluyor. İşte bölge halkı bundan son derece şikayetçiydi. Zaman zaman CİMER'e yapılan şikayetler vardı. İşte o şikayetlerden sonra ise bakıldığında bu kanalın önü tıkanmıştı ve o tıkandığı için de buradaki ağır kokuların oldukça yoğun bir şekilde ağırlaştığı da dikkatleri çekerken bir taraftan da burada sineklenmeler meydana geliyor ki bölgede çok yoğun bir sinek popülasyonu olduğu da çevre sakinleri tarafından dile getiriliyor. Peki nedir bunun sebebi diye bakıldığında Hemen kameraman arkadaşım göster.

0: Dersin. Bölge Altınkum sahili aslında Enes küçük bir ilçe, Edirne'nin küçük bir ilçesi ama uzun plajları ve çok güzel kumu nedeniyle tatilcilerin tercih noktası ve yaz döneminde burada binlerce tatilci yazlıklara gelerek yaz tatillerini geçirmeye çalışıyor. Tabii ki bu kadar yoğun bir yaz nüfusunun yaşandığı bölgede aynı zamanda yetersiz altyapı da gündeme geliyor. İşte altyapı da yetersiz olunca ilçedeki arıtma istasyonunda yoğun çalışmıyor. Toparlayacak olursak bölgede yoğun bir çevre kirliliği dikkatleri çekiyor. Biz de göstermeye çalıştık. İşte bu derecedeki durum çevre sakinlerinin şikayetine yol açıyor. Hem ağır koku var hem de sineklemeyle birlikte çevre kirliliği aynı zamanda denizde kirletiliyor diyelim. Sözü en azından size bırakalım.
1: Bir son dakika gelişmesi, Irak basınının aktardığı bilgi. Irak basınına göre İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. İddiaya göre can kaybı yok. Irak basınının aktardığı habere göre İran'a ait iki kamikaze İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef alıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi sabah saatlerinde İran tarafından fırlatılan Hadid 110 tipi iki patlayıcı yüklü İHA ile Erbil'in Pirmam ilçesine bağlı bulunan Barzani'nin ofisi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Teşkilatı yöneticisinin ikametgahının hedef alındığını söylüyor. Saldırıda ölen ya da yaralanan yok gelen bilgilere göre. Terörle Mücadele Birimi saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını açıklıyor. Terörle Mücadele Birimi ayrıca saldırıyı gerçekleştiren tarafların suçlarından tamamen sorumlu olduğunu söylüyorlar. Irak ve İran arasında bu saldırıların özellikle boyutunun direkt olarak Barzani'nin ofisine hedef alması işin biraz daha saldırı boyutunun da nedenli ileri gittiğini gösteriyor. İran'a ait bu kez İHA'lar özellikle Erbil bölgesi Irak'ta da savaş dönemi boyunca sık sık İran kanadı tarafından hedef alınmıştı. Şimdi bir tekrar İran kanadından İHA saldırısı olduğu söylendi. Bu arada görüntülerden de şunu görüyoruz ki saldırının gece yapıldığı, gece saatlerinde yaşandı. Ancak Irak tarafının da bunu teyit etmek için biraz beklediği ve açıklamanın da sabah saatlerinde yapıldığı söylendi. Saldırının gece yapıldığı bilgisi var. Resmi açıklama yeni paylaşıldı. Van'a gideceğiz. Van'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluşuyor. Ayrıntıları Nazlı Timur anlatacak.
2: Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Tabii bu etkinlikte geleneksel oyunlar sergileniyor. Hemen şimdi kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtacak. Şu an bulunduğumuz nokta Fidanlık Parkı. Buradaki çocuklar, çocukların büyük bir kısmı Kur'an kursunu tamamlayan çocuklar. Tabii çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de geleneksel oyunların tanıması amacıyla burada çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi geleneksel oyunları
3: internetten ve dijital ekranlardan uzak durmak için bu etkinlikler devam ediyor. Bir taraftan bir patlama, bir taraftan halat çekme, diğer taraftan ise çocuklar burada birbirinden güzel oyunları öğrenerek, özel oyunları işbirliğinde öğrenerek bir süre de olsa en azından internetten uzak durma fırsatı buluyor. Çocuklar burada eğlenceli vakit geçiriyor, geleneksel oyunları öğreniyor.
1: Ege Denizi'nde sıra dışı bir balık avı yaşandı. Denizlili iş insanı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına Fransız bilim insanlarının 2 senedir takip ettiği mavi yüzgeçli bir orkinos takıldı.
4: Fon avımızda İzmir Sağcık Körfezi'nde Batı Akdeniz bölgesinde araştırmalar için işaretlenmiş bir mavi yüzgeç Orkinos yakalandı.
5: Fransızların 2 yıldır takip ettiği mavi yüzgeçli Orkinos

0: Türk iş insanının oltasına takıldı. Sportif balık avcılığı yapan iş adamı Halil Alptuğ Önal, Ege Denizi'nde sıra dışı bir balık avı deneyimi yaşadı. Oltasına takılan yaklaşık 133 santimetre uzunluğundaki orkinosu tekneye almak isteyen Önal ve ekibi balığın yüzgecinde bir takip cihazı fark etti. Balığın 2 yıldır takip edilen bilimsel bir araştırmanın parçası olduğu anlaşılınca yeniden denize bırakmaya karar verdiler. Fakat orkinosu serbest bırakmak kancayı çıkarmakla bitmedi. Uzun süre mücadele eden balığın oksijen seviyesi de düşmüştü.
1: Çok kısa süre mücadelenin geri salımı aslında mücadeleden daha uzun sürdü. Yaklaşık 15 dakikada biz balığımızı yüzdürüp geri salmaya hazırlık sağladık. Sonrasında sağlıklı bir şekilde Ege sularına buluştuk.
0: Balığı yeniden özgürlüğüne kavuşturan Önal son kez seslenerek ona veda etti.
2: Büyü, kocaman ol, bol bol yavrula. Sonrasında nasip olur tekrar görüşürüz. Hadi bay bay.
3: Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları yerini serin havaya bırakınca İstanbullular da soluğu açık havada aldı. Kimi ailesiyle kahvaltı yaptı, kimi doğayla iç içe vakit geçirdi.
0: Yaz mevsiminin güneşli günleri yine ormanlık alanlarda değerlendirildi.
4: Havalar serin, güzel, oturmaya elverişli. Çok sıcak olunca sıkıntı oluyor tabii.
5: Bize evimize yakın olduğu için de tercih ediyoruz. Geliyoruz, kahvaltımızı ediyoruz, hava alıyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonu böyle bir açık havada olmak hoşumuza gidiyor.
6: Zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz. Yani çoluk çocuk hep beraber parka gelip eğlenmeye çalışıyoruz.
7: Güzel geçiriyoruz, serin hava. Güzel yani burası, her zaman geliyoruz.
8: Peki kahvaltıya mı geldiniz? Neler hazırladınız?
7: Öğlen çayına geldik de daha açmadık. Dolma, börek. Öyle.
3: Sıcak ve bunaltıcı havaların ardından gelen serin havalar İstanbulluları biraz olsun rahatlattı. İşte binlerce vatandaş mesire alanlarına ve millet bahçelerine akın etti.
9: Vallahi bugün hava baktık biraz serin gibi gözüküyordu. Kendimizi dışarı atalım dedik.
10: Kahvaltıya geldik. Hava serin bugün, daha güzel.
11: Bir hava alalım dedik. Burayı da beğeniyoruz. Gelip bir hava almaya geldik buraya.
0: Aileler millet bahçelerinde güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklarsa arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
12: İşte çocuklarımızı aldık. Güzel havayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani orman, temiz hava. Oturuyoruz öyle.
13: Havalar çok güzel. Artık böyle yerleri kaçırmıyoruz. Çocuklar da var. Az önce hamaktan düştü bizim çocuklar.
14: Yani biraz oturmuştuk, kahvaltı yapmıştık. Sonra işte parka gitmiştik orada.
12: Bilerek tam parkın karşısına oturduk ki buradan onları seyredebilelim. Hem de derin derin nefes alıp rahat rahat oturabilelim diye. Onlar orada oynarken biz de buradan seyrediyoruz. Temiz havanın tadını çıkartıyoruz.
15: Ben 3 haftadır geliyorum. Çok beğendim. Bütün burayı yapandan, emeği geçenden herkese teşekkür ediyorum. Ortam çok güzel, havası çok güzel.
3: Güzel havanın tadını yine çocuklar çıkardı ama bu kez oyun oynayarak değil.
16: Pikniğe geldim, sonra da su içtim, sonra oradaki parkta oynadım.
17: Parka gidiyorum, oynuyorum. Gözetleme kulesine gidiyorum bazen.
18: Biz 3-4 haftadır geliyoruz buraya. Güzel, keyifli bir ortam, serin.
3: Hatay'da 16 yaşındaki Esma Nur Berköz babasına destek olmak için 5 keçiyle başladığı hayvancılıkta sürüdeki hayvan sayısını 30'a çıkardı.
0: Keçileri besliyor, süt sağıyor, küçük yaşına rağmen tüm zorlukların üstesinden geliyor. Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Berköz ailesinin en büyük kızı 16 yaşındaki Esma Nur, gündelik yevmiyeli işlerde çalışan babasına destek olmak için 5 keçi alarak hayvancılığa başladı. Keçilerin yavrulamasıyla sürüsünü büyüten genç kız alım-satım yaparak hayvan sayısını 30'a çıkardı.
19: Keçi satın almaya başladım. 4-5 tane aldım. Sonra çoğalttım. Onlarını yavruladılar. Yavrularını sattım. Şimdi 25-30 tane kadar var. Onlara ben bakıyorum.
0: Hayvanları çok seven Esma Nur zamanının büyük bölümünü onlara ayırıyor.
19: Babam önceden hayvancılık yapıyordu. Keçilerle uğraşıyordu. Ben de ondan sonra babam

0: babama yardımcı olmaya çalıştım.
1: 6 kız çocuğu bulunan ailede Esma Nur'un üstlendiği sorumluluk annesi Fatma Berköz'ü gururlandırıyor.
0: Geçilerle kendi uğraşıyor. Babasına destek çıkıyor, bize destek çıkıyor.
2: Malatya Yeşilyurt'taki Tekstil Müzesi'ne konuk olacağız. Ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: Geçmişte Yeşilyurt'taki evlerinin, bodrumların tamamında neredeyse tekstil atölyeleri varmış. Bugün Türkiye'nin çıkardığı tekstil devlerinin birçoğu Yeşilyurt'tan çıkma. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda da çok önemli bir noktanın önündeyiz. Tekstil Müzesi'nin tam önündeyiz. Biraz sonra içeriği de sizlere gezdireceğiz ama öncesinde yine Şırmıklı'nın yerlilerinden.
4: Ben de dokumacılıktan gelmeyeyim.
3: Dokumacılıktan geliyorsun. Evet.
4: Mahmut Bey bizim burada her evin altında bir dergahı olan, yalnız atölye olarak bir Mahmut Çalık'ın atölyesi vardı. Diğer kişilerin her evde bir tane vardı yani. Bir dergah, bir masasının hakkı derdi ona da. O şekilde zaten bizim Yeşilyurt'tan doğarak buranın, İstanbul'un üçte biri tekstilde yapan bu Çırmık'tan gitmiş.
3: Tekstil Müzesi'ndeyiz. Bir zamanlar bütün evlerin altında, bodrumunda tekstil atölyeleri varmış. Ve oradan yola çıkaraktan buranın yerlileri demişler ki bir tekstil atölyesi yapalım. İyi de yapmışlar. İşte görüyorsunuz çok özel ve de güzel bir tekstil atölyesindeyiz. Tavanda ipler sarkıyor. Burada bu ipler zamanında boyanıyormuş. Tekstil atölyelerine giriyormuş. Tekstil atölyelerinde dokumalar yapılıyormuş. Kilimler yapılıyormuş. Halılar yapılıyormuş. Hemen burada da yine bir dokuma tezgahı var. İşte görüyorsunuz tamamen ahşaptan rengarenk ipler var. Burası dokuma tezgahlarının olduğu oda. Yeşilyurt'un tekstiline, Yeşilyurt'un bu kadim geleneğine, kültürüne dair arayabileceğiniz her şey burada. İşte görüyorsunuz balmum heykelleri de var. Ve buradaki parçaların birçoğu geçmiş döneme, tarihe ait, buraya bağışlanmış parçalar.
4: Bu da, bunlar da eskiden işte ölen şey, Erham ölen şeyler, el tezgahlarımız.
3: Evet.
4: Bu da o halı, bu da aynı dışarıda, bu da kilim dediğimiz yani böyle yolluk dediğimiz, bak yolluk deriz bunun adına.
3: Evet, Malatya'da yolluk diyorlar. Sevgili haber izleyicileri, işte görüyorsunuz Malatya'nın kültüründe, geleneğinde yeri olan rengarenk bir folklor.
4: Mesela eski elbiselerin yırtılığı falanı ya, onları keserler böyle ince ince. Burada yolluk yaparlar.
3: Evet.
4: Şu gördüğünüz hemen hemen 700-800 senelik şeyler, malzemeler.
3: Evet, 700-800 yıllık tekstil malzemeleri ilk kez görebilirsiniz diye bir iddialı söz kullanalım. Çünkü eminim buradaki parçaların birçoğunu ilk kez göreceksiniz. İşte Turgut da ekranlara getiriyor. Burada dokumanın envai çeşit parçası var. Yine ahşap saplı kirkit, yine kirkit çift taraklı, demir kirkit, yine isimlendirmeleri sizlere okuyorum ben. Ahşap kirkit var. Yine bu kirkitlerle kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız galiba halıyı mı dokuyorlar?
4: Evet.
3: Kadim Çırmıklı'nın evvel zaman önceki kumaşçı dükkanlarından birindeyiz. Tabii ki canlandırılmış ama orijinal parçalarla. Orijinal o güne ait görüyorsunuz işte yine makaslarla, yine terzilere ait olan metrelerle. Bunun adı metre mi? Metrelerle canlandırılmış burası. Yanımızda yine Çırmıklı'nın yerlilerinden yine genç bir muhtarımız var. Sizi tanıyalım.
5: Yeşilyurt Hamidiye Mahallesi muhtarı Abdullah Taşdemir.
3: Abdullah Bey, siz Çırmıklı'nın yine genç, burada yetişmiş isimlerinden birisiniz. Müzeyi de, bu içindeki objelere de hakimsiniz. Bu müze nasıl? Yani gerçekten yansıtıyor mu Çırmıklı'nın kadim kültürünü?
5: Bizim buraya gelenlerden %70-%80 yani gelip Yeşilyurt'u ziyaret edip de burayı ziyaret etmeden giden kimse olmamıştır. Yok, yani tabii. Yani bizim Yeşilyurt'umuzun eski gelenek göreneklerinden, yani terzi dükkanı olsun, iplikçi dükkanı olsun,

0: Eski evler altındaki dokuma dezgahlarından tut her şeyden yani bizim burada şu anda elimizde mevcuttur. Yani gördüğünüz gibi şu anda terzi dükkanındayız, kumaşçı dükkanındayız. Kumaşçı dükkanlarında da işte parçalarla, yani canlandırmalarla, yani bir nebze yani bir şey yapmaya çalıştık yani.
1: Evet, biz de görüyorsunuz Türkiye'nin en önemli tekstilcileri bu topraklardan çıkmıştır. Türkiye'nin en önemli tekstil kumaşları, bak yine vurgulayalım, tekstil kumaşları bu topraklardan, bu coğrafyadan çıkmıştır ki hala öyledir. Malatya'nın merkezinde çok büyük, devasa tekstil atölyeleri, fabrikaları vardır. Binlerce kişiye istihdam sağlar.

0: geldik belki de bu programın en önemli noktasına. Çırmıklı Çırmıklı dedik Yeşilyurt için ki yeni ismi Yeşilyurt, eski adı Çırmıklı. Peki bu Çırmıklı ismi nereden geliyor? Kazım abi, yılların deneyimi, buranın yerlisi Kazım abi bize anlattı. Bu gördüğünüz aletin adı çıkrık. Çıkrık çırmıktı. İsim buradan geliyor. Kazım abi buyur şöyle bir anlat bize. Bunlar bu, ne yapılıyor bu aletle?
1: Bu aletle masra sarardık. Tezgahlarda o dışarıdan mekik vardı. O mekikin içindeki masrayı bununla sarardık.
0: Masra dediniz?
1: Masra tezgaha mekikin içine koyup da dokuma gidip gelip de dokuyor ya kumaşı.
0: Tamam.
1: Bu onun. Şurada şunlar da kelep.
0: Yani kelep.
1: Kelep. Bu iplikler böyle bobin haline gelirdi. Buraya şey yapardık. Bununla da ona sarardık. Yani
0: siz kelek diyorsunuz. Kelek. Felemek yeni adı ama siz kelek.
1: O zaman kelek buna şey
0: işte görüyorsunuz. Tekstilin ana vatanı Çırmıklı'da tekstilimizin ilk kullanılan parçaları, aletleri görüyorsunuz. Bunlar 100 yıllık, 700, 800 yıllık parçalar, 20. yüzyıl öreke diyor. Bak görüyorsunuz. Burada kadınlarımız muhtemelen bu örekelerle ip sarıyorlar değil mi?
1: İp sarıyorlar.
0: Direkt anladım, tanıdım ben. Kadim kültürümüzü, geleneğimizi unutmayalım, unutturmayalım. Zaten bu programımızın en büyük amacı da o.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Garanti BBVA.
12: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
13: Bilmenize hiç gerek.

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini açıkçası küçük bir fragmanını biz Davar'da gözler önüne sermiş olduk.
8: Terörsüz Türkiye süreciyle enerjide tarihi bir dönemece girildi. Gabar'da petrol, Karadeniz'de gaz üretimi rekoru kırıldı. Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen son veriler enerji üretimindeki rekor artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise %60 ile Gabar'da oldu. Türkiye'de yılın ilk 6 ayındaki doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Toplam üretimin %92'si Sakarya gaz sahasından geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını vurguladı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Kümenler, deri rengini veren melanoz tadı veren hücrelerin kümelenmesiyle oluşan küçük kahverengi lekelerdir.
10: Vücudunda çil ya da ben olmayan yok. Ancak her ben aynı özellikleri taşımıyor. Çocuklarda aniden beliren benlerse aileleri tedirgin ediyor.
9: Dış faktörlerde de benlerin sayısı artabilir ve bu benler büyüyebilirler.
10: Benlerin iki gruba ayrıldığını söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Umut Mert Yıldırım, dikkatli olunması gereken durumları sıraladı.
9: Çocuklarda hangi benlerin kansere dönüşme riski var? Ben hızlı büyüyorsa, kısa sürede hızlı bir renk değişikliği görünüyorsa, kanama, yara olma, kaşıntı gibi farklı değişiklikler gözleniyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca çirkin ördek yavrusu dediğimiz çocuğun diğer benlerinden farklı olarak gördüğümüz benler riskli gruptadır ve mutlaka değerlendirilmelidir.
10: Şüpheli benlerde erken tanı önemli.
9: Dermoskop adı verdiğimiz bir cihazla muayenemiz yapıyoruz ve şüpheli gördüğümüz benleri biyopsi adı verdiğimiz basit bir prosedürle çıkarıp incelemeye gönderiyoruz.
10: Peki benlerde kanserleşme riski nasıl azaltılır?
9: Benlerde kanserleşme riskini azaltmak için ve benlerin çoğalmasını önlemek için çocuklar mutlaka güneşten korunmalı. Yaz aylarında özellikle güneş korucusuz ve şapkasız dışarı çıkarılmamalı. Aynı zamanda güneş yanıklarından mutlaka uzak durulmalı.
5: Haber Radyo.
11: Tekrar hoş geldiniz. Günü artık yarıladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya hesabından bir paylaşım var. AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23. ve 24. dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kocaeli eski milletvekili Azize Sibel Gönül uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu ve ne yazık ki 60 yaşında hayatını kaybetti. 23. 24. dönemlerde Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı Gönül ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. 2019 yılında İzmit Belediye Başkanı adayı olmuştu. Kocaeli siyasetinde uzun yıllar aktif görev almıştı ve 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti'nin İzmit Belediye Başkanı adayı olarak da seçim yarışına katılmıştı. Bugün cenazesi İzmit'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını takriben kılınacak cenaze namazının ardından İzmir Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 12 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezundu ve uzun yıllar siyasette görev aldı. AK Parti'nin de kuruluş sürecinden bu yana farklı kademelerde siyaset yapan bir isimdi. İki dönemde milletvekili yaptı ve mecliste Kocaeli'ni temsil etmişti. Ve yine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Maalesef 60 yaşında hayatını kaybetti. Alihan Kuris suç örgütünün faaliyetlerini yönetmek için Almanya'da çok büyük bir kompleks inşa ettiği ortaya çıktı. Görüntüler paylaşıldı. İddiaya göre 70 milyon euroya yapılan bu kompleks örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olacaktı.
8: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada dosya

0: Almanya ayağına ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Köln'de yükselen dev kompleksin iddiaya göre örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin merkezi olması bekleniyor.
1: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
0: Ankara'daki soruşturmada Alihan Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait 191 taşınmazın tespit edildiği bildirildi. Soruşturma Almanya'nın Köln kentine kadar uzanıyor. Görüntülenen yeni merkez Köln Müngersdorf'ta 12.600 metrekareyi aşan alan üzerinde inşa ediliyor. 17.763 metrekare kullanım alanına sahip olacak komplekste yönetim birimleri, eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran ve kütüphane bulunacak. 881 kişilik ibadet alanı, 231 öğrenci yatağı, 114 kişilik misafirhane ve 172 araçlık otopark. Temeli 14 Mart 2023'te atılan merkezin tamamlanmasının ardından VİKS'in yani İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin faaliyetlerinin buradan yürütülmesi planlanıyor. Yeni merkezde yönetim, eğitim, ibadet ve sosyal faaliyetlerin bir arada yürütülmesi hedefleniyor. Peki bu dev yatırımın finansmanı nasıl sağlanıyor? VİKS İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin merkezin finansmanında üye katkıları, bağışlar ve kredilerin kullanıldığını belirtiyor. Türkiye'deki soruşturmadaysa Köln'deki merkezin finansal yapısı da inceleniyor. Soruşturma kapsamında merkezin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Bu konudaki bulguların soruşturmanın Almanya ayağında yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kuriş'in örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğü değerlendirmesini yaptı.
1: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
2: İstanbul Sultan Gazi'de gözü dönmüş bir hırsız güpe gündüz kuyumcudan çıkan bir kadını takip etti ve üzerine saldırdı. Neyse ki ne çantayı alabildi ne de kadına bir zarar verebildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Beni takip ediyormuş. Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı.
4: Altınlarını bozduran kadını gözüne kestirdi, adım adım izledi. Fırsatını yakalayınca da gasp etmeye çalıştı.
3: Evime doğru gelirken beni arkadan takip ediyormuş.
4: İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı o anlar. Genç kadın mahallesindeki kuyumcuya gidip biriktirdiği altınları bozdurdu. O esnada haberi yoktu, takip ediliyordu. Talihsiz kadın tam kapısının önüne geldiğinde saldırıya uğradı.
3: Üzerime koştu, çantamı almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu, bir bağırınca bu korkup kaçtı.
4: Panikleyen hırsız çantayı bırakıp motosikletine binip kaçtı.
3: Olayın şokuyla zaten ben bir dona kaldım zaten, koşamadım peşinden.
2: Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında yaşanan o çirkin olayın yansımaları devam ediyor. Bazı Gençler Birliği taraftarları 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkartıyorlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Fenerbahçe cephesi ise minik taraftarı yarın Lyon maçında ağırlayacak.
5: 4 yaşındaki minik çocuğa tribünde korku yaşattı. Tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüler Ankara Eryaman Stadyumu'nda kayda alındı. Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençler Birliği Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Tribünler bu karşılaşmada utanç verici bir olaya sahne oldu.

0: Babasının tavrı büyük tepki toplarken nezaket dersi verdiği görüntüler ortaya çıktı.
1: Bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz. Ve bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdanlık, saygı, vicdan, saygınlık bunlar en önemli kriterler.
0: Öte yandan Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden de yaşanan hadiseye ilişkin açıklama geldi. Bu davranışın kabul edilemez olduğu anlatıldı. Rakip formayı giyen çocuk bizim çocuğumuzdur ifadeleriyle minik taraftar tesislere davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
2: Yine bir genç kalp krizi ölüm makası, yine halı saha. İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerden döndüğü öğrenildi.
3: Arkadaşlarıyla maç yapıyordu. Bir anda yere yığıldı. Futbol acı sonla bitti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 yaşındaki Ahmet Gül maç sırasında fenalaşarak düştü. Durumu fark eden arkadaşları etrafına toplandı, ilk müdahaleyi yaptı. Dakikalar sonra sağlık ekipleri geldi. Ahmet Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gül'ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Şimdi son yıllarda gençlerde bu kalp krizlerinde maalesef çok büyük bir artış var. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve çeneye vuran baskı hissi kalp krizinin en önemli belirtileri. Bu yaşta genç ölümler neden arttı? Sosyal medyada da, kamuda da, kamuoyunda da şöyle bir algı var. Aşılar yüzünden, koronadan sonra bunlar ortaya çıktı. Aşılar böyle yaptı deniliyor. Bu doğru mu gerçekten? Kalp sağlığı için nelere dikkat etmek gerekiyor? Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Sayın Hasan Canköy yayın konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhaba Merve Hanım.
2: Teşekkür ederim. Şimdi aşıyla girdim ama genel olarak kamuoyunda böyle bir görüş olduğu için hem bunu sormak isterim hem de aslında bu kalp krizlerinin daha önce bazen belirti verdiği ya da hiç belirti vermeden de ortaya çıktığı söyleniyor. Neden arttı genç yaşta bu kalp krizleri?
4: Evet, şimdi aslında kalp krizi deyince bütün kalp durmalarına da basında ya da medyada kalp krizi diyebiliyoruz. Bizim tıbben kalp krizi dediğimiz durumlar kalp damar, aniden kalp damar tıkanıklığı gelişip sonrasında gelişen olaylar. Ama bunlar daha çok ani kalp ölümlerinin 35 yaş sonrasındaki en sık sebebidir. Kalp krizi, yani enfarktüs dediğimiz kalp damarlarının pıhtığı ile aniden dolup tıkanması durumu. Bir de 35 yaş altında genç hastalarda kalp durmalarının en sık sebebi ise daha çok doğuştan gelen kalp kas hastalıkları ya da sonradan kazanılan kalp kas iltihapları ya da doğuştan gelen kalp damar seyir anomalileri gibi durumlar aslında. Bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Yani kalp, aniden kalbin durması aslında tıbbi olarak tıbben bizim kalp krizi dediğimiz durum aynı şey değil. Onu söylememiz gerekiyor. Bu vaka özelinde öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Muhtemelen yani ya genetik geçişli bir kalp kas hastalığı vardı ya genetik geçişli elektriksel ileti sistem bozukluğu vardı ya da sonradan kazanılmış, bizim bu Covid'de de popüler oldu aslında bu konu, halk arasında farkında da arttı. Kalp kası iltihabı, yani viral enfeksiyonlardan sonra bizim edindiğimiz kalp kası iltihaplanması durumu böyle ani ritim bozuklukları geliştirip ani vefatlara sebep olabiliyor. Kriz konusu, hani tıbben kalp krizi dediğimiz kalp damar tıkanıklığı ilişkili hastalıklar ise biraz daha farklı değerlendiriliyor. Orada da tabii sizin sorunuza da ben de değinmek istiyorum. Orada da daha erken yaşlarda görüyoruz.

0: gerçekten de. Kalp damar tıkanıklığı hastalığı da veya tıbben kalp krizi dediğimiz enfarktüs durumu da daha erken yaşlarda görülmeye başlandı. Ancak bunun doğrudan COVID ya da COVID aşıları de diyelim, COVID aşılarıyla ilişkilendirildiğini gösteren de bilimsel dokümanlar çok sınırlı sayıda. Doğrudan bunda ilişkilendiremiyoruz. Aslında klasik risk faktörleri dediğimiz tütün kullanımının yaygınlaşması, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve sedanter yaşam dediğimiz hani egzersizden uzak çalışma hayatının dahil olmamız, çalışma hayatına dahil olmamız aslında daha bilinen ve geçmiş yıllarda da aslında bu yıllar için Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin hani bu şeylerin artacağı, hastaların sayısının artacağı, daha genç yaşlarda göreceğiz uyardığı bir konuydu bu. Bu risk faktörlerinin hani çünkü arttığı geçmişten beri takip edilen bir konu.
1: Hocam o zaman şöyle mi demek lazım? Özellikle ailede daha önce kalp krizi geçiren ya da genetik risk bulunan gençler özellikle hiçbir belirti yoksa bile bir en azından tarama yaptırsınlar mı? Çünkü biz maalesef son zamanlarda özellikle bu halı sahalarda ölümleri aniden 20 yaş civarındaki genç çocukların ölümünü çok konuşmaya başladık. Muhtemelen bunlar hiçbir belirti vermeden daha önce bir anda ortaya çıkabiliyor ya da belirti veriliyor. Belki çok göz ardı edilebiliyor.
0: Kesinlikle şöyle bir hani eliminasyon dediğimiz bir şey yapabiliriz, hani seçebiliriz belki. Şimdi ailesinde bir kere erken yaşta ani ölüm öyküsü olan varsa o kişiler kesinlikle bir kez kardiyoloji muayenesine biz çağırıyoruz. Yani bu dediğim genetik geçişli elektriksel ileti bozuklukları olsun, kalp kas hastalıkları olsun bunların muayenesini, tespitini yapmaya çalışıyoruz var mı diye. Özellikle 35 yaş öncesi ailesinde birinci derece akrabalarında bir nedene bağlanamamış, geçmiş yıllarda olmuş, sonrası otopsi de yapılmamıştır. Böyle bir durum varsa onların muhakkak bir kere bir detaylı değerlendirmesini yapıyoruz. Şikayeti olan hastalarda ise zaten onları muhakkak muayene olmaya çağırıyoruz. Mesela göğüs ağrısı, yeni başlamış bir göğüs ağrısı vardır mesela. Ancak hasta genç olduğu için kendine yakıştırmaz, benim bir şikayetim yoktur diye düşünür, hafif atlatırım diye düşünebiliyor. Ama özellikle viral enfeksiyonlardan sonra oluşan bu göğüs ağrısı, işte bu kalp kası iltihaplanması dediğimiz durumu, miyokardit tıbbi adı, durumun belirtisi olabiliyor. Şikayeti olan hastalara göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı şikayeti olan, bayıla yazma şikayeti olan hastaları kardiyoloji muayenesi olması gerektiğini bildiriyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam yayına katkı için, kıymetli görüşleriniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim
1: Sağ
0: Merve
1: olun.
0: Hanım.
1: Çok
0: Sağ olun.
1: teşekkür ederim.
0: İyi
1: Sağ olun.
0: yayınlar.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: yayınlar.
1: Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Sayın Hasan Can Könte'yi ağırladık. Şimdi İran'la devam edeceğiz. İran kanadından özellikle bu Katar'la devam eden pilot krizine ilişkin yeni bir açıklama var mı soracağız. Çünkü Katar İranlı pilotların esir alındığı iddialarını reddetmişti. Tahran yönetimi Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibe giriş izni vermesini istiyor. Hemen son bilgileri alalım. Az önce bir yeni görüntü de paylaşmıştık. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne İran'ın yaptığı saldırı haberine ilişkin. İran'dan bir açıklama var mı? Ekber Karabağ son bilgileri paylaşacak. Ekber.
2: Merve teşekkür ederim. Evet, birkaç gündür İran ve Katar arasında düşürülen pilotların akıbetiyle ilgili bir tartışma söz konusu. En son İran Genelkurmay Başkanlığı 3 pilotunun Katar tarafından esir alındığını belirtmişti. Fakat Katar yönetimi bunu reddetti. Bunun üzerine İran Genelkurmay Başkanlığı konunun araştırılması için İranlı ekiplerin bölgeye giderek orada inceleme yapılmasını ve Katar'ın buna izin vermesini istedi. Bu konuyla ilgili az önce konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi bize göre söz konusu pilotların akıbeti belirlenmeyinceye kadar onları esir olarak görüyoruz yönünde az önce bir ifadesi söz konusu. Diğer tarafta Merve senin de belirttiğin üzere az önce Irak'ta da bir patlama söz konusu oldu. Irak basının aktardığına göre Mesrur Barzani Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başbakanının ofisine yönelik iki insansız hava aracıyla saldırı söz konusu oldu. Yine Irak'ta söz konusu bölgede iç güvenlik birimine yönelik de saldırının söz konusu olduğu Irak basının aktardığı bilgiler arasında yer almaktadır. Irak basını işte bu konuyla ilgili İran'ı suçluyor. Ancak bu konuyla ilgili İran'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bir iddia da söz konusuydu. Esasında bugün bu iddia İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne de soruldu. İşte İran devrim muhafızları ordusuna mensup bazı kişilerle Amerikalı yetkililer arasında Irak'ta Erbil'de bir görüşme yapıldığıyla ilgili. Fakat İranlı sözcü bu meseleyi reddetmiş oldu. Diğer taraftan Merve biliyorsunuz ki 2 ay önce 60 gün önce 17 Haziran tarihinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakat yapılmıştı. Bölgede savaşın durmasıyla ilgili. Bu sürenin üzerinden 60 gün geçti. Gelen bazı bilgilerde İran'ın bu süre İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreyi uzatacağı ifade edilmişti ki geçtiğimiz günlerde yayınlarda da bunu ifade etmiştik. Bugün İran'dan gelen açıklamada esasında böyle bir şeyin olmayacağı ifade edildi. İranlı sözcü 60 günlük süre diye bir şey söz konusu değil. Zaten bu 60 günlük süre içinde ihtilaflı konular özellikle İran'ın nükleer meselesi ve yaptırımlar konusu Amerika Birleşik Devletleri ile tartışacaktı. Fakat o aşamaya daha geçilmedi. Bu işte mutabakatın uzatmasının bir anlamı yoktur yönünde İran'dan bir açıklama geldi. Son olarak da şunu belirteyim ki İran öldürülen her Amerikan askeri için 30 bin dolar ödül vereceğini ifade bildirdi diyor ve sözü başkent Tahran'a sana bırakıyor.
1: Ekber çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Şimdi Kıbrıs cephesinde yaşananlara bakalım. Rum lider Hristodoulidis yine provokasyona imza attı. Türk bayrağını indirmeye çalışırken öldürülen Rum fanatiği Solomus Solomu'yu anma töreninde skandal bir konuşma yaptı ve Maraş'ın iadesini istedi. Mausa'ya döneceğiz dedi. Şarkılarının söylendiği törende de Türkiye'yi işgalcilikle suçladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki var.
3: Mausa'ya döneceğiz dedi. Kıbrıs'taki Türk halkına işgalci demeye kalktı. Rum lider Hristodoulidis haddini aştı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk rahatsızlığı devam ediyor. Bir yandan Kıbrıs'ta barış ve anlaşma istiyoruz ifadeleri kullanılıyor. Diğer yandansa Rum toprakları İsrail, ABD ve Fransa'ya açılıyor. Çelişkilerle dolu hamlelere imza atan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis Türkleri hedef almaya devam ediyor. 1996 yılında Türk bayrağını indirmeye çalışırken ölen Rum fanatiğinin anma töreninde konuştu Hristodoulidis. Mausa'ya döneceğiz şarkılarına eşlik etti. KKTC'nin kapalı Maraş kentini iade etmesini istedi. Etkinlikte Türkler aleyhine bir dizi slogan atıldı. Skandal ifadeler bununla sınırlı kalmadı. Sosyal medyadan da alçak ifadeler kullandı Hristodoulidis. Türkleri işgalcilikle suçlamaya kalktı. Rum liderin Maraş talebine KKTC'den sert tepki geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel skandal sözler için gerçekleri yok sayan boş sözlerden ve kuru sıkı tehditlerden ibaret ve kabul edilemez ifadelerini kullandı.
1: Türk savunma sanayi son 25 yılda çok stratejik bir dönüşüme imza attı. Savunma ürünleri 185 ülkeye ihraç ediliyor. Daha fazla ayrıntıyı Hatice Kübra Bal anlatacak.
4: Bugün Türk savunma sanayinin geldiği noktaya şöyle bir baktığımızda aslında bunun arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi olduğunu görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayinde tam bağımsızlık vizyonu, gençlere ve mühendislere duyduğu güven ve oluşturduğu fırsatlarla aslında son 25 yılda çok önemli atılımlar gerçekleştirildi. Yerlilik oranı %20'lerdeyken bugün %83'lere ulaştı ve aynı zamanda 185 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de ifade etmişti. Türkiye artık savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasına girmek üzere. Peki neler yapıldı? Şimdi gelin bir bakalım. Aslında Türk savunma sanayisinde 25 yılda stratejik dönüşümlere imza atıldı ve bu noktada savunma sanayinde 2002 yılında faaliyet gösteren firma sayısı yalnızca 56 idi. Bugüne gelindiğinde ise 4500 firma sayısı görebiliyoruz. Yine yürütülen proje sayısı 2002 yılında 62 iken bugün 1400'ün üzerinde proje

0: sayısı gerçekleştiriliyor. Yine toplamda proje hacmi 2002 yılında 5,5 milyar dolarken bugün 100 milyar dolar ve savunma ve havacılık ihracatı 2002 yılında 0,24 milyar dolarken 2026 yılına gelindiğinde 5,79 milyar dolara çıkmış durumda ki bu da aslında ilk 7 aylık veriler. Yine ciroya baktığımızda 2002'de 1,1 milyar dolar, 2026 yılındaysa 20 milyar doların üzerinde bir ciro görebiliyoruz. Türk savunma sanayisinde 25 yılda aslında öne çıkan hava araçlarına baktığımızda Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, yine Bayraktar Kızıl Elma, Anka, Aksungur, Kaan, Gökbey T-129 Atak gibi ürünleri görebiliyoruz. Deniz platformlarına bakalım. Milgen projesi, yine Milden projesi, TF-2000 hava savunma muhribi, yine TCG Anadolu gibi ürünleri görüyoruz. Hava savunma füze, radar sistemlerine baktığımızda ise SOM, Atmaca, Tayfun, Siper, Hisar ailesini görebiliyoruz. İşte Türk savunma sanayinde son 25 yılda çok kritik atılımlar gerçekleştirildi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal anlattı ayrıntıları. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde iki mızrak bulunan bir şüpheli tüm uyarılara rağmen silahını bırakmıyor. Polis müdahalesi ise yine tartışma konusu. Mızrakları bırakmayan şüpheli 8 polis tarafından vurularak öldürüldü.
2: Mızrakla polisi tehdit etti, bırakmayınca vuruldu. ABD polisi bir kez daha şüpheliyi öldürerek durdurdu.
3: Drop the hammer. Good. Over here. Drop that too. Drop that too.
2: Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yaşandı. 43 yaşındaki Jose Angel Castillo hurdalar arasında kendisi için işe yarar parçalar arıyordu. Ancak elinde ucuna bıçak bağlanmış iki uzun sopa vardı. Sopalardan mızrak yapan adamın tehdit olarak görülmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Mızrakları bırakmasını istedi ancak ısrarcıydı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Polisin defalarca yaptığı uyarıya rağmen şüpheli mızrakları bırakmadı. Köşeye sıkışan Castillo'nun çevresi 8 polis tarafından sarıldı. Polisin silahlarını doğrultması üzerine mızraklarıyla saldırmaya çalıştı. Polis ise mermi yağmuruyla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.
1: ...24 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Ünal... ...bu sene İsveç'te düzenlenen... ...Judo'nun Dünya Şampiyonası'nda... ...altın madalya kazandı. Judo eğitimine Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde... ...başlayan Ünal... ...daha önce de İtalya, Antalya ve İsveç'te... ...altın madalya almaya hak kazanmıştı.
4: 2 altın madalyanın sahibiyim... ...en de... Bu ilk dünya şampiyonumun ilk madalyası.
2: 6 yıl önce judoyla tanıştı. Annesi ve antrenörünün desteğiyle 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. 24 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Ünal bu kez de İsveç'in Lindesberg kentinde 5-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2026 Judo'nun dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.
4: Ben de orada İstiklal Marşı'nda okuttum. Ben İsveç'te savaştım. Ben de herkesi gururlandırdım.
5: İlk dünya şampiyonluğumuzu da aldık. Zaten biz bu işe başlarken adımızı dünyaya duyuracağız demiştik. Bu sözümüzü de yerine getirmiş olduk.
2: Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde judo eğitimi alan Ünal, daha önce de İtalya'da 2023 Avrupa Şampiyonası, Antalya'da 2024 SUDS Olimpiyat Oyunları ve İsveç 2025 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
4: Hem Ahmet hocama, kendi aileme, hem de Cumhurbaşkanımıza altın madalyamı ilan ettim.
1: Kilometre ve hasar kartı konusunda mağduriyet yaşanmaması için kullanılan sorgulama hizmetine yoğun talep geldi. Ayrıntıları Merve Köleoğlu konuyla konuşacak.
6: İyi yayınlar diliyorum. İkinci el araç alırken aracın yan

0: Yalnızca fiyatına ya da dış görünüşüne bakmak yetmiyor. Aracın gerçek kilometre kaydı ya da geçmiş hasar kayıtları da alıcılar için kritik önem taşıyor. Dolandırılmak istemeyen tam 16,8 milyon insan hasar kaydı sorgulaması yaptı. Peki bu sorgulamalar bize neyi anlatıyor? Detayları sigorta uzmanı canlı yayın konuğumuz Halit Cebeci ile görüşeceğiz. Halit Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar neleri sorgulamalı ve bu sorgulamalar bize neyi anlatıyor?
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz siz de. Bu sorgulamaları iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi gerçek kilometre sorgulaması, diğeri de hasar kaydı sorgulaması. Gerçek kilometre sorgulamasının bize getirmiş olduğu şey şu olacak. Gerçek kilometresini bilmediğimiz araçlarda başımıza bir takım sorunlar gelebilir. Bunlardan bir tanesi aracın kilometresinin yüksek olması sebebiyle motorunun, yürüyenin, şanzımanın eskimiş olma ihtimali. Diğeri kilometre alışta ve satışta kilometre çünkü çok önemli. Sigortalı ve aracı alacak kişilerin bu kilometreye göre aracın değerlendirilmesi söz konusu. Bir başka başlıkta bu diğer konularla alakalı, yani trigger seti, motoru, şanzımanı, yürüyeni, gerçek kilometre bilinmediği takdirde bunlar bize sıkıntı yaratabilirler. Hasar kaydıyla ilgili olan konuda da şunu söyleyebiliriz. Birincisi ve bence en önemlisi can güvenliği. Çünkü ağır hasarlı veya hasara uğramış araçlarda sizin bunun daha öncesini bilmemeniz durumunda bakımını, onarımını, servislerde yapılıp yapılmadığını bilmediğiniz zaman diliminde can ve mal güvenliğinizi tehdit eder hale gelebilir. Diğer konu hasar kaydıyla alakalı olarak sigortalıların kullanmış olan parçalarla alakalı durum olabilir. Bunu neye söylüyorum? Yani yapılmış onarımların doğru düzgün yapılmamış olması, parçalarda bir takım sıkıntılar olması, orijinal veya yan sanayi parça kullanıp kullanılmamış olması, bunlar hasar kaydıyla ilgili olan kısımlarda çok daha önemli hale gelecek. Bir başka konu da aracın ağır hasarı var mı yok mu, bunu da bilmek lazım. Bu şunun için de önemli. Aynı zamanda bizim de uzmanlık alanımız olan sigorta ile ilgili olarak da ağır hasarlı araçlarda pert kaydı olan araçlarda kasko poliçesi yapılması da biraz zor oluyor. Dolayısıyla bunda araç alacak kişilerin bilmesine fayda var.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, araçlara ilişkin detayları sigorta uzmanı Halit Cebeci ile görüştük. Sözü yeniden merkeze aktaralım.
2: Bugün binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Ancak acılar ilk günkü gibi taze. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor ve 99 yılının 17 Ağustos gecesine gidiyoruz.

0: 17 Ağustos Salı günü sabahın erken saatlerinden beri devletimiz tüm olanakları seferber ederek depremden zarar görenlerin, özellikle de enkaz altında kalanların yardımına koşmaktadır.
1: Hiçbir enkazda hiçbir yardımcı yok. Bir Allah'ın kulu, ne insan olarak, ne sivil olarak, ne de bir asker olarak.
2: Hiç kimse yok, bir Allah'ın kulu yok, dümdüz her yer.
3: Bu bir felakettir. Hatta bu felaket kelimesi az bile. Ülkemiz bir faciayla karşı karşıyadır. Tabii ki böyle bir faciayla karşılaşılınca bunun meydana getirdiği hasarı, meydana getirdiği zararları ve açtığı yarayı bir an evvel kapatmak için seferber olunur. Bugün de onu bölgede görüyoruz ki devletimizin bütün kurumları seferberdir. Duruma el konulmuştur. İyi bir şekilde el konulmuştur.

0: binlerce enkazın her birinde devletin ve özel sektörün iş makinaları ve vinçleri gece gündüz çalışmaktadır.
1: Ne yapmadınız?
2: Ne yaptınız?
1: Bir başkanı neyle burayı kaldırmaya çalışıyorsunuz?
2: Yalan söylüyorsunuz.

0: Burası ayıp çıkmıyor. Burası ayıp değil. Bu kadar. Doğru, sesimi duyduysunlar. Bu millet Ankara'ya yürüyecek. Ankara'ya. Tamam.
1: 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti.
2: Kimse var mı?
3: Şurada var ya.
4: Burada kimse var mı?
2: Aşağıda biri var mı? Aşağıda biri var mı?
1: 17 Ağustos 1999 gecesi saatler 03.02'yi gösteriyordu. Türkiye, 100 yılın en büyük depremlerinden biriyle sarsılacaktı. On binlerce insanın kaderi 45 saniye içerisinde değişecek ve onlar için hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı.
5: Yani şimdi iki tane bina ayakta duruyor. Neden bu ikisi yıkılıyor? Aynı yerde bir metre arayla olan hadiseler. Mutlaka ki bunlarda bir kusur var ya.
6: Bütün dünya duysun, mezar satmış Veli Göçer.
7: Tapu değil, komple herkese bir komple güzel bir tabut verdi. Devlete hayırlı olsun diyorum.
1: Saatler 03.03'ü gösterdiğinde deprem bölgesiyle tüm iletişim kopmuştu. Haberleşme ancak telsizler vasıtasıyla yapılabiliyor, son gelişmeler radyo yayınlarından öğrenilebiliyordu. Bölgeye ulaşım durmuştu. Deprem bölgesi karanlığa gömülürken Ankara'da da büyük bir sessizlik hakimdi.
8: Bir hanım sesi sürekli kurtarın ölüyoruz diye bağırıyordu. Yani ben de bugün annemi babamı aldım götüreceğim buradan. İnsanlara ekmek veriyorlar, su veriyorlar ama hiçbir enkazda hiçbir yardımcı yok. Evet. Bir Allah'ın kulu ne insan evet. olarak ne sivil olarak ne de bir asker olarak.
9: Ben kardeşimi gördüm burada. Bu iple çekmeye çalıştım. Kimse yardım etmedi. Kimse olmadığı için kurtaramadım. Kurtarılacak biriydi. Hiçbir yerinde bir şey yoktu. Bir tek kolu sıkışmıştı.
10: Şu an şurada hiçbir çalışma yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir devletten buraya kepçe getirmeli, makine getirmeli lazım. Bu insanlar böyle elle ayakla kurtarılmaz ki.
1: Merkez üssü Gölcük olan depremde çöken 133.683 bina, on binlerce insanı da yutmuştu. Eskiden çocuk sesleriyle yankılanan sokaklar, şimdi haykırışlar, imdat çağrıları ve ağıtlarla yankılanıyor. Kimi ailesini arıyor, kimi ilkel imkanlarla enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.
11: İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Atatürk isimli bu vapur da depremin etkisiyle tam 150 metre içeriye sürüklendi.
1: Facianın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. İnsanlar her yana yayılan cansız bedenler ve enkaz yığınları arasında ayakta kalmaya çalışıyor. Devlet de depremle birlikte sessizliğe bürünmüştü.
12: Orhan bir saat oldu, cevap ver oğlum.
13: Benim burada 10 kişi var, 10 kişi. 2 gün oldu, 2 günden beri kimse yok buraya, kimse gelmedi. Bunu da yazın ama.
14: Biz devleti zannediyoruz ki ilk anda hemen geliyor, yaraları sarıyor zannediyoruz. Meğer öyle değilmiş, bizim başımıza geldi, bunu biz yaşadık, gördük. Öyle değilmiş.
15: Hiç yardım falan gelmedi bir yerden, herkes kendi bireysel olarak. Kardeşim olmasaydı çoktan ölmüştüm, çok kötü bir yerdeydim.
16: Kriz merkezlerinin kendileri maalesef bir kriz nedeni haline geldi. Bir kez hala yüzlerce enkaza dokunulmamış, el sürülmemiş. Hala binlerce insanımızın, binlerle ifade eden insanımızın enkazın altında oldu. Acı ama gerçek bu.
1: Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gönüllüler ilk andan itibaren devletin ulaşamadığı deprem bölgesine akın etmeye başladı. Bölgede ilaç, barınma, temiz su ve giyecek ihtiyacı vardı. Ancak devlet yardımları sağlıklı bir şekilde bölgeye ulaştıramıyordu.
17: Kendim masumuyum ama devlet yok. Yok.
18: Ben şimdi şu anda bir yetkiliyi arıyorum ama herhalde yetkili de yokmuş.
1: Kızılay'ın deprem bölgesine gönderdiği çadırlar büyük bir skandalı da beraberinde getirdi. Çünkü çadırlar su alıyordu.
19: İskan

Sorunun kısa sürede çözümü için de hükümetimiz gerekli önlemleri hızla almakta ve tasarlamaktadır. İlk aşamada çadır kentler, feribotlar ve başka olanaklar değerlendirilerek depremzedelerin sağlıklı barınma olanakları sağlanmaktadır.

0: Akşamdan beri bu çocuklar suyun içinde. Yazık değil mi yani?
1: Bir metre su var. Günlerden beri söylüyoruz. Ne yapalım ne yapalım diyorlar. Ne yapalım diye bir şey çözüm değil ki.
2: Sakın bunu içeri dağın. Sakın bunu içeri. Sen Allah ocağına sıkay bakalım.
3: Bu rezilliği çekeyim sabaha kadar. Bela devlet istemiyor.
4: 15 günden beri çadırda kalıyorum. Yiyecek falan gelmiyor. Vatandaşın biri hayırsever biri bir çadır verdi bana. Çadıra yazıldım, çadır çıkmıyor. Yağmur etrafında. Evet, vaat ediliyor. 2000 kişi çadır bekliyor deniyor. Yiyecek gelmiyor.
1: Çadır kentlerin %40'ı boş diye ilan ediyor. Siz de izlediniz. Peki şurada bir arkadaşımız çadır kente müracaat etmiş, yer yok denilmiş. Ve bugün çadır kentlerden sökülen bu %40'lık çadırları söktü getirdi. Sen 6 aylık 3 aylık çocuğunu bunun içinde nasıl yatıracaksın? Ben o yetkiliyi elini ayağına bağlayalım vatandaş olarak. Bir gececik yatsın şu çadırın içinde. Utansınlar, utanmasınlar. Kepaze herifler.
5: Bir günlük göstermelik gelip de buraya iş yapmayın. Burada herkes aç susuz, hiçbir şey yerine ulaşmıyor.
6: Olmaz ya. Olacak. Çadır yok. Olmaz ya. Uydurma naylondan, ağaçtan diktiğimiz çadırlar. Kapını.
7: Devlet bölgedeki insanlara yardımda aciz kalmıştı.
4: Cumhurbaşkanı gelip neyi görüyor, neyi soruyor? Başbakan nerede? Milletvekili nerede? Adalet Bakanlığı bu memleketi idare edenler nerede?
8: Büyük hastaneye götürüyoruz muayeneye, aşıya. Oradan buraya gönderiyorlar. Buraya geliyoruz, oraya gönderiyorlar. Böyle yardım edilecekse hiç edilmesin.
9: 7 katlı apartmanın altından kendi imkanlarımızla çıkarıyoruz. 10 tane cenazemiz var.
10: Yani bu devlet tamam gitsin bize yardım etmesin. Benim imkanım vardı, ben çıkarttım. Ben fazla bir şey beklediğim yok. Kölcük yıkıldı. Kölcük'te niye gidip de o kadar insanların bir tanesine yardım etmiyorlar?
7: Depremzedeler bir yandan yakınlarını toprağa veriyor, diğer yandan da yakınlarının canlı çıkması umuduyla enkazların başında bekliyordu. Bu bekleyişler kimi zaman sevince boğuyor, kimi zamansa gözyaşlarıyla sonuçlanıyordu.
11: Açıyor.

0: enkaza dönen sokaklarda insanlar yiyecek bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılmıştı. Koalisyon hükümeti depremin yaralarını saramadı. Yurt içi ve yurt dışından depremzedelere yardım için gönderilen 500 trilyon liralık yardım parasının memur maaş farklarının ödenmesi için kullanıldığı söylendi.
1: Yurttaşlarımız büyük bir özveriyle yardım hesaplarına katkıda bulunmaktadırlar. Bu katkılar bir fonda toplanacak ve tam bir saydamlık içinde depremzedelerin ivedi veya uzun vadeli gereksinmeleri için değerlendirilecektir.
2: Dünya para veriyor burada. Nerede bu var? Nereye bu yardımlar gidiyor? Hani devlet nerede?
0: Depremin yaraları ancak AK Parti hükümeti döneminde sarılabildi.

0: 300 bin ekmek gönderdik. Günde de 300 bin ekmek göndermeye devam edecek.
1: Kompresörü varsa, ekmek varsa hepsi Ankara'dan geldi.
2: Hepsi Ankara'dan geldi. Başka bir şey geldiği
1: yok. Ne kadar Ankara varsa buraya geldi.
2: Hepsi Ankara'dan geldi.
3: Devletten bir şey aldınız mı?
1: Devletten tabii, Allah razı olsun. Aha. Devletten de Ankara Belediyesi özellikle. Kompresör bakıyoruz, Ankara Belediyesi. Ne görürsek, yardım olarak ne görürsek Ankara Belediyesi.
4: Diğer belediyeler uyuyorlar mı?
5: 17 Ağustos depreminde resmi raporlara göre 17.480 kişi öldü. Yaklaşık 24.000 kişinin yaralandığı depremde 505 kişi de sakat kaldı. Ancak gerçek rakam resmi raporların çok üzerindeydi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı Erdoğan. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum mesajını paylaştı. 6 Şubat depreminin acıları hala taze. 17 Ağustos'ta yaşanan devlet zafiyeti 6 Şubat'ta tam bir devlet millet birlikteliğine dönüştü. Yerle bir olan 11 şehrimiz adeta küllerinden yeniden doğdu. Malatya'da yapımı tamamlanan 4359 deprem konutuyla 115 iş yeri düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. Malatya'ya döneceğiz. Mehmet Türel yayına hazır.
7: Evet, Malatya'dan tüm Türkiye'ye sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 6 Şubat depremlerinde büyük yara almıştı Malatya, 10 ilde birlikte. Toplam 11 il büyük bir yıkım yaşamıştı. Tabii vatandaşlar hemen günün ışımasıyla birlikte, hatta ikinci depremin sonrasında kara kara düşünmeye başlamıştı. Ne yapacağız? Evlerimiz yıkıldı, sokakta mı yatacağız bundan sonra diye, ama Başkan Erdoğan hemen deprem sonrası 11 ili tek tek gezerek Türkiye'de bu deprem sonrasında hiç kimsenin karamsarlığa kapılmamasını, zira bu işin üstesinden kalkabileceklerini ifade etmişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada Malatya'ya baktığımızda işte şimdi görüyorsunuz, burada örnek projeleri sizlerle paylaşıyoruz. TOKİ 80 bin konut yaptı. 6 Şubat sonrasında 3 yıllık gibi kısa bir sürede Malatya'da 80 bin konut yaptı. Hem de böyle lüks konutlar, elektrik şarj istasyonuna kadar var bu konutlarda. Şimdi tabii yine 11 ili konuşacak olursak, 11 ilde tam bir imar ve ihya çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Murat Kurum'un, TOKİ Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un özellikle bu süre içerisinde 11 il arasında mekik dokunması ve bu anlamda çok ciddi bir çalışmanın, emeğin ortaya koyulmasıyla birlikte özellikle bugün 17 Ağustos'ta, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bu anlamlı görüntüleri tabii ortaya çıkardı. İşte görüyorsunuz, Malatya'daki tipik bir TOKİ projesindeyiz. Tam 80 bin konut yapıldı. Köy konutlarını saymıyoruz bile. Bu anlamda tabii şu rakamları da paylaşmak çok doğru olur diye düşünüyoruz. 17 Ağustos asrın felaketinden sonra özellikle 11 il küllerinden yeniden doğdu. Deprem bölgesinde 21.690 iş yeri inşa edildi. Deprem bölgesinde yine 455.357 bağımsız bölüm 3 yılda ayağa kaldırıldı. 455.000 konuttan bahsediyoruz ki dile kolay. Bulgaristan'ın yüz ölçümü kadar alan neredeyse 11 ilde imar ve ihya çalışmaları neticesinde ayağa kaldırıldı. İşte görüyorsunuz, bugün bu örnek projeler, bu örnek konutlar ortaya çıktı. Tek tek saymaya kalkışacak olursak, Adana'da 11.334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplam 12.073 bağımsız bölüm. Adıyaman 31.423 konut, 9.088 köy evi, 2.855 iş yeri, toplam 43.366 bağımsız bölüm. Bingöl 62 konut, 27 köy evi olmak üzere toplam 89 bağımsız bölüm. Diyarbakır 16.050 konut, 1.150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere 17.206 bağımsız bölüm. Elazığ 11.912 konut, 2.959 köy evi, 23 iş yeri. Sadece 11 ilden bahsetmiyoruz. Burada diğer illeri de işte görüyorsunuz rakamlarla siz

0: yansıtıyoruz. Yine Gaziantep var, 25.237 konut var. Hatay 133.000 konutla zirvede yer alıyor ki Hatay depremin simge şehirlerinden olmuştu ki sıvı birikmesinden dolayı, zemindeki sıvı birikmesinden dolayı büyük bir yıkım yaşamıştı Hatay. Yine Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman'da depremin simge şehirlerinden olmuştu ki büyük yıkımlar, büyük can kayıpları yaşanmıştı ama bugün gelinen nokta. Burası sadece çok basit, hemen şehrin kenar mahallelerinden birindeki örnek bir proje. Burada bile 350 konut, bağımsız bölüm inşa edildi. İşte şimdi kameraman arkadaşım Turgut Yaman ekranlara taşıyor. Tabii 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeki o görüntüleri siyah beyaz olarak hatırlıyoruz. O dönemde, o deprem sonrasında maalesef ki devletimiz ulaşamamıştı deprem bölgesine ve bugün gelinen noktada Türkiye adeta anka kuşu gibi 11 ilin yeniden doğuşuna şahitlik ediyor diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden merkeze bırakalım.
1: Biz de bir kez daha depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Burada noktalayacağız. Birazdan Can Okanar Ajans'la yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun.
10: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim...

0: ifade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branş 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2.423.581 oldu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
8: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve milli manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
7: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
8: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler, dijital medya platformlarıyla eşgüdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar, bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren Havelsan, yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. Havelsan, kurumların dağınık verilerini tek bir platformda toplayan, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran, yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren ölçeklenebilir büyük veri yönetim platformu Orion'u geliştirdi. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor. Kurumların sahip olduğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriyi daha erişilebilir, yönetilebilir, kullanılabilir ve üzerinde analiz yapılmasına hazır hale getirecek veriye dayalı karar alma süreçlerini etkin şekilde arttırmayı hedefliyor. Platform, verinin yalnızca saklanmasına değil, kullanım için hazırlanmasına da odaklanıyor. Farklı kaynaklardan alınan veriler Orion üzerinde düzenlenebilir.

0: bilir, işlenebilir, aranabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor, raporlama, araştırma, analiz ve karar destek süreçlerini daha verimli biçimde yürütebiliyor. Ayrıca Orion, yüksek miktarda veri üreten ya da farklı sistemlerdeki verilerini ortak bir yapıda yönetmek isteyen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılabilecek. Kamu, savunma, finans, enerji, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, sanayi ve araştırma gibi farklı alanlarda katkı sağlayacak platform, kurumların ihtiyaçlarına, veri hacmine ve kullanıcı sayısına göre ölçeklenebilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Orion, Türkçenin geçmişten bugüne tüm yazılı, sözlü ve görsel birikimini dijital ortama taşımak ve yapay zekayla analiz etmek amacıyla Türk Dil Kurumu'yla Havelsan arasında yürütülecek dijitalleşme projesinde de kullanılacak. Bu sayede Türk dilinin doğuşundan bu yana ortaya konan tüm metinler ve sözlü kaynaklar veri tabanına aktarılacak.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Sıcak haberleri her zaman olduğu gibi birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. Alihan Kuruş, Kuruş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideriyle birlikte 32 kişi tutuklandı. Bir adreste yapılan aramada 200 kilo altın bulundu. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. CHP kulislerinde gözler partinin 45 milletvekilinde. Kurmaylara göre parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde güçlü bir rüzgar esiyor. Dilter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'yı zor durumda bıraktı. Benzin arzında ikinci kriz kapıda. Akçin Kişiyev Rusya'dan canlı yayında. Mavi Vatan'da kritik bir karar alındı. 3 bölgede deniz parkı ilan edildi. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında. 17 Ağustos depreminin 27. yılında İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine yakından bakacağız. Merve İzci Özmen İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt elebaşı Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste yapılan aramalarda 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Gelişmeleri haber muhabiri Şener Çetin aktaracak.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çok yönlü olarak devam ettiğini söyleyelim soruşturmanın, ki son olarak gözaltında bulunan 38 kişiden 32'si tutuklandı ve Alihan Kuriş örgütün elebaşı da tutuklular arasında yer alıyor. Yaşanan bir diğer son gelişme ise Kuriş'in kardeşi, firari olan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmaları da devam ediyordu ki bu çalışmalar kapsamında da tek bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların da piyasa değerinin 1.34 milyar TL olduğu belirtildi. Bunu ifade edelim. Tabii MASAK raporlarında dikkat çeken detaylar da var. Olağan dışı para hareketliliğinin olduğunu söyleyebiliriz ki aileye ait şirketlerin özellikle yurt dışı kaynakta 66 milyardan fazla para trafiğini çıkış yaptığını söylemek mümkün ki bu anlamda ortaya çıkan detay aylarda özellikle Güler Yüz Kuyumculuğun 66.2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26.2 milyar liralık nakit yatırma işlemlerinin tespit edildiği belirtildi. Yine raporda dikkat çeken İstanbul'daki bir turizm ve ticaret şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan bağlantılı para çıkışlarının da yine 8 milyar lira olarak kayda geçtiği belirtildi. İsrail, ABD, İspanya, İngiltere ve başka ülkelerdeki hesaplarda da yine olağan dışı para hareketliliğinin olduğunu söylemek mümkün ki rapora göre bir diğer noktada vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve bağış açıklamaları açıklamaları

0: yoklamaları, para girişleri daha sonra çeşitli şirketlere yine yüksek transferlerle gönderildi. Bir diğer yandan da aslında yine aileye ait kayıtlı toplam 191 gayrimenkulün olduğu da MASAK raporlarında öne çıktı diyebiliriz. Yaşanan son gelişmelerde elbette 38 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan Alihan Kuruş başta olmak üzere 32'si tutuklandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Biz de adli süreci yakından takip ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a açıklamalarda bulundu. Dini değerleri istismar eden yapılara göz açtırılmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, hiçbir yapı adaletin karşısında dokunulmaz değildir diyerek kararlılık mesajı verdi.
2: Suç örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadele kesintisiz sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'e yaptığı özel açıklamada kamu düzenini ve vatandaşın huzurunu tehdit eden hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
3: İlk gün itibariyle aslında biz bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çünkü toplumda öncelikle şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani yapılan bu operasyon bu yapının neresine ve hangi noktasına yapılıyor? Burada o yıllarda iyi biliyoruz ne yapılıyordu? İşte gizli bir şekilde ibadet yapılıyordu, gizli şekilde Kur'an kursları açılıyordu. Ama bugün hayatınızda sizin tahmin edemeyeceğiniz derecede bugün ne yapıldı? Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bütün dini değerlerinizi yaşayabileceğiniz, hatta farklı dinlerin bile yine ülkemizde özgürce ibadetini yapabildiği bir ortam söz konusuyken siz bunu neden yaparsınız? İki, şeffaf bir şekilde siz ticaret yapıyorsanız yine neden böyle gizli yollara başvuruyorsunuz? İşte ben de bu konuyu geçtiğimiz saatler içerisinde Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e sordum. Sayın Bakan dedim, yani burada özellikle de bu yapılan operasyonda siz bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bu operasyona nasıl yaklaşıyorsunuz diye sordum ve kendisinin söylediklerini şimdi değerli izleyicimize paylaşıyoruz.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kim olduklarına ve hangi kisve altında faaliyet biraz yürütüldüklerine bakılmaksızın her alanda amansız ve kararlı bir şekilde devam edecek.
2: Mücadelenin sadece sokaktaki suçlularla sınırlı olmadığını belirten Bakan Gürlek, inanç sömürüsü yapan odakların da hedefte olduğunu söyledi. Dini duyguları kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.
3: Bizim en çok dikkatimizi çeken de burada ne diyor? Kim olursa olsun diyor. Yani burada yapılan, yürütülen bu mücadelenin, aslında yapılan bu operasyon da bu mücadelenin örneklerinden biridir. Yani dini değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar eden, menfaat sağlayan hiçbir yapı devletin ve adaletin karşısında dokunulmaz değildir ve bu yapılarla mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla devam edecek dedi Adalet Bakanımız Akın Gürlek.
2: Somut dosyalara dikkat çeken Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütünü örnek gösterdi.
4: Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.
2: Yargı süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini belirten Adalet Bakanı, din kismesi altında faaliyet gösteren hiçbir yapının dokunulmazlığı olmadığını altını çizerek hatırlattı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud, yaklaşan seçimler öncesi Tel Aviv'deki reklam panolarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan afişler astı. O hamle, Başkan Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini gündeme getirdi.
5: Netanyahu'nun partisi sınırı açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan afişleri İsrail sokaklarına astı. O hamle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini hatırlattı. İsrail'de 22 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki reklam panolarına asılan propaganda afişleri dikkat çekti. Afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleri hedef alındı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Müçteba Hamani, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana kullanıldı. Afişin üzerine ise seçmene yönelik olarak "onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadelerine yer verildi. O afiş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail medyası ve siyasi çevrelerinde Türkiye'nin gelecekteki düşmanı

0: Irak basını bölgedeki Emniyet Müdürlüğü binasının da hedef aldığını duyurdu. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Mesrur Barzani, saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Bu saldırılar bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor dedi. İran, ABD arasında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yeniden yükseldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının İran için bir zafer belgesi olduğunu savunurken, savaşı askeri ve siyasi açıdan kazandıklarını öne sürdü. İran ordusundansa Amerikan askerlerini öldüren ya da esir alanlara 30 bin dolar ödül verileceği açıklandı.
1: İran ve ABD karşılıklı açıklamalarla gerilimi tırmandırıyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı açıklaması yaptı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İsrail tarafından yürütülen bu çatışma korkakça bir savaştır ifadelerini kullanan Kalibaf, İran'ın ABD'ye karşı zafer kazandığını söyledi. Kalibaf açıklamasının devamında İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının İran için bir zafer belgesi olduğunu belirtti. ABD'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını da sözlerine ekledi. İran ordusu komutanı Emir Hatemi ise ABD askerlerini öldüren veya yakalayanlara 30 bin dolar para ödülü verileceğini açıkladı.
2: Bu koşak,
3: kim bir ABD'li askeri öldürürse ya da esir alır ve onu İran ordusuna teslim ederse uygun bir hediye vereceğiz. Bu hediye 30 bin dolardır.
2: Hoşbaneye.
1: İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti. ABD Başkanı'na bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişelensin dedi. Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray yetkililerinden geri adım geldi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceği ifadelerinin şaka olduğu ifade edildi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Fethiye ve Kaş açıklarıyla Ege'nin kuzeyinde belirlenen deniz alanları Deniz Milli Parkı statüsüne alındı. Bu karar ne anlama geliyor ve Atina'da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktaracak.
4: Teşekkür ederim Can Okan. Senin de belirttiğin gibi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ağustos tarihli imzalamış olduğu Milli Deniz Parkları Ege'nin kuzey doğusu ve Kaş açıklarında Doğu Akdeniz'de, ki Türkiye'nin kara suları zaten burası normal hukuken de, dolayısıyla bunları ilan etmesi, açıklaması ve buraya milli parkların oluşturulacak olması Yunanistan'ı, Atina'yı oldukça tedirgin etti. Tabii 15 Ağustos'ta imzalandı. Neden dün? Yunanistan dün bir açıklama yaptı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı. Hemen onu söyleyeyim. Çünkü Yunanistan'da yortu dönemiydi Meryem Ana dolayısıyla. Dışişleri Bakanlığı çalışmıyordu. Dolayısıyla da dün bir yazılı açıklama yayınladı ve yazılı açıklamada Türkiye'nin deniz parkları yasa dışıdır. İlan etmiş olduğu deniz parkları yasa dışıdır. Ege ve Doğu Akdeniz'de emir vaki yaratılamaz. Oldukça sert bir açıklama yaptı ve bunu şuraya dayandırıyor Yunanistan. Kendisinin kara sularının 12 mil olduğunu, dolayısıyla da Türkiye'nin ilan etmiş olduğu şu anda bu milli deniz parkları Yunanistan'ın egemenlik hakları ve kara suları içerisinde yer aldığını iddia ediyor ve ileri sürüyor. Açıklamada da bu belirtiyor. Dolayısıyla yapılan açıklama da bu merkezli olarak yayınlandı. Tüm dün basına servis edildi. Bir daha bize de A Haber olarak da gönderdiler. Her defasında da bakanlıklar zaten gönderiyorlar. Aynı açıklamayı bize de gönderdiler. Bu iki milli deniz parkı ilan edilmiş olması Türkiye'nin burada var olan haklarını bir kez daha tescilliyor. Ancak Yunanistan bunun uluslararası hukukla, deniz hukukuyla uyuşmadığını ileri sürüyor ve gerekli atılımları yapacağı belirtiliyor. Açıklamada diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Can Okan'a.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında ilk kez konuştu. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım dedi.

0: Dünyanın konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin görsel ABD Başkanı Trump'a çevrilmişti. Bölgedeki gerilim sürerken Trump'ın anlaşma için ne diyeceği merak ediliyordu. ABD Başkanı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma hakkında ilk kez açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Mutabakatı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın imzalanmış olmasından mutlu olduğunu dile getiren ABD Başkanı, bu adım ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede savaşların, çatışmaların ve askeri gerilimlerin arttığı bir dönemde imzalandı. Anlaşmayla ilgili Katar merkezi El Cezire kanalına konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekmiş. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir ifadesini kullanmıştı.
1: Ukrayna, Rusya'nın kritik enerji noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Rusya ise yeni bir akaryakıt kriziyle karşı karşıya. Ülkedeki son durumu haber muhabiri Akşin Kişiyev'den alıyoruz.
2: Teşekkürler Can Okanar. Evet, Ukrayna'nın son drone saldırılarının ardından Rusya'da benzin arzında ikinci kriz dalgası yaşanıyor. Moskova'da şu anda arkamda gördüğünüz istasyonda da gördüğünüz gibi durum normal gözükse de ülkenin birçok bölgesinde kilometrelerce uzunlukta akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştuğu haberleri geliyor. Lipetsk bölgesinde bugünden itibaren benzin satışları yeniden arabaların plaka numaralarına göre satılırken satış limitleri de 30 litreden 20 litreye indirildi. Rusya hükümeti ise akaryakıt krizinin daha fazla derinleşmesine yol vermemek amacıyla vatandaşlara bu tatil mevsiminde mümkün mertebe özel araç kullanmama çağrısı yapıyor. Rus basını birçok bölgede özellikle AI-95 ve kısmen AI-92 benzininin bulunmasında sorun yaşandığını, dizel yakıtının ise büyük ölçüde tedarik edilebildiğini yazıyor. Rusya hükümeti bir taraftan da yurt dışından benzin ithalatıyla bu krize çözüm bulmaya çalışıyor. Bu çerçevede Hindistan'dan satın alınan 42 bin ton benzinin nihayet bu sabah Rusya'ya ulaştığı bildirildi. Rusya'nın gölge pilosuna ait gemilerle taşınan söz konusu benzin 18 Haziran'da yola çıkmıştı. 6 Temmuz tarihinde de Hindistan'dan 40 bin ton daha benzinin yine gölge filo gemileriyle yola çıktığı ama hala Rusya'ya ulaşmadığı söyleniyor. Rusya'nın Fas ve Güney Kore'den de benzin sipariş ettiğine ilişkin daha önce basında haberler yer almıştı. Fakat uzmanlar yurt dışından ithal edilen benzinin ülkedeki akaryakıt ihtiyacını sadece birkaç gün karşılayabilecek düzeyde olduğunu ifade ediyorlar. Rusya'nın bu sorunu çözmesi için ise petrol rafinelerinin tüm kapasite çalışması gerekiyor ki, tam kapasitede çalışması gerekiyor ki, fakat Ukrayna saldırıları buna şimdilik fırsat vermiyor. Saldırıya uğrayan rafinelerin daha onarılmadan yeni saldırılara maruz kaldıkları, ayrıca son günler bu saldırıların daha da yoğunlaştığına dikkat çeken uzmanlar önümüzdeki günlerde ülkede durumun daha kritik hale bile geleceği uyarısında bulunuyorlar.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile Pasifik'te tatbikatları azaltacağını duyurdu. Trump bu karara gerekçe olarak tatbikat maliyetlerini ve Seul'ün İran'a yönelik eylemlere katılmayı reddetmesini gösterdi. Ayrıntılara haber muhabiri Mehmet Zeyrek.
3: Can Okanar, bu sabah saatlerinde Güney Kore ile Amerika arasında Pasifik'te Ulti kalkanı tatbikatı düzenlenmeye başlandı ama bu tatbikata saatler kala Trump'ın açıklaması bir soğuk duş etkisi yarattı. Tatbikatların küçültülmesi talimatını verdi Trump ama bugün başlayan tatbikatın hangi ölçekte daraltılacağı henüz tartışma konusu, buna ilişkin bir belirsizlik hakim. Trump 3 temel gerekçe gösterdi bu kararına ilişkin. Birincisi olarak Kuzey Kore ile harika bir ilişkisi olduğunu belirtti. Başkanlığı döneminde Kim Jong-un'un Amerika'ya saygılı ve tehditkar olmayan bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti. İran krizinde Seul'ün isteksiz davrandığını yine öne sürdü Trump. Aynı zamanda finansal yükten bahsetti. 70 yılı aşkın bir süredir bu tatbikatların faturasını Amerika ödüyor dedi.

0: Tabii Güney Kore ve Amerika arasındaki savunma paktı 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Güney Kore, Amerika'nın yurt dışındaki en büyük askeri yerleşkesi olan ve on binlerce Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan bir üs bölgesi de yine bulunuyor. Bu yılki Ulki Özgürlük Kalkanı tatbikatı 10 gün sürecek şekilde planlanmıştı. Yerel yetkililere göre tatbikatta 18 bin Güney Kore askeri yer alacak. Şöyle baktığımızda Güney Kore Cumhurbaşkanı Trump'ın açıklamalarını incelediklerini ve sağlam ortak savunma duruşunu korumak için Amerika ile çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Pyongyang yönetimi ise Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu tatbikatları uzun süredir saldırgan bir savaşın provası olarak nitelendiriyor ve teyakkuzda bulunduklarını da belirtiyor. Amerika Başkanı Trump'ın Güney Kore'ye ilişkin bu açıklaması tam da bugün tatbikatın başladığı saatlerde bir soğuk duş etkisi yaratsa da bu tatbikatın ölçeğinin ne ölçekte küçültüleceği henüz belirsizliğini koruyor. Can Okanar.
1: Yeni gelen fezlekelerle birlikte CHP ile Yeni Parti arasında ipler yeniden gerildi. Kulislerde CHP'li vekillerin Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşti. Ayrıntılar için Ankara'ya gidiyoruz. İlter Yeşiltaş karşımızda.
2: Can Okanar, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşmasıyla birlikte muhalefette de dokunulmazlık tartışması başlamış durumda. Kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin büyük bir bölümünün fezlekelerin gündeme alınması halinde Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Genel merkez kaynakları da bu iddiayı doğruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel yaklaşımı bu konuya dair milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da gözler il başkanları toplantısına çevrildi. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla malum bir toplantı gerçekleştirmedi. Ağustos ayı bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi gelişmeler masaya yatırılacak. Ancak tabii ki ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Bu konuya dair takvim değerlendirilecek ve ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibariyle de Anadolu turuna çıkacak. Buna dair yeni bilgiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verecek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkmıştı. Bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceğini belirtiyor genel merkez kaynakları. Bu illerde yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli mesajlar vereceğini ifade ediyor kaynaklar. Belediyelerde ise geçişler sürüyor malum. 200'den fazla belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlamasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yine genel merkezde yani Ankara'da belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Muhalefette güncel gelişmeler özetle bu şekilde.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 40 gün aranın ardından ikinci celse bugün başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında soruşturma tamamlanmış, iddianame hazırlanmış ve 9 Mart 2026'da ilk celse başlamıştı ve ilk celse 64 duruşma günü sürmüştü. Bu kapsamda aslında 110'u tutuklu toplamda 414 sanık hakim karşısına çıkacaktı. İlk önce tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı ve 110 sanıktan toplamda 57 sanık ara kararlarla birlikte tahliye edildi.

0: geldi ve tutuklu sayısı dosyada 53'e düşmüş durumda. Bulunduğumuz gün itibariyle de ikinci celse başlamış durumda. Saat 12 itibariyle başladı. İlk önce mahkeme başkanı duruşmanın nasıl ilerleyeceğine dair hem salondakilere hem de gazetecilere bilgisini verdi ve bu kapsamda da ilk tutuksuz sanık olarak Seyfi Beyaz'ın bugün itibariyle savunma yapması bekleniyordu. Fakat salonda hazır bulunmaması nedeniyle Seyfi Beyaz savunma yapmadı. Muzaffer Beyaz'ın savunma yapması bekleniyor. Fakat şu anda yine avukatların talepleri alınıyor. Bu kapsamda yine 31 Ağustos'ta da yine bir avukat talepleri alınacak. Bir ara tutukluluk incelemesi de yapılabilirin altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi ilk celse 8 Temmuz'da başlamıştı. 8 Temmuz'da bitmişti daha doğrusu ve ikinci celse de bugün itibariyle saat 12'de başladı. Aslında 10'da başlaması planlanıyordu. Fakat hem duruşma salonunun düzeninin sağlanabilmesi adına hem de güvenliğin sağlanabilmesi adına 2 saat rötarlı bir şekilde başladı diyelim. Savunmalardan bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çirkin bir olay yaşandı. Bazı Gençler Birliği taraftarları 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkarttı. Ankara Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Fenerbahçe cephesinden minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar Fenerbahçe Lyon Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Fenerbahçe tribünlerine davet edildi.
2: 4 yaşındaki minik çocuğa tribünde korku yaşattı. Tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüler Ankara Eryaman Stadyumu'nda kayda alındı. Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençler Birliği Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Tribünler bu karşılaşmada utanç verici bir olaya sahne oldu. 4 yaşındaki minik bir Fenerbahçe taraftarı Gençler Birliği tribününde babasıyla birlikte maçı izlerken üzerindeki forma yüzünden hedef alındı. Araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ankara Başsavcılığı harekete geçti.
3: Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda çıkarıldığı Sincan Sulh Ceza Hakimliği'nce soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
2: Tribün zorbasının tavrı büyük tepki toplarken nezaket dersi verdiği görüntüler ortaya çıktı.
4: Bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz. Ve bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdanlık, saygı, vicdan, saygınlık bunlar en önemli kriterler.
2: Öte yandan Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden de yaşanan hadiseye ilişkin açıklama geldi. Bu davranışın kabul edilemez olduğu anlatıldı. Rakip formayı giyen çocuk bizim çocuğumuzdur ifadeleriyle minik taraftar tesislere davet edildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinden de minik taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küçük taraftar 18 Ağustos'taki Lyon karşılaşmasında sarı lacivertli tribünlerde olacak.
1: Hükümet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı. Yarısı bizden kampanyasıyla 2,5 milyon vatandaş konuta kavuşacak. Böylelikle gelecek çeyrek yüzyılda Türkiye'de konutsuz vatandaş bırakılmayacak.
5: Yarısı bizden de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz.
2: Konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Milyonlarca kişi ev sahibi olacak.
6: Yarısı bizden kampanyasıyla bu doğrultuda önemli bir adım attık. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız. Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır.
2: Hükümet dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için gelecek çeyrek asırda da sosyal konut projelerini sürdürecek.

0: kampanya dahilinde 2,5 ayda 1 milyon 225 bin konutu ve bu konuta ilişkin başvuruları aldık.
1: Yarısı Bizden projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Böylelikle konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Reform paketi gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşın lehine yönelik artırılacak.
2: ...17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
3: Ne yapalım? Yaşamak zorundayız, yaşıyoruz yani. Çok sıkıntılar çektik.
4: Hiç çıkmadı ki aklımızdan, aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
5: Anıta çelenk bırakıldı, dualar edildi. Deprem şehitleri afetin 27. yıl dönümünde unutulmadı.
6: Yakınlarımızı kaybettik. Allah'ım bir daha böyle bir depremi, böyle bir acıyı kimse yaşatmasın. Her şeyi canlı gördüm ya. Çok bayağı bir etki kaldı bizde.
5: 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 şiddetindeki sarsıntıda 17.480 kişi hayatını kaybetti.
7: Halen aslında acılar canlı ve diri. Biz 27 sene oldu. Yani o zaman doğan çocuklar şimdi delikanlı ya da genç haldeler.
5: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
3: Sabah 8'de haberini aldığımda tüm komşularım ve akraba çevremde de 1500'e yakın kayıp olduğunu öğrendim. Yani Allah fida yaşatmasın, çok kötü günler, hala bile tüylerim diken diken oluyor.
5: Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük'teki deprem anıtına çelenk bırakıldı.
8: Bundan tam 27 yıl önce tüm Türkiye'yi yasa boğan Büyük Gölcük depremi gece saat 03.02'de meydana gelmişti ve o depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor.
7: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hayatta olduğumuz sürece onları rahmetle anmaya devam edeceğiz.
5: Yalova'da depremde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
2: İstanbul, olası büyük depreme hazır mı? Kentsel dönüşümde hangi aşamaya gelindi? Bu sorunun ve daha fazlasının yanıtlarını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen uzman konuğundan alacak.
9: Evet Can Okanar, iyi yayınlar dileyelim. Biliyorsunuz ki bugün de aslında Gölcük depreminin yıl dönümü ve ülkemiz İstanbul depreme ne kadar hazır? Daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk.
9: Evet Şükrü Bey, biliyorsunuz ki deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bununla birlikte de tabii birçok konutun, neredeyse Türkiye'nin yarısının deprem sigortası yok konutlarda. Bununla birlikte neler yapılmalı? Sizce süreç nasıl ilerlemeli?
10: Öncelikle şunu söyleyelim. Dünyanın en güzel ülkelerinin bir tanesinde yaşıyoruz. Ama bazı deprem gibi sorunlarımız var. Yani biz bir deprem ülkesiyiz ve Türkiye'de depremden etkilenmeyecek yer yok gibi. Çünkü pek çok fay zonu var. Bazı bölgelerde insan yoğunluğu fazla, Marmara ve İstanbul olduğu gibi. Dolayısıyla bir güvence olması gerekir. Bu sigortalar da önemli güvencelerdir. Çünkü afetlerden sonra size bir rahatlama getirir. Ama dünyaya örnek model olmasına rağmen DASK şu anda %50'lerde, %100'e gelmiş durumda değil. Bu çok önemli bir kaynak. Dolayısıyla bunun biraz daha özendirici olması gerekiyor. Ve risk bölgelerine göre primlerin değişmesi gerekiyor. Bunu hızlandırmak gerekiyor. O bakımdan önemli bir konu o. Ayrıca tabii kentsel dönüşüm dediğimiz 2012 yılında ortaya konan proje çok önemli bir proje. Yani asrın projesi denilebilir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Marmara, sözgelim Marmara'da çok sayıda yapı var. Ve 8-10 ilde Türkiye'nin 1/3 nüfusu burada. Yine bütçemizin 1/3 burada ne elde ediliyor? Buradaki bir afet çok hoş sonuçlar vermeyebilir. 6 Şubat'ta bunu gördük çünkü 11 ili etkiledi. Orada iyi bir toparlanma oldu. 11 ili etkileyen depremlerden sonra 455 bin bina inşa edildi ve vatandaşlara teslim edildi. Marmara için de bunların yapılması gerekiyor. Ama bazı açmazlar var. Biraz önce söylediğiniz gibi işte DASK meselesi var. İstanbul'da konutlar genellikle ranta göre yapılıyor, riske göre yapılmıyor. Yani riskli bölgelerdeki alanlara biraz daha hız vermek gerekiyor. Oralara yönelmek gerekiyor. Bu konulara dikkat edersek önemli. Çünkü Türkiye'de 6 milyon riskli bina var. 2012'den sonra 3.7 milyon binanın gözden geçirilmesi ve yapımı tamamlandı. Bunda da eksik var. Yani 6 milyon binanın yarısı daha yapılmayı, güçlendirmeyi bekliyor. İstanbul için sadece yıkıp yeniden yapmak değil, güçlendirme de çok önemli. Çünkü bütün binaları yıkamazsınız. Bazılarını güçlendirerek de depreme hazırlayabilirsiniz.
9: Evet, tam bu konuya değinmişken bir şey daha sormak istiyorum. İstanbul şu an için depreme ne kadar hazır?
10: İstanbul şu an için depreme çok hazır değil. Üstelik nereden konuşuyoruz biliyor musunuz? Herkes, Türkiye'de herkes İstanbul ve çevresine, Türkiye'nin en çürük zemini, halk tabiriyle konuşayım, olarak bilir. Halbuki biz özellikle Anadolu yakası ve Avrupa'nın Avrupa yakasının kuzey kesimleri Türkiye'nin en sağlam zemini. Fakat bunlar üzerindeki yapı stoğunda zafiyetler var. 1999 öncesi yönetmeliklere tabi olarak yapıldığı için zafiyetler var. Bu yapı, yani İstanbul'da konuşurken 39 ilçeyi ayrı konuşmak gerekiyor. Bazılar için iyimser konuşabilirim, bazılar için kötümser konuşabilirim. Çünkü o hem zemini kötü, hem yapı stoğunun kötü olduğu ilçelerde elbette zararın fazla olacağını söylemek bir kehanet olmaz. Görünür bir şey. İşte buralara öncelikli olarak hazırlık, öncelikli olarak yapılması gerekir bu yerlerin.
9: Evet, kentsel dönüşüm olarak da aslında gelişmeye devam ediyoruz. Birçok proje gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. Ancak vatandaşlarımızda da ister istemez bir korku oluyor. Onlar için neler söylemek istersiniz?
10: Şöyle, depremin çaresi var. Güvenli evlerde oturduğunuz zaman sokaklarda bizim işimiz yok. Sokaklar güvenli değil. Evler daha güvenli. Ama bunu önceden bilmeniz gerekiyor. Mesela genellikle küçük ölçekli depremlerden sonra vatandaşlar sokağa çıkıyor. Bizleri de görünce diyor ki, hocam eve girelim mi? Bunu ben sana şimdi söyleyemem ki. Afetler olmadan önce evinizin ne kadar güvenli olduğunu bilmek zorundasınız. Riskliyse orada bir dakika bile durmayın. Başka tarafa gitmeniz gerekiyor. İmkanınız varsa güçlendirmek ya da işte devletin çok özendirici, işte yarısı bizden kampanyaları gibi kampanyalara başvurup evlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Dediğim gibi güvenli evler olduğu takdirde herhangi bir endişe ve kaygı duymamıza gerek kalmayabilir.
9: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Tansiyonu yükselen eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken acil servisin önünde taksiye çarptı. Sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksici polis gelinceye kadar kadının hastaneye girmesine izin vermedi.
5: Tansiyonu yükselen eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı, taksici hasta kadının acil servise girmesini engelledi.
11: Arabama vurup gidemezsin, kaçamazsın kardeşim.
12: Sen gitmiyorsun.
11: Öyle bir şey yok, polis memuru
12: gelecek. Sen benim arkamdaydın, sen kontrollü olacaksın.
11: Polis.
12: Hastaneye götüreceksin. Ya ne senin sağlık ya bu?
5: İstanbul Eyüp Sultan Silahtar Ağa Caddesi'nde bir sürücü rahatsızlanan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Park yeri aradığı sırada geri manevra yaparken ticaret

0: Ferrari'yi taksiye çarptı.
1: Eşime dokunamazsın.
2: Tamam, ben dokunmuyorum. Burada beklemek zorundasın.
1: Değiliz.
2: Polis memuru gelecek.
1: Değiliz. Bak burada acillik bir durum.
2: Polis memuru
1: gelecek. Benim sancılımı al zeker.
2: Tamam, siz geçin o zaman.
1: Eşime... Ben nasıl gideceğim yalnız?
0: Tartışma bir anda alevlendi. İddiaya göre taksi şoförü polis gelene kadar hastanın acile girmesine izin vermedi.
2: Araca vurup
1: sen acillik bir durumdayım.
2: Öyle bir şey yok.
1: Hastaneliyim diyorum. Tamam. Gelmiyor ya. Sen şikayetçiyim.
2: Ben de şikayetçiyim.
1: Şikayetçiyim. Hastayken beni acile gönderdin.
2: Tamam, ben de şikayetçiyim.
1: Sağlık problemim var.
2: Çağırın o zaman da sağlık şirmesin. Gelsinler, alsınlar sizi burada. Cingar çıkararak da bir yere gidemezsin, varamazsın.
1: Üstüme yürüyorsun.
2: Geç böyle, arabama vurup kaçamazsın karşı. Polis memuru gelir, ben işini yapar gidersin.
1: Sen kimsin? Ben hastaneye gideceğim.
2: Kardeşim, devlet hastanesinin karşısına lütfen bir polis memuru gönderir misiniz?
1: Temas ediyor. Alo.
0: Gerginliğin ardından kadın tedavi altına alınırken adrese gelen trafik polisleri kaza tutanağı tuttu.
3: Tunceli'nde 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yazısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Basit bir kayıp vakası olmadığına vurgu yapılan yazıda olayın organize bir yapı içerisinde işlendiği kaydedildi.
4: Gülistan Doku olayı basit bir kayıp vakası değil. Türkiye'nin konuştuğu olayda organize yapı vurgusu yapıldı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi, oğlu, koruma polisinin de aralarında bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık, delillerin karartılmasında kamu gücünün kullanıldığı ve olayın organize bir şekilde yapıldığını vurguladı.
5: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
6: Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturuldu. Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın bir suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuş.
4: Ayrıca Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade süreci resmen devam ediyor. Genç kızın cansız bedenini arama çalışmaları da sürüyor.
3: Çanakkale Bozcaada açıklarında kaybolan dalgıç Uğur Savaş'ı arama çalışmaları 5. günde devam ediyor. Bölgede 3 boyutlu görüntüleme ve alan tarama sistemiyle arama yapıldı.
4: Balık avlamak için girdiği denizde kaybolan dalgıcı bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş 12 Ağustos'ta arkadaşıyla birlikte denize daldı. Amaçları zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşı sudan çıktı ancak Uğur Savaş kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
7: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
4: Sulubahçe bölgesi havadan ve karadan tarandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve diğer ekipler 46 yaşındaki dalgıcı ulaşmak için çalıştı. Çalışmalara son teknoloji cihazlar da destek verdi. 3 boyutlu yeraltı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bölgede arama gerçekleştirildi. Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
3: Sırada yurttan haber turu var.
8: Hakkari'de akaryakıt istasyonundan yakıt alan otomobil yola çıktığı esnada yanmaya başladı. Bir anda alev topu

0: Dönen araçtan güçlükle çıkan baba Mesut Akyol ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın adresi Bursa'ydı.
1: Tamam geldiler abi, müdahale tamam.
0: Kırmızı ışıkta durmayıp süratle geçen otomobil iki araca çarptı. Araçlardan biri takla atarken biri ağır, 5 kişi de yaralandı. Otomobilin hızla yaklaştığı anlarda yaya yolundan geçen iki kişi de son anda kurtuldu. Ordu'da ise bahçe kapısının açılmasıyla yola fırlayan köpeğe otomobil çarptı. Köpeğinin can verdiğini gören 10 yaşındaki çocuk şok geçirerek bayıldı. Aile sürücüden şikayetçi oldu. Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Evin adeta uyuşturucu deposuna çevrildiği görüntülendi. İstanbul Beyoğlu'ndaki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişek stadın yanındaki bir eve isabet etti. Daireyi saran alevlere itfaiye müdahale etti. O anlarda evin boş olması daha büyük bir facianın önüne geçti. Adana'da kuyuya düşen ineğin çıkarılması için itfaiye ekibi seferber oldu.
2: Kuyu içerisine düşen ineğin kurtarma faaliyetimiz başlamıştır.
0: Uzun uğraşların ardından devreye giren vinç hayvanı olduğu yerden çıkardı. İneğini evladı gibi seven Fatma 5-6 itfaiye ekibine sarılarak mutluluğunu paylaştı.
3: Allah razı olsun abi. Elinde altın olsun diye. Elinde razı olsun abi. Kurban olayım size.
4: Yok abla.
0: Bu görüntülerde Tekirdağ'da kaydedildi. Leylekler yol boyunca dizilmiş olan aydınlatma direklerinin misafiri oldu.
5: ...2026-2027... eğitim ve öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Ailelerin en büyük telaşlarından biri de kırtasiye masrafları. Fiyatlarımız geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40 artmış durumda.

0: Heyecanlıyım, okula başlıyoruz.
1: Kalem, defter, çanta. Geri sayımla birlikte öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişine başladı.
2: Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım.
3: Böyle güzel süslü bir çanta istiyorum.
4: Kalem, defter, yapıştırıcı, silgi.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Ailelerin en büyük telaşlarından biri de kırtasiye masrafları. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40 artmış durumda.
5: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler elbette alışveriş için heyecanlı. Biz de geldik bir kırtasiyeye ve şu anda bir sepet oluşturduk. Sepetimizde okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, hamur, kurşun kalem, yine sulu boya, birçok ürün görüyorsunuz. Şu anda aldığımız ürünler ne en pahalısı ne de en ucuzu. Toplam sepet tutarımızsa 3658 lira.
6: Tüm müşterilerimiz için düşük fiyatlı ürünler sunmaya çalışıyoruz.
1: Geçtiğimiz yılsa bu tutar yine aynı ürünlerle hesaplandığında yaklaşık 2500 liraydı.
0: Defter aldım, kalem, renkli kitaplar, sonra yapıştırıcı seti aldım, silgi seti aldım.
7: Dersini hazırladık, ortaokul öğrenciliğinki daha fazla tutuyor. Dişlerimin şeylerini ortalama 3 falan tuttu, yani defterlerle beraber 3-3,5 falan tutmuştur.
5: Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl en çok zam kırtasiyecilerin söylemine göre defterlere geldi. Öyle ki küçük defterlerin fiyatları geçtiğimiz yıl 30 liradan başlarken bu yıl 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor.
8: Alışveriş listemizde çanta olmazsa olmaz, çanta alacağız, beslenme çantası, defter, kalemlik.
5: Bir diğer yüksek zam kalemi de çantalaraydı. Çantaların mesela şu an bu gösterdiğimiz çantanın fiyatı geçtiğimiz yıl 1900 lirayken bu yıl 2900 lira oldu.
1: Ve bir uyarı. Çocukların kullanacağı ürünler mutlaka CE kalite belgeli olmalı.
9: Özellikle ürünlerin kalitesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Alt kalite ürünler kullandıklarında öğrencileri bir süre sonra yolda bırakıyor.

0: Özellikle Y kuşağı üyeleri 90'lı yıllarda Atari oynamayı çok seviyordu. Aradan yıllar geçti. Eski oyunlar artık birer hobiye, nostaljik bir etkinliğe dönüştü. İstanbul'da yapılan bir organizasyonda o yıllar yeniden canlandırıldı.
1: Şuna devamlı, arka arkaya bastığında bak süper hareketini yapıyor.
2: Bu verdiği zevki hiçbir şey vermiyor. Yeni nesil bunu anlayamıyor.
3: Atari'ler, oyun konsolları, çizgi romanlar, hepsi yeniden gün yüzüne çıktı. Çocukluğunu özleyenler retro festivaline akın etti.
4: Yeni neslin bilmediği, eski neslin ise unutamadığı yıllara, 90'lara gidiyoruz. Zamanda yolculuk başlıyor.
5: Ben babamdan gördüm bunları. Ben çocukken telefon oyunları vardı.
4: Geçmişe gittiniz mi?
6: Kesinlikle gittim. O anlarıma tekrardan döndüm şu anda. Ama arkadaş çok fena oynuyor.
7: Buraya gelenler Atari'de sabaha kadar oynayacaklar. Hem de jetonlar bizden. Buraya gelenler açık arttırmayla o zamanki küçük ürünlere sahip olacaklar.
8: İnşallah turnuvalar olacak, büyük yarışmalar olacak.
4: Eller tuşlarda, gözler ekranda, kıran kırana bir mücadele söz konusu. İddia ediyorum 90'larda çocuk olup da o yıllarda okulu asıp Atari salonlarına kaçmayan yoktur burada. Çocuk...
0: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire-1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğuna işaret etti.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Oo, her yerden sipariş aldık.
14: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
13: Tabii ya.
14: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
13: Tami.
14: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
15: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
16: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
17: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
18: Kerem abi.
19: Hayrola çocuklar?
18: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
20: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
19: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
21: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
22: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
24: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.

0: İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 14 ve 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız, arkadaşımız ve hatta psikologumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
0: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir. Kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak? Yoksa yapay zekayı bu suça meyil eden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
0: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye diye sizin kişisel verilerinizi bilgilerinizle toplamaya başladık.
1: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
0: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından

0: da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Ajans Gün İçi kuşağıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim bir son dakika gelişmesiyle bültenimize başlayacağız. Önemli bir gelişme. Alihan Kureş suç örgütü liderinin çelişkilerle dolu emniyet ve savcılık ifadesine ulaşıldı. Hemen şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan telefon hattımızın diğer ucundaki arkadaşımız. Sözü hemen kendisine bırakalım ifadenin detayları için.
1: Alihan Kureş geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve bu kapsamda aslında emniyet ifadesinde emniyetteki vermiş olduğu ifade yaklaşık 23 sayfa ve savcılık ifadesi de yaklaşık 4 sayfa olduğunu söyleyelim ve unsurlara bakacak olursak aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kureş suç örgütü soruşturması kapsamında emniyet ve savcılık ifadeleri MASAK ve resmi kayıtlar arasında dikkat çekici farklılıkların olduğunu söyleyelim, dosyaya yansıdığını söyleyelim. Onlardan biri savcılıkta kendisini kanaat önderi olarak tanımlayan Kureş, soruşturma kapsamında sorulan 50'ye yakın isimden çoğu kişi için tanımam, ismini duydum ve birkaç kez gördüm ifadelerini kullandı. Yine bu kişiler arasında da para trafiği olduğu tespit edilmiş durumda. Öte yandan kendi adına kayıtlı aktif bir GSM hattı bulunmadığını, çoğunlukla ofis telefonu ve aile üyelerinin hatları üzerinden iletişim kurduğunu ifade etti ve aylık gelirini yaklaşık 380 bin TL olarak beyan etti. Kureş ailesi adına ise soruşturma kapsamında toplam 191 gayrimenkul kaydı olduğu belirtildi. Özellikle Arden Gıda'daki hissesinin %5 olarak hatırladığını söyledi. Ancak resmi kayıtlarda payının bazı dönemlerde %37,5'e kadar çıktığı yine tespit edilen bilgiler arasında. Bir başka husus da şu, Arden Gıda'daki hisselerini 2021'de devrettiğini belirtiyor Kureş. Fakat savcılıkta hisseleri kime devrettiğini hatırlamadığını ve kardeşim olabilir dediği de yine ifadeler arasına girmiş durumda ve resmi kayıtlarda payların kardeşi Hilmi Tuna Kureş'e devredildiği de yine yer alan bilgiler arasında. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Özellikle gelirinin aylık 380 bin TL olduğunu söyledik ve MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın 2017 30 Haziran 2026 tarihleri arasında bankacılık işlem hacmi 6 milyar 520 milyon TL'yi aştı. Şirket hesaplarına 76,5 milyon TL nakit, elektronik ödeme kuruluşları üzerinden ise yaklaşık 52,3 milyon TL giriş yaptığı yine tespit edilen bilgiler arasında. Dosyaya giren Kureş'in çevresinden mutlak itaat beklediği yönündeki beyanlara ise iftira, hayal ürünü diyerek cevap verdi ve evinde yapılan arabalarda ele geçirilen yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyası içinse aile birikimi olduğunu ifade etti. Son olarak şunu da söyleyip noktalayalım. Özellikle Kureş'in çelik kasasında ifadesinde yalnızca komşum diye tanımladığı Osman Aslan ile adına düzenlenmiş 3 milyon dolarlık senet de bulunmuştu. Kureş bu senet içinde gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışının teminatı olarak bu senedi açıkladı diyelim. Gelişmeler oldukça, diğer isimlerin ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça, dosyada yeni gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Özkan.
0: Mustafa Kadir Mercan teşekkür ederiz. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaştı bizimle. Alihan Kureş suç örgütü liderinin çelişkilerle dolu emniyet ve savcılık ifadesine dair ayrıntıları aldık efendim. Son dakika olarak aktardık sizinle. Devam edelim şimdi, yine sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Yine Orta Doğu bu kez gündemimiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi İran'a ait iki kamikaze insansız hava aracının Başbakan Mesrur Barzani'nin özel ofisini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda can kaybının olmadığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutu hedef alındı. Saldırıda kullanılan araçların İran yapımı Hadid 110 tipi bombalı insansız hava aracı olduğu açıklandı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Irak basını bölgedeki emniyet müdürlüğü binasının da hedef alındığını duyurdu. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Mesrur Barzani, saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Bu saldırılar bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor dedi. Efendim, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığı belirtilerek Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
2: Türkiye ve 7 ülke İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığı belirtildi.
3: Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze İtilafı'nı sona erdirmeye yönelik kapsamlı barış planının uygulanması için yol haritasını ve Filistin Devleti'ni tanımayı açıkça reddetmesini kınarlar. Bu tutum kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına gelmekte, uygulanmasını tehlikeye atmakta ve adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltalamaktadır.
2: Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
3: Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış, yalnızca iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca vücuda getirilmesiyle mümkün olacaktır. Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır. Bakanlar, Barış Kurulu'nun süregelen rolünün önemini vurgulamakta ve tüm tarafları, yol haritasının uygulanması ve Başkan Trump'ın kapsamlı barış planının ikinci aşamasının ilerletilmesine yönelik çabalarını desteklemeye çağırmaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Gazze Anlaşması'nda yeni aşamaya geçiş için taraflarla görüşüyor. Kushner, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Gazze'den çekilmeye ikna etmeye çalışacak. Şimdi biz de son durumu alacağız. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar Kudüs'ten aktaracak. Faruk Hanedar, yayınımıza hoş geldin. Kolaylıklar dileyelim sana. Şimdi Netanyahu'yu ikna etmek için, Gazze'den çekilmeye ikna etme sürecinde masada hangi şartlar ve başlıklar öne çıkıyor öncelikle?
4: Kolaylıklar, bilindiği gibi İsrail Barış Kurulu'nun koymuş olduğu 15 maddelik yol haritasını reddettiğini açıklamıştı ve dün de ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner beraberinde Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Milada Neu ve Barış Kurulu üyesi Tony Blair ile birlikte Mısır'a bir seyahat gerçekleştirmişti. Mısır'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Kushner bu görüşmelerin ardından dün akşam saatleri itibariyle İsrail'e ulaştı ve bugün Netanyahu ile, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştiriyorlar şu anda Batı Kudüs'te. Bu görüşmede bilindiği gibi İsrail'in reddetmiş olduğu bu 15 maddelik yol haritasının uygulanması için Kushner'ın baskı uygulayacağı, Netanyahu'ya baskı kuracağı konuşuluyor. Hamas

0: çizilen yol haritasının ikinci aşamaya geçilip geçilmeyeceğinin belli olacağı düşünülüyor. Bunun dışında İsrail'de bilindiği gibi seçimler yaklaşıyor ve Gazze konusu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerde de elini zayıflatmamak için bir koz olarak kullanacağı konuların başında geliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Faruk Hanedar, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Bir de şunu da merak ediyorum. Gazze hattındaki son durum ne? Yani şimdi diplomasi trafiği hızlanıyor. Bölgede ve Gazze hattındaki son durumu da merak ediyoruz. Sahada hangi gelişmeler var? Yanı sıra Batı Şeria ile ilgili de bir görüşme olur mu?
0: Gazze'de zaman zaman biraz önce belirttiğim gibi İsrail'in saldırıları devam ediyor ve Gazze şeridinin yaklaşık %70'i İsrail tarafından işgal edilmiş durumda ve Gazze'deki 2 milyon Filistinli %30'luk yaklaşık 100 kilometre karelik bir toprak parçasına sıkıştırılmış durumda. Bu da kilometre kare başına yaklaşık 16 bin insan demek ve şu anda dünyanın belki de en yoğun nüfusunun bulunduğu bölgelerden biri haline gelmiş durumda. Öte yandan insani yardım girişleri devam etse de özellikle barınma konusundaki İsrail'in koymuş olduğu engellemeler nedeniyle sıkıntılar devam ediyor. Zaten Gazze şeridinin %90'ı yerle bir edildi İsrail saldırılarıyla 2 sene boyunca. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da durum gerçekten son derece can sıkıcı bir hal almaya başladı. Özellikle Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin yapmış olduğu saldırılar artmış durumda. Geçtiğimiz hafta bilindiği gibi Nablus çevresindeki Kusra bölgesinde Filistinlilerin evlerine çevresini kuşatan İsraillilerin saldırılarını görmüştük. Bu görüşmede muhtemeldir ki Batı Şeria konusu da gündeme gelecektir. Zira bu Kusra'da gerçekleştirilen saldırılarda hedef alınan Filistinlilerin bazıları ABD vatandaşıydı. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri de doğrudan bu olayların durdurulması gerektiğini söylemiş. Hatta sürekli İsrail'e desteğiyle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de İsrailli teröristler diyerek bu yerleşimcileri hedef almıştı ve ilk defa aslında Amerika tarafından bu kadar sert bir şekilde eleştiri getirilmişti.
1: Faruk Hanedar, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için, oldukça kıymetliydi efendim. Son durumu aldık, biz de yine yakından takip ediyoruz tüm bu görüşmeleri. Yine Orta Doğu gündemiyle devam edelim. İran medyası öldüğü öne sürülen Müşteba Hamane ile ilgili yeni olduğu belirtilen bir video yayınladı. Bir süredir kameralar karşısına çıkmayan Hamane'nin görüntülerde çevresindekilerle sohbet ettiği anlar yer alıyor. Ancak videoda tarih ve konum olmaması görüntülerin yeni olup olmadığını da tartışmaya açtı.
2: İran, Müçteba Hamane'nin yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Yayımlanan son videoda Hamane ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sohbet ettiği anlar yer alıyor. İran lideri Müçteba Hamane'nin ABD'nin saldırılarında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamane'nin kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran medyası ise son olarak Müçteba Hamane'nin yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hamane bir odada sohbet ediyor. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerinde yeni olduğunu tartışmaya açıyor.
1: Mavi Vatan'da iki yeni kritik adım atıldı. Fethiye, Kaş Açıkları ve Kuzey Ege'de iki yeni alan daha Deniz Milli Parkı statüsüne kavuştu sevgili izleyenler. Peki bu adım ne anlama geliyor? Ayrıntıları almak için gelin hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Tayfun Erş bizi bekleyen arkadaşımız. Tayfun, hemen ayrıntılar için sözü sana bırakalım.
3: Tabii Cumhurbaşkanlığı kararnamesi oldukça önemli. Tabii 1973'ten bu yana başta deniz yetki alanları, münhasır ekonomi bölge, işte 6 mil 12 mil konusundaki Yunanistan'ın uzlaşmaz tavırları aslında olayı bu noktaya getirdi. Tabii devletimizin yaptığı reaksiyon sonucunda iki yeni kritik alan belirlendi.

0: Deniz Milli Parkı olarak Fethiye, Kaş Açıkları ve Kuzey Ege'de işte bu iki yeni milli park alanı oluşturuldu ve söz konusu bölgelerde su altı turizminin güçlü bir ivme kazanması bekleniyor. Tabii detaylara geçecek olursak özellikle işte Kaş Açıklı, Fethiye Kaş Açıkları, Kuzey Ege iki yeni alan Deniz Milli Parkı statüsüne kavuşturuldu. Burada Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı resmen ilan edildi. Her iki kararda da korunacak koordinat listesiyle somut biçimde tarif edildi. Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı Muğla ve Antalya illerinin deniz alanlarını kapsayan bölgede oluşturuldu. Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ise Çanakkale ve Gökçeada'da açıklarını kapsadığını ifade edelim. Tabi Yunan basınında da aslında bu reaksiyon, Mavi Vatan konusunda geliştirilen bu reaksiyon tabii ki onlar tarafında da karşı tarafta da karşılığı buldu. Yunan basınında özellikle Tovima gazetesindeki habere göre Yunanistan'ın deniz parklarını özellikle Güney Ege'de Deniz Parkı'nı ilan etmesine ve deniz mekansal planı hazırlanmasına bir yanıt olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Yunanistan tarafında tabii mekansal planlanmanın hazırlanmasında bir yanıt olarak değerlendirildi. Türkiye çevre konumu ile ilgili bir konuyu deniz yetki alanlarına ilişkin görüşleriyle birlikte ele alıyor ifadeleri kullanıldı. Tabii Mavi Vatan'da bu kararlı duruş aslında bir politika gereği ülkemizin deniz yetki alanları başta olmak üzere karasularımızdaki münhasır ekonomi konusunda ve 6 milden işte 12 mile Yunanistan'ın çıkarması ile ilgili sorunlar devam ediyordu. Aslında bu da onun bir yansıması oldu. Yunan tarafında da aslında yapılan reaksiyonun aslında doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de sürdürdüğü deniz koruma politikalarının bir devamı olarak dikkat çekiyor. İşte bu alınan Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte oluşturulan deniz milli parkları 2025 yazında Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki ayrı deniz parkı kurma girişimini gündeme getirmesinin ardından Ankara, Kuzey Ege'de Gökçeada açıkları ve Akdeniz'de Fethiye, Kaş ve Finike açıklarını kapsayan deniz koruma alanları ilan etmişti. İşte onun ardından hem Ege'nin kuzeyi ve güneyinde iki yeni deniz milli parkı oluşturuldu ve bununla ilgili de gerekli duyurular yapıldı. İşte Yunanistan toparlayacak olursak Yunanistan tarafının 1973'ten bu yana uyguladığı uzlaşmaz politikalar aslında bir karşılığını buluyor bu alınan kararla. Toparlayacak olursak ifade ettiğim gibi Fethiye ve Kaş açıklarıyla birlikte Midilli tarafında kuzeyde ve güneyde iki yeni deniz milli park alanı oluşturdu diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfuner, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim sana ve devam edelim efendim. İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü sevgili izleyenler. Kontrolsüz yıkımda facianın eşiğinden dönülürken o anlarda cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Korku ve panik dolu anlar yaşandı. Binanın tek bir darbeyle yıkılmasının ardından çevredekiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Yıkılmış olsaydı çok güçlü insanlar ölebilirdi yani. Ama toz toprak felaket oldu. Hep de toz toprak içerisinde.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. Beton kesme makasının tek darbesiyle bina bir anda çöktü. Çevredekiler korku ve panikle kaçarken sokağa yoğun toz bulutu kapladı. Faciadan dönülen olayda kimse zarar görmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Sevgili izleyenler, dünyadan haberlere bakacağız şimdi bir kez daha. Ana Krakatau yanardağ yeniden faaliyete geçti. Patlamaların yaşandığı bölgede yoğun duman görüldü. Şimdi o görüntüleri taşıyacağız ekranlarınıza. Görüntüler Endonezya'da kayda geçti. Java Adası'nın batı açıklarında yer alan Ana Krakatau yanardağında patlama meydana geldi.

0: patlamanın kaydedildiği doğa olayında gökyüzüne kül ve yoğun duman püskürttüğü anlar kayda geçti. Endonezya'nın Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Jeoloji Ajansı patlamadan önce dağın lav püskürttüğünü doğruladı. Ve ana Krakatau Yanardağ'da yeniden faaliyete geçmiş oldu. Patlamaların yaşandığı bölgeden yoğun duman görüntüleri de işte bu şekilde kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası büyük yıkıma yol açtı sevgili izleyenler. 200 binden fazla eve elektrik verilmezken sel sebebiyle bir kişi de yaşamını yitirdi.
1: Sokaklar nehre döndü. Ağaçlar devrildi. 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
2: Okyanusun evime girmesinden endişe duyuyorum.
1: ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası günlük yaşamı felç etti. Kasırgada rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıktı. Nehirler taştı, onlarca evin çatısı uçtu.
3: Hawaii'de yaklaşık 200 bin ev elektriksiz kaldı. Su seviyesi 80 santimetreyi aştı. Açıkçası bu çok büyük bir onarım işi olacak.
1: Hawaii valisi bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Acil durum ekipleri enkaz temizleme ve hasar değerlendirme çalışmaları başlattı.
2: Bütün gece elektriğimiz kesikti. Tüm bu ağaçlar devrilmiş ve elektrik hatlarının üzerine düşmüş durumda. Bu yüzden acil durum ekiplerinin bize ulaşıp biraz yardım etmesini umuyoruz.
1: Uzmanlar bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Niño hava olayının Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgesinde sıcaklıkların artmasına ve kasırga riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.
0: Avrupa'nın can damarı olan Tuna Nehri su seviyesi rekor derecede düştü sevgili izleyenler. Macaristan hükümeti de Pax nükleer santralinin güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla nehrin su seviyesini yükseltmek için iki gemiyi kontrollü şekilde batırmaya başladı. Şimdi biz de hemen bölgeye gidip ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı bize bu konuda aktaracak ayrıntıları. Hemen dönelim. Sevda, sözü sana bırakalım. Nedir son durum?
4: Evet, az önce izlediğimiz aslında afet durumlarından hiç de farkı yok. 10 ülkeden geçen yaklaşık 3000 kilometre uzunluğundaki Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor ölçüde düşmüş olması. Evet, Macaristan'da olduğu gibi birçok ülkede aslında enerji ve altyapıyı da sınamalardan geçiriyor. Son bir haberde bugün şahsen Macaristan Başbakanı tarafından geldi ve iki dev geminin şu an batırılmaya, sizin de dediğiniz gibi mavnalar batırılarak su yüzeyinin 14-15 santimetre kadar yükseltilmesi amaçlanıyor. Bunun tabii ki ana nedeni şu an gerçekten son artık nefes almaya çalışan diyebiliriz ve Macaristan'ın %50 elektrik tüketiminin ihtiyacını karşılayan Paksa Atom Elektrik Santrali'nin iki reaktörünün çalışmasını sağlamak. Hal böyle olunca gerçekten tüm ülkeler seferber oldu. Bu tabii Macaristan'da olağanüstü, hatta insanlık dışı çaba sarf ediyoruz açıklamasında bulunduğu yetkililer. Ve bu akşama kadar bu iki geminin batırılması beklenirken aslında çarşamba ve perşembe günü için verilen yağmur tahminleri de biraz acaba olayı serinletecek mi beklentileri var. Bu sadece tabii ki madalyonun bir yüzü. Elektrik dışında enerji kaynaklarının yetersizliği ve onları sağlayan atom elektrik santralleri, gerek Romanya'daki Karasu, Çernobil'de, gerek Bulgaristan'daki Kozloduy atom elektrik santrali, ki bunlar en önemli iç kaynaklardır. Onun dışında şu an tarımcılar ve çiftçilerden de büyük isyanlar ve isyanlar var. Çok büyük zararlara uğruyor. Gerek Bosna'daki buğday ve hububat ekin üreticileri, gerek Çekya'da ve gerek Sırbistan.

0: başta olmak üzere. Bununla beraber Tuna'daki turizmde neredeyse sıfırlanmış vaziyette. Örneğin Viyana ve Macaristan'da an itibariyle 20'den fazla kruvaziye gemisi de demir atmış vaziyette. Oradaki yüzlerce hatta binlerce turist otobüslerle takviye edildi. Hal böyle olunca tabii ki dibi görünen diyebiliriz. Dibi görünen çünkü bazı yerlerde 80 santimetreye ulaştı. İndi daha doğrusu Tuna'nın suyu tam bir rekor diyebiliriz. Dibinden oldukça fazla özellikle Nazi döneminden kalma gemiler son 2 günden beri ise Bulgaristan'da farklı savaşlardan el bombaları ortaya çıkıyor. Onlar imha ediliyor. Yani bir nevi diyebiliriz ki elektrik, turizm, enerji, ekonomi, ticaret ve tabii ki bunun Türkiye'yi de oldukça yakından olumsuz etkilediğini de belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye'den gelen bütün karayoluyla gelen Orta ve Doğu Avrupa'ya olan bütün tır kamyonlarının ulaşımı özellikle Bulgaristan'daki Reakhovo-Silistre ve diğer Kalaraş olmak üzere feribotlardan geçiyor. Şu an feribotlarda %20 kapasiteyle çalışıyor diyelim ve gerçekten Peter Madyar'ın da dediği gibi insanlık dışı olağanüstü çabalar sarf ediliyor Tuna'nın biraz su seviyesinin yükselmesi için.
1: Sevda Dükkancı, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Avrupa'yı kasıp kavuran o sıcaklık sevgili izleyenler Tuna Nehri'ni de vurmuş durumda. Devam edelim şimdi tekrar ülke gündemiyle. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Asat'ın iştiraki Aldaş'a yönelik soruşturmada 21 şüpheli hakkında yeni iddianame hazırlandı. 127 sayfalık iddianamede iki kurum arasındaki para trafiğinin 785 milyon lirayı bulduğu ve 29,5 milyon liralık kamu zararı tespitine de yer verildi.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 29,5 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Asat ve Aldaş'a yönelik soruşturmada yeni iddianame hazırlandı. 120 sayfalık iddianamede aralarında Muhittin Böcek ve dönemin Asat ve Aldaş Genel Müdürlüğü'nün olduğu 21 şüpheli hakkında zimmet, haksız mal edinme ve dolandırıcılık suçlamaları yer aldı. Aldaş'la Asat arasındaki para trafiğinin 785 milyon 351 bin liraya ulaştı. Kamu zararının ise 29 milyon 500 bin lira olduğu iddia edildi. İddianamedeki mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarına göre Aldaş yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışındaki lüks harcamalarının Asat'a fatura edildiği öne sürüldü. Lüks otel konaklamaları, birinci sınıf uçak biletleri ve restoran harcamalarının müşavirlik hizmeti gerekçesiyle kuruma ödettirildiği belirtildi. Şirket kredi kartlarıyla yapılan bazı alkolü içecek alımlarının da temel gıda ve alkolsüz ürün olarak faturalandırıldığı da rapordaki iddialar arasında. İddianamedeki en dikkat çekici iddialardan biri de denetimlerle ilgili. Sayıştay denetçileriyle mülkiye müfettişleri ve ailelerinin lüks otellerde ağırlandığı, pahalı hediyeler verildiği ve bazı tatil masraflarının Aldaş bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Bazı denetçilerin resmi görevleri bulunmamasına rağmen aileleriyle Antalya'ya geldiği ve masraflarının kuruma ödettirildiği iddia edildi. İddianamede ayrıca Aldaş'ta satış elemanı olarak işe alınan Nurhak Ermiş'in bir gün bile işe gitmediği 2 yılda yaklaşık 1 milyon 331 bin lira net maaş ödendiği belirtiliyor.
1: Efendim şimdi sizi Rize'ye götüreceğiz. Rize Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak tünel açıldı. Bakın grafiğimizde de ekranlarınıza yansıyor. Şimdi arkadaşımız A Haber muhabiri Selman Kutlu detaylı bir şekilde aktaracak. Sözü hemen ona bırakalım.
3: Evet, Doğu Karadeniz bölgesinin ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi Ayder Yaylası ve sahilden buraya ulaşmak tam 55 dakikayı alıyordu ve yapılan o yeni yatırımla birlikte Ayder'e ulaşmak artık çok kolay. Gördüğünüz gibi burası Fırtına Vadisi, hemen Çamlıhemşin girişinin aşağısındayız ve yeni yapılan o köprünün üstündeyiz. Burası Fırtına Köprüsü, Fırtına Vadisi'nden alıyor ismini ve arkamda gördüğünüz gibi Çamlıhemşin tüneli tam 955 metre. Tabii ki o zorlu virajları, dik yamaçlarıyla gerçekten Ayda Yaylası'na gitmek oldukça zaman ve sıkıntılı bir süreç yaşatıyordu, ama yapılan yeni yollarla birlikte ve yeni tünelle birlikte şu anda gördüğünüz gibi gayet konforlu bir yolculuk artık hem turistleri hem de vatandaşlarımızı bekliyor. Tam 955 metre boyunda bu tünel, çıkışında ve girişinde iki tane de köprü var. Hem virajları kaldırdı hem de buradaki o konforu arttırmış durumda. Tabii sadece bu değil, 55 dakikadan 35 dakikaya düşen bir yolculuk süresi var. Sahilden buraya havalimanına indiğiniz zaman 35 dakikada Ayder'e artık ulaşabiliyorsunuz. Yıllık tasarrufsa gerçekten çok önemli. 772 milyon lira tasarruf sağlanıyor bu tünelle birlikte ve 4800 ton da karbon emisyonu gerçekleşiyor. Ve bu bölgede gerçekten çok önemli bir yatırım diyebiliriz. Özellikle bu alanda vatandaşlarımızın hem güvenli yolculuk hem de sağlıklı yolculuk adına önemli bir yatırım. Tabii ki sadece bu değil, bu vadide gerçekten önemli bir çalışma var. 36,5 kilometrelik Pazar Ardeşen Ayrım Çamlıhemşin Ayder İloğlu kapsamında da bu çalışmalar devam ediyor. Büyük bir kısmı da tamamlanmış durumda bu yolun. Tabii 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında yapıldı burası. Tam 12 metre platform üstüne gerçekleştirdi. Güzergaha baktığınız zaman 2265 metrelik hala tüneli var çıkışında ve hemen burada da 955 metrelik Çamlıhemşin tüneli, iki tane tünel var gördüğünüz gibi bu noktada. Burada tabii ki çalışmalar devam ediyor. Yeni tüneller de yapılmaya devam edecek o yolun kısalması için ve güvenli bir yolculuk yapılması için. Evet, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası gerçekten önce Ayder Yaylası otopark sorunu çözülmüştü. Yerin altına doğaya uygun bir yeni otopark yapılmıştı. Şimdisi ise iki köprüyle birlikte dağları delerek yapılan o tünelle birlikte mesafe 55 dakikadan 35 dakikaya düşürülmüş durumda. Hem turizm potansiyeli açısından hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımız adına gerçekten önemli bir yatırım ve yıllık 755 milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Efendim, şimdi sizinle bazı verileri paylaşacağız. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere gelin hemen barkomuzdan bakalım. Öncelikle trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaşmış durumda. Geçen yılın aynı ayına göre %6,5 arttı ve 34.746.396'ya yükseldi trafiğe kayıtlı araç sayısı. Sadece Temmuz ayında 207.508 aracın kaydı yapıldı. Şöyle hemen bakalım dağılımına da. %48,1'i motosiklet. Motosikletlerin de kullanımının çok fazla arttığını biliyoruz. Verilere de yansımış. %38'ini otomobil oluşturuyor. %9,4'ünü kamyonet. %4,5 de diğer araçlar. Şöyle dağılımına da bakalım. Şimdi benzin mi, hibrit mi, elektrik mi? Benzinli araçlara güçlü bir talep söz konusu. 2026'da trafiğe kaydı yapılan 534.811 otomobilden %41'i benzin oluşturuyor sevgili izleyenler. Hibrite baktığımızda %31,8'i hibrit. Elektrikli araçta %18'i şu anda gösteriyor. Dizel %8,1. LPG'li araçta %1,1'e ulaşmış durumda. LPG'nin artık neredeyse bitme noktasına geldiğini de görebiliyoruz. Ancak önemli olan trafiğe kayıtlı araç sayısının her geçen gün artması. Şu anda da 35 milyona yaklaşmış durumda. Son verilerde bu şekildeydi, paylaştık sizinle. Devam edelim efendim. Şimdi İstanbul Havalimanı küresel havacılık arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Sık sık paylaşıyoruz biz de bu gurur veren haberleri sizinle. Havalimanında 16 Ağustos'ta günlük 290.287 yolcuya hizmet verilerek Avrupa rekoru kırılmış. Ayrıntılara bakalım şimdi.
2: İstanbul Havalimanı Avrupa rekorunu tazeledi. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. sadece bir günde 290.739 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu

0: Burcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
1: Efendim bir kaza haberi paylaşacağız şimdi sizinle. İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Dün meydana geldi. Bu kazaya ilişkin de yeni detaylar var şimdi. Hayatını kaybedenlerin 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kamyon şoförünün ifadesine de ulaşıldı.
0: Kamyon şoförü frene bastım duramadım dedi. Ölen 3 çocuğun kardeş oldukları ortaya çıktı. Kardeşleri hayattan koparan kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumlu Köy mevkiinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü içinde 8 kişinin olduğu hafif ticari araca çarptı. Feci kazaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 4 yaşındaki Yusuf, 11 yaşındaki Mehmet ve 13 yaşındaki Ecrin İçen kardeşler olduğu açıklandı. Çocuklarını kaybettikleri kazada ağır yaralanan anne ve babayla diğer 3 yaralının tedavileri de sürüyor. Öte yandan 3 çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Görmedim, frene bastım ama duramadım dediği öğrenildi. Ölen 3 çocuğun kardeş olduğu belirlendi.
1: Efendim trafikteki tehlikeli hareketlere, kazaya sebebiyet veren o hareketlere sık sık yer veriyoruz haberlerimizde. Onlardan bir tanesini şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul Çekmeköy Şile yolunda plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza yağdı. Emniyet ekiplerinin takibiyle yakalanan motosikletli sürücüye 92 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ve motosikletine 90 gün süreyle de el konuldu.
2: Trafikte motosikletiyle yaptığı tehlikeli hareket cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy Şine yolunda kayda geçti. Bir sürücü plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attı. İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri mavi renkli motosikleti kısa sürede tespit etti. Yakalanan sürücüye akrobatik hareketler yapmak ve plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 92 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 90 gün el konulurken motosikleti de 90 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Efendim İstanbul Beyoğlu'nda teriyer cinsi köpeğe saldıran pitbull'un sahibi bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. 19 Temmuz'da yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: Köpek kavgası kanlı bitmişti. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda 19 Temmuz Pazar günü İsmet Ramazan Ş'ye ait pitbull cinsi köpek eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini tut, kontrol et uyarısıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat H, İsmet Ramazan Ş'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pitbull'un teriyer cinsi köpeğe saldırdığı, Murat H'nin ise köpeğini kurtarmaya çalıştığı görüldü. Çevredekilerin müdahalesine rağmen pitbull'un köpeği bırakmadığı anlarda Murat H'nin köpeğe tekme attığı, ardından taraflar arasında arbede yaşandığı görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklandı. Her iki tarafında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
1: Değerli izleyenler, son bir ayda 57 kişi jandarma ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri sayesinde kurtuldu. Açıklama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi.
2: Jandarma arama kurtarmayla jandarma sualtı arama ve kurtarma timleri son bir ayda 57 kişiyi kurtardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından

0: Umudun adı Jack ve Sak başlığıyla yapılan paylaşımda arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. 15 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında timlerimiz tarafından 51 olaya müdahale edildi, 57 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. JAK timlerimizin müdahale ettiği olaylarda mahsur kalan 33 vatandaşımız, kaybolan 16 vatandaşımız, paraşüt kazası sonucu yaralanan 1 vatandaşımız ve İngiltere uyruklu 1 şahıs sağ olarak kurtarıldı. Açıklamada Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 kişinin de sağ olarak kurtarıldığına yer verildi. Ayrıca rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin de jandarma sualtı arama ve kurtarma timleri tarafından kurtarıldığına değinildi. Paylaşımda arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
1: Sevgili izleyenler, milli para yüzücü Defne Kurt Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu. Gurur veren bir haber geliyor şimdi ekranlarınıza. Avrupa Su Sporları Şampiyonası Paris'te tamamlandı. Türkiye organizasyonda 26 milli sporcuyla yüzme, açık su yüzme, artistik yüzme ve atlama branşlarında mücadele etti. Şampiyonada milli para yüzücü Defne Kurt 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt'la antrenörü Nuriye Ren'in Gemicioğlu Oneni'yi tebrik etti. Defne Kurt şampiyonada 50 metre serbestte mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Biz de buradan bir kez daha tebrik edelim. Efendim, doğal güzellikleri, sakin koyları, rüzgar sporları, organik tarımı ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin tek ada ilçesi Gökçeada'dayız. Yakından tanıyacağız şimdi. Arkadaşlarımızın izlenimlerini taşıyalım ekrana.

0: Gökçeada deyince akla gelen ilk unsurlardan bir tanesi burada yapılan organik tarım ve hayvancılık. Özellikle Gökçeada'da iyi tarım uygulamalarıyla birlikte devletin de destekleriyle hayvancılık da organik olarak yapılır. Ve Gökçeada kuzusu, yani Gökçeada koyunu oldukça nam saldı. Tabii adada bu faaliyetlerin sürdürülmesinde işletmeciler de bu konuda, çiftçiler de oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Enis Oktay da onlardan birisi, genç bir işletmeci. Şu anda Gökçeada kuzusu desek neler anlatırız?
1: Merhaba, hoş geldiniz. Gökçeada kuzusu İmroz koyunu. Ada koşullarına adapte olmuş. Kışın sert rüzgarlara, yazında kurak mera koşullarına adapte olmuş bir ırk. Eti lezzetli.
0: Sadece et mi? Süt ve süt ürünleri de herhalde revaçta.
1: Biz burada organik süt ürünleri de üretiyoruz. Çiftliğimizde büyükbaş hayvanlarımız var. Jersey ırkı ineklerimiz, siyah alaca ineklerimiz var. Aynı zamanda keçi işletmemiz var. Organik keçi sütü ve inek sütü üretiyoruz. İstanbul'da ulusal zincir mağazalarda ürünlerimiz satılıyor. Günlük 3000 kişiye ulaşıyor.
0: Bu kadar küçük bir ada ama burada değil mi?
1: Markamızda 2004 yılından beri çaba gösteriyoruz.
0: Evet. Hangi ürünleri çok böyle özel söyleyebilir şu anda bu tabaktaki?
1: Bu lor peynirimiz. İnek sütünden yapılıyor. Özellikle beyaz peynir altı suyu ve kaşar peynir altı suyundan üretiliyor. Proteini yüksek, yağ oranı düşük bir ürün.
0: Yani Gökçeada'da küçükbaş hayvancılık artık giderek gelişiyor diyebilir miyiz?
1: Gelişiyor. Yani zaten adanın yerli ırkı ve yani en önemli aslında tarihsel olarak geçim kaynaklarından biri küçükbaş hayvancılık. Keçi ve

0: Gökçeada'yı gezmeyi devam ettiriyoruz. Şu anda biz Bademli köyündeyiz ve Bademli köyü aslında Gökçeada'nın birçok yeri olduğu gibi oldukça bakir bir köy. Bakir diye bir doğa var burada. Daha doğrusu bozulmamış bir doğa var ve dolayısıyla burada yapılan her şey oldukça organik. Yanımıza da bu konuya oldukça duyarlılık gösteren ama üretimi de çok seven Gökhan Küçükgözen var. Aslında burada anlatacak çok şey var ama Gökhan, organik tarımın da yapılabildiği, yani doğanın tüm nimetlerinin buradan faydalanabileceği bir yerdeyiz şu anda ve sana soralım, burada neler yapıyorsun?
1: Vallahi hocam, ilk baş bahçemizi dikiyoruz baharda. Domatesimizi, biberimizi, patlıcan, salatalık. Bunlara hiçbir suni gübre atmadan böyle kendimizce. Daha sonrasında bunların sosunu yapıyoruz. Kışın da yiyoruz hocam. İsterseniz bir bahçeyi dolaşalım, bir domates tattırayım size.
0: Tamamen organik değil mi?
1: Tabii ki.
0: O zaman hemen gidelim. Çok da güzel bir bahçe. Burada sadece domates yok.
2: Hepsi var hocam.
0: Biberleri de gördük.
2: Evet. Yani domatesler yeni oluyor.
0: Evet. Şimdi aslında bu Çanakkale'nin bir de coğrafi tesisi için domates var ama evet. Gökçeada'da yetişmiş domates ilk defa. Hiç yara, bere, hiçbir şey yok. Evet. Bir de bunu kestiğimizde ne göreceğiz?
1: Bakalım hocam. Al hocam. Damarsız domates.
0: İşte bunu da gösterelim. Aslında çok damarlı olduğunda Çanakkale domatesi değil bu. Tarla domatesi değil. Şu anda gayet domates gibi domates demek
1: hocam,
0: gibi.
1: Hocam bir tadına bak lütfen ya.
0: Israrla kesek.
1: Nasıl istersin?
0: Önce ısırarak yemek lazım.

0: arının menzili 5 kilometre. Benim getirdiği yer 2 kilometredir. Bizim ada sanayileşme yok. İlaçlama yok. Tamamen doğadan alıp geliyor.
1: Onun için %100 organik.
0: Şanslıyız hocam. Şimdi tamam doğadan getiriyor ama arıcı buna müdahale ederse organikliği de öldürmüş oluyor. Biz hakkını veriyoruz hocam. Hakkını veriyoruz.
1: İşte Gökhan Küçükgöz'e anlattı. Ben şöyle biraz kıyıdan. Birol biraz da şu çiçekleri de gösterelim. Aslında burada nelerle besleniyorlar? Birçok çiçek türü var. İşte lavantaları var. Geven otları var. Hayıt otları var. Dikenler var. Buralardan bu arıların topladığı nektarlardan Gökçeada'nın organik, %100 organik balı yetişiyor. İşte şu anda tam da sezonu değil mi? Ne güzel çalışıyor.
0: Evet hocam, çok iyi çalışıyor. Her sabah gelip şunun karşılarında kahve içiyorum hocam ben uyandım.
1: Gökçeada'yı gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Gökçeada'nın aslında ilk köy yerleşim alanından birisi Şahinkaya Köyü. Aslında Şahinkaya Köyü Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı bir mahalle. 1973 yılında o mahallede heyelan yaşandı ve heyelandan etkilenen çok sayıda vatandaş oldu. Daha önce Maçka, Bayburt ve Hatay, Kırıkan gibi yerlere göç veren Şahinkaya Köyü en yüksek göç ününü Gökçeada'ya verdi. 1973 yılında 61 hane, 300 Şahinkayalı vatandaş devlet imkanlarıyla Gökçeada'ya getirildi ve oradaki şu andaki köyün olduğu yere iskan edildi.

0: Bunlar atalık buğday, sarı buğday, kara kılçık, 15 çeşit atalık buğdayı çoğalttık şeylerimiz burada, buğdaylarımız. 15 çeşit de köylerden, Türkiye'nin çeşitli köylerinden topladığımız buğdayları üretme aşaması.
1: Paçalı yaptınız buğdayı. Ayrı ayrı mı üretiyorsunuz?
0: Ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı. Her buğdayın özelliği ayrı. 15 buğdayımız, diyelim bir tonya yakın buğdayımız var. 15 çeşitten. Diğer 15 çeşit de avuç avuç çoğaltıyoruz. Daha onlar 1-2 yıl içinde çoğalacak. 2019'da Gökçeada'da en Türkiye'nin en modern zeytinyağı fabrikasını kurmuştuk. Onun yanında bu atalık buğday işine başladık.
1: İşte 1973 yılında heyelan nedeniyle İSKAN devletin imkanlarıyla gelip Gökçeada'ya yerleşip buraya üretime katma değer katan insanlar, Şahinkaya köylüleri, hem atalık buğday üretimi yaparak hem de sadece Gökçeada'da yetişen

0: Newtonian dizisi Zeytin ve kurdukları zeytinyağı fabrikasında zeytinyağı üreterek de burada her geçen gün hem bölge ekonomisine katma değer sağlıyorlar hem de köy yaşamını oldukça etkin hale getiriyorlar. İşte Karadeniz'in Gökçeada'ya kattıkları.
1: Memleketimiz burası. Her ne kadar Trabzon'da doğmuş olsak da yaşadığımız yer burasıydı. Sadece o dönemden sonra ben her yaz sadece yazlıkçı olarak burada bulunuyorum. Düzenli olarak ama her yaz geliyorum, tatilimi yapıyorum. Ondan sonra da
0: köyümüzü
1: tabii köyümüzü seviyoruz. Sonra İstanbul'da da kışın devam ediyoruz. Ertesi yaz da yine buradayız.
0: Evet. Tabii ki köyün tabii misafirlerinden de Şahinkaya gelip gidiyor musunuz?
2: Evet. Ben de Çaykara Şahinkaya köyünden buraya gelmeyenlerin torunuyum. Buradaki akrabalarımızı, dostlarımızı ziyarete geliyoruz her sene. Bizim kültürel bağımız burada da devam ediyor. Yani oradaki Şahinkaya'da kültürle burada kültür aynı zaten. Burayı çok seviyoruz, buradaki kültürel çeşitliliği. Bağımızı koparmıyoruz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından, Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı. Söz konusu sektörde

0: ücretli çalışan sayısı Haziran'da ilk defa 1,5 milyonu aştı. Böylece sektörün çalışan sayısı 1.503.537 kişiyle verilerin hesaplanmaya başladığı 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayında söz konusu sayı 1.456.619 olarak hesaplanmıştı. Böylece Haziran ayları kıyaslandığında yıllık bazda artış %3,2 olarak kayıtlara geçti.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
9: bağlan hayata. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
14: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
15: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddete özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
14: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
15: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler dijital medya platformlarıyla eş güdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
16: Mutlu günler sevgili izleyenler. Yeniden hoş geldiniz.

0: geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans Güneç'i kuşağında yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 15 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim İzmir'e gideceğiz ilk olarak. İzmir Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi, CHP ve Yeni Parti arasındaki anlaşmazlık ve arbedeyle gündeme geldi. Dördüncü turda 13 oy alan AK Parti adayı Asuman Şen, Menderes Belediyesi'ni yeni başkan vekili oldu. Şimdi son durumu alacağız. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız Tayfun, söz sende.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Menderes Belediyesi'nin seçimini Asuman Şen kazandı. Tabii Menderes eski belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili İlkay Çiçek'in işte hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı ve aynı zamanda da görevden uzaklaştırılmıştı. İşte bunun üzerinde İzmir Valiliği'nin verdiği kararla birlikte bugün seçim yapıldı. Menderes Belediyesi'nde AK Parti, CHP ve Yeni Parti aday çıkardı seçim ile ilgili ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de aday olacağını duyurmuştu. Tabi seçimdeki adaylar AK Parti adayı Asuman Şen, CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk adaylık için başvuruldu. Ve işte Menderes Belediyesi'ndeki bu üye dağılımına göre dördüncü turda aslında sonuca ulaşılmış oldu. AK Parti'nin adayı Asuman Şen 15 oy, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy 12 oy, 28, toplamda 28 oy kullanıldı. Bir oy geçersiz kaldı. Böylece Menderes'in yeni belediye başkanı AK Partili Asuman Şen olmuştu. Başkan vekili seçildi Asuman Şen. Tabii işte bunun üzerine salonda öncesinde, düzeltiyorum, başkan vekili seçilme öncesinde salonda da bir gerginlik yaşandı. Meclis salonunda yoğun katılım nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine salon boşaltıldı. Yalnızca siyasi parti yöneticileri ve meclis üyeleri seçimi takip etti. Tabii üçüncü turda da aslında onları da hemen sayalım. AK Parti'nin adayı Asuman Şen 13 oy aldı. İkinci turda Asuman Şen'in oyu 10'du. Birinci turda da toplam 12 oy aldı. Ancak işte seçimi kilit noktası dördüncü turdu. Asuman Şen toplam 15 oyla başkan vekili seçildi Menderes Belediyesi'nin. Tabi baktığımızda ilk turdan dördüncü tura kadar aslında diğer meclis üyelerinden de, yani Cumhur İttifakı'nın dışındaki Cumhuriyet Halk Parti ve Yeni Partili üyelerin de 3 tanesi yanlış görmüyorsam Asuman Şen'e son turda oy verdiğini söyleyebiliriz. Tabi İzmir'de Menemen Belediyesi'nin ardından, ki orada da benzer bir başkan vekili seçilmi yapılmıştı. Onun ardından Aydın Pelihan belediye başkan vekili olmuştu ki geçtiğimiz yıl seçimlerde de belediye başkanı olarak görevine şu anda devam ediyor. İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Ali Ağa Belediyesi ile birlikte Menemen'in ardından işte Seferi Menderes Belediyesi'nin de Menderes Belediye Başkan Vekilliği de AK Parti'ye geçmiş oldu ve böylece Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı, başkan vekili sayısı ve belediye başkanı sayısı 3'e çıkmış oldu. Bir kez daha toparlayacak olursak işte bugün yapılan Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen 15 oyla kazandı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun Er, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana ve kameraman arkadaşımıza. Devam edelim yine iç siyaset gündemiyle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fezleke rekoruna koşuyor. Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 63'e ulaşmış durumda. Yeni gelen fezlekelerle birlikte CHP ile Yeni Parti arasında ipler yeniden gerildi. Kulislerde CHP milletvekillerinin Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşti.
2: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezlekenin meclise ulaşmasıyla birlikte muhalefette dokunulmazlık tartışması başladı. Kulislerde CHP milletvekillerinin büyük bölümünün fezlekelerin gündeme alınması halinde Özel'in dokunulmazlığı

0: Yazdığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Genel merkez kaynakları da iddiayı doğruluyor. CHP yönetimi milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanması gerektiğini ifade ediyor.
1: Baba ocağında rüşvet olur mu?
0: CHP'de bir yandan gözler il başkanları toplantısına çevrildi. Ağustos ayı bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
2: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibarıyla Anadolu turuna çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verilecek. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkarken bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor.
3: Ben Kemal geliyorum.
0: Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
4: Efendim geçtiğimiz saat son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kuriş'in emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı. İfadelerinde yer alan dikkat çekici ayrıntılar var. Hemen onu öğrenmek için de arkadaşımız A Haber muhabiri Şener Çetin bizi bekliyor. Detayları kendisinden dinleyeceğiz. Söz sende Şener.
5: Evet, milyarlarca para trafiği tespit edildi ve kara para aklama, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun hedefi elbette Alihan Kuriş suç örgütüne yönelikti. Bu anlamda MASAK raporlarında dikkat çeken o para hacmi trafiği de dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Merakla bekleniyordu Alihan Kuriş'in ifadesi, emniyet ve savcılıkta vermiş olduğu ifadeler bekleniyordu. O ifadelerde paylaşıldı, ortaya çıkan o ifadeler ilk olarak Kuriş'in hem emniyette hem de savcılıkta tüm iddiaları reddettiğini ifade edelim ve bunu da bir itibar suikastı olarak nitelendirdiğini söyleyelim. Bir de kendisini kanaat önderi olarak nitelendiriliyor ifadesinde yer alan bilgiler. Ayrıntılarına bakacak olursak yine kendisine ait bir GSM hattı olmadığını beyan ediyor. Aile üyelerinin GSM hatları üzerinden irtibat kurduğunu belirtiyor Kuriş. Bu anlamda da başka kişilerin adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı bir telefon hattının da bulunmadığını savunduğu vermiş olduğu ifadesinde. Diğer yandan kendisini kanaat önderi olarak tanıttı, niteledi demiştik soruşturma kapsamında. Kendisine bir yandan da 50 kişilik uzunca bir liste sunuldu. Bu listedeki isimlere tanımıyorum diyerek peş peşe cevap verdi. Bunu ifade edelim. Diğer yandan hakkında yine bir tanık beyanına göre Kuriş'e savcılıkta yöneltilen iddialardan Rüstem Şahin'in dosyaya giren bir beyan oldu. Şahin'in ifadesinde Kuriş'in özellikle yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına mutlak itaat konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup aracılığıyla da yapıyı yönettiği öne sürüldü. Kuriş bu iddiayı da reddetti kesin bir dille. Rüstem Şahin'i de tanımadığını belirtti. Bir diğer dikkat çeken ayrıntılardan birisi ise Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin TL olduğunu savundu. Gelirinin şirketten aldığını, ücret ve kira gelirlerinden oluştuğunu söyledi. Fakat bakıldığında da özellikle Kuriş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıklarının ortaya çıkmış olduğunu söyleyelim ki MASAK raporları kendisine sunulduğu takdirde bu konular ortaya çıktı. Diğer yandan yine Kuriş'in ifadesindeki diğer çarpıcı farklılıklardan biri Arden Gıda'daki ortaklıklarının ortaklık oranıyla ilgiliydi. Şirketlerle ilgili vermiş olduğu cevaplara hisse oranını sadece %5 olarak söyledi. Fakat %37.5 olduğu ortaya çıktı. Milyarlık şirketteki ortaklığını da yine kardeşine devrettiği ortaya çıktı. Bunu da ifade edelim. Zira Arden Gıda ortaklığının süresine ilişkin beyanlarda

0: 2 itibariyle gözlemlendiği belirtildi. Dolayısıyla 2021'de çıkış yaptığım kısmı da burada boşa düşmüş olduğu Kuriş'in ifadesinde. Akrabalık bağı bulunan çok sayıda şirket de kendisine yöneltildi. Bunlara da hukuki ve fiili bir bağım yok cevabını verdi. Yine evde yüklü miktarda altın çıkmıştı. 13 Ağustos'ta özellikle ikametinde yapılan aramalarda yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına da el konulmuştu. Bunlarla ilgili vermiş olduğu cevapta düğünlerden gelen elde edilen gelirler, diğer yandan da aile birikimi şeklinde savunmasını verdi. Bu ve pek çok detay var aslında ifadesinde. Hem emniyette hem de savcılıkta kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Tabii MASAK raporun soruşturması kapsamında tanık beyanlarının o dosyadaki soruşturmadaki tüm kısım değerlendiriliyor. Tabii bu anlamda da suç örgütüne yönelik o soruşturmada derinleşerek devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça da bizler bu ekranlardan aktarmayı, paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Şener Çetin paylaştığın bilgiler için. Efendim şimdi konuyu hukuki açıdan da değerlendireceğiz. Hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın hemen bizimle birlikte uzaktan bağlantıda. Sayın Ahı Akın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi arkadaşımıza detaylı bir şekilde aktardı emniyet ve savcılık ifadelerinde ortaya çıkan detaylar. Özellikle örgütün yapılanması ve yasa dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesi noktasında yargı sürecine nasıl bir zemin hazırlıyor?
2: Tabii yargı sürecine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok aslında detaylı bir soruşturma başlattı. Burada tamamen bu suç örgütü olduğu iddia olunan yapıya ilişkin mali yapılanmasına ilişkin aslında bir soruşturma. Yoksa burada bir dini cemaate veya bir dini gruba yönelik bir soruşturma söz konusu değil. Bunun altını çizmiş olalım. Burada tamamen üst düzey yöneticileri olan, bunların yapmış oldukları mali yapılanmayla alakalı suç teşkil etme ihtimali kuvvetle muhtemel olan, yüksek olan suçlar açısından bir detaylı bir soruşturma yürütülüyor. Çok dikkat çeken tabii soruşturmada süreçler var. Yani burada mesela Almanya Köln'de 50 milyon dolarlık bir merkez inşa edilmesi ve bu merkeze yönelik aslında örgütün de buradaki işte mal varlığını tamamen Almanya'ya aslında taşımaya yönelik bir takım işlemler de söz konusu var. Burada da iddialar bu yönünde. Yine burada 33 şirkete kayyum atanmıştı. Bu önemliydi. MASAK verilerine bakıldığında, çünkü 2016 yılında Süleymancılar diye bilinen akımın başına Alihan Kuruç geçmişti ve burada kendisi de yani bakın tek bir adreste mesela 1.34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Yine MASAK raporunda 66 milyar TL'yi bulan bir para trafiğinden bahsediliyor ki 100 milyar TL civarında bir aslında para ve işlem hacminden bahsediliyor. Bu tabii bir dini grup veya dini grubun işte üst düzey yöneticileri açısından çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Tek bir şirketten 8 milyar TL civarında bir para çıkışı yapılmış. Tabii bu para giriş çıkışlarına bakıldığında, yani burada aslında yaşanan olaylar ve suç analizleri açısından devasa para hacmi içeren şüpheli transferler söz konusu. Yani savcılık da aslında bunları araştırıyor. Mali suçlar açısından MASAK raporlarıyla, bilirkişi incelemeleriyle, banka kayıtları ve diğer delillerin de aslında celp edilmesiyle birlikte burada 100 milyar TL'yi bulan bir para hacminde suç teşkil eden eylemler olup olmadığına ilişkin savcılık soruşturması titizlikte devam ediyor.
1: Peki Aydoğan Bey,
2: adet gayrimenkul. Evet.
1: Evet, ortaya çıkan bu ifadeler ve deliller ışığında işte failler nasıl bir hukuki süreç ve ceza bekliyor?
2: Şimdi burada tabii ki dün de Sayın İçişleri Bakanımızın bir açıklaması oldu. Burada özellikle örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde Glopper adlı bir aslında kripto iletişim aracı kullandıkları, bir program kullandıkları. Biz bunu ne zaman görmüştük? İşte FETÖ terör örgütünün kullanmış olduğu Baylok isimli kamuoyuna yansıyan bir programda kriptolu bir şekilde şifreli yazılımlarla haberleşmişti. geliştikleri görülüyor.

0: olmuştu. Yine bu kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Blocker isimli bir kripto bir özel şifreli yazılım kullanıyorlar. Yani bu niye bir işte bir sivil toplum kuruluşu olarak veya bir dini grubun veya cemaatin üst düzey yöneticileri olarak kendi aranızda eğer suç teşkil eden eylemleriniz yoksa neden kriptolu veya özel şifreli haberleşme programı kullanırsınız? Bu da çok önemli bir aslında soru işareti. Dün İçişleri Bakanımız basına böyle bir açıklama beyanda bulunmuştu. Önemliydi bence. Altını çizmek istedim. Ya burada şöyle, savcılık bu suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgütü yönetme suçları açısından bu yapılan şüpheli işlemler arasında bağlantı olup olmadığı, kanunun suç saydığı fiiller işlenip işlenmediği, mesela suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kara para aklama suçunun işlenip işlenmediği, özellikle bu şirketlerin ve vakıfların muvazalı danışıklığı yapmış oldukları yüksek nakit akışları, yüksek nakit transferleriyle birlikte suç işlenip işlenmediğine ilişkin, yani eğer bir kara para aklama süreci varsa, yani suçtan kaynaklanan yasa dışı gelirleri bir aklama süreci var mı yok mu? Elbette bunları savcılık tüm detaylarıyla birlikte inceleyecektir. Yine kamusal muafiyetlerin veya işte kurs veya vakıf sistemlerinin de belgesel süreçlerini kötüye kullanılarak bir kamuya yönelik bir dolandırıcılık suçu işlendi mi? Bu da önemli. Çünkü bu nitelikli dolandırıcılık suçuna girer. Bu anlamda da bir araştırma yapıyor savcılık. Yine vergi usul kanuna muhalefet suçları önemli burada. Çünkü paravan şirketler üzerinden siz çok yüksek miktarlarda para transferleri veya mal alış satışları sahte faturalarla düzenliyorsanız bu da kamuyu zarara uğratmak anlamına gelir. Yani bu anlamda da mali kayıtların gizlenmesi veya vergi kanununa muhalefet suçlarının da işlenip işlenmediğini elbette savcılık burada çok detaylı bir inceleme ile birlikte, yani tabii en önemlisi de şu, yani bu suçların işlenmesi için bir örgüt kuruldu mu? Yani bir hiyerarşik yapı var mı yok mu? Şu ana kadar bütün hani deliller şunu gösteriyor. Bir hiyerarşik yapı içerisinde işte 2016 yılında Alihan Kuriş'in bu dini akımın başına gelmesiyle, geçmesiyle birlikte çok yüksek miktarlarda para transferlerinin söz konusu olduğuna ilişkin, yani 100 milyar TL civarında bir aslında para hacminden bahsediliyor. Yani bunlar çıkar odaklı ve hiyerarşik bir yapı içerisinde bu suçlar işlendi mi? Bunlar önemli. Ben biraz önce ifadelere baktığımda, yani burada ifadeler de çelişkili geldi bana. Özellikle bu Arden Gıda şirketiyle ilgili ifadelere ve iddialara bakıldığında verilen cevaplar pek kamuoyunu tatmin etmeyecek aşamada. Yani biraz da suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar gibi duruyor. Çünkü yani 650 bin TL param var diyor. Miras kalan gayrimenkuller ve bankada 650 bin TL param var diyor. Aylık gelirim 380 bin TL diyor ama 100 milyar TL civarında bir yani işlem hacminden bahsediyoruz. Yani burada Maslak'ın tespit etti. Bence en önemli husus bu. Yani bunların dışında şunu söylemek lazım Merve Hanım. Yani burada bir dini cemaate veya bir dini gruba veya bir sivil toplum kuruluşuna bir operasyon yok burada. Burada tamamen bu yani dini grubun üst yönetiminin mali yapılanmaya yönelik kendilerinin bir suç örgütü kurup kurmadıklarına ilişkin ve burada suç teşkil eden eylemler açısından savcılığın yaptığı bir soruşturma var. Yani böyle bakmak lazım mesela, çünkü bu konu üzerinden de çok fazla algı operasyonu yapılmaya başlandı günlerdir. Ama yani bu dosya işte her geçen gün çok daha farklı noktalara gittiğini de biz görüyoruz. Yani rakamların çok büyük meblağlarda olduğunu. Evet Merve Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın uzaktan bağlantıda konuğumuzdu efendim, konuya ilişkin hukuki boyutta analiz ettik tüm bu son yaşanan gelişmeleri. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Devam edelim efendim şimdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Peki Ertürk hangi açıklamalarda bulundu? Hangi tepki çeken sözleri söyledi? Cevapları sıradaki haberimizde.

0: Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
1: Emekli Tuamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu ifadeler nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
0: Bugün ülkemiz ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelerin için karşıyız biz. Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
1: Türker Ertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
2: Ben bir kere deniz kuvvetleri komutanı olsam asla almam. Zorlarlası istifa ederim.
1: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
0: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
1: Ertürk'ün terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
3: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
4: Efendim, Orta Doğu gündemiyle devam edelim şimdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilimde belirsizlik de her geçen gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan 60 günlük mutabakat sona erdi artık. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de saldırılar nedeniyle süreç zaten hiç başlamamıştı açıklamasında bulundu. Neler konuşuluyor? Hemen bir bölgeye gidelim. Tahran'da A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Hemen dönelim. 60 günlük süre artık sona erdi. Ekber, bundan sonra ne olacak?
5: Evet Merve, senin de belirttiğin üzere 60 gün önce 17 Haziran tarihinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri Pakistan öncülüğünde İslamabad uzlaşması veya mutabakat saptı olarak adlandırılan bir uzlaşmaya imza atmıştı ve bu uzlaşma kapsamında savaş sona ermişti, Hürmüz açılmıştı ve çatışmalar durmuştu. Şimdi geçtiğimiz günlerde söz konusu uzlaşmanın uzatılacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti ve İran bunu reddetmişti. Bugün bir kez daha az önce de senin belirttiğin üzere İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bu meseleyi reddetti. Zaten ortada bir uzlaşma yok ifadesini kullandı. İranlı yetkili 60 günlük süre diye bir şey söz konusu değil. Bu 60 günlük süre zarfında İran ve Amerika Birleşik Devletleri kalan meseleler ve özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri ve İran'a uygulanan yaptırımlar konusunda masaya oturacaktı ve uzlaşma sağlayacaktı. Eğer bu 60 günlük süre zarfında böyle bir uzlaşma olmasaydı ancak o şartlar altında bu 60 günlük süre uzatılacaktı. Ancak taraflar kendi sözünü anlattığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ihlalleri dolayısıyla zaten bu müzakere sürecini başlatmadı. O yüzden böyle bir şeyin uzatmasının da bir anlamı yok. İran'dan ifadeler geldi. Diğer taraftan az önce de belirttiğim üzere söz konusu mutabakat zaptındaki 14 maddeden oluşmaktadır. Özellikle Hürmüz'ün açılmasına vurgu yapılmıştı. Ancak an itibariyle Hürmüz hem İran tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından kapalı. Bu kapsamda İran'la Umman arasında görüşmeler yapılmaktadır. Ancak İran bu görüşmelerin Umman'ın açılması, Hürmüz'ün açılması için yeterli olmadığını ve buranın açılması için özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin 2 ay önce, 60 gün önce varılan mutabakat zaptına dönmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabi İran'dan bazı yetkililerin farklı açıklamaları da söz konusu oluyor. Farklı şartlar da ön plana çıkarılıyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde İranlı bir komutan Amerika Birleşik Devletleri'nin tazminat ödemesi gerektiğini de ifade etmişti. Ancak öyle görünüyor ki İran tarafı masada elini yüksek tutmak amacıyla bu ifadeleri kullanıyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri mutabakat zaptına, 60 gün önce varılan mutabakat zaptına dönürse ancak İran o şartlarda Hürmüz'ü açacaktır.
4: Ekber Karabağ, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Şimdi son durumu aldık. Orta Doğu'daki gerilimlerin yüksek seyretmesi ve piyasaların daha fazla arz kesintisine karşı tedirgin olması sebebiyle de Brent petrol geçen haftaki kazanımlarını korudu sevgili izleyenler. Şu sıralarsa 89 dolar bandında seyrediyor. Peki uzmanlar petrolün fiyatı için neler söylüyor? Hem bu konuyu hem de altındaki seyri ekonomist Arda Coşar'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Arda Bey.
6: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
4: Çok sağ olun. Şimdi petrolle başlayalım. Sonrasında da altına geçelim. Brent petrol yeniden 89-90 dolar bandına dayandı. Orta Doğu'daki tansiyon ve özellikle olası arz kesintisi endişeleri fiyatlamaları nereye kadar taşır sizce?
6: Tabii şöyle söyleyeyim. Şu anda petrol fiyatını dünyada belirleyen ana faktör jeopolitik riskler. Yani ABD ile İran arasında geçen çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve olası görüşmeler. Bir ara İran'la ABD tarafından anlaşma sağlandığında Brent petrolün 70'li dolarlara kadar gerilediğini görmüştük. Ama daha sonra tekrardan çatışmaların başlamasıyla beraber Brent petrol yükseldi. Şu an görüşme ihtimalleri var, görüşüldüğüne dair haberler ama var ama somut bir açıklama yok. Bundan dolayıdır ki Brent petrol üçlü seyrini koruyor ve korumaya devam ediyor diyebiliriz. Eğer iki taraf arasında görüşme olur da bir anlaşma sağlanırsa elbette ki petrolle, Brent petrolle yani 80 dolar ve aşağısı mümkün. Ama şu aşamada iki taraf arasında bir anlaşma sağlanmazsa petrol güçlü seyrini korumaya devam eder diyebilirim. Şu anda petrolü belirleyen faktör jeopolitik riskler, işte arzdır, taleptir, stoklardır, bunlar çok etkili değil. Yani tamamıyla ABD ile İran arasındaki gelişmelere bağlı diyebilirim.
4: Evet, şimdi petrol fiyatlarındaki bu yükseliş küresel enflasyon beklentilerini özellikle de başta FED olmak üzere merkez bankalarının faiz patikasını nasıl belirler, etkiler ya da?
6: Beklentileri tabii ki yukarı doğru etkiledi. Aslında sene başında Fed'in 2026 yılı içerisinde faiz indirme beklentileri vardı. Ama bu savaşla beraber tabii petrol fiyatları yükseldi, enerji fiyatları yükseldi. Piyasadaki faizler yükseldi bununla beraber. Tabii ki Fed'in de faiz patikası değişti. Şu aşamada Fed'in faiz indirimini bırakın, faiz arttırımını konuşuyoruz. Bir ihtimal 2026 yıl sonunda yapabilir veya 2027 yılında faize arttırma ihtimali var piyasa fiyatlamalarına ve olasılıklara bakarsak. Ama en iyi ihtimalde bile faiz sabit tutacak. Yani artık faiz indirme konusu uzun bir süre rafa kalktı. Bu durum tabii sadece FED için geçerli değil. Aynısı küresel bazda bütün Türkiye dahil merkez bankaları için geçerli bir süreç olduğunu söyleyebilirim.
4: Evet, şimdi altına bakalım. Jeopolitik belirsizliklerin arttığı bu dönemde güvenli liman talebiyle ons ve gram altın tarafında nasıl bir hareketlilik görülüyor? Artık gerçi son yaşanan olaylardan sonra biz güvenli liman diye altını çok konuşamaz olduk. Ancak şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz altının?
6: Şimdi savaş başladı, petrol fiyatları yükseldi, küresel bazda enflasyon beklentileri yükseldi, piyasadaki faizler de yükseldi. Altının en büyük düşmanı faiz. Yani yüksek faiz altını aşağı yönde etkileyen bir unsur. Tabii bu başladığında altın işte 5000 dolarların yukarısındaydı, 5600-5500 dolar gibi yerlerde ve hızlı bir şekilde geri çekildiğini gördük altının 3950 dolara kadar. Ancak daha sonraki süreçte tekrar görüşme başladı haberleriyle beraber altın bir miktar düştüğü yere toparlandı. Hala zayıf ama en azından dipte değil, dipten toparlandı diyebiliriz. Şu anda yani 4500 dolara doğru, bu seviyelere doğru bir hareket gösterirse benim için sürpriz olmaz. Ama çok da güçlü bir seyir şu aşamada beklemiyorum. Ama anlaşma yapılır, petrol fiyatı düşerse o zaman altında yine yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz artar.
4: Peki yatırımcı bu pozisyonda ne yapmalı?
6: Şu anda altın alanlar bekleyebilir. Fiyat 4000'e yaklaştığı yerlerde altın alımı da yapılabilir diye düşünüyorum. Yani çok aşağısında altında artık beklemem. Bence 3950 dolar altında dip seviye diyebiliriz. Bu sebeplerin dolayı 4000 dolara yaklaşılan yerler görürsek altın alınabilir. Bu fiyatlarda da eğer altın varsa elde tutulmaya devam edilebilir diye düşünüyorum. Benzeri durum Türk lirası bazlı gram altında da geçerli. Anlık günlük oynamalar olabilir ama 6500 lira aşağısı 6000'e yakın yerler alım yerleri olarak değerlendirilebilir.
4: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için. Hem petrolü hem de altını konuştuk. Teşekkürler. Ekonomist Arda Coşar bizimle birlikteydi uzaktan bağlantıda. Detaylı bir şekilde konuştuk efendim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Devam edelim şimdi. Yine dünyadan gelişmeler, özellikle de Orta Doğu, biliyorsunuz yaşananlar her geçen gün tansiyonu daha da yükseltiyor. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir eski İsrailli esirle bir araya geldi. İkili yayınladıkları bir podcast'te korkunç ifadeler kullandı. İsrailli eski esir Filistinli mahkumları kendi elleriyle öldürmek istediğini söyledi. Ben Gvir de bunu gerçekleştirmek için ona söz verdi.
1: İki Filistin düşmanı bir araya geldi. İçlerindeki nefret ortaya çıktı. Korkunç ifadeler kameraya böyle yansıdı.
7: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
8: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
1: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı, Hamas'ın serbest bıraktığı eski rehine Ron Braslavski'nin podcast kanalına katıldı. İnsanlık dışı duygular tek tek masaya yatırıldı.
8: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
1: Podcast'i yapan Braslavski, Filistinli mahkumları hedef aldı. İsrail'in aldığı idam kararını desteklediğini söyledi. Kini o kadar büyüktü ki Filistinli esirleri kendi elleriyle öldürmek istediğini açık açık belirtti. Ben Gvir de bunun için söz verdi.
7: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
8: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar.
1: Ben Gvir Gazze'ye de gözünü diktiğini açıkça belirtti.
8: Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.
4: İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Ceuta'da kriz bitmiyor değerli izleyenler. Fas'la olan sınır yeniden hareketlendi. Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan 2 hafta önce sınırı geçerek Ceuta'ya giren Faslılarsa ülkelerine dönmek istemiyorlar. Şimdi son durumu alacağız. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekleyen arkadaşımız. Dündar, hoş geldin yayına. Hemen detayları senden dinleyelim. Nedir son durum İspanya'da?
9: Evet Merve Özkan, İspanya'nın Fas sınırındaki bulunan Ceuta kentinde Temmuz ayı sonunda başlayan göç krizi devam ediyor ve ardı ardına gelen açıklamalar, yapılan müdahaleler bölgedeki tansiyonu düşürmüş değil ve özellikle Avrupa Birliği de gelişmeleri yakından takip ediyor. Tabii çok sayıda Fas'ı geri gönderilirken bölgede şu anda gelen bilgiler doğrusunda 5-6 bin daha Faslı'nın bulunduğu, yani İspanya'nın Ceuta bölgesinde bulunduğunu söylüyor ve özellikle sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıyla birlikte 15 Ağustos günü yine yoğun bir şekilde göç hareketi olacağını, Ceuta'ya geçileceği yönünde bilgiler paylaşılmıştı ancak alınan geniş güvenlik önlemleri için altında bu tam olarak gerçekleşmedi. Demin de ifade ettiğim gibi Faslı yetkililer müdahale etti ve çok sayıda Faslı gençlerin Ceuta'ya gitmek üzereyken müdahalesi sonrasında bu engellenmiş oldu. Geçici olarak ancak oldukça kararlı oldukları gözüküyor ki sosyal medyada bu mesajlar yayılmaya devam ediyor. Özellikle bölgede sağlık sorununun ciddi bir şekilde arttığını söylüyor bölge yetkilileri. Ne kadar İspanya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu konuda aksi bilgiler paylaşsa da bölgedeki durumun şu anda kritik olduğunu söylüyorlar. Özellikle İtalya'nın İspanya'ya karşı almış olduğu tavır da Avrupa Birliği içinde Schengen kuralları çerçevesinde gerilimi de azaltmış değil. Yani kısaca toparlamak gerekirse şu ana kadar yapılan bütün müdahalelere rağmen bölgedeki sorun tamamen çözülmediği gibi çok sayıda özellikle çocukların da bölgede bulunması ile birlikte İspanya hükümeti yoğun bir çalışma sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ancak çok sayıda Faslı ise bu yaz aylarını fırsat bilerek yeniden Ceuta'ya geçmek ve Ceuta üzerinden de İspanya'ya geçmeyi planladığını söyleyebiliriz. Şu anda İspanya hükümeti bölgeye güvenlik birimlerini göndererek o alanı daha da güvenlik seviyesini daha da üst seviyeye çıkardığını söyleyebiliriz. Ancak tabii bölgede şu anda en kritik durum ise gelen bilgiler doğrultusunda sağlık konusunda ve çok sayıda gencin ve çocuğun ciddi şekilde yardıma ihtiyacı olduğu bilgileri geliyor. Evet, kısaca aktaracağımız notlar Merve şimdilik bunlardı. Yine biz gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
4: Dündar Keşaplı, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Şimdi tekrar yurda dönelim sevgili izleyenler. Trafikte yaşanan tartışmalara bakacağız. İstanbul Avcılar'da alkollü sürücü motosikletliye çarpıp saldırdı. Esenyurt'ta da tek şeritli yola aynı anda giren iki sürücü yol verme kavgasına tutuştu. O anlara yakından bakalım şimdi.
1: Alkollü sürücü motosikletliye çarptı. Bu da yetmedi, saldırdı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan.
10: Havada uçtum, şuraya bak. Abi gözünü seveyim, birini gönder, bu sağlık ekibine de saldırıyor bak. Sarhoş diyorum, beni ezdi diyorum ters yönden gelip.
1: Bir otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücüyle motosikletli arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi.
10: Ne yapacaksın dayıya mı iş yapacaksın?
11: Sakin.
10: Sarhoş.
1: Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
10: Bu vurdu üzerime, sürdü, buraya düştüm.
1: Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 3,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu görüntüler de Esenyurt'ta kayda geçti. Tek şeritli yolda iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma alevlendi. O sırada bir kişi araçtan indi. Öfkeden gözü dönen adam kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi.
12: Tamam, tamam, çok güzel. Tamam. Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasında. Hadi bakayım.
1: Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
12: Hadi hadi, plaka vardı da hadi. Tamam, aldım aldım. Çık oradan be. Ya çık abicim oradan, çık çık. Tamam çık abi oradan bir sen be.
1: Burası da yine Esenyurt. Bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilere saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek suçlarından toplam 360 bin lira ceza kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı.
4: Efendim, bahar aylarından itibaren kene vakalarını sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye genelinde son dönemde keneden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Peki keneye karşı ilk müdahale nasıl yapılmalı? Şimdi bu konuya dair ayrıntıları konuşacağız biz de. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu bizi bekliyor. Oldukça önemli bir konu. Murat, hemen sözü sana bırakalım.
13: Teşekkür ederim Merve. Halk arasındaki tabiyle kene yapışması, yani Kırım Kongu kanamalı ateşi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vakalarda bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar da bizler de sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Kene vakalarına karşı alacağınız birkaç önemli tedbir sizi bu ölümcül virüsten koruyabilir. Şimdi biz Gazmopaşa Üniversitesi acil tıp bilimindeyiz ve şu anda bir arkadaşımızın koluna kene yapışmışçasına ilk müdahale nasıl yapılacak, neler yapması gerekiyor vatandaşların, onları çok kıymetli yayın konumuza konuşacağız. Profesör Doktor Serhat Karaman, Gazmopaşa Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Hocam, Kırım Kongu kanamalı ateşinde kene vakasında, kene yapıştığında neler yapması lazım vatandaşların?
14: İlk önce kırsal alana çıktıktan sonra ve dönüşlerde her zaman kontrol etmek lazım. Önlem çok önemli. Yani kene kovucu ya da bu tür şeyleri, kovucu spreyler kullanabilirler. Daha sonra böyle bir kırsal alandan döndükten sonra, piknikten döndükten sonra kontrol etmek lazım. Çünkü erken tespit etmek önemli. Erken tespit ettikten sonra da erken keneyi ciltten uzaklaştırmak çok önemli. Biz şimdi burada simüle ettiğimiz keneyi, özellikle kene yani ısırdıysa kolay kolay cildi bırakmaz. O yüzden biraz daha böyle sivri uçlu pensetler, çok büyük olmayan, çünkü keneyi sıkıştırmamamız lazım, ezmememiz lazım. Ya da üzerine alkol dökelim ya da herhangi bir şey, kimyasal döküp uzaklaştırmayı ya da bırakmayı düşünmeden Çünkü yanlış hatalı uygulamalı olur. Elinizde bir cımbız, ince uçlu bir cımbız. Kenenin baş kısmından, cilde yapıştığı kısımdan tutarak şöyle hafif hafif sağa sola esnete çıkartmamız lazım. Uygun olan bu. Eğer öncelikle panik olmadan bunu yapmak lazım. Endişelenmeyin. Yani kenelerin çoğunda yapılan çalışmalarda 2026 yayınlarında da dahil %1, %2, %3 yani kene ısırmalarından sonra hastalık gelişebiliyor. Hastalık her kene virüs taşımayabiliyor. Ama biz yine de erken tespit edip doğru çıkarttığımız zaman ve 10 günlük bir takiple bu işi daha böyle hastalık oluşmadan uzaklaştırmış oluruz, tedbir almış oluruz. Önemli olan erken tespit edip doğru bir şekilde çıkardıktan sonra 10 günlük bir takip sürecimiz var.
11: Ve bir an önce vücuttan o kenenin çıkartılması gerekiyor değil mi hocam?
14: Evet, kesinlikle keneyi tespit edip, erken tespit edip şu baş kısmını tuttunuz, sağa sola esneterek tek seferde ezmeden, vücudunu ezmeden, kenenin arkasındaki esas gövdesinden değil kafa kısmından tutup sağa sola esneterek çıkartmamız gerekiyor. Yoksa keneyi komple penset ya da şey arasına aldığınız zaman sonuçta tükürük bezinde, kenenin tükürük bezinde virüsler mevcut. Biz cilde geçmesine, yani bulaşı engellemeye çalışıyoruz. Ne kadar erken tespit ettiniz, ne kadar doğru çıkarttınız ve 10 günlük bir takip. Bu takipte neye dikkat edeceğiz? Ateş, kas ağrısı, bunun gibi halsizlik, özellikle gribal semptomlardaki gibi semptomlar ortak yine viral. Bu Kırım Kongo kanamalı ateşinde. Bizler tedbir amaçlı bunları yapıyoruz. Yoksa her kene ısırmasında hastalarımızın yani yüzde olarak büyük bir çoğunluğu zaten bir kene bulaşı söz konusu olmuyor.
11: Peki hocam, kene vakalarına karşı ne tür tedbirler alsınlar? Vücut kontrolünü yapsınlar ama açık alanlara giderken...
14: Evet, açık alanlara giderken özellikle yani beyaz kıyafetler, kenenin fark edilebileceği beyaz kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Bir de çorapların içerisine pantolon paçalarını ya da bir eşofmanı çorapların içerisine yerleştirmek erken fark etmemize, kenenin işte ayakkabının kenarından bacağa girip kasıklara doğru yürümesine engel olmuş olacaksınız. Çok basit önlemler, yani çok korkulacak, dışarı çıkmayacak bir şeyler değil bunlar.
11: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
14: Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
11: Tamam. Evet, Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serhat Karaman da söyledi. Kene için alacağımız birkaç önemli tedbir bu ölümcül virüsten bizleri kurtaracak, koruyacak diyelim. Herkes dikkatli olma konusunda bir kez daha uyarıp sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Merve.
4: Murat Onur'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, yurdun çeşitli noktalarından ne yazık ki boğulma haberleri peş peşe geldi. Şırnak ve Van'da serinlemek için suya giren 3 kişi hayatını kaybederken Mersin'de ise kanala düşen çocuk vatandaşların zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
15: Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı. Şırnak'ın İden ilçesinde piknik alanı yakınında Dicle Nehri'ne giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi sudan çıkarıldı. Ancak 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu. Yapılan aramalar sonucu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Bir diğer acı haberse Van'ın Tuşba ilçesinden geldi. Amik Kalesi yakınında göle giren 18 ve 25 yaşlarındaki iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları çocuklarını kurtarmak için suya girdi ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan baba ve oğulları hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise suda yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Çocuk zamanında müdahaleyle sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yetkililer boğulma vakalarına dikkat çekti. Gölet ve akarsulara girilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.
4: Efendim? Efendim şimdi hepimizi ilgilendiren bir konuyla devam edeceğiz. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yüksek nem uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Peki bunaltıcı yaz gecelerinde kaliteli ve sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtı için sözü A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve konuğuna bırakalım.
16: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte uykuya dalmak da bazen o uykuyu sürdürmekte oldukça güçleşebiliyor. Peki sıcak havalarda daha rahat ve daha kaliteli bir uyku için nelere dikkat etmek lazım? Tüm bu detaylara canlı yayın konuğumuz Profesör Doktor Muhammed Emin Akkaya ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Yaz aylarında daha rahat bir uyku için neler yapmalıyız?
17: Aslında yazında kışında birbirine çok benzer şeyler bunlar. Fakat yazın bazı mevsimsel değişiklikler var. Ne var? Daha sıcak bir hava var. Daha fazla güneş havada ve uzayan günler var. Bu nedenle aslında fizyolojide kısa da olsa küçük de olsa

0: bazı değişiklikler meydana geliyor. Öncelikle olarak sıcak havayı konuşmak lazım. Sıcak havada oda ısısının düşürülmesi gerekiyor. Düşük bir oda ısısı, 26-27 derece bir oda ısısı bizim için maksimum uyku kalitesinin olabileceği ısılardır. Bu nedenle oda ısısının azaltılması gerekiyor. Bir klimanın aynı zamanda bir soğutucunun o odada bulunması, uyumadan önce odanın soğutulması bizim için uykun kalitesini artıracak en önemli parametrelerden bir tanesidir. Fakat burada klima çarpmasına dikkat etmek gerekiyor. Klimanın tam karşısında bulunduğumuz zaman bunun bizim açımızdan bazı ekstra riskleri olacaktır. Bu nedenle klimayı açıp fanın karşısında yatmamak bizim sağlığımız açısından önemli şeylerden bir tanesi. İkincisi ise daha fazla güneş ışığına maruz kalıyoruz. Bu karanlık bir ortamın olması uykun kalitesi için bizim için oldukça vazgeçilmez şeylerden bir tanesi uyku kalitesi açısından. Bu nedenle ortamın kararsınması ya da göz bantlarıyla beraber uyumak yine uykun kalitesini artıracak yaz aylarında önemli şeylerden bir tanesi. Bir diğer şey de daha uzun dışarıda oturuyoruz. Daha işte ilerleyen sohbetler ve beraberinde yemeler içmeler devam ediyor. Bu nedenle akşam saatlerinde geç saatlerde uyku kaçıracak şeylerin yenmemesi veya fazla yememek, uyumadan önce 2 saat boyunca bir şeyler yememek veya içmemek bizim için önemli. Akşam saatlerinde çay, kahve, kola gibi kafein türü şeyler içeren şeyler 8 saat boyunca uykunun kalitesini bozacaktır. Bu nedenle bunlardan kaçınmak oldukça önemli. Yine yaz meyvelerinden karpuz gibi, kavun gibi idrar sökücü özelliği olan yiyeceklerden kısmen geç saatlerde uzak durmak lazım. Gece tuvalete kaldırma yine uykuyu bölecek durumlardan bir tanesi diyebiliriz. Bunlara dikkat ederseniz yaz aylarında da uyku kalitesinde herhangi bir bozulma olmaz. Uyku sağlığı da bir şekilde korunmuş olur diyebiliriz.
1: Peki hocam, uykunun hemen öncesinde kaçınmamız gereken, bazı yapmamız gereken şeyler var mı?
0: Neler var? Kesinlikle. Öncelikle kafamızı rahatlatmamız lazım. Yani dikkatimizi dağıtacak, matematiksel hafızayı devam ettirecek şeylerden uzak durmak lazım. Yani hesap işlerini, kitap işlerini veya gelecek planlarını yatmadan önce kapatmış olmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi özellikle ruhi durumda, yani bizim stresimizi artıracak şeylerden uzak durmak lazım. İşte bununla ilgili konuşmalar, bununla ilgili sohbetler, televizyonlar, kitaplardan uzak durmak gerekiyor. Daha sakin bir ortamın olması gerekiyor. Sıcak bir duş uykun kalitesini artırır. Akşam saatlerinde yapılacak olan egzersizler uykun kalitesini artırır. Serin bir oda uykunun kalitesini artırır. Bir örtü uykunun kalitesini artırır. Bunlar biraz daha bizim dikkat ettiğimiz uyku hijyeni adına genel olarak önerdiğimiz şeyler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, yaz aylarında kaliteli bir uykunun reçetesini canlı yayın konuğumuz Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyun'u ile konuştuk. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, robotlar ve yapay zeka artık hayatımızın her noktasında. Çin ürettiği yapay zeka destekli ev robotları için bir deneyim merkezi açtı. Merkezde robotlar hünerlerini sergiledi. Görüntüler Çin'in doğusunda bulunan Shandong eyaletinden. Shandong'da açılan bu merkez insanlara robotları deneme fırsatı sunuyor. Yapay zeka ile desteklenerek tasarlanan bu robotlardan biri ise ziyaretçilerin gözdesi oldu. Zira bu robot renkleri ve malzemeleri tanımlayabiliyor, çamaşırları makineden otonom olarak alabiliyor ve tüm yıkama kurutma döngüsünü kendi başına tamamlayabiliyor. Robotlar sadece bununla da sınırlı değil. Zemin temizliği yapan bir temizlik robotu ve yine yapay zekalı bir yemek pişirme robotu da ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Türkiye'nin pirinç ambarı Trakya'da bu yıl Çeltik'te rekor rekolte bekleniyor. Son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler hasat için geri sayıma başladı bile. Tarladaki son durumu alacağız biz de. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu bizi bekliyor. Hemen dönelim. Kolaylıklar dileyerek ve bereketli olsun diyerek de hemen sözü sana bırakalım Vedat.
3: Çok teşekkürler. Evet, Edirne'nin İpsala ilçesindeyiz. Pirincin başkenti olarak da anılıyor İpsala. Çünkü Türkiye'nin en kaliteli ve en yoğun pirinç üretimi burada yapılıyor. Ve artık geri sayım başladı. Peki hazırlıklar ne aşamada? Bu yıl rekolte ne olacak? Onu soracağız. Yıllardan bu yana pirinç üretimi yapan Çeltik üreticisi Ekrem Ege yayın konumuz. Önce bereketli bir yıl olsun diliyoruz.
4: Hoş geldiniz. Ben tabii ki İpsala üretim yapıyorum buradan. Çeltik ile alakalı şu anda Mayıs ayında

0: Ekimimiz devam ediyor. Yani Mayıs'ta ektik. Şu anda çeltikler 90 gün civarında seyrediyor. İşte hasat dönemi yaklaşıyor yavaş yavaş. Bu konuda geçen seneki rekortlardan bu sene daha iyi bir rekort da bekliyoruz. İşte geçen seneki verimlerimiz 700-750 bandındaydı. Şu anda bunu 800-850 bandında bekliyoruz.
1: Peki yağışlar ne derece etkili oldu?
0: Bu sene yağışların bol olması, rekortların daha iyi ve daha bol su olması bu konuda tabii ki rekortayı daha iyi hale getirdi. Bu sene şu anda iyi diye gözüküyor.
1: Günün başında bir 100 kilo daha fazla mı rekort?
0: Tabii bu yağışlardan dolayı daha 100 kilo bir verim artışı bekliyoruz şu anda.
1: 80-90 gün oldu dediniz. Peki şu anda ilaçlama, gübreleme konusunda neler yaptınız?
0: Şu anda işte Haziran ayında ilaçlamalar bitti. Gübrelemeler bitti. Şu anda mantar ilaçlarımız devam ediyor. Drone ilaçlamasını yapıyoruz. Mantar ilacı atıyoruz şu anda. Şu anda iyi yani. Bu teknolojiden de faydalanıyoruz tabii ki. Bu teknolojinin de olması biraz verimlerin de artmış olması demek. Şu anda hasat dönemini bekliyoruz yani.
1: Evet. Ekrem Ege'yi de anlattı. Türkiye'nin pirinç üretiminin neredeyse yarısını Trakya bölgesi Edirne yapıyor ama Edirne'de de en çok üretimi %51'ler. Yani 600 bin ton civarında üretim İpsala topraklarında yapılıyor ve İpsala coğrafi tescil şartı pirincinde hasat bu yıl belki de 859 kilogramları dönüm başına üretim adına bulacağını bekliyorlar diyelim ve sözü İpsala'dan merkeze stüdyoya size bırakalım.
2: Efendim bu haberimizle birlikte de Ajans Gün İçini noktalıyoruz. Yeni saatte Merve Türkay karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dile

0: temizliğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Çanakkale-Çan yolunun 14 ve 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
11: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 16'ya yaklaşıyor ki bundan sonra da saat 16'da başlayacağız. 16 itibariyle başlayacağız Ajans Akşam'a Doğru'na ve yaklaşık olarak da 3 saat boyunca A Haber ekranlarında, A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Muhabir arkadaşlarımızın her biri sahadalar. Sizleri bekliyorlar. Peki bu 3 saat boyunca gündemimizde neler olacak? Hangi başlıklar olacak? Buyurun sahaya dönelim. Muhabir arkadaşlarımız nerede? Bizlere hangi konuların detaylarını anlatacaklar? Şimdi örgüt yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve bu gibi suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yöneltilen Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı. Detayları alacağız. Ankara'ya gideceğiz. Şener Çetin bizi bekliyor. Ve ardından da Muğla, Fethiye ve Antalya Kaş açıklarında Kuzey Ege'de belirlenen alanlarda Deniz Milli Parkı ilan edildi. Bu konuyla ilgili çok önemli detaylar var. Ne anlama geliyor bunları anlayacağız ama Yunanistan'ın tepkisine de bakacağız ki kendileri de bununla ilgili adımlar atmışlardı. Peki bu tepkinin temelinde ne var? Detayları alacağız. İlhan Tahsin bizi bekliyor Yunanistan'da. Ve Çin yeni bir uyduyu uzaya gönderdi. Fakat bu uydunun görevine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla merak konusu. Tüm dünyanın gözü kulağı işte bu uyduya çevrilmiş durumda. Uzaya gönderilen uyduya çevrilmiş durumda. Şimdi biz merkezinden öğreneceğiz. Bu uydunun asıl görevinin ne olduğunu, amacının ne olduğunu Çin'e uzanacağız. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Çin'den detayları aktaracak. Ve ardından Adana'ya geleceğiz. Memlekete döneceğiz yeniden. Çünkü Adana Yüreğir Belediyesi hem atölyeler

0: yerden hem de fabrikalardan ücretini de aldığı çöpleri kaldırmıyor. Yani bunun için bu görevi yapıyor. Belediyenin görevi, üstelik ücretleri de alınmış fakat çöpleri toplamıyor. Sanayiciler, halk bu duruma tepkili. Neden böyle bir durum ortaya çıktı? Bakacağız detaylarına ve Halil İbrahim Uğur da bize son durumu aktaracak. Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi var. Çok büyük ilgi görüyor. Malatya'da da Mehmet Türel bizi bekliyor. İşte ana gündem başlıklarımız bunlar. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Bizlere bu konu başlıklarıyla ilgili detayları anlatacaklar. Buyurun başlayalım. Şimdi İsrail'le devam edeceğiz. İsrail'le ilgili bir gelişme var. Mutlaka görmüşsünüzdür ağırlıklı olarak sosyal medyada. Çünkü İsrail sokaklarında İsrail'in mevcut başbakanı, soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud seçimlerde yaklaşıyor. Bunun evvelinde bir seçim kampanyası başlattı. Özellikle de başkentte Tel Aviv'de reklam panoları giydirilmiş durumda. O reklam panolarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da var. Hedef alınıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Netanyahu'yu istemiyor bazı ülke liderleri diye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da çok belirgin bir şekilde var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir röportajı var. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesi işte o günde, tam o günde yeni bir röportaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez, Türkiye savaştan kaçınmaz sözlerini de elbette gündeme getirdi.
1: Netanyahu'nun partisi sınırı açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan afişleri İsrail sokaklarına astı. O hamle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini hatırlattı. İsrail'de 22 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki reklam panolarına asılan propaganda afişleri dikkat çekti. Afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleri hedef alındı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Müçteba Hamani, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana kullanıldı. Afişin üzerine ise seçmene yönelik olarak onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadelerine yer verildi. O afiş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail medyası ve siyasi çevrelerinde Türkiye'nin gelecekteki düşman olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme getirdi. Türkiye'nin savaşı değil, barışı istediğini vurgulayan Başkan Erdoğan'ın aksi halde biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye'nin o savaşı yapmaktan çekinmeyeceğinin mesajını verdi.
0: Şimdi 7 Ağustos'ta çok önemli bir imza atıldı. Orta Doğu'nun belki de kaderini değiştirecek bir imza. Merkezinde biz varız, merkezinde Türkiye var. Ve bu konuyla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Suudi Arabistan, Pakistan ve bizim aramızda imzalanan Mekke Anlaşması'ndan bahsediyorum. İşte bununla ilgili ABD Başkanı ilk kez konuştu. Ve bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi Donald Trump. Tam da şu cümleyi kurarak. Mekke Ortak Savunma Anlaşması çok büyük, cesur ve önemli bir ilk adımdır dedi.
1: Dünyanın konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin görsel ABD Başkanı Trump'a çevrilmişti. Bölgedeki gerilim sürerken Trump'ın anlaşma için ne diyeceği merak ediliyordu. ABD Başkanı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma hakkında ilk kez açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Mutabakatı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın imzalanmış olmasından mutlu olduğunu dile getiren ABD Başkanı, bu adım ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede savaşların, çatışmaların ve askeri gerilimlerin arttığı bir dönemde imzalandı. Anlaşmayla ilgili Katar merkezi El Cezire kanalına konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekmiş. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir ifadesini kullanmıştı.
0: Evet. Şimdi bugünün en önemli gelişmelerinden biri tutuklu zaten Alihan Kuriş. Emniyet ve savcılık ifadesine de ulaşıldı. İfadesinde neler var? Mal beyanında bulunuyor. Aylık gelirini anlatıyor. Aile yapısını anlatıyor. Ama bunların satır aralarında çok önemli detaylar var. Şimdi bunları öğreneceğiz. Haber muhabiri Şener Çetin bizi bekliyor Ankara'da. Detaylar Şener'de olacak. Hemen sözü Şener'e bırakayım.
2: Evet, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında örgütün elebaşı Kuriş başta olmak üzere kendisiyle birlikte 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Detaylar da ortaya çıkmaya başladı elbette. MASAK raporlarında dikkat çeken çarpıcı detaylar var. Özellikle Kuriş'in ifadesi de ortaya çıktı. Bu anlamda neler söyledi? Dilerseniz o detayları paylaşalım. İlk olarak suçlamaları tamamen reddetti. Kendisini de kanaat önder olarak tanımladı Alihan Kuriş ifadesinde. Tabii soruşturma kapsamında kendisinin GSM telefonu olmadığını söyledi aslında. Kendisine ait bir telefon bulunmadığını söyledi GSM hattının. Genellikle ofis telefonunu kullandığını belirtti. Soruşturma kapsamında Kuriş'e yaklaşık 50 kişilik uzunca bir liste de sunuldu. Bu listedeki isimleri de genellikle peş peşe tanımam cevabını verdi Alihan Kuriş. Bir yandan da iddialardan birisi beyanlarda geçen Rüstem Şahin'in ifadesiydi dosyaya giren. Özellikle cemaat mensuplarına yönelik tam itaat yaptığı şeklinde bir ifadesi oldu Rüstem Şahin'in. Kuriş de böyle bir ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Tamamen iftira ve hayal ürünüdür şeklinde açıklama yaptı ifadesinde. Bir yandan da Kuriş aylık gelirini yaklaşık 380 bin TL olarak beyan etti. Mal varlığı sorulduğunda da yine kendisine babasından miras kalan gayrimenkullerin yanı sıra ofis hissesi, arsa ve şirket ortaklıkları gibi bulunduğunu belirtti. Bunu ifade edelim. Soruşturma kapsamında da kendisine özellikle MASAK raporlarında adı geçen 191 gayrimenkul kaydı bulunduğu da hatırlatıldı. İfadelerden çarpıcı farklılıklardan biri de elbette Arden Gıda'daki ortaklığıydı Kuriş'in. Şirketle ilgili sorulara vermiş olduğu cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Şirketle ilgili %5 hisse böyle değildi elbette. Zira 12 Şubat 2020 ile 28 Temmuz 2021 arasında %37.5'e yükselmişti ki bu rakam da MASAK raporlarında ortaya çıktı. Yine Kuriş'in Arden Gıda ortaklığının süresine ilişkin beyanlarında da farklılık görüldü. Emniyet ifadesinin başında 2003-2023 yılları arasında Arden Gıda'da hissedar olduğunu söyledi. Fakat MASAK tespitlerine ilişkin sorulara geçildiğinde ise hisselerin tamamını Temmuz 2021'de devrettiğini açıkladı. Kime devrettiği yönünde sorular yöneltildi. Kardeşine devrettiğini tam olarak hatırlayamadığını söyledi. Bu anlamda Arden Gıda ile ilgili tespitler, değerlendirmeler bu şekilde. Tabi mali hareketler de soruşturmanın en kapsamlı bölümünü oluşturuyor özellikle Arden Gıda ile ilgili. Bu noktada da bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasında 6 milyar 520 milyon liralık bir para trafiğinden bahsetmek mümkün. Arden Gıda ile ilgili milyarlık mali tabloya ise vermiş olduğu tek bir savunma var. O da ben bu şirketten 2021 tarihinde çıktım ifadesi oldu. Ancak MASAK şirketlerde belirgin artışın özellikle 2020 yılı sonrasında 2022 itibariyle gözlemlendiğini belirtti MASAK raporları. Bunu ortaya koydu. Dolayısıyla 2021'de çıktım ifadesi de bu noktada boşa düşmüş oldu. Kuriş'e aynı zamanda akrabalık bağı bulunan şirketlerle ilgili de bir soru yöneltildi. Çok sayıda şirketle ilgili. Bu şirketlerle de ticari, hukuki veya fiili bir bağlantısı olmadığını söyledi Alihan Kuriş. 13 Ağustos'ta Kuriş'in ikametinde yapılan aramalarda da çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti. Kuriş'e bu soru da yöneltildi. Bu kadar ziynet eşyasının evde neden bulundurulduğuna ilişkin. Bu ziynetlerin de kendisine eşiyle birlikte düğünlerde takılan takılardan olduğunu, büyük bir kısmının aile birikimi olduğu savunmasını yaptı Alihan Kuriş. Tabii Bu ifadelerle birlikte aslında Kuriş hem emniyette hem de savcılıkta vermiş olduğu ifadede kendisine yönelik tüm suçlamaları reddetti. Evet. Bir yandan da tanık beyanları soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor. O soruşturmada derinleştirilerek sürüyor. Yeni ayrıntılar da ortaya çıkacaktır elbette. Biz de paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Şener, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Kuriş'in savunması böyle. Hem savcıya verdiği savunmasındaki detaylar böyle. İddiaları reddediyor. Arka arkaya yeni operasyonlardan bahsediyoruz. Yeni dosyalar

0: Ve yaptığı özel açıklamada kamu düzenini ve vatandaşın huzurunu tehdit eden hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
1: İlk gün itibariyle aslında biz bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çünkü toplumda öncelikle şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani yapılan bu operasyon bu yapının neresine ve hangi noktasına yapılıyor? Burada o yıllarda iyi biliyoruz ne yapılıyordu? İşte gizli bir şekilde ibadet yapılıyordu, gizli şekilde Kur'an kursları açılıyordu. Ama bugün hayatınızda sizin tahmin edemeyeceğiniz derecede bugün ne yapıldı? Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bütün dini değerlerinizi yaşayabileceğiniz, hatta farklı dinlerin bile yine ülkemizde özgürce ibadetini yapabildiği bir ortam söz konusuyken siz bunu neden yaparsınız? İki, şeffaf bir şekilde siz ticaret yapıyorsanız yine neden böyle gizli yollara başvuruyorsunuz? İşte ben de bu konuyu geçtiğimiz saatler içerisinde Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlüğe sordum. Sayın Bakan dedim, yani burada özellikle de bu yapılan operasyonda siz bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bu operasyona nasıl yaklaşıyorsunuz diye sordum ve kendisinin söylediklerini şimdi değerli izleyicimize paylaşıyoruz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kim olduklarına ve hangi kisve altında faaliyet biraz yürütüldüklerine bakılmaksızın her alanda amansız ve kararlı bir şekilde devam edecek.
0: Mücadelenin sadece sokaktaki suçlularla sınırlı olmadığını belirten Bakan Gürlek, inanç sömürüsü yapan odakların da hedefte olduğunu söyledi. Dini duyguları kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.
1: Bizim en çok dikkatimizi çeken de burada ne diyor? Kim olursa olsun diyor. Yani burada yapılan, yürütülen bu mücadelenin, aslında yapılan bu operasyon da bu mücadelenin örneklerinden biridir. Yani dini değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar eden, menfaat sağlayan hiçbir yapı devletin ve adaletin karşısında dokunulmaz değildir ve bu yapılarla mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla devam edecek dedi Adalet Bakanımız Akın Gürlek.
0: Somut dosyalara dikkat çeken Gürlek, Alihan Kuris suç örgütünü örnek gösterdi.
2: Alihan Kuris suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.
0: Yargı süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini belirten Adalet Bakanı, din kisvesi altında faaliyet gösteren hiçbir yapının dokunulmazlığı olmadığını altını çizerek hatırlattı.
3: Kentsel dönüşüm, bu konuda ne kadar fazla yol alırsak o kadar iyi, ne kadar hızlı bir dönüşüm sağlanırsa o kadar iyi. Herkes çok büyük bir mücadele içinde ama bazı kazalar da yaşanıyor, sıklıkla yaşanıyor bu kazalar. Şimdi görüntü gelecek ekranlarınıza. İstanbul Zeytinburnu'nda yine kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina var, 4 katlı bir bina. Yıkım çalışması sırasında aniden çöküyor çünkü operatör ilk darbeyi vurduğunda iddia şu ki o esnada eş zamanlı olarak kolonlar da kesiliyor. Kontrolsüz bir yıkım yaşanıyor. Planlı olan kontrollü olmasıydı ve facianın eşiğinden dönülüyor.
4: Yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Korku ve panik dolu anlar yaşandı. Binanın tek bir darbeyle yıkılmasının ardından çevredekiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
5: Hakikaten yıkılmış olsaydı, çok bir şey insanlar ölebilirdi yani. Ama toz toprak felaket oldu. Nerede? Toz toprak içerisinde.
4: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. Beton kesme makasının tek darbesiyle bina bir anda çöktü. Çevredekiler korku ve panikle kaçarken sokağa yoğun toz bulutu kapladı. Faciadan dönülen olayda kimse zarar görmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Erzurum'dan bir kaza haberi, iki kaza haberi arka arkaya, bir düğün konvoyu. O düğün konvoyundaki bir otomobille hafriyat kamyonu çarpışıyor. Görüntüler olay yerinden hemen kazanın birkaç dakika sonrasında. Biri ağır, 4 kişi yaralanmış durumda. Hemen bakalım o kaza nasıl meydana gelmiş. İşte bu kaza Erzurum Çatkara yolu Tekederes mevkiinde meydana geliyor. İzmir'e gelin götürmek üzere yola çıkan düğün konvoyundaki bir otomobil hafriyat kamyonuyla çarpışıyor.
6: Abi bir bakar mısın?
3: İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ne yazık ki otomobilde bulunan 3'ü ağır, 6 kişi, 6 yaralı.

0: Ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Ağır yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın'la Sevra Nur Aydın, doktorların ne yazık ki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamıyor. Yine aynı kazada 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da durumunun ağır olduğu belirtildi. Afyas kamyonunun sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Bir düğün konvoyunun karıştığı bir kaza. Düğün konvoyundaki otomobillerden biri bir Afyas kamyonuyla çarpışıyor ve ne yazık ki iki kişi hayatını kaybediyor bu kazada. 4 yaralı var. O 4 yaralının içinde de bir kız çocuğu var. 10 yaşında bir kız çocuğu. Onun da durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Ne yazık ki düğüne giderken yaşanan böylesine büyük bir dram. Gelin gelinliğiyle kazanın olduğu yerde bir şok içinde. Erzurum'da meydana geliyor bu kaza. Erzurum Çat Karayolu Tekederi Deresi mevkiinde. Ve ne yazık ki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyoruz. 4 yaralıdan da birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. 10 yaşındaki bir çocuğun da, bir kız çocuğunun da ne yazık ki durumu ağır. Umuyoruz ki sağlıkla haberleri alabiliriz yaralılarla ilgili. Şimdi çok önemli bir karar alındı. Aslında bu karar 2025 yılına dayanıyor. Yani bir sene evvel bu kararın adımları atılmıştı. Mavi Vatan'daki deniz koruma alanlarından bahsediyorum. Uluslararası hukuka uygun şekilde genişletildi bu karar. Fethiye Karşıdeniz Milli Parkı ile haritada da görüyorsunuz. Ve Kuzey Ege'deki Deniz Milli Parkı'ndan bahsediyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili açıklama vardı. Fethiye Karşıdeniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. İşte bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalar var. Detaylar var. Ne anlama geliyor? Yunanistan neden bu kadar tepki verdi bir kere? Bunu da öğreneceğiz. Birazdan Yunanistan'a gideceğiz ama Dışişleri Bakanlığı yetkililerin yaptığı açıklamaya bakalım. Daha iyi anlayalım önce konuyu.
1: Türkiye Yunanistan'ın bu tek tarafta olarak çevre koruma alanları oluşturma hamlesine karşı adım attı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Fethiye Karşıdeniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden konuyla ilgili değerlendirme geldi.
2: Resmileşen iki deniz milli parkıyla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanları uluslararası hukuka uygun olarak genişlemekte ve Türkiye çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkmaktadır. Bunlar yapılırken seyri sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
1: Bakanlık bu gelişmenin Yunanistan'ın geçen yıl ilan ettiği parklar konusuyla bir bağlantısı var mı sorusuna da yanıt verdi.
2: Yunanistan'ın 2025 yılında ilan ettiği deniz parklarının aidiyeti uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsü dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı Dışişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihlerinde açıklanmıştı.
1: Bakanlık Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir süreç olduğunun altını çizdi. Öte yandan Ankara'nın bu hamlesi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarını hukuken tescilleyen bir adım olarak kayda geçti. Bakanlık kaynakları parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumludurlar dedi ve bir mesaj daha verdi.
2: Her iki deniz milli parkının ilan edilmesi Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesinde deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır.
0: Şimdi Kuzey Ege'deki deniz milli parkımız Limni, Semadirek ve Taşoz gibi adaların olduğu ve Türkiye'nin boğazlarının güvenliği açısından çok önemli, çok kritik bir lokasyonda. Fethiye Karşıdeniz Milli Parkı da yine hemen Ege ile Akdeniz'in birleştiği bir noktada, Meis Adası çevresindeki o deniz yetki alanı tartışmalarının olduğu da bir bölgeye çok yakın. Dolayısıyla bizim için çok kritik bir bölgede. Ama Yunanistan'da neden tartışılıyor konusuna gelecek olursak, şimdi Yunanistan'a uzanıyoruz.

0: İlhan Tahsin bizi bekliyor. Şöyle ki Yunanistan 21 Temmuz 2025'te İyon Denizi ve Ege'de iki deniz parkı ilan etmişti. Zaten Ankara'da hazırlıklarına bundan sonra da hız kazandırmıştı ve bunun yasal ve hiçbir uluslararası hukuka aykırı olmadığını da söylemişti Yunanistan. Peki neden şimdi biz böyle bir adımı attığımızda Yunanistan'dan tepkiler yükseliyor? Onları anlatacak İlhan Tahsin. İlhan, hoş geldin yayına.
1: Merve Türkay.
0: Şimdi nedir bu rahatsızlık? Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Yunanistan'ın zaten kendi adına attığı böyle bir yaptığı bir hamle var. Türkiye belki karşıt, belki kendi bizim uluslararası çıkarlarımız doğrultusunda böyle bir adım atıyorken Yunanistan'ın bu konudan duyduğu rahatsızlığın hukuki bir temeli var mı? Önce sana onu sorayım.
1: Merve Türkay, çok doğru bir soru yönelttiniz. Hukuki açıdan uluslararası deniz hukukunda da böyle bir hakkı yok Yunanistan'ın. Bunu tabii ben söylemiyorum. Bunu deniz hukukunu iyi bilen hukukçular ve dünyada herkes bunu söylüyorlar. Denizciler dahi, hukukçular dahi baktığımız zaman. Ancak Yunanistan her zaman var ya, hep ağzında tuttuğu ve sürekli olarak masaya sürdüğü 12 mile karasularımı uzatırım, genişletirim diye. İşte Yunanistan onun üzerinden bir düşüncede hareket ederek tabii İyon Denizi'nde bunu İtalya ile yapmış olduğu anlaşmayla yaptı. Orada bir sıkıntı yok. Çünkü yok. İki ülke arasında bir anlaşma vardı. Hı hı. Sen de belirttin biraz önce, 2025 yılında bu gerçekleşti. Ancak Ege'de aidiyeti belli olmayan adacıklar, kayalar, bunların aidiyeti Yunanistan'a teslim edilmemiş, Yunanistan'a bırakılmamış. Yunanistan'a geçici kullanıma orada bırakılmış, ancak aidiyeti belli değil. Dolayısıyla da şimdi baktığımız zaman Yunanistan 12 mili iddia ediyor Merve Türkay. Dolayısıyla da Türkiye diyor Enes'in kıyısından dışarıya çıkamaz. Çünkü ben 12 mili hesaplıyorum. O hesaplamaya göre tabii ki Türkiye kesinlikle, yani 1-2 mil en fazla. Ama baktığımız zaman senin de belirttiğin Kuzey Ege'de özellikle ve Kaş Meis Adası arasında, orada o bölgede Fethiye arasında baktığımız zaman Türkiye'nin gayet doğal hakkı olan bölgelerde Türkiye milli parklar ilan ediyor. Bu sadece Türkiye için değil, bu dünya denizcilik alanında da Türkiye'nin yapmış olduğu bir hizmet, koruma altına alıyor bazı alanları. Ancak Yunanistan, Türkiye bu hareketi yapınca Yunanistan ne diyor? Benim 12 mil hakkımın içerisine giriyorsun. Yani kendi kıyılarından çıkıp, yani uluslararası suları da Yunanistan kendi hakkı olarak ilan ediyor burada baktığımız zaman. Ki onun için de zaten bir anlaşmazlık söz konusu. Türkiye hukuken tam temel bir noktada duruyor. Ve Türkiye'nin hukuki açıdan burada yapmış olduğu gayet resmi bir olaydır. Yunanistan gayri resmi olarak bunları ortaya atıyor Merve Türkan.
0: Hiçbir hukuki temeli yok. İlk sorduğum sorunun yanıtı böyle. Gayri resmi olarak, evet, itiraz sürecinde. Yani o refleks haline gelmiş bir davranış modeli, bir siyaset anlayışı aslında bakarsan sanki Yunanistan'ın. Peki bu hamlenin ardından kendi aldığı kararla birlikte, hani Türkiye'nin açıklaması bu konuyla ilgili, işte Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamalar da çok net. Herhangi başka bir adım bekliyor musun sen Yunanistan'da?
1: Şimdi Yunanistan zaten öteden beri, sadece şimdi değil, çünkü biliyorsun Merve Türkay, sen de, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ağustos tarihinde imzaladığı bir tarihi karar var. Bu milli parklarla ilgili ve bu yürürlüğe girdi. Bu yürürlüğe de giriyor zaten, yani iki deniz milli parkıyla ilgili. Bu biraz önce de belirttiğimiz gibi. Ancak Yunanistan diyor, bunların hiçbir uluslararası hukuki temeli yoktur diyor. Ben bunlar yok hükmünde. İyi komşuluk ilişkilerine yakışmıyor, yaraşmıyor. Çünkü gerginlik yaratıyor. Bizim egemenlik ve kıta sahanlığımıza müdahale olarak değerlendirilmektedir diyor Atina Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre. Tabii baktığımız zaman burada bunun hiçbir tutarlılığı yok. Yunanistan iddia ediyor.
0: Ama 2025'te biz zaten bunu UNESCO'ya da bildirmişiz. Yani hiçbir uluslararası hukuki temeli de yok deniyorken. Yani deniyorken 16 Nisan işte, 2025'te biz bildirmişiz bunu UNESCO'ya.
1: Evet. Aynen doğru. Bu kabul edildi. Bu asıldı. Askıya da asıldı. Dolayısıyla da bu şu anda var hükmünde. Ancak Yunanistan bunu tanımıyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman bu anlaşmazlık böyle devam ediyor. Ancak ne olacak? Şimdi ne gibi adımlar? Yunanistan her zaman yaptığını Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne, sürekli olarak Birleşmiş Milletler'e mektup yazacak dışları aracıyla, şikayet edecek. Yunanistan'ın savunduğu bir tez var Merve Türkay. Avrupa Birliği'nin sınırları diyor, Keşan'dan İpsala'nın o sınır kapısından başlar. Keza şu anda 12 mil olduğumuz yerde bunu hakkımızı saklı tutuyoruz. Şimdi baktığımız zaman Yunanistan bu yapmış olduğu ve bunu

0: Daha sonra yapacağı girişimlerle Dışişleri Bakanlığı nezdinde. Dolayısıyla ne yapacak? Sorunu sanki bir Avrupa Birliği sorunu. Çünkü Avrupa Birliği'nin de aynı zamanda deniz sınırı diyor burasını. Yani baktığımız zaman Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışacak. Bundan sonra da geçen yıl olduğu gibi Merve Türkay.
1: Ama ancak o tez de artık yavaş yavaş çöküyor. Yani Avrupa'nın savunması sanki o doğal sınırından, Yunanistan Türkiye sınırından değil, Türkiye'nin en doğu sınırından başlıyor. Bu anlayış artık savunma evet. konseptinde yerleşmiş durumda. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu argümanlarını da çöktüğünü biliyoruz. Yani böyle bir savunma metni hazırlasa Yunanistan kendisi açısından, ki UNESCO'da zaten bunun adımları atılmış, bir karşılığı olmayacak. Dolayısıyla sanki biraz tantana koparmak adına yapılan açıklamalar gibi de görünüyor. Evet. İlhan Tahsin, çok teşekkür evet, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız gibi bu konuyla ilgili zaten evet, seninle. Evet. Sağ ol. Evet, yine bu türden hamleler geliyor Yunanistan'la ilgili, herhangi bir hukuki temele dayanmayan. İran'a dönelim. Hamanay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırdığı ilk gün daha Hamaney'in hedef alındığı belirtilmişti. Uzun süre Hamaney ile ilgili bir açıklama gelmemişti. Görüntü paylaşılmamıştı medyayla. Sadece bir takım yazılı mesajlar paylaşılıyordu. Bu da Hamaney'in o saldırılarda hayatını kaybettiği yönünde iddiaları elbette zirveye çıkarmıştı. Sonra birkaç hafta evvel Hamaney'in ilk görüntüleri paylaşıldı, Müşteba Hamaney'in. Hemen ardından daha dün yeni görüntüleri de paylaştı İran medyası. Fakat bu görüntülerde lokasyon yok, tarih yok. Dolayısıyla yeniden Hamaney'in sağlık durumunu tartışılır vaziyete getirdi bu yeni görüntülerde.
2: İran, Müçteba Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Yayımlanan son videoda Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sohbet ettiği anlar yer alıyor. İran lideri Müçteba Hamaney'in ABD'nin saldırılarında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamaney'in kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran medyası ise son olarak Müçteba Hamaney'in yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hamaney bir odada sohbet ediyor. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerinde yeni olduğunu tartışmaya açıyor.
1: Peki son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma imzalanıyor, mütabakat zaptı imzalanıyor sona gelindi o süreçte. Fakat karşılıklı açıklamalarla, yani her iki tarafında karşılıklı açıklamaları daha sonra hep yeniden yükseltmeye devam ediyor. Şimdi Kalibaf diyor ki, yani aslında biz çok büyük bir zafer kazandık ama bu zaferi kendi halkımıza anlatamıyoruz. Dünya daha iyi anlıyor ama biz henüz bu imzalanan mütabakat zaptının içeriğinin İran için bir zafer belgesi olduğunu aslında kendi vatandaşlarımıza anlatamıyoruz diyor. Böyle bir problemi olduğunu ifade ediyor Kalibaf. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar var. İran ordusundan da bir açıklama daha geldi. İran ordusu diyor ki Amerikan askerlerini öldüren ya da esir alanlara $30,000 ödül vereceğiz.
2: İran ve ABD karşılıklı açıklamalarla gerilimi tırmandırıyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı açıklaması yaptı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İsrail tarafından yürütülen bu çatışma korkakça bir savaştır ifadelerini kullanan Kalibaf, İran'ın ABD'ye karşı zafer kazandığını söyledi. Kalibaf açıklamasının devamında İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının İran için bir zafer belgesi olduğunu belirtti. ABD'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını da sözlerine ekledi. İran ordusu komutanı Emir Hatemi ise ABD askerlerini öldüren veya yakalayanlara $30,000 para ödülü verileceğini açıkladı.
3: Bu koşak Kim bir ABD'li askeri öldürürse ya da esir alır ve onu İran ordusuna teslim ederse uygun bir hediye vereceğiz. Bu hediye 30 bin dolardır.
2: İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti. ABD Başkanı'na bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişelensin dedi. Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray yetkili

0: Kendilerinden geri adım geldi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceği ifadelerinin şaka olduğu ifade edildi.
1: Artık savaş konsepti değişiyor işte. Vekalet savaşları, sıcak savaş, soğuk savaş, literatüre her geçen gün ne yazık ki yeni savaş terminolojileri ekleniyor. Ama belki de bundan sonra artık başladık zaten, o start verildi. En fazla kullanacağımız ifade uzay savaşları olacak. Uzay teknolojisinde, çünkü herkes rakibinin önüne geçmeye çalışıyor. Bu konuda lider ülkeler var. İşte Çin var, Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var. Bunlar arasındaki rekabet de artık çok yüksek noktaya erişmiş durumda. Her geçen gün biri bir adım atıyor, ardından diğerleri bu adımı tartışıyor. Yasal olup olmadığını tartışıyorlar. İşte son olarak da Pekin'in son hamlesi var. Bu tartışmalara sebep oldu. Yeni bir uydu gönderdi uzaya Çin. Fakat bu uydunun niçin çalışacağı temelde net olarak açıklanmıyor. Bununla ilgili de tartışmalar başlatıldı çoktan, özellikle ABD kamuoyunda. Rusya'da da ufak ufak tartışılıyor. Nedir şimdi Çin'in uzaya gönderdiği yeni uydu, ne yapacak? Neden bu kadar tartışmaya sebep oldu? Bu tartışmaların ardından Çin'den yeni bir detaylı açıklama var mı? Mehmet Seyrek Çin'de bizi bekliyor. Detayları ondan öğrenelim bakalım. Mehmet Seyrek, nedir bu uydu? Neden bu kadar tartışılıyor? Açıklanmayan ne? İddialar neler? Dahası onu sorayım sana.
2: Merve Türkay, aslında Pekin'in rutin faaliyetlerinden biri 664. bir operasyon oldu uzaya gönderdikleri uydular arasında. Bu sabah saatlerinde Şanxi eyaletine bağlı Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden gönderildi. Çin devlet medyası Xinhua'da uydunun başarıyla yörüngesine yerleştiği bilgisini de paylaştı. Ancak bu fırlatmayla ilgili herhangi bir teknik özellik bilgisi paylaşılmadı. Dolayısıyla küresel medyada gizemli uydu tartışmalarına yol açtı ve bu gönderilen uydunun ismi SEO olarak biliniyor ki anlamı normal uzay gözlemi olarak biliyoruz biz. Çin resmi kaynaklarında da bugün küresel basındaki o gizemli uydu açıklamasına ithafen herhangi bir detay yok. Mesela uydunun askeri amaçlı olduğu, istihbarat topladığı veya yer gözlem görevi yaptığına dair hiçbir işaret veya bilgi yok. Ama genel olarak Pekin bu tür faaliyetleri, uzaya gönderilen uyduları genel olarak iklim gözlemi, ticari amaçlar olarak duyuruyor. Elbette Birleşik Arap Emirlikleri ile de koordineli birçok uzay faaliyetleri var. İlk şüpheler bu yönde şu anda. Özellikle BAYE'nin Ulusal Uzay Bilim ve Teknoloji Merkezi Temmuz ayında SEO uydu misyonunun Çin'deki uluslararası ortaklarla geliştirildiğini de duyurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri tarafı bu projede çevrenin korunması, doğal kaynakların yönetimi, planlama ve uzay teknolojilerindeki yerli kapasitenin geliştirilmesi gibi hedeflerden söz etmişti. Ancak Çin'in bugün yaptığı resmi fırlatma açıklamasında SEO uydusunun BAYE ile bağlantısı doğrulanmadı. Bu nedenle Çin BAYE ortak uydusu demek için de henüz erken. Ama Çin açısından bunun önemine şöyle son olarak baktığımızda, fırlatma Çin'in uydu ve uzay altyapısının hızla genişlediği bir dönemde gerçekleşti ve Çin son dönemde yalnızca bilimsel uydular değil, uydu interneti, uzaktan algılama, navigasyon ve ticari uzay alanlarında da çok geniş faaliyetler yürütüyor ve Amerikalı rakip şirketlerle artık mesafeyi, o makası tamamen kapatmaya yönelik çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Şu an için kesin söylenebilecek bir şey var. SEO uydusu bugün Çin tarafından fırlatıldı. Yörüngeye başarıyla yerleşti ve Çin tarafı bu uydunun göreviyle ilgili ayrıntıları henüz paylaşmadı Merve Türkan.
1: De görünmüyor. Çin bu konuyla ilgili zaten pek çok konuyla ilgili olduğu gibi ketum davranıyor. Mehmet Seyrek, çok teşekkür ediyorum. Çin'den aktardım bu tartışmalı konuyu. Şimdi uzanalım Avrupa kıtasına. Çin'den, Asya'dan. Hani Avrupa'nın çok uzun zamandır, yüzyıllardır kendini merkezine oturttuğu tüm kavramlar, hatta tüm sıfatlar ya bir bir yer değiştiriyor diyebiliriz. Mesela Almanlar çok çalışkan bir millet olarak bilinirler. Öyle tanımlamıştır kendini dünyaya. Bununla ilgili kanıtlar da var elbette.

0: Fakat dediğimiz gibi yani o kavramlar da artık değişiyor, o sıfatlar da yer değiştiriyor. Almanya şansölyesi Merz daha fazla çalışmalıyız diye bir açıklama yaptı. Fakat hemen ardından da çok uzun bir tatile çıktı. Bu konuşuluyor Almanya'da. Hatta bu açıklamanın ardından o yaz tatiline çıkması, hatta 4 gün çalışma isteği var Almanya'da. Bu fikri eleştiriyor Merz. Fakat o uzun tatilini bir kez daha uzattı. Dönüş tatilini ikinci defa erteledi. Şimdi Almanya'daki en önemli tartışma konusu şansölyenin bu upuzun tatili.
1: Tek tek bakıldığında her birimiz ben zaten dünya kadar şey yapıyorum diyecektir. Bu doğru da ama hanımefendiler ve beyefendiler, haftada 4 gün çalışma gibi kavramlarla ülkemizdeki refah korunamaz. Artık biraz daha fazla çalışmak zorundayız.
2: Haftada 4 gün çalışmayı eleştiren Almanya şansölyesi tatilini 4 haftaya uzattı. Resmi temaslarına en son 29 Temmuz tarihinde katılan Friedrich Merz 30 Temmuz'da yaz tatiline çıktı. Ancak Merz tatilde göreve başlama tarihini iki defa erteledi. Şansölyenin yokluğu sebebiyle 5 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadı. 12 Ağustos'taki kabine toplantısı ise Merz olmadan yapıldı. Oturuma Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil başkanlık etti. Ağustos ortasında yapılan açıklamalar şansölyenin bu haftada görevinin başında olmayacağını gösterdi. Merz'in bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı 28 Ağustos'ta göreve dönmesi bekleniyor. Vatandaşlara verimlilik ve daha çok çalışma çağrısı yapan şansölyenin uzun tatili Almanya genelinde geniş çaplı tartışmalara yol açtı.
0: İstanbul Havalimanı'ndan yeni bir rekor, yine bir rekor. Yani evet, yaz aylarında o havalimanlarındaki trafik epey yükseliyor ama İstanbul Havalimanı'nın o dinamizmi kış aylarında da düşmüyor. Şimdi yeni bir istatistik açıklandı küresel havacılık arenasında. İstanbul Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta günlük 290.287 yolcuya hizmet verilmiş ve Avrupa rekoru bu alanda bir kez daha kırılmış.
3: İstanbul Havalimanı Avrupa rekorunu tazeledi. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. Sadece bir günde 290.739 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
0: 17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız o büyük felaket Marmara depremi. Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Ve bugün depremin merkez üssü olan Kocaeli, Yalova'da, Sakarya'da törenler düzenlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız dualarla anıldı bugün bir kez daha.
4: Ne yapalım, yaşamak zorundayız, yaşıyoruz yani. Tamam. Çok sıkıntılar çektik.
5: Hiç çıkmadık ki aklımızdan, aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
2: Anıta çelenk bırakıldı, dualar edildi. Deprem şehitleri afetin 27. yıl dönümünde unutulmadı.
6: Yakınlarımızı kaybettik. Allah'ım bir daha böyle bir depremi, böyle bir acıyı kimse yaşatmasın. Her şeyi canlı gördüm ya. Çok bayağı bir etki kaldı bizde.
2: 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 şiddetindeki sarsıntıda 17.480 kişi hayatını kaybetti.
7: Halen aslında acılar canlı ve diri. Biz 27 sene oldu. Yani o zaman doğan çocuklar şimdi delikanlı ya da genç haldeler.
2: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
8: Sabah 8'de haberini aldığımda tüm komşularım ve akraba çevremde de 1500'e yakın kayıp olduğunu öğrendim. Yani Allah fidaya yaşatmasın, çok kötü günler.

0: Ben hala bile tüylerim diken diken oluyor.
1: Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük'teki deprem anıtına çelenk bırakıldı.
2: Bundan tam 27 yıl önce tüm Türkiye'yi yasa boğan Büyük Gölcük depremi gece saat 03.02'de meydana gelmişti ve o depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor.
3: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hayatta olduğumuz sürece onları rahmetle devam edeceğiz.
1: Yalova'da depremde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
4: Şimdi 1999'daki o Marmara depreminin ardından onlarca deprem yaşadık. Bir deprem ülkesi olarak tanımlıyoruz ülkemizi. Ve en sonuncusu asrın felaketiydi. 6 Şubat depremi. Ne yazık ki bu sarsıntıları konuşurken hala daha DASK'la ilgili çok gerideyiz. Adı zorunlu deprem sigortası. Adı zorunlu zaten. Fakat Türkiye genelinde her iki konuttan birinin hala zorunlu deprem sigortası yok. DASK'ın verileri var. %58'de bu oran. Sadece yarısı, iki evden birinde DASK sigortası var.
1: Depremin sık sık kendini hatırlattığı ülkemizde binaların neredeyse yarısının zorunlu deprem sigortası bulunmuyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi derin izler bıraktı. Geçen 27 yılda Türkiye başta 6 Şubat asrın felaketi olmak üzere çok sayıda depremle sarsıldı. Bu depremler ve afetler zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu. DASK verilerine göre Türkiye genelinde 11 milyon 700 bin konut güvence altında. Sigortalılık oranı ise sadece %58.
5: Bazı bölgelerde daha yüksek, bazı bölgelerde daha düşük. Bu tamamen sigortalılık bilinciyle, DASK bilinciyle, deprem bilinciyle çok bilintili. Sık sık depremlerle karşılaşılan yerlerde sigortalılık oranı daha yüksek.
1: Bölgeler arasındaki fark da dikkat çekici. Deprem riskinin ve bilincinin yüksek olduğu Marmara bölgesi %65 ile ilk sırada. Doğu Anadolu %64, Güneydoğu %63 ile takip etmekte. En düşük sigortalılık oranı ise %45 ile Karadeniz'de. DASK'ın faaliyete geçtiği 2000 yılından bu yana kuruma 867 binin üzerinde hasar ihbarı ulaştı. En çok ihbar 653 bin başvuruyla 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kayda geçti. Önümüzdeki 5 yılın projeksiyonunu hazırladıklarını söyleyen DASK Genel Sekreteri, güvencesiz ev kalmaması için vatandaşları deprem sigortası konusunda uyardı.
5: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım. Bu aynı zamanda hasar sık indirimimizi de etkiliyor. Sigortalılık oranı artsın diye bir hasar sık indirim uygulamamız var. Sigortanızı yenildiğiniz zaman da hasarsız sigortalarımızı yenileme indirimi de uyguluyoruz. Dolayısıyla hiç ara vermeden poliçelerinizi lütfen yenileyin.
4: Tokat'a gideceğiz şimdi. Turhal ilçesine bağlı Necip Köyü'ne konuk olacağız.
6: Necip Köyü'nün kadınları da hamar at. Köyde emeci usulüyle bir araya geliyorlar. Fırın yağlısı yapıyorlar efendim. Bakın şu anda işte ablalarımız hamurları açtılar. Arasına kimi zaman çökeli, kimi zaman sebzeli kıyma koyuyorlar. Ve daha öncesinde ısıtılmış, kömürle, odunla ısıtılmış fırınlarda o lezzetleri pişiriyorlar. Abla kolay gelsin.
7: Teşekkür ederim.
6: Ne bu yaptığınızın ismi?
7: Fırın yağlısı. Çökelikli.
6: Nasıl yapıyorsunuz hamuru? Neyle karıyorsunuz?
7: Mayayla, tuzla, suyla
6: hazırlıyoruz.
7: Makineyi açıyoruz. Yoğuruyor.
6: sonrasında katlama işlemi.
7: Evet,

0: Üstünü örtüyoruz maya ile geliyor. Sonra döküyoruz tastara. Böyle ilave ediyoruz, pişiriyoruz.
1: Şimdi ben öbür tarafa geçeceğim. Ablama sorayım. Abla sen de kıymalı mı yapıyorsun?
2: Evet.
1: Üstüne de yağ sürüyorsun.
2: Evet.
1: Peki bunu ne zamanlar yaparsın?
2: Dünyaya geldik gelirse yapıyoruz.
1: Hemen soralım ablamıza. Şimdi abla siz Necip köylü müsünüz?
3: Bu komşumuz bura, fırın sahibi. Böyle ekmek yaparız. Yanına yağlı yaparız. Pide, kıymalı, çökelikli.
1: Peki bunları ne zamanlar yaparsın?
3: Her ekmeğin yanında bu yağlılar yapılır, yenilir.
1: Önce ekmek yapıyorsun,
3: önce
1: somun.
3: Önce yağlı yapılır, ondan sonra somun orada hamur duruyor. Onlar dökülür, onun fırına verilir.
1: Efendim bu köyde ekmeklerini de kendileri yapıyorlar. Yani biraz sonra şimdi bakın kıymalı, evet kıymalı sebzeli fırına girdi. Yağlı ekmekler fırında pişiyor. Sonrasında ise somun olarak ev ekmeği dediğimiz o somunlar yapılıyor. Kadınlar bir araya geliyor. İmece usulüyle hamarat bir şekilde çalışıyor. Boşuna dememişler efendim. Ağaç yaşken iyidir. Küçük kardeşlerimiz de annelerinin yanında, anneannelerinin, babaannelerinin yanında öğreniyorlar. İsmin ne?
4: Sena.
1: Sena, sen de yapıyor musun? Başladın mı?
4: Evet, ben çoktan yapıyorum.
1: Ne yapıyorsun? Hamur mu açıyorsun yoksa ocağa mı atıyorsun?
4: Yok, bazen ocağa yakıyorum ya da hamuru yaptıkları gibi aynen öyle yapıyorum.
1: Aynısını yapıyorsun.
4: Evet, aynısını
1: yapıyorum. Maşallah sana.
4: Öğrendim.
1: Senin adın ne?
5: Zeynep Gül.
1: Sen de yapıyor musun?
5: Yapıyorum ama oynuyorum hamurla.
1: Hamurla oynuyorsun. Yani aslında çocukken en zevk alınan şey oydu. Anneler böyle hamur işleri yaparken bir parça küçük hamuru çocukların eline verirdik. Onlar o hamurla oynarlar. Hem de elleri ta küçük yaşta alışmaya başlardı.

boşuna söylememişler. Yalnız yiyen yalnız ölür. Köylerde imece usulüyle kadınların yaptığı o yağlı ekmekler, fırında pişen lezzetler erkeklerle birlikte sofralar kuruluyor, afiyetle tüketiliyor. Şimdi biz bu lezzetlerin tadına bakacağız. Bizler afiyet olsun, yiyemeyenlere de Necip Köyü'ne gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun.

0: Selamünaleyküm. Evet, merhaba, nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Nereden geliyoruz?
1: Ankara'dan.
0: Şimdi nereden geliyorsun?
1: Camiden geliyoruz.
0: Ne öğreniyorsun?
1: Peygamberimizi, Allah'ı ve Kur'an'ı.
0: Kur'an'ı da öğreniyorsun. Maşallah sizlere. Sen de öğreniyor musun Kur'an-ı Kerim'i?
1: Evet.
0: Başladın mı artık?
1: Evet.
0: Yaz boyunca öğreneceksiniz değil mi?
1: Evet.
0: Köyde geldin, Ankara'dan geldin köye.
1: Evet.
0: Ankara mı güzel, köy mü güzel?
1: Bilmiyorum ki.
0: Ama köy daha güzel değil mi?
1: Evet.
0: Peki şimdi sen böyle Kur'an-ı Kerim'i de aldın, camiden geliyorsun.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim okuyacaksın değil mi?
1: Evet.
0: Hadi Allah kabul etsin.
1: Amin.
0: Efendim, Necim köyünde işte küçük kardeşlerimiz camiden geliyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Hem dinimizi öğreniyorlar. Çekirdekten yetişiyorlar.

0: Şimdi kapıları açtığımız alan ise Necip Köyü'nde devletimiz tarafından yaptırılan köy bağı. Yaklaşık 30-35 dekar araziye tamamıyla damlama sulama sistemine varana kadar devletimiz tarafından yapılmış ve köye hibe edilmiş bağlarımızdan bir tanesi. Burada, burayı şu anda muhtarlık işletiyor. Geliri de köyün giderlerine harcanıyor.
1: Kaç yılında yapıldı burası?
2: 2016 yılında yapıldı. 16'da dikildi. Hı hı. Ondan sonra devletimizden Allah razı olsun hepsini teline varana kadar, damlamasının suyuna varana kadar binamızı yaptı. Hı hı. Yani her şeyimizi yaptı yani. Malzeme de verdi. Hı hı. Ekipman verdi yani. Kukut ilacı, tavatma makinesi, gaz ayağını, her şeyini verdi yani.
1: Şu anda buradan yaprakları hasat ediyorsunuz. O parayla ne yapıyorsunuz?
2: Köye gider için harcıyoruz yani.
1: Ne yapılacak?

0: Yapacaksa?
1: Ne yapılacaksa onları yapılıyor yani.
0: Peki burası ne zaman hasat ediliyor? Başladı mı?
1: Başladı burası. İşte bittiye daha toplandı. 3 sefer toplandı.
0: Bağı devlet verdi. Her şeyini devlet yaptı. Evet. Bir de arkada ev yapmış. Orayı ne olarak kullanıyorsunuz?
1: Evet, burayı da bina olarak da burada toplantı, konferans. Hı. Devletin, tarım ilin, ilçenin verdiği bir bina. Toplantı salonu.
0: Peki bağda nasıl, hasat nasıl?
1: Bağda hasat güzel. Yani
0: ne kadar bir yaprak topladınız bu sene mesela?
1: Bu sene 3 tona yakın topladık.
0: 3 ton?
1: Evet, 3 ton.
0: Maşallah güzel bir verim almış.
1: Şu anda devam ediyor. Hı hı. Haftada topluyoruz. Yani güzel yani, köye bir gelir.
0: Necip köyünde tarım kadar hayvancılık da ön plana çıkmış durumda. Şimdi abimizin normalde hemen arkamda görüyorsunuz bir ağırı var. Orada koyunlar var ama bir tane de yenisi mi yapılıyor buraya abi?
2: Burası büyükbaş için hazırlıyoruz efendim.
0: Orası küçükbaş.
2: Orası küçükbaş, burası büyükbaş.
0: Şimdi küçükbaş içeride kaç tane var?
2: 350.
0: Buraya kaç hayvanlık yapacaksın? 100 başlık. 100 başlık buraya, evet, yapıyorsun abi. Evet. Hayvancılık aslında çok önemli.
2: Ne demek tabii.
0: Değil mi abi? Evet, yani evet. Türkiye için de önemli, ülkemiz için de önemli.
2: Aynen.
0: Peki Necip köyünde nasıl hayvancılık?
2: Vallahi ben çok memnunum. Biz 25-30 tane küçükbaş hayvanla başladık. Devletimizin bize tanıdığı imkanla bir 100 tane daha almıştık. Ondan sonra çoğalttık. İşte buraları yapmaya başladık. Hep hayvancılığın sırtından.
0: Efendim görüyor musunuz? Bak, çalışan insan gerçekten sürüsünü büyütebiliyor. Hem işi bilmek önemli, hem de sürünüze sahip çıkıp onları büyütmek önemli. 30-40 taneyle başladın.
2: Evet,
0: değil mi abi?
2: Evet. Erdal Çelik.
0: Erdal abi 30-40 hayvanla, küçükbaş hayvanla başlamış. Şimdi içeride 300'den fazla koyunu var. Bir taraftan da 100 başlık büyükbaş hayvanlar için
2: aldık büyükbaş hayvanlarımızı aldık. Şu anda yayılımdalar. Yayılıyorlar, evet. İşte oraya hazırlık yapıyoruz. Allah nasip ederse bir 15-20 güne biter buramız.
0: Halil İbrahim, şöyle bir gösterir misin? İş makineleri çalışıyor bakın. Buraya işte gelmişler. Şu anda beton atıyorlar. Abimiz de 100 başlık büyükbaş hayvan için yeni bir ağıl inşa ediyor.
2: Hem bağlamalı sistem, hem gezintili sistem. Şu tarafları yatakhane, bu taraf yemlik. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde yeni bir düzenleme yapıyoruz işte.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile

0: taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Anne dedi.
13: Hadi canım, baba dedi.
12: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
14: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
15: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan yolunun 14 ve 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
16: Hatırcı 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu'nun bıçaklı saldırısına uğradı.
17: O gün bahçe kapısını açtım, mangalı tutuşturdum, içeri girdim. Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı. Zaten bıçak darbelerini yiyince hiçbir şey yapamadım. Kendimi bahçeye attım. Ambulansın, polisin gelmesini bekledim. Bilincimin yerinde korumaya çalıştım kendimi.
16: 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın Balcalı Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. 6 gün süren zorlu tedavinin ardından yeniden yaşama tutundu. Genel cerrahi servisine çıkarıldı.
17: Şans eseri ölümden döndüm. Çektiğim acıların anlasam tarifi yok. Çocuklarıma bir şey yapmasın diye kendimi siper etmeye çalıştım. En sonunda yaptı yapacağını.
16: Katırcı eski eşi hakkında daha önce 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ama Tanrı kulunun bir süre önce sana mezar yeri aldın mesajı gönderdiği ve kefen yolladığını dile getirdi. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrı kulu Pozantı'da polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Katırcının en büyük korkusu eski eşinin yeniden serbest kalması.
17: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık.
16: Annesinin yoğun bakımdan çıkmasıyla rahat bir nefes alan kızı Cennet Terkeşli de babasının en ağır cezayı almasını istedi.
18: O benim babam ama bu yaptığına karşılık çıkmasını ben de istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum aslında. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Bunun büyük bir cezada cezalandırılmasını istiyorum. Hiçbir kadın bunu yaşamasın yani.
16: Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
19: Bundan birkaç gün evvel 12 Ağustos'ta Çanakkale'de Bozcaada açıklarında bir dalgıç kaybolmuştu. İsmi Uğur Savaş. Uğur Savaş'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ve bölgede 3 boyutlu bir görüntüleme sistemi kuruldu. Alan taraması yapılıyor. İşte bu sistemle aramalara devam ediliyor.
16: Balık avlamak için girdiği denizde kaybolan dalgıcı bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş 12 Ağustos'ta arkadaşıyla birlikte denize daldı. Amaçları zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşı sudan çıktı ancak Uğur Savaş kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
20: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
16: Sulubahçe bölgesi havadan ve karadan tarandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve diğer ekipler 46 yaşındaki dalgıcı ulaşmak için çalıştı. Çalışmalara son teknoloji cihazlarda destek verdi. 3 boyutlu yeraltı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bölgede arama gerçekleştirildi. Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
19: İstanbul'da Esenyurt'ta bir operasyon vardı. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir operasyon. 5 şüpheliden biri tutuklandı. Gözaltına alınmışlardı. Hemen bakalım detaylarına. Drone kamerası görüntüleri de var bu operasyonun. Görüntüler Esenyurt'tan, İstanbul'dan. Boş bir arazide uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı İstanbul polisi ve harekete geçti. Zehir tacirleri de havadan takip edildi ve bu gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandılar. Operasyon kapsamında toplam 59 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerlerinden de 455 lira ve 3 cep telefonu çıktı. Gözaltına alınan bu 5 şüpheliden birinin de tutuklandığı bilgisi geldi. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağı yeniden faaliyete geçti. Görüntüler ekranlarınızda, o arka arkaya patlamaların yaşandığı anları taşıyoruz ekranlarınıza. Bölgeden yoğun dumanlar da yükseliyor. Endonezya burası. Java Adası'nın batı açıklarında yer alıyor yanardağ. Ve arka arkaya patlamaların meydana geldiğini görüntülüyoruz. 8 patlamanın kaydedildiği belirtiliyor yetkililer tarafından. Çok yoğun duman, kül gökyüzüne yükseliyor. Endonezya Enerji Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Patlamadan yanardağın lav püskürttüğü doğrulanıyor ve bölgenin hala daha da tehlike altında olduğu belirtiliyor. İran'la Irak arasındaki gerginliğe bakacağız çünkü yeni bir gelişme daha var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi İran'a ait 2 kamikaze insansız hava aracının Başbakan Mesrur Barzani'nin özel ofisine hedef aldığını duyurdu bugün. Gün içinde yapıldı bu açıklama ve saldırıda can kaybının olmadığı belirtildi. Fakat bu saldırının anlamı üzerine çok yoğunlaşılıyor. İran'dan henüz bir açıklama gelmedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani.

0: Yani'nin Erbil'deki özel ofisinin hedef alındığı belirtiliyor ve aynı zamanda da istihbarat şefinin konutunun hedef alındığı belirtiliyor. İran'dan yapılan bir saldırı olduğunu açıklıyor Irak makamları ve saldırıda kullanılan araçların İran yapımı Hadid 110 tipi bombalı insansız hava aracı olduğu söyleniyor. Olayda can kaybı yaşanmadı. Irak basın bölgedeki emniyet müdürlüğü binasının da hedef alındığını iddia ediyor. Henüz resmi bir açıklama yok. Yani siyasi makamlardan bir açıklama yok. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan bu açıklama. Saldırıyla ilgili Mesrur Barzani saldırıları en güçlü şekilde kınadığını söyledi bu konuyla ilgili. Ve bu saldırılar bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor ifadelerini kullandı. Tabii Irak konusu Orta Doğu'nun merkezinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan askerlerini çekeceği açıklaması, bu konuda arka arkaya atılan adımlar. Amerika Birleşik Devletleri arasındaki İran'la arasındaki bu gerginliği daha da tırmandırıyor elbette bu konu. Henüz ABD'den bir açıklama yok İran'ın Irak'a yönelik bu saldırılarıyla ilgili. Zaten aralarındaki gerilim de belirsizlik içinde. Hatta o belirsizlik sebebiyle aslında tansiyon her geçen gün biraz daha artıyor bölgenin geleceğine yönelik tahminlere ilişkin. Trump'ın Hürmüz ABD'nin toprağı olacak o sözlerine İran'dan da bir yanıt geldi. Ve İran'da ordu başkomutanı Hatemi, bacağınızı kıracak savunucularımız var dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. ABD'de Hürmüz'de hiçbir zaman yer almayacak diye ekledi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile varılan o 60 günlük mütabakat da sona erdi. Bugün itibariyle İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de açıklaması var. Diyor ki saldırılar nedeniyle süreç zaten hiç başlamamıştı ki.
1: İran'la ABD arasında varılan mutabakatta 60 günlük süre sona erdi. İran'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD'yi hedef aldı. Saldırılar yüzünden görüşmeler hiç başlamadı dedi.
2: Muhtıra'da belirtilen tek şey iki konu üzerinde müzakereler için 60 günlük bir dönemdi. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele. Eğer bir sonuç elde edilemezse bu süre uzatılabilirdi. ABD'nin saldırıları yüzünden bu hiç başlamadı. Sonuç olarak 60 günlük süre meselesi tamamen geçersiz hale geldi.
1: ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı Amerikan toprağı olacak sözleri de İran'da bir numaralı gündem maddesi.
3: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğim.
1: Beyaz Saray, Trump'ın sözleri şakaydı açıklamasında bulunmasına rağmen İran ordusu başkomutanı Emir Hatemi'den ABD'ye ultimatum niteliğinde bir uyarı geldi.
3: Bunun şakasını yapmak bile büyük bir hata. Burası İran. Bu ülkenin sizin bacağınızı kıracak savunucuları var.
1: Emir Hatemi, ABD Hürmüz'e bir daha geri dönemez diyerek Trump'a meydan okudu.
3: Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
1: Savaşın İran ekonomisi üzerindeki etkileri ise her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'nin Hürmüz ablukası nedeniyle İran petrol ihraç edemiyor. Ülke en büyük gelir kaynağını kaybetti. Savaşta vurulan tesisler yüzünden üretimde birçok noktada durdu.
4: Savaş sonrası İran ekonomisi oldukça bir kötü durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bizzat kendisi bunun altını çizmiş oldu. Savaş sırasında birçok fabrikamız vuruldu. Bunlardan vergi alamadığımız gibi bunları ayakta tutmak için onlara yardım etmemiz de gerekiyor yönünde ifadeler kullandı. İran Cumhurbaşkanı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukası dolayısıyla İran'ın petrol satmakta sıkıntı yaşadığını, aynı zamanda dünyanın birkaç noktasından İran'a gelecek ürünlerin daha fazla mesafe kat ettiğinden dolayı ulaşım bedelinin yükseldiğini ifade etti.
1: İran Meclis Başkanı Kalibaf da savaştaki başarıyı halka anlatamadık diyerek öz eleştiride bulundu.
2: Bu savaştan hem askeri hem de siyasi olarak zaferle çıktık. Diplomasi alanında ise mutabakat bir onur ve zafer belgesidir. Halk zafer hissini gerektiği gibi hissedemedi. Bazen tüm dünya İran'ın zaferini konuşuyordu. Ama biz ülke içinde bu büyük zaferi düzgün bir şekilde tasvir edemedik.
0: Şimdi karşılıklı sert açıklamalar, karşılıklı yalanlamalar, son olarak Donald Trump'ın bugün İran devrim muhafızlarıyla aslında biz görüşüyoruz açıklaması.

0: Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Gündeminde ABD-İran savaşından F-35 alımına kadar birçok konu vardı. Başkan Erdoğan yakın tarihte imzalanan Mekke Anlaşması'nın barış için önemli bir adım olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın akdedilmesi dünyaya çok önemli bir mesaj vermek için gerçek bir vasıta olmuştur. Bu anlaşmanın Mekke'de imzalanması ve taraflar arasında hayata geçirilmesi bizlere güç vermiş ve dünyaya özel bir mesaj niteliği taşımıştır. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir. İran'la ABD arasındaki bu süreçte barışın yanında olduğumuzu sürekli vurguladık. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülkeyle anlaşma imzalayabilir. Bu yapı kapılarını Mısır'a da açmaktadır. Başkan Erdoğan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Önümüzde Hürmüz Boğazı sorunu var. Boğazın deniz trafiğine kapatılması gerçekten büyük bir problem teşkil ediyor. Şu anda dünya ticareti bu geçitten faydalanmaktadır ve bu yolun bir an önce açılmasının küresel petrol akışının durmaması için petrol sevkiyatının en kısa sürede yeniden başlatılmasının elzem olduğuna inanıyorum. Biz bunu destekliyoruz. İran da destekliyor. Ancak İsrail bu savaşın ana körükleyicisi ve ana aktörüdür. Erdoğan, Suriye-Türkiye ilişkilerine de değindi. Devletimiz Suriye ile her türlü mekanizma ve kanalla çok iyi bir iletişim ve ilişki içindedir. Suriye bizim kardeşimizdir ve Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Başkan Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda Gazze'yi yalnız bırakmayız dedi. Gazze'yi asla yalnız bırakamayız. Gazze'ye karşı üzerimize düşen insani ve siyasi tüm görevleri bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Hamas bu süreçte elinden gelen tüm samimi dayanışmayı göstermektedir. Ancak İsrail tarafından ne yazık ki böylesi olumlu bir yaklaşım göremiyoruz. Saldırgan tutumlarıyla hem Lübnan'a hem de Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar. Sayın Trump'ın da bu gelişmelerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ve F-35 meselesi. Sayın Trump'tan F-35 uçakları konusunda verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Savunma sanayi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticaret bakanlarımız adeta bir yarış içerisinde. ABD ile adımlarımızı doğrudan görüşerek atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu röportajda özellikle Mekke Anlaşması'na da değindi ve Mısır'ın da bu sürece dahil olabileceğini bir kez daha dile getirdi. 7 Ağustos'ta atılmıştı imzalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından. Ve en fazla bu anlaşmadan İsrail rahatsız olmuştu. Hatta İsrail medyasında da bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki gelmesi gerektiği yönünde çok fazla haber çıkmıştı. Şimdi 7 Ağustos'taki bu anlaşmanın ardından Donald Trump ilk defa konuştu. Ve Donald Trump bu anlaşmayı muazzam olarak nitelendirdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması büyük, cesur ve önemli bir ilk adımdır dedi. Mısır'ın da dahil olabileceği düşünürsek ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuyla ilgili NATO'nun 5. maddesine benzer bir anlaşma olduğu açıklaması yapmıştı. Yani bir ülkeye herhangi bir saldırı durumunda diğer ülkelerin de devreye girmesi şeklinde bir anlaşma, kolektif bir savunma anlaşmasından bahsetmişti. Ve hemen ardından da Donald Trump'ın bu açıklaması artık dünya gündeminin merkezinde. Dönelim Washington'a, İrfan Sapmaz bizi bekliyor. ABD Başkanı'nın bu ilk değerlendirmesi ne anlama geliyor? Bölgede nasıl yankı buldu. Konuşalım, değerlendirelim İrfan'a. İrfan, hoş geldin yayına. Çok önemli Donald Trump'ın yaptığı bu açıklama. İsrail'e de bir cevap niteliğinde belki de. Nasıl yankı buldu ABD medyasında?
2: Evet, Amerikan'ın halka medyasında çok geniş yankı buldu. Tabii beni hiç şaşırtmadı Merve, Donald Trump'ın bu açıklaması. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Jared Kushner'in dün Mısır'da Gazze meselesiyle ilgili Hamas'ı yetkililerle, ki Türk yetkililerin olduğu yönde de haberler var Amerikan'ın halka medyada. Hamas yetkilileriyle silahların bırakılması yönünde bir görüşme yapmasının hemen ardından Donald Trump'tan bu açıklamanın gelmesinin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Donald Trump'tan beklediğim bir açıklamaydı aslında bu. Ama dün bunun yapılmasının önemli bir nedeni var. Çünkü Jared Kushner dün Mısır'daki görüşmelerin ardından bugün İsrail'de

0: Netanyahu ile bir araya geldi ya da gelecek. Donald Trump onun için bu zamanlamayı özellikle seçtiğini düşünüyorum. Son derece memnun. Harika bir anlaşma diyor. Yani Donald Trump'ın elini güçlendiren bir anlaşma bu. Baktığımız zaman bu anlaşmadan bir memnun olmayan taraf var. Kim? İsrail. İsrail'in en büyük müttefiki kim? Amerika Birleşik Devletleri. Ama Donald Trump ile Netanyahu arasındaki çatışmaları çok konuştuk seninle biz bu ekranlarda, haber ekranlarında. O açıdan da Donald Trump'ın zamanlamasının tesadüfi olduğuna inanmıyorum. O açıdan da Netanyahu'ya verilmiş bir mesaj. Bir mesaj daha verdi bugün. Fox TV'ye yaptığı açıklamada diyor ki İsrail'deki seçimlerle ilgili taraf olmayacağım ama olabilirim de diyor. Bu mesaj da Netanyahu'ya aslında. O açıdan Netanyahu üzerindeki baskılarını arttırıyor. Donald Trump'ın elini çok güçlendirdi bu Mekke anlaşması, savunma anlaşması. Donald Trump göreve gelmeden önce, ABD başkanlık koltuğuna oturmadan önce yapmak istediği bir şey vardı. Mümkün olduğu kadar Amerikan askerlerini içeriye çekmek ve Amerikan ekonomisini ayağa kaldırmak. Ama İsrail buna izin vermedi. Netanyahu buna izin vermedi. O açıdan Donald Trump'ın elini çok güçlendiren bir anlaşma. Bir anlamda şunu söylüyor Donald Trump. Buyur Suudi Arabistan'la, Pakistan'la veya Türkiye ile karşı karşıya gelmek istersen benim için hiçbir sorun yok diyor. Harika bir anlaşma olarak nitelendiriyor. Mesajın en sonunda da tek kelimeyle harika diyor.
1: Sen Kuşner'in Mısır ziyaretine dikkat çekti. Şimdi 7 Ağustos'ta bu anlaşma imzalandı. Bugün ayın 17'si, bir haftayı da geçmiş durumda. Yani Donald Trump'ın böyle bir zamanlamada yarın da İsrail'i ziyaret edecek Kuşner. Böylesine bir ortamda bu açıklamayı yapması, ki bizimle Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki o ilişkilerinin artan düzeyde ilerlemesi, karşılıklı olarak her iki başkanın da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Donald Trump'ın da birbirleriyle ilgili çok olumlu açıklamalar yapmaları, olumlu adımların atılması, bu süreçte Pakistan'ın İran Savaşı'nda arabuluculuk noktasındaki konumu, zaten Suudi Arabistan'la ilişkileri ABD'nin, yani bu ülkeleri ayrıştırıp Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği bir mesaj olduğunu çok netlikle ifade ediyorsun zaten seçime de giderken. Peki sence böylesine olumlu bir ortam, böylesine olumlu bir ambiyans İsrail'i bu konuda baskılayacak mı, yoksa İran konusunda belki karşı bir hamle olarak İsrail'in farklı, yine meseleyi daha da karmaşık hale getireceği hamleler yapacağını düşünüyor musun?
0: Çok daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Zaten işte NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı Hakan Fidan. Yani bir anlamda 3 ülkeden birine yapılan herhangi bir saldırı.
1: Hayır, İsrail, İran konusundan bahsediyorum. Yani bu 3 ülkeden, bizden ve Pakistan ve Suudi Arabistan'dan bahsetmiyorum.
0: Evet, İran konusunda da Donald Trump'ın bu anlaşmadan son derece memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda özellikle de İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırıları biliyoruz. 40 günlük savaşlar süresince özellikle de. O açıdan Donald Trump'ın elini güçlendiren bir anlaşma bu. Sadece İsrail'e yönelik değil, aynı zamanda da İran'a yönelik elini güçlendiren bir anlaşma. O açıdan da Donald Trump bundan sonraki süreçte de, özellikle 3 Kasım'a kadar devam eden süreçte, seçim sürecinde, ara seçimler sürecinde daha çok iç siyasete odaklanacağını düşünüyorum. Onun için Mekke savunma anlaşmasından son derece memnun olduğunu düşünüyorum. Bazıları diyebilir ki peki neden Donald Trump'ın bu açıklaması geç geldi? Ben geç geldiğini düşünmüyorum. Donald Trump bir zamanlamaya dikkat ediyordu. Şu anda işte evet, zamanlama çok önemli Donald Trump için. Yapılan açıklamaların hepsinde buna çok dikkat ediyorum ben, hangi zamanda neden yapıldığı konusunda. O açıdan da Donald Trump'ı elini çok güçlendirdi. Hem İran'a karşı hem İsrail'e karşı bu anlaşma son derece Donald Trump'ın, özellikle Orta Doğu'dan, ki Amerikan ana akım medyasındaki yapılan yorumlar da bu. Donald Trump bir şekilde İran meselesinden geriye çekilmek istiyor ama buna bir kılıf bulamıyor. Bir zafer fotoğrafı elde edemedi. Merve, seninle de çok konuştuk. O açıdan da bu anlaşma hem İran'ı hem İsrail'i dengeleyecek bir anlaşma.
1: Şu Donald Trump'ın onun içinde bu süremiz bitiyor ama İrfan, yani ben şunu da çok anlamlı buldum. Sadece bu manşet üzerinden değil, Donald Trump diyor ki bu anlaşma Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir biçimde savunabileceklerini gösteriyor. Orta Doğu'daki ülkelerin tamamına tehdit tek bir ülke var. Burada İsrail. Burada bu sözüyle verilen mesaj da bence çok önemli.
0: Netanyahu'ya verilen, İsrail'e verilen bir mesaj. Dolayısıyla İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzantılarına verilen bir mesaj. Donald Trump Orta Doğu'yla uğraşmak istemiyor, çekilmek istiyor. Bu tarihi bir fırsat vermiş oldu.

0: Donald Trump'a. Merve.
1: Evet. Peki İrfan, çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız. Bugün sıcaktı bu açıklama. Donald Trump'ı 7 Ağustos'un ardından yaptı. Kushner'in Mısır ziyaretinin hemen ardından yaptı. Bu anlaşmaya verdiği sonsuz desteği yaptığı açıklamayla altında çizmiş oldu. Değerlendirdik. Dediğim gibi İrfan'la daha çok konuşacağız bu konuyu. Şimdi Malatya'ya gideceğiz çünkü sağanak yağışlar sonrasında su baskınları yaşandı Malatya'da. Bizi bekliyor muhabir arkadaşımız Mehmet Türel, neler yaşanıyor? Geçtiğimiz yıl don hadiseleri yaşamıştık pek çok bölgemizde. Malatya'da onlardan biriydi, o illerimizden biriydi. Şimdi de sağanak yağış, su baskınları, tarım nasıl, tarım sektöründekiler ne diyorlar, neler yaşandı, zarar var mı? Mehmet Türel anlatacak.
2: Evet Merve, aslında değindiğin nokta çok önemli ki Malatyalılar geçtiğimiz sene özellikle tarımsal ürün, ki kayısı akla gelir Malatya denildiği zaman, don hadisesi yaşamış ve rekolte yok denecek kadar azdı. Bu sene bol ve bereketli bir sene yaşıyor Malatya, yaşadı ve özellikle Darende ve Hekiman gibi daha geç hasadın yapıldığı ilçelerde son iki gündür yaşanan sağanak yağış hadisesi sergilere, Malatya tabiriyle sergenlere büyük zarar verdi. Bugün Malatya günü aslında güneşli başlamıştı. Öğleden sonra aniden bastıran yoğun yağış bir anda sel ve taşkına neden oldu. Şehrin belli noktalarında ağaçların kırıldığına şahit olduk. Yine Ösan Sanayi sitesinde taşkın olduğu yönünde ihbar geldi. Az önce biz yayına hazırlanırken merkezde yine araçla gezerken trafikte de aksamalar olduğu göze çarpıyor. İşte görüyorsunuz, şu anda da yine Malatya'nın yoğun işlek noktasındayız. Trafikte tıkanmalar var ve yine aldığımız bilgiler, az önce de ifade ettik, Hekiman'da, Darende taraflarında ve Battalgazi'de taşkınlar söz konusu ki bazı noktalarda kayısı sergenlerine de yağışın zarar verdiği ifade ediliyor ve diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım Merve.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet Türel, detayları aktardı sağanak yağış sonrasında Malatya'da yaşananları. Bir de şiddetli rüzgar Marmara bölgesinde etkili günlerdir. Kuzey Ege'de etkili olmaya devam ediyor. İşte İstanbul'da da günlerdir şiddetli rüzgar var ve o şiddetli rüzgarda İstanbul'da Çekmeköy'de bir sitenin bahçesindeki bu şişme parkı, görüyorsunuz, bir çocuk parkı devriliyor. Çocukların üzerine devriliyor üstelik. 3 çocuğun yaralandığı haberi geldi. Görüntüler İstanbul'dan, Çekmeköy'den. Ters dönüyor, takla atıyor bu oyun parkı, şişme oyun parkı. Ve ne yazık ki 3 çocuk yaralanıyor. Sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda havalanıyor. Görüntülerde de görüyorsunuz, ardından da ters dönüyor, takla atıyor. O sırada parkta oynayan 3 çocuk da yere düşüyor. O şişme parkın altında kalıyorlar çocuklar. Aileleri çok büyük panik yaşıyor elbette. İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor ve yaralanan 3 çocuğun ilk müdahaleleri de hemen orada yapılıyor. Ardından çocuklar hastaneye kaldırılıyorlar. Çocukların sağlık durumunun neyse ki iyi olduğu öğreniliyor. Şimdi olayla ilgili inceleme başlatıldı. O korku dolu anlar da o sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler İstanbul'dan Çekmeköy'den. Şişme park belki havayla dolu olduğu için içi hafif diyebiliriz nispeten, başka parklara göre, ahşap ya da demirden yapılan parklara göre, ama ne büyük bir tehlike yaşandığını, belki de bir facia yaşanabileceğini de görüyoruz görüntülerden. Bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla ilgili, orada yer alan ifadelerle ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı. Ardından da gözaltına alınmıştı Ertürk. Peki o videoda, o söz konusu videoda hangi açıklamalar var? Bu tepki çeken sözler neler? Bakalım, haberimizde var detayları.
3: Bakın, artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
4: Emekli Tuamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu ifadeler nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
3: Bugün ülkemiz ne

0: hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelere niçin karşıyız biz? Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
1: Türk Erertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
2: Ben bir kere Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam asla almam. Zon arası istifa ederim.
1: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
0: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
1: Ertürk'ün terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
0: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
3: İzmir'de Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi, CHP ve Yeni Parti arasındaki anlaşmazlıkla ve devamında gelen arbede ile gündeme gelmişti. Dördüncü turda da 13 oy alan AK Parti adayı Asuman Şen, Menderes Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. Peki neler yaşanıyor bu seçimle birlikte, alınan bu kararla birlikte? Tayfun Erbiz bekliyor detaylar onda.
4: Tabii de sizin de ifade ettiğiniz gibi seçim aslında o şekilde devam etti ve sonuçlandı. Geriye dönecek olursak, belediye başkanı İlkay Çiçek İzmir'deki pek çok belediyede olduğu gibi Buca, Seferihisar, Güzelbahçe gibi belediyelerde işte rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarından dolayı tutuklananlar, görevinden alınanlar oldu. İşte buradaki Menderes'teki belediye başkanı İlkay Çiçek rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte bunun üzerine meclis başkan vekili seçimi yapıldı bugün. Toplam 4 tur sürdü başkan vekili seçimi. Tabii ilk turda AK Parti'nin adayı Asuman Şen 12 oy aldı. İkinci turda 10 oy aldı. Üçüncü turda 13 oy aldı. Dördüncü turda ise 15 oy alarak Menderes Belediyesi'nin yeni belediye başkan vekili oldu. Tabii İzmir'deki kadın belediye başkan vekili başkanları içerisinde bir vekil olsa da bir kadın oldu. Tabii Cumhur İttifakı'nın da üçüncü belediyesi oldu diyebiliriz. Tabii özellikle meclis başkan vekilliği seçiminden önce işte salonda bir arbede çıktı ve bu arbede sonucunda belediye meclis üyeleri ve diğerleri dışında salon boşaltıldı. Şu saat itibariyle tabii belediye şu anda mesai bitti. Memurlar işte yavaş yavaş çıkıyorlar. Tabii Asuman Şen de yarın itibariyle görevine başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Mazbatasını alarak görevine başlayacak. Şu anda Menderes'e durum sakin. Tabii ki burada İyi Parti ve CHP arasındaki bölünmüşlüğü de hatırlatmakta fayda var. İşte bunun sonucunda da AK Parti'nin adayı Asuman Şen belediye başkan vekili seçildi ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın 3. belediyesi oldu diyelim. Sizi tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Tayfun Erş, çok teşekkür ediyoruz. İzmir'de Menemen Belediyesi'nde yaşananların ardından yeniden bir seçim yapıldı. Görevden alınmıştı belediye başkanı rüşvet suçlamasıyla. Ve Yeni Parti ile CHP arasında kıran kırana bir mücadelenin ötesinde bir kavga yaşandı. Ve nihayetinde de seçim sonuçlandı. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin bugün yıl dönümü. 27 yıl geçti o depremin üzerinden. 18 binden fazla can kaybı yaşanmıştı o günkü olanaklarla. Yani tespit edilebilen can kaybı 18 bindi. 48 binden fazla da vatandaşımız yaralanmıştı. 27 yıl geçti üzerinden ve biz o depremin ardından onlarca büyük deprem daha yaşadık. En büyüğü 6 Şubat deprem felaketiydi, asrın felaketiydi o. Peki afetlere karşı nasıl hazırlanıyoruz? Ne kadar hazırız? Neler yapıldı bu kadar yıl içinde Türkiye'de? Bakalım detaylarına.

0: Avrupa'nın en büyük deprem izleme ağına sahibiz.
1: Türkiye Avrupa'nın en iyi deprem izleme ağına sahip oldu. AFAD bünyesindeki arama kurtarma personeli 175 bine, gönüllü sayısı ise 1 milyon 650 bine ulaştı.
0: 99 yılında binlerle ifade edilen bu rakam şu anda 175 bine ulaşmış durumda.
1: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin Türkiye'nin afet yönetiminde bir milat olduğunu belirtti. 1999'dan bu yana Türkiye'de neler değiştiğini anlattı.
0: Deprem şurası toplandı, bir takım yasal düzenlemeler yapıldı. 2007'de bina deprem yönetmeliği güncellendi, yapı denetimi zorunlu hale getirildi ve bu süreçle birlikte afetlerle ilgili iş ve işlemlerin bir çatı altında toplanması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşım ortaya konulmak suretiyle AFAD Başkanlığımız kuruldu.
1: 2009 yılında AFAD'ın kurulmasıyla birlikte risk odaklı bir yaklaşım benimsenerek planlı afet yönetimine geçildi.
0: Öncesiyle ilgili risk azaltma planları, kriz anıyla ilgili yönetimin gerçekleştirmesiyle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı ve sonrasıyla ilgili de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı ki bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremleri sonrasında yaşadık, yaşıyoruz.
1: Pehlivan, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde yaklaşık 14 milyon kişinin etkilendiğini aktardı. Bölgedeki çalışmalar kapsamında dünyanın en hızlı ve en etkin iyileştirme projesinin uygulandığını dile getirdi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde biliyorsunuz 3 yıl içerisinde 455 bin konutun yapımı gerçekleştirildi ve hak sahiplerine tespit edildi. Dolayısıyla kentsel dönüşüm olarak bilinen riskli alanların dönüştürülmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. AYDES dediğimiz afet yönetimi karar destek sistemi devreye sokuldu.
1: Bir yandan da arama kurtarma ekiplerinin sayıları artırıldı.
0: 99 yılında binlerle ifade edilen bu rakam şu anda 175 bine ulaşmış durumda. Birlik sayımız 3'ten 20'ye çıktı. Yılda ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Uluslararası tatbikatlarda yapıyoruz.
1: Öte yandan AFAD 1204 deprem izleme istasyonuyla yıllık ortalama 30 bin deprem çözümlemesi yapıyor. Bu merkezlerde 24 ülkede meydana gelen depremler komşu ülkelerle paylaşılıyor.
2: Dijital Vatan Akademisi açıldı. Gençlere yapay zekadan sosyal medyaya, siber güvenlikten dijital ahlaka kadar pek çok konuda eğitim verilecek bu akademide. Peki bu eğitimler nasıl verilecek? Kimlere verilecek? Yani kimler başvurabiliyor? Kimler katılabiliyor? Bakalım detayları haberimizde.
3: Herkes çocuğunu henüz daha 66 aylıkken Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet ediyor ve 12 yıl sonra 12 yıl boyunca biz bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu emaneti yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Dijital ve manevi vatan bütünlüğü çerçevesinde nitelikli ve sorumlu içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan Dijital Vatan Akademisi açıldı.
4: Amacımız, hedefimiz şu. Burada bir örnek, bir modelle başlayıp bu gençlerimizden sonra diğer genç gruplarımıza Anadolu irfanımızın, hikmetinin tüm birikimlerini dünyaya açabilmek.
1: Programın açılışında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dijital Vatan İletişim Koordinatörü Serdar Arslan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan ve protokol üyeleri yer aldı.
5: Dijital Vatan Akademisi'nde sosyal medyada çok işinize yarayacak bilgileri, teknikleri size aktaracak hocaları bir araya getirmeye çalıştık.
1: Akademi kapsamında katılımcılara dijital dünyanın farklı alanlarında 28 Ağustos'a kadar eğitimler verilecek. Programın öne çıkan başlıkları arasında dijital vatan, ahilik ve dijital ahlak, sosyal medya, habercilik ve YouTube yayıncılığı, yapay zeka, grafik tasarım ve kısa film, siber güvenlik ve veri güvenliği, dijital algoritmalar ve medya hukuku, diplomasi, kamu yayıncılığı ve iletişim stratejileri yer alıyor.
2: İstanbul'da yine bir pitbull vahşeti yaşanmıştı. Bir köpeğe saldırmıştı pitbull. Onun ardından da bıçaklı kavga yaşanıyor. Pitbull'un sahibi bıçaklanıyor. O saldıran pitbull'un sahibi bıçaklanıyor, ağır yaralanıyor. 19 Temmuz'da yaşanmıştı bu olay. Şimdi o olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri var.
1: Köpek kavgası kanlı bitmişti. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda 19 Temmuz Pazar günü İsmet Ramazan Ş'ye ait pitbull cinsi köpek eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini tut, kontrol et uyarısıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat H, İsmet Ramazan Ş'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pitbull'un terrier cinsi köpeğe saldırdığı, Murat H'nin ise köpeğini kurtarmaya çalıştığı görüldü. Çevredekilerin müdahalesine rağmen pitbull'un köpeği bırakmadığı anlarda Murat H'nin köpeğe tekme attığı, ardından taraflar arasında arbede yaşandığı görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklandı. Her iki tarafında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
2: İstanbul'da bir zorba. Sultan Gazi'de iddiaya göre, kendisinin iddiasına göre takıntılı olduğu bir kadına yaklaşmaya çalışıyor. Kadının annesini bıçaklıyor. Üstelik de bir komşusu araya girmeye çalışıyor. Komşu da engelli. O komşuyu da darbe ediyor. Başından yaralıyor. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir de üzerine utanmadan kızınızı koruyun diyor aileye.
1: Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı. Yetmedi, engelli komşusunu yaraladı.
6: Harun, ne yaptın oğlum? Kapatıyor. Niye kişinin olsa ne yaptın? Yine kamera orada.
1: Polis gelmeden kıyafet değiştirdi. Binadan böyle kaçtı. Olay 21 Temmuz'da İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi.
7: Bir senedir bu şahıs bizi rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşime resmi bilgisayarına çizdiğini, kızınızı koruyun şeklinde babamı uyarıda geçti.
1: İddiaya göre bir kişi yaklaşık bir yıldır takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı. O sırada saldırıya müdahale etmeye çalışan engelli komşuyu da başından yaraladı.
7: Annem komşularıyla, arkadaşlarıyla birlikte bahçede çay içmeye inmişler. Sizi mahvedeceğim yazıyor. Bunun yönetici siliyor. Sonrasında zaten eline bıçağı alıp bahçeye inip annemi bıçaklıyor.
1: İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Başından yaralanan engelli bireyin de yarasına dikiş atıldı.
7: Bahçede tek erkek o var, zihinsel engel, kanser bir hasta. O kişiyi de burada tek erkek gördüğü için annemi bıçaklayıp kalktıktan sonra başına bardakla vurup başını yarıyor.
1: Tanınmamak için üzerini değiştiren şüpheli ise kısa sürede yakalanıp tutuklandı.
2: Avrupa çok sıcak bir yaz geçirdi. Termometreler neredeyse hep uzun süre 40'ın üzerindeydi. Orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Şimdi bazı ekonomik kanalların hesaplamaları var. Avrupa Parlamentosu'ndan da bazı hesaplamalar yapılıyor. Deniyor ki bu yüksek sıcaklıkların Avrupa'ya maliyeti yaklaşık olarak 180 milyar euro düzeyinde olacak. Ve en fazla da Fransa, Belçika, İtalya, İspanya ekonomisi etkilenecek. İş gücü verimliliği düştü. Tarım arazileri çok ciddi zarar gördü. Şimdiden hesaplanan maliyeti bu. Dolaylı maliyeti bunun çok da üzerinde olabilir deniyor. 180 milyar euronun çok daha üzerinde olabilir. Hatta kısa vadede hesaplamalar yapılıyor. Çok uzun vadeye ilişkin yayılan hesaplamalar değil bunlar. Bir İtalya'ya dönelim çünkü en fazla etkilenen ülkelerden biri de İtalya'ydı. Fransa keza öyle, İspanya öyle, orman yangınlarıyla mücadele etti. Destek verdik orman yangınlarına müdahale etmesine bu ülkelerin. Peki neler bekleniyor? Bu sıcaklıklar devam edecek mi sonbaharda da? Dönelim. Bizi bekliyor muhabir arkadaşımız Dündar Keşaplı. İtalya'da durum ne Dündar? Bu arada hoş geldin yayına, ama böyle bir maliyet hesaplanıyor. 180 milyar euro gibi dev bir maliyet hesaplanıyor. Bunun üzerine de çıkabilir deniyor. Hissediliyor mu şu an İtalya üzerinden soruyorum?
8: Merve, teşekkürler. Tabii her yaz döneminde olduğu gibi aşırı sıcaklar yalnızca sağlık ve günlük yaşamı etkilemiyor. Aynı zamanda ekonomiyi de ciddi şekilde etkiliyor. Şimdi bireysel olarak düşünürsek tabii İtalya Avrupa Birliği içinde en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Çünkü sıcaklık, kuraklık, yangınlar doğal olarak ülke ekonomisini etkilemiş durumda ve bu yaz dönemi geçtiğimiz yıllara oranla gerçekten aşırı derecede sıcaklık

0: bahsediliyor. Yani dün önceki güne kadar 40-41 dereceye kadar varan sıcaklık seviyesi vardı başkent Roma'da, ki bu sadece Roma değil, özellikle orta ve güney kesimde sıcaklık seviyesi yüksek. Doğal olarak sıcaklık seviyesi yüksek olan bir ortamda ise özellikle tarım alanında, enerjide birçok alanı etkilediğini göz önünde tutarsak zarar uğrayan bir İtalya olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii bu 180 milyar euroluk
1: Bloomberg'un haberine göre Dündar, deniyor ki 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %1 düşebilir. Böyle bir tahminde İtalya özelinde de bu hesaplamalar yapılıyor. %1 düşürebileceğini gayri safi yurt içi hasılasını. Bu kadar etkili mi? Yani sadece sağlık açısından baktığımızda, tarım arazilerinin zarar görmesi açısından baktığımızda bu sonuca ulaşabilir miyiz?
0: Yani şu anda bu yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bunu yapan araştırmayı yapanlar da zaten bu sektörde, bu konularda çok uzman kişiler, ki İtalya'da düştüğü gibi Fransa, İspanya gibi ülkelerde de oldukça bu seviyenin düşmesi bekleniyor, ki Fransa demin de sizin belirttiğiniz gibi en çok etkilenen ülkelerden biri. Yani Avrupa Birlikleri içinde her yaz döneminde hemen hemen aynı tablo karşımıza çıkıyor. İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, biraz da komşu ülke Yunanistan en çok diyebiliriz. Ancak tabii özellikle bu konulara, sıcaklıklarla maruz kalan ülkeler bunlar. Ama tabii çalışan nüfusu da etkiliyor sıcaklıklar. Biliyorsunuz Mayıs ayında karar alınmıştı. Öğle saatlerinde 4 saat çalışmaması gerekiyor açık alanlarda birçok kişinin. Ancak burada önceki gün biriyle konuşuyordum. Devlet mesela bir yardım destek şeyi de planlaması da yapmadı. Mesela 4 saat çalışmıyor bir iş adamı, ancak bu da bir zarar işveren için. Sonuçta hepsinin toplamında böyle bir rakam ortaya artıyor. Ama belki daha fazlasının ortaya çıkması bekleniyor. Tabii yüksek sıcaklıklar gerçekten Avrupa Birliği'nin çok etkilemiş durumda, ki özellikle ekonomik kayıp ve çalışma verimliliğinde yaşandığında görmek mümkün.
1: Tarımsal verimi %7 düşürecek beklentisi var AB Kamusu Komisyonu'nun tahminleri arasında.
0: Tabii işte demin de belirttiğin gibi susuzluk ve kuraklık, doğal olarak nehirlerin çoğu kurumuş durumda. Bu nedenle tarım sektöründe çok etkiliyor. Tarım sektörü demek zaten ülke ekonomisinin hemen hemen iyi bir bölümünü ayakta tutan sektör olarak zaten görüyoruz. Enerji, evet. Gaz, diğer yollar, konulardan. Bu nedenle yani kısaca toparlamak gerekirse Merve Türkay, konumuz uzun ama kısaca toparlamak gerekirse her yaz döneminde olduğu gibi Avrupa Birlikleri içinde sadece sıcaklık sağlık ve günlük yaşamını etkilemiş değil, ekonomiyi de ciddi şekilde etkilemiş durumda, ki bunlardan en çok etkilenen demin de belirttiğimiz gibi İspanya, Fransa ve İtalya başta geliyor. Evet, aktaracağımız notlar bunlar. Yine birlikte olacağız Söz İstanbul'da.
1: Teşekkür ediyorum Dündar Keşaplı. Hatta Avrupa Birliği'nde komisyonun raporuna göre %1.1 büyüme bekleniyordu. Bu büyüme beklentisinin de revize edileceği, aşağı çekileceği aktarılıyor. Avrupa'dan bahsetmişken İtalya'nın bu sıcaklıklardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğundan bahsetmişken Sicilya'da yaşanan bir olaya bakalım. Bir soygun film sahnelerini aratmıyor. Çok klişe bir ifade ama gerçekten de öyle. Messina kentinde bulunan bir müzede Rönesans dönemi resim, 4 eser, bu döneme ait 4 eser çalınıyor. Alarmların devreye girmediği ifade ediliyor ve o hırsızlık hadisesinde belirli eserlerin çalınması bunun bir sipariş soygunu ihtimali olduğunu da güçlendiriyor. Tıpkı Fransa'da yaşandığı gibi.
2: Müzede alarm devreye girmedi, milyonlarca euroluk 4 sanat eseri çalındı. Soygun İtalya'nın Sicilya adasında yaşandı. Hırsızların hedefinde Rönesans eserlerine ev sahipliği yapan Messina Müzesi vardı. Dini ayin yapılan bölgede meydan kalabalıktı. Hırsızlar tam o saatleri seçti. Güvenlik sistemini aşıp akşam saatlerinde müzeye girdi. Soyguncular 15. yüzyıla ait eserlerin bulunduğu bölümde Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya atfedilen 3 paneli çaldı. Ardından çocuklu Meryem ve Mesih'i tasvir eden çift taraflı bir paneli daha aldılar. Toplam 4 değerli eser müzeden gizlice çalındı.
3: Bunlar sadece Antonello

0: O da Messina'nın eserleri değil, bunlar elbette sanatsal ve kültürel değerlerinin yanı sıra kimliğimiz açısından da büyük önem taşıyan eserlerdir.
1: Çalınan eserlerin değerinin 70 ila 80 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Eserlerin bu kadar tanınmış olması yasal piyasada satılmalarını da neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca hırsızların doğrudan belirli eserlere yönelmesi soygunun sipariş üzerine yapılmış olma ihtimalini artırdı.
0: Kesinlikle sipariş edilmiş bir hırsızlık.
2: Messina'daki bölgesel disiplinler arası müzeden Rönesans dönemine ait 4 değerli tablo çalındı. Eserler arasında Antonello da Messina'ya atfedilen San Gregorio Poliptini'nin 3 paneli de bulunuyor. Polis alarm sistemini nasıl aşan hırsızları ve eserlerin olası sipariş üzerine çalınıp çalınmadığını araştırıyor.
1: Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, hırsızların kimliği ve müzeye hangi yöntemle geldiklerini belirlemeye çalışıyor. Alarm sisteminin neden devreye girmediği de cevap bekleyen sorulardan.
2: Messina'da 15. yüzyıla ait 4 eser müzeden çalınırken soruşturma derinleştiriliyor. Yetkililer, hırsızlığın organize sanat kaçakçıları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay Avrupa'daki müze güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
1: Soygun sanatçının eserlerini hedef alan ilk olay değil. Antonello da Messina'nın bir başka Ecce Homo eseri de daha önce çalınmıştı.
3: Müsaadenizle çok kısa bir araya gidelim. Devam edeceğiz artık.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzel dergah olduğuna işaret etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
15: A Haber.

0: Radyo. Bir reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan yolunun 14 ve 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkubaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Ajans akşama doğruna devam ediyoruz. Üçüncü saati, saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Bir sıcak gelişme, hatırlayacaksınız, Ukrayna'ya ait 5 insansız hava aracının saldırısına uğramıştı. New Victoria isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti o gemi. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Geminin geçişi esnasında da İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçici sürede trafiğe kapatılmıştı. Şimdi o geçişin ardından trafik yeniden açıldı İstanbul Boğazı'nda. Belize bayraklıydı bu kuru yük gemisi. 24 Temmuz'da Rusya'nın Taman Limanı'na girişinde yaklaşık 15 dakika mesafedeyken o limana Ukrayna'ya ait 5 insansız hava aracının saldırısına uğramıştı. O saldırıda geminin kaptan köşkü ağır hasar görmüştü ve yaralanan gemi kaptanı da tedavi altına alınmıştı. İşte o saldırı sonrasında makinesi çalışmamıştı geminin. Türk römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek en yakın tersaneye götürülmesi de planlanmıştı. Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 9, Kurtarma 12 ve Nazım Tur römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. O esnada da İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 169 metre uzunluğundaki işte bu geminin geçişi esnasında trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nda trafik yeniden açıldı o geçişin tamamlanmasının ardından. Çok önemli bir gelişme. Türkiye mavi vatandaki deniz koruma alanlarını uluslararası hukuka uygun şekilde genişletti bu adımla. Fethiye'de Karşıdeniz Milli Parkı tam Ege ile Akdeniz'in buluştuğu işte bu noktada Fethiye'de ve aynı zamanda da Kuzey Ege'deki milli parkımız, iki milli park artık alan deniz parkı olarak belirlenmiş durumda. Milli park olmak üzere iki alan deniz parkımız var. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden de açıklamalar geldi. Buyurunuz bakalım.
4: Türkiye Yunanistan'ın bu tek taraflı olarak çevre koruma alanları oluşturma hamlesine karşı adım attı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Fethiye Karşıdeniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden konuyla ilgili değerlendirme geldi.
5: Resmileşen iki deniz milli parkıyla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanları uluslararası hukuka uygun olarak genişlemekte ve Türkiye çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkmaktadır. Bunlar yapılırken seyri sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
4: Bakanlık bu gelişmenin Yunanistan'ın geçen yıl ilan ettiği parklar konusuyla bir bağlantısı var mı sorusuna da yanıt verdi.
5: Yunanistan'ın 2025 yılında ilan ettiği deniz parklarının aidiyeti uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsü dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı Dışişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihlerinde açıklanmıştı.
4: Bakanlık Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir süreç olduğunun altını çizdi. Öte yandan Ankara'nın bu hamlesi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarını hukuken tescilleyen bir adım olarak kayda geçti. Bakanlık kaynakları parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumludurlar dedi ve bir mesaj daha verdi.
5: Her iki deniz milli parkının ilan edilmesi Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesinde deniz yetki alanları

0: yaşlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır.
1: Çok önemli bir anlaşma, MHK Savunma Anlaşması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla 7 Ağustos'ta başlamıştı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında atılmıştı bu imzalar. 7 Ağustos'un ardından artık bir haftadan fazla bir süre geçti ve ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmayla ilgili ilk defa konuştu. Kushner Mısır ziyaretini tamamladı, ardından da Donald Trump'tan bu açıklama geldi. Orta Doğu için çok anlamlı bir anlaşma bu, dedi Donald Trump. Bu yaptığı açıklama çok önemliydi ve işte bu anlaşmayı çok büyük, çok cesur ve çok önemli bir ilk adım olarak değerlendirdi.
2: Dünyanın konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin görsel ABD Başkanı Trump'a çevrilmişti. Bölgedeki gerilim sürerken Trump'ın anlaşma için ne diyeceği merak ediliyordu. ABD Başkanı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma hakkında ilk kez açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. Mutabakatı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın imzalanmış olmasından mutlu olduğunu dile getiren ABD Başkanı, bu adım ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor, dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede savaşların, çatışmaların ve askeri gerilimlerin arttığı bir dönemde imzalandı. Anlaşmayla ilgili Katar merkezi El Cezire kanalına konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekmiş. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir ifadesini kullanmıştı.
1: Geçtiğimiz saat bir bağlantı gerçekleşmiştik. İzmir'de Menderes Belediyesi'nde seçimler olmuştu. Belediye başkanının görevden alınmasının ardından yaşanan seçimlerde hatırlarsanız CHP ile Yeni Parti arasında çok büyük tartışmalar, hatta fiziksel kavgalar da yaşanmıştı. Ve ardından da Menderes Belediye Başkanı vekili seçilen ismin Asuman Şen olduğunu belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik ettiği duyuruldu.
3: Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
4: Tebrik ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Başarının devamını diliyorum inşallah.
3: İnandık ve başardık.
4: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyorum inşallah. Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
3: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak bile çok güzel.
4: Genel merkez olarak da her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başladım.
5: Allah razı olsun.
3: Arz edeceğiz Cumhurbaşkanım.
6: Recep Tayyip Erdoğan.

0: Başkan, ben Bilal, ellerinizden öpüyorum. Elhamdülillah hep beraber bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimizin hepsine selam var. Size hürmetlerimi bildiriyorum.
1: Seninle gurur duyuyoruz Cumhurbaşkanım.
2: Bilal Başkanım beni Ankara'ya getirecek Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz.
3: Şimdi Menderes Belediye Başkanı, eski belediye başkanının gözaltına alınması ardından ortaya çıkan o trafiği, ortaya koyan yazışmalar ve görevden alınması, sonrasındaki seçimler, CHP ile Yeni Parti arasındaki büyük kavgalar, tartışmalar. Şimdi bir başka tartışma konusu daha başlayacak gibi görünüyor CHP ile Yeni Parti arasında. O da Özgür Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili. Bu arada bu dosyaların sayısı 63'e ulaşmış durumda yeni gelen fezlekelerle birlikte. Ve CHP ile Yeni Parti arasında da burada da çok ciddi bir kriz yaşanacağı konuşuluyor. Çünkü kulislere göre CHP milletvekilleri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek deniyor. Kulisler bunu konuşuyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yeni yol haritasının netleştiği belirtiliyor.
4: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan, derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezlekenin meclise ulaşmasıyla birlikte muhalefette dokunulmazlık tartışması başladı. Kulislerde CHP milletvekillerinin büyük bölümünün fezlekelerin gündeme alınması halinde Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Genel merkez kaynakları da iddiayı doğruluyor. CHP yönetimi milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanması gerektiğini ifade ediyor.
7: Baba ocağında rüşvet olur mu?
6: CHP'de bir yandan gözler il başkanları toplantısına çevrildi. Ağustos ayı bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
5: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
6: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibarıyla Anadolu turuna çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verilecek. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkarken bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor.
8: Ben Kemal, geliyorum.
6: Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
3: Kayseri'de bir kadın cinayeti daha yaşanmıştı. Talas ilçesinde bir cani bir kadını otel odasından 5. kattan aşağı atmıştı. Ne yazık ki kadın feci şekilde hayatını kaybetmişti. İşte o cani zaten polis tarafından yakalanmıştı ama o cinayeti itiraf ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Fütursuz bir biçimde anlattıkları var. Ekranlarınıza taşıyoruz.
9: Tartıştığı kadını otelin 5. katından attı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana geldi. Mevlana Mahallesi'ndeki 14 katlı otelde 30 yaşındaki şüpheli ile 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Selin Gökhan'ı 5. kattan aşağı attı. Genç kadın otelin asma katına düştü. Kızını alamayan şüpheli asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
10: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
9: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Bu görüntüler çok tartışıldı. Günlerce hala tartışılmaya devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında. Küçücük bir çocuk Fenerbahçe forması giymişti ama Gençler Birliği tribününde oturuyordu. Fakat bazı taraftarlar tepki gösterdiler küçücük çocuğun üzerindeki formaya. Ve o çocuğu bir polis memuru kucağına almıştı. Güvenli bir alana taşımıştı. Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven. O yaşananları anlattı. O küçük çocuğun o anlarda korkudan titrediğini söyledi. Çok etkilendi dedi. Ben de üzerimdeki polis tişörtünü ona giydirdim. Ve sana artık hiç kimse bir şey yapamaz dedim. Onu öyle sakinleştirmeye, telkin etmeye çalıştım dedi. Yaşananları bakın nasıl anlatıyor.
11: Devamlı bana soru soruyordu, strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız, bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. Bir çocuğun bu soruyu sorması beni üzdü, vücudundaki o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
6: Minik taraftarı kucağında tutarken titreyen bedeni onu derinden etkiledi. Çünkü o da bir babaydı. Ankara'da oynanan

0: gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
1: Yurdu seven en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.
0: Çocuğu kendisinden aldım ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmememiz gerekiyordu. Stat içerisinde adım atacak yer yoktu. O şahısla göz göze geldim bir müddet. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
1: Komiser yardımcısının minik taraftarla arasında geçen diyalogsa gönülleri ısıttı.
0: Vücudu ıslanmıştı. Çıt çıtlı badisi vardı üstünde. Sırtı terliydi. Şu soru geldi, neden polis üniforması giydirdin diye. Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana, seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde, artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim.
2: İstanbul'dan Esenyurt'tan bir haber var. Eski sevgili dehşeti denilebilir. Çünkü yani sadece ailenin değil, sadece o gencin değil, tüm mahallenin kabusu olmuş durumda. O takıntılı kişi defalarca o kızın oturduğu binayı kundaklıyor, camları kırıyor ve bölgedekiler bu konuyla ilgili çok ciddi bir mağduriyet içerisindeler.
3: Sizi İstanbul'u dar edeceğim. Zindan edeceğim. Hakikaten de buyurun.
1: 4 kez camları kırdı. 3 kez binayı kundakladı. Eski sevgili mahallenin kabusu oldu.
4: Sadece olduğum şahısla olan bir yıllık ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Kendisi bana psikolojik, fiziksel her türlü şiddet uyguladı.
1: İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan genç aileye hayatı zehir etti.
3: Uykuya dalmışım, baktım bir su sesi geliyor. Benzin dökermiş.
1: Her gece gelip tehditler savuran eski sevgili genç kadının babasını da neredeyse öldürecekti.
3: Ben bağırınca lak etti, çakmağı çaktı, yak. Gitti. Fark etmese kesinlikle yanıyordu. Aynı cam kır, kapıyı yak.
5: En sonunda da burayı yak.
3: En sonunda bunu yaktı. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani.
1: Aile saldırgan eski sevgili yüzünden memlekete taşındı.
4: Oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti.
1: Polis binayı kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
3: Yetkililerden sahip çıkmalarını istiyorum. Evimde ocağımda işime gidip gelmek istiyorum.
2: Bir uyuşturucu operasyonu haberi daha var sırada. Detayları alacağız, şimdi bölgeye döneceğiz. Bu defa Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince düzenleniyor. Edirne'de Kapıkule sınır kapısında tam 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçiriliyor o operasyonda. Detayları dinleyeceğiz şimdi. Vedat Sezer bizi bekliyor. Hangi yollarla çıkış yapılmaya çalışılıyormuş? Nereden gelip nereye götürülmeye çalışılıyormuş? Bu kadar yüklü miktarda uyuşturucu. Vedat, nedir detaylar?
6: Merve Türkay, evet, senin de söylediği gibi yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken uyuşturucu kaçakçıları sınır tanımıyor ama Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, narkokim ekipleri de onlara göz açtırmıyor. Senin söylediğin gibi yapılan operasyonda 810 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Tabi arabalar ve denetimler sadece bununla sınırlı değil, hemen arka akabinde iki ayrı operasyon daha gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da 4 kilo 715 gram da maddi değeri yüksek kokain de ele geçirildi. 3 ayrı olay gerçekleştirildi ve özellikle yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken şüpheli görülen araçlar X-ray cihazlarına alındılar. Daha sonra ise arama hangarlarına getirildiler. İşte burada yapılan operasyonda narkokim ekipleri hassas burunlu dedektör köpekler sayesinde Neptün ve Uzay görüldüğü gibi şu anda yapılan aramalarda 809 kilo 965 gram esrar ele geçirildi ve gözaltına alınan şahıs da tutuklanarak cezaevine götürüldü. Hemen akabinde ise yine bu kez de iki ayrı otomobil değerlendirildi. Bir otomobil boş geçerken ikinci otomobil Edirne'de yakalandı ve denetime alındı. İşte orada yapılan operasyonda ise kokain maddesi ele geçirildi. 2 kilo 343 kilogram kokain maddesi ele geçirilirken iki aracın birine el konuldu. İki şahıs da yakalandı.

0: olarak adli makamlara teslim edildi ve onlar da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir üçüncü olayda ise yine hassas burunlu dedektör köpekler ve narkokim ekipleri büyük bir başarıya daha imza attılar. Bu kez de üçüncü araçta 2 kilo 372 gram kokain maddesi ele geçirildi ve o maddelerle birlikte de bir kişi gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Tabii ki uyuşturucu kaçakçıları ve zehir tacirleri Türkiye'yi hedef alıp Türkiye'ye girmek isterlerken Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri onlara göz açtırmıyor. Her türlü yöntemleri deneyen zehir tacirleri burada Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine takılıyorlar. Tabii ki arama çalışmaları çok yönlü yapılıyor. Özellikle şüpheli görünen araçlar X-ray cihazına alınıyorlar. X-ray cihazından geçtikten sonra şüpheli görünen araçlar ise bu kez şu anda bizim de bulunduğumuz arama hangarına getiriliyor ve burada hassas burunlu dedektör köpekler sayesinde didik didik aranıyor. İşte bu büyük operasyonlar burada başarıyla sonuçlandırıldı. 3 ayrı olaydan bahsediyoruz. 3 ayrı olayda 809 kilo 965 gram esrarla birlikte 4 kilo 715 gram 2 ayrı olayda toplamda kokain maddesi ele geçirildi. İşte Edirne'de Gümrük Muhafaza'da Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü narkokim ekipleri ve hassas burunlu dedektör köpekler onlara izin vermedi. Tabii nerede yakalandı? İlk etapta İlk aramada 809 gram esrar çikolata kutularının içine gizlendiği tespit edildi. İşte o aramaları da ekipler başarıyla sonuçlandırdı. Ardından ise iki ayrı otomobilde yapılan arama çalışmalarında koltuk sırtlarına arka taraflarında bulunan çok gizli bölmelerde gizlenen o kokain maddeleri de yine başarılı bir şekilde ele geçirildi. Böylece Edirne'de, Kapıkule'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri buradaki şüpheli görünen araçlara görüldüğü gibi geçit vermiyorlar ve vermemeye de devam ediyorlar. Aslında 3 ayrı olaydan bahsedilirken maddi değeri oldukça yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki zehir tacirleri amaçlarına ulaşamadı. Burada narkokim ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar ve adli makamlara sevk edildi. Toplam 3 olayda ise 4 zehir taciri şüphelisi de gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Toparlayacak olursak uyuşturucu tacirlerinin ve kaçakçıların sınır tanımadığı gümrük kapılarında onlara da geçit vermeyen çok özel ekipler var ve onlar da oldukça büyük bir başarıya daha imza attılar. Tekrar hatırlatalım. 3 ayrı olayda 810 kiloya yakın esrar maddesiyle 5 kiloya yakın kokain maddesi ile geçirildi. Toplam 4 zehir taciri de tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ekiplerinin başarılı operasyonları böylece devam etmiş oldu. Onlar da zehir tacirlerini göz açtırmıyorlar diyelim. Sözü tekrar Edirne'den merkeze stüdyoya bırakalım. Merve Türkay.
1: Vedat Sezer, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın bir kınama mesajı vardı. Bir gayri resmi açıklama yapılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasıydı. Daha geçtiğimiz gün Donald Trump'ın o kapsamlı barış planını ihlal ediyor İsrail. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal ediyor İsrail diye bir açıklaması vardı. İsrail zaten ateşkesi tanımıyor. Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. Yine Gazzelilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi. En az bir Filistinlinin daha şehit edildiği belirtiliyor o saldırılarda. 7 kişi daha yaralandı ve o saldırı sonrasında yaşanan panik de kameralara yansıdı.
2: İsrail bombalarından böyle kaçtılar. İşgalci İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ediyor. Mülteci kampları ve çadırlardaki Gazzeliler hedefti.
3: Ateşkes diye bir şey yok burada. Hiç olmadı ki. Hep saldırı.
2: Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye saldırıları sürdürüyor. Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar İHA'yla vuruldu. Gazzeliler bombardımandan can havliyle kaçtı. Saldırıda yaralananların yanı sıra can kayıpları da yaşandı.
3: her yerden füze düştü. Belirli hedefleri yok. Rastgele bir şekilde bizi vuruyorlar. Ateşkes diye bir şey yok burada. Hiç olmadı ki. Hep saldırı.
2: İsrail Ekim 2023'ten bu yana 73.300'den fazla Gazze'liyi şehit etti. Yaralı sayısı da 174.000'i aştı. Enkaz altındaysa hala binlerce cenaze var.
1: Ve İran konusu, karşılıklı olarak yapılan açıklamalar, tansiyon gitgide yükseliyor. İran deniz ablukasının kaldırılması ve mütabakat zaptının uygulanması için ABD'ye bu defa bir süre tanıdı. Bu defa süreyi tanıyan ülke İran, Amerika Birleşik Devletleri değil. İran yetkililer savunma pozisyonundan şimdi saldırı konumuna geçtiklerini söylüyorlar. Bir yandan Kalibaf'ın açıklamaları var. Biz bir zafer kazandık diyor Kalibaf ve bunu İran halkına çok iyi anlatamadık diye de serzenişte bulunuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile gizli görüşmeler yürüttüğü iddiaları da var devrim muhafızlarının. Donald Trump bizzat bunu dile getirdi. Biz başka kanallardan, gizli kanallardan görüşüyoruz dedi ama hemen akabinde devrim muhafızları Donald Trump'ın bu iddialarını yalanladılar. Kesinlikle bir görüşme yok ABD ile aramızda dediler. Nedir son durum? Bir ateşkesten bahsediyorduk. Bugün de sona erdi o ateşkes. Gün itibariyle Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, kolay gelsin. Şimdi hem karşılıklı olarak o tansiyonu yükselten açıklamalardan bahsediyoruz. Yani Şubat ayından beri bir yandan yalanlamalardan bahsediyoruz. Kalibaf diyor ki aslında biz gerçek bir zafer kazandık. Bunu İran halkına anlatamıyoruz. Dünyaya anlattık ama halkımıza anlatamadık diyor. İran perspektifinden bakıldığında şimdi yani şu an içinde bulunan durum ne? Nasıl açıklanıyor?
4: Evet, teşekkür ederim Merve. Esasında birkaç tane başlığı, işte önemli başlığı sıralamış oldum. Ben de bunlarla ilgili biraz ayrıntı vermek istiyorum. Özellikle Donald Trump'ın bir ifadesi bugün çok önemlidir. İran devrim muhafızlarıyla az önce de senin belirttiğin üzere gizli bir şekilde görüştüklerini ifade etti. Ve böyle Amerika Birleşik Devletleri ile devrim muhafızları arasında böyle bir bağın, iletişimin, doğrudan bir iletişimin olduğunu ifade etti. İddia etmiş oldu daha doğrusu. İran'dan hemen bu konuyla ilgili yalanlama geldi. Devrim muhafaza sözcüsü bu meseleyi yalanladı. İşte Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın çaresizlikten dolayı böyle bir ifadeler kullandığını ifade etti. Donald Trump'ın önünde bir tek seçenek vardı. O da işte yenilgiyi kabul edip İran'ın şartlarını kabul etmesi. Bunu İran devrim muhafazanın sözcüsü Hüseyin Möbbi az önce açıklanmış oldu. Esasında gün içinde bu konu İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakai'ye de sorulmuştu. O da reddetmişti bu meseleyi. Çünkü birkaç gündür Amerikan medyasında bu yönde haberler söz konusudur. Son olarak Axios bu yönde bir haberi gündeme getirmiştir. Kuzey Irak yönetimi üzerinden İran devrim muhafızlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin görüştüğünü, İran'ın sözcüğü böyle bir şeyin doğru olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kasıtlı olarak İran'daki askerlerle diplomatlar arasında ayrışma yaratmak için böyle bir iddiayı gündeme getirdiğini
1: ifade etmiştir. Yani İran'da bir otorite boşluğu olduğu iddiası var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu derinleştirmek için bu iddiasını ya da İran halkını buna ikna etmek için mi bu iddiayı sence gündeme atıyor? Yani Müşteba Hamaney ve Pezeşkiyan'ı devreden çıkarıp, Dışişleri Bakanı devreden çıkarıp devrim muhafızlarıyla görüşüyoruz demek için mi bunu söyledi sence?
4: İran'ın yanıtı o şekildedir. Yani az önce de dediğim üzere İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü diyor ki diplomatlarla askeri arasında herhangi bir bu konuda ihtilaf söz konusu değil. Zaten bu yöndeki görüşmeleri diplomatlar yapıyor ancak askerlerle koordineli bir şekilde bu süreci yönetiyor. Tabi biliyorsunuz ki bu işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerde en önemli organ, karar verici organ Güvenlik Konseyi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Şura-i Aliye Emniyet Milli ki söz konusu konseyin kararları aynı zamanda Mustafa Hamine lider tarafından da onaylanması gerekiyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat zaptına söz konusu kurumda bulunan 13 kişiden 12'si onay verdi. Yani askerler de bu meseleye onay vermiş oldu. Ben şahsen Amerika Birleşik Devletleri ile İran devrim muhafaza arasında doğrudan bir bağlantının söz konusu olamayacağını düşüncesindeyim. Belki bazı teknik meseleler dolayısıyla böyle bir iletişim söz konusu olabilir. Ancak görüşme yapmaları, müzakere yapmalarının böyle bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum.
1: Peki bu ne, nasıl etkiler? Yani İran'daki siyasi otoritenin sarsılması anlamına mı gelir İran halkı açısından baktığımızda? Yani İran merkezli bakalım meseleye, böyle bir açıklama ya da gerçeği yansıttığını varsayarsak eğer.
4: Şimdi şöyle söyleyeyim Merve, esasında Donald Trump İran'la ilgili birçok iddiayı gündeme getirdi. O kadar iddiayı gündeme getirdi ve bunların bir süre sonra içinin boş olduğunu gördük. O yüzden fazla da son zamanlardaki çıkışları pek işte İran tarafından ciddiye alınmıyor. Örnek görüntüsü vermek gerekiyorsa, daha birkaç gün önce Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri malı ilan edeceğini ifade etti. Ondan önce işte Hürmüz açıktır demişti, ancak şimdi bakıyoruz ki Hürmüz kapalıdır. İşte İran bu bölgeden gemileri vurursa İran altyapısını bugüne kadar defalarca, belki onlarca kez İran altyapısını vuracağını söylemişti. Ancak bunların işte karşılığı gelmedi. O yüzden pek de İran'da Donald Trump'ın son zamanlarda ifadelerinin ciddiye alınmadığını söyleyebilirim. Ancak esas önemli konu, az önce bir konudan bahsettin. Bu deniz ablukasıyla ilgili, o oldukça çok önemlidir. İran'ın canını sıkan bir mesele. Hatta bizzat Mesut Pezeşkian da bunun altını çizmişti birkaç gün önce. İşte bu deniz ablukası kuşatması dolayısıyla İran'ın petrol satamadığını, ayrıca İran'a gelen ürünlerin farklı rotalar izlediğinden dolayı ülkedeki işte bunun maliyetlerinin arttığını ifade etmişti. Ve ülkedeki var olan ekonomik sıkıntıların bir sebebi olarak da, başlı sebebi olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uygulamasını göstermişti. Şimdi ise Reuters adını açıklamadığı İranlı bir kaynağa dayandırarak artık bu konuyla ilgili İran'ın sabrının sonsuz olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuda gerçek eylemde bulunması için birkaç hafta süre verdiğini belirtiyor.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum. Yani karşılıklı olarak açıklamalar böyle. Donald Trump'ın sözlerinin pek bir ağırlığı yok. Ne yazık ki geçmişte yaptığı açıklamaların karşılık bulunmasıyla birlikte diyor Ekber Karabağ. Az evvel Kalibaf'ın açıklamalarından da bahsetmiştik. Meclis Başkanı İran'ın Kalibaf'ın açıklamalarının Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mütabakat zaptı için. İran için bu bir zaferdir diyor Kalibaf, meclis başkanı. Ama biz bunu vatandaşımıza anlatamadık, tüm dünyaya anlattık, biz bir zafer kazandık diyor. Ama bu konuda eksiyiz, halkımıza anlatamadık diyor.
5: İran ve ABD karşılıklı açıklamalarla gerilimi tırmandırıyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı açıklaması yaptı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İsrail tarafından yürütülen bu çatışma korkakça bir savaştır ifadelerini kullanan Kalibaf, İran'ın ABD'ye karşı zafer kazandığını söyledi. Kalibaf açıklamasının devamında İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının İran için bir zafer belgesi olduğunu belirtti. ABD'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını da sözlerine ekledi. İran ordusu komutanı Emir Hatemi ise ABD askerlerini öldüren veya yakalayanlara 30 bin dolar para ödülü verileceğini açıkladı.
6: Bu koşak...
7: Kim bir ABD'li askeri öldürürse ya da esir alır ve onu İran ordusuna teslim ederse uygun bir hediye vereceğiz. Bu hediye 30 bin dolardır.
6: Hoşbaneye.
5: İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti. ABD Başkanı'na bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişelensin dedi. Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray yetkililerinden geri adım geldi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceği ifadelerinin şaka olduğu ifade edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz şimdi. Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası çok büyük bir yıkıma yol açtı çünkü. Yani şu an için kabaca 200 binden fazla eve elektrik verilemediği belirtiliyor. Bu arada sel de yaşandı beraberinde kasırganın ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
8: Sokaklar nehre döndü. Ağaçlar devrildi. 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
9: Okyanusun evime girmesinden endişe duyuyorum.
8: ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası günlük yaşamı felç etti. Kasırgada rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıktı. Nehirler taştı, onlarca evin çatısı uçtu.
3: Hawaii'de yaklaşık 200 bin ev elektriksiz kaldı. Su seviyesi 80 santimetreyi aştı. Açıkçası bu çok büyük bir onarım işi olacak.
8: Hawaii valisi bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Acil durum ekipleri enkaz temizleme ve hasar değerlendirme çalışmaları başlattı.
9: Bütün gece elektriğimiz kesikti. Tüm boğaçlar devrilmiş ve elektrik hatlarının üzerine düşmüş durumda. Bu yüzden acil durum ekiplerinin bize ulaşıp biraz yardım etmesini umuyoruz.
8: Uzmanlar bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Nino hava olayının Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgesinde sıcaklıkların artmasına ve kasırga riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.
1: Şimdi bir toprak kayması haberi ama doğal bir afet değil. İstanbul'da Sultan Gazi'de yaşanıyor. Çünkü inşaatın temelinde yaşanıyor bu toprak kayması. Zabıta ekipleri önlem amaçlı olarak tüm sokağı trafiğe kapatıyorlar. Görüntüleri şimdi ekranlarınıza getirelim. İstanbul'dan, Sultan Gazi'den. Bir inşaatın temel kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geliyor. İnşaatın güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye, polise ve zabıta ekiplerine haber veriyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakta inceleme yapıyor ve ardından yapılan kontrollerde sokak zemininde de çatlaklar oluştuğu tespit ediliyor ve bunun üzerine polis ekipleri sokağı kapatıyor. Zabıta ekipleri de şerit çekiyorlar tüm sokağa ve önlem alıyorlar. Olayla ilgili şimdi inceleme başlatıldı. Yeni dolandırıcılık yöntemleri, gündemde ne varsa buna uygun bir senaryo üretiyor dolandırıcılar. Şimdi de İstanbul'da kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtıyorlar. Bir çete bunlar ve bir iş insanını 20 milyon 875 bin lira dolandırıyorlar. Ayrıca 39 bin euro parasını da kendi hesaplarına geçiriyorlar. Fark ediliyor bunun bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu. Bunun üzerine şikayette bulunuyor insanlar. Ve bir operasyon gerçekleştiriliyor. O operasyonda da 13 kişi tutuklanıyor.
8: İş insanını dolandırmışlardı. Milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul'da dolandırıcılar şirket sahibi bir iş insanını telefonla arayarak kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttı. Hesaplarında sıkıntı olduğu, paraları kurtarmak için de başka hesaplara aktarması gerektiği söylendi. 20 milyon 875 bin 215 lira ve 39 bin euroyu transfer eden iş insanı daha sonra bankayı aradığında dolandırıldığını anladı ve hemen şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan suç ağı deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 20 milyon 875 bin 215 lirayla 39 bin euronun başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. İki ayrı operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklanırken iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılardan birinin 36 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin paraları kuyumcuda bozdurduğu ve dövizleri saydığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bir açıklama var. 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgilendirmede bulunuyor Adalet Bakanı Gürlek. Hemen aktaralım o mesajın detaylarını. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin güvenliği ve huzurumuzu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelgeyle ortaya koyduğumuz topyekin mücadele anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır diyor Bakan Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız örgütlü suçlar soruşturma bürosunca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralı kasaları da dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur. Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri maliyetlerine

0: soruşturmalarda titizlikle takip edilmektedir. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansöre, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz der mesajında Bakan Akın Gürlek ve çocuklarımızın ve gençlerimizin suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz derler ve mesajını böyle noktalar. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında tam 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur açıklamasını yapıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve mesajının sonunda da çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz diye de mesajını noktalıyor. 818 kişinin mal varlığına el konulduğu bilgisini de paylaşıyor Bakan Akın Gürlek. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik, yani sadece 4 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri paylaştı sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir haberle devam edelim şimdi. Milli para yüzücü Defne Kurt Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu. Güzel bir haber. Noktalayalım bu haberle de. Avrupa Su Sporları Şampiyonası Paris'te tamamlandı. Ve Türkiye organizasyonda 26 milli sporcuyla yüzme, açık su yüzme, artistik yüzme ve atlama branşlarında mücadele etti. Şampiyonada milli para yüzücü Defne Kurt 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt'la antrenörü Nuriye Ren'in Gemicioğlu'nu tebrik etti. Defne Kurt şampiyonada 50 metre serbestte de mücadele etmişti ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Biz de buradan bir kez daha Defne Kurt'u kutlayalım. Gururumuz, milli gururumuz Defne Kurt'a başarılarının devamını dileyelim ve böylelikle de Ajans Akşam'a doğru'nu bugünlük noktalayalım. Yarın inşallah saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile

0: üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
10: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Başkan Erdoğan Katar merkezli El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, İsrail medyası ve siyasi çevrelerinde Türkiye'ye yönelik saldırgan tutuma ilişkin soru üzerine Türkiye'nin savaş değil barış istediğini vurguladı. Erdoğan, ama eğer biri Türkiye'ye barış değil savaş için saldıracaksa Türkiye o savaşı yapmaktan çekinmez ve ondan kaçmaz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ifadesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kuriş, aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu belirtti. Kuriş, evinde bulunan altınlar içinse, evinde bulunan altınlar eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir, dedi.
17: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Efendim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud. Biliyorsunuz Ekim ayında İsrail'de bir seçim var ve Netanyahu'ya destek tarihin en alt seviyesinde. Netanyahu da Türkiye düşmanlığından ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından bir zafer kazanmayı düşünüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarını koymuş. İşte Netanyahu'ya karşı olanlar bunlar diyor. Yani bir anlamda işte bizim düşmanınız bunlar, beni destekleyin demeye getiriyor. Şimdi bütün bu açıklamaların ve bütün bu reklamların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biz Türkiye savaş istemiyoruz, barış taraftarıyız ama birisi Türkiye'ye saldıracaksa, hele İsrail'den bahsediyor, bunu anlatıyor. Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye'de savaştan çekinmez cümlesinden sonra olması da dikkat çekici.
18: Netanyahu'nun partisi sınırı açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan afişleri İsrail sokaklarına astı. O hamle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini hatırlattı. İsrail'de 22 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki reklam panolarına asılan propaganda afişleri dikkat çekti. Afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleri hedef alındı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Müçteba Hamani, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana kullanıldı. Afişin üzerine ise seçmene yönelik olarak onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadelerine yer verildi. O afiş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail medyası ve siyasi çevrelerinde Türkiye'nin gelecekteki düşman olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme getirdi. Türkiye'nin savaşı değil, barışı istediğini vurgulayan Başkan Erdoğan'ın aksi halde biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye'nin o savaşı yapmaktan çekinmeyeceğinin mesajını verdi.
17: Öte yandan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığı belirtilerek Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
16: Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığı belirtildi.
18: Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze İtilafı'nı sona erdirmeye yönelik kapsamlı barış planının uygulanması için yol haritasını ve Filistin Devleti'ni tanımayı açıkça reddetmesini kınarlar. Bu tutum kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına gelmekte, uygulanmasını tehlikeye atmakta ve adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltalamaktadır.
16: Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
18: Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış, yalnızca iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca vücuda getirilmesiyle mümkün olacaktır. Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır. Bakanlar, Barış Kurulu'nun süre gelen rolünün önemini vurgulamakta ve tüm tarafları, yol haritasının uygulanması ve Başkan Trump'ın kapsamlı barış planının ikinci aşamasının ilerletilmesine yönelik çabalarını desteklemeye çağırmaktadır.
17: İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile ilgili hiçbir görüntü yok malum. Şimdiye kadar medyanın karşısına çıkmadı, herhangi bir görüntü vermedi. Sağlık sorunu ile ilgili pek çok soru işareti var. O soru işaretlerini gidermek için bir görüntü yayınlandı ama görüntü efendim teyide muhtaç. Görüntüde görüyorsunuz Müçteba Hamane, İran dini lideri, yanında da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan var. Oturmuşlar, diz çökmüşler, bağdaş kurmuşlar, karşılıklı sohbet ediyorlar. Bu görüntü yeni servis edildi İran tarafından. Fakat buradaki soru işareti şu: bu görüntü Müçteba Hamane'nin dini lider seçildikten sonra mı çekilen görüntüsü, yoksa çok eskiden çekilen bir görüntüydü de yeni mi servis ediyor? Bu soru işareti, ama İran medyası bunun yeni bir görüntü olduğu iddiasında.
16: İran Müçteba Hamane'nin yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Yayınlanan son videoda Hamane ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sohbet ettiği anlar yer alıyor. İran lideri Müçteba Hamane'nin ABD'nin saldırılarında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamane'nin kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran medyası son olarak Müçteba Hamane'nin yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hamane bir odada sohbet ediyor. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerin de yeni olduğu iddiasını tartışmaya açıyor.

0: Alihan Kuriş çıkar amaçlı örgüt kurma suçundan tutuklandı. Milyarlarca liralık para trafiği tespit edilen soruşturmada verdiği ifadelerde çelişkilerle dolu. İşte Kuriş'in dikkat çeken savunması.
1: Milyarlarca lira para trafiği tespit edildi. Çıkar amaçlı örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: Kuriş'in tutuklanmasının ardından ifadesi de ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti. Kuriş yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. Kendisini kanaat önderi olarak tanımladı. Kuriş'in sorgusunda dikkat çeken detaylardan biri iletişim yöntemiydi. Adına kayıtlı bir GSM hattının bulunmadığı görüldü. Soruşturma kapsamında Kuriş'e yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş çok sayıda isim için tanımam şeklinde cevap verdi. Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin lira olduğunu beyan etti.
3: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri, kira geliridir. Benim adıma kayıtlı babamdan intikal eden miras yoluyla bana geçen gayrimenkuller vardır. Sakarya Erenler Mahallesi'nde ofis binasında hisse, Şamlıca'da kendime ait 3 katlı bir ev, Kısıklı'da aile fertleriyle hissedar olduğumuz 1 adet 450 metrekare civarı arsa vardır. %51 hissedarı olduğum Altun Mimarlık İnşaat ünvanlı firmam vardır. Hatırladığım kadarıyla 2009-2022 tarihleri aralığında ELF Yapı İnşaat isimli firmada %49 hissedarlığım vardı.
1: Kuriş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına el konulmuştu. Kuriş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu. Kuriş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar olduğunu ileri sürdü.
3: Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin, düğün takılarımız ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.
1: Kuriş'in ifadelerindeki çarpıcı farklılıklardan biri de Arden Gıda'daki ortaklığıydı. Arden Gıda'nın mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin liraya ulaştı. Kuriş ayrıca Arden Gıda'daki ortaklığını %5 olarak hatırladığını söyledi. Fakat %37,5'lik bir hissesi olduğu ortaya çıktı. Kuriş hem emniyet hem de savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. MASAK raporu ve tanık beyanları ışığında soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
0: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı biliyorsunuz. Ve Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Başkan vekili seçimi arbede ve kavgalarla geçti ve en nihayetinde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oyla Menderes Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi.
1: Yeni Parti ve CHP anlaşamadı, Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti.
4: Bu bir görev. Biz siz arkadaşlarım bu görevi bana tebliğ etmiş oldular. Biriz, beraberiz. Her şey Menderes için. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
1: İzmir Menderes'te başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Aday yarıştı.
5: Oylama öncesinde meclis üyeleriyle izleyiciler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine meclis salonu boşaltıldı. Oylama parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle devam etti.
1: İlk turda AK Parti adayı Asuman Şen 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, Bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci turda 3 oy geçersiz sayılırken CHP grubu itiraz ederek salonu terk etti.
5: Meclis Başkan Vekilliği seçiminde 3. turda da sonuç çıkmayınca seçim 4. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes'e

0: Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
1: CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fezleke rekoruna koşuyor. Özel hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 63'e ulaştı. Yeni gelen fezlekelerle birlikte CHP ile Yeni Parti arasında ipler yeniden gerildi. Kulislerde CHP milletvekillerinin Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşti.
3: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan, derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezlekenin meclise ulaşmasıyla birlikte muhalefette dokunulmazlık tartışması başladı. Kulislerde CHP milletvekillerinin büyük bölümünün fezlekelerin gündeme alınması halinde Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyeceği konuşuluyor. Genel merkez kaynakları da iddiayı doğruluyor. CHP yönetimi milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanması gerektiğini ifade ediyor.
5: Baba ocağında rüşvet olur mu?
1: CHP'de bir yandan gözler il başkanları toplantısına çevrildi. Ağustos ayı bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.
4: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayı itibarıyla Anadolu turuna çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezileri için start verilecek. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için daha önce İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkarken bu kez başlangıç olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor.
6: Ben Kemal geliyorum.
1: Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
2: Efendim 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
7: Ne yapalım? Yaşamak zorundayız. Yaşıyoruz yani. Çok sıkıntılar çektik.
8: Hiç çıkmadı ki aklımızdan. Aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
1: Anıta çelenk bırakıldı. Dualar edildi. Deprem şehitleri afetin 27. yıl dönümünde unutulmadı.
9: Yakınlarımızı kaybettik. Allah'ım bir daha böyle bir depremi, böyle bir acıyı kimse yaşatmasın. Her şeyi canlı gördüm ya. Çok bayağı bir etki kaldı bizde.
1: 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 şiddetindeki sarsıntıda 17.480 kişi hayatını kaybetti.
9: Halen aslında acılar canlı ve diri. Biz 27 sene oldu. Yani o zaman doğan çocuklar şimdi delikanlı ya da genç haldeler.
1: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
7: Sabah 8'de haberini aldığımda tüm komşularım ve akraba çevremde de 1500'e yakın kayıp olduğunu öğrendim. Yani Allah fidan yaşatmasın, çok kötü günler, hala bile tüylerim diken diken oluyor.
1: Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük'teki deprem anıtına çelenk bırakıldı.
10: Bundan tam 27 yıl önce tüm Türkiye'yi yasa boğan Büyük Gölcük depremi gece saat 03.02'de meydana gelmişti ve o depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu yılda depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılıyor.
9: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Hayatta olduğumuz sürece onları rahmetle anmaya devam edeceğiz.
1: Yalova'da depremde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu

0: mermer bloklara karanfiller bıraktı. Sakarya'da da eller semaya açıldı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
1: Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremde can kaybı 53'e yükselirken sarsıntı sırasında doğum yapmayı bekleyen anneler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
0: Endonezya'yı vuran 7,7'lik deprem duygu dolu anlara sahne oldu. Doğum yapmayı bekleyen kadınlar da depreme hastanede yakalandı. Bir bölümü yıkılan binadan kurtuldular. Üstelik sarsıntı ve yıkıma rağmen bebekleri sağlıklı şekilde dünyaya geldi.
2: Ailelerini evde bırakmasına rağmen bizi geride bırakmadıkları ve bana bakmaya devam ettikleri için çok minnettarım.
0: Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen deprem büyük yıkıma neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi yaralandı. Ekipler enkazlarda yaşam belirtisi aradı. 1300'den fazla evle, okullar ve sağlık tesisleri depremde zarar gördü. Yaklaşık 5000 kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Bazı köyler heyelanlar nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.
2: Allah ölmemizi istiyorsa bunu kabul ederim. Yaşarsak bunu da kabul ederim.
0: Deprem sıra dışı olaylara da sahne oldu. Sarsıntıda çok sayıda hastanede yıkılmıştı. O sırada doğum yapmak üzere olan kadınlar da vardı.
2: 31 haftalık hamileydim. Bu yüzden hala doktorla görüşüyordum, gözlemliyordum ve doğum tarihimi bekliyordum.
0: Odaları çöktü ama hemşireler onları yalnız bırakmadı. Ölüm onları teğet geçti.
2: Deprem sırasında doktorlara, hemşirelere teşekkür ettim. Zor olduğunda bile, oda çöktüğünde bile bizi terk etmediler.
1: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yazısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Basit bir kayıp vakası olmadığına vurgu yapılan yazıda olayın organize bir yapı içerisinde işlendiği kaydedildi.
0: Gülistan Doku olayı basit bir kayıp vakası değil. Türkiye'nin konuştuğu olayda organize yapı vurgusu yapıldı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi, oğlu, koruma polisinin de aralarında bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık, delillerin karartılmasında kamu gücünün kullanıldığı ve olayın organize bir şekilde yapıldığını vurguladı.
3: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
4: Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturuldu. Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın bir suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuş.
0: Ayrıca Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade süreci resmen devam ediyor. Genç kızın cansız bedenini arama çalışmaları da sürüyor.
1: Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Katırcı 6 gün yoğun bakım tedavisinin ardından yeniden hayata tutundu. Tutuklanan eski eşinin serbest kalmasından korktuğunu belirten kadın, adalet yerini bulsun, korkuyla yaşamak istemiyorum diyor.
5: Kendimi bahçeye attım. Ambulansın, polisin gelmesini bekledim. Bilincimin yerinde korumaya çalıştım kendimi.
0: 8 bıçak darbesi. Yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesi. Ölümden dönen

0: de korumaya çalıştım kendimi.
1: 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın Balcalı Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. 6 gün süren zorlu tedavinin ardından yeniden yaşama tutundu. Genel cerrahi servisine çıkarıldı.
0: Şans eseri ölümden döndüm. Çektiğim acıların anlasın tarifi yok. Çocuklarıma bir şey yapmasın diye kendimi siper etmeye çalıştım. En sonunda yaptı yapacağını.
1: Katırcı eski eşi hakkında daha önce 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ama Tanrı kulunun bir süre önce sana mezar yeri aldın mesajı gönderdiği ve kefen yolladığını dile getirdi. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrı kulu Pozantı'da polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Katırcı'nın en büyük korkusu eski eşinin yeniden serbest kalması.
0: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık.
1: Annesinin yoğun bakımdan çıkmasıyla rahat bir nefes alan kızı Cennet Terkeşli de babasının en ağır cezayı almasını istedi.
2: O benim babam ama bu yaptığına karşılık çıkmasını ben de istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum aslında. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Bunun büyük bir cezada cezalandırılmasını istiyorum. Hiçbir kadın bunu yaşamasın yani.
1: Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
3: İtalya'nın Sicilya bölgesi filmleri aratmayan bir soyguna sahne oldu. Messina kentinde bulunan bir müzede Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya ait 4 eser çalındı. Alarmların devreye girmediği hırsızlık olayında belirli eserlerin çalınması sipariş soygun ihtimali güçlendirdi.
1: Müzede alarm devreye girmedi, milyonlarca euroluk 4 sanat eseri çalındı. Soygun İtalya'nın Sicilya adasında yaşandı. Hırsızların hedefinde Rönesans eserlerine ev sahipliği yapan Messina Müzesi vardı. Dini ayin yapılan bölgede meydan kalabalıktı. Hırsızlar tam o saatleri seçti. Güvenlik sistemini aşıp akşam saatlerinde müzeye girdi. Soyguncular 15. yüzyıla ait eserlerin bulunduğu bölümde Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya atfedilen 3 paneli çaldı. Ardından çocuklu Meryem ve Mesih'i tasvir eden çift taraflı bir paneli daha aldılar. Toplam 4 değerli eser müzeden gizlice çalındı.
4: Bunlar sadece Antonello da Messina'nın eserleri değil. Bunlar elbette sanatsal ve kültürel değerlerinin yanı sıra kimliğimiz açısından da büyük önem taşıyan eserlerdir.
1: Çalınan eserlerin değerinin 70 ila 80 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Eserlerin bu kadar tanınmış olması yasal piyasada satılmalarını da neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca hırsızların doğrudan belirli eserlere yönelmesi soygunun sipariş üzerine yapılmış olma ihtimalini artırdı.
4: Kesinlikle sipariş edilmiş bir hırsızlık.
5: Messina'daki bölgesel disiplinler arası müzeden Rönesans dönemine ait 4 değerli tablo çalındı. Eserler arasında Antonello da Messina'ya atfedilen San Gregorio Polipti'nin 3 paneli de bulunuyor. Polis alarm sistemini nasıl aşan hırsızları ve eserlerin olası sipariş üzerine çalınıp çalınmadığını araştırıyor.
1: Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, hırsızların kimliği ve müzeye hangi yöntemle geldiklerini belirlemeye çalışıyor. Alarm sisteminin neden devreye girmediği de cevap bekleyen sorulardan.
5: Messina'da 15. yüzyıla ait 4 eser müzeden çalınırken soruşturma derinleştiriliyor. Yetkililer, hırsızlığın organize sanat kaçakçıları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay Avrupa'daki müze güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
1: Soygun sanatçının eserlerini hedef alan ilk olay değil. Antonello da Messina'nın bir başka Exe Homo eseri de daha önce çalınmıştı.
3: Adıyaman'da yaşayan Abu Zer Zeynep Doğan çifti yıllarca evlat hasreti çekti. Evlerini satıp tüp bebek tedavisiyle 34 yıllık hasrete son verdiler. Doğan ailesine güzel bir haber daha geldi. Bakanlığın da devreye girmesi ve hayırseverlerin de desteğiyle şimdi de yeni yuvalarına kavuştular.
6: Müzik
1: 34 yıl evlat hasreti çektiler. Çocuk sahibi

0: olabilmek için evlerini bile sattılar. Şimdi ise ikiz kızlarıyla birlikte yeni yuvalarına kavuştular. Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zerdoğan ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek tedavisiyle Tekbir Gül ve Havva Gül isimli ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Ailenin hikayesi 6 yaşındaki ikizlerin Anıtkabir'i ziyaret etme hayaliyle Türkiye'nin gündemine geldi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu isteği karşılayamayan aileye hayırseverler destek oldu. Anıtkabir ziyaretinde çekilen görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
1: Atatürk bize teşekkür ediyor.
2: Nasıl teşekkür ediyor?
1: Türk bayrağını sallıyor ya. Mama gördü
0: yani. Görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Aile için danışmanlık ve destek süreci başlatıldı. Tüp bebek tedavisi için yıllar önce evlerini satan Doğan çifti, yürütülen yardım kampanyasının ardından temin edilen yeni evlerine dualarla yerleşti. 34 yıllık mücadelenin ardından Doğan ailesinin yüzü bu kez yeni yuvalarıyla güldü.
3: İşte geliyordum tavaya, tavadan eve geliyordum, saat 12'de eve geliyordum. Ama şimdi işler çıkmadan ben evime geliyorum.
4: Şimdi yaz aylarındaki en büyük problemlerden bir tanesi artan sıcaklar ve yükseklemle beraber uyuyamama, uyku kalitesini doğrudan etkiliyor bu durumlar. Hele ki önümüzdeki günlerde bir sıcak hava dalgası daha gelecek Türkiye'ye. Peki ne yapmak gerekiyor efendim? Böyle havalarda nasıl iyi ve sağlıklı uyuyacağız? Uzmanından tavsiyeler var.
5: Ayranı içeceksin, ondan sonra sodan içeceksin, yatacaksın.
6: Öncelikle odayı havalandırıyorum. Yani nevresimlerimizi daha çok pamuklu tercih ediyorum.
7: Zamanında uyumak önemli. Yani hani uykunun süresi önemli ama ne zaman yapılacağı da önemli.
0: Gecenin bir vakti tavana bakıp duranlar, yastığını çevirip çevirip uyumaya çalışanlar. Yaz aylarında uyku kalitesi pek çok insanın ortak derdi haline geldi.
5: Çayı fazla içersen uyuyamazsın.
7: Yüksek sıcaklık uyku kalitesini bozan en önemli faktörlerden bir tanesi. O nedenle odanın serin olmasını öneriyoruz yaz aylarında.
8: Yaz aylarında daha kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğumuz değil, uyku öncesi alışkanlıklardan oda sıcaklığına, klima kullanımından beslenme alışkanlıklarına kadar birçok şey önemli. Yapılabilecek küçük değişikliklerle yaz aylarında daha rahat uyuyabilmek mümkün.
7: Göz bandı kullanılmasını ya da kalın perdelerle odanın içerisinde ışığın girmesini engellemek gerekiyor. Yatmadan önce kafanın rahatlatılması, aktif zihinsel aktivitelerin azaltılması, akşam saatlerinde hafif bir egzersiz, yatmadan önce alınacak sıcak bir duş, uyku kalitesini artıracak şeyler aslında sayabiliriz.
0: Peki beslenme alışkanlıklarıyla uyku arasında bir bağlantı var mı?
7: Akşam saatlerinde çay, kahve, kola mümkünse alınmamasını öneriyoruz. Özellikle karpuz gibi, kavun gibi diüretik etkisi, yani idrar sökücü etkisi çok yoğun olan meyvelerden özellikle akşam saatlerinde geç saatlerde yatmadan önce yenilmemesini çok fazla öneriyoruz.
8: Sıcak hava, uzayan günler ve değişen günlük rutinler. Yaz aylarıyla birlikte uykuya dalmak da bazen o uykuyu sürdürmekte güçleşebiliyor. Peki yaz aylarında kaliteli ve sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerekiyor?
9: Erken uyumaya özen gösteriyorum.
10: Bol bol stresten uzak duruyoruz ve camı açıyoruz. Günde iki sefer duş alıyoruz.
6: Klima kullanıyoruz. Yani son bir 40 dakika, bir saat kala uykuya kala telefon kullanmıyoruz.
4: Efendim yaz aylarıyla birlikte tehlike yeniden baş gösterdi. Ölümcül risk taşıyan Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüne karşı uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Peki kene vakalarında yapılması ve kesinlikle uzak durulması gerekenler neler? Vücuda yapışan kene nasıl çıkarılmalı? İşte adım adım hayat kurtaran o uyarılar.
0: Yaz aylarında açık alanlarda en büyük tehlikelerden biri kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi keneden bulaşan ölümcül bir enfeksiyon. Uzmanlar tarla, bağ ve bahçe dönüşünde mutlaka vücut kontrolü yapılması gerektiğini vurguluyor.
11: Araziye giderken de özellikle beyaz kıyafetler, açık renkli kıyafetler, işte pantolon paçalarını ya da eşofman paçalarını çorabın içerisine almak gibi basit önlemler ve sonrasında eve geldiklerinde kontrol edip tedbir almalılar, önlem almalılar.
0: Peki vücudunuza kene yapıştığını fark ettiğinizde ne yapmalısınız?
11: Dokunmakla, çekmekle, ittirmekle kene cilden ayrılmayacaktır, ısırmıştır. Dişlerini tamamen

0: tamamen gömmüştür ve kan emmeye devam eder. Şöyle kafa kısmını tuttuğunuz zaman simüle ettik. Tek seferde gövdesine hiç dokunmadık. Kafa kısmını tuttuk. Sağa sola sağa sola esnetip çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Çıkarttıktan sonra sabunla ya da bir dezenfektanla güzelce temizliyoruz alanı çıktıktan sonra ve kontrol ediyoruz. Yani bir belki kenenin bir parçası kalmış olabilir. İyi bakmak lazım. Bu yeterli.
1: Uzmanlar kene çıkartıldıktan sonraki 10 gün içinde yüksek ateş, baş ve kas ağrısıyla bulantı görülürse vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması yönünde uyarılarda bulunuyor.
0: Kenelerin ısırması sonrası, kene ısırması sonrası, kene teması sonrası oran, hastalık oranı %2'lerde, 3'lerde son makalelerde. O yüzden yine de tedbirli olmak için biz erken teması erken tespit edip doğru şekilde çıkarttıktan sonra 10 günlük bir takibimiz var. Rahat olabilirsiniz bu açıdan. Bunları uygulamak lazım.
2: Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi her geçen gün düşmeye devam ediyor ve Tuna Nehri'nden de farklı farklı alanlarda yeni keşifler ortaya çıkıyor. Daha öncesinde batmış bir gemi kalıntısı çıktı, farklı kalıntılar çıktı. Efendim bu sefer de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tam 700 kiloluk bir mayın tespit edildi. Daha sonrasında o mayın kontrollü bir şekilde imha edildi.
1: Avrupa'nın can damarı Tuna Nehri'nde su seviyesi 117 yılın en düşüğünde. 10 ülkeden geçen ve kuraklık nedeniyle debisi düşen nehirde 2. Dünya Savaşı'nın kalıntıları da gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Slovakya'da nehirde bir İngiliz mayını bulundu. 700 kiloluk dev mayın bomba imha ekipleri tarafından dikkatlice nehirden çıkarıldı. Mayın toprağa gömüldü. Üzeri kumla kapatıldıktan sonra kontrollü şekilde imha edildi. Patlamanın etkisiyle toprak ve kum metrelerce havaya yükseldi. Tuna Nehri'ndeki debinin düşmesiyle şimdiye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 20'den fazla Nazi gemisi de ortaya çıktı.
3: Bu kelimenin tam anlamıyla daha önce hiç yaşanmamış bir durum. Bu enkazlar daha önce hiç bu şekilde görünmemişti. Her zaman tamamen su altında kalmışlardı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum.
1: Tuna'da su seviyelerinin düşmeye başlamasından bu yana mamut kalıntıları, Roma dönemine ait 2000 yıllık köprü enkazı ve tarihi savaş kalıntıları da gün yüzüne çıkmıştı.
2: İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 6 tonluk sahibi Winner 24. yaşında. İzmirliler bilirler, eskiden Pak Bahadır vardı. O da işte 2007 yılında sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, 59 yaşında ölmüştü ve ondan sonra Winner geldi. Winner 24. yaşında özel efendim, özel bakım alanı, bakın ayakları temizlendi, tırnaklar kesildi. Kendisine güzel bir doğum günü hediyesi verildi.
4: Bakımı yapıldı, doğum günü kutlandı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 6 tonluk sakini Winner, 24. yaş gününde özel ilgiyle karşılandı. Asya fillerinin Türkiye'deki tek ailesinin üyelerinden olan Winner'a doğum gününe özel ayak ve tırnak bakımı yapıldı.
5: Türkiye'nin tek fil ailesine sahibiz.
4: Bakım sırasında veteriner hekimler ve bakıcılarla kurduğu özel bağ da kameraya yansıdı.
5: Onların bakımı tabii aynı şekilde meşakkatli oluyor. Bakıcı arkadaşlarımız onlarla bireysel olarak ilgileniyorlar.
4: Fillerin ayakları haftada 2 kez kontrol ediliyor. Tırnakları temizleniyor ve dezenfeksiyonları yapılıyor.
5: Bir kere kesinlikle empati içinde çalışıyoruz. Yani onların ne hissettiğini her zaman anlamaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek için, burada bu alandaki refahlarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.
4: 2008'de İzmir'e getirilen Winner, eşi Begüm Can ve yavruları İzmir, Deniz ve Ege ile birlikte Türkiye'nin tek Asya fil ailesini oluşturuyor.
2: Şimdi sizleri Ankara'da düzenlenen Kara Kucak Güreş Şampiyonası'na götüreceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular er meydanında mücadele etti. Oldukça ilginç manzaralar vardı. Organizasyonun onur konu UFC şampiyonu, dünya ünlü sporcu Hamza Çimayev A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

0: Dünya yıldızları Ankara'ya geldi. Kara Kucak Güreş Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Dünyaca ünlü dövüşçü Hamzat Çimayev organizasyonun onur konuğu oldu. Hayranları onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
2: Keçiören uluslararası bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Dünya Kara Kucak Güreş Şampiyonası'nda 31 ülkeden 145 sporcu Ankara'da yer meydanına çıktı. Güreşçiler rakiplerin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele veriyor.
0: Keçiören'de düzenlenen 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Festivali'nde pehlivanlar ödüllerini aldı. 81'inden yaklaşık 1500 pehlivanın katıldığı festivalde er meydanında mücadele, tribünlerde ise heyecan vardı. UFC şampiyonu Hamzat Çimayev şampiyona öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çimayev A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
2: Dünya ünlü boksör Hamzat Çimayev Türkiye'de Keçiören Belediyesi'nin misafiri, şu anda da yanımızda.
3: Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?
4: Ne düşüneceğim? Her zaman kardeş olduğumuzu düşündüm ve öyle de kalıyor. Burada bulunmayı seviyorum. Sık sık İstanbul'a geliyorum. Bizi böyle sıcak karşılamaları hoş. Burada olmaktan mutluyum.
3: Kariyerindeki en zorlu rakibin kimdi?
4: Kendim.
3: Kendin mi? Başka kimse yok mu?
4: Hayır.
3: Dövüş dışında sana en çok mutluluk veren şey nedir?
4: Dövüş dışı iyi ve güzel işler, iyilikler yapmak.
3: Gerçekten korktuğun bir rakip oldu mu hiç?
4: Bilmem ki, korkmak. Kimden korkacağım ki?
3: Bir sonraki dövüşünde kiminle karşılaşmak istersin?
4: Kemerimi geri almak istiyorum. Bakalım orada kim olacak? Benim için pek bir farkı yok. Kimi verirlerse onunla dövüşeceğiz.
3: Türkiye'ye ve insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Türkiye'de ilk kez mi bulunuyorsun?
4: Hayır, ilk kez değil. Sık sık İstanbul'da oluyorum. Burada bulunuyorum. Ne söylemek isterim? Çok büyük teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm zamanlar boyunca aramızda var olan kardeşlik ilişkilerimiz için. Yüce Allah bunu hem bu dünyada hem de gelecekte daim kılsın.
3: Bugün senin yeteneklerini görecek miyiz? Planın var mı?
4: Bugün seyirci olarak izleyeceğiz. Bizim çocukları destekleyip takip edeceğiz.
5: Efendim, akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
6: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bina yıkım çalışması sırasında bir anda çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan var mı? İstanbul Sarıyer'de dün meydana gelen kazaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. 3 kardeşin hayatını kaybettiği kazada şoför ifadesinde ne dedi? Erzurum'da Cirit'ten dönen sporcu ve atlar sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldı. ABD'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Yıkımın boyutu ne? Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın

0: her adımında varız.
1: Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Kerem abi.
16: Hayrola çocuklar?
15: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
17: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
16: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
16: Turkcell çözüm gücü.
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
16: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
19: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam. A Haber Radyo.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
21: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
22: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Reklam.
23: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
24: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm

0: Yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Görevini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak ve buna hiçbir tanesi yok. İftira atarak iş hakkımı feshettiler.
5: 15 yıl emek verdiği İspark'tan tazminatsız kovuldu. Üstelik hırsızlık iddiasıyla, yani kod 46 ile yıllarca iş bulamadı. Mahkeme onu akladı ama belediye itibarını geri iade etmiyor.
4: 2023'te bana haber geldi. Görev yerini terk ettiniz diye, esnafla samimi oldunuz diye bana iş çıkışı verildi. Lavabo yok şu an bulunduğum yerde. Mecburen lavaboya ihtiyacımız 1 kilometre kadar katlı topa var. Orada görmek zorundaydık. Esnafın aracıyla gittik geldik.
6: Mahkeme kamera kayıtlarını inceledi, savunmaları dinledi. Tazminatsız fesih için herhangi bir kusur bulunmadığına hükmetti. Ergin Bulut dev bir tazminat kazandı. Ancak belediye dosyayı istinafa taşıdı.
4: Ve ben hakkımı istiyorum. Benim hiçbir kusurum, bir hatam, bir şikayet olmadığı halde bana bu iftira atarak benim hakkımı feshettiler.
6: Ergin Bulut 3 yıldır iş bulamıyor. Çünkü 15 yıllık emeğini bir kalemde çizen belediye kod 46 ile onu işten çıkardı. Bu kod hırsızlık manasına geliyor. Bu yüzden Ergin Bulut'un çaldığı her kapı yüzüne kapandı.
4: İki kere iş başvurusu yaptım. Direkt ben, biz seni ararız. Çünkü madde var orada. Bu bir yani zulümdür yani. Bu vallahi bir zulüm ya. Orada o maddeden dolayı insana böyle bir şüpheyle bakıyor sana. Ha bu hırsızlık yapmış. Yani öyle de bir şey yok. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir hasta abim var. %99 engelli. Benim iki tane çocuğum var.
5: Ergin Bulut aynı zamanda 2016'da Cihangir'deki doğalgaz patlaması sonucu engelli kalan abisine de bakıyor.
4: Aylık 30 bin medikal malzemesi ihtiyacımız var ve biz bunları karşılamıyoruz. Çok maddi sıkıntılar çekiyoruz. Benim olan hakkımı niye elimden alıyorsunuz? Adalet istiyorum ben, hakkımı istiyorum. 46 kodun lütfen değiştirmesi talep ediyorum. Allah rızası için bu zulümün bir kalkmasını istiyorum.
7: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Sarıyer'de dün meydana gelen kazaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kamyon şoförünün ifadesine de ulaşıldı.
8: Kamyon şoförü frene bastım duramadım dedi. Ölen 3 çocuğun kardeş oldukları ortaya çıktı. Kardeşleri hayattan koparan kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü içinde 8 kişinin olduğu hafif ticari araca çarptı. Feci kazaya ilişkin detaylara ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 4 yaşındaki Yusuf, 11 yaşındaki Mehmet ve 13 yaşındaki Ecrin İçen kardeşler olduğu açıklandı. Çocuklarını kaybettikleri kazada ağır yaralanan anne ve babayla diğer 3 yaralının tedavileri de sürüyor. Öte yandan 3 çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Görmedim, frene bastım ama duramadım dediği öğrenildi. Ölen 3 çocuğun kardeş olduğu belirlendi.
7: İstanbul Beyoğlu'nda terrier cinsi köpeğe saldıran pitbull'un sahibi bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. 19 Temmuz'da yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
9: Köpek kavgası kanlı bitmişti. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda 19 Temmuz Pazar günü İsmet Ramazan Ş'ye ait pitbull cinsi köpek eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini tut, kontrol et uyarısıyla başlayan tartışma.

0: Çatışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat E., İsmet Ramazan Şeyh'i vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pitbull'un teriyer cinsi köpeğe saldırdığı, Murat E.'nin ise köpeğini kurtarmaya çalıştığı görüldü. Çevredekilerin müdahalesine rağmen Pitbull'un köpeği bırakmadığı anlarda Murat E.'nin köpeğe tekme attığı, ardından taraflar arasında arbede yaşandığı görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklandı. Her iki tarafında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
1: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili hem ailenin hem de mahallelinin kabusu oldu. Takıntılı kişi defalarca binayı kundaklayıp camları kırdı.
2: Sizi İstanbul'u dar edeceğim. Zindan edeceğim. Hakikaten de buyurun.
0: 4 kez camları kırdı. 3 kez binayı kundakladı. Eski sevgili mahallenin kabusu oldu.
3: Kendisi olduğum şahısla olan bir yıllık ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdi. Kendisi bana psikolojik, fiziksel her türlü şiddet uyguladı.
0: İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan genç aileye hayatı zehir etti.
2: Uykuya dalmışım, baktım bir su sesi geliyor. Benzin dökermiş.
0: Her gece gelip tehditler savuran eski sevgili genç kadının babasını da neredeyse öldürecekti.
2: Ben bağırınca lak etti, çakmağı çaktı, yaktı. Gitti. Fark etmezsek kesinlikle yanıyordu. Aynı cam kır, kapıyı yak.
4: En sonunda da burayı yaktı.
2: En sonunda bunu yaktı. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani.
0: Aile saldırgan eski sevgili yüzünden memlekete taşındı.
3: Oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti.
0: Polis binayı kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Yetkililerden sahip çıkmalarını istiyorum. Evimde ocağımda işime gidip gelmek istiyorum.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Kontrolsüz yıkımda facianın eşiğinden dönülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıyor.
0: Yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Korku ve panik dolu anlar yaşandı. Binanın tek bir darbeyle yıkılmasının ardından çevredekiler molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
5: Yıkılmış olsaydı çok güç insanlar ölebilirdi yani. Ama toz toprak felaket oldu. Nerede? Toz toprak içerisinde.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. Beton kesme makasının tek darbesiyle bina bir anda çöktü. Çevredekiler korku ve panikle kaçarken sokağa yoğun toz bulutu kapladı. Faciadan dönülen olayda kimse zarar görmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı. Bakın ekranlarınıza geliyor. Rüzgarın etkisiyle bir anda bulunduğu yerden havalanıyor ki oraya çok iyi sabitlenmesi gerekiyor aslında. Ama herhalde ki sabitlenmesi çok iyi yapmamışlar olsa gerek ki bir anda taklalar atmaya başlıyor ve aynı anda içerisinde çocuklar var. Çocuklarla beraber havalanıyor. 3 çocuk bu olayda yaralandı.
0: Şiddetli rüzgar şişme oyun parkını uçurdu. Dehşeti yaşayan 3 çocuk yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'den. Bir sitenin bahçesinde şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle ters döndü. O anda parkta oyun oynayan 3 çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Site görevlileri oyun parkını bahçeden kaldırırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Ha. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan

0: Kız Tepesi tabiat anıtı binlerce yıllık jeolojik olaylar sonucunda bu hale geliyor biliyorsunuz. Havadan efendim drone'la efsane görüntüler var. Ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Burası Kız Tepesi tabiat anıtı. Halkın dilinde gökkuşağı tepeleri olarak biliniyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan gökkuşağı tepeleri adeta bir sanat eseri sergiliyor. Yaklaşık 10 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan ve renkli toprak yapısıyla dikkat çeken tabiat anıtı gün batımı saatlerinde masalsı görüntülere sahne oldu. Doğanın sanat eseri batan güneşin kızıl ışıklarıyla buluştu. Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki farklı mineral katmanlarının batan güneşin süzülen ışıklarıyla buluşması alana adeta devasa bir doğal tablo havası kattı. 2019'da koruma altına alınan bölge hem jeolojik hazinesi hem de panoramik güzelliğiyle bölge turizmine güç veriyor.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Osmaniye'de seyir halindeki tankerde yangın çıktı. Aracı emniyet şeridinde durduran sürücü tırdan ayrılarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tankerde hasar oluştu. Aksaray'da 8 katlı apartmanın 7. katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Alevler daireyi sararken yoğun duman binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye binada mahsur kalanları kurtardı. 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Bu görüntülerde Erzurum'dan. Cirit karşılaşmasından sonra köylerine dönen sporcuların bir bölümü, sağanak sonrası meydana gelen sele kapıldı. Zor anlar yaşayan sporcular sürüklenmekten arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel kısa sürede birçok mahalleye ulaştı. Suyun geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda hayvancılık yapan Ahmet Ölmez, 4 keçisinin eksik olduğunu fark etti. Keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirleyen Ölmez yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 4 keçi ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bartın'da çamura saplanan inek için ekipler seferber oldu. Gövdesine halat bağlanan inek iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı. İneğini teslim alan sahibi ekiplere teşekkür etti. Burası da Ardahan. Yaz ayında etkili olan yağışlarla yeşilin farklı tonlarına bürünen menderesler drone'la görüntülendi. Menderesler yemyeşil arazi içinde kilometrelerce uzanan doğal birer çizgi gibi göründü. Su yatakları özellikle yüksekten çekilen görüntülerde bölgenin doğal güzelliğini ortaya koydu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası. Ekranlarınıza gelen bu görüntü neticesinde 200 bin ev elektriksiz kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Sokaklar nehre döndü. Ağaçlar devrildi. 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
2: Okyanusun evime girmesinden endişe duyuyorum.
1: ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası günlük yaşamı felç etti. Kasırgada rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıktı. Nehirler taştı, onlarca evin çatısı uçtu.
3: Hawaii'de yaklaşık 200 bin ev elektriksiz kaldı. Su seviyesi 80 santimetreyi aştı. Açıkçası bu çok büyük bir onarım işi olacak.
1: Hawaii valisi bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Yetkililer çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

0: acil durum ekipleri enkaz temizleme ve hasar değerlendirme çalışmaları başlattı.
1: Bütün gece elektriğimiz kesikti. Tüm boğaçlar devrilmiş ve elektrik hatlarının üzerine düşmüş durumda. Bu yüzden acil durum ekiplerinin bize ulaşıp biraz yardım etmesini umuyoruz.
0: Uzmanlar bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Niño hava olayının Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgesinde sıcaklıkların artmasına ve kasırga riskinin yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.
2: Amerikan polisi standart prosedürü karşısına çıkan her şüpheliye uyguladığı için sık sık eleştirilerin odağı oluyor. Şimdi izleyeceğiniz haberde de o örneklerden biri. Çöpten hurda toplayan kendi halinde birinden bahsediyoruz. Daha karşısında polis olup olmadığını anlayabilecek durumda bile değil. Öyle düşünün. Sırf ucuna bıçak bağladığı sopayı elinden bırakmıyor diye polisin şiddetinin hedefi oldu.
3: Peşini bıraksınlar diye polise yalvardı ama işe yaramadı.
4: Drop the hammer. Good. Over here. Drop that too. Drop that too. Yeah, just drop it.
3: Jose Angel Castillo 43 yaşında kendi halinde bir adamdı.
4: You're detained right now. You need to drop those right now. We're the police, man.
5: Stop, stop. Are you okay?
4: All right.
5: I'm okay.
3: Hurda toplayarak geçimini sağlayan şüpheli karşısında polis olduğunun bile tam olarak farkında değildi.
5: I'm okay.
3: Ancak Amerikan polisi halden anlamak yerine standart prosedürü uygulamayı seçti. Ucuna bıçak bağladığı mızrağa benzer sopaları bırakmadı diye talihsiz adam önce elektroşokun ardından da kurşunların hedefi oldu. Sekiz polis tarafından kuşatılan Castillo hayatını kaybetti.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Nijerya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Birleşmiş Milletler'e ait hastanenin zemininde toprak sürüklendi. Binanın havada kalan kısmı çökerek yerle bir oldu. Yetkililer hastanenin çökmeden önce tahliye edildiğini, herhangi bir yaralanma olmadığını aktardı. Polisten kaçtı, kazayla yakayı ele verdi. Görüntüler ABD'nin Oklahoma eyaletinden. Polis trafik ihlali nedeniyle bir sürücüyü durdurmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan sürücü kavşağa geldiğinde hareket halindeki iki arabayla çarpıştı. Kazanın etkisiyle şüpheli araç takla attı. Metrelerce sürüklendi. Çarpıştığı araçlardan biri de ağır hasar aldı. Endonezya'nın Java Adası'nın batı açıklarında yer alan Anak Krakatau yanardağında patlama meydana geldi. 8 patlamanın kaydedildiği doğa olayında gökyüzüne kül ve yoğun duman püskürdü. Endonezya'nın Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Jeoloji Ajansı patlamadan önce dağın lav püskürttüğünü doğruladı. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı da faaliyetini sürdürüyor. Yanardağın gövdesinde patlama yaşandı. Oluşan yeni çatlaktan metrelerce kül dumanı havaya yükseldi. Günlerdir faaliyetini sürdüren yanardağ yakından takip ediliyor. Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine açılan bu merkez insanlara robotları deneme fırsatı sunuyor. Yapay zeka destekli robotlardan biri ise ziyaretçilerin gözdesi oldu. Zira bu robot renkleri ve malzemeleri tanıyabiliyor. Çamaşırları makineden otonom olarak alabiliyor ve tüm yıkama kurutma döngüsünü kendi başına tamamlayabiliyor.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi. Pek çok maddede açıklamaları var. F-35 ile ilgili açıklamaları var. Mekke anlaşması üzerinden açıklamaları var. Ama İsrail'e de çok önemli mesajı var. Biz diyoruz biz barıştan yanayız ama eğer diyor bir bize karşı bir savaş açmak isterlerse savaştan da Türkiye çekinmez ifadesini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 60 günlük bir ateşkes vardı biliyorsunuz. O 60 günlük ateşkes doldu. Her ne kadar iki ülke arasında tekrar bir ateşkes için imzalar atılmamış olsa da şifahen yapılan açıklamalarda bu ateşkesin uzatıldığı bilgisi paylaşılıyor. Onun da detaylarına birazdan bakacağız.

0: Biraz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleşmişti biliyorsunuz. Altınlar çıkarıldı, pek çok paralar bulundu. Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Dikkat çekici açıklamalar var. Aylık gelirinin sadece 380 bin lira olduğunu söylüyor. 380 bin lira az bir para değil elbette, sadece dedim ama bu kadar çok altın, para, döviz ve menkul kıymetlerin edilmesi için gayet az bir meblağ. Daha da farklı detaylar var. Onu da ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. El Cezire'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan röportajı yayınlandı. Peyderpey yayınlanıyor. Daha önceki açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden atılacak F-35 adımlarına yönelik açıklamaları vardı. Bu sefer Mekke Barış Anlaşması'na dair mesajları var. Bir de İsrail'e mesajı var o açıklamalarında. Diyor ki biz barıştan yanayız ama eğer diyor İsrail bir savaş isterse, Türkiye'yle savaşmak isterse de savaştan çekinmeyiz diyor.
1: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
2: Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek adım bu imzalarla geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imza koyduğu anlaşmayla 3 ülkeden birine yönelik saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anlaşmayı Katar televizyonu El Cezire'ye değerlendirdi. Dünyaya net bir barış mesajı verildiğini söyledi.
3: Temennimiz odur ki
4: Türkiye barıştan yana tavır koyan bir ülke olarak Mekke'nin seçilmiş olması barış için önemli bir adım olmuştur. İran ile ABD arasındaki süreçte barışın taraftarları olarak bizler sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık. Bundan sonraki süreçte de barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
2: Mekke ortak savunma anlaşması dünyanın da yakın takibinde. ABD Başkanı Donald Trump 3 ülkenin liderini tebrik ederek adımı cesur ve inanılmaz olarak nitelendirdi. İşte bu kritik dönemde gözler askeri projelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için Trump'a açık bir mesaj gönderdi. Verilen sözleri hatırlattı.
3: Bundan sonraki süreçte
4: şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
2: Röportajında Ankara-Washington hattında İsrail'in hiçbir şekilde masada olamayacağını vurgulayan Erdoğan, Gazze'deki insani krize karşı Türkiye'nin tavrının kırmızı çizgi olduğunu yineledi.
4: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
2: Röportajda Türkiye'nin yarım asrı aşan Avrupa Birliği üyelik süreci de soruldu.
3: Şu anda bir defa
4: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Röportajın en çarpıcı başlıklarından biri ise Suriye ile ilişkilerdi. Ankara-Şam hattında yeni bir dönemin ipuçlarını veren Erdoğan, en kısa sürede Şam'a gideceğini açıkladı.
4: Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim de belirsizlik de her geçen gün artıyor. Trump'ın Hürmüz Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olacak sözlerine İran'dan yanıt geldi. Ordu Başkomutanı Hatemi, bacağınızı kıracak savunucularımız var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e hiçbir zaman dönemeyecek diye de ekledi. Amerika ile varılan 60 günlük mutabakatsa sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü saldırılar nedeniyle süreç zaten hiç başlamamıştı açıklamasında bulundu.
5: İran'la ABD arasında varılan mutabakatta 60 günlük süre sona erdi. İran'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'yi hedef aldı. Saldırılar yüzünden görüşmeler hiç başlamadı dedi.
6: Muhtıra'da belirtilen tek şey iki konu üzerinde müzakereler için 60 günlük bir dönemdi. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele. Eğer bir sonuç elde edilemezse bu süre uzatılabilirdi. ABD'nin saldırıları yüzünden bu hiç başlamadı. Sonuç olarak 60 günlük süre meselesi tamamen geçersiz hale geldi.
5: ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı Amerikan toprağı olacak sözleri de İran'da bir numaralı gündem maddesi.
7: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğim.
5: Beyaz Saray, Trump'ın sözleri şakaydı açıklamasında bulunmasına rağmen İran ordusu başkomutanı Emir Hatemi'den ABD'ye ultimatum niteliğinde bir uyarı geldi.
7: Bunun şakasını yapmak bile büyük bir hata. Burası İran. Bu ülkenin sizin bacağınızı kıracak savunucuları var.
5: Emir Hatemi, ABD Hürmüz'e bir daha geri dönemez diyerek Trump'a meydan okudu.
7: Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
5: Savaşın İran ekonomisi üzerindeki etkileri ise her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'nin Hürmüz ablukası nedeniyle İran petrol ihraç edemiyor. Ülke en büyük gelir kaynağını kaybetti. Savaşta vurulan tesisler yüzünden üretimde birçok noktada durdu.
8: Savaş sonrası İran ekonomisi oldukça kötü durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bizzat kendisi bunun altını çizmiş oldu. Savaş sırasında birçok fabrikamız vuruldu. Bunlardan vergi alamadığımız gibi bunları ayakta tutmak için onlara yardım etmemiz de gerekiyor yönünde ifadeler kullandı. İran Cumhurbaşkanı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukası dolayısıyla İran'ın petrol satmakta sıkıntı yaşadığını, aynı zamanda dünyanın birkaç noktasından İran'a gelecek ürünlerin daha fazla mesafe kat ettiğinden dolayı ulaşım bedelinin yükseldiğini ifade etti.
5: İran Meclis Başkanı Kalibaf da savaştaki başarıyı halka anlatamadık diyerek öz eleştiride bulundu.
6: Bu savaştan hem askeri hem de siyasi olarak zaferle çıktık. Diplomasi alanında ise mutabakat bir onur ve zafer belgesidir. Halk zafer hissini gerektiği gibi hissedemedi. Bazen tüm dünya İran'ın zaferini konuşuyordu. Ama biz ülke içinde bu büyük zaferi düzgün bir şekilde tasvir edemedik.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de Amerika'nın faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump'ın sert mesajı Fox News'e verdiği röportajda gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran devrim muhafızlarıyla gizli iletişim kanalları bulunduğunu da öne sürdü. Tahran ise bu iddiayı yalanladı.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump bu sert çıkışı Fox News muhabiri Trey Yinks'te verdiği röportajda yaptı.
9: Trump Umman'ı devreye girmesi durumunda hepsini bombalayacağız mesajını verdi.
5: Washington'ın mesajı sadece Umman'a yönelik değil. Trump İran'a karşı deniz ablukasının ve ekonomik baskının süreceğini söyledi. Tahran'ın iyi bir poker oyuncusu gibi elindeki kartları gizlemeye çalıştığını savunan Trump, İran'ın giderek artan bir baskı altında olduğunu öne sürdü.
9: Trump İran'ın teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak bunun için belirlenmiş bir son tarih yok. Acele etmiyorum diyor.
5: Trump ayrıca İran devrim muhafızlarıyla doğrudan gizli iletişim kanalları bulunduğunu iddia etti. İran tarafındaysa bu iddiaya sert tepki var. Devrim muhafızları Washington'la herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Trump'ın sözlerini yalan olarak niteleyen Tahran, bu iddiaların savaştaki yenilgi ve umutsuzluktan doğduğunu savundu. Tahran'ın asıl mesajı ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili savunma pozisyonundan çıkıp daha saldırgan bir stratejiye geçme kararı aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin deniz ablukasını süresiz olarak sürdürmesini beklemeyeceğini bildirdi. Diplomasinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandıracakları mesajını verdi. İki tarafında bir süredir gözü Hürmüz'de. İran ve Umman, Boğaz'da gemi trafiğinin güvenli biçimde sürdürülmesi için görüşüyor. Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi de bu diplomatik trafiğin tam merkezinde.
9: Trump, Umman'ın önlerine çıkması halinde sert bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
5: Gerilimin bir diğer cephesi ise diplomasi. İran yeniden müzakere masasına dönülmesi halinde görüşmelerin İslamabad Anlaşması temelinde yürütüleceğini açıkladı. Ancak sahada ve masada mesajlar giderek sertleşiyor. Bir tarafta Washington'ın Umman'a yönelik bombalama tehdidi, diğer tarafta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırma uyarısı. Diplomasi için temaslar sürse de Trump'ın son çıkışı, Hürmüz'deki gerilimi yeniden tehlikeli

0: bir noktaya taşıdı.
1: İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaneh ile Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın yan yana görüntülü bir video servis edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan Trump, Güney Kore ile yürütülen ortak askeri tatbikatları azaltma kararı verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani'nin ofisine iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Avrupa Birliği ile Rusya'ya yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. Dünyada bugün var şimdi.
0: İran, Müşteba Hamaneh'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Yayınlanan son videoda Hamaneh ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın sohbet ettiği anlar yer alıyor. İran lideri Müşteba Hamaneh'in ABD'nin saldırılarında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerin de yeni olduğunu tartışmaya açıyor. ABD Başkanı Trump, Güney Kore'yi İran Savaşı'nda kendilerine destek vermemekte suçluyordu. ABD, Güney Kore tatbikatına saatler kala da bombayı patlattı. Trump, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların sayısını azaltma kararı aldı. Gerekçe olarak Kuzey Kore ile olan iyi ilişkilerini gösterdi. ABD Başkanı, tatbikatların saldırgan bir nitelik taşıdığını vurguladı ve bundan memnun değilim diye de ekledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi, İran'a ait iki kamikaze insansız hava aracının Başbakan Mesrur Barzani'nin özel ofisine hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı yaşanmazken Irak basını bölgedeki Emniyet Müdürlüğü binasının da hedef alındığını duyurdu. Terörle Mücadele Birimi ayrıca saldırıyı gerçekleştiren tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, savaş bitene kadar Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtti.
1: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Gerginlik ve arbede gölgesinde geçen seçimi 4. turda 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
0: Yeni Parti ve CHP anlaşamadı, Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti.
2: Bu bir görev. Biz arkadaşlarım bu görevi bana tebliğ etmiş oldular. Biriz, beraberiz.
3: Her şey Menderes için.
2: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
0: İzmir Menderes'te başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde AK Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Aday yarıştı.
4: Oylama öncesinde meclis üyeleriyle izleyiciler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine meclis salonu boşaltıldı. Oylama parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle devam etti.
0: İlk turda AK Parti adayı Asuman Şen 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, Bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. İkinci turda 3 oy geçersiz sayılırken CHP grubu itiraz ederek salonu terk etti.
4: Meclis Başkan Vekilliği seçiminde 3. turda da sonuç çıkmayınca seçim 4. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
5: Tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
5: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
0: Başkan Erdoğan konuşmasında Menderes'te yeni dönem vurgusu yaptı.
5: Genel merkez olarak da her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım.
6: Allah razı olsun.
2: Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz.
1: Muhalefet cephesinde ise sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibinin 1,5 milyon CHP

0: Muhalefette şimdi de üye savaşının fitili ateşlendi. Yeni CHP biziz algısını güçlendirmek isteyen Özgür Özel ve ekibi rotayı CHP'nin üye tabanına çevirdi. Hedef tam 1,5 milyon üyeyi yeni parti saflarına katmak. Yeni partide gözler Ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayında. İddiaya göre parti yönetimi o kurultayı sadece bir ilk buluşma değil, adeta siyasi bir gövde gösterisine dönüştürmek istiyor. Hedefse kurultay salonuna girmeden önce CHP'nin üye sayısını geride bırakıp muhalefet tabanındaki ağırlığı arttırmak. İddiaya göre Özgür Özel il ve ilçe teşkilatlarına kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim talimatı gönderdi. Yeni partili yerel siyasetçiler de CHP'de istifaları hızlandırmak ve yeni partiye katılımı arttırmak için sahada yoğun bir üye mesaisine başladı.
1: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Yeni partide daha yolun başında hizmet tartışması da patlak verdi. Manisa'da aynı partili iki belediye başkanı sosyal medyada karşı karşıya geldi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, ilçesinin büyükşehirden hak ettiği yatırımı alamadığını savundu. Üstelik bizim mahalledeki ahbap çavuş ilişkilerini aşamıyoruz sözleriyle kendi partisine sitem de etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanıtı sert oldu. Devam eden yatırımları hatırlatan Dutlulu, "Yaptığın büyük ayıp İbrahim, ne istiyorsan yap, şu saatten sonra bana gelme" paylaşımı yaptı. CHP cephesinde ise mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olması tartışılıyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde CHP'nin milletvekili sayısının 20'nin altına düşebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndansa dikkat çeken bir çıkış geldi.
3: Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu. Bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için. İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz.
0: Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de kulisler hareketli.
4: Bu yönetici arkadaşlardan anlamakta biraz zorluk çekiyorum bir kısmını. Ben mesela Ekrem Bey'e istifa etme şansı vermezdim.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu söyledi. Şehit ve gazilerle ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir dedi. Sürece dair mesajlarını paylaştı.
6: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Şehit ve gazilerle ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmediğinin altını çizdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye kanunuyla önemli bir aşamaya geçildiğini söyledim. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu hatırlattım. Süreçte herhangi pazarlık olmamıştır dedim.
9: Süreçte vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Vurgulamak isterim ki bu aşamaya onlar sayesinde onların kutlu mücadelesinin sonucunda gelinmiştir. Bununla beraber gazi ordumuzun ve fedakar milletimizin dünden bugüne terörle mücadele hafızası, azmi ve iradesi bütün aşamalarıyla sahiplenilmiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatan vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
8: Bahçeli kanunun rekor oyla kabul edilmiş olması ile ilgili güçlü irade ve kapsamlı mutabakatı göstermektedir dedim. Milletimizin kahir ekseriyeti terörsüz Türkiye'nin yanında duruyor mesajını verdim. MHP lideri süreci karalamak isteyenlere karşı da uyarılarda bulundu.
9: Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Provokasyonlara karşı aziz milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız.
8: Bahçeli çıkarılan kanunun bir af düzenlemesi olmadığını hatırlattı.
9: Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak, suçun vasfına, mahkumiyet kararına ve

0: veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemiyle infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: Son birkaç gündür gündemde olan en önemli soruşturmalardan biri de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon. İddialar ciddi. Milyarlarca liralık para trafiğinin yanı sıra 200 kilogram altın bulunmuştu yapılan aramalarda. Tutuklanan Kuriş bulunan altın ve paraların düğün takısı ve aile birikimi olduğunu iddia etti. Dosyadaki bir başka konuysa gizli haberleşme uygulaması. Kuriş ve çevresinin FETÖ'cülerin kullandığı Baylo'a benzer bir aplikasyon kullandığı tespit edildi.
2: Suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
3: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklamayla nitelikli dolandırıcılık suçlamalarından tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Evindeki kasada bulunan 27,5 milyon liralık altınlar için düğün takısı ve aile birikimi dedi. Aylık gelirinin ise 380 bin lira olduğunu beyan etti. Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar var. İfadesinde yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kuriş, kendisinin dedesi Süleyman Hilmi Tunahan'ın varisi ve temsilcisi olduğunu söyledi. Kimseye emir ve talimat vermediğini belirtti. Kuriş suç örgütünün Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedinse gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat olduğunu savundu. Kuriş'in ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise telefonu. Kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını belirten Kuriş, iletişim için ofis hattını, zaman zaman da aile fertlerinin telefonlarını kullandığını belirtti. Kuriş suç örgütünün FETÖ terör örgütünün kullandığı Baylok uygulamasına benzer Glopper isimli uygulamayı kullandığı ortaya çıktı.
4: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. İnanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.
3: Soruşturma dosyasına firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu iddia edilen 200 kilogramlık külçe altınlar da girdi. Derinleşen soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnanç suç faaliyetlerinin kalkanı olamaz diyen bakan, devletin bir yandan suç teşkil eden eylemlerle mücadelesini, diğer yandan inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusundaki hassasiyetini aynı kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Soruşturmaya dair çarpıcı bir açıklama da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
4: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
1: Şimdi gençler birliği Fenerbahçe karşılaşmasında böyle gerçekten kimsenin tasvip edemeyeceği bir şey yaşanmıştı. Minicik çocuk babasının kucağında böyle Fenerbahçe forması giymiş. Babası da zaten gençler birliği taraftar ama minik çocuk kucağında Fenerbahçe forması giymiş. Bazı taraftarlar o çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının kaldırılması çıkarılması için feryat figanda bulunmuştu. O çocuğu minik çocuğu alarak güvenli alana taşıyan bir komiser yardımcısı var. Uğur Yurduseven. O anları anlattı efendim. Çocuğun korkudan titrediğini ve kendisine bundan çok etkilendiğini belirtiyor. Üşümemesi için üzerine polis tişörtü giydirmiş çocuğun ve demiş ki artık sana kimse bir şey yapamaz, sen polissin demiş ve minik taraftara bu şekilde destek vermiş.
5: Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız. Bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. Bir çocuğun bu soruyu sorması beni üzdü. Vücudundaki o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
0: Minik taraftarı kucağında tutarken titreyen bedeni onu derinden etkiledi. Çünkü o da bir babaydı. Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların hedefi haline gelmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran ve güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı Uğur Yurduseven ise o anları anlattı.
5: Stadın sağ üst arka tarafına baktığını, işte tepkiyle bir şeyler söylediğini gördüm. Arkada küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm. Arkamı döndüğümde de küçük bir çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olduğunu gördüm. Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
0: Yurdu Seven en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.
5: Çocuğu kendisinden aldım ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmememiz gerekiyordu. Stat içerisinde adım atacak yer yoktu. O şahısla göz göze geldim bir müddet. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaş başımızın canına mal olabileceğini söyledim. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
0: Komiser yardımcısının minik taraftarla arasında geçen diyalogsa gönülleri ısıttı.
5: Vücudu ıslanmıştı. Çıt çıtlı badisi vardı üstünde. Sırtı terliydi. Şu soru geldi, neden polis üniforması giydirdin diye. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda sorduğunda bana, seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde, artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim.
1: Efendim, Büyük Marmara depremi kapıda. Duyması bile ürkütücü ama uzmanların öngörüsü bu. Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşümde önemli bir mesafe kat edildi. Mega kentte ancak dönüşmeyi bekleyen daha binlerce bina var. Hatta bazıları öyle içler acısı halde ki yıkılması için depreme bile gerek yok.
6: Demirler burada dökülüyor, baksana belli zaten. Baksana.
7: Bina sakat. Olası yani 5 üstü bir depremde bu bina iner.
3: Binlerce bina yıkıldı. Binlercesi de yıkılmayı bekliyor. Ve aralarında her an çökme riski bulunanlar da var.
8: Bu binaların hızlı bir şekilde dönüştürülmesi ülkemizin, özellikle İstanbul'un güvenliği açısından çok elzemdir.
3: Mega kentin dönüşümü için hükümet büyük bir seferberlik başlattı. Malikler arasındaki anlaşmazlıkları aşmak için de düzenlemeler yapıldı. Önemli yol alındı. Ancak bina sakinleri arasındaki uzlaşmazlıklar yüzünden resmi sürecin başlayamadığı adresler de var. Fatih'teki Yonca Apartmanı da onlardan biri.
9: Bunlar kabul ediyor. Kabul ediyor onlar.
10: Bir dakika, kabul ediyor da ben duyuyor mu duymuyorum, sen sadece ama biliyorsun. Senin...
7: Bina sakinlerin yarısından fazlası yani yapılmasını istiyor. Bir iki tanesi böyle uzun zamandır şeye yanaşmıyor, kentsel dönüşüme.
10: Oldukça yıpranmış, oldukça yaşlanmış bir bina. Bu bina tam 63 yaşında ve her kolonu çatlamış durumda.
6: Kira bedelinden korkuyorlar yani, çıkmak için yani. Uyardım millete, söyledim, hepsini gelip gösterdim daireyi.
10: Bu binada 5 dakika bile durmak aslında yürek ister. Ne tarafa dokunsak elimizde kalıyor.
6: Kolona ses geliyor diye çıktım dedi. Yani gitti başka yerde oturuyor yani.
10: Korkmuş.
6: Korkudan yani.
10: Binada 11 daire var. 6 aile çoktan binayı terk etmiş durumda. İşte bu dairede yaşayan kiracıysa bir gece kolonlardan gelen sesler nedeniyle aniden evini boşalttı.
3: Kimi deprem gerçeğini göz ardı ediyor, kimi metrekare hesabı yüzünden hayatını riske atıyor.
11: Daha dün telefonda okudum. Adamın dairesinden çalmışlar. 80 metrekaresine 60 metre yer vermişler. Ben niye öyle vereyim? Metrekaresim kayıp olmasın diyorum.
6: Konut aldıracağım ki gelsinler mecbur buraya.
11: Şimdi konut aldırmadan tekrar sen bir toplantı düzenliyorum de herkes gelsin.
6: Ama en geliyorsun. Azından,
11: bak geleceğim tabii. Yarıdan fazlasını bir topla.
12: Vatandaşlarımızın yarısı bizden desteğinden faydalanma için özellikle 2026 yılının içerisinde karot alıp binalarının riskli yapı ilan ettirilmesinin sonuçlandırılması mutlaka gerekmektedir.
1: Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen kadın hayatını kaybederken o cani polis tarafından yakalandı. Zanlı cinayeti çektiği videoyla itiraf etti.
13: Thank you. tartıştığı kadını otelin 5. katından attı. Olay Kayseri

0: Talas ilçesinde meydana geldim. Mevlana Mahallesi'ndeki 14 katlı otelde 30 yaşındaki şüpheli ile 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Selin Gökhan'ı 5. kattan aşağı attı. Genç kadın otelin asma katına düştü. Kızını alamayan şüpheli asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
1: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
0: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hollywood yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Panettiere'in ölmeden 3 ay önce verdiği röportaj ise Hollywood'un korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Mahremiyetimi kaybettim.
4: Hollywood yıldızı Hayden Panettiere hayatını kaybetti. Ölmeden 3 ay önce verdiği röportaj gündeme geldi.
3: Güvenmeye başladığım, beni koruyan ve arkamda duran biri olarak gördüğüm bir kişi tarafından teknenin alt katına indirildim. Beni fiziksel olarak üstü soyulmuş çok ünlü bir adamın yanındaki yatağa koydu.
4: Henüz bebekken kameraların karşısına geçti Panettiere. Milyonlar onu ekranda büyürken izledi. Heroes'la dünya çapında üne kavuştu. Ama kameraların arkasında çocukluğunu, sağlığını ve hayatının bir bölümünü kaybetti. Dünya 36 yaşındaki oyuncunun ölümüyle sarsıldı.
3: Tehlikede olduğumu anladığımda kelimenin tam anlamıyla denizin ortasındaydım.
4: Panettiere'in son verdiği röportajsa yaşadığı zorlukları ortaya çıkardı. Hollywood dünyasının acımasız yüzünü anlattı. En yakınlarının bile onu kullanmaya çalıştığını söyledi. Yıldız isimlerin tacizine uğradığını açıkça ifade etti.
3: Güvenmeye başladığım, beni koruyan ve arkamda duran biri olarak gördüğüm bir kişi tarafından teknenin alt katına indirildim. Beni fiziksel olarak üstü soyulmuş çok ünlü bir adamın yanındaki yatağa koydu.
4: Hayden 18 yaşında uğradığı tacizi ve mücadele etmek zorunda olduğu zorlukları anlattı.
3: Kaçtım ve teknede saklanabileceğimi düşündüğüm her yere saklandım. Bir teknedeydim. Atlayıp yüzerek uzaklaşma şansım yoktu.
2: İstanbul'da kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan çete bir iş insanının 20 milyon 875 bin lirayla 39 bin avro parasını hesaplarına geçirdi. Şikayet üzerine yapılan operasyonda 13 kişi tutuklandı.
4: İş insanını dolandırmışlardı. Milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul'da dolandırıcılar şirket sahibi bir iş insanını telefonla arayarak kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttı. Hesaplarında sıkıntı olduğu, paraları kurtarmak için de başka hesaplara aktarması gerektiği söylendi. 20 milyon 875 bin 215 lira ve 39 bin euroyu transfer eden iş insanı daha sonra bankayı aradığında dolandırıldığını anladı ve hemen şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan suç ağı deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 20 milyon 875 bin 215 lirayla 39 bin euronun başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. İki ayrı operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklanırken iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılardan birinin 36 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin paraları kuyumcuda bozdurduğu ve dövizleri saydığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
2: İkinci el araç alırken ekspertiz raporu almak önemli. Araçtaki hasar durumu bu raporda ortaya çıkıyor ve fiyat da buna göre şekilleniyor. Güvenilir adreslerden almak gerekiyor bu raporu. Çünkü hasar gizleme, kilometre düşürme gibi sahtekarlıklar da yapılıyor. Fakat bu yeni nesil bir dolandırıcılık yöntemi artık sadece satıcılar değil alıcılar da ekspertizlere danış

0: rapor hazırlatmaya başladı. Bakın neden.
1: Boyalı arabayı boyasız satıyorlar.
2: İkinci el araç satışında güvenli liman, ekspertizler, ancak güvenilmez olanları da yok değil. Kusur gizleyip alıcıyı mağdur ediyorlar.
3: Genel olarak herkese güvenemiyoruz.
2: Şimdi ise o sahtekarlık listesine eşi görülmemiş bir yöntem daha eklendi.
4: Araçta olmayan kusurları var olarak gösteriyor.
2: Alıcıyla anlaştınız, aracınızı satmak için ekspertize geldiniz, ancak muayene sonrası aracınızda hiç bilmediğiniz kusurlarla karşı karşıya kaldınız. İşte tam da bu noktada çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü aslında perde arkasında alıcıyla ekspertiz gizli bir anlaşma yapmış olabilir.
1: Düzgün araba alıyorsun ama ekstra bir şeyler çıktığını duyuyorsun.
4: Satan kişiler aracı merdiven altı ekspertizlerle işbirliği yaparak, araçta kusur göstererek alıcıdan bu arabayı alıyorlardı. Şimdi tam tersi.
2: Uyarının muhatabı önceden alıcılardı, ancak işin rengi değişti. Aracı ederinden ucuza sahip olmak isteyen kötü niyetli alıcılar komisyon karşılığı ekspertizle önceden işbirliği yapmaya başladı.
4: Şu kısmında lokal boya var. Arabayı alan kişi işbirliği yaptığı zaman aracın tam boyalı gösteriyor. Alıcı satıcıdan indirim istiyor.
5: Duymuş muydunuz daha önce hiç? Alıcılar ekspertizle anlaşıp kusursuz arabaya kusur yazdı.
6: Tabii ki de. Lokal boyalı, komple boyalı deyip fiyat düşürme vesairesinde böyle sorunları çok yaşadık.
2: Dahası hatasız aracı kaçırmak istemeyen sözde uzmanlar kusuru arttırıp düşük teklifle aracı almaya çalışıyor.
4: Bahçeşehir'de bu. Bir ekspertiz aracın kusuru varmış gibi gösterip kendine almaya çalışmış. Satıcıya teklifte bulunmuş. Bu fiyata ben alabilirim verirseniz diye.
2: Hal böyle olunca araç alırken de satarken de mağdur olmak mümkün. Peki sahtekarlığa maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor?
6: Araba satarken abi benim tanıdığım bir yer var, oraya gidelim. O zaman ben de şunu diyorum, ne senin tanıdığın ne benim tanıdığım.
4: Alıcıya mı güveneceksin, satıcıya mı güveneceksin? Araştırarak ekspertize gitmek lazım.
0: Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına giriyor. Ancak yine de bazı kelimeler var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil edebiliyor. Peki hangi kelimeler hakaret sayılıyor? Haberimizi yazacağız.
7: Ben genelde hani arkadaşlarım arasında şakalaşırken falan bu tarz sözcükleri çok kullanıyoruz birbirimiz, ama genelde sempatiklik olarak bunlar.
8: Yani üçkağıtçı kullanırım. Yani ayyaş kelimesi belki olmayabilir.
2: Şaka yaptım demek kurtarmıyor. Bazı kelimeler Yargıtay'a göre hakaret sayılıyor.
9: Yaparım, sık sık yaparım.
10: Artık şaka yapmak Yargıtay'a göre sizleri kurtarmıyor. Bazı kelimelerde eşek, hıyar, dana gibi kullanımlara Yargıtay yasak getirdi.
9: Oo, hayırlı olsun hocam. Bilgimiz yoktu.
2: Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına girmiyor. Ancak yine de bazı kelimeler var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil ediyor. O kelimelerden bazıları ise köpek adam, lanet karı, senin akli dengen yok, yobaz, pis gavur, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı eşek, dana.
8: Üçkağıtçı diye kullanıyorum ben. Bazı arkadaşlara öyle kaydettim mesela.
11: Mesela eşek kullanırım ama ben bunu sevgi sözcüğü olarak kullanıyorum. Artık o dilimize yerleştiği için sanki bu sempatik bir şeymiş gibi bizim aramızda olan iletişimde böyle oluyor.
9: Şaka adı üzerinde şaka yani. Kıyarın ne sıkıntı olacak ki?
2: Bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
12: Kullananları duyuyorum ama bence bir problem yok yani, ama problem kendine problem olanlar için tabii ki problem, ama benim için önemli değil.
0: Türkiye'nin yerli petrol ve doğalgaz üretiminde artış sürüyor. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23,1 milyon varile ulaştı. Doğalgaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküp aştı.
13: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde

0: büyük pay ise Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. İlk 6 ayda Türkiye'nin doğalgaz üretimi 1 milyar 641 milyon metreküpü aştı. Bunun 1 milyar 608 milyon metrekübünü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 33 milyon metrekübünü ise özel sektör üretti. Doğalgaz üretiminin %92'si Sakarya gaz sahasından sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Böyle bir dönüşüm sürecinde biz Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamaya gayret ediyoruz ki artan bir talepten bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi büyüyen bir ülke, nüfusu büyüyen bir ülke. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan Türkiye'nin çok önemli bir ortaya koyduğu bir iddia ve hedef var. O da Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme.
0: Türkiye enerji üretimini yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da büyütüyor. Somali'de sondaj çalışmaları sürerken Libya'da biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada ruhsat alındı. Irak'ta ise Kerkük'te yaklaşık 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında ilk kez konuştu. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım dedi.
3: Konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Gözsel ABD Başkanı Trump'a çevrilmişti. Bölgedeki gerilim sürerken Trump'ın anlaşma için ne diyeceği merak ediliyordu. ABD Başkanı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma hakkında ilk kez açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. Mutabakatı büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Anlaşmanın imzalanmış olmasından mutlu olduğunu dile getiren ABD Başkanı, bu adım ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede savaşların, çatışmaların ve askeri gerilimlerin arttığı bir dönemde imzalandı. Anlaşmayla ilgili Katar merkezi El Cezire kanalına konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekmiş. ABD ile İran arasındaki bu zorlu dönemde böylesi bir anlaşmanın imzalanması dünya barışı için çok önemli bir mesaj teşkil etmektedir ifadesini kullanmıştı.
2: Efendim, bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz. Az sonra Orhan Salih konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Diyarbakır yöresine ait Maden Dağı Dumandır türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Türkü rahmetli Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle tanınsa da kökeninde derin bir acı, büyük bir hüzün var. Bir gün mutlaka diye başlayan sözlerin keşkeyle bitti. İşte o türkünün hazin hikayesi.

0: yıllar önce Diyarbakır'ın bir köyünde Ali ile Gülsüm adında birbirlerine aşık iki genç yaşar. Ali'nin Gülsüm'le nişanlanıp evlenebilmesi için töre gereği yüklü miktarda başlık parasına ihtiyacı vardır. Ali köyün sessiz akşamlarında başını ellerinin arasına alır. Gözleri ufukta kaybolan güneşe dalar. Ama düşünceleri çok daha derinlere. Hayaller ve gerçekler arasında sıkışıp kalır. Kalbindeki sevdanın yükü ağırdır. Ama bu yükü daha da ağırlaştıran bir şey vardır. O da başlık parası.
1: 9.000 peşin, 5.000 senet, 14.000.
2: Ver.
3: Ulan kapıyı tutturamayın. Çekil lan. 10.000 peşin, 10.000 tane.
4: Yaşa teyze.
2: Ver baba, ver.
3: Verdin mi?
4: Derler bu lan fesuken.
5: 6.000'den demem 5 senet.
2: Ulan düşürüm ya.
5: Kaçma lan.
4: Hocamıza iki dikecek ulan, gel diyor.
5: Ulan kabur mu, verdin mi ha?
3: Verdim.
2: Kabur.
3: Dur hele anne. Verdim, sen de kiloyu verdin mi?
5: Lan hayrını gör ha. Hadi.
6: Vay babu, gitti kilo, gitti. Vallahi gitti.
4: Ay, ocağımız söndü. Ocağın batayı mı? O kadar parayı nerede bulacaksın? Ha? Eşek ol eşek.
0: Ali bu parayı biriktirmenin çok zor olduğunu bilir. Gülsüm'ün babası da aslında kızını Ali'ye değil İlyas Ağa'nın oğluna vermek istemektedir. Ali'nin anası bir akşam Gülsüm'ü istemeye gider. Ama kızın babası başlık parasını da diretir. Bu arada Ali de Gülsüm'ün ağabeyi Mehmet'le çok iyi arkadaştır. Mehmet de kız kardeşinin Ali ile evlenmesinden yanadır. Sonunda bir çıkar yol bulurlar. Ali Maden Dağı'ndaki taş ocaklarında çalışıp başlık parası biriktirecektir. Maden ocağında işler yoğun ve ağırdır. Ali o gün çalışırken oldukça düşüncelidir. Aklı fikri Gülsüm kızdadır. Dalgınlık halinde çalışırken ateşlemiş olduğu dinamit aniden elinde patlar. Dinamitin patlaması sonucunda Ali hayatını kaybeder. Gülsüm'üne kavuşamadan, muradına eremeden bu dünyadan göçüp gider. Ali'nin battaniyeye sarılı cenazesi köye getirildiğinde Gülsüm bir ağıt yakar Maden Dağı üstüne. Maden Dağı'nın çevresindeki köylerde yankılanır Gülsüm'ün bu ağıdı. Zamanla sözleri yöreden yöreye değişse de içinde taşıdığı derin acı ve özlem kaybolmaz. Yıllar sonra sanatçı İzzet Altınmeşe ağıdı derleyerek notalarla buluşturur.

Kemal Sunal'ın filmiyle daha geniş kitlelere ulaşan bu türkü aslında sadece bir aşk hikayesini değil, yoksulluğun, imkansızlıkların ve toplumsal baskıların

0: iç aşklar üzerindeki etkisini de anlatır. Maden Dağı sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda bir sevdanın mezarı, başlık parasına isyanın da sembolüdür artık.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Evet, gündem özelden mutlu akşamlar. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında genişliyor dosya. Bu dosyanın içerisinde yeni şirketler, yeni isimler yer alıyor. Bunlar kimler? Ona bakacağız. Mali yapılanması çok ilginç. Yurt dışına gönderilen milyarlarca Türk lirası, yine yurt içerisinde kaynağı belli olmayan çok sayıda gelir var. Buna ilişkin belge var ve düzenlenen baskınlarda ele geçirilen külçe külçe altınlar var. Bunların kaynağı ne? Nereye gidecekti? Nereden geldi? Hepsini konuşacağız. Öte yandan yine dünyada çok önemli gelişmeler var. İsrail seçime doğru gidiyor. Bu seçime giderken de Netanyahu güç kaybediyor. Güç kaybettikçe de çevresindeki ülkelere saldırmaya çalışıyor. Hedefinde yine Türkiye var. Netanyahu'nun başkan Donald Trump ise Netanyahu'ya olan desteğini yavaş yavaş geri çekeceğini de bir şekilde açıklıyor, vurguluyor. Öte yandan yine bir önemli gelişme, Mekke Anlaşması sonrası bölgedeki dengeler değişiyor. Hürmüz hala belirsizliğini koruyor. İran'ın iddiaları var. Pilotlarımız Katar'da diyor. Katar öyle bir şey yok diyor. Yine bölgedeki tansiyon ve gerilim yüksek olmaya devam ediyor. Bunların hepsini konuşacağız. Ben konuklarımı hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Stüdyomuzda gazeteci Gaffar Yakınca var. Hoş geldiniz.
2: Merhaba sevgili Oras.
1: Gazeteci Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Oran Mesut.
1: Teşekkürler. Akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Askeri stratejist Doşent Doktor Cüneyt Küsmez, hoş geldiniz.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve hukukçu Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz diyorum.
6: Hoş bulduk.
1: Konuklarımızın tümüne. Ve hızlı bir şekilde Alihan Kuruş suç örgütünden başlamak istiyorum. Nedir, ne değildir? Birkaç gündür çokça konuşuyoruz. İlginç bir yapılanma var. Çok büyük, yüklü bir para var. Kaynağı belli olmayan. İsterseniz hızlı bir şekilde genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nedir ve nereye doğru gidiyor? Yani şimdi birkaç kişi, yani 20-30 kişiden bahsediyoruz şu anda tutuklu bulunan, ama önümüzdeki dönemde bu herhalde soruşturma daha da genişleyecek gibi görünüyor. Ama ilk ifadede öne çıkanlara yakından bir bakalım isterseniz. Birinci sırada işte bir hoca efendi maskesi var. Geçtiğimiz işte başka örgütlerde de karşımıza sıkça çıkan bu şekilde. Kuruş, üst düzey yöneticiler ve komisyon...
4: Buyurun. Hoca efendi maskesi cümlesi çok önemli, çünkü kendisi kendi ifadesinde kendisini böyle tanımlıyor. Hmm. Kanaat önderi olarak tanımlıyor yani. Yani bir grubun kanaat önderiyim. Birileri tarafından kabul görmüşüm. Bana saygı duyuyorlar ve ben de işte dedemin mirası, dedemin babasının mirasının varisiyim kendisi diyerek burada işte o hoca efendi maskesini kendisi
1: yani
4: belirliyor.
1: Bazı takipçilerinin hoca efendiden öte farklı misyonlar da yüklediğine dair iddialar var. İşte yani daha yüksek mertebelerde olduğunu şimdi yani iddia ediyorlar. İşte peygamberlikten tutun da farklı kisvelere büründürüyorlar bu şekilde. Bu suç örgütünün elebaşı olan kişiyi. Ama dediğimiz gibi burada da bir hoca efendi maskesi var.
4: Kesinlikle.
1: Ve burada Kuruş'la birlikte üst düzey yöneticiler ve komisyon sorumluları içinde hiyerarşik bir bağı reddediyor Alihan Kuruş. Hoca efendidir, sosyal çevremde tanırım diyor şeklinde buradaki isimler de sorulduğu zaman.
4: Soruşturmadaki bütün isimler ne yapılır? O soruşturmada ifade veren olan bütün şahıslara sorulur.
1: Evet.
4: Der ki bu soruşturmada 40'ın üzerinde şahıs var. İfadesi alınan her şahsa bu 40 şahsın tamamının isimleri tek tek sorulur. Nereden tanıyorsun, nasıl tanıyorsun, ne zamandan beridir tanıyorsun, hangi ilişki düzeyin hangi seviyededir diye soru sorulur. Kendisine de sorulduğunda niye bu soru çok önemli soruşturmalarda? Çünkü bir örgütün hiyerarşik yapısını belirlemek açısından bu husus çok önemli oluyor dosyalarda. Burada da kendisi üst düzey yöneticileri ne yapıyor? Hiyerarşik bir bağının olmadığını söylüyor. Fakat kendisi diğer taraftan da kendi aynı ifadenin içerisinde kanaat önderi kelimesini kullanıyor. Hem aynı siz diyorsunuz ki ben kanaat önderiyim. Diğer taraftan diyorsunuz ki benim ekibimin hiçbiriyle bir emir talimat verecek bir durumum söz konusu değil. Burada kendi içerisinde bir çelişkiydi. Diğer tarafta diğer şahısları da sosyal çevremden tanıyorum diyor. Yani herhangi böyle bir cemaat ya da işte bir dini grubun ismini kullanarak orayı bir yapı, bir maske olarak kullanıp bir grup oluşturma durumunun olmadığını ifade ediyor. Sosyal çevreden tanıdığını söylüyor. Bu da kendi içerisinde ve çünkü Türkiye'yi 17 bölgeye bölmüşsünüz. 17 bölgenin 17 tane temsilcisi var. Aynı zamanda bir örgüt iddiası var. Bu örgüt iddiasını da delillendiren şey emir talimat çerçevesinin olduğunu ve bu emir talimat çerçevesini yaparken de gizli bir uygulama, mesajlaşma uygulamasıyla birbirinizle bağlı olduğunu söyleyen bir savcılık dosyası var. Şimdi böyle bir ortamda çıkıp siz ben sosyal çevreden tanıyorum dediğinizde o dosyanın içerisindeki delillerle söylemleriniz birbirini tutmuyor. Evet. Ondan dolayı da burası da çok önemli bir husus.
2: Şimdi en çok konuşulan konu başlıklarından birisi işte lüks yaşam ve burada da yine birazdan göreceğiz. Yani külçe külçe altınların ele geçirildiği yerlere bakacağız ama aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan etmiş Alihan Kuriş. Evinde bulunan altın ve ziynet eşyası içinde çoğu düğün takısı ve aile birikimi şeklinde bir savunma yapmış. Alihan Kuriş, siz ne düşünüyorsunuz?
4: Şöyle, şimdi bu lüks yaşama komik savunma başlığı arkadaşlara tebrik etmek lazım. Gerçekten büyük bir çelişki var. Sadece izleyicilerimiz ismini dahi eğer bir Google'a yazarlarsa nasıl bir ihtişamın içerisinde olduklarını çok rahat görürler. Bu ihtişam nedir? Onlarca kuruma, lüks araçlar. Yine aynı şekilde nereye gidip nereye geldiklerinde devamlı böyle ağırlanma konularını ve çok lüks bir yaşam içerisinde olduklarını görürsünüz. Ancak kendisi ifadesinde ne söylüyor? 2008 model bir aracının olduğunu, eşinin ve çocuğun hiçbir aracının olmadığını, sanki çok sıradan bir vatandaşmış gibi bir ifadenin verildiğini görüyoruz. Yoksa orada işte bir ile gittiğinde, bir ilçeye gittiğinde, yurt dışına gittiğinde nasıl gidip nasıl ağırlandığını, nasıl geldiğiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmuyor. Burada kendi içerisinde bir çelişkinin nasıl ortaya çıktığını ve sizin bu ifadenizde hem aylık gelirinizin, çünkü dönem paralara baktığınızda aylık gelirin çok komik olduğunu söylemek gerekiyor. Diğer tarafta yaşam tarzınızla üzerinizdeki mal varlığın da birbiriyle çeliştiğini görebiliyorsunuz yani.
2: Burada da ben sadece bir varisim diyor Alihan Kuriş. Kendini dini bir figür olarak tanımlamıyor. Ama işte başta ben bir hoca efendim şeklinde şeyi var, iddiası var. Ama burada diyor ki kimseye emir ve talimat vermedim bugüne kadar şeklinde bir ifadesi var. Tabii ifadenin detaylarına birazdan daha detaylı bakacağız ama dördüncü ana başlıkta bu ele geçirilen altınların hikayesi. Yani bu tabii şu anda bizim gördüğümüz ya da devletin ele geçirebildiği altınlar, soruşturma dediğimiz gibi hani daha da genişleyerek farklı noktalara da belki ulaşacaktır.
4: Büyük ihtimal.
2: Daha geniş çaplı bir soruşturma kapıda. Ama işte 200 kilonun üstünde bir altın ele geçiriliyor. Piyasa değeri 1.3 milyar TL. Olan bir paradan bahsediyorsun. Yani şimdi, bir kişi ya da bu kişiye yakın olan bir örgütün
4: kardeşin,
2: neden bu kadar?
4: Kardeşinin iş yerine ait olan bir depoda
2: Alihan
4: çıkıyor.
2: Alihan Kuriş'in kardeşi.
4: Evet. Şöyle, şimdi kendisine isnat edilen suçlama ne? Bir suç örgütünün olduğu. Birazdan suç örgütünün nasıl şekillendiğini beraber bakarız. Diğer suçlama ne? Kara para aklama. Kara para aklama dediğinizde bu paranın nereden geldiği önemli. Çünkü suçtan elde edilmiş bir mal varlığın aklanması diye geçer kanun maddesinde TCK 282'de. Suçtan elde edilmiş mal varlığı. Ne oldu? Öncül bir suç oldu. Demek ki ortada bir suç olması lazım ve o suçtan bir mal varlığı elde ediliyor olması gerekiyor. O suçlama ne? Dolandırıcılık. Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık. Vergi usul kanununa karşı da ne yapılıyor? Bir dolandırıcılık, bir vergi usul kanununa aykırı hareket etme durumu söz konusu. Bu iki eylemden elde edilmiş olan paraların örgütlü bir şekilde nasıl işte şirketler üzerinden sisteme aktarılıp sistemde de tuttukları paraları yurt dışına nasıl gönderdikleriyle ilgili birazdan bütün detaylarına bakacağız. Fakat bu husus çok çok önemli, çünkü 206 kilo altını ve yanında işte 350 bin doları, 100 bin avroyu bir yerde siz tutabiliyorsanız burada kayıt dışı olan bir paranın ne kadar fazla olabileceğini söylemek gerekiyor bu örgüt kapsamında.

0: Hali hazırda savcılık makamı ilk etapta 100 milyar TL'nin sadece kayıtlı olan 100 milyar TL'nin yurt dışına çıkartıldığı ile ilgili bir isnadı vardı bu örgüte yönelik. Ancak diğer tarafta bir baktık ki bazı iş yerlerinde çıkan poşetler içerisinde paralar çıktı. Diğer taraftan sadece bir yerde 206 kilo altının çıkmış olması burada demek ki sistemin içerisinde olmayan, kayıtlı olmayan, belki daha kulluğun gidip ev araması ya da iş aramasında ele geçirmediği devasa olan kasalar ya da altınların olabileceğini altını çizmek gerekiyor. Bir grup neden böyle bir yola başvurur? Burası çok önemli çünkü savcılık da bu soruyu sorar. Der ki ya 206 kilo altın, bunun sebebi nedir? Niye burada tutuyorsunuz? Nereden geldi? Kim getirdi? Ne zaman getirdi? Nereye götürecekti? Bu neyin parasıdır? Bunların hepsinin makul bir şekilde açıklanması
1: peki
0: lazım.
1: Bu paranın yani soruldu mu bu altınlar nereden?
0: Tabii dosya gizli olduğu için şu an kendi şahsın bulunan şahsı ararken bunu buldular. Şahıs şu an firari. Şahıs bulunduğunda buraya kimin o parayı götürdüğünü, nasıl getirildiği ile ilgili hem zaten kulluk çalışma yürütüyor, savcılıkta çalışma yürütüyor. İstanbul Cumhuriyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü burada detaylandırıyor. Aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma yürütüyor. İleriki aşamalarda biz onun daha net bir durumunu göreceğiz. Fakat şahsın firari olduğunu söylememiz gerekir. Hmm. Bu iş yerinin sahibi olan şahsın, ortağı olan şahsın firari olduğu. Alihan Kuruş'un kardeşinin firari olduğunu
1: Alihan
0: belirtmek
1: Kuruş'un
0: gerek.
1: Alihan Kuruş'un kardeşi firari bir ihtimalle de Almanya'da olabilir belki. Bu çünkü
0: şöyle örgütün kayıtlarda herhangi bir şekilde yurt dışına çıktığına dair bir veri yok. Yani ancak illegal yollardan çıkma ihtimali söz konusu olabilir mi bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Türkiye'de ise de yani bu soruşturmayı bilmemesi, duymamasının imkanı yok.
1: O zaman
0: eğer duyup gitmiyorsa
1: kaçıyor.
0: Da şu an saklanıyordur demektir yani.
1: Şimdi ifadelere biraz daha detaylı bakalım. Tam da bu noktada işte az önce Alihan Kuruş'un kardeşinin evinde yapılan baskında ele geçirilen altınları gördük. Şimdi kendi evine ilişkin ikametgahına yapılan arama neticesinde yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası çıkmış. Ve mahkeme kararına istinaden el konulmuştur deniliyor soruda. El konulan bu kadar yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasının kaynağı nedir diye sorulmuş. Ne şekilde temin ettiniz? Neden evde bulunduruyorsunuz? Sorulmuş kime? Evet. Alihan Kuruş'e. Bakalım ne cevap vermiş. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takılarıdır diyor. Ve ziynet eşyalarıdır diyor. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır diyor. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir diyor.
0: Bu şahsın 3 tane çocuğun olduğu, uzun bir süre önce evlendiğinin altını çizmek gerekiyor. Yani burada uzun zaman önce evlenen birinin düğün takılarının hali hazırda halen evde bulunuyor olması biraz hayatın olağan akışına aykırıdır.
1: Peki az önce o altınları gördük de burada Alihan Kuruş'un kendi evinde çıkan eşyalara ve altınlara ilişkin bir
0: bununla
1: rakam var mı?
0: İlgili bir sürü görüntü var ama hangisi o görüntülerin içerisinde kendi evinden çıktı diye şu an kamuoyuna dosya gizli olduğu için kamuoyuna yansıyan çok kısıtlı bilgi var. O kısıtlı bilgiler çerçevesinde dosyayı yorumlamaya çalışıyoruz. Fakat kendi evinde de yüklü miktarda bir para, bir ziynet eşyası, daha doğrusu altın ve paranın, özellikle döviz cinsinden paranın bulunduğunu belirtmişlerdi dosya içerisinde bilgilendirmelerde. Fakat burada önemli olan husus şu. Dosya içerisinde savcılık makamının bu şahıslara isnat ettiği her suçla ilgili ne yapıyor? Soruyu soruyor. Eğer siz makul bir cevap verirseniz, eğer bu dosyanın içerisindeki verinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığını, normal bir ticaret ya da işte bir birikim ya da bir sermaye ya da işte elde edilmiş bir mal varlığınızsa bunu ispatlayabiliyorsanız bunun karşılığını anlatırsınız. Dersiniz ki savcılık makamına, sizin bana isnat ettiğiniz suçlama yanlıştır, yalandır dersiniz. O zaman da ne olur? Dosya daha da şekillenir. Biz de burada bunu açıklarız. Zaten şu an dosyanın içerisindeki verileri konuşuyoruz. Eğer ziynet eşyaları ile ilgili bir fatura, bir aynı zamanda işte nereden alındığını, nasıl alındığını, kim tarafından getirildiği ile ilgili net bilgiler verilmiş olsaydı biz şu an onları konuşacaktık. Evet. Ama siz böyle geniş bir kelime kullanırsanız, yuvarlak bir kelime kullanırsanız bunun altı doldurulmamış olur. Hediye amaçlı verilen takılar dediğinizde, hediye amaçlı dediğinizde bir çeyrek altın da hediye amaçlı verilir. Aynı zamanda dersiniz ki ya evin içerisinde bulunan kilolarca altını da işte cemaat üyelerinden birileri hediye amaçlı bize verdi
1: dersiniz. Peki yani bu şekilde geniş çaplı bir açıklama
0: kabul
1: cevap
0: görmez.
1: Vererek
0: Kabul görmez. Yani zaten onun açıklaması söylüyor. Detaylandırmanız gerekir. Nereden geldi, evet. Nasıl geldi, kim tarafından geldi, gönderildi. Şimdi size bir hediye gelse kim tarafından, ne zaman, nasıl geldi, hangi

0: amaçla verildiği, hediye verilirken karşılığında sizin ne söylediğiniz dahi bellidir yani.
1: Tabii ki.
0: Bunu çıkar anlatırsınız. Burada da aynı durum söz konusu. Ya burada bakın fotoğrafı şudur, şu kadar takı var, şu var. Bunların hepsini tek tek detaylandırırsınız, anlatırsınız. Ona göre dersiniz ki ya burada bakın düğün takısıydı. Hatta fotoğrafı da burada, görüntüsü bu. 3-4 gün gözaltında bulunuyorsunuz. Zaten burada size isnat edilen suçlamaları çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bunu da geçtik. Siz emniyette ifade verdiniz değil mi? Emniyette kendinize size soruldu. Emniyetten sonra bir gün sonra ya da iki gün sonra sulh ceza hakimliğine çıktınız. O süreç içerisinde 3 tane avukatınız var. Onlar dosyanın içerisindeki bütün yani ailenizden verileri alırdı. Ona göre sunardı dosyanın içerisine. Biz de bugün onları konuşurduk. Hmm. Fakat bu geniş evet. ifadelerin çok bir makul olmadığını, bir anlam ifade
1: şimdi
0: etmediğini söylemek
1: istiyorum. İfadelere devam edeceğiz ama ben Gaffar Bey'e sormak istiyorum. Şimdi şunu anlıyoruz, yani firari olan ve işte takibi ya da yakalanması olan, yani aranan çok kişi var şu anda, öyle görünüyor ve bu soruşturmanın akamete uğramaması için de bazı bilgiler şu anda gizli tutuluyor. Daha ne kadar genişleyebilir, nerelere ulaşabilir?
2: Yani... Benim elimdeki bilgilerden hareketle söyleyeyim, yani bu konu tabii şunu söyleyelim, yani bu yapılanmayla ilgili aşağı yukarı 3-4 yıldır hatta 5-4 yıldan daha uzun süredir yazılıp çiziliyor. Ben de bu konuyla ilgilenen gazetecilerden biriyim. Bizim bir meslektaşımız Kaan Aslan bir kitap yazdı yakın zamanda bununla ilgili hatta. Yani bu alenileşmiş bir konuydu. Fakat hani biz gazeteci olduğumuz için suçun nerede olduğunu biz bilemeyiz. Yani evet. Biz olayları anlatıyoruz, haber yapıyoruz. Savcılıksa başka türlü çalışıyor. Yani gerçekten suç var mı yok muya bakıyor. Demek ki bizler yazıp çizerken aynı anda ilgili birimler de takibat yapıyormuş. Yani MASAK, savcılık vesaire işlerini yapıyorlarmış. Eğer bugüne kadar yazıp çizdiklerimiz ve bildiklerimizden hareketle devam edip yani bizim bildiğimiz, gördüğümüz şekilde devam edecekse birkaç dalga halinde büyür bu. Hmm. Çünkü mesela benim elimde bir şirketler listesi var. Benim elimde derken ben çıkarmadım. Yani bu haber niteliği olduğu için gazetecilerin elinde bulunan ama yazmadığımız. Çünkü oradaki şirketlerin bazıları masum da olabilir, bilmiyoruz. Kimseye suç isnat etmeyelim diye. Yani o listeye baktığımda kalabalık bir şey görüyorum orada. Ticari ilişki ağı görüyorum. Mesela bir bankacılık izni almış bir ödeme şirketi var.
0: Şöyle şirketlerle ilgili size bir ek yapayım hemen geçmeden. Şirketlerle ilgili şu an bilirkişiler rapor hazırlıyor. Bilirkişiler evet. rapor hazırladığında evet. bu 32 tane şirketin kimlerle işbirliği yaptıysa, kimlerle tamam. ilişki içerisine tamam. girdiyse onlar da
2: tam olarak onu söylüyorum. Evet. Tam olarak yani şimdi şirketlerin ne kadarı suçla ilgili bir şeylere bulaşmış ve kimlerle nasıl işbirliği yapılmış? Burada bir soru işareti var. Onu soruşturma çıkartacak ortaya. Ama şunu biliyoruz. Büyük ticaret firmaları, büyük perakende firmaları, üretim firmaları, zaten şu mesela külçe külçe altın bir kimya şirketinin deposunda. Bu şahsa ait kimya şirketinin kasalarında özellikle çıktı bulundu. Evet. Mesela dediğim gibi bir hani devletten izin alarak ödeme işi yapan, bir tür yarı bankacılık yapan bir şirket var. Çok da değerli bir şirket. 1 milyar liraya yakın değerlendirme yapılmış bu şirketle ilgili. Yatırımlar almış yani 1 milyar dolar özür dilerim. 1 milyar dolar düzeyinde değer biçilen bir şirketten bahsediyoruz. Bankacılık işleri yapıyor, para transferleri yapıyor. Belki de bu, yani benim elimdeki bilgilere göre bu yapılanmanın para transferlerinde böylesi şirketler kullanılmış. Şimdi bunlar tabii her bir yapı, ticari kısmı söylüyorum.
1: Peki bunu, bir şey söyleyeceğim. Bu bahsettiğiniz o finansal yapı yani o şirketin evet. mesela yurt dışı para transfer
2: yetkisi işi bu zaten. İşi bu. Bunu da yetki alarak yapmış. Yani illegal yollarla yapmamış yani. Yetki almış. Yani bu şu demek ya adamlar banka kurmuşlar neredeyse yani. O noktaya varmışlar.
1: Eski parayı bir
2: zamanlar hani
1: yurt dışına gönderebiliyorlardı.
2: Tabii yani. Mesela FETÖ yapılanmasının bir de bankası vardı ya hani.
1: Evet.
2: Şimdi tıpkı onun gibi bir tür banka benzeri bir yapı kurmuşlar. Bu kullanılmış. Şimdi bu ne demek? Yani bir yerden bir yere para gönderiyorsunuz, para dağıtıyorsunuz, para topluyorsunuz. Demek ki şayet suç varsa ortada, yani şu anki iddialar öyle, şayet suç varsa ortada kalabalık bir iştirak grubundan bahsedebiliriz. Evet. Bir de bu kadar çok para söz konusu olduğunda biliyorsunuz şöyle bir şeydir, böyle kokteyl suç yapıları çıkar ortaya. Yani aslında adamın mesela siyasi bir maksadı vardır diyelim, bu FETÖ gibi düşünün yani. FETÖ'nün siyasi amacı vardı. Türkiye'deki iktidarı devirmek, ele geçirmek, ülkeyi bölmek, her neyse. Ama onun elindeki paranın ve gücün kokusunu alan ve oraya koşan başka tipler de vardı. Adamın derdi vurgunculuk mesela. Ha diyor, buradan para kazanırım diyor. Başka birinin derdi mesela şahsi husumet, intikam almak birinden. Bunların gücünü kullanırım, onu yaparım diyor. Yani onu, bunun için, bunu şunun için söylüyorum. Bu tip büyük gücün oluştuğu yapılanmalarda mutlaka dalgalar oluşur. Bir de soruşturmanın adı birinci dalga deniyor yani. O birinci dalga, birinci sözcüğü demek ki ikincisi, üçüncüsü olur diye bir tahmin oluşturuyor bende. Ama benim bugüne kadar yani gazeteci olarak dışarıdan izlediğim, özellikle son 8-10 yılda dışarıdan izlediğimiz bu tip yapılanmalara yönelik operasyonlarda tek dalgadan ibaret olmadığını görüyoruz. Peki bu nasıl olur? Geçmişte şöyle oldu. İtirafçılar çıkar ortaya. Yani etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişiler çıkar. Daha önceki, şu an devam eden soruşturmalarda da böyle oldu. Onların ifadeleriyle yeni bulgular oluşur. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu kadar büyük paranın bulunduğu, bu kadar büyük iddiaların dile getirildiği bir yapı ki, dediğim gibi yani bunlar bizler açısından çok büyük sürpriz değil. Yani bunlar, çünkü yazdık, çizdik, bunları konuştuk. Bilinmeyen bir şey değildi. Sadece ne kadar derinleştiğini biz bilmiyoruz. Yani bizim ona gücümüz yetmez. Onu ancak devlet bulabilir. Şimdi mesela MASAK raporları çıkıyor. Dün bir miktar bakma imkanım oldu benim. Gerçekten de yani bir sürü karmaşık para ilişkisi var. Yurt dışında çeşitli ülkelere gönderilen paralar var. Bu paralar niye gönderildi? Parayı niye gönderirsiniz? Mesela ticaret yapıyorsunuzdur, mal gelir size. Mal gelmiyorsa o zaman orada bir şey yapıyorsunuzdur. O ülkelerde ne yapıldı acaba? Mesela Özbekistan'a para çıkışı var. İsrail'e para çıkışı var. Çeşitli miktarlarda, kimine az, kimine çok. Oralarda bir faaliyet mi yapıldı? Mesela yurt adı altında bir şey mi kuruldu? Çünkü böyle bir yapılanmanın, evet, içine girmişler. Burada tabii kritik bir nokta daha var. Burada bir cemaat var. Yani o fakat cemaatin kendisi bir suç unsuru değil. Yani bir cemaat var. O cemaati ele geçiren bir yapı var. Böyle tuhaf bir durum
1: tam
2: var.
1: Tam da onu soracağım ben aslında. Bütün yani konuklarımıza, siz de lütfen başlayın. Hani bu Alihan Kuruş suç örgütü ne zaman suç örgütü oldu? Yani evet, işte deniyor ki işte 2016 ve öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor aslında. Evet, evet. Hani bu öyle midir gerçekten? Öncesinde makul bir yapılanma mıydı bu? Sonra 2016'dan sonra neden değişti? Değişti mi? Şimdi, öncesinde işte bir şekilde şüpheli bir şekilde vefat eden bir isim vardı.
3: Ahmet Delizoğlu.
1: Çok konuşuluyor bu. Hani bu Alihan Kuruş suç örgütü ne zaman bir suç örgütü olmaya başladı?
2: Orhan Bey, şimdi şöyle, yani biz adını söyleyelim. Süleymancılar denilen ya da Süleymanlılar denilen bir cemaatten bahsediyoruz. Bunların kökeni Süleyman İlmi Tunahan. 1888 Silistre doğumlu, yani o dönem Osmanlı topraklarında olan Bulgaristan'da doğumlu.
1: Bulgaristan, evet.
2: Türkiye'de Kur'an eğitimiyle ilgili sıkıntılar başlayınca da Kur'an eğitimi vermeye başlamış. Aslında daha evvelden veriyor da bunu artık biraz da hani devletin belki o zamanki şeyinden, ne diyelim, yapısından biraz daha uzak, gözden uzak bir şekilde olsun diye bir cemaat haline gelmiş. Asıl maksadı Kur'an öğretmek olan bir yapı. Yani bugün Kur'an'ı bir devlet öğretiyor biliyorsunuz zaten. Artık evet, öyle bir sıkıntı yok ama böyle yapılar oluşmuş. Yani bunlar aynı zamanda bir inanç kümesi haline gelmişler. Bunlar toplum içinde var. Yani gayrimeşru da değiller. Yaşıyorlar toplum içinde. Daha sonra damadı, yani bu cemaatin kurucusu saydığımız Süleyman Tunahan'dan sonra damadı iş başına şeye geliyor, posta oturuyor diyelim, yani grubun lideri oluyor. Damat da vefat ettikten sonra işte torunu geliyor. En son yani 2016 senesinde vefat eden kişi Ahmet Arif Denizoğlu. 2016 yılındaki ölüm şüpheli bir ölüm. Tuhaf bir şey var orada. Yani oraya kadar suç örgütü diyebileceğimiz bir şey de yok ortada. Ama bu arada Alihan Kuruş ne yapıyordu biz onu bilmiyoruz. Yani o sırada Alihan Kuruş neyle meşguldü onu bilmiyoruz. Biz cemaati biliyoruz. Cemaate de suçla ilgili bir şey yok. Bunlar başka cemaatlerden de çok farklı değiller. Yani FETÖ gibi bir yapısı da yok, öyle söyleyeyim. Hani öyle bir özel kurulmuş bir teşkilat gibi de değil. Daha şeffaf. Yani ne oldu az çok bilinen bir şey. Hatta Arif Ahmet Denizoğlu'nun siyaset de yapıyordu. Anavatan Partisi milletvekili falan oldu. Yani böyle o kadar açık bir gruptan bahsediyoruz yani. 2016 senesinin Eylül ayında Deniz Olgun Beykoz'daki çiftliğinde vefat ediyor. Kayda şüpheli ölüm diye geçiyor. İşte cenazeye 30 saat boyunca ulaşılamıyor. Otopsiyle ilgili şüpheler, şaibeler var. Cenazede
1: yani şüpheli ölüm diye geçiyor kayda.
2: Tabii tabii şüpheli ölüm diye kayda geçiyor. Hatta sonra daha sonra yakınları

0: toplantısı var, Avrupa'da yapmış ve henüz daha Deniz Olgun hayattayken ben onun yerine geçeceğim diye toplantılar yapmış. Bunu öğrenen Deniz Olgun bazı insanları görevden alıyor. Alihan Kuruş'u da uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştırıyor cemaatten. Antalya'da bir toplantı yapıyor. 40 kişi toplamış. Bazılarına bana ihanet ettiniz demiş. İddia o ki bu ayrılığın temelinde FETÖ'ye yönelik tutum var. Yani Alihan Kuruş ve beraberindekiler FETÖ'ye daha şey bakıyorlar, yumuşak bakıyorlar, kınamıyorlar. Ama bu müteveffa Deniz Olgun, Ahmet Arif Deniz Olgun sert, yani terör örgütü gibi davranıyor, öyle davranıyor. Bu cemaatte bir yarılma oldu deniyor.
1: Tam da 15 Temmuz
0: 15 Temmuz'un hemen arkası
1: aynı,
0: zaten.
1: Aynı yıl 2016 tam 15 Temmuz.
0: Bu olayların hepsi evet. 15 Temmuz'dan sonra oluyor. O işte zaten. Çok o yaz oluyor. Her şey o yaz oluyor.
1: 15 Temmuz'da FETÖ başarılı olamadı.
0: Bravo.
1: Evet. Bu, gitti buna evet. verdi görevi işte.
0: Bu ayrışma sırasında, yani bu çalkalanma sırasında dediğim gibi Antalya'da bir toplantı yapıyor. Toplantıda bazı isimleri suçluyor. Siz bana ihanet ettiniz diyor. FETÖ konusu da gündemde. Sonra İstanbul'a geliyor Beykoz'daki evine ve ne tesadüf, hemen o toplantıdan sonra Beykoz'daki evine gelince hayatını kaybediyor. Kalp krizi, yüksek tansiyon kalp krizi diye geçiyor kayıtları ama dediğim gibi işte ağızdan kan gelmiş, cenazenin işte köpüklü bir sıvı var, bazı tespit edilen şeyler var, kimyasal maddeler var. O adli tıp raporunu yazan, otopsi raporunu yazan 3 doktordan biri de daha sonra FETÖ nedeniyle zaten açığa alınıyor, tutuklanıyor, etkin pişmanlıkla serbest kalıyor. Orada yani soru işaretleri var. Bu %100 böyledir diyebileceğimiz bir şey yok ama büyük ihtimalle savcılık şimdi bu konuyu da açacak. Yani bunu da açacak, buna da bakacak.
2: Onunla ilgili başvuru yaptılar şimdi şeye, Adalet Bakanlığı'nda
0: faili meşhurlar komisyonu.
2: Evet. Soruşturma evet. bürosuna kendi kuzeni Alihan Kuruş'un kendi kozinde, yani dayısının oğlu başvuru yaptı. Büyük ihtimalle o doğru.
0: Büyük ihtimalle o da açılacak. Bu kısmı şunun için anlattım. Burada aslında bir suç örgütü yok. Bir cemaat var. Fakat cemaati ele geçirerek işi suç kılıfına, yani ne diyelim, suç aparatına dönüştürecek bir yapı. Onun için zaten mesela Süleymancılar operasyonu falan denilmiyor buna.
1: Alihan yani Kuruş kullanarak bir suç örgütü liderliği.
0: Evet, aynen öyle. Aynen.
1: Abi,
0: onu
1: biraz
0: onu bir edelim. Yani belki cemaatin kendisini de hani kullan. Yani şöyle diyeyim, mesela binlerce, yüz binlerce müntesibi vardır cemaatin. Evet. Haberleri bile yoktur. Haberler, yani doğal olarak haberlerin olmasını da çok beklemezsiniz çünkü evet. o yani cemaatin çalışma biçimi de odur zaten. Yani bir işte intisap ettikleri bir kişi var. O yani inanç bağıyla bağlandıkları birisi, öyle diyelim. Onu yani zaten eleştirmek bizim haddimiz de değil. Fakat orada kritik nokta şu. Şimdi burada muazzam bir para trafiği var. Çok büyük bir para trafiği oluşmuş. Tabii ister istemez şu soru gündeme geliyor. Ya işi inanç olan, Kur'an öğretmek olan, yani kendi çerçevesini böyle çizen bir yapı neden milyarlarca lira para, üstelik de yani kaynağı belli olmayan parayı, MASAK raporuna dayanarak söylüyorum. Evet. Neden bunu bir yere stoklasın, depolasın, neden bu işlere girsin? Şimdi şöyle bitireyim. Bunun ticari bağlantıları konusu gündeme gelecektir ve belki siyasi bağlantıları konusu gündeme gelecektir. Çünkü önemli bir konu, Almanya'nın Köln şehrinde bu grubun inşa ettiği 70 milyon avro değerinde, yani bir çok büyük bir rakama tekabül eden bir büyük merkez var. Yani hatta İçişleri Bakanı dünkü açıklamasında dedi ki, İçişleri Bakanı Musa Çiftçi, oraya gidecekler dedi. Yani örgütün faaliyetlerini Köln'e taşıyacaklar dedi. Evet. O şimdi, merkezi de eski Alman Cumhurbaşkanı, şimdiki Alman Cumhurbaşkanı ziyaret etmişti. Yani Alman devletinin de bu işin içinde bir yerinde bir parmağı var. Biraz böyle karışık bir iş, zamanla aydınlanacak.
1: Şimdi tam da ona söyleyecek mi Uğur Bey, siz yani son işte bir seneye yakındır ya da 3-4 aydır, yani o periyot içerisinde bu Almanya'ya da yapılan o örgütün işte genel merkezi ya da işte çokça gündeme geldi. Hani bir şekilde oraya mı gitmeye hazırlanıyorlardı? O konuşuluyor.
3: Şimdi işte nasıl FETÖ'nün arkasında CIA evet. varsa, bu teşkilatın arkasında 2016'dan sonra biraz evet. geçmişini anlatacağım şimdi. Evet. Geçmişte böyle değildi. Tam Alman istihbaratı var. Hmm. Yani şey olaraktan bu. Biraz geçmişinden ve FETÖ ile mukayeseli gideceğim paralel olarak da, nasıl 2016'ya kadar hep devletin yanında olan bir cemaat nasıl devletin karşısında bir suç örgütüne geldi? İşte 2016 15 Temmuz buradaki şey. 15 Temmuz'da bir hain, Gregorian asıllı bir hain CIA darbesi başarısız olunca bunun üzerine bu cemaati ele geçirip bunu yaptılar. Yani adama dayısını öldürttüler. Bu Alihan Kuruşlar'ın adama dayısını öldürttürüp yerine geçirdiler. Olayı çok kısa olarak söyleyeyim. Gaffar Bey başladı zaten. Tuna...

0: Hana olarak gönderiliyor. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet tarafından. Fatih Sultan Mehmet kız kardeşini evlendirip Tunağan'ı da gönderiyor. O Tunağan oradan geliyor. Büyük dededen. Silistir'den geliyor. Süleymaniye Medresesi'ni birincilikle bitiriyor. FETÖ ilkokul mezunu. Mukayeseyi koyalım. Bu Seyit ailesinden
1: 33. silsile.
0: Evet. Seyit ailesinden Müslüman Türk biri, öbürü Gregorian. Sonradan mühtedi olmuş Erzurum'dan. Mukayeseleri görüyorsunuz. Geliyor, hep devletin yanında olan bir şey. Demokrat Parti zamanında çok müzahir, çok etkili yerlere geliyor. 1959'da vefat ediyor. İki tane kızı var. Oğlu olmadığı için damat Kemal Kaçar'a geçiyor, cemaatin başkanı. O da daha sonra Adalet Partisi'ni falan, zaten bizim çocukluğumuzda biz Ankara'da bürokrat çocukları bilirler. Süleymancılar diye bir şey vardı. Süleyman Demirel de başbakandı. Biz de Süleymancılar deyince Demirelci falan
2: zannediyoruz.
0: Halbuki Süleyman Hilmi'di ama şöyle, yani Süleymancı da yanlış da değil çünkü hep Demirel'in partisinden milletvekili seçildiler. Yani Kemal Kaçar'da, rahmetli Cevdet Akçalı'da, sonradan işte torunlar vesaire onun devamlarında. Yani Adalet Partisi'ne çok yakındı. O tarihlerde 70 83-80 arası ağırlıklı MC hükümetleri vardı. Evet. Arada bir Ecevit gelip gidiyordu, azınlık hükümeti, MC hükümetleri. Ve 1970'lerde Ankara'daki bürokraside bilenler bilir. Bütün TRT Genel Müdürdarı, Anadolu Ajansı, müsteşarlar, genel müdür, hepsi iki yerden şeye atanırdı. Yani MC hükümetleri dört partiden oluşuyordu. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, MHP, Cumhuriyetçi Güven Partisi. Turhan Feyzoğlu'nun Güven Partisi ile bunların alakaları yoktu. Diğer üçünde çok aktiftiler. Ve ya Süleymancılardan ya da Aydınlar Ocağı'ndan, bütün müsteşarlar genelinde daire başkanı. Ya hep devletin yanındalardı, hep de bürokrasilerdi. Hepsi de eğitimli, kültürlü adamlardı. Şöyle ilkokul mezunu falan yok. Hepsi Türk Müslüman. 12 Eylül'den sonra enteresan bir şey oldu. Mesela bütün cemaatler Anavatan Partisi'ni destekledi. Askerin Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Süleymancılar Askerin Partisi'ni destekledi. Yani hep devletin yanında kaldılar. MDP başarısız olunca da bu sefer doğru yolun yanına geçtiler. 2000 yılında Kemal Bey vefat etti. Avrupa'da fevkalade iyi örgütlerdi. Yani Avrupa Teşkilatları Başkanı da bir rahmetli abimizdi. 5 dönem mebusluk yapmış 5 partiden ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı. Avrupa Konseyi'nde başkan yardımcısıydı. Yani Viyana'da, Salzburg'da, Paris'te, Almanya'da, Londra'da camileri falan var. Yani asıl şeyler orada eskiden beri, yani evet, şey olarak da. Ve çok dürüst ve sağlam çalışan. Yani Kur'an'ı öğretmek vesaire şey. Dertleri bu. Öyle bir siyaset falan da yok ama siyaset hep merkez sağdalar. Hep merkez sağda. Demokrat Parti'nin devamı, bütün partilerden hep milletvekili. Her hükümete de bakan verirlerdi. Her hükümete de bakan verirlerdi. Öyle sağlam giden bir partiydi. 2000 yılında Kemal Bey öldü. Vefat edince Baldızı'nın iki oğlu, bir tane de kız işte. Kızın oğlu bu. Yani biz kızı bilmiyorduk. Ahmet Deniz Olgun, Mehmet Deniz Olgun. Evet. O arada cemaatte bir şey oldu. Mehmet Bey mi olsun, cemaati başı Ahmet Bey mi? Ahmet Bey şey yapıldı. Ahmet Bey'i önce Tansu Çiller, sonra Mesut Yılmaz, önce Ulaştırma Bakanı yaptı. Sonra mebus yaptı. Hatta 2002 seçimlerinde ANAP sıfırı tüketmişti. Yani %1'e düşmüştü. %5'e çıkarttı. Yani şey söyleme. Yani 500 binle 1 milyon arasında oyu kaydedebilecek güçleri olan bir parti, bir cemaatten bahsediyoruz. Hep devletin yanında. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani FETÖ gibi değil, devleti yıkmaya falan değil. Daha sonra işte ondan sonra ne olduysa oldu. Ondan sonra unuttuk ne oldu bitti. 2016 hain darbe teşebbüsü, 15 Temmuz. O Ahmet Deniz Olgun 60 yaşında adam. Çok da sağlıklı adam. Bir de öyle işte demin Gaffar Bey söyledi.
2: Şüpheli bir ölüm.
0: Efendim? Şüpheli ölüm. Zaten şüpheli şeye geçmiş. Mahkeme kayıtlarına evet, geçmiş. Evet, yani evet, şüpheli diye. Hiçbir şey olmadan. Demek ki o hain başarısız oldu. Başarısız olunca ya ben kimin üzerinden bu işleri yapabilirim falan diye düşündü. Herhalde bu benim kendi tahminim. Gittiler adamcağızı öldürttüler. Yeğenini getirdiler. Ondan sonra 2016-2026 işte iş bu şekilde döndü. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Eskiden bütün yani şeyler gurbetçilerden para toplanırdı, camilerden, Almanya'dan özellikle başta. Yani onlar gelirdi Türkiye'ye, yurtlar yapılırdı, Kur'an kursları açılırdı. Yani öyle şey ticaret falan değil, tamamen İslami, Müslümanlıkla ilgili devletin yanında dürüst bir şekilde işletildi. Oradan buraya para geliyordu yani gurbetçilerden. Şimdi bakın olayda ne olmuş? Türkiye'de bir paralar, o kaynağı nereden belli değil, onu işte herkes araştırıyor, buradan oraya gidiyor.
2: Tersine dönmüş iş.
0: Tersine dönmüş olay. Tamamen bir terör işi, tamamen bir işi. Anladığımız şudur, benim çıkarttığım yani 63 yaşında biri olaraktan. 2016'da bu hain, FETÖ, Gregorian asıllı, yani Türk ve Müslüman olmayan.

0: Adı başarısız olunca gitti bu adamı, bu Alihan'ı devşirdi. Gitti kendi öz dayısını belki de öldürttü. Neyse bunu başa geçirdi ve kendi cemaatini bunun üzerinden devam ettirmeye çalıştı diye düşünüyorum.
1: 2016'da bir dönüm noktası olmuş Alihan Kuriş örgütü için. Şimdi bir bakalım, bir ifadelerden devam edelim. Hem şimdi bu paranın kaynağı belli değil dedik. Soru sorulmuş yine Alihan Kuriş'e. Aylık geliriniz ne kadar ve bu gelir nereden nereden sağlamaktasınız diye şeklinde. Aylık gelirim ortalama 380 bin Türk lirası civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri ve kira geliridir şeklinde bir açıklaması var. Az önce de bunun altını çizmiştik ama şirketten aldığım maaş ödemesi derken Hadi Bey,
2: bir şirket ortaklığı var, %51 olan, kendisine ait olan bir şirket. O şirketten kendisine düşen kardan bahsediyor. Yani aylık olarak
1: bilinen bir şirket mi peki bu?
2: Tabii tabii, bilinen bir şirket. Birazdan şirket şemasını gördüğümüzde ona değinelim yani.
1: Açalım o zaman.
2: Fakat bir kendisinin bir şirketin olduğu, fakat geçmişinde de devamlı şirketler açıp şirketler devrettiğini, hatta bazı şirketleri devrettiği kişileri hatırlamadığını dahi söylüyor. Çünkü savcılık makamı kendisine soruyor, diyor ki bu şirkette de hissem var. Bu şirketle oldu, bu şirketleri kime devrettiğini dahi bilmiyor. Ancak dosyanın tamamını oluşturan şey aslında işte burada bulunan şema.
1: Bu Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketin ismi.
2: Evet. Bu bir şirket. Evet. Ancak bu şirketin 19 farklı şirkete para gönderdiğini görüyoruz. Normal şartlarda bir şirket başka bir şirkete para gönderebilir mi? Gönderebilir. Ama nasıl gönderir? İş yaparsınız. Beraber bir ticaret işine girersiniz, beraber bir sözleşmeniz vardır, bir yaptığınız iş vardır, somut bir şey vardır, fiili bir şey ortaya koyarsınız, ona göre de karınızı, zararınızı ortaya koyarsınız ya da bir ortaklık yaparsınız, dersiniz ki bunun karşılığıdır. Fakat burada savcılık makamı şunu görüyor, şirketlerin çoğunun pasif olduğu, yani ne demek? Hiçbir aktif hareketi yok, hiçbir ticari faaliyeti yok, hiçbir geliri yok. Fakat hesap hareketlerinde ciddi anlamda bir para transferi var. Yine aynı zamanda diğer firmanın üzerinden, bu firmaya çünkü birazdan göreceğiz, elden paralar yükleniyor firmaya. Hmm. Bu firmadan da diğer firmalara para gönderiliyor. Niye böyle bir yola başvuruyorlar?
1: Banka üzerinden resmi olarak gönderiliyor.
2: Tabii tabii, bunlar ama, işte o MASAK raporuna yansıyan 100 milyar TL'nin içerisinde olan bir
1: bölüm. Bir de bunun dediğiniz yani oraya yansımayan, elden verilen paralar da var.
2: Tabii ki elde işte zaten bir yerde sadece 206 kilo altın çıktı.
1: 206 kilo.
2: Her ev ya da iş yeri aramasında poşetlerin içerisinde neredeyse önemsizmişçesine ne yapıldı? İşte dolarlar, eurolar, altınlar, evet, silahlar, bunlar hepsi ele geçirildi ve biz o görüntülere baktığımızda normal şartlarda sizin bir paranız varsa, bir birikiminiz varsa, işte bu 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, bu tür bir para varsa canınız gibi bakarsınız, bunu çok güzel bir şekilde saklarsınız. Poşetin içerisinde, zarfın içerisinde, her zarfta ya da poşette üzerinde kağıtların yazılı olduğu, notların olduğu görüntüler mevcuttu. Tabii soruşturmanın içerisinde biz onları hepsini ben tek tek göreceğiz.
1: Şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Yani bu para bu şirkette neden toplanıyordu? Bu şirketlere neden bu para gidiyordu?
2: Evet, işte burada zaten savcılık makamı da bunu araştırıyor. Yani bu soruşturmanın temelini oluşturan şey bu. Savcılık şunu söylüyor, diyor ki ben bu şirketleri inceledim. Hmm. Bu şirketlerin para transferleriyle yaptığı işlerin birbirine uyumlu olmadığını gördüm. Bu uyumlu olmayan para transferlerinin illegal bir para olduğu kanaatine vardım diyor.
1: Bu şirketlerin isimleri belli ama biz şu anda
2: şirketler belli, biz daha
1: harflendirdik ama mesela U şirketine 100 milyon Türk lirası gitmiş. Az bir para değil. A çok şirketine büyük. 77 milyon, 59 milyon, 41 milyon. Yani bunlar işte bak 75 milyon Türk lirası, 52 milyon, 31, 39 milyon. Bu Arden Gıda İnşaat Sanayi Ticareti bunlara hizmet vermemiş diyorsunuz. Herhangi bir
2: savcılık makamı öyle söylüyor. Diyor ki burada çünkü isnat edilen suçlamalarda şahısların ne yapması lazım? Bunları ortaya koyması gerekiyor. Örneğin F şirketi değil mi? 52 milyon para gelmiş. Bu para niçin geldi? Ne zaman geldi? Nasıl geldi? Bu neyin karşılığında geldi? Buna eğer siz makul bir cevap, makul bir sözleşme, makul bir iş olduğu ile ilgili veriyi koyarsanız oraya, savcılık makamını ya da masanın ortaya koyduğu bu verinin çok önemsiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ticaret yapan firmaların normal şartlarda para hacimleri yüksek olabilir. Sorun değil. Fakat eğer pasif bir şirketseniz, hiçbir şekilde iş yapmamışsanız ve faturanız, dekontunuz, aynı zamanda işte irsaliyenize bütün hepsi kontrol edildiğinde hiçbir aktif hareketiniz yoksa fakat bu kadar para da giriyorsa

0: bu parayı da ondan sonra bu şirket alıp para kuruluşlarıyla yurt dışına gönderiyorsa burada tabii ki sorulması gereken bir durum var.
1: Bu şirketler arasında o az önce bahsettiğiniz uluslararası işlem yapma yetkisi olan şirkette var mı?
0: Para kuruluşlar, para kuruluşları aracılığıyla para gönderme durumu söz konusu.
1: Yani bu şirketlerin hepsi göndermiş olabilir diyorsunuz.
0: Tabii bunların içerisinde tabii hepsini söyleyemem ama isimleri olan şirketlerin hepsinin dosya içerisinde detayları mevcut.
1: Yine benzer bir grafiğimiz vardı. Onu da verelim, onun üzerinden gidelim.
0: Fakat dosyanın merkezini oluşturan kısım burası.
1: Burası.
0: Yani bir şirket var, şirketler grubu var. Bu şirketler hepsi birbiriyle bağlantılı, birbirleriyle iş yapmışlar, görünüyor. İş yapmış olarak görünüyorlar. Onun için bir örgüt suçlaması var. Şimdi bu şirketin ben bu diğer bu şirketleri tanımıyorum deme lüksü var mı? Evet. Bunlarla iş yapmadım ya da işte herhangi bir şekilde para transfer etmedim gibi bir söyleme lüksü var mı? Yok. Orada örgütün zaten ortaya çıkması şahsi menfaati artırmaya yönelik yani kişisel zenginleşmeye yönelik bir örgütün olduğu isnadı işte burada ortaya çıkıyor.
1: Şimdi bu MASAK raporu, bu Alihan Kuruş soruşturmasındaki MASAK raporu 4 madde halinde ele alınmış. Kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri diyor.
0: Bu işte az önce bahsettiğimiz şirketler. Siz eğer yüklü miktarda paralar varsa, bu paralar transfer edilmişse, bu paralar dışarıdan getirilmiş şirketlere yüklenmişse bunun izah edilmesi gerekir. Eğer izah edilemiyorsa, şirketlerin geçmişine bakıldığında, şirketlerin verilerine bakıldığında bunları eğer bilir kişiler göremiyorsa, MASAK bunu göremiyorsa o zaman izaha muhtaçtır ve sorulması gerekir. Niye? Çünkü yüklü miktarda bir para varsa izah edilemiyorsa orada illegal bir durumun olma ihtimali söz konusudur. Savcılık tarafından soruşturulmaya değerdir. Zaten bu dosyada daha soruşturma dosyası yani bir araştırmaya tabi tutuluyor. Fakat bu araştırmanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Çünkü miktarlar gerçekten çok fazla, çok yüksek miktarda paralar dönmüş. Ondan dolayı da izaha muhtaç olduğunu söylemek gerekiyor. Öyle genel ifadelerle bu izahın olmadığının altını da çizmek gerek.
1: Ve ödeme kuruluşları üzerinden transferler dediğimiz.
0: Burası çok tuhaf bir şey. Niye? Çünkü son zamanlarda Türkiye'de ödeme kuruluşlarına yönelik operasyonlar yapıldı. Normal şartlarda bunlar ne iş yapıyorlar? Az önce Gaffar Bey söyledi. Merkez Bankası'ndan izin alırlar. BDDK'ya kayıtlıdırlar. Bütün işlemleri bankacılık sistemi gibi denetlenmesi gerekiyor. Fakat bunun ödeme kuruluşları ne yapıyor? MASAK bilgi istiyor, bilgiyi saklıyor. Vermiyor bilgiyi. Ya da bir şahıs oraya kayıt olması gerekiyor. Kayıt olması gerekirken bankacılık sistemi sizden ne ister? Kimliğinizi istiyor, sizi tanımlıyor, fotoğrafınızı alıyor, imzanızı alıyor. Bir sürü prosedürü uyguluyor size ki orada sizin gerçek kişi olup olmadığınızı anlamak adına. Ama ödeme kuruluşu ne yapıyor? Bunu bu sefer kendi inisiyatifiyle genişletiyor. Ya da çok rahat bir şekilde.
2: Gölgeleme yapıyor.
0: Aynen
2: mesela
0: öyle.
2: Yurt dışındaki bir kişinin, gerçek ya da tüzel kişinin burada da yani oraya para gönderiyorsunuz. Bu karşı tarafın bilgilerini de burada Merkez Bankası'na paylaşmanız lazım. Yani muhabir vaziyetteyseniz eğer aracılık yapıyorsanız onu da burayla paylaşmanız lazım. Çünkü size sadece bankaların elinde olan bir yetki veriliyor. Bu çok kritik bir şey. Para transferi de suçta en önemli noktalardan biri bu. Daha önceki operasyonlarda ne oldu hatırlayalım. Yasa dışı bahis konusunda değil mi? Hatırlayın.
1: Evet.
2: Böyle bir şey oldu. Kara para aklamayla ilgili oldu. Yani Türkiye'deki ödeme kuruluşları öyle şeyler. Şimdi bu yapıyla ilgili ödeme kuruluşuna dair bir bilgi vereyim size. 2025 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunun lisansını iptal etmiş. Faaliyet lisansını almış. Sonra bunlar idare mahkemesine gitmişler. Ve tekrar faaliyete başlamışlar. Yani mahkemeden lehlerine karar çıkartmışlar.
1: Peki.
2: Bu yani mahkemeyi suçlamak için söylemiyorum. Öyle sakın öyle bir şey anlaşılmasın.
0: Araştırılması gereken yani bir husus.
2: Sakın anlaşılmasın. Ama şöyle bir durum var. Demek ki bunlar, ben şöyle yorumluyorum. Kanunlardaki boşlukları ya da zayıflıkları da sonuna kadar istismar etme yönünde hareket ediyorlar.
0: İşte
2: 2025'te iptal edilmiş teknik olarak fakat bir şekilde yeniden devam ediyor.
1: O paraların kaynağını konuşacağız birazdan. Bu ikinci maddeye de geleceğiz. Diğer maddeleri konuşacağız. FETÖ Alihan Kuruş ilişkisini de konuşacağız ama çok kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen Ardeşen Ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğuna işaret etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: What should you do?
8: Yabancı okullar için yeni adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçiş için artık denklik belgesi alınabilecek.
9: Çocuklarımızın eğitime erişimini mümkün kılacak, kolaylaştıracak. Biz standartlar getiriyoruz.
8: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden resmi veya özel Türk okullarına geçme başvurusunda bulunanlara denklik belgesi düzenlenecek. Mevcut uygulama kapsamında Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören veya bu okullardan mezun olan öğrenciler adına denklik belgesi verilemiyordu. Edinilen bilgiye göre bakanlıkça öğrencilerin bu okullardan ayrılarak öğrenimlerine Türk okullarında devam etmek istemeleri durumunda geçiş sürecine yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda söz konusu okulların ara sınıflarından ayrılarak bakanlığa bağlı resmi veya özel Türk okullarında öğrenimlerine devam etmek üzere başvuruda bulunan öğrencilere denklik belgesi verilecek. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. Öte yandan düzenlenecek denklik belgeleri, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların tanınması veya bu okulların faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edilmesi anlamına gelmeyecek. Uygulamayla öğrencilerin resmi veya özel Türk okullarına geçişlerinin sağlanması ve eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri amaçlanıyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız, arkadaşımız ve hatta psikologumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
0: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir, kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak? Yoksa yapay zekayı bu suça meyleden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
0: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık, casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye diye sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi de toplamaya başladık.
1: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
0: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Devam ediyor gündem özel. Alihan Kuli soruşturmasındaki o dört başlığa bakıyoruz Hadi Dündar'la birlikte. Şimdi bakalım ödeme kuruluşları üzerinden transferlere dedik. Sonrasında yurt dışından döviz transferleri. Burası çok ilginç.
5: Bu ikisi birbirle bağlantılı. Şimdi ödeme kuruluşlarının seçmelerindeki amaç bu ödeme kuruluşları bir perdeleme yapıyor, bir gizleme yapıyor. Yani devletten bilgiyi saklıyor. Çünkü normal şartlarda siz Türkiye'den yurt dışına bir para gönderdiğinizde ne yapar? Banka bunun kaynağını sorar. Banka bununla ilgili bilgi verir ya da masaya bildirir. Masak ondan bilgi istediğinde tedbiri koyar. Kimseye teslim etmez. Hızlıca masaya bilgi verir. Fakat ödeme kuruluşları ne yapar? Bildikleri halde ya da işte gördükleri halde bunu devletten gizler. Ondan dolayı da ödeme kuruluşlarının çoğu kapatıldı bu arada.
4: Ne kadar gizleyebilir? Mesela şimdi artık hani üstü açılıp kontrol edilebilir noktada mı veriler?
5: Bütün kayıtlar, veriler hepsi veriler kayıt altında olduğu için.
4: Nereye para gitmiş, ne zaman gitmiş hepsi var şu
5: hepsi an. Hepsi net. Bakın ödeme kuruluşlarından bir tanesine operasyon yapıldı. İçerisinde işte bahisle ilgili her şey çıktı. İşte hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, aynı zamanda teknik adamlarla ilgili bunların hepsinin orada hesaplarının olduğu ve o hesaplar üzerinden bir bahis döndüğü ya da kara paranın orada aktarıldığı ile ilgili bütün veriler çıktı. Hatta Türkiye'de yapılan operasyonun neredeyse tamamının hepsinin kaynağının o kapatılan para kuruluşu olarak söyleyebiliriz. Ondan dolayı çok önemli. Çünkü siz burada yurt dışına döviz gönderiyorsunuz. İşte şirketler üzerinden. Önce ne yapılır? Bir şirkete para yükleniyor. Sonra o şirketten diğer şirketlere para transferleri gerçekleştirilir. O şirketlerden de başka yerlere gerçekleştirilir. Niye? İzi kaybettirmek için. Paranın izini kaybettirdikten sonra ödeme kuruluşları aracılığıyla bu sefer yurt dışına parayı gönderiyorsunuz. O da çok önemli bir husus. Peki bu paranın kaynağı nereden geliyor?
6: Evet.
5: Burada bağış ve yardım toplama konusunda biliyorsunuz ki çok ciddi anlamda bir faaliyet içerisindeler. Diğer taraftan da buna ek olarak da aynı zamanda kurbanda alınan paralarla ilgili. Çünkü savcılık makamı şunu tespit ediyor. Özellikle kendi içlerinde bazıları ifade veriyor bu konuyla ilgili. Diyor ki biz para topluyorduk kurbanlarla ilgili fakat hiçbir şekilde kurban kesimi yapılmıyordu. Bu husus çok önemli ve savcılık onu da özellikle nota ediyor. Dosya içerisinde etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar var. Aynı zamanda gidip savcılık makamında ihbarda bulunan şahıslar var. Bu yapının içerisinde bulunarak. Niye? Çünkü Alihan Kuriş'in ifadesinde biz şunu görüyoruz. Bir şahsın kendisiyle ilgili bir ifadesi var. Orada işte nasıl illegal işlerin döndüğüyle ilgili. O da diyor ki ben bu şahsı tanımıyorum. Benimle ilgili niye böyle bir ifade vermiş diye bilmiyorum diye kendisini savunuyor.
4: Bu yapının içerisinde bir isim.
5: Tabii yapının içerisinde yapıyı yakından tanıyan savcılık makamı ismini de söyleyerek söylüyor. Çünkü gizli bir tanık da değil. Şahıs bu konuda dosya içerisinde ifade vermiş. İfadesinden bir bölümünü Alihan Kuriş'e soruyor. Diyor ki bu şahıs seninle ilgili şunu söyledi. Buna ne diyorsun diye soruyor kendisine. O da şahsı tanımadığını, kendisiyle ilgili niye böyle bir şey söylediğini bilmediğini ifade ediyor.
4: Şimdi Mete Softalı size sormak istemiş. Yani öyle görünüyor ki genişleyecek. Yani şu anda hesaplar inceleniyor. Kiminle bağlantılı, nasıl olacak? Biraz daha genişleyecek gibi. Siz nasıl değerlendiririz hem onu hem de öyle görünüyor ki bu örgüt içerisinde yani Alihan Kuriş'e yakın isimler içerisinde bir kafa karışıklığı da var. Yani verilen ifadeler işte belki önümüzdeki günlerde daha çok itirafçı çıkacaktır ama nereye kadar gidecek bu işin sonu?
7: Orhan Bey, şimdi suç unsurları barındıran ve muhtemelen dış bağlantıları olduğu iddia edilen spesifik bir gruba yönelik bir adli müdahale bu.
4: Evet.
7: Neticede bir devletin tasavvuf ya da suç örgütü ayrımı yapmasının altını ben bir kez daha Gaffar Bey'le değinmişti. Bir altını çizmek isterim ben de. Fakat burada bu grubun ya da zaman zaman Türkiye gündemine çeşitli vesilelerle gündeme düşen bu tip grupların siyasi partilerle ya da iktidarlarla olan ilişkilerine baktığımız zaman ilkesel bir duruş ya da tavır sergilemediğini görüyoruz. Konjüktürel bir şekilde çıkar amaklı ya da konjüktürel olarak en çıkarlarına ya da en avantajlı olan yapıyla işbirliğine gittiğine dair çeşitli görüşmeler, fotoğraflar ya da haberlere denk geldik. Bu soruşturmada anladığım kadarıyla 2016 yılından sonra Avukat Bey'in de bahsettiği mali bir gelir elde etme, gayrimenkul, ticaret işleri oraya odaklanmış ve MASAK raporuyla da günümüze kadar gelen bir incelemeye tabi. Muhtemelen de sizin dediğiniz gibi ikinci dalga ya da üçüncü dalga tabir edilen ayakları olacak. Ama bu tip yapılarda genel olarak değil ama bu grubun yani suç örgütü olarak bu kadar altının dövizin uçuştuğu bir yerde siyasetin finansmanı meselesinin de bir başlık olarak bir başka dalga olarak ben yapılacağını düşünüyorum. Kendi fikrim. Çünkü son 10 yıla baktığımız zaman geçtiğimiz seçimlerde de bu kişinin ya da buna yakın kişilerin burada muhalefet, ana muhalefet partisinden bir takım kişilerle görüşmeler yaptığı ya da onların buluşmalarına iştirak ettiği ya da onunla yakın isimlerle görüştüğünde hesaba katarsak gene muhtemelen şu an halen cezaevinde olan bazı kişilere de yeni bir soruşturma ya da fikrini neyse işte görüşünü almak ya da bu konularla ilgili ne olduğuna dair muhtemelen adli bir sürecin ben yürütüleceğini düşünüyorum. Fakat burada benim izninizle şunu ben özellikle vurgulamak isterim. Burada tabii Süleyman Hilmi Tunağan'ın dönemiyle bugünkü bu grup içerisindeki yönetim ya da diğerleri içerisinde, diğerlerinden de kastım başka dini cemaatler ya da vesaire gibi yapılarda bir zıtlık var. Bakın burada eski dönem kişiler ki bazıları vefat etti biliyoruz. Bilgi, ehliyet ya da tekamül esaslı hocalık geleneğinin yerini işte burada gördüğümüz gibi en somut örneğinde olduğu gibi evlat, damat, torun soy bağları üzerinden şekillenen bir hiyerarşiye bıraktığını ben gözlemliyorum. Bu da bu tip cemaatleri ya da başka cemaatleri ekonomik faaliyetlerin, şeffaf olmayan işte para akışlarının olduğu kurumsal yozlaşmanın merkezine taşıyor. Şimdi burada tabandaki kişilerin bu ya da başka yapılarda da hep samimi dini duygularla iştirak ettiği gibi bir durum olabilir. Lakin üst yönetimdeki kararlar ya da dönme dolaplar ya da dönen oyunlar konusunda muhtemelen tabandan bir gizlenme var. Yani duyguların istismarı, kullanılması gibi bir durum var. Bunun en basit örneğinde biz FETÖ'den acı bir tecrübeyle yaşadık ve halen de ortaya çıkan yeni gelişmelerle beraber her gün, her hafta yeni bir yeniliğe ve bilmediğimiz bir şeyi keşfetmeye gözlerimize şahit oluyoruz. Burada sorun şu: Türkiye'de bu sivil dini yapıların kurumsallaşamaması durumunda bu benzer ve hukuki ve toplumsal manada sarsıntıyla karşılaşabilirler. Ben sadece bu grupta da değil, en az iki cemaat olarak tabir edilen ya da tarikat olarak tabir edilen grupların içerisindeki suç amaçlı çıkar örgütlerine yönelik de operasyonların devam edeceğini öngörüyorum. Çünkü bu yapılar, bu tip yapılarda dediğim gibi bir ilim, irfan ya da dediğim gibi tekamül gereğinden gelen o eski bilimsel, bilimsel demeyeyim, daha doğrusu ne diyeyim, okumuş, mürekkep yalamış o kesimlerin artık gittiği yeni kuşakta da damat, torun, kardeş, işte oğlu vesaire üzerinden inanılmaz bir zenginliğe kavuşan ve bunu da maddi, evet, ya da siyasi anlamda çıkarları için kullanmaya çalışan o grupların çatı tarafında bazı yapılar var. Sonuna kadar gidilmeli, diğerlerine de sıçramalı. Neticede şu an adli bir konu olmasa da bunların en azından sosyal medyada ya da internet ortamında çeşitli haber sitelerinin ya da gazetelerin haberlerinde öğrendiğimiz kadarıyla bu suç örgütü benzeri yapılar muhtemelen diğerlerinde de çıkacak gibi duruyor.
4: Tabii, yani devlet zaten onun gerekli soruşturmasını yapıyor. Şimdi Cüneyt Küzmez, yok komutanım, sizin de bununla ilgili yorumlarınızı alayım. Çünkü hani geçmişte Türkiye'nin işte FETÖ gibi acı tecrübeleri var.

0: Benzerlikleri var mıdır? İlk önce ondan başlayayım. Varsa nelerdir?
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz bunun çok acı örneklerini yaşadık. Siz de söylediniz. Fethullahçı terör örgütünün nasıl dini istismar ederek bu noktaya geldiğini çok acı örneklerle gördük. Burada aslında temel şöyle bir nokta var. 1800'lerin sonunda bir Ferdinand Tönnies diye bir Alman sosyolog var. O kadar güzel bir eseri var ki. Burada herkese tavsiye ederim. Cemaat ve cemiyet diye. Şimdi buradaki asıl mesele cemaat denilen bu olgunun kendi içerisinde gönül ve rıza göstermiş, birbirlerine bağlanmış, belli bir hiyerarşik yapı içerisinde belli bir merkezden talimat alarak bunu bir inanç sistemi üzerinden de toplumda yaygınlaştırmaya çalışan bir yapı. Bunların hepsinin benzer örneklerini diğer gruplar içerisinde de görüyoruz. Fakat bu yapılar, bu tür dini yapılar, daha doğrusu bunu en son Diyanet Başkanlığı da tam olarak adını dini sosyal teşekküller şeklinde bir açıklama getirdi. Bunlarla ilgili o hain darbe girişiminden sonra da bir rapor hazırladı. Bunlara da özellikle burada zikretti, bunlara da yer verdi. Dolayısıyla burada vatandaşın o dini duygularını sömürerek belli bir maksat için kullanarak bir hedef doğrultusunda en sonunda işte burada gösterdiğiniz şekilde bir mali boyuta ulaşmak. Bunu yaparken de devletin yanında olmak kavramıyla özdeşleştirip bunu bir masumiyet içerisine sokup ve genişlemek, büyümek, zenginleşmek. Hadi bunu da geçtik. Bunu yaparken bir de yurt dışında da bir bağlantıyla bir bilgi mahremiyeti üzerinden de bunu tahkim etmek. Mesela bunları hepsini bir araya getirdiğinizde bir devletin güvenlik riskinin ne kadar yüksek noktaya geldiğini görüyorsunuz. Şimdi ben son bu olayla ilgili tartışmalara bakıyorum sosyal medyada. İki şey üzerinden gidiyor. Kimisi diyor ki ya bunlar devletin yanında, devlete bugüne kadar bir zararları olmamış, bunları bu konudan ayırmak lazım. İkincisi, bunlar her siyasi dönemde bir siyasi güce yaslanırlar ve onunla birlikte hareket ederler. Beğenmediklerinde rakibi olurlar, işte muhalefet tarafına geçerler. Orada onlara güç katarlar. Çünkü niye bir cemaat bu? Yani cemaatin kelime anlamıyla baktığınızda bu Batı literatüründe de aynı. Aynı rıza, aynı görüş, aynı hedef maksadıyla bir araya gelmiş kişiler. Şimdi bunlara siz bir talimat verdiğiniz zaman bazen devletin yanında olurlar. Bakın burası çok önemli. Devletin yanında olmak başka bir şey. Devlete hizmet etmek başka bir şey. Ben bugüne kadar bu yaşımda devlete hizmet etmiş bir Diyanet'in tabiriyle dini sosyal bir teşekkül görmedim. Dinin yani yanında olmak, devletin yanında olmak. Şimdi senin yaptığın bu işi zaten devlet yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi iç mekanizmalarıyla bunları yapıyor. Bunu bir disipline etmiş bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten Kur'an-ı Kerim öğretmek üzerinden giderek genişleyen çok masum bir durum bu. Bakın şu külçe külçe altınlar. Bunun şimdi Kur'an-ı Kerim öğretmekle nasıl bir ilgisi var? Mesela bunu nasıl kuracağız? Bugün ben mesela seyahat ediyordum, geliyordum trende. Yargılamalarına destek sağlamak amacıyla bugün bir vagon dolusu 12, 13, 14 yaşlarında işte bu ad altında atfedilen bu gruba müntesipler destek maksadıyla İstanbul'a geliyorlardı. 13, 14, 15 yaşlarında.
0: Evet.
1: Yani bu tutuklananlarının işte suçsuz olduğunu ifade etmek için. Çünkü niye? Konuşurken duyuyorsunuz vagonun içinde. Hepsi tek tip giyinmiş. Hepsi aynı tarzda. Başlarında da işte kim var bilmiyorum. Öğretmenleri midir? Nedir? Ne değildir? Bu davada yargılanan, tutuklananlara destek için adliyeye yani, geliyorlar. Yani
0: işin sosyolojik tarafı.
1: Yani böyle bir şey var.
0: Biraz daha detay yani. Alihan
1: şimdi bu noktaya gelirsek ama bize şu yanıltmasın Orhan Bey. Yani bu paralar bunlar bilindik şeyler. Hep gördük biz bunları. Şu silahlar, işte bir takım böyle suç unsuru şeyler. Yani bunun toplum içerisindeki pozisyonla bizim aslında bunu tartışmamız lazım. Ya yani Türk sosyologları

0: Bunu oturup incelemesi lazım. Bunun yani cemaatten cemiyete ne zaman geçeceğiz? Ya mesele bu aslında. Yani evet. Biz kendi içerimizde devletin belirlemiş olduğu kurallar, sosyal davranış kuralları, hukuk kuralları, bunun içerisinde nasıl hareket edeceğiz? Asıl sorun burada.
1: Ama yani tabii
0: işte, bütün, ama bu tür bütün, insanlar
1: bütün toplumları, bütün şeyleri de hani tek bir şey altında toplayıp hepsini aynı torbaya
0: koymak. Ama garanti edemiyorsunuz ki Orhan Bey. Bakın çünkü şu Mete Bey onu söyledi. Yarın
1: şundan söylüyorum yani
0: şu görüntüyü başka bir yerde de görme ihtimalimiz var.
1: Komutanım şundan söyleyeyim. Ya yani Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu irfanında hem yani sadece son yüzyılda değil yani uzun bir süredir işte hep böyle bir cemaatle tarikatlar vesaire olmuştur ki büyük destek katkıları da olmuştur. Yani ta işte Mevlana'dan başlayıp da işte Yunus Emre falan baktığınız vakit hani bunlar da halk bunu, niteliğinde karşılığı olan hayır, ve onu,
0: şunu
1: uzun süre
0: ona
1: etki olmuş
0: bir itirazım yok. Evet. Mesela bugün Osmanlı bile kendi yapmış olduğu o egemenlik hükmü içerisine karşı gelenlerin kafasını almıştır. Hiç acımamıştır yani Osmanlı bile bunu yapmıştır.
2: İşte devlet de ona yapıyor zaten eğer bir evet. suça bulaşıyorsa diyor. Diyor ki suç varsa kardeşim ceza vardır. Eğer suça bulaştıysan kimliğin ne olursa olsun diyor. Seninle ilgili soruşturmamı yürütürüm. Ya İster bir cemaat kisvesi altında olsun. İster bir suç örgütü olsun. Diğer tarafta isterse bir kamu kurumu olsun. Diğer tarafta isterse bir belediye olsun. Diyor ki sen suça bulaştıysan kardeşim ben de gerekli olan cezayı sana vereceğim.
0: Burada yani. İnce bir çizgi var Hadi Bey. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz FETÖ'de bunu yaşadık gördük işte. Bakın arkanızdaki resme bakar mısınız ya? Evet.
1: Şimdi tam da oradan bakar mısın? Devam etmek istiyorum aslında.
0: Yani dolayısıyla bunu şimdi bunun Alman istihbaratıyla bağlantısı olmadığını kimse söyleyebilir.
3: Kesin
0: kim
3: var.
0: Hayır, bilin. Kesinlikle var tabii.
3: Abi tabii.
2: Yani şu soruşturmanın içerisinde
3: yani bunun arkasında CIA, onun arkasında BDB onu biliyoruz yani.
0: Ya FETÖ'nün yani bugün şunu mu demek istiyoruz biz? Alihan Kuruş gidecek. İşte başka biri geldiği zaman dini vasfına mı dönecek? Bunu söyleyebilir misiniz?
2: Burada dini vasıfla ilgili bir sorun yok ki.
0: Ya yok
2: burada
0: zaten.
2: Burada şansların suça bulaşma durumu var. Bir bakın az önce Gafar Bey de anlattı, Sayın Hocam da anlattı. Geçmişte bu şahısların hiçbir şekilde herhangi bir illegal işe bulaşmaması, kendi halinde olan, kendi amaçları işte dini kendilerince dinini yaşamak için bir araya gelmiş bir grup. Ancak siz o amacın dışına çıkarsanız o zaman bir sorun
0: oluşuyor. Ben de şunu söylüyorum
2: Hadi Masak
0: Bey.
2: Da buna özellikle değiniyor. Diyor ki
0: Masak tabii ki değinecek. Masak'ın işi bu söylüyor. Hadi Bey. Bunu bulacak zaten. Ben onu bahsetmiyorum. Ben diyorum ki bu adamlar bu vasattan faydalanıyorlar diyorum.
2: Tamam da bunun önüne geçemezsiniz ki hiçbir şekilde. Yani bugün şunu söyleyebilir miyiz? Hiçbir şekilde bir cinayet gerçekleşmeyecek. En ağır cezayı veriyor muyuz? Veriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyoruz. En ağır yaptırımı uyguluyor muyuz? Uyguluyoruz. Toplum içerisinde en ağır şekilde tahkir ediliyor mu? Ediliyor. Fakat yine de aynı suç işleniyor mu? Önüne geçemiyorsunuz. Fakat önemli olan caydırıcı olmak ya da mümkün mertebe en azından bunu kolaylaştırmamanın önüne geçmek ki devlet zaten hiçbir şekilde bu şahısların önünü açmıyor ya da en az suç işlemek için kolaylaştıracak bir adıma da imza atmıyor.
0: Onu yani söylemiyorum ya. Onu söylemek istediğim o değil. Ya mesela şurada şunu ifade etmek istediğim şu. Bu adama söylediğiniz zaman ben Süleymancıyım diyor. Değil mi? Sen Müslüman mısın, Süleymancı mısın? Adam önce onu söylüyor. Onun etnik, onun düzeltiyorum, onun dini sembolleri, onun ritüelleri, onun inanç yapısı içerisinde hareket ediyor. Ve bu adam da, bu suç örgütünün başındaki bu adam da bunu istismar ediyor. Ya istismar ediyor diyorum. Ya söylemek istediğim bu. Yani yoksa ben bütün grubu kötülemek için söylemiyorum. Öyle bir maksadım yok.
2: Evet yok.
0: Bugün mesela trendekileri söylüyorum. Bakın 12-13 yaşlarında ortaokul öğrencileri toplamışlar. Bunların suçsuz olduğunu orada haykırmak için adliyeye geliyorlar ama ya.
4: Şimdi hocam.
0: Şimdi nasıl ayıracağız bunu?
4: Saraçhane'de de 30 bin adamı topladılar. O Türkiye'nin en büyük
0: ama Gafar Bey. Şimdi bak o siyasi parti. O çocuklar ama bak o çocuklar şuna inanıyor. Yani, ben diyor.
4: Dolayısıyla bir yerde yani cürüm olabilir. O cürümün olmadığını iddia eden. Hayır bu kişiler masumdur diyen şahıslar da olabilir. Yani bu çok anormal bir şey değil bence. Tekrar edeyim yani şu bugün sizin ya de duruşmalar
0: vardı. Ferdi olarak olur. Ona bir şey demiyorum.
4: Bu insanlar masum diye gidip orada
0: slogan. Ya tabii ki olabilir.
4: Yani, bu arada mahkeme karar verene kadar da gerçekten masumlar.
0: Tabii canım ben suçlamıyorum zaten. Öyle bir suç şeyim yok. Asla öyle bir şey yok. Ya ben oradaki çok girift olduğunu söylüyorum ya.
2: Doğrudur.
0: İlişkilerin.
2: Doğru.
0: Zaten evet. Devlet de çok hassas bu konuda.
1: Yani devlet hassas zaten.
0: Yani bunu zaten bir kişi bu, üzerinden suç örgütü olarak tanımlamış.
1: Suç örgütlerine yapılan operasyonlara baktığınız zaman bu iktidar döneminde yapılan.
3: Orhan yani, Bey bakın çok güzel bir şey yapmışsınız.
1: Bunun öncesinde hani kurulup palazlanan ve büyütülen önceki siyasi iktidarlar dönemindeki örgütlerden bahsediyoruz. Şu anda onlara yönelik operasyon yapılıyor.
0: Ya ben şunu söylüyorum. Yani bu hani devletin yanındaydı. Devletin adamıydı falan. Ya bunlar çok soyut kelimeler. Evet. Bunlar bir şey vermiyor.
2: Savcılık emin olabilirsin savcılık onunla ilgilenmiyor. Diyor ki ilgilenmiyor. Suç işledin mi ya? Evet. Suça bulaştın
0: tabii
2: mı?
0: Tabii ki.
2: Çok net bir soru soruyor. Diyor ki yaptığın eylem hukuka aykırı mı? Kamu düzenimi bozuyor mu? Evet. Bozuyorsa diyor sen bunun
3: hayır, bu işi teyiden söylüyorum. Bakın oraya ne güzel yazmışsınız. Kuruş suç örgütü. Yani Süleymancılar falan dememişsiniz. FETÖ en büyük suç örgütü. CIA'nin adam şey zaten Türk de değil dediğim gibi gayrimüslim bir adam. Mühtedi olmuş. Onun vilayetinden başka bir Diyanet İşleri Başkanı Diyanet'ten sonra devlet bakanı vardı. Erkek kardeşi Ermeni Patriği'ydi. Aynı bunu evet. Bu televizyonlarda falan yayınlandı şimdi, yani çıktı bunlar yani.
1: Burada iki tane yer var. Birisi Pensilvanya, FETÖ karargahı. FETÖ elebaşının 90'ların sonunda buraya gittiğini ve buradan örgütü yönettiğini biliyoruz. Evet. Oradan talimatlar verip Türkiye'de bir şekilde...
3: Langley diye kısa adına CIA'nin kurduğu
1: bir teşkilat. Siyaseti yönlendirmeye çalıştı. Şimdi Köln'de de yine son dediğimiz gibi bir senede konuşulan bu Kuruş suç örgütünün bir karargahı var. Kendisi de benzer bir şekilde FETÖ gibi oraya gidip örgütü FETÖ gibi oradan mı yönetmeyi planlıyordu peki? Gafar yakınca size sorayım, sizden
4: yani
1: başlayayım.
4: Dün İçişleri Bakanı'nın açıklamasındaki o cümle kritikti. Ben orayı özellikle not ettim. Bunlar dedi İçişleri Bakanı örgütün faaliyetlerini Almanya'ya taşımaya hazırlanıyorlardı. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Almanya'nın Türkiye'deki dini yapılarla, cemaatlerle, inanç gruplarıyla çok yakın bir ilgisi var Almanya'nın bunlara karşı. Bu gerçekten ilginç. Yani
3: onu yazan, kitabını yazan kral, öldürüldü biliyorsunuz. Hablemitoğlu.
4: O dini gruplar değildi hocam.
3: Yani, vakıflardı yani, ama o vakıflar
4: merhum Hablemitoğlu Alman vakıflarının buradaki işte, çevreci hareketler ve benzer başka sivil toplum örgütleri ilişkisini yazmıştı, haklısınız. Hı. Ben diğer boyutunu söylüyorum. Yani Almanya'nın Türkiye'deki inanç gruplarına yönelik özel ilgisi. Bu Kaiser Wilhelm, 2. Wilhelm ta 1898'de 1889'da ilk sonra 98'de geliyor. 2-3 defa Türkiye ziyareti var. Bir de 1917 var. Yani eski Alman İmparatoru. Wilhelm geldiğinde de böyle Urfa'ya falan gidiyor. İşte peygamber ocaklarını ziyaret ediyor. Böyle yerel halk gibi giyiniyor. Böyle bir Almanya'nın siyasetinde etnisiteye, etnokültüre, dine yönelik özel bir ilgi var. Bunu Almanya öğrenmiş, başka ülkelere yönelik operasyonlarda yumuşak güç olarak kullanmak istiyor. En son biz bunu Alman devletinin Türkiye'deki Alevi inancına yönelik hamlesinde gördük. Almanya Alisiz Alevilik üretmeye çalıştı. Yani Alevileri Hazreti Ali Efendimiz'den koparmak, Aleviliği ayrı bir din gibi, İslam dışı bir unsur gibi tanımlamak ve bu şekilde de Türkiye içine nifak sokmak. Çünkü Alevilik Türk toplumuna ait bir inançtır. Yani buraya özgüdür. Başka bir yerde yoktur yani. Bunu yaptığında neye ulaşacak? Şuna ulaşacak. Aklı sıra yani Alman aklını söylüyorum. Türkiye'deki Alevileri kendine yedeklemiş olacak. Yani lütfen Alevi arkadaşlar, vatandaşlar beni af buyursunlar bu sözümü. Almanların hadsizliğini ben söylüyorum. Öyle bir şey adlerine değil. Ama bunu denediler. Bunu yapmayı denediler. Kendilerince bir din üretecekler yani bunu yapmak istediler ve oradan da bazı insanları devşirdiler. Onları işte maddi imkanlarla vesaireyle beslediler. Bu hamleyi Türkiye'deki Alevilere yönelik bu hamleyi yaptılar ve yani büyük oranda da bu boşa çıkarılmış bir şeydir ama bunu denediler. Benzer bir şekilde hatırlayın çok eskiden 70'li 80'li yıllarda da Cemalettin Kaplan örgütü vardı Almanya'da. Böyle ikide bir televizyonlara çıkardı, böyle ellerine silah maketleri almışlar. İşte kafir Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti kafir oluyor, onlar yıkıyor. O da Almanya'dan çıkmıştı. Ve hatta mesela Milli Görüş Hareketi'nin tarihini bilenler gayet iyi bilirler. Almanya'da bizim Milli Görüş başta olmak üzere yani oradaki Türk işçilerin dini örgütlenmeleri, inanç örgütlenmeleri karşısında hep bu Cemalettin Kaplancıları falan Alman devleti destekledi. özellikle onu desteklemişti. FETÖ'nün oradan destek bulduğunu çok iyi biliyoruz. Yani kaçak FETÖ'cülerin büyük bölümü şu an Almanya'nın
0: bunları elinde. Bunları da desteklediler.
4: Ve vermiyor. Şimdi buna geleceğim hocam.
0: Gizli haberleşme programı kullanıyor.

0: onları da şey yapmıyor, iade de etmiyor.
1: Yani şu bina Ali Han Kuruş'un zamanında yapılmadı orada ki.
0: Açık açık Türk devletini hedef alan, açık açık Alman istihbaratına çalıştığını söyleyen FETÖ'cüler var. Onlar da korunup kullanıyor. Bunlar da yani bu yapıda da benzer bir durum var. Alman devleti bunları seçmiş. Seçmesinin sebebi de şu. Yani Ali Han Kuruş'la beraber tabii tekrar o şemayı verelim. Yani arkada bir cemaat var. Yani dini bir grup var. İnanç grubu var. Makul bir grup. Böyle sivrilikleri olan yani hani bir Hristiyanla temas ettiğinde ya da başka bir Müslümanla temas ettiğinde sivriliği olmayan gayet makul sayabileceğimiz grup ki bunlar Nakşibendi ekolünden geliyorlar, oraya bağlı olduklarını söylüyorlar ki öyledir tabii olarak. Alman devleti de bunları dişine kestirmiş. Demiş ki bunların içine bir şey sokabilirsek herhalde, benim anladığım kadarıyla. Ya bu Kuruş işi doğrudan bunların planlamasıdır, istihbarat planıdır. Ya da onların planı değildir. Bunlar maddi menfaat için yapmıştır. Almanlar da bir yerden devreye girmek istemiştir. Çünkü hiçbir dini gruba, cemaate Almanya'nın göbeğinde, yani Köln gibi bir şehirde böylesine devasa 12 dönüm alana yayılan 70 milyon avro yatırımlık bir tesisi, böyle bir karargah diyelim, yaptırtmazlar. Bunu nereden biliyoruz? Bizim DİTİB'in, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gurbetçilerimize hizmet vermek üzere kurduğu teşkilattan bahsediyorum. Ki bu gurbetçilerimizin önemli bölümü, yani Avrupalı Türklerin önemli bölümü Türk vatandaşıdır aynı zamanda. Çifte vatandaştır çoğunluğu. DİTİB'in Köln'de yaptığı büyük bir şeyimiz var, tesisimiz, camimiz, külliyemiz var. Bunun yarı büyüklüğünde Almanlar onu yaptırırken bize 40 takla attırdılar.
2: Köln'deki caminin inşaatı yıllarca sürdü.
0: Yani. Olmadık zorluklar çıkardılar. Tabii. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Alman hükümeti arasında özel protokol olmasına rağmen, evet, protokolümüz var. Almanya ile işte NATO müttefikiyiz, o kadar yıllık ortaklığımız, ticaretimiz var, iki devlet imza atmış, yani devlet garantisi var. Buna rağmen hem yerel hükümet Köln'de, yerel yetkililer, hem merkezi hükümet, Alman hükümeti çok büyük güçlükler çıkardı. O Köln'deki bizim Diyanet'in camisinin bitişi gerçekten uzun zamana yayıldı. Şimdi bir yanda böyle bir gerçeklik var önümüzde, realite var. Diğer yanda böyle işte sarı çizmeli Mehmet abi, ben bir yer kuracağım dedi adam. Hadi buyur kur dediler. Arkasından bir sürü destek, siyasi destek önemli, demin söyledim. Alman Cumhurbaşkanı burayı ziyaret etti. Bu bir işarettir. İşaret veriyor. Yani diyor ki bütün o bürokratlara, Alman bürokratlarına, Alman polislerine, belediye yetkililerine, bakın biz bunların arkasındayız diyor. Yani bir tür seçilmiş cemaat oluşturuyorlar. Ha bu FETÖ ile doğrudan birebir şema değildir. Ama hepsi aynı olmak zorunda değil ki. Yani neye hizmet ettiğine bakmak lazım. Burada da mesela bir adam vardı. İşte sözde gazeteci, büyük belgeseller yapıyordu. İşte bir yazılar yazıyordu. Çok her şeyi o biliyordu. Atatürk filmleri yapıyordu. Sonra böyle büyük MIT'in sırlarını göğe, tırnak içinde, ortaya çıkardı. O adamı bir yıl sonra Amerikan battaniyesi altında Almanya'da yatarken gördük. John Dunder neyse işte, çıktı Amerikan battaniyesi altında sarılmış vaziyette gördük. Yani her proje aynı olmaz. Bu da böyle bir proje olarak çıkmış belli ki. Burada tabii yani istihbarat faaliyeti vesaire dediğinizde belgeyle konuşamayız. Hangi belgeyi koyacağız yani? Hangi belge olacak? İşte elimizdeki belge bu. Belge şu. Alman Cumhurbaşkanı'nın buraya sonuna kadar destek vermiş olması. Bunların demin gösterdiğiniz şemada FETÖ ile arasında benzerlikler olan hareket tarzları. Bir de tabii ısrarla söylüyorum, mutlaka bunlar kamuya, kamu kurumlarına çeşitli yollarla sızmanın denemelerini yapmışlardır. Bilmiyorum, belki de sızmışlardır, bunu bilemiyoruz. Yani bu, çünkü daha geçen ay biliyorsunuz FETÖ operasyonu yapıldı. 100 küsür tane FETÖ'cü tutuklandı. Evet. Bitmiyor yani. Ha bakın, hala devlet içinden, kamu içinden FETÖ'cü ayıklanıyor. Dolayısıyla bu tip yapılar sadece para için bir araya gelmezler. Motivasyonu para olan vardır, motivasyonu kariyer olan vardır. Ama toplama baktığınızda bu işin istihbaratla ilgili bir tarafının olduğunu görmek zor değil. Hele işin içinde Almanya varsa, ben Cemalettin Kaplan örgütünü, FETÖ'yü, işte Alevilere yönelik yapılmaya çalışan operasyonu, bunları özellikle aktardım. Bunların hepsinin ucu gidiyor Almanya'ya dayanıyor, Alman vakıflarına dayanıyor. Hatta STK'lar, hocam hatırlattı. Yani Allah rahmet eylesin, Necip Ablemitoğlu bu konu nedeniyle öldürüldü, cinayete kurban gitti. STK'lar da aynı şekilde, kimini para yoluyla, kimini siyasi yolla destekleyerek Almanlar bu işe burunlarını sokuyorlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken özel nokta şu. Şimdi Türkiye'de toplum yaşamı içinde cemaatler bir vakadır.

0: Nedir bu? Yani şöyle olmuyor. Mesela tekke ve zaviyeler kanunla yasaklandı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra. O gün öyle gerekiyordu belki. E peki tekke zaviyeler yasaklanınca yok mu oldular? Yok, yok olmadılar ki. İşte Hacı Bektaş Veli orada dergaha duruyor. Daha yeni yapıldı oradaki şey. Mesela etkinlik yapılıyor her sene. Yani siz devlet bir şey ihtiyaç için bir karar, kanun çıkartabilir ama o hani sosyal mekanizma ona göre oluşmaz. Yok olmaz. Ya da mesela tevhid-i tedrisat yasası çıktığında bu insanlar o zaman gidiyor ki tevhid-i tedrisat çok önemli bir kanun. Eğitim birliği ilkesi. Bugün de bütün eğitimimiz Ankara'dan belirleniyor. Yani herkes kafasına göre eğitim yapamaz. Ben Fransız mektebi açtım ya da kafama göre jimnastik mektebi açtım. Şunu okutuyorum, bunu okutmuyorum diyemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir eğitim modeli vardır. Fakat bu tevhid-i tedrisat yasası ilk çıktığında Kur'an eğitimi müfredata konulmamış. Konulmamış yani. Tamam, yanlış yapılmış yani. Konulmamış. E ama konulmayınca insanlar Kur'an öğrenmekten vazgeçecek değiller ki. İşte bu yapılar o zaman asıl büyümüşler. Yani şundan dolayı rahmetli bu Süleyman Tuna Kur'an öğretmek için müracaatta bulunmuş. Öyküsü var yani. Ben demiş, yani devlete müracaat etmiş. Bana izin verin, ben Kur'an öğreteyim demiş. İzin verme. İzin vermeyince bu sefer kendisi gizliden gizliye eğitim teşkilatı kurmuş. Yakın zamana kadar Türkiye'de özellikle darbe dönemlerinde çok baskı olduğu için bunlar oldu. Yani insanlar
1: ihtiyaç duyuldu.
0: Yani ihtiyaç kaybolmuyor çünkü tabii. Müslümanlar Kur'an okumak tabii. isterler. Yani bu çok bariz bir şey.
1: Çok
0: mesela
1: şey.
0: Sizin çok iyi bildiğiniz Yunanistan, Bulgaristan yani buralarda baskı olunca insanlar vazgeçmiyor ki dininden. Öyle bir şey olmaz ki. Yani gider onu başka bir şekilde yaşar. Şimdi bugünse Türkiye'de bir özgürlük var. Bugün Türkiye'de Kur'an kursu da var, camide var, ibadetlerle ve dini inançla ilgili. Sadece İslam'la ilgili değil. İnandığınız herhangi bir dinle ilgili. Hristiyanlar için de, Museviler için de söylüyorum.
1: Evet.
0: Türkiye Avrupa standartlarında en ileri düzeyde din özgürlüğü olan bir ülke. Dolayısıyla bugün artık bu işlerin gizli kapaklı bir paravan arkasına yapılmasına gerek yok. Toplum içinde yaşayan cemiyetlerdir bunlar, yaşayan varlıklardır. Ama bu kadar gizli kapaklı hale geldiğinde işte o zaman devlet der ki bakalım orada ne yapıyorsunuz? Yani orada ne iş dönüyor diye sorar. Diyanetin de raporlar hazırlamasının, bu işe bakmasının sebebi odur. Yani çünkü demokratik bir ülkedeyiz. Her şeyin üstünde meclisimiz var. Onun üstünde Cumhurbaşkanlığı, hükümet modelimiz hepsi halk oyuyla seçiliyor. Ve de yasalarımız var, mahkemelerimiz var. Hepimiz tabiiz ona.
1: Kesinlikle.
0: Ki bu insanlar da büyük oranda ona tabiler. Yani Müslüman olmak ya da bir cemaatle ilişki içinde olmak ya da başka bir özür dilerim söylüyorum. Yani bir kiliseye üye olmak, kanuna tabi olmamak anlamına gelmiyor. Kanunlara tabiiz hepimiz. Burada da kanun çalışıyor. Suç varsa ceza.
2: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Şimdi gayet güzel söyledi Gaffar Bey. Yani insanlar işte Kur'an okumak değil. Avrupa'da hangi ülkeye gitseniz otelde çekersiniz çekmecede İncil çıkıyor. Yani o da kendi İncil'i, öbürü Yahudi de kendi Tevrat'ını okuyor. Yani gayet normal bir şey. Kur'an okunması, yani okunmaması, yasaklanması yanlış bir kere. Şimdi dedim ya, eskiden neydi? Yurt dışından özellikle gurbetçilerden paralar toplanıyordu, geliyordu Türkiye'de yurtlar ve Kur'an kursları açıldı. Amaç buydu. Öyle ticaretti, bilmem neydi falan, böyle bir şey yok. Ve para oradan burayaydı. Şimdi bakıyoruz, bakın burada bir paralar toplanmış ki nereden, menşei nedir belli değil. Ben tahmin ediyorum da neyse şu anda söyleyemem. O buradan yurt dışına gidiyor. Ha, Almanya'ya gidiyor. Şimdi Almanya bir hukuk devleti. Avrupa'da da Avrupa Birliği'nin normları var. OECD üyesi, kara paranın önlenmesi yasası var. OECD'de de Avrupa'da da en çok sıkı takip eden de Almanya. Zaten Avrupa Merkez Bankası da Euro'nun basıldığı yerde Frankfurt'ta, Almanya'da. Dolayısıyla şu anda savcılık bir sürü şeyler buldu. Bakın buradan paralar gidiyor, bilmem neler gidiyor. Kaynağı belli, tabela şirketi. Hiçbir iş yapmamış, milyarlarca para orada bilmem ne falan. Bunlara Almanya hesabını vermek zorunda. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Almanya'dan isteyecek. Hem o suçları verecek, geri iade edecek. Hem bu paraların kaynağını orada, eğer gittiyse ki gitmiş, onları geri iade edecek.
1: Ama Almanya menşeliyse, yani Amerika nasıl FETÖ'yü vermediyse herhalde bu
2: hayır, bunu verecek.
1: Vermez
2: şimdi
1: diye
2: FETÖ siyasi olaydı ve CIA'nin adamıydı.
3: Almanya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Avrupa Birliği üyesi. Almanya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde organ kaçakçılığı var, kara para aklama var, kumar işleri var.
2: Şunu yaptı
3: var.
2: Almanya.
3: Onu
2: 30 milyar dolar Rus mafyasının parası vardı, çıkarttırdı Almanya. Güney Kıbrıs'ta.
3: El koyarak mı çıkarttırdı?
2: Rus diye çıkarttırdı. Hayır, el koyamaz.
3: Hocam Rus diye çıkarttırdı. Almanya kendi burada siz Köln'de böylesine devasa bir binayı Almanya'nın ya da istihbaratın ya da anayasayı koruma kurumundan habersiz inşa etmeniz mümkün mü?
2: Hocam mümkün değil. Bir şey ben ne diyorum ki? Alman istihbarat
3: servetini
2: yaptı.
3: Servetini çöküp ya da el koyması mümkün mü?
2: Mahkemeler
3: değil.
2: Bunu tespit ettiği sürece.

0: firma var. Alman hükümeti Türk hükümetine şunu söylüyor. Diyor ki bakın biz burada bir soruşturma yaptık. İllegal bir iş var burada. Sizin Türkiye'de bulunan bu şirkette bu konuyla ilgili dahiliyeti var. Ne yapar savcılık makamı ya da buradaki hükümet bunu öğrendiği andan itibaren? Hemen savcılık makamına belgeleri teslim eden, belgeyi alan savcı CMK 160 çerçevesinde suçu öğrendiği andan itibaren bunu araştırır. Gerçekten söylediği gibi bir suç varsa ona göre de işlem yapar. Şimdi, fakat suçlanın iadesi çok daha farklı.
1: Çok
0: eğer suçlu oldukları ya da en azından
2: yani vergi
0: burada bir yakalama durumları
2: suysa Almanya'da suçlu olanları iade edecek yani.
0: Talep edecek yani.
2: Şey, Orhan Bey dediği gibi Amerika'ya iade etmedi.
0: Ama çünkü bunlar da şimdi şöyle bir durum söz konusu.
1: İşine gelenleri diyecek.
0: Evet yani. İşine geleni genel ediyorlar. ABD'de şimdi, de biz bunu gördük
3: Adi Bey,
0: yani.
3: Bir önemli bir aslında konu başlığı daha var. Yavaş yavaş ona geçmek istiyorum. Yine aslında bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı ama emekli amiral Türker Ertürk tutuklandı. Bu canlı yayında söylediği sözler nedeniyle. Bir ne demişti onu hatırlayalım, ondan sonra onun üzerine biraz konuşalım.
4: Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de. Tabii ki herkes de. Herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nu vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.
1: Elbette bedelini biliyorlardır.
3: Evet, hadi besinle başlayalım, değerlendirelim. Yani bir şekilde değişecek ama öyle ya da böyle diyor. Bir şekilde tehdit de var açıklamada. Bu dilin sık sık kullanıldığını görüyoruz bazı çevrelerce. Nasıl değerlendirirsiniz ilk açıklamayı?
0: Şöyle ya, şimdi bakıldığında sözlerin içerisinde herhangi bir şekilde siyasi bir yorum görebiliyor musunuz? Ya da en azından hükümetin nasıl değiştirmesi gerektiği ile ilgili, normal şartlarda demokratik bir ülkede hangi yolların hükümetlerin değişebileceği ile ilgili bir alternatif ya da bir söylemi görebiliyor musunuz? Direkt bir tehditin olduğunu görüyorsunuz. Diyor ki ya öyle ya böyle, bu hükümet değişecek, başka çaresi yok. Bu ne demektir? Eğer meşru yollarla hükümete alternatif olan siyasi partiler kazanamıyorsa, hükümet değişmiyorsa, o zaman zorla olan bir şekilde hükümetin değiştirilmesi yoluna başvurulması gerekir diye okumak lazım. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin geçmişinde darbelerin çokça yaşandığı, muhtıraların olduğu, 15 Temmuz darbesinin yaşandığı, 17-25 Aralık'ın, 28 Şubat'ın, aynı zamanda geliyorsunuz bir bakıyorsunuz ki fırsatını buldukları her anda hükümeti devirmek isteyen bazı bir grubun, işte o zihniyete sahip olan grupların olduğunu görüyorsunuz. Buradaki cümlelerin de işte o darbeyi gerçekleştirenlerin darbeyi gerçekleştirirken kendilerini dayandırdıkları kısmın aynısını buradaki şahıs da ifade ediyor. Burada işte biz bir şahıs çıkıp bunları söylediğinde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiremeyiz maalesef. O zaman herkes önüne çıkan devletin bütün kamu kurumlarını itibarsızlaştırsın, bununla ilgili ifadeler kullansın. Diğer tarafta meşru olan hükümetlerin gayri meşru yollarla devirme yoluna başvurmak için elinden geleni yapsın ya da fikirlerini açıklasın. Burada ciddi anlamda bir tehlike vardır. Zaten savcılık makamı da bu tehlikeyi gördüğünden dolayı soruşturmayı başlattı. Sulh Ceza Hakimliği bu sözleri az önce ifade ettiğim gibi yorumladığından dolayı da şahsı tutukladı. Ki dosyanın içerisinde ileriki günlerde biz şunu göreceğiz. Mahkeme huzurunda bu ifadeleri tam anlamıyla nasıl kullandıkları ya da savcılık makamının bu ifadeyi tam olarak nereye oturttuğunu net bir şekilde göreceğiz. Hali hazırda yani siz bu cümleleri kullandığınızda halk arasında korku ve panik oluşturmaz mısınız yani? Şöyle bir durum söz konusu olmaz mı? Meşru olan bir hükümet var. Bu hükümet eğer siyasi anlamda sandıkla, demokratik yollarla devrilmiyorsa ya da gönderilmiyorsa öyle ya da böyle bu hükümeti devireceksiniz demek. Bu makul sayılabilir mi? İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirebilir mi? Biz ifade özgürlüğünü söylerken diyoruz ki ya başkasının hakkını ihlal etmediğin müddetçe sen istediğin şekilde kendini ifade edebilirsin. Bu aynı zamanda bir devlet kurumu için de geçerli. Aynı zamanda bir devletin kendi yapısıyla anayasal düzen için de geçerli. Meşru hükümetler için de bu geçerli.
3: Durduralım burada. Diyor ki artık değişecek iktidar, amacılı amacısız iktidar değişecek diyor. Şimdi Gaffar Yakınca hani bir şekilde işte darbeyle olmadı, işte 17-25 Aralık

0: farklı farklı girişimler oldu vesaire olmadı ama olmadıkça sanki böyle daha da böyle işi yani daha uça getirmeye çalışıyorlar diyeyim. Tam olarak şimdi onu ifade etmek istemiyorum ama
1: kaotik yani, açıklamalar Orhan Bey.
0: Nereye kadar hani bu işin
1: kaotik sadece bu da değil. Bu Mart 2023'e ait.
0: 23'e ait evet.
1: Ama bununla beraber çok affedersiniz sizi böldüm ama bakın biz yıllar öncesinden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ya da Barış Pınarı gibi askeri harekatlar öncesi, esnasında ve sonrasında Türkiye bunu engelleyemez vesaire gibi kendisinin açıklamaları vardı ya da tezleri vardı. Neticede durumu ortada. Ve burada da gene sürekli kaotik, böyle antidemokratik bir takım vurgularla, imalarda bulunarak bir yönetim değişikliği senaryosunu kendi dilince anlatmaya çalışıyor. Fakat bu radikal değil, çok rahatsız edici bir dil. Kendisinin bağlı bulunduğu eski kuruma saygımdan dolayı ben de sert ifadeler söylemiyorum ama özellikle insanların sinir uçlarına dokunacak, tutmayan, bilgi konusu sahibi yani konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Eski makamına da binaen söylüyorum maalesef. Çünkü bu eski bağlı bulunduğu askeri kurumu da küçük duruma düşüren yani bu kadar mı bu adamlar cahil bu rütbeleri yükseliyor gibi artık hakikaten bazen insanın durması gereken yerler vardır. Kendisi bunu çok zorladı. Sevinmek maksadıyla söylemiyorum ama burada da açıkçası Libya ile deniz yetki anlaşması meselesi vardı. Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendiren bir mesele. Burada tamamen geri adım atılacak vesaire. Bu tezde.
0: Bu benzer açıklamaları da vardı. Arkadaşlar hazırlarsanız o açıklamaları da
2: yani
0: biraz.
2: Yani o Türk-Libya deniz yetki sınırlandırması yani, anlaşması bana kalırsa Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en önemli anlaşma. Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i hepsini o şekilde kurtardık biz. Yani, o kadar önemli bir anlaşma. Siyasi, ona bile karşı çıktılar.
1: Siyasi sahikle yorum yaptığınız zaman sağda bir anda dengeler değiştiği zaman başka bir duruma düşüyorsunuz. Ve istikrarlı bir şekilde bu kişi gibi birkaç kişi daha var. Maalesef kitleleri etkiliyor, kafasını karıştırıyor. Yani burada ümitlendiriyor da demek istemiyorum. Çünkü burada çok rezil de bir durum var. Acılayacağı acısız, hani acısız kısmına aklımız erer. Ama acılı kısmını kendisinin savcılığa bir açıklaması gerekir. Acılı kısmı nasıl
2: darbe
1: acılı
2: yapacağız
1: oluyormuş?
2: Diyor işte kan yapıyor. Yani bu ne var biliyor musunuz? Acılı 60'lı 70'li yıllarda Latin Amerika'da faşist askeri cuntalar vardı. Şili, Arjantin, Peru falan. Sabah erken kalkan general darbe yapardı.
0: Darbe yapardı. Evet.
2: İşte aynı bu faşist askeri cuntaların uzantısı bu.
3: Sulh Ceza Hakimliği kararında şunu söylüyor. Diyor ki işte az önce sizlerin hepinizin ortak olarak söylediği ama acılı ama acısız şekilde cümlelerinin bir demokratik
0: ekrana
3: girişinde
0: yansıttık.
3: Evet, bu burası çok önemli. Bunun iki parçadan oluşuyor. Ancak bu kendisinin ifadesi, kendisinin ifadesinde arkadaşlar buraya yansıtmışlar. Bu şahsın bu konuşmasının tamamen tahrik edici olarak insanları arasında korku ve panik oluşturma ya da işte Türk Ceza Kanunu 218 kapsamında bir değerlendirmeyi yapmış Sulh Ceza Hakimliği.
0: Müdafiye soruldu deniyor burası da soru. Söz konusu konuşmalar siyasi öngörü içermekte.
3: Şimdi asıl amaç onun için az önce söyledim dedim ki siyasi bir görüş var mı burada? Normal şartlarda biz dosyalarda hep bunu görüyoruz yani. Siyasi öngörü içermektedir diyor ya.
0: Evet.
3: Peki cümlelere baktığınızda siyasi bir öngörü var mı? Ya da en azından başka bir siyasi perspektif sunuyor mu size? Demokratik bir ülkede siyasetin nasıl şekillenmesi ya da değişmesi gerektiğiyle ilgili bir öneri ya da bir fikir sunuyor mu sizde? Ama acılı ama acısız şekilde hükümet değişecektir dediğinizde bunun altında siyasi bir öngörü diyebilir misiniz?
0: Hayır.
3: Maalesef diyemezsiniz.
0: Diyor ki söz konusu ifadeler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra halk içerisinde bir tepki görmemiştir diyor.
2: Nereden bunu çıkartmış?
0: Kendisi söylüyor.
2: Bara sordular mı? Kendisi söylüyor bunu.
0: Bu da suç unsurlarının oluşmadığını göstermektedir diyor. İlgili konuşmalarda demokratik hakların kullanılması gerektiğini belirtmektedir şeklinde devam etmiş söz konusu isim. Şimdi yukarıda da evet sorular var ve ifadesi yer alıyor şu anda burada. Ne zamanın bu? 10

0: 17 Ağustos 2026 yani
1: bugün,
0: bugünün tarihi.
2: Tabii bugün ve sulh ceza hakimliği de az önce söylediğim gibi şunu söylüyor sulh ceza hakimliği. Diyor ki şahsın Türk Ceza Kanunu 218. maddesinin nitelikli halinin oluşturduğunu kanaatine varıyor sulh ceza hakimliği. Şüphelinin şahsın yani ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Yarın bir gün biz demokratik girişimlerde bir iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak. Bakın burada da çok daha değişik bir şey var. Diyor ki eğer iktidarı demokratik girişimlerle düşüremezsiniz, uluslararası girişimler yapılacaktır. Yani yurt dışından beklenti, uluslararası istihbarat örgütlerinin yurt içerisindeki hükümeti devirmeyle ilgili bir girişimin olduğunu kendisi söylüyor. Tabii burada bunu nereden çıkartıyorsunuz, nereden getiriyorsunuz, hangi bilgiye sahipsiniz, burası çok önemli. Sağlık, vücut dokunulmazlığa yönelik aleni tehdit oluşturabileceği suçun alt sınırı, alt ve üst sınırı dikkate alınarak hakimliğimizde oluşan kuvvetli suç şüphesi CMK 103 çerçevesinde değerlendirip şahsın tutuklamasına karar vermiş sulh ceza hakimliği. Az önce bizim de ifade ettiğimiz gibi siz o şahsın kullandığı cümlelere baktığınızda bu cümlelerin bir siyasi öngörü ya da bir siyasi fikir ya da bir perspektif çizme ya da ortaya bir beyin fırtınası, bir arge ya da işte bir demokratik yolla bir hükümetin değişmesiyle ilgili bir fikrin sunulmadığı, tam aksine şiddetten beslenen ve hükümetlerin değişmesiyle ilgili şiddetin kullanılmasını öngören bir açıklama. Eğer bu Türkiye içerisinde şiddetle hükümet değişmezse uluslararası örgütler eliyle bu hükümetin değişebileceğinin altını çiziyor şahıs. Burada iki türlü de bunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz ki daha önce şu an için söylemiyorum, o silahlı kuvvetlerin içerisinde bulunan bazı gruplar kendilerini ne yapıyordu? Devletin koruması olarak gibi görüyordu. Her fırsatta hükümetleri dizayn etmek, hükümetleri dizginlemek için darbeler gerçekleştiriyorlardı. Eğer diyor ki hükümete darbe yapılmazsa, darbeler gerçekleşmezse yurt dışındaki istihbarat örgütleri bunu yapacaktır. Onun nasıl yapılacağıyla ilgili biz ifadesinde herhangi bir şey görmüyoruz.
0: Yani sadece istihbarat örgütleri de hani nasıl yapacak? O belki yurt dışı yabancı güçlerin müdahalesini mi istiyorlar başkalarının istediği gibi?
2: Halkın içerisinde bir panik oluşturma havası içerisindeler. Yani bu hükümeti değiştirmezseniz bakın birileri gelecek, hükümeti değiştirmek için başka girişimlerde bulunacak. Ortamda bir güvensizliğin olduğu, ülkede yaşanılabilecek bir ortamın olmadığı ile ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Onun için TCK 218 çerçevesinde değerlendirmiş, denilmiş ki kardeşim buradaki suçun bütün unsurları bu dosya içerisinde gerçekleşmiş. Bu söz aleni bir şekilde söylenmiş, sosyal medyada paylaşılmış. Halk içerisinde de panik ve korku oluşturacak bir durum da söz konusu. Ondan dolayı da şahsın tutuklamasına karar verilmiş.
0: Yani bu açıklama 2016 darbe girişiminden sonra yapılıyor. İşte 2023'te bundan 2-3 sene önce. Yani darbeyle denediler olmadı. İşte başka işte yollarla denediler olmadı. Daha ne nasıl deneyebilirler ki? Yani bu ya dışarıdan
3: Biden söyledi ya. Biz dedi bu hükümeti devireceğiz dedi.
0: İşte dergiler çıkarttılar, finanse edeceğiz bastılar.
4: Evet. Orhan Bey, psikolojik olarak da insanları korkutmak, güvensizlik aşılamak, devletle ya da hükümetle vatandaşların arasındaki o güven işbirliğini zedelemek. Sürekli ben kendisini Suriye meselesinden de yakın takip ederdim.
0: Evet.
4: Saçım başımı yolduğum için. O yüzden o dönemden beri benim radarıma takılan 4-5 kişiden bir tanesidir.
0: Ben de farklı
4: sistematik olarak sinir bozan, sürekli hükümetin ya da devletin yaptığı işleri küçümseyen, aynı zamanda aşağılayan, alay eden bir tavır var. Bu nedense genelde yaymayalım ama belli bir kesimde, dar bir kesimde olsa sosyal medyada en azından görünürlükleri yüksek olduğu için bu anlamda karşılaşıyoruz maalesef.
0: Evet.
4: Ama bunun gibi hem yurt dışından fonlandığını bildiğimiz bazı kişiler de var, bir de böyle kişiler var. Artık gerisini savcılığın...
3: Bu da kesin fonlanıyor canım.
0: Şimdi şey diyemem, Gaffar
5: savcılığın... Ya tabii şimdi suç kısmını ben bilemem, yani o benim alanım da değil, biz gazeteciyiz, yani savcılar bir şey yazıyor. İşte savunma da var. Hakim karar veriyor. Yani suç var mı yok mu? Ben o konuları çok bildiğim konular değil ama şunu biliyorum. Yani Türkiye'deki halk iradesinin tecellisinden rahatsız olan

0: isim var. Küçük bir kesimde değil. Yani onu söyleyelim. Halk iradesinin tecellisi ne demek? İşte Cumhuriyetimizi 1923'te kurduk. 1920'de de Gazi Meclisimiz kuruldu. Meclis bizim ülkemizin en üst yönetim organıdır ve halk oyuyla seçilir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet modelimizde de Cumhurbaşkanımızı da doğrudan halk oyuyla seçiyoruz. Biz seçiyoruz yani. Benim oyum da bir. İşte kapıda hizmet gören arkadaşımın oyu da bir. Bir şirketin CEO'su, genel müdürü olan kişinin de oyu bir. Evdeki bir ev hanımı, hanımefendinin de oyu bir. Bir üniversite talebesinin de oyu bir. Herkesin bir oyu var. Bu da bizim itiraz etmediğimiz, meşru gördüğümüz bir düzen ve zaten meşruiyetini de bu söylediğim sistem nedeniyle alıyor, buradan alıyor. Son seçimde muhalefetin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu birinci turda işte rakibinin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'yi geçmesini engelledi. Yani bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ilk turda seçimi kazanamadı. İtiraz mı etti yani? Hayır olmaz mı dedi? Ya da acılı acısız mı dedi? Yani böyle bir cümle kuruldu mu? Kurulabilir mi? Olur mu böyle bir şey? Yani halkın iradesi neyse hepimiz ona saygı duyarız. İkinci tura gidildi. İkinci turda Kemal Bey kaybetti. %52 küsürle Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu tekrar. Olmayabilirdi. Yani halk hayır ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçiyorum diyebilirdi. Biz ne yapacaktık o zaman? Hiçbir şey yapmayacaktık. Ne hayırlı uğurlu olsun diyecektik. Ve Cumhurbaşkanı da sizsiniz diyecektik. Yani aslında son derece basit, anayasal düzen içinde tanımlanmış, meşruluğu görülmüş bir düzenin içindeyiz. Öyleyse muhalefet etmek de bu arada meşru. Türkiye'de muhalefet etmek hem serbest hem meşru. İstediğiniz gibi de konuşabilirsiniz. Türkiye çok da özgür bir ülke. Öyleyse neden konuşmalarınızda sürekli olarak sandıkla olmaz, İşte acılı mı acısız mı? Bugün mesela bir gene bu TİP partisinden bir kadın vekil var. Evet. İşte diyor ki Özgür Özel'le ilgili hani Özgür Özel tutuklanırsa diye. Öyle bir şey de yok bu arada yani Özgür Özel tutuklanması falan da yok da nereden çıkarıyorlar? Diyelim ki hani oldu diyelim. Artık kendisi bir yerden haber mi almış ben bilmiyorum. Bizim o kadar istihbaratımız yok. Önemli olan onun alınması değil biz onu verecek miyiz? Bu işler seçimle falan olmaz daha kuvvetli şey. Ya seçimle olmazdan ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi seçimden yani halkın gidip sandığa oyunu atmasından daha ileri ne olabilir ya? Benim bildiğim başka bir rejim yok, başka bir düzen. Benim gerçekten
1: milletvekili olmuş.
0: Dünyada da bundan daha ileri bir model henüz yok. Yani bir gün olursa tamam oturup konuşalım ama kastettiğiniz şuysa mesela 1946 senesinde yapıldığı gibi açık oy gizli tasdif hani kafamıza göre istediğimizi vekil yaparız gibi bir şeyimiz varsa. Sopalı seçim. O ayrı bir şey. Zaten onun adı demokrasi değil. Şimdi bugün Türkiye'de hem muhalefet var, hem muhalif yayınlar var, hem iktidar halk oyuyla kurulmuş bir iktidar var ve yasa düzeni var, kanun düzeni var. Bu çok önemli bir şey. Hukuk çalışıyor. Siz yani burada artık bu ülke size ne yaptı? Yani ne gibi bir zarar verdi bu ülke? Bu nefret mi ediyorsunuz bu halktan? Ya da nefret ediyorsanız da bu kadar açık belli etmeyin nefret ettiğinizi. Yani halkın iradesiyle bu kadar kavga etmenize gerek yok. Bunu ben bir psikopatoloji olduğunu görüyorum. Kimisi böyle uçlara da savruluyor. Kimisi biraz daha yumuşak yumuşak ima ederek söylüyor. Ama sabahtan akşama kadar sözde gazeteci, güya meslektaşımız olan insanları ben görüyorum. Çok da yadırgıyorum. Çıkıyorlar parmaklarını sallayarak bir defa seçmeni bir defa aşağılıyorlar. Seçmene demediklerini bırakmadılar. Makarnacı dediler. Kömürcü dediler. Bidon kafalı dediler. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Yani nefret mi ediyorsunuz bu insanlardan? Ne yaptı bu insanlar size ya? Bir de sizin de aklınızı da gördük. İşte sizin aklınız ahbap. Ahbap. Alladınız pulladınız. Adam hepinizi üttü. Bizim Malatya tabiriyle. Yani masada üttü hepinizi. Hepinizin parasını çarptı gitti. Adam tescillenmiş yani sabıkası var dolandırıcılıktan. Adamı pazarladınız devletin yerine bu gelsin dediniz. Ya sizin aklınızla yola çıkan yolda kalır arkadaş. Sizin aklınızla yola çıkanın burnu çamurdan tezekten çıkmaz öyle diyeyim hatta. Yani. Evet. Şimdi bu halinizle bir de bak bu halinizle siz halkın seçtiğini beğenmiyorsunuz. Halkın iradesini beğenmiyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Demin sizin söylediğiniz soru işaretleri geliyor insanların aklına. İstifamlar geliyor. Ya bu adam okuma yazma bilen adam. Mektep medrese görmüş. Nasıl oluyor bu kadar yani, kör göze parmak niye bunda inat ediyor? Acaba

0: başka bir hesap mı var kafasında? Acaba başka bir yerlere mi hizmet ediyor? Yani ben kimseye suizan etmek istemem. Ama bu kadar, mesela şu beyefendi, konuşan beyefendi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en üst kademelere gelmiş. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de bizim onurumuz olan bir kurum. Yani ben içine FETÖ sızmıştı, o olmuştu, bu olmuştu. O zamanda bile yani sonuçta askerin bir imajı var. Türkler ordu millettir yani. Biz öyle hani saygıyla bakıyoruz. En üst kademelere kadar gelmiş adam demek ki cahil bir adam değil. E o zaman bu lafları niye ediyorsun arkadaş sen? Senin muradın ne? Şimdi bu konu da niye gündeme geldi? Onu da söyleyerek bitireyim. Evet. Beyefendi bir başka komutanımız, bir paşa, adı gelmiyor aklıma, asker isimleri de artık bilmiyoruz. Eskiden bilirdik ezbere komutanları, şimdi bilmiyoruz. Miraç Kandili'ni kutlama mesajı yayınlamış personeline. Bu beyefendi kızmış. Diyor ki vay yazıklar olsun diyor. Yani yazıklar olsun dediği konu, komutan personelin Miraç Kandili'ni kutluyor. Buna yazıklar olsun diyor. Neyi anlamadım, neye yazık yani? Miraç Kandili'ni kutlamanın neresi ayıp, neresi günah, neresi yazık? Sonra o konuşulurken Kenan Kıran yazdı sabahtan. Sağ olsun Kenan Kıran buldu. İyi bir arşivci Kenan Kıran. Ya adam Yahudilerin bayramını kutlamış. Hanuka mı? Hanuta mı? Onu kutlamış. Hristiyanların Paskalyasını kutlamış. Kendisi kutlamış. Ya kutla yani, bir sorun yok. Kutla da, burası Türkiye. Herkes özgür ve ben de kutlarım yani. Niye kutlamayayım onların dini gününü? Ben de kutluyorum. E Miraç Kandili'ne gelince herife alerji çıkmış. Böyle eti kabarmış adamın. Kurdeşen olmuş adam yani.
1: Kökeni ortaya çıkmış.
0: Oradan çıkınca bu sefer birileri değişmiş bunun eski konuşmalarını. Bu konu çıktı. Ya dediğim gibi suç kısmı nerede başlar ben onu bilmem. Evet. Ama çok nahoş, çok çirkin. Yani evet. Gerçekten hele bir de bir zamanlar Silahlı Kuvvetler rütbesi takmış insanlara yakışmayacak
2: maalesef,
0: laflar.
2: Maalesef yani. Tabii. Ali Bey, sizi alabilirim şöyle. Şimdi tabii ki bu konu başta oldukça geniş. Yani Alihan Kuriş olayı da bu konuda hepsi birbiriyle bağlantılı bir noktada. Yakın Türk siyasi tarihinde çokça görülen şeyler. Şimdi tabii yine hani bunların sık sık işte dış müdahale çağrıları vesaire siyaset tarihinde hep oldu. Yakın dönemde şahitlik yaptık. Şimdi İsrail yakında bir seçime gidiyor. Bu seçimde de Netanyahu'nun kaderi belli olacak. Anketler ne diyor? Birazdan daha detaylı bakacağız. Yani Netanyahu bloğunun biraz geride olduğu söyleniyor. Tam da bu noktada net geriye düşen Netanyahu yine saldırılarına başladı. Hedefte Türkiye var, Erdoğan var. Mete Savtaoğlu, sizinle bakalım mı birlikte?
3: Tabii.
2: Tel Aviv burası. Tel Aviv'in sokakları birçok noktasında. Katil Netanyahu'dan afişler, Netanyahu'nun astırdığı afişler var. Evet. Burada da Tel Aviv burası, Mete Softoğlu. Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçim kampanyası için Tel Aviv'e afiş astı ve diyor ki şurada İbranice bir şekilde yazılmış. Evet. Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin verme şeklinde bütün bölgeyi işte bir şekilde hedefine alan İsrail bu sefer siyasi propagandanın içine de Türkiye'yi almış bulunuyor. Ne düşünüyorsunuz?
3: Yani burada tabii özellikle İsrail'in bir seçim çalışması içerisinde Netanyahu'nun ekibi bu kişileri aslında hedef gösteriyor ya da siyasi malzeme yapıyor. Detayına girmek istemiyorum. Neticede gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanımızın da resmi konmuş. Ben Yunanistan'da da benzer bir şey görüyoruz. Yunanistan'da seçime gidiyor biliyoruz. Şimdi Yunanistan'la İsrail'de Türkiye, Erdoğan ismi geçtiği zaman hakikaten anladığım kadarıyla siyasi manada bir oy potansiyelinin olduğunu düşünüyorlar. Ya da bu yarattıkları korku iklimiyle bunu oya tahvil etmeye çalışıyorlar. Şimdi İsrail meselesinde dediğiniz gibi Netanyahu'nun pek parlak bir beklenti yok Netanyahu ile ilgili. Muhtemelen de Netanyahu siyasi hayatı boyunca hep seçimlerden önce koalisyonunu oluşturur. Tam bilindiği gibi değil. Öncesinde koalisyonunu oluşturur. Seçim sonuçlarına göre aşırı sağcılardan eklemeler yaparak koalisyonundaki gücünü artırmaya çalışır. Fakat bu sefer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Netanyahu'nun akıbetiyle ilgili net bir tavır almaması ya da üst düzeyde Netanyahu'ya ya da İsrail'e yönelik mevcut olan meseleler dışında destek anlamına gelebilecek herhangi bir cümlenin sarf edilmemesi anladığımız kadarıyla Netanyahu devrinin kapanacağına dair bir dönemin başlangıcını ya da kum saatinin terse çalıştığını görüyoruz. Burada tabii Netanyahu'nun hakkında 4000, 4001, 4002 sayılı yolsuzluk dosyaları da var.

0: soruşturmalar var. Bunlar tabii seçimden sonra konuşabileceğimiz meseleler ama bu artık aşırı sağcılaşmış İsrail toplumunu daha da korkutacak, sindirecek bir propagandanın parçası. Şimdi burada Netanyahu'nun evet muhalefete karşı 46-40 gibi muhalefetin önde olduğu koalisyonlara rağmen Arapların da desteğiyle muhalefetin öne geçtiği...
1: Buna tekrar gelelim. Evet. Haaretz'in bir anket sonucu var. Daha doğrusu anket sonuçlarını toplamış bir ortalama çıkarmış.
0: Ortalama çıkarmış.
1: Bir bakalım mı ona?
0: Bu da onun bir parçası. Evet. Hedef gösterme. Yani burada Lübnan'a yönelik, Gazze'ye yönelik, Suriye'ye, Irak'a yönelik söylemlerle beraber bu anket sonucu çıkıyor işte. Şimdi, yaratılan
1: evet, oluşturulan atmosfer bu siyasi olarak. Bu dediğiniz gibi Netanyahu bloğu, kırmızı Netanyahu blok.
0: Daha da güçlenmiş evet.
1: 50 vekil.
0: Evet, muhalefette de.
1: Muhalefette Yaşar. Evet. 58. Burada 12 vekillik bir kafası karışıklar var.
0: Evet.
1: Bunlar arasında Arap vekiller.
0: Arap
1: vekiller.
0: Yaklaşık sonucu, evet.
1: Onu ilk kez hani Arap vekiller burada bir arada hareket edebilirse İsrail'de siyasetin kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Evet. Onların tabii bu dediğiniz gibi seçim öncesi Netanyahu'ya, Likud'a destek verirler mi? Oraya evet. geçerler mi?
0: Arap partileri, Arap İsrailli partiler bu sefer hani burada çok rakam telaffuz etmek istemiyorum ama büyük bir ağırlığı muhalefet olarak bilinen siyasi yapıya dönecek. Burada şu anlaşılmasın ne olur? Netanyahu dönemi kapandığı zaman İsrail normalleşecek, çevresindeki işte ülkeleri tehdit etmeyecek bir hale mi gelecek? Hayır.
2: O Siyonist yapı kalır, hiç değişmez.
0: Bakın şu tespiti yaparak ben izninizle söyleyeyim. Uzun süredir İsrail'de bu Netanyahu'nun iktidara gelebilmesinin koşullarını araştırıyorum, dinamiklerini okuyorum, insanlarla konuşuyorum. İsrail toplumu aşırı sağcılaşmış bir toplum artık o anda maalesef. Yani burada Netanyahu'nun yerine İsrail eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'u, gene başka bir aşırı sağcı, ya da Yoav Gallant gibi.
1: Bu arada Eisenkot kim? Netanyahu'nun dönemindeki genelkurmay başkanı. Genelkurmay kendi başkanı. Atadığı bir adam. Evet.
0: Bunun gibi bir başka ya da Naftali Bennett gibi
1: Bennett, evet.
0: bir ismi seçebilir. Şimdi izleyiciler diyecek ki 3 tane isim saydın. Biz anlamadık. Söyleyeyim. Naftali Bennett de diyor ki benim dönemimde İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmayacak. Bırakın İran'ı bombardmandan bombardmana tutacağım diyen bir Naftali Bennett var. Karşılaştıralım Netanyahu ile Naftali Bennett olsa bir şey değişecek mi İsrail'in politikasında? Gazze'den çekilecek mi? Lübnan işgalini, Suriye işgalini sonlandıracak mı? Diğer bölgesel ülkeleri tehdit etmeye son verecek mi? Hayır.
1: Peki ya bu üç isim ya da Netanyahu dışındaki diğer isimleri baz alacak olursak işte Gazze ile ilgili farklı bazıları açıklamaları var, çıkışları var. Hani bu kendi dediğiniz gibi yani biraz daha sert, aşırı bir İsrail toplumu içerisinde de böyle biraz daha hani biraz daha liberal tarafa bakan, kendi saha içerisinde farklı düşünen en azından Netanyahu gibi böyle düşünmeyen kesim var mı? Bunların mesela İsrail siyaseti içerisinde yine atıyorum Yaşar bloğun içerisinde bir etkisi olabilir mi?
0: Çok güzel bir soru ama karşılığı yok. Çünkü aşırı sağcılaşmış derken ben kibar bir ifade kullanıyorum. Çünkü o zaman sert ifadeyle anlatmaya çalışayım izleyicilerimizi. Bu Siyonizm diye Türk televizyonlarında duyduğumuz kavram İsrail toplumuna gerçekten sirayet etmiş ve İsrail halkının bunu bir milliyetçilik kisvesi altında kabul ettiği bir duruma gelmiş durumda. Siyonizm ya da Siyonist liderlerden bahsedeceksek burada istisnasız hemen hemen hepsi bu bahsettiğimiz liberal sol görüşlü ya da Yahudilikle arasına mesafe koyan ya da pek de ilgilenmeyen ateist diyebileceğim ya da deist diyebileceğim kesimler de dahil artık iyice azalmış durumda. Burada Siyonist kökenli, bu tabiri de ben sık kullanan biri değilim ama siyaset içerisinde artık bunların yaş ortalaması itibariyle devletin kurumlarında bulunduğu, İsrail ordusunun neredeyse yarısının, %50'sinin komuta kademesinin Siyonist düşünce sistemi içerisinde yer alan kişilerden oluştuğu, üst düzeylerde bakanlıklarda temsil edildiği çok ciddi bir aşırı sağcılaşma var. Yani evet. Siyonizmi bir milliyetçilik bayrağı altında kabul eden bir İsrail toplumu var. Hı. İsrail burada kaderini oynayacak ama farkındaysanız bahsettiğim isimlerin hiçbir tanesi örneğin bir Türkiye örneğinde olduğu gibi Erdoğan'ı siyasal argümanlarında kullanmıyor. Bunu yapan Netanyahu ve Likud Partisi. Onun dışında Naftali Bennett'in ya da Gadi Eisenkot'un...
1: Olumlu bir sinyal olarak algılayabilir miyiz peki?
0: Efendim?
1: Olumlu bir sinyal olarak algılanır mı?

0: olumlu bir sinyal.
1: Çünkü şu açıdan Yunanistan'da mesela her seçim öncesi iktidarı olsun, muhalefeti olsun, evet, hepsi bir Türkiye düşmanlığına bürünüyor. Orada bir, doğru, siyasi bir popülizm.
0: Seçim sonrası da bitiriyor.
1: Seçim sonrası bazıları bitiriyor, devam ediyor. Ya da az oy aldıysa arttırmak için devam edenler var.
2: Evet, doğru.
1: Şimdi burada da aynı bir şeye doğru bir gidiyor. Yoksa hani burada da hani dediğiniz gibi hani Erdoğan'ın ismini ya da Türkiye'nin ismini çok zikretmeyen bir kesim de var. Yani hatırı sayılır.
0: Evet. Geniş kimse bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Ama Netanyahu ve Likud Partisi özellikle Türkiye tehdidi var diyerek hiçbir yerde işaret etmeden bir Türkiye tehdidinden bahsediyor. Ama Netanyahu'nun bu seçimden önce işte Lübnan'dan, Gazze'den ya da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi pek mümkün değil.
1: Evet.
0: Hatta daha da saldırılarını ve söylemini şiddetini artırması, askeri olarak da şiddetini artırması mümkün. Hatta İran'a yönelik bile saldırgan politikasını, ki bugün saat 12'de yaklaşık bir saat sonra Türkiye saatiyle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu sükunet döneminin de sonuna geldiğini hesaba kattığımız zaman, İsrail seçimleri az bir zaman kala, ki evet, bugün 75 gün kaldı, tek taraflı bir saldırı düzenleme şimdi, ihtimali belirtiyor.
3: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Kudüs'e gidelim, sizinle devam edelim ama bir Kudüs'te bekle bizim muhabir, ondan sonra Uğur hocam sizinle devam edelim. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk bizi bekliyor. Faruk Hanedar, hoş geldin yayınımıza. İsrail seçimleri, İsrail'e olduğu gibi bölgeyi de çok yakından etkiliyor aslında. Sonucu çok önemli. Netanyahu'nun bu saldırganlığı duracak mı, durmayacak mı, kazanacak mı, kaybedecek mi? Biz Haaretz'in az önce bir anketini yayınladık. Blok olarak Netanyahu'nun bloğu bir tık geride gibi görünüyor. Orada ne konuşuluyor? Tel Aviv sokaklarında ya da oradaki işte İsrail televizyonlarında yani Netanyahu gidici deniyor mu? Amerika'nın desteğini kaybettiği yönünde böyle bir açık bir net bir tavır var mı?
4: Orhan Salih, kolaylıklar. İsrail seçimleri gerçekten büyük önem arz ediyor. 27 Ekim tarihinde bu seçimler yapılacak ve şu anda anketlere baktığımızda tam olarak bıçak sırtı diyebileceğimiz bir durum söz konusu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bloku kimi anketlerde önde görünse de, yani aşırı sağcı dediğimiz kanalların yapmış olduğu anketlerde öndeymiş gibi görünse de, genel itibariyle sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Haaretz'in de ortalamasını aldığı gibi aslında geride görünüyor ve Netanyahu'nun en büyük rakibi şu anda bildiğimiz üzere Gadi Eisenkot. 2019 yılına kadar İsrail Genelkurmay Başkanlığı yapmış. 2022'den sonra siyasete Benny Gantz'ın yanında girmesine rağmen çok ön plana çıkmamış. 2025 itibariyle Yaşar Partisi'ni kurmuş ve bir anda yükselişe geçmiş bir isimden bahsediyoruz. Aslında Eisenkot'un yükselişini İsrail toplumunun, özellikle ikiye bölünmüş olan Netanyahu ve Netanyahu karşıtları olarak ikiye bölünmüş olan İsrail toplumunun yeni bir figür arayışında sarıldığı bir figür olarak görmemiz mümkündür. Gazze şeridine 7 Ekim 2023 sonrasında başlayan saldırılarda oğlu ve yeğeni ölmüş olan, İsrail'de Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan, aslında tırnak içerisinde hiçbir şekilde ihanetle suçlayamayacakları veya Filistinlilerin önünü açacağı, Filistin devletinin önünü açacağı şeklinde suçlamalar yöneltemeyecekleri yeni bir figür olarak Gadi Eisenkot ismi öne çıkıyor. Şu andaki anketlerde, son olarak şu anketi aktarayım ben. Kan'ın yapmış olduğu bir ankette dün Likud'un 23 ve Yaşar Partisi'nin 23 milletvekili çıkardığı görülüyordu. Ve bu anketin sonuçlarına göre Netanyahu bloku 53-52 milletvekilinde kalırken Eisenkot'un ve onu desteklemesi muhtemel olan Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi, yine Bennett ve Lapid ikilisinin birlikte partisi ve diğer muhaliflerle birlikte 57 milletvekiline ulaştıkları görülüyor. Bu durumda 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 61 milletvekiline ulaşılması gerektiği iktidar için düşünülürse, iki grubun da aslında iktidara bu seçimlerde ulaşamayabileceği, yani 4 senede 5 seçimin yapıldığı süreçte gördüğümüz gibi bir türbülans döneminin yaşanabileceği düşünülebilir İsrail'de. Tabii ki burada Arap partilerin durumu çok büyük önem arz ediyor. Bildiğimiz gibi 2 milyon civarında 1948 Arapları diye isimlendirdiğimiz İsrail vatandaşı, Filistinli yaşıyor İsrail içerisinde ve bu aslında Arap partileri bölünmüş bir vaziyette. Bunlardan en önemlisi Hadaş ve Taal partilerinin birlikte hareket ettiği Hadaş Taal Partisi. Bu partinin son seçimlerde

0: Son anketlerde 6-7 civarında milletvekili çıkarması bekleniyor. Öte yandan yine Mansur Abbas'ın RAM Partisi'nin 5-6 milletvekili civarında milletvekiline sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla Arapların buradaki tavrı ve aslında birleşik bir listeyle seçimlere girip giremeyecekleri, güçlü bir blok olup olmayacakları konusuna, sorusuna cevap verecek durumda. Yani dolayısıyla hükümetin kurulması da bir noktada Arap partilerine bağlı olacak. Ve Likud, Netanyahu bloku özellikle Yaşar'ı, Eisenkot'u eleştirirken Arap partileriyle birlikte hareket edecek ve Arap partileriyle bir koalisyon kuracak diye karşı propaganda yaptığını görebiliyoruz. Diğer taraftan biraz önce bahsedildi, İsrail toplumu sürekli daha da keskinleşen ve aşırı sağcılaşan bir toplumdan bahsediyoruz. Nitekim artık bir fantezi dünyasında yaşadığını söyleyebileceğimiz Ben Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı'nın bu seçimlerde 10 sandalyeye kadar ulaşabileceği anketlerde gözlemleniyor.
1: Peki Faruk.
0: Yine isterseniz buyurun.
1: Devam et sözünü, ama şunu da sormak istiyorum. Bu az önce afişleri getirdik Tel Aviv sokaklarında, bilmiyorum başka şehirlerde de var mı? Onlarla nasıl karşılanıyor? Yani buradaki amaç, hedef ne? Netanyahu nasıl bir tehdidi o ortaya çıkarmaya çalışıyor? Nasıl bir algı oluşturmaya çalışıyor İsrail'de?
0: Aslında seçim stratejileri üzerinden buna cevap verebiliriz. Netanyahu bloku, özellikle Likud partisinin seçimde bir korku pompalama arayışında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sürekli olarak halka İsrail tehdit altında, İsrail devletinin varlığını kabul etmeyen, tırnak içerisinde Siyonizm düşmanı, Yahudi düşmanı bir takım isimler, devletler, siyasiler, siyasi hareketler İsrail'i ortadan kaldırmaya çalışıyor şeklinde bir propaganda yapıyor. Eisenkot ve diğer blok ise daha çok umut vadeden açıklamalarda bulunmaya çalışıyor. Dün bahsettiğiniz gibi Likud'un bir yeni bir seçim afişi Tel Aviv sokaklarında görüntülendi. Bazı reklam panolarında, ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da akşam saatlerinde Twitter hesabından bu afişi kendisi doğrudan paylaştı. Yine Netanyahu başka bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu gidicisin ifadelerini kullandığı bir videoyu paylaştı. Afişte de, bu diğer yapmış olduğu paylaşımda da Netanyahu'nun vurgusu şuydu: onlar bizim, yani Netanyahu'nun gitmesini istiyor, siz onların başarılı olmasına müsaade etmeyin diyerek İsrail seçmenine kendisinin seçilmesi gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in ortadan kalkacağı belirterek bir korku aslında pompalıyor seçimler öncesinde. Diğer taraftan yine Türkiye konusuna gelirsek, sadece Netanyahu değil, Türkiye düşmanlığı yapan veya yapması muhtemel olan kişiler, daha önce Gazze şeridine yönelik ateşkes konusu gündeme geldiğinde ve uluslararası istikrar gücünde Türkiye'nin var olabileceği konusu gündeme geldiğinde, bugün İsrail muhalefetinde bulunan, özellikle Yair Lapid'in, ana muhalefette bulunan Lapid'in doğrudan Türkiye karşıtı açıklamaları olduğunu biliyoruz. Bennett de kesinlikle Türkiye konusunda katı bir tavır sergileyeceğini söyleyelim. Çünkü Türkiye karşıtı çok fazla açıklaması olan bir isim Bennett. Ayrıca Bennett'i Netanyahu'nun bir kopyası, hatta bazı konularda Netanyahu'dan daha keskin fikirleri olan isim olarak da belirtebiliriz. Bennett'in bir konu, evet, konuyu açıyor. Ben arka arkaya gidiyorum. Evet. Eğer soru sormak isterseniz soruları alayım. Çünkü gerçekten son derece girift ilişkiler ve girift koalisyon hesaplarının yapıldığı bir
1: ben
0: seçim.
1: Ben Faruk, son olarak şunu sormak istiyorum sana. Dedin ki Ben Gvir'in partisi, yani oradaki radikaller gittikçe oy oranını artırıyor. 10 vekile kadar çıkıyor. Şu andaki meclisteki dağılımı ne ve bu 10 vekile çıkması ne anlama geliyor?
0: 7 milletvekili, 6 veya 7 milletvekiliydi, kesin emin olmamakla beraber bakmam gerekiyor şu anda. Şu anda Ben Gvir'in sahip olduğu milletvekili sayısı, neden bunu özellikle işaret ediyorum? Çünkü Ben Gvir Gazze'ye saldırılar sırasında Gazze'deki bütün Filistinlilerin sürgün edilmesi, tırnak içerisinde gönüllü göç adı altında tüm Filistinlilerin sürgün edilmesi, Gazze'deki bütün evlerin yerle bir edilmesi, hiçbir şekilde yardımların ulaştırılmaması, hatta giren yardım tırlarının vurulması, bombalanması, Ve bunun daha ötesinde hani aşırı

0: diyoruz ama yani daha fazla gidecek bir yeri olmayan keskinlikte bir figürden bahsediyoruz. Böyle bir figürün oylarını artırıyor olması İsrail toplumundaki keskinleşmeyi de aslında bize yansıtıyor. Ben-Gvir geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız Filistinlerin bulunmuş olduğu cezaevlerinin etrafına Nil timsahlarının yerleştirilmesi için hendek kazdıran ve böyle bir yasanın çıkarılması için bastıran bir figürden bahsediyoruz. Yine bu sene içerisinde Filistinlere yönelik ayrımcı idam cezası yasasını meclise dayatan ve İsrail meclisinden geçmesini sağlayan bir milletvekilinden bahsediyoruz. Ayrıca şunu da not etmek gerekiyor ki bu milletvekili sürekli bu aşırı sağcı fikirlerini, fantastik fikirlerini tırnak içerisinde dayatırken İsrail meclisi de İsrail hükümeti de hiçbir şekilde bu fikirlerden geri durmuyor ve onların bir şekilde uygulanmasını sağlıyor diyebiliriz.
1: Peki. Faruk Hanedar, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'ndan bize Kudüs'ten aktardın son gelişmeleri. İsrail'de öyle görünüyor ki kim daha çok radikal yarışı yapılıyor.
2: Bir saptamada bulunabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Şimdi tamam, Siyonizm devlet politikası. Yani Netanyahu gider, kim gelirse, Moïse Boyle gelse o değişmeyecek. Evet. Zaten 1975'te Birleşmiş Milletler'e Müslüman ülkeler bir kanun teklifi verdi. Güvenlik genel kurulda bağlayıcı değil ama şeydir, o bir eğilimi gösterir. Siyonizm ırkçılıkla eşittir diye. Amerika dedi ki buna evet verenlere dedi yardımı keseceğim dedi. Türkiye ve Pakistan gene de evet dedi. Zaten Türkiye'ye ambargo vardı. Pakistan'da Suudi Arabistan'a 3 katını vereceğim dedi, verdi. Yani İsrail'in devlet politikası değişmez ama bir şey değişecek. Katil Netanyahu kendi ülkesinde adi suçtan, yolsuzluktan yargılanıyor. Ve savaş devam ettiği için celselere gitmiyor, erteleniyor. Onun için diğerlerinde böyle bir şey yok. Sırtında öyle bir küfe yok diğerlerinin. Dolayısıyla savaşları devam ettiriyor. İşte İran'a saldırtırıyor, bilmem nereye, şudur budur. Diğerleri Siyonizm devlet politikası olmakla birlikte bir yerde makul bir akla gelebilirler. Bir yerde durabilirler. Çünkü dünyada muazzam bir Yahudi düşmanlığı başladı. 1930'lardaki gibi, Avrupa'daki gibi antisemitizm başladı. Bunu da görüyorlar. Kendileri içinde de var. Dolayısıyla ama Netanyahu'da bu yok. Çünkü kendisi adi suçtan yargılanıyor. Onun için Netanyahu'nun gitmesi Siyonizm politikasının katilliğini değiştirmeyecek İsrail. Ancak yumuşatabilir. Kim gelirse gelsin daha alımlı bir politika olabilir.
1: Evet. Şimdi ben Gvir'e bir bakalım. Cüneyt Küsmez'le devam edeceğiz. Ama şu Ben-Gvir'in bir açıklaması var. Daha doğrusu birlikte bir röportaj yaptığı, verdiği bir kişiyle konuşuyor ve Filistinleri nasıl öldüreceklerini anlatıyor ve bunu anlatırken de büyük bir öyle kahramanlık yaparmış gibi anlatıyor. Bir bakalım mı yani oradaki Ben-Gvir ve ona destek verenlerin psikolojisi neymiş?
3: Filistinli mahkumlar acı çekiyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar, perişan haldeler ve perişan oldukları için mutluyum.
4: Beni onlara asan kişi yapın. Kendi ellerimle İsrail'deki tüm mahkumları infaz etmek istiyorum.
3: Bunun gerçekleşmesi için dünyayı ayağa kaldıracağıma söz veriyorum. Yaşamayı hak etmiyorlar. Hayal gücümde Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum.
1: Evet. Komutanım şimdi... Yani bu devam var aslında, çok daha uzun bir röportaj. Merak edenler internetten izleyebilir. Detaylarıyla anlatıyor. İşte yani biz hani asacağız onlar ama asarken ben kendi işte o dar ağacında değil, kendi ipi kendim sıkmak istiyorum şeklinde açıklamalar. Ve Ben-Gvir diyor ki yani oradaki bakan, evet bunu olması için yani senin onu yapman için elimden geleni yapacağım. Ben bakanım zaten diyor, yaptırırım merak etme sen diyor. Şimdi... Bizim kamera önünde yapılan açıklamalar bu şekilde ise içeride kim bilir neler nasıl yapılıyor, ne ediliyor. Tamam bir şey ama ne Batı'da ne Avrupa'da bunun tam bir karşılığı yok. Biraz bir tepki de yok yani. Netanyahu tam bir savaş suçlusu ya da hakkında bir sürü karar var ama alınan bir aksiyon yok. Ne İsrail'e ne Netanyahu'ya karşı, öyle görünüyor ki de alınmayacak. İlk önce bunu sorayım ben size yani. Hem İsrail'de bu yaklaşan seçimi, işte eski bir genelkurmay başkanı şu anda bazı İsrailler, bazı Yahudiler için sözde işte umut olması Netanyahu'ya karşı, bu ne anlama geliyor? Hem buradaki Ben-Gvir'in nasıl idam edilmesi gerektiğini Filistinlilere anlatması ne ifade ediyor sizin için?
5: Şimdi burada

0: Bu figür üzerinden değerlendirme yapacak olursak, bu adamın hiçbir zaman tarzı değişmedi.
1: Evet.
0: Bu biliyorsunuz savaş kabinesine de girdi bir dönem, sonra tekrar ayrıldı. En üst seviyede, en şiddetli açıklamaları yapan bu, sözcülüğü bu yapıyor. Yani Siyonizmin en hoyrat taraftarı bu. Bunun tabii yeni seçimlerde ne getirir? Toplayabildiği milletvekiliyle mutlaka koalisyonda yer alacaktır gene. Çünkü güçlü de bir figür olarak gözüküyor. Ama İsrail iç politikasında bunun rolü ne bu adam? Nasıl, ona bakmak lazım. Yani buna bu şeyi veren ne? Bu şimdi en üst seviyeden açtığı için perdeyi, şiddet söylemlerinde en üst noktadan hoyratça, hiç çekinmeden dünya kamuoyunda söylediği için İsrail vatandaşı bunu kısmen normal görüp, anormal görenler de koalisyonda, yeni gelecek seçimde koalisyonda, yani bu kadar da olmasa da şu kadarı olabilir şeklinde bir skala belirliyorlar. Bunun amacı o zaten. Yani asmak, kesmek, doğramak, işte katliam, her türlü şeyi, siyasetin içerisinde olmayan bütün kelimeleri kullanıyor. Seçmen nasıl bakıyor o zaman? İsrail bulunduğu coğrafyada giderek işte baskı altında. Ama bunun gibi kişilerin söylemleriyle biz ayakta kalabiliyoruz. Dolayısıyla bunlara da ihtiyacımız var. Hocam da söyledi zaten, politika hiçbir zaman değişmiyor. İstediği kadar partiler değişsin. O bakımdan kendi seçmenine de, radikal seçmenine de hitap ediyor bu doğrultuda. Ama siz de söylediniz, Batı'nın buna karşı hiçbir tepkisi yok. Özellikle bundan çok acı çekmiş bir Almanya'nın, bir İngiltere'nin hiçbir şekilde bunun söylemlerini eleştiren, bunların olmayacağını söyleyen hiçbir açıklaması yok. İşte son dönemde biraz Trump bunlarla biraz karşılıklı gelmeye başladı ama onun da sesi kesildi. Dolayısıyla seçimler meselesine bakarsak tekrar, yöntemde değişiklik olabilir. Ama İsrail politikasında çok büyük bir değişkenlik olmayacak. Yine Gazze konusunda, Gazze'yi ilhak kafalarında var zaten. Güney Lübnan'ı işgal var. Bunu Hebron Dağı'na, kuzeye kadar, Suriye sınırına kadar götürmek yine kafalarında var. Golan'ın daha ötesi, işte Dera, Süveyda, Kuneytra, bu bölgeleri tekrar işgal etme düşünceleri var. Yani Netanyahu da değişse bu politikayı değiştirmeyecekler. Dolayısıyla bunun yöntemi nasıl olabilir? Bu belirlenen politikayı nasıl bir yöntemle yeni kabine yapabilir? Belki söylemi biraz düşürebilirler. Biraz daha zamana yayabilirler. Çünkü Orta Doğu'da şöyle bir politikanın izlerini de görüyoruz. Mesela Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi. Bir taraftan bu anlaşma yeni müttefiklere de açık gözüküyor. Bir taraftan Suriye ve Irak'ın karşılıklı ilişkileri gelişiyor. Trump bunu destekliyor. Dolayısıyla buna karşı giderek söylemi artıran, işte bunun gibi kansızlar tarafından söylenen bu tür söylemler, İsrail politikasını Orta Doğu'da belki kontrol edilemeyen bir noktaya da getirebilir. Bunu da düşünüyorlar. Yeni kabine biraz daha düşük seviyede ama asla Gazze politikasından, kendilerince Güney Lübnan'dan ve Şam'ın güneyinde o işgal ettiği yerlerden vazgeçmeyeceklerdir. Bunu Trump da çünkü seçim dönemine giriyor. Onun da pozisyonunu izleyeceklerdir. Dolayısıyla yeni Amerika'daki yönetime karşı birlikte nasıl hareket edebiliriz?
2: Son dönemde Trump ile Netanyahu arasında dediğiniz gibi bazı noktalarda, işte mesela Gazze Barış Planı'ndan İsrail'in çekilmesi, hı-hı, sonrası, hani Kuşler'inde açıklamaları vardı. Biraz da Netanyahu'ya da falan, işte son birkaç gündür de bunları sürdürüyor. Bunların etkisi olur mu? Yani Netanyahu hani ya destek vermezse Trump, orada bir siyasi değişimle, Trump kendisiyle daha iyi geçinebileceğini düşündüğü bir insanı, bir kişiyi İsrail'in başına getirmek istemez mi?
0: Ya ama politikada değişiklik yok işte Orhan Bey. Yani bir baktığınız zaman
2: Amerika'nın istediği gibi yani.
3: Hizalanacak. Evet. ABD ile hizalanacak.
0: Ama şöyle bir şey var, yani bu muhtemel yine bir koalisyon olacak. Ya Likud, evet, gene birinci parti. Yani yeterli 61 milletvekili çıkartamıyor ama

0: Yani en az bir 30-36 milletvekiline kadar ulaşıyor. Yani neticede yine kabineyi Likud'un kurma ihtimali yüksek gözüküyor. Yani başbakanlık olarak. Dolayısıyla Netanyahu da ben adayım diye söyledi, açıklama yaptı herhalde.
1: Evet.
0: Yine Trump Netanyahu politikasını, yani birlikte bir izledikleri Orta Doğu politikasını göreceğiz. Ama ben biraz daha bunu düşüreceklerini düşünüyorum. Çünkü Amerika yeteri kadar Orta Doğu'da İsrail'e tahammül etti diye düşünüyorum. Çünkü ayağından çok tuttu, bağladı onu. Bu İran konusunda özellikle. Lübnan konusunda da. Çünkü çok Amerikan politikasına bağlı olmadan davrandı İsrail. Yani bunu biraz düşürecek ama Gazze'de evet, asla bir politika değişikliğine gideceğini düşünmüyorum.
2: Şimdi Amerika'ya uzanalım. İrfan Sapmaz'a da soralım. Bizi bekliyor Amerika'nın başkenti Washington DC'de. İrfan Sapmaz, yayınımıza hoş geldin. Buradan devam edelim aslında.
3: Değerli konuklarımıza da.
2: Yani Trump'ın Amerika'nın bu İsrail'deki seçimlere bakışı nasıl? Gerçekten yani Netanyahu'ya olan desteğini çekti mi Trump, ya da azalttı mı? Öyleyse mesela diğer seçimlerin diğer favorisi Eisenkot'la mesela Amerika'nın ilişkisi var mı? Görüşme var mı bu süreç içerisinde? Nasıl görünüyor Amerika'dan İsrail'deki seçimler ya da beklentiler ne?
3: Şimdi Donald Trump ben Netanyahu'ya destek vereceğini hiç sanmıyorum. Bugün Fox News'e verdiği bir röportajda işte iki aday arasında henüz karar vermediğini ama isterse birisini destekleyeceğini söyledi. Ancak bir isim vermedi. Yani buradaki mesaj aslında Netanyahu'ya yönelik bir mesaj. O açıdan da Netanyahu biraz önce Cüneyt Hocam da söyledi. Ayağına hep ayak bağı oldu Orta Doğu'da. İran konusunda, Gazze konusundaki şu anda Jared Kushner bugün itibariyle İsrail'de Netanyahu'yla görüştü ya da görüşecek yarın. Çok büyük ihtimalle Donald Trump'tan da önemli mesajlar şey yapmıştır, götürmüştür Netanyahu'ya. O açıdan ben Netanyahu'ya Donald Trump'ın bir destek çıkacağına sıfır ihtimal veriyorum. Çok ayak bağı oldu komutanımın da deyimiyle. Çok sıkıntı oluşturdu Donald Trump için. Donald Trump'ın iç ekonomiye bakışının tamamıyla önünü kesti. İran meselesiyle, Gazze meselesiyle, işte İsrail-Lübnan meselesiyle. O açıdan şu an itibariyle zaten kamuoyu yoklamalarını izledim. Biraz önce ekranlarımızda da Netanyahu'nun kazanmama ihtimali üzerinde de duruluyor. O açıdan tamamıyla Donald Trump Netanyahu'nun karşısındaki rakibi destekleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Netanyahu'ya hiç güvenmiyor. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmiyor. Ve İsrail'in işte Gazze'den çekilmeyeceği yöndeki son açıklamalar da zaten bardağı taşıran son damla diye düşünüyorum. İran meselesinde sürekli olarak sorun yarattı Donald Trump için ve Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerindeki ara seçimlerdeki şansını neredeyse azalttı diyebilirim. Yani şu an itibariyle zaten İsrail'in İran meselesindeki Amerikan halkının desteği oran, sen de çok yakından takip ediyorsun, %27'lere düşmüş vaziyette. O açıdan da Netanyahu son ziyaretinde, ikili görüşmelerinde çok büyük ihtimalle Donald Trump'tan destek beklediği yönünde kibar bir şekilde de olsa söylemiştir. Ama bugünkü yaptığı açıklamada şu anda ben Netanyahu'ya destek vereceğim gibi bir açıklaması yok Donald Trump'ın. Henüz daha karar vermedim diyor. Tabii ki karar vermiştir. Muhakkak kimi destekleyeceğine, ama ben Netanyahu'yu destekleyeceğine sıfır ihtimal veriyorum Orhan.
1: Evet.
3: O anlamda da zaten kamuoyu yoklamalarına da baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan halkı Netanyahu'nun işte sürekli olarak İran meselesiyle, Gazze meselesiyle ilgili, ki petrol fiyatları çok önemli biliyorsun, her zaman altını çiziyorum, Amerikan toplumuna çok büyük zararlar verdi. O anlamda da Donald Trump'ın ben Netanyahu'yu destekleyeceğine sıfır ihtimal
2: veriyorum. Şimdi İrfan Sapmaz, lütfen bizimle kalmaya devam et. Tabii biz yavaş yavaş da hem İsrail'i konuşmaya başlamışken bölgeyi de yavaş yavaş detaylı biraz masaya yatırmak istiyorum. Hem Hürmüz noktasında gelişmeler var, hem de işte yine Amerika'nın çokça işte son birkaç haftadır dünya kamuoyunda da konuşulan Abraham Lincoln olayı var. Senle de onu konuşmak istiyorum. Çünkü sen Abraham Lincoln uçak gemisine çıktın. Oraya çıkmış gazetecilerden birisin. Hem oradaki deneyimini, tecrübeni bize aktarmanı isteyeceğiz. Ama öncesinde bir bölgede ne oluyor? Yani Mete Softoğlu, sen de dedin işte bu akşam doluyor süre. Sürenin dolmasıyla birlikte yine biz bir çatışmayı mı göreceğiz, yoksa hani Trump bu şekilde bu işi bu şekilde devam ettirip

0: bir şekilde işte Venezuela petrolünü dünyaya satıp farklı bir denge mi kurmaya çalışıyor? İşine mi gelmeye başladı Trump'ın artık bu bütün yani, bitenler Orta Doğu'da?
1: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ilginç gelişmesi, daha önce haber yayınlarında da konuşmuştuk. Şimdi burada Körfez bölgesinde çok ciddi bir sıcaklık var. 50-52 dereceye varan ve kuzeyden gelen rüzgarlarla kum fırtınalarının olduğu bir dönem bitiyor. Eylül ve Ekim ayı artık Amerikan askeri birlikleri için İran'a bir askeri hamle yapabilmek için havanın berrak olduğu, yani sensörlerin, erken uyarı sistemlerinin pırıl pırıl tırnak içerisinde çalışacağı bir dönem. Fakat burada en önemli gelişme Amerika Birleşik Devletleri cephesinden geldi ve bölgede yeni bir insansız hava araçlarından oluşan yeni bir yapılanmaya gitti. Bu yeni güç Task Force Falcon Strike ismini taşıyor. Yani kartal vuruşu olarak telaffuz edebileceğim. Bu açıkçası yeni bir saldırı için yeni bir hazırlık anlamına geliyor. Benim için en azından daha önceki gördüğümüz bir bombardmanlardan ziyade İran hava sahasını ve kıyıdaki İran birliklerini tırnak içerisinde baskılar altına alabilmek için yeni bir güç oluşturdu. Buradaki temel mantık şu: daha önce İran'ın attığı ve etkili olan füzelerine karşı insansız hava araçlarına karşı Orhan Bey, daha düşük maliyetli insansız hava araçlarından oluşan sürülerle İran'a saldırma gibi ya da İran'ı caydırma gibi farklı bir yapılanma gidiyor. Ama işin daha ilginç yanı, biraz önce gösterdiğiniz görselde de işler pek yolunda değil. Burada Abraham Lincoln gemisinde 200 gündür denizde olan gemiciler var ve psikolojilerinin de pek iyi olmadığı yönünde bilgiler var. Yani bu gördüğümüz çok güzel hazırlanmış bir grafik ve çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim deyip ilhak mesajları veren ABD Başkanı Trump'ın ordusu da pek iyi durumda değil. Çünkü burada kafalar da anladığım kadarıyla karışık. Dediğim gibi Abraham Lincoln en az 200 gündür Umman Denizi'nde ve karaya çıkmadan askerler halen içeride devam ediyorlar bulunmaya. Savaş hali içerisinde. Şimdi bakın burada çeşitli tabii söylemler var. Ama bu geceden itibaren yine riskli bir döneme giriyoruz maalesef. Bu sefer İran'da anladığım kadarıyla farklı bir taktik izleyecek. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarına saldırmasından ziyade toprakları dışında bunu önlemeye yönelik hissederse İran'ın bir karşı taarruzu muhtemelen meydana gelebilir. İran topraklarının bir de Amerika tarafından daha önceki aylardaki gibi vurulmasına izin vereceğini bu sefer ben tahmin etmiyorum. Daha da çılgınca gelebilir. Evet, İran içerisinde Kuveyt'in işgal edilmesi gibi bazı senaryolar konuşulsa da şu an bundan imtina ediyorum dillendirmeyi, ama Eylül ve Ekim ayının olağanüstü geçeceğini söyleyebilirim. Çünkü biraz önce de konuştuk. ABD Başkanı Trump'ı da bekleyen bir ara seçimler.
0: Bugün Amerika'dan ilginç bir açıklama geldi. Yani Umman'ı bombalayabiliriz dedi.
1: Evet.
0: Yani eğer İran konusunda yanlış yaparlarsa Trump'ın bir görüşmede bunun net ve açık bir şekilde Umman'ı bombalamayı düşünebilirim şeklinde bir şey
2: yani
0: var.
2: Yani Orhan Bey, şunu anlıyoruz. Umman'la İran, hani şu Hürmüz'den geçişi yarısı onun yarısı onun ya. Anlaşırlarsa mı, anlaşamazlarsa mı?
0: İşte orası anlaşma. Da ucu açık.
2: Anlaşırlarsa.
0: Yani şunu diyor yani, Amerikan çıkarlarının aleyhine bir şey yaparsa Amerika Birleşik Devletleri.
3: İran Umman'a karşı baskı kurup kendi lehine karar çıkarttırırsa Umman buna alet olma demek.
1: Bir mutabakat var. Benim edindiğim bilgiyi ben size söyleyeyim. Kuzey rotasından da İran mevcut olarak dursun ama Umman'a yakın bir yol kullanılsın. İnsani işte yardımlar, ilaçlar, ticari gemiler bu rotayı kullansın. Ama biz bir süre için buradan para almayalım. Ama yine de egemenlik haklarından, Hürmüz Boğazı'ndan İran vazgeçmiyor. Eğer Trump'ın kastettiği, eğer gizli saklı bir anlaşma yapıp İran'la bizi boşa düşürürsen, çünkü Umman'la İran'ın anlaşması demek, ortada bir sorun yok. Bütün gemiler açılsın dendiği, yani geçsin dendiği zaman buradaki Amerikan ablukası boşa düşüyor.
0: Evet.
1: Eğer Trump'ın söylediği buysa, bizi boşa düşüreceksen.
0: Şimdi
1: evet, Umman tehlikede.
0: Az öncesinde bahsettiniz bu uçak gemisinde yaşananlar. Yani Amerikan askerleri orada bir şekilde, evet. Trump diyor ki ya bizim ordumuz çok güçlü.
1: Hayır,
0: diyor, şunu yaparız, bunu yaparız ama sahadan gelen bilgiler çok daha farklı. Yani özellikle

0: orada birkaç gün geçirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bize bir anlatır mısın? Nasıl bir yer? Öncelikle bize bir anlat. Yani orada Amerikan askerleri neden intihara sürükleniyor? Neden bu şekilde artık isyan ve bayraklarını çekmiş? O psikoloji, oradaki askerlerin oradaki durumunu bize anlatır mısın?
1: Evet, 2024 Aralık'ıydı hatırlayacaksınız. Aceh'e yönelik çok büyük bir deprem arkasından bir tsunami oluşmuştu. Ben de Pentagon'un davetlisi olarak, yaklaşık 22 yıl oldu demek ki, zaman hızlı geçiyor. Pentagon, Singapur üzerinden biz uçak gemisine indik. Aceh açıklarındaki Abraham Lincoln uçak gemisine 10 gün boyunca kaldım ben uçak gemisinde. Kısaca biraz içerideki durumu da anlatayım ben. Tabii çok özel bir ziyaretti bu, şu ana kadar hiç ben hatırlamıyorum. Benden başka bu gemiye inip burada röportaj yapan ve o gemiden çekinler yapan, o açıdan tarihi bir önemi var bu benim için de, bu geminin, Abraham Lincoln uçak gemisindeki haber çalışmamın. Şimdi yaklaşık işte 5000 kişi çalışıyor burada, orada 5000 kişi görev yapıyor. Çok büyük bir gemi. Singapur'dan kalkan küçük bir uçakla biz yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra Abraham Lincoln uçak gemisine indik. Burası tabii televizyon yayını var. Geminin içerisinde hem televizyon yayını var. Burası televizyon yayınlarının olduğu yer. Hem de aynı zamanda da radyo yayınları var. Yani 5000 Amerikan denizcisinin uzun süre kalabileceği her türlü ortam oluşturulmuş vaziyette gemi içerisinde. Tabii nükleer bir gemi aynı zamanda da. O açıdan da şimdi bugüne baktığımız zaman bu Abraham Lincoln uçak gemisinin çok uzun süredir, yaklaşık 200 günün üzerinde Amerikan ana akım medyasına yansıyan çok ciddi haberler var, rahatsızlıklar var o anlamda da. Military Times'a mesela açıklamalar yapmışlar. İçeriden sızdırmalar var. Ve 6 Ağustos'ta düzenlenen bir toplantı var. 200 kişi, 200 aile, yani Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşayan 200 askerin ailesi, yakınlarının psikolojik durumuna ilişkin endişelerini donanma yönetimine iletmişler Orhan. Ve evet, habere göre personelin 240 günü aşkın süredir liman ziyareti yapamadığını ve çok ciddi bir şekilde psikolojik bir yorgunluk içinde olduklarını aktarmışlar. Tabii Wall Street Journal'e göre uzun görev süresi nedeniyle taze gıdaya erişim, lojistik ikmal, geminin bakım ihtiyaçları ve personel üzerindeki baskıyı arttırdığını belirtiyorlar. Tabi bu Pete Hegseth tarafından, aynı zamanda da ABD Başkanı Donald Trump tarafından da yalanlandı bu haberler. Ama tabii ki Amerikan toplumu, özellikle de Amerikan askerleri de lükslerine düşkündür. Yani belirli sürelerde geminin bir limana yaklaşması sonucu inmek ve gezmek isterler. İşte çeşitli aktivitelerini yerine getirmek isterler. Ama durumun çok ciddi olduğunu anlıyoruz. 200 aile çok ciddi bir rakam ve rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Tabii iş Amerikan ana akım medyasına sızdırılınca Orhan, iş büyüdü ve çok ciddi Pentagon içerisinde rahatsızlıklar meydana geldi. Pete Hegseth de, Savaş Bakanı Pete Hegseth de, ABD Başkanı Donald Trump da tabii bunu yalanladı. Ama gemi gördüğünüz gibi işte 10 gün boyunca biz orada helikopterlerle, aynı zamanda da malum Müslümanların yaşadığı Banda Aceh bölgesi vardı helikopterlerle.
0: İrfan, Satman, senin de görüntülerin var şu anda tabii. Bize o günleri, o yani orada geçirdiğin zamanı biraz anlat. Konuştun mu askerlerle? Röportaj yaptın mı? Burası tabii, bir yatakhane tabii. Şu anda komutan... veriyoruz. Biraz bize evet, geminin içini anlatır mısın?
1: Tabii. Şimdi gemide hem gemi komutanıyla röportaj yaptım. Aynı zamanda da işte gemideki çeşitli askerlerle röportajlar yaptım. Çok büyük bir gemi. Gerçekten gemi komutanı, gördüğünüz gibi o. Çok büyük bir gemi. Gemi içerisinde işte günlük belirli saatlerin dışında, işte 8 saatin dışında nöbet sistemine geçiliyor ama 24 saat boyunca çok sıkı bir güvenliğin olduğunu söylemeliyim o açıdan. Ve gemi içerisindeki özellikle Amerikalıların sosyal aktivitelerini yerine getirebilmeleri, psikolojik sorunlarını aşabilmeleri için aynı zamanda işte dini görevlerini yerine getiren din görevlileri var, doktorlar var, sağlık ekipleri var. Gerçekten gemi içerisinde günlük olarak bulunduğunuz zaman, gördüğünüz gibi işte o zamanlar henüz yaklaşık 22 sene öncesinden bahsediyorum, yemek sıkıntısının olduğunu biliyoruz şu anda. Tabii orada günlük olarak gemi içerisinde, şunu da altını çizmeliyim, şayet orada görev yapan Müslüman askerler de varsa, onlar da aynı zamanda orada, tıpkı şu anda Pentagon'da görüyorum ben helal gıda araçlarını ve helal gıda yiyeceklerini, orada da aynı

0: bir şekilde dini hassasiyetler yüksek. Ama yani 22 sene öncesinden bahsediyoruz. Tabii bugün şartlar çok değişti. Bugünkü şartlarda şimdi ben şunu merak ediyorum. Tabii orada komutanım belki biliyordur. Orta Doğu'da çok bulundum. Orta Doğu'da sen de çok bulundun. Geminin bugünkü şartlarda herhangi bir limana, bir ülkenin limanına yaklaşıp orada askerlerin ihtiyaçlarını görebilecek bir çalışma sisteminin ya da bir düzenin olduğunu bilmiyorum ben şu anda. Anladığım kadarıyla güvenlik nedeniyle en azından şu ana kadar gözüme çarpan herhangi bir şey yok. Belki evet. Mete Softoğlu da Orta Doğu'yu çok yakından takip ediyor. O anlamda da geminin herhangi bir limana yakın bir yere yaklaşıp askerlerin karaya çıkışına izin verilmediğini anlıyoruz. En azından Amerikan ana akım medyasında çıkan haberlerden o anlamda da ciddi rahatsızlık var. Beni başka şaşırtan bir şey var. Bugünkü Amerika gibi bir ülkeden bahsediyoruz. İşte restoranlarda günlük zaten 3 öğün sabah öğle akşam orada kahvaltımızı yapıp yemeklerimizi yedik. Ama bir gıda, taze gıda konusunda da çok ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Tabii bu insanın aklına başka şeyler getiriyor. Acaba yakın ülkelerden, Arap ülkelerinin ağırlıkta olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Acaba orada güvenli olmadığı nedeniyle mi taze gıdalar satın alınıp gemiye getirilmiyor? Bu çok önemli bir sorun olarak gündeme getirildi Orhan. O açıdan da gemi içerisindeki askerlerin rahatsızlığı çok ciddi boyutlara ulaşmış vaziyette. İşte bu Abraham Lincoln'ın yerine bir başka uçak gemisinin bu nedenden dolayı bölgeye gitmek için harekete geçtiği yönünde de evet. Çok çeşitli evet. Haberler var. 24 saatlik yaşamı idame ettirecek. Mesela orada arıza ile ilgili biraz önce gördüğünüz yerlerde arızalarla ilgili füzelerde olsun, uçaklarda olsun, helikopterlerde olsun 24 saat boyunca iniş kalkış yapıyorlar. Sürekli olarak orada tamiratlarla ilgili de bölümler var aynı zamanda. Geminin üst güvertesindeki jetler, helikopterler bunlar tamamıyla asansörlerle aşağıya indiriliyor. Bir alt kata, o alt katta da gezdik biz, iç katta. Orada da gerekli şekilde bakımları yapıldıktan sonra uçağın yeniden uçuş haline geldikleri zaman yeniden güverteye çıkartılıyorlar. Çok ciddi bir tabii orada bir rahatsızlığın olduğunu biliyoruz. Şu an itibariyle Orhan, o açıdan da tabii çok duygulandırdı beni. Çok 22 sene öncesi özellikle Bandaçe'de binlerce binlerce Müslüman hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. Adalar silinmişti, haritadan silinmişti. O açıdan da bugünkü bu gemiden verilen fotoğraflar da aslında aynı zamanda beni gözümün önüne o Bandaçe'deki Endonezya'daki tsunami'yi getiriyor aklıma. Çünkü hatırlayacaksınız 9.5 şiddetindeydi yanlış hatırlamıyorsam ve 10.000'lerce insan denizlerde kaybolmuştu.
1: Evet, peki İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz. Hem Abraham Lincoln'daki bize o yaşadığın günleri anlattın, hem şu andaki son durumu da bize özetlemiş oldun. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
2: Kısa bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Şimdi bu tabii görüntüler hayli önemli. Çünkü burada 2026 yılında da Orhan Bey, şöyle özetleyeyim. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman Körfezi'nde bir tane lojistik gemisi var. Fakat Kuveyt'in, Bahreyn'in Amerikan üslerinin ve soğuk hava depolarının da İran tarafından vurulmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri Umman Denizi'nde sürekli vurulmamak için hareket halinde olan bu uçak gemisi görev gruplarını sabit tutmuyor. Sürekli de yer değiştirdikleri için ikmal meselesi, biraz önce size bahsettiğim bu hava şartlarından, kum fırtınası, dalgalı denizde dahil olmak üzere hava şartlarından dolayı ikmali biraz zorlaştırıyor. Burada da çeşitli ülkelerden, örneğin Kuveyt'ten, Bahreyn'den ya da yer yer Suudi Arabistan'dan helikopterlerle lojistik gemisine aktarılan, Osprey helikopterlerle aktarılan malzemeler var. Buradan da lojistik gemileriyle uçak gemilerine ve görev gruplarına yardım yapılmaya çalışılıyor. Fakat buradaki gerginlik sadece bu değil. Asya'da da bu bölgedeki gemilerde de bazen askerlerin çektiği tepki fotoğrafları var. Örneğin burada bir tuvalet görüyorsunuz ama bu tabii tuvaletin yani sağlıksız, hijyenik, kirli olmasından ziyade özellikle bu su borularının, gider borularının artık tıkanmaya varan bir bakımsızlığı var. Keza bazı ABD savaş gemilerinde dış taraflarında, suyun üstünde kalan taraflarında paslanma görüyoruz. Hı hı. Daha da ilginç, son olarak şunu söyleyerek tamamlayayım. Uçak gemilerinin üstünde bazı savaş uçaklarının kanatlarına yazılmış bazı protesto mesajlarının da kalemle ele alındığını gördük. Kaleme alındığını gördük. Örneğin Netanyahu'nun oradaki ismine Bibi ve boynuzları ifadesiyle bir aşağılama, başka bir kanadın işte kutsal kitaba göndermeler yaparak bu bizim 64. barış anlaşmamız olacak, az kaldı diye çeşitli ordu içerisinde de bu artık uçakta 200 günün, uçak gemisinde 200 günün üstünde kalmanın da getirdiği artık biraz psikolojik bir yıpranmadan da bahsediyoruz.
1: Şimdi burada çok fotoğraf var aslında, yemeklerin, tabulda otların paylaşıldığı.
2: Evet, ve azaltılmış.
1: Yetersiz porsiyonlar. Yani baktığınız vakit burada sadece iki çeşit yemek var.
2: Şöyle Orhan Bey, günlük bir uçak gemisinde 24 bin porsiyon yemek çıkıyor. 24 bin porsiyon hazırlanmak durumunda. Bu tabakların 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Bu 5 tanesinin sabah, öğle, akşam normal şartlarda dolması gerekiyor. Dolması. İçecekler
1: standart
2: hariç.
1: Bu.
2: Standart bu. Evet. Aynı zamanda içecekler de var vesaire.
1: Burada bakıyoruz 1, 2,
2: evet.
1: 3'ü boş.
2: Azaltılmış.
1: Yine 1, 2, 1, 2. 2 porsiyon düşmüş yani. Burada kaşık çatal var.
2: Evet.
1: Yine 1 ve 2.
2: Bakın burada...
1: Burada da aynı şekilde.
2: Pilav gibi, patates püresi gibi ya da işte çeşitli sebzelerden, elde kalanlardan karıştırılan... ne diyelim, bizdeki mücver gibi diyelim, hadi bir benzetme olsun, mücver gibi kolay eldeki malzemeyle yapabileceğiniz şeyler. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma listesine baktığınız zaman, menü listesi, yemekhane listesine baktığınız zaman, örneğin kutsal günleri, bayramları hariç, cuma, cumartesileri, hafta sonları bir barbekü partilerinin eskisi kadar yapılamadığını ve fotoğraflarının Amerikan askerleri tarafından paylaşılmadığını görüyoruz. Bu durumun bu anlamda pek
1: bu,
2: iyi olmadığını
1: bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çok uçak gemisi var. Neden değiştirmediler ya da neden bu kadar uzun süre kaldı?
2: Bakıma gidenler var.
1: Diğerleri çalışmıyor.
2: 7-8 ay.
1: Sorun var. Nedir yani?
2: 7-8 ay.
1: Bir aciziyet var burada çünkü yani.
2: Tabii 7-8-9 ay.
1: Bunu görüyor şu anda.
2: Şu an çekilenler var ABD anakarasına.
1: Evet.
2: Onlar bakımı bitecek de 9 ay sonra. Bir de bunlar görevde olanlar vardı. Hatırlayacaksınız, Venezuela'da Maduro'yu kaçırdıktan sonra affedersiniz, oradaki donanma grubunun deniz kuvvetlerinin bazı birlikleri İran'a hiç durmaksızın kaydırıldı. İşte bu 200 gündür duranlar Venezuela'da Maduro'yu kaçıran, operasyona eşlik eden gruplar.
1: Evet.
2: Bir de Asya'da Amerikan çıkarları için görevde olanlar vardı. Onları da durmaksızın buraya kaydırdığınız zaman ortaya böyle bir tablo çıkıyor açıkçası.
1: Peki, teşekkürler. Gaffar Yakıncı, size soralım. Yani bu fotoğraflardan gelen bilgilerden yani öyle anlaşılıyor ki yani Amerika biraz zorlanıyor sanki bu operasyonu, yani bırakın askeri manada çatışma manasında sürdürmeyi, ama orada varlık manasında sürdürmeyi de biraz sürdürmeye de zorlanıyor gibi mi?
3: Bunlar gönülsüz gelin. Gönlüsüz. Oynamıyorlar onun için yani. Gönlü yok gitmeye.
1: Ama peki gönlü olan var mı Amerikalılar arasında, Amerikan askerleri?
3: Ya şimdi şöyle düşünün, yani dünyanın bütün orduları önce evvela bir ülke için savaşır. Yani paralı askerler de böyle savaşır. Yani mesleği askerlik olan insanlar var. Maaş alıyorlar. Gayet tabii ki öyle, zaten öyledir yani. Profesyonel askerlik diye bir şey var. Ama maaş mesainizin karşılığı, savaşmanın karşılığı değil. Yani parayla askerlik yapan insanlar da savaşa para için gitmiyorlar. Yani bizim ordumuz zaten öyle değil de başka ordular da öyle değil. Çünkü savaş demek insanın canını riske atması demek. İnsan canını neden riske atar? Bir mefkure vermeniz lazım, bir ülkü vermeniz lazım. Amerika'nın bugüne kadar iddia ettiği şey dünyaya demokrasi, refah, huzur, özgürlük getirmek, değil mi? Bunu iddia etti. Bununla ilgili de çeşitli savaşlara girişti. Giriştiği savaşların hepsinden aynı derecede kötü bir moral sonuç aldı. Maddi sonucu söylemiyorum. Moral sonuç kötü. Irak'ı işgal etmeye kalktı. Önümüzde ne olduğunu görüyoruz. Tüm coğrafyada kendisine dair muazzam bir nefret ekmiş oldu. Şimdi bu aralar gene o tezkere tartışması gündemde. Allah Türkiye'yi korumuş. Yani biz neredeyse öyle bir suça ortak olabilirmişiz. Hani hala orada bir şey kazanırdık, mazanırdık diye düşünenler var. Bir de eski bir cumhurbaşkanımız diyor ki, ben diyor engelledim diyor. Yani ona da artık kim inanırsa inansın, kusura bakmasın. Anlattığı öyküye de pek inandırıcı değil yani. Şimdi ordular bir yere moral bir değerle giderler ve bir mefküreyle giderler. Şimdi bu Amerikan askerinin buradaki moral değeri ne? Ne için gitti buraya bu asker? Amerika'yı savunuyorum dese ya İran Amerika'ya ne yapacak? Yani İran'ın Amerika'ya ne gibi bir zarar verme potansiyeli var? Kimse inanmıyor dünyada. Bu askerlerin arasında da inananların sayısının az olduğunu düşünüyorum. Daha kötüsü
4: İsrail.

0: askerler İsrail'in isteği nedeniyle orada savaşta olduklarını biliyorlar. Ve dünyada biliyorsunuz Siyonizm ve İsrail devleti korkunç derecede itibar kaybetti. Ya da şöyle diyelim, hak ettikleri yere düştüler. Gerçek yüzleri görüldü. Yani düşünün, dünyanın en korkunç soykırımını yapan bir devletin tetikçisi gibi, onun kiralık katili gibi ülkenizden bilmem kaç bin kilometre uzakta geziyorsunuz. Ya bu askerlik onuruna yakışan bir şey değil ki. Yani küçük çocuklar askere gitme hayali kurarlar. Ya da mesela askerlik mesleğine özenenler olur. Neden? Çünkü üniforma hep onurlu bir şey olarak görülür. Bizde öyledir ama tekrar altını çiziyorum. Yani başka ülkelerde de, başka memleketlerde de öyledir.
1: Evet.
0: Askerlik mesleğine böyle bak. Şimdi düşünün. Şimdi siz o üniformayla, zaten üniformanızın onuru 3 paralık olmuş. Zaten üniformanızı gören katil Johnny diyor yani. Irak'ta yaptıklarınız ortada, Afganistan'da yaptıklarınız ortada. Müslümanlara ölümden başka bir şey götürmemişsiniz ve bir de özel olarak Müslümanlara bunu yapmışsınız. Şimdi tekrar aynı coğrafyada bir masalla buraya geldiniz. Şimdi moral değer yok, ülkü yok, yemek de yok yani bir de üstüne.
1: O da yok.
0: O da yok yani şimdi hani o, zaten onlar yok, bu adamlar oraya yani zar zor gelmişler diyorum ya, gönülsüz gelin. Menüde de bir şey yok abicim, işte önlerine bunlar geliyor. İrfan Sapmaz enteresan bir şey söyledi demin, lükslerine düşkündürdüler bunlar dedi. Öyledir, Amerikan toplumu kapitalist toplum, %100 kapitalist toplum, tamamen parayla çalışan bir toplum. Her şeyin alınıp satılabilir olduğunu iddia eden bir toplum. Bunları konuşuyorsan, toplum düzeninde böyle kurduysan, adamları orada havyarla besleyeceksin kardeşim. Yani bizim Mehmetçik kuru ekmek yer, bak kuru ekmek yer, vazifesini ifa eder. Çünkü şunu bilir, bizim askerimiz bilir, vatanı için savaşıyor zaten. Yani kutsal bir değeri var uğruna savaştı. Canını da veriyor zaten gözünü kırpmadan.
2: Bu savaşın bir amacı
0: veriyor. Allah cümlesine rahmet eylesin şehitlerimizi. Bunu da yapıyor. Şimdi bu adamla mesela bizim askerimizi yan yana koy. Mümkün değil. Bak Ukrayna'dan her gün video geliyor. Ukraynalı gençleri böyle şeyler, inzibatlar kovalıyor. Yaka paça tutup cepheye götürüyorlar. Neden? Çünkü artık oradaki halk savaşın haklılığına inancını yitirmiş.
2: Evet.
0: Şimdi en önce haklılık olması lazım. Burada Amerika bir batağa saplandı. Ben öyle Trump diye ayırmayı da uygun görmüyorum. Bir Amerikan devleti burada bir iş yapmaya kalktı. Trump'ı yanılttılar. Arkasındaki siyasi mekanizma nedir bilemeyiz ama şimdi bizim bir Malatya tabiri var. Teşbih tahta almaz. İki katlı evin alt katından bir ses gelmiş, gürültü. Babası oğluna seslenmiş. Ne oldu demiş ki, baba bir hırsız tuttum demiş. Getir buraya demiş. Gelmiyor demiş. Bırak gitsin, gitmiyor demiş. Trump'ın durumu o. Trump yani tabi hırsız olan İranlılar değil, hırsız olan Trump da İsrail'de. Yani bir şey yakaladı, ne geliyor ne gidiyor. Şimdi Hürmüz'le ilgili de atıp tutması lazım. Hedef büyütüyor. Hürmüz'ü diyor Amerikan toprağı ilan edeceğim. Evet. Görönland'da ilan ettin. Yani ilan etmekte ne var ki?
1: Evet.
0: Ben de ilan ediyorum. Bizim misak-ı milli var, orada duruyor. Allah'a ömür verirse göreceğiz misak-ı millinin olup olmadığını ama evet. Yani ilanla olmuyor, bir şey yapman lazım, çaba sarf etmen lazım. İşte geldin orada saplandın. Bu şu açıdan da önemlidir, bizim açımızdan önemli. Biz mesela savunma sanayindeki yatırımlarımızı, silahlarımızı falan konuşuyoruz ya, yeni yaptığımız savunma gereçlerini, bunlar çok çok önemli şeyler, bunlar olmadan olmuyor. Ama şunu unutmayalım, her şey sonunda geliyor insan faktörüne dayanıyor. Çünkü bugünlerde biliyorsunuz şey çok konuşuluyor. Robotlar, dronlar. Mesela eski Ukrayna Savunma Bakanı'nın bugün bir açıklaması var. Financial Times'a düştü. Diyor ki savaşın bir sonraki safhasında dronların dronlarla çarpıştığını göreceğiz. Ya görebilirsiniz. Ama sonuçta noktayı insan koyar. İnsanın olduğu yerde medeniyet olur ya da insanın olduğu yerde medeniyet batar.
1: Evet.
0: Onun için de biz buradan şu dersi alalım. Bizim elimizde çok muazzam bir silah var. Yani bir moral güç var. Bunu kaybetmememiz lazım. Bunun üstüne de düşünmemiz lazım.
2: Birkaç cümle çünkü evet, başka bir konu var.
3: Ülke vardır ki yani şey olaraktan böyle millet, ordu millet. Türk milleti ve Almanlar. Kıbrıs Savaşı'nda bütün herkes gitti. 100 bin kişi 50-60 yaşındaki adamlardan işini gücü bıraktı. Zoraki beni askere alın dediler. 15 bin gurbetçi Almanya'daki, Hollanda'daki işini bıraktı geldi. Almanlar da böyle ama Fransız ve Amerikalılar bunlar paralı. Zaten ilk Napolyon paralı askerliğe çıkarttı. Onlar paralıdır. Onlar para için giderler. Para bittiyse işte yemek kötü falan diye. Hiç duydunuz mu siz Almanlarda o kadar Stalingrad'da 300 gün aç susuz kaldılar, bir tanesi laf etmedi. Bir Türk askerinin Kore'de, Kıbrıs'ta bize ayran bile vermedi, duydunuz mu? Vermediler ama hiç demediler. Çünkü Türk milleti asker millettir. Alman, bunlar vatanları için savaşır. Öbürleri para

0: için savaşıyorlar. Normaldir bu.
1: Peki. Şimdi az bir süremiz kaldı. Cüneyt Hocam, komutanım, sizi alabilir miyiz şöyle? Biz İsrail'i...
2: Buna ben de birkaç bir şey söyleyeyim.
3: Ya, ben... Askerim ben konuşmadım. Evet. Herkes konuştu yani.
1: Hem bunu da konuşalım, hem oradan da bir yanı başımızda hiç sürekli hani bir şeyler yapmaya çalışan bir komşumuz var. Yunanistan var. O da şimdi işte Deniz Milli Parkı ilan etmemizi oldukça canları sıkılmış gibi görünüyor. Hem az önce konuyu da biraz yorum getirdiniz. Hem de bu deniz parkı ne demek? Onu ilk önce onu sorayım. Ondan sonra biz bunları neden ilan ettik? Burada kalıcı mıyız, evet, değil miyiz? Kime karşı? Daha önce ilan ettik mi böyle bir şeyi? Onları sorayım.
3: Şimdi bizim kendi hukukumuzda, iç hukukumuzda yanlış hatırlamıyorsam 3783 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3. maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanımız bu kanunun 3. maddesine dayanarak bu iki alanı milli park ilan etti. Bu kanun bu tür korunması gereken alanları 4'e bölmüş.
1: Evet.
3: Milli parklar, anıt parklar, korunma alanları ve tabiat anıtları şeklinde 4'e bölmüş. Bunların ilkini milli parkların Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle ilan edileceğini ve onaylanacağını söylemiş. Türkiye'de şimdi 52 tane milli park oldu. Gökçeada bölgesi ve Fethiye Kaş bölgesiyle 2 tane deniz milli park alanı da 50 kara milli park alanına eklenmiş oldu.
1: İlk kez ama deniz milli parkı ilk kez ilan edildi.
3: İlk kez. İki bölümde eklenmiş oldu. Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. Hani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz şunu düşünmesinler. Orada kanun maddesinde Ege, Kuzey Ege Denizi diye geçiyor. Yani biz bunu Adalar Denizi olarak görüyoruz ama Ege, uluslararası hukukta ve diğer bütün anlaşmalarda Ege Denizi diye geçtiği için biz de o tabiri kullanmak zorunda kaldık. Orası çünkü bir hukuki metin olduğu için. Çünkü kendi Adalar Denizi tabirini kullansak Yunanistan der ki zaten siz Ege Denizi'ni kabul etmiyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız bu düzenlemenin de uluslararası bir anlamı yok. Çünkü bu iki alanın, milli park alanının özelliği şu: milli ve milletler arası ekosistemi korumak adına yapılıyor. Yani Türkiye buradaki Gökçeada merkez olmak üzere tespit ettiği bu deniz milli parkı aynı zamanda milletler evrensel bir nitelikte de düşünerek yapıyor.
1: Yani uluslararası çıkarlar için buradaki tabii, denizdeki canlıları ya da oradaki işte her türlü, ne var ne yoksa onları koruyacak.
3: Yani canlı yaşayan varlıkları içerisindeki denizin kendi bitki örtüsü dahil hepsini. Çünkü şu bölgede siz koruma altına aldığınız zaman bu bölgenin çevresindeki alanı da bir şekilde korumuş oluyorsunuz. Yani şuradaki korunma Yunanistan'ın da lehine olan bir şey.
1: Mesela şu bölge işte 1, 2, 3 sayılarla çerçevelenmiş.
3: Evet, 17 bin yaklaşık metrekare, yanlış hatırlamıyorsam 176 hektarlık
1: 17 bin kilometrekare.
3: Kilometrekare, düzeltiyorum.
1: Peki mesela burada hangi ada var? Semadirek Hava Adası var mesela, Yunanistan'a ait.
3: Evet.
1: Onun ve çevresindeki alanın da Deniz Milli Parkı ya da yani canlılarını
3: koruyacak. Ana kara üzerinden hesapladıkları için dolayısıyla da onu da kapsamış oluyor. Ama burada da mesela Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı'nda Meis Adası dışından itibaren Rodos Adası'nın doğu ucundan itibaren bir alan belirlemişler. Bu tabii şimdi bu işin milli park statüsü içerisindeki anlamı. Bunun şimdi Mavi Vatan doktrinin içerisindeki anlamı ne? Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki jeopolitik içerisindeki anlamı ne? Esas önemli olan o. Şimdi bakın, hem kuzeyde hem de güneyde şeyin, Adalar Denizi'nin her iki ucunda tutmuş oluyorsunuz. Yani burada şunu diyorsunuz: ben bu milli parklarda ilan ettiğim bu bölgede her türlü düzenlemeyi uluslararası anlamda da yapıyorum, gerçekleştiriyorum.
1: Yani uluslararası koruma kanunlar tedbiri çerçevesinde yapılıyor.
3: Evet, koruma tedbiri alıyorum. Yani burada bir Yunan gemisi gelip işte yakıt boşaltamaz, atık atamaz. Burada buranın ekosistemini bozacak hiçbir faaliyette bulunamaz. Türkiye bunu dolayısıyla engelleyecek. Yani bununla ilgili işte görevler verecek. Aslında bunu Orman Bakanlığı bu kanunu yürütmekle görevli. Ama Orman Bakanlığı'nın böyle bir teçhizatı yok. İşte Silahlı Kuvvetler'den, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bu konuyla ilgili destek isteyecek. Ama bunu bir savaş sebebi veya bir savaşa sebep olacak tarzda değil. Yani bu iki milli park alanında bu alanın düzenini bozacak her türlü işte tabiatına, yer, su üstü ve su altındaki her türlü canlılara...
1: Bir nevi çevre jandarmalığı gibi bir şey.
3: Evet.
1: Gibi. Peki yani bu benzer deniz...
3: Buradaki bilimsel araştırmalara da müsaade edecek.
1: Peki benzer deniz milli parkları mesela başka yerlerde de ilan ediliyor. Başka ülkelerde ilan ediyor zaten bunlar yani. Bu yeni bir şey değil.
3: Yok tabii ki. Yani Türkiye'de bunu kendi egemenlik haklı sınırları içerisinde... karasuları ve kıta sahanlığı içerisinde bunu gerçekleştiriyor.
4: Yalnız şunu ekleyelim, bu bir egemenlik şey vermiyor. Yani kıta sahanlığı gibi, karasuları gibi, münhasır ekonomik bölge gibi kara devletine bir egemenlik hakkı vermiyor. Sadece ekosistemi koruma, denetleme hakkı veriyor. Yani ekosistemi bozmamak suretiyle yabancı gemiler gelebilir, işte demirleyebilir ama atıklarını atamaz vesaire. Yani kıta sahanlığı, kara suyunda egemenlik hakkı var kara devletinin. Yargılama hakkı var falan. Burada öyle bir hak yok. Burada milli park olaraktan ben burayı koruyorum diyor. Sen bozamazsın diyor.
5: Yani Meis Adası'nın altındaki tabiat varlıklarını Türkiye koruyor.
1: Evet. Ve çevredeki korunmayan her yeri Türkiye koruyacağım diyor. Peki.
6: Oradaki
1: oldukça yani detaylı bir konu.
6: 12 deniz miline kadar sizin hakimiyetinizde olduğu için istediğiniz kararı alabiliyorsunuz.
1: Alabiliyoruz.
6: Yani. Yeter ki doğa koruma kanunu.
1: Kıta sahanlığı üzerinden. Evet. Peki. Oradaki doğayı oldukça koruyor. Fazla konu başını tartışıp konuştuk. Alihan Kuriş'ten İsrail'deki seçimlere, Hürmüz'e, Abraham Lincoln'e ve en son Yunanistan'a kadar. Ben bütün konuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum programa katıldığınız için. Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
7: Halkbank'ın katkılarıyla Adana'nın Ceyhan ilçesi sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Ayranı içeceksin, ondan sonra sodanı içeceksin, yatacaksın.
12: Öncelikle odayı havalandırıyorum. Yani nevresimlerimizi daha çok pamuklu tercih ediyorum.
13: Zamanında uyumak önemli. Yani hani uykunun süresi önemli ama ne zaman yapılacağı da önemli.
14: Gecenin bir vakti tavana bakıp duranlar, yastığını çevirip çevirip uyumaya çalışanlar. Yaz aylarında uyku kalitesi pek çok insanın ortak derdi haline geldi.
11: Çayı fazla içersen uyuyamazsın.
13: Yüksek sıcaklık uyku kalitesini bozan en önemli faktörlerden bir tanesi. O nedenle odanın serin olmasını öneriyoruz yaz aylarında.
15: Yaz aylarında daha kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğumuz değil, uyku öncesi alışkanlıklardan oda sıcaklığına, klima kullanımından beslenme alışkanlıklarına kadar birçok şey önemli. Yapılabilecek küçük değişikliklerle yaz aylarında daha rahat uyuyabilmek mümkün.
13: Göz bandı kullanılmasını ya da kalın perdelerle odanın içerisinde ışığın girmesini engellemek gerekiyor. Yatmadan önce kafanın rahatlatılması, aktif zihinsel aktivitelerin azaltılması, akşam saatlerinde hafif bir egzersiz, yatmadan önce alınacak sıcak bir duş, uyku kalitesini artıracak şeyler arasında sayabiliriz.
14: Peki beslenme alışkanlıklarıyla uyku arasında bir bağlantı var mı?
13: Akşam saatlerinde çay, kahve, kola mümkünse alınmamasını öneriyoruz. Özellikle karpuz gibi, kavun gibi diüretik etkisi yani idrar söküşü etkisi çok yoğun. yoğun olan meyvelerden özellikle akşam saatinde geç saatlerde yatmadan önce yenilmemesini çok fazla öneriyoruz.
15: Sıcak hava, uzayan günler ve değişen günlük rutinler. Yaz aylarıyla birlikte uykuya dalmak da bazen o uykuyu sürdürmekte güçleşebiliyor. Peki yaz aylarında kaliteli ve sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerekiyor?
16: Erken uyumaya özen göster.

0: diyorum.
1: Bol bol stresten uzak duruyoruz ve camı açıyoruz. Günde iki sefer duş alıyoruz.
0: Klima kullanıyoruz. Yani son bir 40 dakika, bir saat kala uykuya kala telefon kullanmıyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Düşünün, milyonlarca Türk kullanıcıdan aylık abonelik ücreti tahsil eden yabancı platformların büyük bölümü ise ticari iletişim geliri beyanında ne yazık ki bulunmuyor.
4: Dijital devler Türkiye'den milyarları topluyor. Ancak RTÜK ihlal yapan platformlara sembolik cezalar kesiyor. Milyarlık gelirlere karşılık toplum ahlakını bozan yayınlara verilen ceza sadece 250 bin lira.
3: Sonuç olarak da bu devasa şirketler Türkiye'den milyarlarca lira gelir elde ederken içerik ihlallerinde maalesef sembolik cezalarla karşı karşıya kalıyorlar.
4: Yıllar önce televizyon için tasarlanan ceza sistemi bugünün milyar dolarlık dijital devlerine uygulanıyor.
3: Mevcut sistem işleyişine baktığımızda yabancı dijital platformlar Türkiye'de ancak 2018 ila 2019 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle denetim kapsamı altına alınabilmiştir. Ne var ki bu platformlara uygulanacak cezalar yıllar önce geleneksel televizyon yayıncılığı için tasarlanmış 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 32. maddesiyle belirlenmektedir.
4: Cezanın hesabında reklam ve ticari iletişim gelirleri gibi kalemler dikkate alınıyor. Oysa dijital platformların gelir modeli geleneksel televizyon kanallarından çok daha farklı.
3: Günümüzdeki dijital platformlarında olduğu gibi ticari iletişim geliri beyanında bulunmayan bu platformlar için ne yazık ki işlevsiz kalıyor. Ceza yalnızca küçük ve sabit bir tutara dönüşmüş oluyor.
4: Dikkat çeken asıl nokta reklam vermeyen platformlara kesilen cezalar. RTÜK'ün son kararlarıyla dijital platformlara kesilen toplam idari para cezası 3 milyon 400 bin lirayı buldu. Her birine uygulanan idari para cezası yalnızca 250 bin lira. Bu platformlar reklam vermediği için ceza hesabı farklı bir sistem üzerinden yapılıyor. Mevcut uygulamaya göre reklam yayınlanmayan platform ve içerik sağlayıcılarına uygulanan cezalar her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.
3: Çocuk istismarı, müstehcenlik, pedofili, aile içi ensest ilişkiler ve şiddete özendiren içerikler gibi ağır ihlallerde bile bu tablo ne yazık ki değişmiyor. Yaptırımın büyüklüğünü belirleyen ihlalin ne kadar ciddi olduğundan ziyade platformun ne kadarlık bir geliri beyan ettiği oluyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan içerik seçiminde tam editoryal kontrole sahip bu platformların böyle bir boşluktan neredeyse cezasız çıkması ne hukuken ne de vicdanen savunulabilir bir tablodur.
4: Peki çözüm ne?
3: Yasanın güncellenmesi artık şart ve elzem. Zamanını doldurması açık net bir şekilde ortada. Bu anlaşılır. Fakat kanunun revize edilmemesi ülkemizin ve yerli milli Türk medyasının geleceği adına ciddi bir problemdir.
4: Peki yasada nasıl bir değişiklik gerekiyor?
3: Platformların Türkiye'den elde ettiği abonelik gelirleri dahil tüm gelirler artık hesaba katılmalıdır. Bakın Avrupa Birliği bu yöntemi çoktan benimsemiş. Dijital platformları ciro üzerinden hesaplanan ölçeklenebilir yaptırımlara tabi tutuyor ki İngiliz Denetim ve Yayın Kuruluşu Ofcom'da bundan sonraki süreçte dijital platformların da tıpkı bu noktada televizyon gibi denetleneceğini söylemiştir.
5: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2 gösterecek. Bugün de hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Aslında oldukça yoğun bir gündemi geride bırakıyoruz. Ama en önemlilerinden biriyle başlayacağız. Bundan 27 yıl önce yaşanan ve geride bıraktığımız gün o acıların tazelendiği 17 Ağustos depremiyle Marmara bölgesinde saatler 03.02'yi gösterdiğinde yani 3'ü 2 geçe maalesef ki 6 Şubat'tan öncesine kadar asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz o büyük deprem yaşanmıştı. 7,4'lük sarsıntı neredeyse tüm Marmara bölgesini etkiledi. maalesef hayatını kaybeden

0: Ner vardı. İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli başta olmak üzere. Tabii acılar hala taze. Çünkü çok ağır kayıplar vermiştik. O depremin ardından bir şekilde yaralar da sarıldı. Ama dedik ya, kaybedilenler unutulmadı.
1: Saatler gece 3'ü 2 geçe durdu. Takvimlerse tam 27 yıl ilerledi. Ama 17 Ağustos'un bıraktığı acı hafızalardan hiç silinmedi.
2: Hiç çıkmadı ki aklımızdan, aynı biz her gün o olayı yaşıyoruz zaten.
1: 17 Ağustos 1999'da Marmara Türkiye'nin en karanlık gecelerinden birine uyandı. Merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye içinde binlerce evi yerle bir etti.
3: Her şeyi canlı gördüm ya, çok bayağı bir etki kaldı bizde.
1: Kocaeli'den Yalova'ya, Sakarya'dan İstanbul'a, Marmara'nın dört bir yanında aynı manzara vardı. Enkaz, çaresizlik ve gözyaşı. Binlerce insan o gece hayatını kaybetti. Yıkılan binaların önünde günlerce bir ses, bir nefes beklendi.
4: Enkaz başında bekleyenlere, ses çıkaramayanları görmüş olmak bizim için artık hayatın bittiği gündü.
1: Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da 17 Ağustos'ta kaybedilenler unutulmadı.
5: Depremle, selle, afetlerle bizleri imtihan etme ya Rahman Rahim.
1: Kavaklı sahilinde buluşanlar hayatını kaybedenler için dualar etti, denize karanfiller bıraktı.
3: Hem depremin yıkıcılığını ve ona karşı tedbir alma gerekliliğini öğrendik, unutmuyoruz. Bir yandan da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz.
1: Takvim yaprakları değişti ama felaketin yaşandığı gecede yitip giden insanlarımızın yeri hiç dolmadı.
6: Umarım bir daha yaşanmaz, ülkemiz böyle şeyler görmez.
0: Gerek 17 Ağustos'ta gerek 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Şimdi bu yaşananlar bize tabii ders olmalı, olmalıydı. Çünkü o ağır kayıpların yaşandığı, büyük yıkımların yaşandığı o binalarda asıl sorunlar neydi? Bina stokları, binaların sağlamlık durumu vesaire vesaire. Hepsini tecrübe ettik acı bir şekilde. Genellikle en ufak bir sarsıntı olduğunda da konuklarımız yayınlarımıza katılıyor ve kentsel dönüşümün önemine ısrarla değiniyorlar. Ama maalesef ki hala bu konuda aceleci davranmayanlar var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bazı noktalarda bu manzarayı ekranlarınıza getirmiştik. Kentsel dönüşüme girecek, bekliyor, boşta bekliyor. Bina kimse yıkmadan kendiliğinden yıkılıyordu. Acı kayıpların önüne neyse ki şans eseri geçiyorduk. Ama İstanbul'da böyle bir kanayan yara var. Hala yıkılması gereken, kentsel dönüşüme girmesi gereken, acil dönüşmesi gereken maalesef binlerce bina var.
7: Demirler burada dökülüyor, baksana belli zaten. Baksana.
8: Bina sakat. Olası yani 5 üstü bir depremde bu bina iner.
1: Binlerce bina yıkıldı, binlercesi de yıkılmayı bekliyor ve aralarında her an çökme riski bulunanlar da var.
9: Bu binaların hızlı bir şekilde dönüştürülmesi ülkemizin, özellikle İstanbul'un güvenliği açısından çok elzemdir.
1: Mega kentin dönüşümü için hükümet büyük bir seferberlik başlattı. Malikler arasındaki anlaşmazlıkları aşmak için de düzenlemeler yapıldı. Önemli yol alındı. Ancak bina sakinleri arasındaki uzlaşmazlıklar yüzünden resmi sürecin başlayamadığı adresler de var. Fatih'teki Yonca Apartmanı da onlardan biri.
10: Bunlar kabul ediyor, kabul ediyor onlar.
11: Bir dakika, kabul ediyor da ben duyuyor mu duymuyorum, sen sadece ama biliyorsun.
8: Bina sakinlerinin yarısından fazlası yani yapılmasını istiyor. Bir iki tanesi böyle uzun zamandır şeye yanaşmıyor, kentsel dönüşüme.
12: Oldukça yıpranmış, oldukça yaşlanmış bir bina. Bu bina tam 63 yaşında ve her kolonu çatlamış durumda.
7: Kira bedelinden korkuyorlar yani, çıkmak için yani. Uyardım millete, söyledim, hepsini gelip gösterdim daireyi.
12: Bu binada 5 dakika bile durmak aslında yürek ister. Ne tarafa dokunsak elimizde kalıyor.
7: kolona ses geliyor diye çıktım dedi.

0: Yani gitti başkerde oturuyor yani.
1: Korkmuş.
0: Korkudan yani.
1: Binada 11 daire var. 6 aile çoktan binayı terk etmiş durumda. İşte bu dairede yaşayan kiracıysa bir gece kolonlardan gelen sesler nedeniyle aniden evini boşalttı.
2: Kimi deprem gerçeğini göz ardı ediyor, kimi metrekare hesabı yüzünden hayatını riske atıyor.
3: Daha dün telefonda okudum. Adamın dairesinden çalmışlar. 80 metrekaresine 60 metre yer vermişler. Ben niye öyle vereyim? Metrekaresim kayıp olmasın diyorum.
0: Konut aldıracağım ki gelsinler mecbur buraya.
3: Şimdi konut aldırmadan tekrar sen bir toplantı düzenliyorum de herkes gelsin.
0: Ama en geliyorsun. Azından,
3: bak geleceğim tabii. Yarıdan fazlasını bir topla.
4: Vatandaşlarımızın yarısı bizden desteğinden faydalanmış için özellikle 2026 yılının içerisinde karot alıp binalarının riskli yapı ilan ettirilmesinin sonuçlandırılması mutlaka gerekmektedir.
5: Türkiye'nin gerek iç cephede gerekse dış cephede atmış olduğu adımlar tüm dünyanın da yakından takip ettiği en önemli başlıklar arasında. Şimdi bu konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın özellikle yapacağı açıklamalar da tüm dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Geride bıraktığımız hafta sonunda El Cezire kanalına önemli açıklamalar yaptı. Yayınlanan bölümünde özellikle F-35'ler konusu, yine Mekke anlaşması ve dış politikada atılan diğer önemli başlıklar vardı. Ama en önemli başlıklardan birisi şüphesiz ki Suriye'ydi.
6: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
2: Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek adım bu imzalarla geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imza koyduğu anlaşmayla 3 ülkeden birine yönelik saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anlaşmayı Katar televizyonu El Cezire'ye değerlendirdi. Dünyaya net bir barış mesajı verildiğini söyledi.
7: Temennimiz odur ki
8: Türkiye barıştan yana tavır koyan bir ülke olarak Mekke'nin seçilmiş olması barış için önemli bir adım olmuştur. İran ile ABD arasındaki süreçte barışın taraftarları olarak bizler sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık. Bundan sonraki süreçte de barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
2: Mekke ortak savunma anlaşması dünyanın da yakın takibinde. ABD Başkanı Donald Trump 3 ülkenin liderini tebrik ederek adımı cesur ve inanılmaz olarak nitelendirdi. İşte bu kritik dönemde gözler askeri projelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için Trump'a açık bir mesaj gönderdi. Verilen sözleri hatırlattı.
7: Bundan sonraki süreçte
8: şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
2: Röportajında Ankara-Washington hattında İsrail'in hiçbir şekilde masada olamayacağını vurgulayan Erdoğan, Gazze'deki insani krize karşı Türkiye'nin tavrının kırmızı çizgi olduğunu yineledi.
8: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
2: Röportajda Türkiye'nin yarım asrı aşan Avrupa Birliği üyelik süreci de soruldu.
7: Şu anda bir defa
8: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Röportajın en çarpıcı başlıklarından biri ise Suriye ile ilişkilerdi. Ankara-Şam hattında yeni bir dönemin ipuçlarını veren Erdoğan, en kısa sürede Şam'a gideceğini açıkladı.
7: Gerek Suriye'de.
8: Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
5: Terörsüz Türkiye süreci. Malum bu sürecin en önemli mimarlarından birisi MHP lideri Devlet Bahçeli. Muhalefetin de yoğun katılım gösterdiği, hatta destek verdiği oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi bu konuyla ilgili artık hukuki yol haritası netleşmiş oldu.

0: Ama hala bu konuyu farklı yorumlayanlar var. Bir şekilde art niyet ile bu konuya yaklaşanlar var ve provokasyona çevirmek isteyenler var. Malum işte MHP lideri bu konulara değindi geride bıraktığımız gün yapmış olduğu açıklamalarda. Gizli bir pazarlık söz konusu değil ifadesinde altını çizdi.
1: Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.
2: 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tarihi çağrısıyla başlamıştı süreç. Gelinen aşamada terörsüz Türkiye sürecinin hukuki yol haritasını oluşturan çerçeve yasa meclisten geçti. Bahçeli üzerine basa basa düzenleme af değil dedi. Bundan sonra atılacak adımlar içinse PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesinin ön şart olduğu hatırlatmasını yaptı. Devlet Bahçeli gelinen aşamayı Türk Gün gazetesine değerlendirdi. Terörsüz Türkiye milletin eseri olacak vurgusunda bulundu. Meclisten geçen kanun için mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir dedi. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla kesinleşmiş mahkumiyetlerin hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacağını belirtti. Terör yanlıları da kaybedecek diyen Bahçeli, süreçte gizli kapaklı bir pazarlık yapılmadığının da altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir diye de ekledi. Açıklamasına ne yaptığımızı biliyoruz diyerek devam eden Bahçeli, süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız sözleriyle provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, tarihi sürece katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeyi de unutmadı.
0: Tam da bu konuyla ilgili MHP liderinin açıklamalarını ekranlarınıza getirmişken bir son dakika gelişmesiyle bu çerçeve yasanın resmi gazetede Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandığını da hemen hatırlatmış olalım. Ve konuya dair Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tekrar ifade edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen ve ardından Başkan Erdoğan'ın onayına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Konuya dair tabii ki resmi gazetede pek çok önemli başlık yer alıyor ki o kanun maddelerini geçtiğimiz günlerde de detaylandırmıştık. Bir kez daha ifade edelim. PKK-KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumları kapsıyor bu çerçeve yasa. Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kanun tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar, erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi, mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi, takip, koordinasyon, uygulama konuları, silah ve malzeme teslimi ve görev ve sorumluluklara dair tüm 12 madde işte resmi gazetede yayımlanarak artık yürürlüğe girdi. Başkan Erdoğan ne dedi? Hemen ona da bakalım. Gazi Meclisimizin tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum dedi Başkan Erdoğan. Ayrıca başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz...

0: olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı Başkan Erdoğan. Bir kez daha ifade edelim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen 12 maddelik o çerçeve yasa, ki resmi adıyla da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinden bahsediyoruz. Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu ve onun da imzasıyla geride bıraktığımız dakikalarda bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Detaylarını yine önümüzdeki dakikalarda paylaşacağız. İşte o 12 maddenin tüm detaylarını da resmi gazeteden ulaşabilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım. Önemli bir gelişmeydi. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği önemli bir süreçti ki biraz önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Provokasyonlara dikkat edilmeli konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bizler de yine konuyla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir yanda terörsüz Türkiye süreci, diğer yanda terörsüz Türkiye ile birlikte artık o ülkelerde de adımlarını beklediğimiz terörsüz bölge süreci, Mekke Anlaşması ve derken şimdi de Mavi Vatan'la ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Deniz koruma alanlarını uluslararası hukuka uygun olarak genişletti Türkiye. Nerede? Özellikle Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile tam da bu bölgede Türkiye iki alanı deniz parkı olarak belirledi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden de bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bu açıklama da, bu atılan adım da aslında Yunanistan tarafından panikle karşılandı ama önce olayın detayına bakalım.
1: Türkiye, Yunanistan'ın bu tek tarafta olarak çevre koruma alanları oluşturma hamlesine karşı adım attı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden konuyla ilgili değerlendirme geldi.
2: Resmileşen iki deniz milli parkıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'da koruduğu deniz alanları uluslararası hukuka uygun olarak genişlemekte ve Türkiye, çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkmaktadır. Bunlar yapılırken seyir-i sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
1: Bakanlık bu gelişmenin Yunanistan'ın geçen yıl ilan ettiği parklar konusuyla bir bağlantısı var mı sorusuna da yanıt verdi.
2: Yunanistan'ın 2025 yılında ilan ettiği deniz parklarının aidiyeti uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsü dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı Dışişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihlerinde açıklanmıştı.
1: Bakanlık Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir süreç olduğunun altını çizdi. Öte yandan Ankara'nın bu hamlesi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarını hukuken tescilleyen bir adım olarak kayda geçti. Bakanlık kaynakları parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumludurlar dedi ve bir mesaj daha verdi.
2: Her iki deniz milli parkının ilan edilmesi Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesinde deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır.
0: İlerleyen dakikalarda özellikle Türkiye'nin atmış olduğu bu adımların hem Yunanistan'da hem İsrail'de hem de dünyada nasıl yankı bulduğunu da yakından takip edeceğiz, detaylandıracağız. Şimdi bir diğer önemli gündem başlığı tabii ki Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve İran ne yapacak kimse bilmiyor. Çünkü her iki taraftan yapılan açıklamalara da baktığımızda aslında kimse ikna da olmuyor, kimseyi ikna da edemiyorlar. Çünkü benzer açıklamalar, benzer tehditler, ortada peki bir anlaşma var mı? İddialarda, haber metinlerinde var ama gerçekte hala restleşme devam ediyor.

0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump bu sert çıkışı Fox News muhabiri Trey Yinks'te verdiği röportajda yaptı.
1: Trump Umman'ı devreye girmesi durumunda hepsini bombalayacağız mesajını verdi.
0: Washington'ın mesajı sadece Umman'a yönelik değil. Trump İran'a karşı deniz ablukasının ve ekonomik baskının süreceğini söyledi. Tahran'ın iyi bir poker oyuncusu gibi elindeki kartları gizlemeye çalıştığını savunan Trump, İran'ın giderek artan bir baskı altında olduğunu öne sürdü.
1: Trump İran'ın teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak bunun için belirlenmiş bir son tarih yok. Acele etmiyorum diyor.
0: Trump ayrıca İran devrim muhafızlarıyla doğrudan gizli iletişim kanalları bulunduğunu iddia etti. İran tarafındaysa bu iddiaya sert tepki var. Devrim muhafızları Washington'la herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Trump'ın sözlerini yalan olarak niteleyen Tahran, bu iddiaların savaştaki yenilgi ve umutsuzluktan doğduğunu savundu. Tahran'ın asıl mesajı ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili savunma pozisyonundan çıkıp daha saldırgan bir stratejiye geçme kararı aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin deniz ablukasını süresiz olarak sürdürmesini beklemeyeceğini bildirdi. Diplomasinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandıracakları mesajını verdi. İki tarafında bir süredir gözü Hürmüz'de. İran ve Umman, Boğaz'da gemi trafiğinin güvenli biçimde sürdürülmesi için görüşüyor. Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi de bu diplomatik trafiğin tam merkezinde.
1: Trump, Umman'ın önlerine çıkması halinde sert bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
0: Gerilimin bir diğer cephesi ise diplomasi. İran yeniden müzakere masasına dönülmesi halinde görüşmelerin İslamabad Anlaşması temelinde yürütüleceğini açıkladı. Ancak sahada ve masada mesajlar giderek sertleşiyor. Bir tarafta Washington'ın Umman'a yönelik bombalama tehdidi, diğer tarafta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırma uyarısı. Diplomasi için temaslar sürse de Trump'ın son çıkışı Hürmüz'deki gerilimi yeniden tehlikeli bir noktaya taşıdı.
2: Ve muhalefet cephesi, özellikle hem Yeni Parti hem de CHP saflarında sular durulmuyor. Özetle bunu söyleyebiliriz. Malum partiler arasında üye geçişleri, işte belediye geçişleri, meclis üyesi geçişleri vesaire durumu söz konusu. Şimdi Özgür Özel ve ekibinin 1,5 milyon CHP üyesini yeni parti saflarına katmak için harekete geçtiği konuşuluyor. Ama konuşulan sadece bu da değil. Çünkü bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olası bir kurultayda yeni particilerin CHP için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.
3: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
5: Muhalefette şimdi de üye savaşının fitili ateşlendi. Yeni CHP biziz algısını güçlendirmek isteyen Özgür Özel ve ekibi rotayı CHP'nin üye tabanına çevirdi. Hedef tam 1,5 milyon üyeyi yeni parti saflarına katmak. Yeni partide gözler Ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayında. İddiaya göre parti yönetimi o kurultayı sadece bir ilk buluşma değil, adeta siyasi bir gövde gösterisine dönüştürmek istiyor. Hedefse kurultay salonuna girmeden önce CHP'nin üye sayısını geride bırakıp muhalefet tabanındaki ağırlığı arttırmak. İddiaya göre Özgür Özel il ve ilçe teşkilatlarına kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim talimatı gönderdi. Yeni partili yerel siyasetçiler de CHP'de istifaları hızlandırmak ve yeni partiye katılımı arttırmak için sahada yoğun bir üye mesaisine başladı.
3: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
4: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yeni partide daha yolun başında hizmet tartışması da patlak verdi. Manisa'da aynı partili iki belediye başkanı sosyal medyada karşı karşıya geldi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, ilçesinin büyük şehirden hak ettiği yatırımı alamadığını savundu. Üstelik

0: Tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz.
1: Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de kulisler hareketli.
2: Bu yönetici arkadaşlar da anlamakta biraz zorluk çekiyorum bir kısmını. Ben mesela Ekrem Bey'e istifa etme şansı vermezdim.
3: Son günlerde en çok konuştuğumuz soruşturmalardan birisi de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik o operasyon şüphesi. İddialar çok ciddi. Şimdi ele geçirilen bazı malzemeler vardı, silahlar. Onların ne olduğu belki de ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Sonra gizli kasalarda ele geçirilen altınlar vardı. Böyle küçük miktardaki altınlardan bahsetmiyoruz. Tam 200 kilogram altından bahsediyoruz. Kendisine soruldu bu. Kendisi dedi ki bunlar dedi benim düğün takılarım dedi. Aile birikimimiz dedi. Böyle mütevazı bir şekilde bunları savundu. İddianamede yine girecektir şüphesiz ki ama pek çok kişi var. Kendisine soruldu. Tespitler yapılmış. Onları da tanımıyorum dedi. Ama bunun dışında çarpıcı bir konu daha var gündemde olan. Ortaya çıkan bilgilerden birisi. O da Alihan Kuriş suç örgütünün de FETÖ'nün Baylok uygulaması benzeri gizli bir haberleşme programı kullanması.
2: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklamayla nitelikli dolandırıcılık suçlamalarından tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Evindeki kasada bulunan 27,5 milyon liralık altınlar için düğün takısı ve aile birikimi dedi. Aylık gelirinin ise 380 bin lira olduğunu beyan etti. Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar var. İfadesinde yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kuriş, kendisinin dedesi Süleyman Hilmi Tunahan'ın varisi ve temsilcisi olduğunu söyledi. Kimseye emir ve talimat vermediğini belirtti. Kuriş suç örgütünün Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedinse gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat olduğunu savundu. Kuriş'in ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise telefonu. Kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını belirten Kuriş, iletişim için ofis hattını, zaman zaman da aile fertlerinin telefonlarını kullandığını belirtti. Kuriş suç örgütünün FETÖ terör örgütünün kullandığı Baylok uygulamasına benzer Glopper isimli uygulamayı kullandığı ortaya çıktı.
4: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. İnanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.
1: Soruşturma dosyasına firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu iddia edilen 200 kilogramlık külçe altınlar da girdi. Derinleşen soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnanç suç faaliyetlerinin kalkanı olamaz diyen bakan, devletin bir yandan suç teşkil eden eylemlerle mücadelesini, diğer yandan inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusundaki hassasiyetini aynı kararlılıkla sürdüreceği mesajını verdi. Soruşturmaya dair çarpıcı bir açıklama da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
4: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
3: Konuşulan bir isim daha var. Emekli amiral unvanını kullanıyor kendisi. Türker Ertürk. Aslında geçtiğimiz aylarda, yıllarda da kendisinin bazı tepki çeken açıklamaları vardı ama sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Peki ne demişti? Hemen detaylarına bakalım orada.
5: Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
6: Emekli Tu Amiral Türker Ertürk halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video

0: içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçmiş, Ertürk hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ertürk, mahkemede savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Söz konusu videoların bazılarının yaklaşık 3, bazılarının ise 11 yıl önce yapılan yayınlara ait olduğunu söyledi. Ertürk, sözlerinin siyasi değerlendirme kapsamında olduğunu savundu. Sosyal medyada yeniden paylaşılan içeriklerin manipülatif biçimde gündeme getirildiğini öne sürdü. Söz konusu cümlelerin suç unsuru taşımadığını belirten Ertürk, demokratik haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ertürk'ün avukatı da soruşturma kapsamında suçun unsurlarının oluşmadığını savundu. Ertürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme tutuklama kararı verdi. Ertürk cezaevine gönderildi.
1: Bugün ülkemiz ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelerin için karşıyız biz? Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
0: Türker Ertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
2: Ben bir kere Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam asla almam. Zorla arası istifa ederim.
0: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'ya hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
1: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
0: Ertürk'ün terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
3: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
4: Şimdi Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında bir olay yaşanmıştı. Pek çok kişinin tepkisini çekmişti. 4 yaşındaki Göktuğ. Onun üzerinde Fenerbahçe forması vardı. Ama buna birisi katlanamamıştı. Yine seyircilerden birisi. Ve adeta 4 yaşındaki çocuk için gerekçesi her ne olursa olsun bir eşkıyalık yapmış, olay çıkarmıştı. Şimdi o maganda ev hapsi cezası aldı. Ama görüntülerde minik Göktuğ'la birlikte onu o karmaşadan kurtaran bir de komiser yardımcısı vardı. Uğur Yurduseven. Bakın o anları, neler yaşandığını nasıl anlattı.
5: Stat içerisinde bir karışıklık olduğunu gördüm. Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
6: Maça gitmenin heyecanı yerini korkuya bırakmıştı. Neyse ki yanında o polis vardı.
5: Babasına döndüm. Çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
6: Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçının sonucundan çok tribünde yaşanan olaylar konuşuldu. Babasıyla birlikte maça giden Göktuğ'un üzerindeki sarı lacivert formaya tahammül edemeyen tribün eşkıyaları olay çıkardı. O esnada stadda görevli olan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven duruma müdahale etti.
5: Arkada küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm. Babasına döndüm, çocuğu bana ver dedim.
6: Yurduseven yaşananları anlattı.
5: Bu küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda, sorduğunda bana, seni polis yapacağım dedim. Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana... Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Mutlu oldu, çok mutlu oldu.
4: Malum ekspertizler özellikle son dönemde bir hayli gündem oldular. Şimdi de ikinci el araç satışlarında ya da alımlarında yaşanan bazı skandallarla gündemdeler. Tabii ki işini etik kurallara göre ahlaklı bir şekilde yapanlara saygımız sonsuz. Ama bazıları var ki özellikle ya alıcı ya satıcı tarafında eğer tanıdıksa

0: pek çok hilelere başvurabiliyorlar. Hasarı gizliyorlar ya da hasarlı gösterebiliyorlar. Kilometre oyunları oynayabiliyorlar. İşte bunun için alıcı ya da satıcıysanız özellikle de tanıdık ekspertiz oyunlarına düşmemek gerekiyor. Nedenine bakalım.
1: Boyalı arabayı boyasız satıyorlar.
2: İkinci el araç satışında güvenli liman, ekspertizler, ancak güvenilmez olanları da yok değil. Kusur gizleyip alıcıyı mağdur ediyorlar.
3: Genel olarak herkese güvenemiyoruz.
2: Şimdi ise o sahtekarlık listesine eşi görülmemiş bir yöntem daha eklendi.
4: Araçta olmayan kusurları var olarak gösteriyor.
2: Alıcıyla anlaştınız, aracınızı satmak için ekspertize geldiniz. Ancak muayene sonrası aracınızda hiç bilmediğiniz kusurlarla karşı karşıya kaldınız. İşte tam da bu noktada çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü aslında perde arkasında alıcıyla ekspertiz gizli bir anlaşma yapmış olabilir.
1: Düzgün araba alıyorsun ama ekstra bir şeyler çıktığını duyuyorsun.
4: Satan kişiler aracı merdiven altı ekspertizlerle işbirliği yaparak, araçta kusur göstererek alıcıdan bu arabayı alıyorlardı. Şimdi tam tersi.
2: Uyarının muhatabı önceden alıcılardı. Ancak işin rengi değişti. Aracı ederinden ucuza sahip olmak isteyen kötü niyetli alıcılar komisyon karşılığı ekspertizle önceden işbirliği yapmaya başladı.
4: Şu kısmında lokal boya var. Arabayı alan kişi işbirliği yaptığı zaman aracın tam boyalı gösteriyor. Alıcı satıcıdan indirim istiyor.
5: Duymuş muydunuz daha önce hiç? Alıcılar ekspertizle anlaşıp kusursuz arabaya kusur yazdı.
6: Tabii ki de. Lokal boyalı, komple boyalı deyip fiyat düşürme vesairesinde böyle sorunları çok yaşadık.
2: Dahası hatasız aracı kaçırmak istemeyen sözde uzmanlar kusuru arttırıp düşük teklifle aracı almaya çalışıyor.
4: Bahçeşehir'de bu. Bir ekspertiz aracın kusuru varmış gibi gösterip kendini almaya çalışmış. Satıcıya teklifte bulmuş. Bu fiyata ben alabilirim verirseniz diye.
2: Hal böyle olunca araç alırken de satarken de mağdur olmak mümkün. Peki sahtekarla maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor?
6: Araba satarken abi benim tanıdığım bir yer var, oraya gidelim. O zaman ben de şunu diyorum, ne senin tanıdığın ne benim tanıdığım.
4: Alıcıya mı güveneceksin, satıcıya mı güveneceksin? Araştırarak ekspertize gitmek lazım.
0: Vatandaşımız en doğrusunu söylemiş. Ne senin tanıdığın ne benim tanıdığım diye belki de en sağlıklı çözüm bu olacaktır. Ve artık haber bültenlerinin sosyal medya paylaşımlarının vazgeçilmezi haline gelen trafik kavgaları.
7: Alkollü sürücü motosikletliye çarptı. Bu da yetmedi, saldırdı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan.
8: Bada uçtuma, şuraya bak. Abi gözünü seveyim, birini gönder, bu sağlık ekibine de saldırıyor bak. Sarhoş diyorum, beni ezdi diyorum ters yönden gelip.
7: Bir otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücüyle motosikletli arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi.
8: Ne yapacaksın dayıya mı iş yaptın? Sakin, sakin. Sarhoş.
7: Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
8: Bu vurdu üzerime, sürdü, buraya düştü.
7: Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 3,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu görüntüler de Esenyurt'ta kayda geçti. Tek şeritli yolda iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma alevlendi. O sırada bir kişi araçtan indi. Öfkeden gözü dönen adam kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi.
9: Tamam, tamam, çok güzel. Tamam. Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasını. Hadi bakayım.
7: Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
9: Hadi hadi, plaka vardı da hadi. Tamam, aldım aldım. Çık oradan bir. Ya çık abicim oradan, çık çık. Tamam çık abi oradan bir sen bir.
7: Burası da yine Esenyurt. Bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilere saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek suçlarından toplam 360 bin lira ceza kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı.
0: Şimdi Şimdi dikkat çeken bir görüntüyle devam edeceğiz. Buna en çok ev hanımları sevinecektir. Geçtiğimiz günlerde artık sahalarda da görebileceğimizi öğrendik robotları. Şimdi de yapay zeka destekli ev robotları artık sahneye çıkmaya başladı. Şimdi görüntüler Çin'de kaydedildi. Ürettiği yapay zeka destekli ev robotları için bir deneyim merkezi açtı Çin devleti. Shandong'da açılan bu merkez insanlara robotları deneyimleme fırsatı da sunuyor. Şimdi yapay zekalı bu robotlardan biri ziyaretçilerin şüphesiz en çok gözdesi oldu. Çünkü bu robot renkleri ve malzemeleri tanımlayabiliyor, çamaşırları makineden alabiliyor ve tüm yıkama, kurutma döngüsünü kendi başına tanımlayabiliyor. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Zemin temizliği yapan bir temizlik robotu, yine bir yemek pişirme robotu da ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda. Hemen herkes yakın zamanda bu robotların da piyasaya çıkmasını bekliyor şüphesiz. Şimdi devam edelim. Bazen arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla, sosyal ya da hayatımızdaki arkadaşlarımızla şakalaşabiliyoruz. Ve şakalaşırken ağzımızdan çıkan kelimeler kırıcı olabiliyor, hakaret sayılabiliyor. Bunu her ne kadar biz böyle düşünmesek de en azından mahkeme böyle söylüyor. Peki hangi kelimeleri bundan sonra arkadaşımıza, eşimize, dostumuza ya da tanımadığımız birisine karşı kullanırken dikkat etmeliyiz? Bir de ona bakalım.
10: Ben genelde hani arkadaşlarım arasında şakalaşırken falan bu tarz sözcükleri çok kullanıyoruz birbirimiz ama genelde sempatiklik olarak bunlar.
11: Yani üçkağıtçı kullanırım. Yani ayyaş kelimesi belki olmayabilir.
12: Şaka yaptım demek kurtarmıyor. Bazı kelimeler Yargıtay'a göre hakaret sayılıyor.
13: Yaparım, sık sık yaparım.
14: Artık şaka yapmak Yargıtay'a göre sizleri kurtarmıyor. Bazı kelimelerde eşek, hıyar, dana gibi kullanımlara Yargıtay yasak getirdi.
13: Oo, hayırlı olsun hocam. Bilgimiz yoktu.
12: Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına girmiyor. Ancak yine de bazı kelimeler var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil ediyor. O kelimelerden bazıları ise köpek adam, lanet karı, senin akli dengen yok, yobaz, pis gavur, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı eşek, dana.
11: Üçkağıtçı diye kullanıyorum ben. Bazı arkadaşlara öyle kaydettim mesela.
15: Mesela eşek kullanıyorum ama ben bunu sevgi sözcüğü olarak kullanıyorum. Artık o dilimize yerleştiği için sanki bu sempatik bir şeymiş gibi bizim aramızda olan iletişimde böyle oluyor.
13: Şaka adı üzerinde şaka yani. Kıyarın ne sıkıntı olacak ki?
12: Bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
16: Kullananları duyuyorum ama bence bir problem yok yani, ama problem kendine problem olanlar için tabii ki problem ama benim için önemli değil.
0: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Aslında son günlerin en çok konuşulan konularından birisi Türkiye'nin özellikle atmış olduğu gerek siyasi gerekse diplomatik adımlardı. Bu kapsamda Donald Trump'ın da geride bıraktığımız gün yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. İletişim Başkanlığı da bu görüşmeye dair bir mesaj yayınladı. Hemen onu da paylaşalım. Liderler görüşmede Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti deniliyor İletişim Başkanı'nın yayınladığı mesajda. Ve Başkan Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Bir kez daha ifade edelim, önemli bir görüşme. Başkan Erdoğan'la Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı ve o görüşmede hem Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, hem İran konusuyla ilgili arabuluculuk süreci, ayrıca Mekke Paktı ve Gazze'deki barış süreci ele alındı. Görüşmenin detaylarını yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından da takip edeceğiz. Oradan yapılacak açıklamaları da sıcağı sıcağına birazdan ilk açıklamayla karşımızda olacak İrfan Sapmaz detaylarla. Konuklarımız da bizlerle birlikte, hemen kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyorum. Doktor Cihan Günyel, hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk Tahir Bey.
0: Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve ilerleyen dakikalarda Türkiye'nin konuştuğu önemli yargı konularıyla ilgili, soruşturma konularıyla ilgili önemli detaylar paylaşmak üzere haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizlerle. Kadir, hoş geldin.
20: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle bu görüşmeyi sıcağı sıcağına konuklarımızdan değerlendirmelerini isteyeceğim. Şebnem Hanım, aslında bekliyorduk sanki böyle bir görüşmeyi. Çünkü ardı ardına atılan önemli adımlar vardı. Trump'ın geride bıraktığımız gün yaptığı dikkat çeken açıklamalar vardı. Neler söylemek istersiniz?
17: Evet, doğru söylüyorsunuz. Hem Mekke Anlaşması'nın aslında sonrasında Amerikan Başkanı'yla bir iletişim bekliyorduk. Ama öte yandan biliyorsunuz İran'la Amerika arasındaki 60 günlük mutabakat da sona erdi. Hoş, o 60 gün içerisinde neler yaşandı, neler ve sonuç itibariyle hani 60 gün için verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi ama bölge için önemli gelişmeler. Yani bugün itibariyle bu süreçte neler yaşanacak elbette soru işareti. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sizin aktardığınız ifadelerinde öne çıkan bir şey var. Son dönemde adım adım İsrail'in Gazze'ye yönelik illegal davranışlarında artış var. Yani biz bir klasik İsrail davranışı görüyoruz. Farklı farklı gündemler dünyada, bölgede devam ederken orayı kaşımaya başladılar. Ve küçük küçük adımlarla başladıkları için, küçük küçük dediğimiz bu arada sürekli insan ölüyor yani. Hani İsrail'in soykırımına oranla küçük diyelim de hani doğru olsun. Sürekli ölümlerin olduğu saldırılar ve Gazze'deki o gerçekten acı verici durum devam ediyor. Bir yandan bir masa kuruldu malum ateşkesle beraber Gazze özelinde ama o süreç yürümüyor. Siyasi anlamda hiçbir devamlılık yok. İsrail'de özellikle seçimde yaklaşırken Netanyahu'nun nasıl bir propaganda yürüteceğini tahmin ediyoruz. İşte özellikle bölge ülkelerini, Türkiye'yi de hedef alarak yaptıkları açıklamalar belli. Ama bir düşmanı tek başına, yani düşmanlaştırdıkları kişi tek başına yeterli değil. Onların şeytanlaştırmak durumunda oldukları, yani kendi toplumları için Gazze'si var, İran'ı var, Lübnan'ı var vesaire var. Ve o savaş Netanyahu'nun aslında kendisini kazanmak için olmazsa olmazı olarak gördüğü bir şey. Benim en büyük endişelerimden bir tanesi seçime doğru anketlerin durumuna göre Netanyahu maalesef Gazze'de tekrar soykırım hareketini başlatabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki mesajları çok önemli. Hiç kimse dikkat çekmezken yine o dikkat çekiyor ve uluslararası gündeme bunu yazıyor. Bu çok önemli.
0: Şimdi Netanyahu ya birazdan özellikle değineceğiz. Sadece kendi kaderi için, kendi sonu için bazı girişimlerde bulunuyor ama bölgesel meselelere baktığımızda bunların hepsi İsrail yüzünden ortaya çıkan, geneline baktığımızda İsrail nedeniyle ortaya çıkan meselelerken bunun çözümü için İsrail'de ortada yok. Yani şu anda İran'ın gündeminde bile İsrail yok. Ama diğer yandan işte gerek bölgedeki krizlerin sona erdirilmesi, gerekse Gazze'deki soykırımın sona ermesi, bu tür adımlar için Türkiye devrede ve Amerika Birleşik Devletleri de bu anlamda İsrail haricindeki pek çok kişiyle görüşüyor ve diyalog kuruyor. O nedenle birazdan İrfan'dan da o son dakika gelişmesini Donald Trump cephesinden bir açıklama olduğunda dinleyeceğim ama hemen Tolga Hocam sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Suudi Arabistan'da imzalanan Mekke Paktı, Gazze konusu ve diğer gelişmeler

0: bu ikili görüşmeyi herhalde daha önemli kılıyor değil mi?
1: Tabii. Yani şimdi biz bu Mekke anlaşmasıyla birlikte çok fazla şey tartışmasını duyduk biliyorsunuz. İşte NATO'yla benzerlik, farklılık vesaire üzerinden. O yüzden tüm bunların arkasından Trump'ın açıklama yapması, yani o kendi sosyal medya hesabından açıklama yapması, bir kere bu anlaşmanın sadece 3 ülke değil bölge için ve hatta bölgenin dışında da nasıl yankılandığını göstermesi açısından önemliydi. Biz hep şunu söylüyoruz. Şimdi Türkiye bu anlaşmaları, bu adımları dünden bugüne kurgulayıp atmadı. Yani yapılan açıklama 2 yıl 8 ay mı demişti bakan? Yani 30 küsür aylık bir çalışmadan bahsediliyor. 32
2: ay.
1: 32 ay.
2: Aralık 2024.
1: Çalışmadan bahsediliyor sırf bu anlaşma için. Şimdi geriye doğru baktığımızda bununla ilişkilendirilecek aslında birçok görüşme, anlaşma vesaire de var. Yani hemen bu Mekke anlaşmasından önce Mısır'la yapılan bir anlaşma var. İşte Şuşa beyannamesi var vesaire. Hani baktığınızda bunları üst üste koyduğunuzda bir güvenlik perspektifi ortaya koyuyor. Tüm bunların özelinde o Mekke anlaşması bir hani parlattı bütün konuyu, daha görünür hale getirdi. O yüzden bunun üzerinden Trump'ın görüşmesi o önemli. Ama konu sadece bu değil anladığımız kadarıyla. Yani Türkiye'nin işte farklı bölgelerdeki, Avrupa'da, yani ben şimdi Şebnem Hanım konuşurken düşünüyordum Türkiye'nin son dönemde neler yaptı diye. Yani dünya üzerindeki neredeyse bütün coğrafyaları not almışım şöyle
0: daha
1: bakarken.
0: Daha önce sizlerle burada haritalar üzerinde konuştuk. Etki alanları, evet, ilgi alanları dahil olmak üzere pek çok coğrafyada. Evet. Hani Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, Amerika kıtası da dahil olmak üzere pek çok konuda diplomaside masada Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Pek çoğunda da sahada da var.
1: Evet, yani burada kriz çözücü hale gelmiş, yani bir uzmanlaşmış bir devlet olarak görülüyor dışarıdan, bir kere bunu söyleyelim. Bir de bu son birkaç haftada belki atılan adımlarda Kuzey Afrika konusu var. Bakan oradaydı biliyorsunuz, Libya, Mısır. Sayın Bakanımız ziyarette bulundu. Buradaki gelişmeler mesela çok önemli. Yani biz o kadar çok konuyu duyuyoruz ki artık, hani Türkiye'de bölgedeki birçok gelişmeye maruz kalıyor insanlar da. Yani sokaktaki insan bile artık coğrafyadaki bütün krizleri aşağı yukarı biliyor. Ama bu Libya'ya gitmek mesela, Türkiye'nin orada yeniden görüşmeler yapması vesaire, yurt dışında çok yankılandı.
0: Her iki taraflı görüşebilen
3: evet,
0: tek
3: Bingazi'ye gitti yani. Trablus'a değil, Bingazi'yle de görüşüyor.
1: İkisiyle de görüşüyor.
3: Evet.
1: Bunlar
0: suç,
1: önemliydi.
0: Yani orada farklı gruplar da var.
1: Tabii,
0: tüm gruplarla görüşebilen hem orada hem burada.
3: Evet.
0: Görüşebilen tek ülke insanı.
1: Yani orada bunu toparlayabilen dediğiniz gibi tek ülke ve gidiyor, görüşmeler yapılıyor. Ve yani hani tabiri caizse böyle kılçıksız görüşmeler yapılıyor. Böyle kriz çıkmayan, böyle sonuç odaklı görüşmeler yapılıyor. Burada da yine Körfez ülkeleri vesaire atılan bazı adımlar var. Bir de bölgede bazı yaralar kaşınmaya başlandığı bir dönem ki bu yaraların kabuk bağlamasında Türkiye'nin ne kadar çaba sarf ettiğini hatırlıyoruz. İşte yani İran'ın mesela Körfez ülkeleriyle karşı karşıya gelmemesi için Türkiye çok çaba sarf etti, ama bugün mesela yeniden bunun ısındığı bir dönemdeyiz. İşte Katar üzerinden vesaire İran bir şeyler söylüyor. Yani tüm bunların akabinde Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi sanki artık biraz şey gibi geliyor bana. Trump özellikle bölge politikasında ama genel olarak dış politikada kendisi için böyle konuşabileceği, fikir alabileceği, bilgi verebileceği vesaire artık bir nasıl diyelim, bir arkadaş, bir şey gibi görüyor Sayın Cumhurbaşkanı gördüğümüz kadarıyla. Bu
0: yani aslında
1: hareket edebiliyor.
0: Son dönemde sahada ve masada elde edilen başarılar nezdinde baktığımızda görüşme de normalleşiyor.
1: Tabii.
0: Şimdi iki liderin özellikle pek çok konuda ortak noktada buluşması, şimdi geçmişte biz Donald Trump döneminde de şahit olduk Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bazı gerginliklere, hatta Donald Trump'la Başkan Erdoğan arasında da, ama özellikle Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda adımlar attığı bu diplomatik hamlelerde Donald Trump'ın da olumlu mesajlar vermiş olması bu görüşmeleri de artık normalleştiriyor. Çünkü Donald Trump'ın Başkan Erdoğan hakkında ve Türkiye'de söyledikleri de malum. Sıcağı sıcağına hemen bir İrfan Sapmaz'a döneceğim. Can Hocam hemen ardından döneceğim. İrfan Sapmaz, kolay gelsin öncelikle.
2: Merhabalar Tayyip, değerli konuklarım, hocalarıma da merhabalar.
0: Şimdi ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'dan var mı bir açıklama?
2: Şu anda herhangi bir açıklama yok. Bir taraftan gözüm hem Beyaz Saray'dan gelen e-maillerde Tahir, diğer taraftan Turu Soçu üzerinden acaba bir açıklama yapar mı diye. Ama şu ana kadar henüz Beyaz Saray ve Trump cephesinden, yani direkt kendi Turu Soçu hesabından bu konuyla ilgili, olay çok sıcak çünkü belki ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde gelebilir. Ama şu an itibariyle herhangi bir açıklama henüz yok Tahir.
0: Yani sadece bu konuşmada, Türkiye tarafından yapılan açıklamada da 4 başlık var İrfan Sapmaz. Şimdi bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkiler, bir diğer konu İran konusu, bir başka konu Gazze konusu ki bu da oldukça önemli konulardan birisi. Şimdi baktığımızda haliyle bir de Mekke Paktı. 4 konu hakkında anladığımız kadarıyla detaylı bir görüşme gerçekleşmiş ve bunun üzerinde fikirler karşılıklı olarak dile getirilmiş.
2: Evet, şimdi Tahir, ben biraz zamanlamaya dikkat çekmek istiyorum. Malum Cerit Kuşner önce Mısır'a gitti. Türkiye'den de bir heyet vardı. Mısır'da görüşmeler yapıldı. Hamas yetkilileriyle görüşüldü. Ve arkasından henüz İsrail'e geçmeden önce Cerit Kuşner ve ekibi Donald Trump'tan Mekke Anlaşması ile ilgili bir açıklama geldi Turu Social hesabından. Zamanlamaya dikkat çekmek istiyorum özellikle. Tabii bu zamanlama son derece önemli. Donald Trump bunu özellikle Jared Kushner'in, yani damadının, Netanyahu ile görüşmeden önce bu açıklamayı yapmış olmasının çok önemli bir nedeni var. Mesaj veriyor Netanyahu'ya. O açıdan bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bu görüşmeyi yapmasından...
0: Ne diyor sence? Verdiği o mesajla mesaj vermeye çalışıyor dedik ya, ne diyor?
2: Netanyahu'yu her zaman Türkiye'yi gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı gösteriyor. Karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizin sorununuz mesajı veriyor işin açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte İsrail'le ilgili El Cezire'ye verdiği bir röportajda İsrail'e biz savaş istemiyoruz mesajı vermişti dikkat ederseniz. Arkasından bugün bu görüşmenin yapılmış olması da bana göre son derece önemli. Ki Netanyahu'nun işte Ekim'de, 27 Ekim sanıyorum tarihi, seçimler var. Donald Trump bugün yaptığı açıklamada hiç kimseyi desteklemediğini, iki aday var demişti ama herhangi birini destekleyebilirim dedi. Ama demedi orada Netanyahu'ya benim desteğim Netanyahu'dan yana diye. Hayır.
0: Evet, ondan özellikle kaçınmış. Aynı zamanda. Ondan özellikle kaçınmış.
2: Özellikle kaçındı. Evet, özellikle kaçındı çünkü Orta Doğu'da sürekli olarak ayak bağı oluyor dikkat edersen Netanyahu.
0: Yani Suriye'deki saldırısına onay vermemesi, ardından evet, seçimde desteğini açıklamaması, ki dikkat çeken bir detayı bugün fark ettim İrfan Sapmaz, yanılıyorsam lütfen sen de düzelt. Şimdi geride bıraktığımızdaki saatlerde Amerikan Yahudi Kongresi'nden sosyal medyadan bir paylaşım yapılmış mesela. O paylaşımda deniliyor ki biz, yani Amerikan Yahudi Kongresi, Ben Gavir'in sürdürdüğü kışkırtıcı açıklamaları şiddetle reddediyor. Gazze'de Yahudi yerleşimi çağrıları ve Filistinlilerin sözde gönüllü göçü önerisi sorumsuzca ve gerçeklikten kopuktur. Ben Gavir'in açıklamaları İsrail devletinin politikasını yansıtmamakta olup İsrail'in geleceğini önemseyen herkes tarafından kınanmalıdır. Yani ilginç gelişmeler oluyor. Amerika tarafında yalnızlaştı. Dönelim bu tarafa. Amerikan Yahudi Kongresi tarafından da anladığımız kadarıyla bu soykırım kabinesi Ben Gavir diyor ama kızım sana diyorum, gelinim sen işit misali.
2: Gelinim sen anla. Aynen Tahir, şimdi %27'lere düşmüş vaziyet Amerika Birleşik Devletleri tarihinde. İsrail'e destek %27'ye kadar düşmüş vaziyette. Donald Trump bu durumu çok iyi görüyor. Donald Trump onun için sürekli olarak Netanyahu'yu engellemeye çalışıyor. Ama diğer taraftan Netanyahu işte seçim kozu olarak sürekli Gazze'yi, İsrail'i, Lübnan'ı, İran meselesini kaşıyıp duruyor. Amerikan toplumunda çok büyük bir şekilde tepkiler büyümeye devam ediyor. Bunu Donald Trump değil hiç kimse göğüsleyemez İsrail adına ya da Netanyahu adına. Donald Trump bunu gördüğü için dikkat ederseniz atacağı her adımda Netanyahu'nun politikalarından uzak politika üretmeye çalışıyor. İran'ı engellemeye çalıştı. Gazze'den işte hiç oradan çekilmeyeceğim dedi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri işte defalarca Lübnan yönetimiyle, Cumhurbaşkanı Aoun da geldi biliyorsunuz Beyaz Saray'da, Donald Trump'la da görüştü. Lübnan meselesini sürekli kışkırtıyor Netanyahu. Oradan çekilmem diyor. Yani her yerde Donald Trump'a bir engel çıkartıyor. Donald Trump ve ekibi bunu çok iyi görüyor. O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'yla bak Tahir bunun altını hep çiziyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Donald Trump için son derece önemli. Biz bunu aylardır konuşuyoruz. O açıdan da sürekli olarak dikkat ederseniz Netanyahu'ya Türkiye'yi gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı gösteriyor. Yani o açıdan da bu görüşmeler, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri bana göre son derece zamanlama açısından da son derece önemli ve olumlu. Aynı zamanda da Netanyahu'ya bir mesaj niteliğinde bu görüşme.
0: Çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Yeni gelen sıcak açıklamaları yine senden dinleyeceğiz. Can Hocam şimdi sadece İsrail değil, bölgede yalnızlaşan başka ülkeler de var. Şimdi İsrail'in kuyruğuna takılıp bir siyaset izleyen Yunanistan'da var. Ama İsrail Netanyahu sıkıştıkça Türkiye'ye saldırıyor. Sıkıştıkça Başkan Erdoğan'a Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor. Şimdi geçtiğimiz gün işte billboardlarına ve sosyal medyasında yaptığı paylaşım var. Orada diyor ki onlar da benim kaybetmemi istiyorlar diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef almış. Ama İlginç bir şey var. Şimdi yıllarca Türkiye düşmanlığı üzerinden bir politika yürüttü. Hem iç politika hem de dış politika. Komşumuz Ermenistan. Zaman gösterdi ki Türkiye düşmanlığıyla bir yere varamıyor. Ve o isim, hatta o benzer politikaları kendisi de yürüttü. Şu anda geçtiğimiz ay Türkiye ile iyi ilişkiler ve sorunların çözülmesi üzerinden yaptığı seçim kampanyasıyla seçim kazanan bir Paşinyan var.
4: Evet.
0: Şimdi burada da soykırımdan beslenen bir isim var. Ve savaştan beslenen bir seçim yarışı var. Ve diyor ki ben daha çok seçim yapacağım. Şimdi burada isimlere baktığımızda tamam İran anlıyoruz. Savaşan bir ülke. Savaştığınız bir ülke ama Türkiye'den neden bu kadar rahatsız oluyor?
4: Ya tabii elbette aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz niye rahatsız olduğunu Tahir Bey. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şimdi İsrail'in biz bölge politikalarına baktığımız zaman aslında yayılmacı ve bir bağlamda da aslında nasıl söyleyelim bu yayılmacılığının yanı sıra son zamanlarda aslında 7 Ekim'den sonra şunu da görüyoruz ki siz de biraz önce bahsettiğiniz bazı ülkeleri yanına alarak bir ittifak kurarak hatta bunu biliyorsunuz altıgen olarak da ifade eden bir İsrail'le karşı karşıyayız. Şimdi İsrail bu yayılmacı politikalarıyla özellikle Filistin'de, Batı Şeria'da yayılmacı bir politikayı görüyoruz Tahir Bey. Ama biz Gazze'de soykırım yapmış bir İsrail'i görüyoruz. Ve bununla beraber Lübnan'da, Suriye'de buralarda hala yayılan yayılmacı politikalarıyla bu ülkeleri de aslında bir bağlamda da başarısız, istikrarsız bir yapılara büründüren. Bakın açık gerçek konuşmak lazım. Bugün Irak üç parçalı yapıda diyorsak veyahut da işte başarısız devlet diyorsak, bugün Lübnan diyorsak bunlar da zamanında Amerika'yı yanına alarak aslında bu ülkelerin başarısız olması için bu politikaların hayata geçirilmesinde önemli bir faktördü. Hı hı. Ama daha sonrasında şöyle bir gerçekliği kabul edelim. Özellikle yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ki bakın yani şunun altını çizmek lazım. Bugün yani çok kolay lider bir ülkenin başına gelmez. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün artık küresel bir vizyona ve küresel bir aktöre dönüşmesiyle
0: Avrupa'yı
4: beraber
0: Avrupa'yı konuşuyoruz. Avrupa'da yaşanan krizler, Orta Doğu'da yaşanan krizler ve bunların ana nedeninin lidersizlik problemi olduğunu daima konuşuyoruz.
4: Çok haklısınız ki bunun üzerine Türkiye'nin yani özellikle son 20 yılda fakat şunun altını çizmek lazım. Son 10 yılda ama 7 Ekim'den sonraki süreçte de Türkiye'nin perspektifiyle aslında sorunları çıkartan, yayılmacı, soykırımcı politikaları hayata geçiren, İsrail'i artık sınırlandıran, durduran, hatta Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya baktığımızda daha geniş bir perspektifte incelediğimizde buralarda bir etki sahası kurup Türkiye'yi sınırlandırmaya çalışan İsrail'in karşısında da biz Türkiye'yi görüyoruz. Şimdi bakın şunun altını bir daha çizerek söylemek lazım. Şimdi Suriye'de bugün Amerika biliyorsunuz bir bağlamda Şara'nın iktidara gelmesi, yani muhaliflerin devrimi yapması, burada Türkiye'nin aklı ama bir rasyonel akıl ortaya koyması ve Trump'ın bu gerçekliği görerek aslında hareket ederek Suriye'de istediğinin belki de kendisine daha yakın, Batı'yla da artık daha ilişkileri iyi olan bir Şara hükümetini, bir devleti görmüş olması. Şimdi burada Türkiye'nin rasyonel aklını görüyoruz. Veyahut da bunun altı çok çizilmedi ama şunu belirtmek lazım.

0: Bey, şimdi Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız araya girmeseydi biz bugün Irak üzerinden İran'a girmiş Kürt gruplarını görmüş olacaktık. Karargâhını yapmak isteyen kim, bunu isteyen kimdi? İsrail'di. Bunların önünü kesen ve aslında şunu da belirtmek lazım. Belki Trump Sayın Cumhurbaşkanımızla çok öncesinde bazı konularda istişare edebilseydi belki İran'a da savaş açmayacaktı. Bakın bugün İsrail'in aklıyla İran'a savaşa girdi yanında. Şimdi çıkmaya çalışıyor. Buradan da çıkamıyor. Ve bu ne oldu? Bu Trump'a iç politikada bir başarı sağlamadı.
1: Can Hocam, şöyle peki son olarak kısa bir cevap rica edeceğim. Ya bugün İsrail'de yani bu seçim sürecindeki adayların hepsine bakıyoruz. Her biri savaş soykırım, savaş soykırım. Yani bu insanların toplumları bu kadar mı dönüşmüş ya da soykırım yanlısı olmuş ki ya barış diyerek hiçbiri seçim kazanmayı denemiyor. Yani iki devletli çözüm, Filistinlilerle savaşı sonlandıracağız, huzuru, barışı sağlayacağız diye hiç kimse bir şey yapamıyor. Yani toplum da mı buna dönüşmüş?
0: Maalesef
1: bu zihniyete.
0: Bu zihniyete dönüşmüş, ama nasıl dönüşmüş? 48'den itibaren kendisini bir barış inşa etmek yerine savaş inşa eden bir rasyonel akılla, ya daha doğrusu irrasyonel bir akılla karşı karşıyayız. Tahir Bey, bakın hatırlarsanız savaş sırasında Emine Kabas Hanım, hatırlarsanız bir yayın yapmıştı. Hı-hı. Yani bir füzenin götürülüp bir ilkokula yerleştirilmesi ve oradan da hani artık kendimize bir ders çıkartalım burada Tahir Bey. Yani bir barış inşa etmek veyahut da bir nasıl söyleyelim, kardeşlik inşa etmek yerine zaten savaşla işte sürekli biz yok edileceğiz algısı üzerinden o soykırıma sürekli atıf yaparak maalesef burada da yayılmacı bir politikayı hayata geçiriyorlar.
2: Tahir Bey, çok kısa iki cümle eklemek isterim. Şimdi toplumda mı bu kadar savaş yanlısı olduğu noktasında iki nokta var. Birincisi, bu savaşta İsrail daha önce hiç görmediği İran'dan gelen füzelerin düşmesi vesaire, yani o inşa ettiği tehditle doğrudan yüzleştiği için toplumda toplumun bir kısmı, biliyorsunuz yani, kaçtılar İsrail'den. O kaçan kısım
1: 200 binin üzerinde İsrail'i terk eden İsrail'i var.
2: İsrail vatandaşı var. Çünkü İsrail vatandaşlarının tamamının çifte vatandaş olduğunu unutmayalım. Her zaman altını çiziyoruz. Çünkü başka ülkelerden geldikleri için çok rahat o ülkelere dönebiliyorlar. Şimdi bu kaçanlar savaşı istemeyenler gitti. Kalanlar savaşmak isteyenler. Yani İsrail toplumunda bu dönüşümü göz ardı etmeyelim.
0: O zaman seçimlere de çok ciddi derecede
1: %80 %90 ne
3: tekabül ediyor? Ben bir ekleme yapmak istiyorum.
2: Bir de şunu ekleyeyim, yani toplumda böyle bir istek oluştuğu için doğal olarak buna da yöneldi partiler, daha çok savaş. İkincisi, siyasetçiler, İsrail'deki siyasetçiler İsrail siyasetini özellikle bu son soykırımla en kötü şekilde zehirlediler. Yani İsrail siyaseti artık böyle masaya oturabileceği bir noktaya gelmekten çok uzak. Yani herhangi biri masaya oturmaya niyet etse, ya yani sizin söylediğiniz iki devletli çözüm vesaire, hadi buraları geçtim. Soykırımı durduracağız, biz işte kendi söyledikleri sınırların içerisine geri çekileceğiz dese bile içeride işte vatan haini bilmem ne falan olarak yaftalanabilirler.
1: Bak, o duruma öyle gelmiş yani.
2: O duruma
1: geldi. Bir Amerikalı
2: geldi.
1: Gazetecinin ifadesi vardı. 1980 yani 1945'ten işte 40'ların Berlin'i gibi İsrail sokakları, İsrail toplumu. Yani hani katliamcılar, soykırımcılar tabii ki karşılaştırılmaz ama Nazi zulmünü bile geçmiş durumda. Meltem Hanım, sizin de yorumunuzu alayım.
3: Çok kısa hemen şunu söylemek isterim. İsrail'de aslında bir jenerasyon da değişiyor. Şimdi Netanyahu gibiler İsrail devletinin kurucularını beğenmiyorlardı. Hmm. İşte Ariel Sharon'ları falan bile yumuşaklıkla eleştiriyorlardı. Hmm. Hatırlayın, sen nasıl masaya oturursun vesaire. Bugün aslında ittifakın parçası olan bu Ben Gavir'ler, Smotrich'ler falan Netanyahu'yu da yumuşak buluyor. Ve giderek daha fazla, yani Avrupa'dan koptukça, hocam Avrupalı olan o çifte vatandaşlardan bahsetti ama yerleşimciler, İsrail topraklarında orada doğmuş olan, işgal edilmiş topraklardı diyeyim daha doğrusu, orada doğmuş olanlar çok daha radikaller, çok daha dışarıyı da umursamayan bir yapıları var. Dışarıdan gelenler dostlarımızı kaybetmeyelim falan diye bazen frene basıyorlardı. Bunlar basmıyorlardı ve ben eminim ki 5 yıl 10 yıl sonra çok daha radikalleşmiş bir İsrail

0: değil, siyaseti görme ihtimalimiz mümkün. Ya bu urgan sallayanlar bugün iktidarın bir parçası, küçük ortakları. Bir de iktidarın başına geldiklerini düşünün. Hakikaten tedirgin edici ama şuna da dikkat etmek lazım. Bakın az evvel yine hocalarım söyledi, işte Ahmet Şarası vesaire çok daha farklı. Bir zamanlar onların terörist dedikleri isimler bugün Avrupalı liderlerle görüşüyor. Amerikan başkanıyla falan el sıkışıyorlar.
1: Tam tersi Avrupalı tam liderler Netanyahu'yla başladı. Görüşmekten çekiniyor.
0: Şimdi bence giderek dünya İsrail'den uzaklaşıyor. Hatta son olarak bu Mekke Anlaşması'na da bir vurgu yapmak isterim. Çünkü cumartesi günü söylemiştim ben, Mekke Anlaşması'nın muhataplarından bir tanesi bence Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika'nın sağladığı bir bölgede güvenlik şemsiyesi vardı. İsrail'in çıkarlarını koruyan ve o İsrail'in çıkarlarına ses çıkarmayan, hatta onun yolunda giden bölge ülkelerine de bu şemsiyeyi sağlayan bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri onları koruyamadığını bu sefer gösterdi. Hoş, bunun çok zamandır farkında mesela Suudi Arabistan ama geç kalmış durumda. Şimdi kendi alternatif güvenlik şemsiyelerini aslında üretmeye çalışıyorlar. Bunu da gösteren aslında Türkiye. Türkiye 2013'te Amerika ile nasıl ters düştü Suriye politikasında ve giderek daha kendi öz savunmasını ön plana çıkarır hale geldi. Bölge ülkeleri de aslında yavaş yavaş, ya bak Türklerin yaptığı doğruydu, biz de onlarla bunu yapabiliriz demeye başladılar. Vizyon sahibi olanlar özellikle. Giderek daha fazla artacak ama bence bu Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj ama onların çok da kötü algıladığı bir mesaj gibi görmüyorum. Neden? NATO'dan dahi yavaş yavaş çıkmak isteyen bir Amerika var. Orta Doğu'dan da aslında yavaş yavaş çekilmek istiyor. Herkesi korumak istemeyen bir Amerika var. Daha içeriye çekilip farklı bir güç olmaya, ticari anlamda vesaire Çin'le o şekilde mücadele etmek isteyen bir Amerika var. Ve o yüzden mesela Trump dönemi doğru bir dönem. Bundan Trump rahatsız olmuyordur. Belki Amerika'nın güvenlik bürokrasisi içerisinde olanlar olabilir ama İsrail en çok rahatsız olan ve bu Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan böyle çekiliyor olursa, bir de böyle ittifaklar kurulursa, ben 5 yıl 10 yıl sonra ne yapacağım? Bakın öyle bir Amerikan başkanından bahsediyoruz ki bir önceki dönem Kudüs'ü başkenti ilan etmiş, ilhakı tanımış, yani oraya gitmiş, kendi adına resmen Yahudiler para basmış falan, yani işte Trump'ın böyle şeylerini, coinlerini falan bastılar. Böyle bir anam bile arasında İsrail'le mesafe koyarken demokratların vesaire,
2: ama aslında bu ikinci dönem koltuğuna oturduğunda da Gazze ile ilgili aslında tamamen Netanyahu ile aynı politikalardaydı.
0: Ama gördükçe çok mesafe
2: yapay
0: koyuyorlar.
2: Yapay zeka videoları bir turizm
3: ya, buraya çok özür dilerim, şunu söyleyeyim Merve Hanım'ın söylediğine ek. Bu Mekke anlaşması aslında bu tip anlaşmalar savaşmaktan çok savaşılmaması için yapılır.
1: Caydırıcılıktır.
3: Şimdi bölgede böyle bir anlaşmanın yapılması Trump'ın işine gelen noktada hani söylediği şey. Çünkü şimdi Netanyahu'yu durduramadı. Biz biliyoruz Netanyahu'yu durdurmaya çalıştığını. Yani o şey yayma, şiddeti yayma, savaşı yayma, uzatma vesaire laflarını çok duyduk biz Amerika'dan. Yani Amerika'dan komutanlar geldi buraya, bunu bir şekilde dizayn etmeye falan çalıştılar, olmadı, küstü gittiler vesaire. Şimdi bunu yapamıyor uzaktan. Ama şimdi bölgede, bölgenin kendi içinde bir güvenlik sahası oluşursa, işte o zaman İsrail de saldıramaz hale gelecek. Kendi gözünden, Amerikan gözünden söylüyorum, İran da saldıramaz hale gelecek. Ve doğal olarak şöyle bir şey olacak onun gözünde. Bölge hareket kabiliyeti olan, politika yapılabilecek, ekonomik faaliyetlerin oluşabileceği vesaire bir nispi istikrarlı döneme girer. Bu da tam Trump'ın isteyeceği şey.
1: Şimdi Trump artık biraz önce Şebnem Hanım dedi ya, eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki stratejisi İsrail'i korumak üzerine inşa edilmişti ama artık öyle bir noktaya geldik ki Amerikan varlığını koruyabilelim de İsrail bu gidişte ne yaparsa yapsına döndü. Bunu neden söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun bile şöyle bir açıklaması vardı. Artık kendi uçağımızı üretmeliyiz. Kendi savunma sanayi girişimlerimizi yapmalıyız. Çünkü bundan 10 yıl sonra müttefiklerimizden artık tedarik edemeyebiliriz. Yani Amerika'yı bile kaybedeceğiz Onlar da biliyorlar. Belki yani bilinçli bir şekilde işlenen bir yol, belki bir danışıklı dövüş. Ama görünen o ki İsrail ilerleyen süreçte daha da agresif bir politika izleyecek kendi iç yönetiminde ve bunu dışarıya daha soykırımcı, daha işgalci bir şekilde yansıtacak. Şimdi Mekke Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Mekke Anlaşması Tolga Hocam'ın da ifade ettiği gibi caydırıcı nitelikte. Başkan Erdoğan tüm dünyaya mesajını verdi. Yani biz hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Yani bu İran'da yaşanan savaş üzerine de kurulmuş bir durum söz konusu değil. 32 aydır üzerinde çalışılan bir süreç. Ama ilginçtir, bu konu iki yerde en büyük rahatsızlığı uyandırdı. Türkiye'de de bazı rahatsızlık duyanlar var. Birazdan onlara da değineceğim ama Başkan Erdoğan'ın diplomasideki bu başarısı, attığı bu adımlar İsrail kadar bir de Yunanistan'ı çok fazla rahatsız etmiş durumda. Yunan basını bir yandan gerçeği görüyor. Hatta bu yaşananların ilk günlerinde çok çarpıcı bir başlık atmıştı. Anlaşmanın ötesinde istikrarı teşvik ediyor diye. Şimdi Yunan basını da nasıl bu konuyu gündemine aldı, bir ona da bakalım. Ardından devam edelim temaslarla.
4: Ankara'nın hamlesi Atina'da gündemi değiştirdi. Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan aynı güvenlik zemininde buluştu. Ankara'nın bu adımı Yunan basınında da dikkatle takip edildi. Atina'daki yorumlara göre Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la yakınlaşması Doğu Akdeniz'den Körfez'e uzanan stratejik dengeleri yeniden değiştirdi.
5: Yunanistan hop oturuyor, hop kalkıyor. Nedeni ise Türkiye'nin bölgesel güç konumuna geldiğini Atina'da tescilliyor artık. Çünkü ciddi bir rahatsızlık var. Bunun için ana muhalefet partilerin tamamı Mitsotakis'e ateş püskürüyor. Ve bunun hesabını vermesini mecliste, parlamentoda yapılacak bir özel oturumla Başbakan Mitsotakis'ten bunun izahını istiyorlar. Düne kadar Suudi Arabistan'la işbirliği içerisindeydik. Sürekli olarak gidip geliyorduk. 2021 yılında Suudlarla bir anlaşma yaptık ve oraya bir Patriot bataryası gönderdik. O hiçbir işe yaramadı. Şu anda Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 3 büyük İslam ülkesi bir ciddi anlamda bir tehdit oluşturuyor Yunanistan için. Bölgesel güç oluyor ancak diğer yandan da bir tehdit oluşturuyor. Şu anda derhal yarın sabah hatta dünden bataryayı, Patriot bataryalarını çekmemiz gerekiyor.
4: Muhalefetin hedefinde ise Başbakan Mitsotakis var. Özellikle Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryası yeniden tartışmanın merkezine oturdu. Yunan muhalefeti bölgedeki gelişmeler karşısında bataryanın geri çekilmesi çağrısını yineledi. Yunanistan 2021'de Suudi Arabistan'a Patriot bataryası gönderdi. Sistem 2026'da İran ve Yemen kaynaklı füzeleri ve İHA'yı engelleme operasyonlarında da kullanıldı. Bir tarafta Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurduğu ortak savunma zemini, diğer tarafta ise Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz alanlarına ilişkin attığı yeni adımlar. Türkiye çevre ve deniz alanlarına ilişkin düzenlemelerini kendi politikası çerçevesinde hayata geçirirken, Atina bu adımların deniz yetki alanları tartışmasını da etkileyebileceğini savunuyor. Yunan basınındaki analizlerde Ankara'nın hedefi sadece bugünü değil, gelecekteki müzakere zeminini de şekillendirmek olarak da yorumlanıyor. Mekke'deki yeni üçlü yapılanma ise bu tabloya bölgesel güvenlik boyutunu ekliyor. Türkiye bir kez daha diplomasi, savunma ve bölgesel işbirliği kartlarını aynı masada buluşturuyor. Dengeler de yeni atılan adımlarda yeniden şekilleniyor.
1: Evet, işte Türkiye'nin atmış olduğu bu adımlardan rahatsızlık duyanlar belli. Neden rahatsızlık duydukları da belli. Uluslararası hukuku hiçe sayanlar, anlaşmaları hiçe sayanlar ki Yunanistan'da bunlardan birisi. Özellikle silahsız bir şekilde olması gereken adaları silahsızlandırması ve bunun karşında bir de agresif yine bir Türkiye karşıtı diplomasi izlemesi İsrail'e belki de yan yana getirmesindeki en önemli etkenlerden birisi. Ama hem İsrail rahatsız oluyor Türkiye'nin adımlarından, hem Yunanistan rahatsız oluyor. Demek ki rahatsız olacakları bir şeyler var gibi. Ama biz bu konuşmaların, yani bu anlaşmaların en çok da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımalarını takip ettik ki Donald Trump da geride bıraktığımız gün bu anlaşmadan

0: Mutlu olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Paktı'ndan, ki geride bıraktığımız saatlerde Başkan Erdoğan'la Trump arasında yaşanan o görüşmede bunun en net göstergesiydi. Şimdi Cihan Hocam, baktığımızda aslında evet çok fazla etki alanı var bu anlaşmanın da. Şimdi konuya sadece İran ya da İsrail özelinde bakmıyoruz. Bugün Afrika'da da bazı şeyler söz konusu, ama konuşmanın programın başında da değindik. Türkiye'nin etki alanı, Türkiye'nin ilgi alanı ve Başkan Erdoğan'ın özellikle liderlik diplomasisi bu anlamda sanırım en belirleyici etken olmuş durumda, değil mi?
1: Çok haklısınız. Biz şuradan da başlamak gerekebilir. Şimdi bu kadar dediğim gibi, yani bir önceki konuşmamızda şunu ifade etmiştim Tahir Bey, yani çok güçlü bir lidere sahip olmak çok sık başınıza gelecek bir durum değil. Bu zaten çok az sayıda sizin şansınızın olabileceği bir durum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın, ya şöyle bir gerçeklik var, bu Yunanistan konusunda da böyle aslında, onu da belki ayrı değerlendiririz, ama şimdi Türkiye'nin kendisini inşa etme süreci, ama inşa ederken de artık biz hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Yerli ve milli savunmadan bahsediyoruz. Aslında kendi özel politikalarıyla beraber sadece tarihsel, kültürel bir bağlamda da değil. Bugün Karadeniz'den işte Avrupa güvenliğini hep konuşuyoruz. Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada Türkiye'nin baktığımızda burada bir perspektif belirlediğini, ama daha çok bir istikrarı inşa ederken Tahir Bey, ama aynı zamanda da burada hem oyun kurucu hem de düzen kurucu, bununla beraber de düzen bozmaya çalışanlara karşı da aslında bir bağlamda da askeri güç kapasitesiyle de baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik özelliğiyle de diplomasiyle de sorunları çözen, aslında sorun yaratanlara karşı da bir bağlamda da bunun önüne set çeken bir yaklaşım olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Yunanistan'ın da aslında bir bağlamda da rahatsızlıklarından birisinin bu olduğunu düşünüyorum Tahir Bey. Şimdi şöyle düşünelim, özellikle işte Sayın Cumhurbaşkanımız dönemi, yani Türkiye'nin son 25 yılını bir kenara koyduğumuzda daha öncesinde şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi Türkiye evet Yunanistan'da NATO üyesi, ama şöyle bir durum var. Amerika'nın daha çok baktığımızda, ya savunma sanayisini şöyle değerlendirelim. Daha çok bizim, açık konuşalım, Avrupalı veyahut da baktığımızda Amerika'ya bağımlı olduğu süreçler vardı. Şimdi bir anlamda da aslında işte o Amerika'nın bu liderliği veyahut da Türkiye'nin daha çok aslında bu politikalara eklemlenmiş olması, yani çok fazla işte etkin olamaması bir bağlamda Yunanistan için bir dengeleyiciydi. Fakat son 25 yıla bakalım ve Türkiye'nin işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselirken küresel bir vizyona doğru aslında askeri güç kapasitesinin de çok yükseldiğini görüyoruz. Ama bunun karşılığında neyi görüyoruz? Aslında kendi imkanları çok kısıtlı olan, bunun yerine Türkiye'yi dengelemek yerine Amerika ile çok daha fazla aslında askeri üs vererek çok daha bağımlı hale gelen bir Yunanistan var. Ama şimdi süreçler şunu bize gösteriyor Tahir Bey. Şimdi bir kenara koyduğumuzda evet Orta Doğu'daki sorunların çözümümüzde Türkiye'nin ne kadar önemli bir aktör olduğunu, fakat Türkiye bugün artık Avrupa güvenlik mimarisi. Yani biz Ukrayna savaşıyla beraber şunu görüyoruz ki son NATO zirvesinde de aslında bu ortaya çıktı. Türkiye artık kilit faktör, yani nerede de kilit faktör, Avrupa güvenlik savunmasında da bir kilit faktör halinde. İşin böyle olunca aslında Yunanistan bir bağlamda kendi Avrupa Birliği içerisinde de olsa, NATO içerisinde de olsa bir bağlamda çok açık söyleyelim sıradan bir aktöre dönüşürken, bugün işte baktığımızda NATO zirvesinde çok ön plana çıkmak yerine kimin çıktığını görüyoruz? Türkiye'nin. Yani Avrupa güvenliğinden bahsettiğimizde Türkiye ve Türkiye'nin caydırıcı askeri güç kapasitesi. Orta Doğu'dan bahsettiğimizde yine aynı şekilde. Yani Türkiye'nin bu yükselişi, Yunanistan'ınsa kendi sınırları içerisinde çok daha fazla kalması, ama Amerika'ya çok daha fazla bağımlı hale gelmesine neden oluyor.
0: Şu da bir, yani şöyle bir gerçek de ortaya çıkıyor sanırım. İsrail'de, Yunanistan'da tek başına bir etki oluşturabilecek ülkeler değiller. Şimdi İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını daima konuştuğumuzda, Amerikasız bir İsrail ne derece bölgede tutunabilir? Amerikan desteği olmayan bir İsrail ne derece işgal politikasını, soykırım politikasını yürütebilir diyoruz. Bugün Kushner İsrail'de. Kushner bir şekilde hani Donald Trump'ın bir kanadının da İsrail'de olduğunu görüyoruz, ama o görüşmelerde her ne kadar basına sıcak demeçler verilse de Trump'ın Gazze konusunda nihai sonuca varmak istediği malum. Yunanistan'a bakıyoruz, tek başına sahada hiçbir zaman yok. Ya Amerika'da ortaya çıkıyor, ya işte İsrail'le ortaya çıkıyor. Bir şekilde

0: artık pratiğe geçtiler şeklinde bir tabiri vardı. Aynı zamanda bu hamle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya gelmesi ve bu anlaşmanın imzalanmasıyla bu sürece neden olan, hep bildiri aşamasında kalınan yine bir liderlik tartışması söz konusuydu. Bu tartışmayı da sonlandırmış oldu sanırım, değil mi?
1: Tabii, hiç şüphesiz. Ama belki de özellikle İslam dünyasının içindeki kurumların adeta üzerine ölü toprağı dökülmüş ve hiçbir karar dahi alamıyor. Hatta ortak bir noktada uzlaşamıyorlar denilen bir dönemde olması çok önemli. Ne yeşeriyor, ne filizleniyor deniliyor. Şimdi burada kuşkusuz bu üç ülkenin kendileri ve sembolik anlamları çok önemli. Suudi Arabistan, Mekke ve Medine.
0: Böyle davet edebilsem sizleri.
1: Tabii.
0: Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, biz bunları genel olarak işte nükleer güç, enerji gücü, diplomatik ve askeri güç olarak yorumluyoruz ama bunun ardında da başka etkenler var sanırım.
1: Tabii, bir kere Pakistan'dan başlayalım. Çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ordusu çok güçlü bir ülkeden bahsediyoruz ve nükleer güçten bahsediyoruz. Hani İslam dünyasında aslında yasaklanan bir şey. Yani adı konulmuyor ama nükleer hani yasak gibi bir şey. Hani ağzını alana neler yapılıyor İran'da görüyoruz. O yüzden Pakistan'ın sembolik bir önemi var. Ama aynı zamanda savaş tecrübesi olan bir ülke. Bir tarafta Afganistan, bir tarafta Hindistan. Gerçekten o yani pasif bir güç olmadığını bilmek lazım. Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'nin sahibi, yani koruyucusu.
0: Ev sahipliği yapıyor.
1: Evet, ev sahibi ve koruyucusu. Bu anlamda İslam dünyası için gerçekten sembolik bir önemi var ve aynı zamanda çok ciddi bir finansal.
0: Yani kralın o unvanı var.
1: Evet.
0: Bizde Hadimül Harameyn denilirdi. Osmanlı'dan
1: doğru
0: kalan bir tabir, unvan. Suudi Arabistan bunu resmi olarak zaten
1: evet
0: taşıyan,
1: kral resmi
0: aynı zamanda
1: olarak taşıyor ama aynı zamanda çok ciddi bir finansal güç. Öyle bir finansal güç ki yıllardır Avrupalı ülkeler, işte Londra, New York vesaire, hani büyük borsaların aslında getirin fonlarınızı değerlendirelim, paranızı burada tutun da biz de işte bundan nasiplenelim falan dediği bir yerden bahsediyoruz. O yüzden oranın finansal gücü de çok önemli. Türkiye bir kere gerçekten ordusuyla ve özellikle son dönemde savunma sanayiindeki gelişmelerle, teknolojisiyle hakikaten öne çıkan bir yer. NATO'nun aslında bir parçası, NATO üyesi olması önemli. Coğrafi yeri önemli ama bence en önemli özelliği ne? Bugüne dair çok sağlam iradesi olan bir lideri var. Çok vizyoner bir lideri var ve İslam dünyasında herkesin, yani buna sadece liderler değil, milletler de dahil, nüfus da dahil, herkesin parmakla gösterdiği biri var.
0: Buna dünyayı da ekleyebilir miyiz?
1: Tabii
0: yani
1: ki,
0: dünyada
1: tabii
0: da
1: ki.
0: İşte Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ile de her ikisiyle de hem dostane hem de ülkeler arası işbirliğinde en iyi süreci yürütebilen, bir nevi ara bulucu konumda olan bir liderden bahsediyoruz. Afrika'da biraz önce Libya konusunu konuştuk. Her iki tarafla da bakın, yani yakın zamana kadar iç savaş vardı ve iç savaştan sonra yeni bir iç savaşa sürükleniyordu ülke, büyük bir iç savaşa ve tüm taraflarla bir araya gelebilen bir liderden bahsedebiliyoruz.
1: Evet.
0: Onun liderliğinde yürüyen bir diplomasi.
1: Yani çok büyük bir tecrübeden, evet, uluslararası anlamda çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Aynı zamanda yani mesela pek çok lider görüyoruz. Yani geri geliyor, öfkeleri bilinçlerinin önüne geçiyor. Yeri geliyor, işte farklı farklı özelliklerinin hep onlara aslında ket vurduğunu görüyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hakikaten düşmanının bile, yani sevmeyenlerinin bile çok saygı duyduğu özellikler var. Ve iradesi, ben özellikle onun altını çizdim. Neden? Şimdi bu anlaşmada çok belirleyici olan o. Çünkü Türkiye'de de başlattığı her şeyin, yani Allah nasip etti, sonunu getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. İnsanlarda o böyle bir şey, yani burada da yani mesela Suriye savaşını düşünün. Suriye iç savaşı meselesinde ilk kurduğu cümleyi bile yıllarca ona hani ne oldu falan
0: 2000...
1: dediler.
0: 12
1: evet
0: tarihinde, hatta geçtiğimiz saatlerde AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala da paylaştı o diyaloğu, Başkan evet Erdoğan'ın o konuşmasını, inşallah dedi.
1: Yani yıllar geçse de, yıllar geçse de Sayın Cumhurbaşkanı yani o aklına koyduysa, bu arada şey değil, ne olursa olsun yapayım değil, şartları ona uygun hale getirmeye çalışarak.
0: Suriye bölünmeden toprak bütünlüğü sağlanarak.
1: Yani bizi içine çekebilecek bir

0: savaştan, Türkiye'yi o savaşa sokmadan ama aynı zamanda orada hasım olan, yani Suriye'de Suriye halkına hasım olanlarla gerekirse masaya oturmak suretiyle kendi desteklediği tarafı, yani Suriye halkını alın bakın bu ülke sizin diyenlerin yanında durdu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani hani aslında bunu Trump da teslim ediyor, yani söylüyor ya, yani Suriye'deki savaşın kazananı Erdoğan'dır. Aslında öyledir gerçekten, günün sonunda sabrıyla iradesiyle çok şey kazanmıştır, o tecrübe de Türkiye'ye çok şey katmıştır. İşte bu irade bu anlaşmada diğerlerinden farklı bir şey gösteriyor insanlara bence. İşte dediğiniz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı var ama zaten birbirlerinden haz etmezler. Bir tane yazılı metin çıkar, işte günün sonunda sekreteryası oradadır. Arada bir araya gelirler diye bakılır. Arap Ligi bir aralar çok önem veriyordu ama Arap Baharı'ndan sonra gerçekten iyice gerçek şey hale geldi. Bir de çok daha nasyonalist kalan bir yapı. Yani Arap dışı ülkelere de kapısı açık değil ama İslam öyle bir şey değil. Mezhep ayırmaz, din ayırmaz, dil ayırmaz, ırk ayırmaz. Bizi bir arada tutan şey İslam'dır diyen bir şey ama bunu da başka dinleri ötekileştirerek de yapmayan bir dili var Türkiye'nin en başta.
1: Gazze konusunun belirleyici olduğunu biliyoruz. Özellikle bu paktın imzalanmasında da 32 aylık bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Gazze diyoruz, Filistin diyoruz, Kudüs diyoruz. İşte benim meselem senin meselen değil. Yıllarca beklediğimiz bir çağrıydı mesela. İslam dünyasının meselesidir bu. Müslümanların meselesidir bu. Maalesef ki hep böyle o bildirilerde üzülerek o haberleri sunduk. Hatta en son bir araya geldiklerinde Sayın Fidan'ın da açıklaması vardı. Ya Filistin Gazze meselesini o bildiriye son anda biz koydurduk. Yani son diye evet. Bizzat hani bizim girişimlerimize
0: Hamas girsin
1: konuldu.
0: Mi girmesin mi, o olsun evet. Mu bu olsun, nasıl detaylarda anlaşamadıkları inanılmaz. Yani orada akan kan düşünülünce nasıl detaylarda boğuluyorsunuz falan diyordu.
1: Arap ülkeleri arasında yaşanan liderlik kavgaları ki hala da tartışma konusudur, Mısır mıdır, Suudi Arabistan mıdır vesaire gibisinde. Şimdi Pakistan konusu bambaşka bir konu. Şimdi İran konusunda da Tolga Hocam'a kısa bir soru soracağım müsaadenizle.
0: Tabii. Şimdi pek sadece çok özür buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Kushner gitti ya. Aslında bence İsrail'e sona mesaj veriliyor. Demin konuştuğunuz ama araya bu önemli konu girince onu atlamıştım. Son olarak onu söylemek isterim. Trump hala bir tarafıyla İsrail'e şunu diyor. Ya bak, ilk dönem başladığımız bir proje vardı. Ben baştan beri İsrail'in çıkarları için sana bir şey öneriyorum. Bölge ülkeleriyle anlaşma yap.
1: Makul.
0: Ticaret yap, savaşma. Yani bu agresifliği bir tarafa bırak. Hani belki de bu son şansın mesajı veriliyor artık. Yani çünkü bunun da bir yerde duracak. Çünkü Amerikalılar artık bu desteği vermek istemiyor. Toplum istemiyor. Avrupalılar duymak istemiyor vesaire. Hani İsrail'den gerçekten şu siyasetinden yaka silkti herkes. Ama Netanyahu da öyle korkunç, az evvel sizin bahsettiğiniz Nazi mentaliteli bir toplumla beraber, ki kendi üretti tabii bu arada, canavarlarını kendileri ürettiler, ortaya çıkardılar. Şimdi o toplum daha fazla kan istiyor. Yani onların istediğini vereyim derken dışarıya, yani pardon sizin istediğinizi anlıyorum ama benim İbrahim anlaşmalarını kabul edecek bir toplumum yok durumunda açıkçası. Yani bu kadar ciddi bir canavarı ortaya çıkarmanın kendi, sonucu bu.
2: Kendi katiline benzemek kavramını maalesef kullansak daha ben doğru geçiyorum olur.
1: Boynuz kulağa geçermiş derler ya. Öyle bir durum var. Yani kendi katiline benzemenin çok çok daha ötesine geçmiş durumda Siyonizmin hali. Şimdi içimizde de benzer şeyler var. Ona da değineceğim. Ama son olarak şu sorunun da yanıtını almak isterim Tolga Hoca. İran konusu. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu konum o kadar önemli bir konum ki İran'ın bir kere en zayıf karnının sırtını dayadığı nokta. Yani ayrılıkçı grupların en rahat İran'a müdahale edebileceği alan. Geçemediler, hareket edemediler. Türkiye etkisi vardı. Dönelim bu tarafa. İran içinde de sertlik yanlısı grupların ya da o mozaik yapılanma çerçevesinde kim ne şekilde yaptı bilinmez ya da İsrail'in bir oyunu muydu bilinmez. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye üzerinden Türkiye'yi direkt olarak hedef alan değil ama Türkiye hava sahasını ihlal eden füzelerin olduğunu görmüştük. Evet. Şimdi böylesine bir krizde Türkiye'nin etkisi tüm NATO'yu İran'a karşı savaşa sürükleyebilirdi belki de. Bunun için fırsat kollayanlar vardı. Hı hı. Bunu da önledi. En son baktığımızda Husiler üzerinden başlayan Suudi Arabistan Şii gruplar gerginliği İran-Suudi Arabistan savaşına mı dönüşecek sorusunu en son sormuştuk. Ben Ekber'e en azından bunu sormuştum. Dedim ki ya bu Husilere Suudi Arabistan büyük bir operasyon başlatırsa İran ne yapacak? Ki o günlerde atılan manşetler Şii-Sünni savaşı hı hı. üzerindendi. Şimdi Türkiye'nin yine burada devreye girmesi caydırıcılık olarak da ifade edelim. Böylesine bir savaşın da önüne geçmiş oldu. Şimdi biz burada işte evet güçlü bir ülke, güçlü bir diplomasi ve tabii ki güçlü bir liderden bahsediyoruz. O yüzden midir ki tüm bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri tepki veremiyor? Hı hı. Donald Trump özellikle.
3: Şimdi Tahir Bey, güç öyle bir şeydir ki devletler arasında. Bunu çok farklı yerlerden tanımlayabilirsiniz, bunu görebilirsiniz. Şimdi mesela bu Mekke anlaşması özelinde baktığında işte Şebnem Hanım konuşurken şeylere baktım. Bu harcamalar vesaire, bu üç ülkenin savunma harcamaları nedir vesaire. Şimdi mesela Suudi Arabistan'ın harcaması Türkiye'nin harcamasının üstünde. Hı. Hayli üstünde. Ama personel sayısı neredeyse yarısı. Elindeki uçak, tank vesaire sayısı yarısı. Bu paralar nereye gidiyor? İşte Amerikan silahlarına gitmiş bugüne kadar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin gücünüz, sizin hareket kabiliyetinizle alakalı. Eğer siz kendiniz hareket edebiliyorsanız, taktik stratejinizi kendiniz belirleyebiliyorsanız, bölge politikasında otonom hareket edebiliyorsanız, sizin kendi değerleriniz, kendi çıkarlarınız, kendi bölge politikanız, vizyonunuz varsa işte o zaman gücünüz katmanlı değer görüyor. Şimdi bu yüzden bizim mesela şu anda Afrika'da daha önce Osmanlı zamanında dahi uzanamadığımız yerlere bugün mesela uzanabildiğimizi görüyoruz ve sözümüzün sesimizin geçtiği yerler buralar veya dünyanın herhangi bir yeri. Bunun nedeni işte o güç tanımlamasına uymakla ilgili. Bugün de bu mesela bahsettiğiniz bölgedeki hareketlilikler, o gerilimler vesaire, bunların her biri aslında hem dışişlerinde, Türk dışişlerinde daha önce defaatle üzerine çalışılmış, konuşulmuş şeyler aslında. Yani bakıyorsunuz son dönemde o kadar çok kriz yönetilmiş ki ve o krizlerin sonuçları üzerinden, olabilecek sonuçları üzerinden o politika öyle genişletilmiş ki şimdi mesela bu Körfez ülkelerine İran'ın saldırısı, yani İran tabii oradaki Amerikan varlıklarına diyor ama yani o gerilim çok hızlı şekilde bir Körfez Savaşı'na doğru gidebilirdi. Orada bile Türkiye'nin varlığını gördük. O şeyi dengelemek üzerine hareket ettiğini gördük. Az önce Şebnem Hanım'ın söylediği çok kıymetli bir şey var. Yani baktığınızda Arap Ligi, Müslüman devletleri bir araya getiren işte İslam İşbirliği Teşkilatı, bunlar yeterli kalmıyor bu tip hareketleri yapmakta.
1: İsrail'in de biraz önce söylemini ifade ettim. Bildiriden pratiğe geçtiler.
3: Çünkü o stratejiyi geliştirebilecek, o otonomiyi oluşturabilecek, o taktiği oluşturabilecek oluşmadı bölgedeki devletlerde.
1: Hep söylerdik burada Tolga Hocam, ya bu İsrail'in ya da bu bölgede İsrail gibi zihniyettekileri hı-hı. ne durdurabilir? Yani bunu neden söylüyorduk? Çünkü artık uluslararası hukuku tanımayan zihniyetlerden bahsediyoruz. Stratejilerden, doktrinlerden bahsediyoruz. İnsanlık, vicdan gibi insani duyguları ayaklar altına alan, değerleri ayaklar altına alan, din, inanç, bu tür değerleri ayaklar altına alan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ve hep bunu söylerdik ki ya ne durdurabilir? Güç. Hı hı. Şimdi ilk defa İslam ülkeleri arasında 3 ülke caydırıcı

0: saldırgan değil, caydırıcı nitelikte bir güç mekanizması ortaya koydu. Hı hı. Ve bu net bir mesaj da aslında. Evet, direkt herhangi bir ülke ya da bir düşman ya da bir tehdit ifade edilmedi ama bölgede atılabilecek adımlar belli, atabilecek o adımların sahipleri belli.
1: Yani burada mesela şunlar bile önemli. Şimdi o Netanyahu'nun bir altıgen ittifak vesaire söylemi vardı hatırlarsanız. Hı hı. Bağıra bağıra söyledi bunu. İşte o hangi ülkeleri kastettiğini bazen muğlak bıraktı ama çoğu zaman o da anladı. Herkes de anlayabildi zaten, o da anlattı. Ama mesela Türkiye bunu, bu üç devletin ittifakı, savunma ittifakı bir anda öyle bir gerçekleşti ki mesela işte İsrail'den de Yunanistan'da sesler 2-3 gün sonra gelmeye başladı farkındaysanız. Yani bu işte bahsettiğim güçten kastettiğim şey bu. Siz söylem inşa etmek yerine eğer politika inşa edebiliyorsanız ve stratejiyi ortaya koyabiliyorsanız o zaman bir karşılığı oluyor. Şimdi mesela İran'dan gelen füzeler, işte mozaik yapılanma vesaire, o zaman bunları çok konuşmuştuk ve herkes yani bir kesim diyelim yani ellerini ovaladı böyle Türkiye ile İran karşı karşıya gelecek vesaire diye. Bunu bu kadar yönetip işte savaş hali içerisindeki İran'ın İran'a yeni bir cephe açan ama aynı zamanda İran'a da bu konuda geri durmasını sağlayacak olan politikayı gerçekleştirmek benim bahsettiğim güç. Yani bugün yeniden İran'dan bir saldırı olur mu? Yani İran'dan mesela bunu yapmak artık yani biraz daha zor gibi görünüyor. Ha, tabii ki içeride belli şeyler var. Yani o detaylı konuşmak gerekir. O ayrı bir konu. Ama mesela bunu sağlamak bile önemli. O yüzden ben yani şöyle toplayayım. Gücü göstermek, güce sahip olmak başka bir şey. Hı. Gücü göstermek başka bir şey. Gücü gösterirken karşı tarafa bunun nasıl bir güç olduğunu doğru şekilde anlatmaksa o çok başka bir şey. İşte onu yapabilmek bugün Türkiye'yi Avrupa'da da, işte Rusya-Ukrayna savaşında da, Körfez'de İran'la ilgili konularda da, Afrika'da da, yani bu sene içerisinde biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı burada toplanacak, orada da ve hatta biz çok gündeme almıyoruz ama bugünlerde konuşulan şeyler var. Güneydoğu Asya'da bazı hareketlenmeler var, orada da işte bir güvenlik inşası gerçekleşebilir mi birlikte vesaire derken. Onların da Mekke Anlaşması'ndan sonra bunun daha olası olduğunu, daha somut hale gelebileceğinin konuşulduğu yerde, yarın öbür gün Ankara'yı ziyaret eden Güneydoğu Asya ülkeleri temsilcilerini görürsek mesela bunları da çok yadırgamayalım.
0: Şimdi söylediklerinizden şunu da o zaman çıkartabiliriz. İstediğiniz kadar gücünüz olursa olsun, askeri güç, ekonomik güç, eğer ki bu güçleri yönetebilecek stratejik hamleleri titizlikle yürütebilecek güçlü bir liderliğiniz yoksa, bunların Türkiye'nin kahraman ordusu hep vardı. Hı hı. Ama kahraman Türk ordusunun bağımlılıklarını atmış bir şekilde savunma sanayinde ve vesayetlerden uzak iç politika değil dış politikadaki caydırıcılığının daha ön planda olduğu bir yol izlemesi güçlü bir liderlikte oluyor.
1: Yani Tayyip Bey,
0: iç cepheyi kuvvetlendirerek dış cepheye adım atabilmek güçlü bir liderlikle olabiliyor. Bunu diğer ülkelerde de örneklerini görebiliyoruz. Güçlü liderliğin olmadığı Avrupa'nın özellikle geldiği durum en
1: kesinlikle
0: güzel örnek.
1: Şimdi mesela çok kısa şundan bahsedeyim. Emekli komutanlarımızdan biri şunu söylemişti. Ya çok yaşanmış komutanlardan biri. Amerikan menşeli üniformalar giymek, Amerikan menşeli silahlar kullanmak vesaire gibi bazı şeylerden bahsetmişti ve onun ne
0: battaniyelerden, Amerikan yapımı çatal bıçaklardan. Şimdi
1: bunun ne kadar ağır geldiğini, yani Türk ordusunun böyle bir şeyle sınandığını anlatmıştı. Şimdi biz bunu atlattık şükürler olsun. O yüzden de bu özgüven de zaten bu hareket kabiliyetini oluşturuyor. Bu özgüven örnek de oluyor. Yani Türkiye'nin ne yaptığını görüp o yolda ilerlemeye çalışan ülkeleri de görüyoruz biz. Ki orada mesela Türkiye bu anlamda da kıskanç bir ülke değil. Bunu yapmaya çalışanlara da destek olduğunu da görüyoruz dünyanın her yerinde. Bu da

0: Çünkü yani bütün dünyada arabulucu formüllerini ortaya koyan, barış diplomasisini ortaya koyan bir ülkenin de bunu yapması gerekiyor.
1: Hepsinde de masada Türkiye var.
0: Evet.
1: Bu da en önemli işaret. Şimdi bir insan ülkesinin bu başarılarından, diplomaside bu başarılarından, iç cephede, dış cephede elde ettiği bu başarılardan, ülkesi adına elde edilen bu başarılardan neden rahatsız olur diye sormadan geçemiyoruz. Şimdi siz emekli bir generalimizden örnek verdiniz. Şimdi de emekli yine bir amiral. Bunlardan rahatsız oluyor. Geride bıraktığımız gün kendisi hakkında bir soruşturma da başlatıldı. Mesela evet, Türker Ertürk. Bir dinleyelim ne dedi?
2: Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de. Tabii
3: Hep
2: ki
3: doğru.
2: herkes de. Herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nu vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.
3: Elbette bedelini biliyorlardır.
1: Şimdi bunu söyleyen, hani eskiden bazı CHP'li büyükelçilerin, emekli büyükelçilerin ya da CHP'nin dış politika şeylerinin söylemlerini hatırlıyoruz ama bunu söyleyen isim Türker Ertürk. Hala televizyon ekranlarına emekli amiral unvanını kullanarak çıkıyor ve daima Türkiye karşıtı, yani iktidar karşıtlığı altında Türkiye karşıtı ifadeler kullanıyor. Şöyle geçmişte neler söylediğine de bir baktım. Mesela hatırlayalım, Taksim'de bir terör saldırısı gerçekleşmişti. Hayır, onu PKK yapmadı. DEAŞ yapmıştır şeklinde pek çok şey ortaya koymuştu. Şimdi daha bunun pek çok örneği var. Şimdi bakıyorum, mesela TCG Anadolu'ya ne gerek var diyordu. Biz çalışmaz şeklinde söylemleri vardı. Bayraktar TB3, Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki diyordu. Bakıyorum, sınırımızda PYD olsun, PYD'nin bulunmasını tercih ederim diyordu. Radikal dinci örgütlerin varlığına kıyasla. Yine Kuzey Irak'taki askeri üslerin boşaltılması gerekiyor demişti. Demişti de demişti. En sonunda çıktı. İşte böyle bir ifade kullanıyor katıldığı yayında. Şimdi kendisiyle ilgili, Kadir, bir soruşturma başlatıldı, değil mi? Şu anda tutuklandı.
4: Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aslında geçtiğimiz gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen bir soruşturma başlatılmıştı hakkında. Gözaltı kararı ilk etapta yoktu. Sonra gün içerisinde gözaltı kararı da çıktı ve
1: önce reysen başladı.
4: Reysen başlatıldı direkt olarak. Yüksek ihtimalle kişi ya da kişilerin CİMER'e yaptıkları başvuru veya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçe neticesinde veya gönderilen e-postalar şeklinde bu türden yayınlardan şikayetçi olan vatandaş, yüksek ihtimalle diyorum. O yüzden reysen bir soruşturma başlatılıyor. İlk önce kendisi hakkında bir gözaltı kararı yoktu. Sonrasında gözaltı kararı çıkarıldı, gözaltına alındı. Ve TCK 213 ve TCK 214 suçlamalarıyla gözaltına alındı. Nedir TCK 213? Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. TCK 214 ise suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ve geçtiğimiz gün itibariyle de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi bu paylaşımları soruldu özellikle savcılık makamında kendisine. Vermiş olduğu ifadesi yaklaşık bir sayfalık bir savcılık
1: Yani
4: ifadesi
1: şu
4: verdi.
1: ama acılı ama acısız iktidar değişecek.
4: Şöyle
1: Buna nasıl bir savunma
4: diyor ki
1: kesinlikle hocam?
4: kendisi, kendi ağzından çıkan cümle şu: bir an önce iktidar değişirse ülkemiz acı çekmez şeklinde düşündüğüm için bu sözleri söyledim diyor. Acı çekmeyeceğini düşündüğüm için bu sözleri söyledim diyor. Benim cümlelerim siyasi değerlendirme kapsamında düşünülmektedir ifadelerini kullanıyor. Biraz önce siz belirttiniz mesela işte bazı eylemleri PKK yapmadı, farklı örgütler yaptı veya bizim Irak'tan çekilmemiz gerekiyor gibi yine söylemleri vardı televizyon ekranında.

0: Fakat ifadesinin bir bölümünde de şunu söylüyor. Ben o sözleri söylerken aslında diyor bu dönemdeki o barış sürecine de atıfta bulunarak ne kadar haklı olduğumu görmüş oldum diyor kendi ifadesinde. Aslında o dönemde söylediği şeyle şu anki vermiş olduğu ifadesiyle de çelişiyor aslında bakacak olursanız.
1: Onlar sayesinde olmuştur kesin. Yani bugün terör örgütü iflasın eşiğine gelip artık silahla bir yere varamayacağını anlayıp terörsüz Türkiye sürecinde adımlar atılıyorsa sorsanız bizim o öngörülerimiz sayesinde falan. Ya şimdi merak ettiğimiz konu özellikle bazı bu tür emekli askerlerden şerefli Türk, kahraman Türk ordusunun üniformasının maalesef giydiklerinde. Mesela bu açıklamalara baktığımızda ya sınırlarda bu politikalar için, bu stratejiler için, bu ülke için, bu bayrak için, bu millet için nöbet tutan, mücadele yürüten kahraman askerlerimiz, kahraman ordumuzun yani hayal kırıklığını görüyoruz. Şimdi ben kendisine bakıyorum. Mesela kendisi Tuamiral diye terfi ediyor 2006 yılında. Bu arada görev yaptığı yerlere de bakıyorum. NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış geçmişte. Londra'da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askeri Ateşeliği görevini yapmış. Sonrasında kendisi evet komutanlık görevlerinden sonra 9 Ağustos 2010'da istifa ediyor. Ve mücadelesine siyasi yaşamda devam etme kararı alıyor. Mesleğinden ayrılıyor, CHP'ye katılıyor. 5 yıl CHP'de siyasi faaliyet yürütüyor. Milletvekili aday adayı oluyor. İl başkanlığı için yarışıyor. Ardından CHP'den de istifa ediyor. Anadolu Partisi'ne geçiyor. Fakat 18 Mart 2015'te o partiden de istifade ediyor. 2019'da TBMM grubunda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katılıyor. Şimdi söylemlerine baktığımızda Şebnem Oruç ne çıkarmamız gerekiyor? Özellikle bu isimlerden işte biraz önce Ergin Saygun Paşa'nın ifadelerini hatırlattı Tolga Hoca. Şimdi bir de böyle bir general var.
2: Allah ne çektik diye düşünüyorum. Hakikaten de yani böyle yer yer hatırlıyorum bu kişiyi. Özellikle sizin söylediğiniz bu Taksim'deki saldırıyla ilgili çok sinir uçlarına insanların dokunmuştu. O özellikle benim de çok öfkelendiğimi hatırlıyorum. Çünkü çok hassas zamanlarda çok garip yorumlar var. Şimdi bu ister eski olsun ister yeni olsun muhtemelen arkadaşımızın da söylediği gibi izleyen birinin de canın sıkılmış olması lazım. Böyle bir ihbari bulmuş. Fakat mesela benim de geçtiğimiz bir iki gün içerisinde karşıma çıktı. Mesela öyle kendileriyle çelişen de yorumları var ki TSK'dan emekli galiba bir askerimizin bir paylaşımını almış kendisi. Bir sanırım dini bayram ya da kandil mesajı. Buna laiklik ilkelerine aykırı diye inanılmaz bir tepki gösteriyor. Ama aynı Türker Ertürk hamursuz bayramını kutlayan mesajlar. Yani bu ya bir tutarlı olun. Eğer yani köküne kadar laikseniz, hayatınızın bütün yani damarlarınızdaki bütün kılcallar laiklik üzerine akıyorsa yani gidip başka bir dinin de bayramını lütfen kutlamayın dini bayramını ve o zaman sizin buna göre yaşadığınızı falan düşünelim. Bir nebze böyle olanlara saygı da duyarım ama kendi içinde bu kadar çelişki hakikaten sorunlu. Bir de böyle çok ilkeli falan davranıyorlarmış gibi bize öyle bir caka da satıyor olmalarına rağmen durum hakikaten çelişkilerle dolu. Maalesef günün sonunda mesela bu beyefendim ben Suriye ile ilgili falan şimdi hatırlıyorum da Suriye ile ilgili yorumları falan ya her şeyde mi analizleriniz hatalı, tespitleriniz yanlış çıkar ve buna rağmen hala inat edersiniz. Suriye konusunda çok iddialı çıkışlar yapanlardan, yapan isimlerden bir tanesiydi. Günün sonunda eski de olsanız, emekli de olsanız bir ünvanla

0: konuşuyorsunuz. Bu ünvanlar bir sorumluluk getiriyor. Bir uzmanlık ve kamuoyu benim gibi bir gazeteciden daha öte, daha farklı dinliyor. Özellikle savunma politikalarında, güvenlik meselelerinde o ünvanla konuşmanın getirdiği bir sorumluluk var. Ve bu sorumluluk o kadar hor bir şekilde kullanılıyor ki günün sonunda bazen de böyle şeyi de aşan, kendi çeperlerini de aşan ve belki sonrasında dönüp ya ben ne demişim falan bile demiş olabilir, bilemiyorum tabii. Çünkü normalde yani aklı selim bir insan bunları söylemez. Hakikaten artık oralarda değiliz ve yani ve 15 Temmuz falan gibi bazı gerçekler yaşandıktan sonra.
1: Biraz önce dediniz ya, Miraç Kandil'i tebrik etmek laikliğe aykırı yani oluyor. Bir hadis-i şerif paylaşmak, bir ayet-i kerime paylaşmak laikliğe aykırı oluyor.
0: Evet.
1: Ya da Müslümanların Kurban Bayramı'nı bir hadisle, ayetle kutlamak, tebrik etmek laikliğe aykırı oluyor, irtica alıyor. Ama Yahudilerin bayramını kutlamak irtica olmuyor. Onlara dair böyle süslü süslü görseller hazırlayıp paylaşmak.
0: Ama burada çok ciddi bir tehdit de var. Yani YSK'ya aklınızı başınıza alın. Bakın bu son şansınız falan. Ya bunlar gerçekten çok sorunlu ifadeler. Ve siz bir asker emeklisisiniz. Bu nerelere çekilir? Bunun hiç mi farkında değilsiniz? Ben çok vahim buluyorum. Ya umarım dilerim sonu gelir artık. Birileri de ders alır ve bunu bırakır. Ve ondan sonra da bakın bu tehditleri yapıp bir de sonra demokrasi dersi vermeye başlıyorlar ya, insanın gerçekten çıldırası geliyor.
1: Neyi kastettiklerini bugüne kadar söylemlerinden herkes gayet net bir şekilde biliyor bu isimleri. Üzücü tarafı bunları bu söylemleri emekli amiral unvanıyla televizyonlardan ya da şeylerden veriyor olmaları. Şöyle bir konu var Kadir. Şimdi genellikle işte bu tür gözaltılar vesaire olduğunda bu kez şöyle bir savunmaya geçiyorlar. Şimdi aynısı Türker Ertürk için de oldu. Ya işte geçtiğimiz yıl, ya işte 3 yıl önceki bir konuşmasından vesaire dolayı. Ya bir yıl önce de yapmış olsa, bir hafta önce de yapmış olsa.
2: Suçun vasfı değil.
1: 3 gün önce de yapsa, 3 ay, 3 yıl önce de yapmış olsa. Yani bu yaptıklarının cezasız kalacağı ya da bir şekilde hesabının sorulmayacağı anlamına mı geliyor? Biz geçtiğimiz süreçlerde izlediğimiz işte bu dava süreçleri var seninle birlikte.
3: Ya en basit faili meçhuller var. Yeniden açılan dosyalar var. Soruşturmalar var. Ya şu andaki bu türdeki dosyalarda var insanlar, gözaltına alınanlar özellikle ve gözaltına alınanların destekçileri diyeyim. Şöyle bir şey zannediyorlar. Savcılık makamları, Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları tüm ekranları izliyorlar, tek tek kaydediyorlar. Kaydettikten sonra hemen soruşturma başlatıyorlar. Böyle bir şeyin takip edilmesi mümkün değil. Şimdi o dönemde de yüksek ihtimalle belki de sonradan açılmasının sebebi, o dönemde belki takip edilmedi, belki gözden kaçtı. Çünkü başsavcılıklar terörle ilgileniyor, aklamayla ilgileniyor, cinayetle ilgileniyor. Binlerce dosyası var. Bu binlerce dosyanın arasından tutup da sizin yayınınızı izleme gibi bir lüksü yok. Herhangi bir savcının veya başsavcı vekilinin veya başsavcının. Bu kapsamda örnek veriyorum. Özellikle son dönemlerde sosyal medyanın etkisinin çok fazla artmasıyla birlikte sosyal medya aracılığıyla bu videolar bazı kişilerin önüne düştüğünde hem CİMER'in yani CİMER'e yapılan şikayetler hem savcılık makamına yapılan şikayetler doğrultusunda video yaklaşık bir tanesi zaten 3,5 yıl önce ait. Yani 2023 seçimlerinden önce çekilmiş bir video bir tanesi. Bir video daha göstermişler.
1: Bir değil ki bir sürü var.
3: Evet,
1: yani
3: bir tane daha göstereyim.
1: Türker Ertürk diye aradığınızda Türkiye'nin sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlara muhalif olmaktan tutun savunma sanayinde atılan adımları. Hadi bunlarla ilgili eleştirileriniz tamam da. Yani ya acılı ya acısız olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına sesleniyor tırnak içerisinde.
3: Bu acılı ve acısız olacak şekli biz yayından önce de konuştuk. Hı-hı. Şimdi acılı olacak şekli bir nevi yani tırnak içerisinde acılı olması demek bir amiral Hı-hı. bunu söylüyorsa direkt ilk çağrıştırdığı şey darbe anlamına geliyor. Acısız şekli de seçimlerde kendi rızanızla gidin iktidarı değiştirin. Acılı şekli biz iktidarı değiştiririz anlamına geliyor. Bunun başka bir anlamı yok.
1: 25 yıldır bu ve benzeri isimler sandığa gidiyorlar. Seçmenin karşısına ne kadar çıkıyorlar şüpheli. Ama görünen o ki ne onların söylemlerine ne de onların vaatlerine, olmayan vaatlerine seçmen de zaten kulak asmıyor. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Kadir Mercan.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Cihan Günyel, çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Merve Şebnem Oruç, çok teşekkür ediyorum. Ve Tolga Sakman, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Dünyada çok fazla yakından takip ettiğimiz, evet, başlık var. Onları da yine takip etmeye devam edeceğiz. Ama bizler özellikle bu paylaşımları ya da bu tür saldırganları sosyal medyada görüyoruz. Ama sadece sosyal medya ülkemizi karalamak adına değil, bir de gençlerimizi çok ama çok büyük tuzaklara çekilen bir yer oldu. İşte bu tür isimlerin örnek olarak gösterdiği bir kişi yolsuzluk ve rüşvetten yargılanıyor. Diğer bir kişi yardım paralarını kumarda yemekle yargılanıyor. Bunun pek çok örneği var. Peki biz bundan çocuklarımızı, geleceğimizi nasıl koruyacağız? Buna dair özel bir haberimiz var. Noktada.

0: çığ gibi büyüyen bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız.
1: Çoğu insanın evini yıktı.
2: Bunlardaki aslında en önemli nokta kişiye paranın hiçbir zaman yetmemesi.
3: 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira oynuyor, cebimde 100 lira yok. Babası perişan oluyor hepsine.
4: 5,9 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Yasa dışı bahisin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette. İşte yasa dışı bahis ve kumarın gelmiş olduğu bu son durumun nedenlerini bu dosyamızda irdeleyeceğiz. Ana başlıklar olarak 3 farklı konuyu ele alacağız. Bu konuların ilki yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı. Devamında ise Yeşilay ve çeşitli devlet kurumlarına, hastanelere bu konuyla alakalı kaç kişinin başvuru yaptığı ve başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışa bakacağız. Ve son olarak yasa dışı bahis veya kumar gibi oldukça kötü olan bu bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğini öğreneceğiz. Haydi başlayalım.
0: İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahiste başlamıyorlar. Herhangi bir bahiste, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor.
2: Haz merkezini tetiklediği için ve para algısını da arttırdığı için kişi burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor.
1: Çoğu akrabamın, çoğu tanıdıklarının evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor, oyun oynuyor. Babası da bir şey yapamıyor.
0: Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanabilen kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.
5: Yani elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor.
6: Yani yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz.
4: Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebiliyor. Bağımlı olmaksa çok kolay. Öyle ki bu reklamlardan herhangi birine tıkladığımız anda kolay para kazanma isteğini tetikleyen duygulara yönelik yapılan o mesajlar aniden bilinçaltımıza giriyor ve o andan itibaren kumar bağımlılığından, yasa dışı bahis bağımlılığından kurtulmak bir o kadar zor oluyor.
0: Tabii şöyle, önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi. Ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu.
7: Allah, her şeylerini kaybediyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Sevgi, saygıyı kaybediyorlar. Kumar kötü bir bağımlılık zaten.
2: Kişi önce kazanç sağlayabiliyor. Kazanç sağlama evresinden sonra aslında kaybetme evresine geçiyor. Daha sonra tükenme evresine geçebiliyor ve bu süreçte kişi kendi parasını bitirdiği zaman para algısını da kaybettiği için bankalara borçlanabiliyor. Şahıslardan borçlanmaları olabiliyor.
8: Para kaybediyorlar, zaman kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar.

0: Telefonlarda oynuyorlar çocuklar. Benim de torunlarım var. Onlar da yani bazen kaçırıyorlar oyunu. Ne olduğunu bilmeden oynuyorlar tabii.
1: Son dönemde özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine YEDAM'lar olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumarla yine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda %24 gibi bir artış saptandık. Bu çok ciddi bir artış.
2: Kolay para kazanmak uğruna sanal bahis veya kumar batağına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine girecekler ve bu borçlanmayı ödeyebilmek için aile, akraba ve yakın çevreyi işte tam da bu olaya, yani bahis ve kumarın getirmiş olduğu bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman ve her zaman o bahisi ve kumarı oynatan kasa olacak.
1: Sadece kumar oynayan kaybetmez, bütün aile kaybeder, bütün toplum kaybeder. Bir kişi ailede kumar oynadığında çevresindeki en az 6 kişi bundan etkilenir.
3: Kumar bağımlılığında çok sık borçlanmalar olabiliyor. Ailede bu borçları ödeme isteği oluşabiliyor. Aynı zamanda sözler verebiliyor, bir daha oynamayacağım gibi. Fakat aslında bu davranışı pekiştiren bir süreç oluyor.
1: Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi edilmeden bu süreci durdurmak mümkün değil. Ve tedavi için aileye kesinlikle ihtiyaç duyuyor. Yani bir sağlık çalışanı, bu anlamda hizmet veren bir profesyonel, hastanın kendisi ve ailenin bir sac ayağını oluşturması gerekiyor.
4: Yani bu gençler arasında son dönemlerde baya bir yaygınlaşmış olan bir şey ama.
5: Her oynadığında dersin ki ben bu sefer kazanacağım, ben bu sefer bütün o kaybettiğim paraları geri alacağım düşünerek bağımlılık yapar ve...
0: Ellerimizden telefon düşmüyor, ne annenin ne babanın, hiç kimsenin. Çocuklara örnek olamıyoruz maalesef, çok üzgünüm.

0: merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü efendim. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı. Başkan Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde Filistinlileri hedef alan eylemlerde artış yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye olarak kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud yaklaşan seçimler öncesi Tel Aviv'deki reklam panolarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan afişleri astı. O hamle Başkan Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekinmez ve kaçmaz sözlerini gündeme getirdi.
1: Netanyahu'nun partisi sınırı açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan afişleri İsrail sokaklarına astı. O hamle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye savaştan çekilmez ve kaçmaz sözlerini hatırlattı. İsrail'de 22 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki reklam panolarına asılan propaganda afişleri dikkat çekti. Afişlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleri hedef alındı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Müçteba Hamani, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana kullanıldı. Afişin üzerine ise seçmene yönelik olarak onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadelerine yer verildi. O afiş ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail medyası ve siyasi çevrelerinde Türkiye'nin gelecekteki düşman olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme getirdi. Türkiye'nin savaşı değil, barışı istediğini vurgulayan Başkan Erdoğan'ın aksi halde biri Türkiye'ye saldıracaksa Türkiye'nin o savaşı yapmaktan çekinmeyeceğinin mesajını verdi.
0: Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Örgüt Kurma suçundan tutuklandı. Milyarlarca liralık para trafiği tespit edilen soruşturmada verdiği ifadeler ise çelişkilerle dolu. İşte Kuriş'in dikkat çeken savunması.
2: Milyarlarca lira para trafiği tespit edildi. Çıkar amaçlı örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Kuriş'in tutuklanmasının ardından ifadesi de ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti. Kuriş yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. Kendisini kanaat önderi olarak tanımladı. Kuriş'in sorgusunda dikkat çeken detaylardan biri iletişim yöntemiydi. Adına kayıtlı bir GSM hattının bulunmadığı görüldü. Soruşturma kapsamında Kuriş'e yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş çok sayıda isim için tanımam şeklinde cevap verdi. Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin lira olduğunu beyan etti.
4: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri, kira geliridir. Benim adıma kayıtlı babamdan intikal eden miras yoluyla bana geçen gayrimenkuller vardır. Sakarya Erenler Mahallesi'nde ofis binasında hisse, Şamlıca'da kendime ait 3 katlı bir ev, Kısıklı'da aile fertleriyle hissedar olduğumuz 1 adet 450 metrekare civarı arsa vardır. %51 hissedarı olduğum Altun Mimarlık İnşaat ünvanlı firmam vardır. Hatırladığım kadarıyla 2009-2022 tarihleri aralığında ELF Yapı İnşaat isimli firmada %49 hissedarlığım vardı.
2: Kureş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına el konulmuştu. Kureş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu. Kureş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar olduğunu ileri sürdü.
4: Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin, düğün takılarımız ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.
2: Kureş'in ifadelerindeki çarpıcı farklılıklardan biri de Arden Gıda'daki ortaklığıydı. Arden Gıda'nın mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Masak verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin liraya ulaştı. Kureş ayrıca Arden Gıda'daki ortaklığını %5 olarak hatırladığını söyledi. Fakat %37,5'lik bir hissesi olduğu ortaya çıktı. Kureş hem emniyet hem de savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. Masak raporu ve tanık beyanları ışığında soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
0: Suç örgütleriyle etkin mücadele sürüyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek 4 farklı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun detaylarını açıkladı. Operasyon kapsamında 818 şüphelinin banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.
1: Dört ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon yapıldı. 818 şüphelinin hesaplarına el konuldu. Adalet Bakanlığı'nın organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi kapsamında suç örgütlerinin parayı gizleme ve aklama yöntemleri de tek tek mercek altına alındı. Kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle elde edilen gelirler mali soruşturmalarda takip ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne mali operasyon düzenlendi. Detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek 818 şüphelinin tüm banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu, şüphelilere ait kiralık kasalarında incelemeye alındığını paylaştı. Suç örgütleriyle mücadelede hedefin sadece sokaktaki tetikçiler olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, örgütlerin yöneticilerinden azmettiricilerine, finansörlerinden banka hesaplarına, kripto varlıklarından suçtan elde edilen gelirlere kadar tüm yapının takipte olduğunun altını çizdi.
2: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını

0: değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
1: Yaptığı skandalı açıklamalarla gündem olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Bakın, artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli.
3: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçmiş, Ertürk hakkında resmen soruşturma başlatmıştı. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ertürk, mahkemede savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Söz konusu videoların bazılarının yaklaşık 3, bazılarının ise 11 yıl önce yapılan yayınlara ait olduğunu söyledi. Ertürk, sözlerinin siyasi değerlendirme kapsamında olduğunu savundu. Sosyal medyada yeniden paylaşılan içeriklerin manipülatif biçimde gündeme getirildiğini öne sürdü. Söz konusu cümlelerin suç unsuru taşımadığını belirten Ertürk, demokratik haklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ertürk'ün avukatı da soruşturma kapsamında suçun unsurlarının oluşmadığını savundu. Ertürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme tutuklama kararı verdi. Ertürk cezaevine gönderildi.
2: Bugün ülkemiz ne hukuk devleti, ne kanun devleti, ne de anayasal bir düzen var. Şimdi darbelerin için karşıyız biz? Çünkü darbeler anayasal düzeni askıya alıyor. Bugün Türkiye'de anayasal düzen askıya alınmış durumda.
3: Türker Ertürk askeri darbeleri meşrulaştırmıştı.
4: Evet. Ben bir kere Deniz Kuvvetleri kontrolü olsam asla almam. Zorla nasıl istifa ederim?
3: Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'ya hedef alan CHP'li Ertürk, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Sınır ötesindeki terörle mücadeleyi görmezden geldi.
2: Erdoğan diyor ki, biz diyor Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Sözler böyle. Hı hı. Ama bugün iktidarın Suriye'de yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.
3: Ertürk'ün terör örgütü PKK-PYD ile ilgili açıklamaları da tepki çekmişti.
5: Kuzey'de bir laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik görülen davanın ikinci celsesi başladı efendim. Tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını uygun bir yerde alacağını belirtti. Duruşma ise yarına ertelendi.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunması alındı.
6: İBB davasının ikinci celsesi 17 Ağustos itibariyle başladı. Toplamda 325 tutuksuz sanığın savunma yapacağı ikinci celsede ilk savunma hakkı Muzaffer Beyaz'a verildi.
3: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun önceki duruşmada savunma yapamaması sebebiyle bu celsede savunma yapma talebi kabul edildi. Mahkeme Başkanı İmamoğlu'na savunmasını uygun bir yerde alacağını belirtti. Duruşmada tutuksuz yargılanan CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner, İPA yöneticisi Mehmet Çakılcıoğlu ve sanık sanatçı Ercan Saçı savunma yaptı. Sanatçı Selçuk savunmasında aile şirketinde ne imza ne de başka bir yetkim vardır. Hayatımda ihale görmedim ve nasıl yapılır inanın bilmiyorum. Müzisyenler, sanatçılar zaten ticaretten anlamaz. Beraatimi ve yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum.

0: ifadelerine yer verdi. 5 tutuksuz sanığın savunması alınan duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etmek üzere salı gününe ertelendi.
1: Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu efendim. Edirne Kapıkule gümrük kapısında düzenlenen operasyonda yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir tırda tam 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İşte o operasyonun detayları.
0: Zehir tacirleriyle mücadele aralıksız sürüyor. Kapıkule'deki operasyonda 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri elde edilen istihbarat üzerine Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir tırı detaylı arama hangarına aldı. Saniye saniye kaydedilen operasyonda yasal yükün içerisine gizlenmiş halde 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken tıra el konuldu.
2: Uyuşturucu kaçakçıları sınır tanımıyor. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat ve Şube Müdürü ekipleri ise onlara göz açtırmıyor. Son 3 olayda Kapıkule'de çok sayıda değeri yüksek uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı efendim. Çocuğun korkudan titrediğini ve çok etkilendiğini belirten Yurduseven, üşümemesi için üzerine giydirdiği polis tişörtüyle artık sana kimse bir şey yapamaz, sen polissin diyerek minik taraftara destek olduğunu söyledi.
3: Devamlı bana soru soruyordu, strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız, bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. Bir çocuğun bu soruyu sorması beni üzdü, vücudundaki o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
4: Minik taraftarı kucağında tutarken titreyen bedeni onu derinden etkiledi. Çünkü o da bir babaydı. Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların hedefi haline gelmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran ve güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı Uğur Yurduseven ise o anları anlattı.
3: Stadın sağ üst arka tarafına baktığını, işte tepkiyle bir şeyler söylediğini gördüm. Arkada küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm. Arkamı döndüğümde de küçük bir çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olduğunu gördüm. Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
4: Yurduseven en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.
3: Çocuğu kendisinden aldım ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmememiz gerekiyordu. Stat içerisinde adım atacak yer yoktu. O şahısla göz göze geldim bir müddet. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaş arkadaşımızın canına mal olabileceğini söyledim. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
4: Komiser yardımcısının minik taraftarla arasında geçen diyalogsa gönülleri ısıttı.
3: Vücudu ıslanmıştı. Çıt çıtlı badisi vardı üstünde. Sırtı terliydi. Şu soru geldi, neden polis üniforması giydirdin diye. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'de ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde ummanı bombalayacaklarını söyledi. Trump'ın sert mesajı Fox News muhabirine verdiği röportajda gündeme geldi. ABD Başkanı'na İran devrim muhafızlarıyla gizli iletişim kanalları bulunduğunu da öne sürdü. Tahran ise bu iddiayı yalanladı.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'la gerilim

0: İran'ın teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak bunun için belirlenmiş bir son tarih yok. Acele etmiyorum diyor.
1: Trump ayrıca İran devrim muhafızlarıyla doğrudan gizli iletişim kanalları bulunduğunu iddia etti. İran tarafındaysa bu iddiaya sert tepki var. Devrim muhafızları Washington'la herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Trump'ın sözlerini yalan olarak niteleyen Tahran, bu iddiaların savaştaki yenilgi ve umutsuzluktan doğduğunu savundu. Tahran'ın asıl mesajı ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili savunma pozisyonundan çıkıp daha saldırgan bir stratejiye geçme kararı aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin deniz ablukasını süresiz olarak sürdürmesini beklemeyeceğini bildirdi. Diplomasinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandıracakları mesajını verdi. İki tarafında bir süredir gözü Hürmüz'de. İran ve Umman, Boğaz'da gemi trafiğinin güvenli biçimde sürdürülmesi için görüşüyor. Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi de bu diplomatik trafiğin tam merkezinde.
0: Trump, Umman'ın önlerine çıkması halinde sert bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
1: Gerilimin bir diğer cephesi ise diplomasi. İran yeniden müzakere masasına dönülmesi halinde görüşmelerin İslamabad Anlaşması temelinde yürütüleceğini açıkladı. Ancak sahada ve masada mesajlar giderek sertleşiyor. Bir tarafta Washington'ın Umman'a yönelik bombalama tehdidi, diğer tarafta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırma uyarısı. Diplomasi için temaslar sürse de Trump'ın son çıkışı Hürmüz'deki gerilimi yeniden tehlikeli bir noktaya taşıdı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra bölgesinde yaşayan 3 Filistinli aile 9 Ağustos'tan bu yana İsrail işgalciler tarafından kuşatılmış durumda. İşgalcilere destek olan İsrail askerleri Filistinli ailelere yardım ulaştırılmasını engelliyor. Aileler evlerine el konulmasından endişe ediyor.
1: Filistinli aileler korkudan evden çıkamıyor. İsrail ordusu işgalcilere yardım ediyor. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesini dünyanın gözü önünde adım adım işgal ediyor. Kusra'da 3 Filistinli aile, işgalci Yahudilerin taciz ve tehditleriyle 9 Ağustos'tan bu yana evlerine hapsolmuş durumda. İsrail ordusunun işgalcilere desteğe gelmesiyle durum Filistinli aileler için daha da zorlaştı. İşgal ordusu aktivistlerin kuşatma altındaki evlere yardım götürmesine izin vermiyor.
3: Kuşatma altındaki evimizdeyiz ve günlerdir kuşatma altındayız. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evine konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
1: Günlerdir korkudan dışarı çıkamayan aileler ne suya ne de gıdaya erişebiliyor. İsrail askerleri ailelere su tankerlerinin ulaşmasını engellemiş durumda. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi ise kuşatmadan İsrail askerlerini sorumlu tuttu. İsrail ordusu isteseydi işgalcileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi. Ancak onlar saldırının ortağı dedi. İsrail askerleri kuşatma altındaki evlerden birine de el koyup askeri karargaha dönüştürdü. Filistinli ailenin evinde kalmaya başladı. Aileler evlerini terk etmeye zorlanmaktan ve el konulmasından endişe ediyor.
2: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesine kınadı. Ortak açıklamada İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığını belirterek Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
1: Türkiye ve 7 ülke İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında İsrail'in tutumunun barış çabalarını baltaladığı belirtildi.
4: Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan ABD Başkanı

0: Kanadalı Trump'ın Gazze ihtilafını sona erdirmeye yönelik kapsamlı barış planının uygulanması için yol haritasını ve Filistin devletini tanımayı açıkça reddetmesini kınarlar. Bu tutum kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına gelmekte, uygulanmasını tehlikeye atmakta ve adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltalamaktadır.
1: Gazze planının derhal uygulanması ve bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.
0: Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış, yalnızca iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca vücuda getirilmesiyle mümkün olacaktır. Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır. Bakanlar, Barış Kurulu'nun süregelen rolünün önemini vurgulamakta ve tüm tarafları, yol haritasının uygulanması ve Başkan Trump'ın kapsamlı barış planının ikinci aşamasının ilerletilmesine yönelik çabalarını desteklemeye çağırmaktadır.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı ortak savunma anlaşması Atina'da da yakından takip ediliyor efendim. Yunan basını Ankara'nın bölgesel ağırlığına dikkat çekerken Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryası da yeniden tartışma konusu oldu. Atina'da muhalefet hükümete bataryanın geri çekilmesi çağrısında bulundu.
0: Ankara'nın hamlesi Atina'da gündemi değiştirdi. Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan aynı güvenlik zemininde buluştu. Ankara'nın bu adımı Yunan basınında da dikkatle takip edildi. Atina'daki yorumlara göre Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la yakınlaşması Doğu Akdeniz'den Körfez'e uzanan stratejik dengeleri yeniden değiştirdi.
3: Yunanistan hop oturuyor, hop kalkıyor. Nedeni ise Türkiye'nin bölgesel güç konumuna geldiğini Atina'da tescilliyor artık. Çünkü ciddi bir rahatsızlık var. Bunun için ana muhalefet partilerin tamamı Mitsotakis'e ateş püskürüyor. Ve bunun hesabını vermesini mecliste, parlamentoda yapılacak bir özel oturumla Başbakan Mitsotakis'ten bunun izahını istiyorlar. Düne kadar Suudi Arabistan'la işbirliği içerisindeydik. Sürekli olarak gidip geliyorduk. 2021 yılında Suudlarla bir anlaşma yaptık ve oraya bir Patriot bataryası gönderdik. O hiçbir işe yaramadı. Şu anda Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 3 büyük İslam ülkesi bir ciddi anlamda bir tehdit oluşturuyor Yunanistan için. Bölgesel güç oluyor ancak diğer yandan da bir tehdit oluşturuyor. Şu anda derhal yarın sabah hatta dünden bataryayı, Patriot bataryalarını çekmemiz gerekiyor.
0: Muhalefetin hedefinde ise Başbakan Mitsotakis var. Özellikle Suudi Arabistan'daki Yunan Patriot bataryası yeniden tartışmanın merkezine oturdu. Yunan muhalefeti bölgedeki gelişmeler karşısında bataryanın geri çekilmesi çağrısını yineledi. Yunanistan 2021'de Suudi Arabistan'a Patriot bataryası gönderdi. Sistem 2026'da İran ve Yemen kaynaklı füzeleri ve İHA'yı engelleme operasyonlarında da kullanıldı. Bir tarafta Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurduğu ortak savunma zemini, diğer tarafta ise Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz alanlarına ilişkin attığı yeni adımlar. Türkiye çevre ve deniz alanlarına ilişkin düzenlemelerini kendi politikası çerçevesinde hayata geçirirken, Atina bu adımların deniz yetki alanları tartışmasını da etkileyebileceğini savunuyor. Yunan basınındaki analizlerde Ankara'nın hedefi sadece bugünü değil, gelecekteki müzakere zeminini de şekillendirmek olarak da yorumlanıyor. Mekke'deki yeni üçlü yapılanma ise bu tabloya bölgesel güvenlik boyutunu ekliyor. Türkiye bir kez daha diplomasi, savunma ve bölgesel işbirliği kartlarını aynı masada buluşturuyor. Dengeler de yeni atılan adımlarda yeniden şekilleniyor.
2: Rusya'ya yönelik yaptırımlarda Brüksel'den yeni bir hamle geliyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesinin sonbaharda sunulacağını açıkladı. Kallas, yeni paketle Rusya üzerindeki baskının daha da artırılacağı mesajını verdi.
4: Biz Ukrayna'nın yanındayız ve kendi temel güvenlik çıkarlarımızı savunuyoruz.
0: Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımlarda yeni bir paket hazırlandı. Brüksel, savaşın başlangıcından bu yana en kapsamlı yaptırım listesini sonbaharda gündeme getirdi.

0: birlikte edecek. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının daha da artırılacağını duyurdu. Kallas, Avrupa Birliği'nin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız bir arabulucu olmayacağını vurguladı.
1: Avrupa asla Rusya ve Ukrayna arasında tarafsız bir arabulucu olmayacak.
0: Yeni paketin ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak yaptırımların kapsamının yaklaşık 1/3 oranında genişletilmesi planlanıyor. Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar Rusya'ya 1 trilyon avronun üzerinde maliyet yükledi. Savaşın başından bu yana 21 yaptırım paketi uygulayan Avrupa Birliği'nin listesinde yaklaşık 3000 Rus kişi ve kuruluş bulunuyor. Sonbahardaki yeni pakette baskının daha da artırılması hedefleniyor. Ancak yaptırımların yürürlüğe girmesi için 27 Avrupa Birliği üyesinin tamamının onayı gerekiyor.
2: İstanbul Arnavutköy Yeniköy sahilinde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.
3: Karaburun Yeniköy sahil.
4: Denizde bulunan askeri mühimmat ekipleri harekete geçirdi.
3: Şöyle.
4: Arnavutköy Yeniköy sahilinde denize giren vatandaşlar kıyıda askeri mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cismin askeri mühimmat parçası olabileceği değerlendirildi. Ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Bulunan parça detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
3: Karaburun Yeniköy sahil.
2: Efendim, Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Katırcı 6 gün yoğun bakım tedavisinin ardından yeniden hayata tutundu. Tutuklanan eski eşinin serbest kalmasından korktuğunu belirten kadın, adalet yerini bulsun, korkuyla yaşamak istemiyorum dedi.
5: Kendimi bahçeye attım. Ambulansın, polisin gelmesini bekledim. Bilincimin yerinde korumaya çalıştım kendimi.
4: 8 bıçak darbesi. Yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesi. Ölümden dönen Ayşe Katırcı yaşadığı dehşeti hastane odasında anlattı. Olay 9 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu'nun bıçaklı saldırısına uğradı.
5: O gün bahçe kapısını açtım, mangalı tutuşturdum, içeri girdim. Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı. Zaten bıçak darbelerini yiyince hiçbir şey yapamadım. Kendimi bahçeye attım. Ambulansın, polisin gelmesini bekledim. Bilincimin yerinde korumaya çalıştım kendimi.
4: 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın Balcalı Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. 6 gün süren zorlu tedavinin ardından yeniden yaşama tutundu. Genel cerrahi servisine çıkarıldı.
5: Şans eseri ölümden döndüm. Çektiğim acıların anlasam tarifi yok. Çocuklarıma bir şey yapmasın diye kendimi siper etmeye çalıştım. En sonunda yaptı yapacağını.
4: Katırcı eski eşi hakkında daha önce 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ama Tanrıkulu'nun bir süre önce sana mezar yeri aldım mesajı gönderdiği ve kefen yolladığını dile getirdi. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrıkulu Pozantı'da polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Katırcı'nın en büyük korkusu eski eşinin yeniden serbest kalması.
5: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık.
4: Annesinin yoğun bakımdan çıkmasıyla rahat bir nefes alan kızı Cennet Terkeşli de babasının en ağır cezayı almasını istedi.
6: O benim babam ama bu yaptığına karşılık çıkmasını ben de istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum aslında. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Bunun büyük bir cezada cezalandırılmasını istiyorum. Hiçbir kadın bunu yaşamasın yani.
4: Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
2: İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle ters döndü. Dev parkın altında kalan 3 çocuk yaralandı. O dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Şiddetli rüzgar şişme oyun parkını uçurdu. Dehşeti yaşayan 3 çocuk yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'den. Bir sitenin bahçesinde şişme oyun parkı şiddetli rüzgarın etkisiyle ters döndü. O anda parkta oyun oynayan 3 çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Site görevlileri oyun parkını bahçeden kaldırırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili hem ailenin hem de mahallenin adeta kabusu oldu. Takıntılı kişi defalarca binayı kundaklayıp camlarını kırdı.
2: Sizi İstanbul'u dar edeceğim. Zindan edeceğim. Hakikaten de buyurun.
0: 4 kez camları kırdı. 3 kez binayı kundakladı. Eski sevgili mahallenin kabusu oldu.
3: Sadece olduğum şahısla olan bir yıllık ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Kendisi bana psikolojik, fiziksel her türlü şiddet uyguladı.
0: İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kız arkadaşından ayrılan genç aileye hayatı zehir etti.
2: Uykuya dalmışım, baktım bir su sesi geliyor. Benzin dökermiş.
0: Her gece gelip tehditler savuran eski sevgili genç kadının babasını da neredeyse öldürecekti.
2: Ben bağırınca lak etti, çakmağı çaktı, yaktı. Gitti, fark etmese kesinlikle yanıyordu. Aynı cam kır, kapıyı yak.
4: En sonunda da burayı yaktı.
2: En sonunda bunu yaktı. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani.
0: Aile saldırgan eski sevgili yüzünden memlekete taşındı.
3: Oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti.
0: Polis binayı kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Yetkililerden sahip çıkmalarını istiyorum. Evimde ocağımda işime gidip gelmek istiyorum.
1: Efendim, Çanakkale Bozcaada açıklarında kaybolan dalgıç Uğur Savaş arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede 3 boyutlu görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bir arama yapıldı.
0: Balık avlamak için girdiği denizde kaybolan dalgıcı bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş 12 Ağustos'ta arkadaşıyla birlikte denize daldı. Amaçları zıpkınla balık avlamaktı. Arkadaşı sudan çıktı ancak Uğur Savaş kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
5: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
0: Sulubahçe bölgesi havadan ve karadan tarandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve diğer ekipler 46 yaşındaki dalgıcı ulaşmak için çalıştı. Çalışmalara son teknoloji cihazlar da destek verdi. 3 boyutlu yeraltı görüntüleme ve alan tarama sistemiyle bölgede arama gerçekleştirildi. Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
1: Efendim, yaz aylarıyla birlikte tehlike yeniden baş gösterdi. Ölümcül risk taşıyan Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüne karşı uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Peki kene vakalarında yapılması ve kesinlikle uzak durulması gerekenler neler? Vücuda yapışan kene nasıl çıkarılmalı? İşte adım adım hayat kurtaran o uyarılar.
0: Yaz aylarında açık alanlarda en büyük tehlikelerden biri kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi keneden bulaşan ölümcül bir enfeksiyon. Uzmanlar tarla, bağ ve bahçe dönüşünde mutlaka vücut kontrolü yapılması gerektiğini vurguluyor.
6: Araziye giderken de üzeri ve beyaz kıyafetler, açık renkli kıyafetler, işte pantolon paçalarını ya da eşofman paçalarını çorabın içerisine almak gibi basit önlemler ve sonrasında eve geldiklerinde kontrol edip tedbir almalılar, önlem almalılar.
0: Peki vücudunuza kene yapıştığını fark ettiğinizde ne yapmalısınız?
6: Dokunmakla, çekmekle, ittirmekle kene ciltten ayrılmayacaktır, ısırmıştır. Dişlerini tamamen gömmüştür ve kan emmeye devam eder. Şöyle kafa kısmını tuttuğunuz zaman simüle ettik. Tek seferde gövdesine hiç dokunmadık. Kafa kısmını tuttuk. Sağa sola, sağa sola esnetip çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz?

0: Çıkarttıktan sonra sabunla ya da bir dezenfektanla güzelce temizliyoruz alanı çıktıktan sonra ve kontrol ediyoruz. Yani bir belki kenenin bir parçası kalmış olabilir, iyi bakmak lazım. Bu yeterli.
1: Uzmanlar kene çıkartıldıktan sonraki 10 gün içinde yüksek ateş, baş ve kas ağrısıyla bulantı görülürse vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması yönünde uyarılarda bulunuyor.
0: Kenelerin ısırması sonrası, kene ısırması sonrası, kene teması sonrası oran, hastalık oranı %2'lerde, 3'lerde son makalelerde. O yüzden yine de tedbirli olmak için biz erken teması erken tespit edip doğru şekilde çıkarttıktan sonra 10 günlük bir takibimiz var. Rahat olabilirsiniz bu açıdan. Bunları uygulamak lazım.
2: Hükümet kira yükünü hafifletmek için düğmeye bastı. Yarısı bizden kampanyasıyla 2,5 milyon vatandaş konuta kavuşacak. Böylelikle gelecek çeyrek yüzyılda Türkiye'de konutsuz vatandaşın bırakılmaması planlanıyor.
3: Yarısı bizden de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz.
1: Milyonlarca kişi ev sahibi olacak.
4: Yarısı bizden kampanyasıyla bu doğrultuda önemli bir adım attık. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız. Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır.
1: Hükümet dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için gelecek çeyrek asırda da sosyal konut projelerini sürdürecek.
3: Bu kampanya dahilinde 2,5 ayda 1 milyon 225 bin konutu ve bu konuta ilişkin başvuruları aldık.
1: Yarısı bizden projesi 81 ile yayılarak her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Böylelikle konutsuz vatandaş bırakılmayacak. Reform paketi gerekli görüldüğünde güncellenerek vatandaşın lehine yönelik artırılacak.
2: Efendim, arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı bir yarışma adeta hayatını değiştirdi. Cüneyt Arkın'dan Sadri Alışık'a, Tarık Akan'dan Filiz Akın'a, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle aynı seti paylaşan Cemil Çahbaz 50 yıl sonra o günleri anlattı.
1: Önce havuzlarda başarıdan başarıya koştu. Sonra hiç planlamadığı bir anda kendini Yeşilçam'da buldu.
5: Cemil Çahbaz Adana'dan İstanbul'a milli sporcu olarak gitti. İstanbul'daysa katılmış olduğu bir yarışmayla birlikte Yeşilçam filmlerinin kapılarını araladı. Ardından da ondan fazla filmde rol aldı ve milyonlarca insanın kalbine taht kurdu.
6: 1968 yılında İstanbul'a transfer oldum. Ben aslında milli stopçuyum. Dolayısıyla 73 yılına kadar sporla ilgilendim. Tabii 73 yılından itibaren de bir yarışmanın neticesinde sinemaya katıldım.
1: Ama beyaz perde onun çocukluk hayali değildi. Yeşilçam'ın kapısını bir tesadüf araladı.
5: Cemil Çahbaz gençlik yıllarında başarılı bir sporcuydu ama kendisine hiçbir zaman Yeşilçam'da beyaz perdede hayal bile etmemişti. Ancak dostlarının ve yakın çevresinin baskısıyla, ısrarıyla işte o yarışmaya katıldı. Ardından da bir anda Yeşilçam'da beyaz perdede büyüyen bir isim oldu.
6: Böyle bir hedefim falan yoktu. Bir tesadüf veyahut da bir sevgili dostların ittirmesiyle bu iş oldu. Bir yarışmaya girelim dedik, yani herkes giriyor, Cemil sen de gir falan dediler. Biz resim gönderdik, bu yarışmanın neticesinde o elemeleri kazandık. Ondan sonra birkaç daha eleme oldu, bayağı ileri gitmeye başladı. Sonra birdenbire bu işin içinde bulduk kendimizi.
1: İlk filmi Uzay Yolu oldu, ardından Cüneyt Arkın'la aksiyon filmlerinde aynı seti paylaştı.
6: Cüneyt Arkın'ın filmi oldu mu hemen koşa koşa insan orada kuyruk kuyruk da olsa giriyorsun. Çünkü avantür film, bir aksiyon vardı. Çok beğendiğim bir değerli ağabeyimdi. Dolayısıyla

0: onun filmlerini seyredim. Sonra ilk filmimizde karşılaştık. Gayet tabii bende büyük bir heyecan var. O da mütevazı bir şekilde karşıladı.
1: Yeşilçam'da Fatih'in ölüm emri, Kara Murat babaların babası, Kılıç Arslan, Çizmeli Kedi ve Kartal Yuvası gibi yapımlarda rol aldı. Ama televizyonun yaygınlaşmasıyla sinema sektöründeki şartlar değişti. Şahbaz da sessiz sedasız beyaz perdeye veda etti.
0: Ben bile kendime şaşırıyorum. Ya diyorum, nasıl yapmışız bunları? Sonra da iyi ki yapmışım. İyi ki böyle bir şeyle olmuş. Bunu da muvaffak olmuşuz kendimce. Yaptığımızın ne kadar değerli olduğunu görüyorum ama onunla yaşamıyorum.
1: Aradan yarım asırdan fazla zaman geçti. Şimdi memleketi Adana'da yaşıyor.
2: Cemil Şahbaz İstanbul'da yaşıyordu. Yaklaşık 8 yıl önce çok sevdiği eşini kaybetti. Ardından da memleketine döndü. Şimdi ise Yeşilçam'da yaşamış olduğu o günleri yad ederek mütevazi bir hayat yaşıyor.
0: Tek başıma yaşıyorum. Eşimi 8 yıl evvel kaybettim. Zaten onun için İstanbul'u bıraktım, buraya döndüm, memleketime döndüm. Beni sevenlere binlerce teşekkür ediyorum. 50 yıldan sonra ilk defa onlara böyle bir röportaj yaptığım için de çok mutluyum.
3: Efendim, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan ve halk arasında Gökkuşağı Tepeleri olarak bilinen Kız Tepesi Tabiat Anıtı gün batımında drone'la havadan görüntülendi. Milyonlarca yıllık jeolojik katmanların batan güneşin kızıl ışıklarıyla bütünleştiği anlar adeta görsel bir şölen sundu.
1: Burası Kız Tepesi Tabiat Anıtı. Halkın dilinde Gökkuşağı Tepeleri olarak biliniyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri adeta bir sanat eseri sergiliyor. Yaklaşık 10 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan ve renkli toprak yapısıyla dikkat çeken tabiat anıtı gün batımı saatlerinde masalsı görüntülere sahne oldu. Doğanın sanat eseri batan güneşin kızıl ışıklarıyla buluştu. Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki farklı mineral katmanlarının batan güneşin süzülen ışıklarıyla buluşması, alana adeta devasa bir doğal tablo havası kattı. 2019'da koruma altına alınan bölge hem jeolojik hazinesi hem de panoramik güzelliğiyle bölge turizmine güç veriyor.
3: İstanbul, kimi onu boğazın maviliğinde, kimi minarelerin gölgesinde, kimi de asırlara meydan okuyan kubbelerinde anlattı. Her birinin ortak duygusuysa bu şehre olan hayranlığıydı. Şairlerin mısralarını rehber edindik, İstanbul'u şairlerden dinledik efendim. İzleyelim.

0: Kimi gözlerini kapatıp dinledi, kimi ona bir tepeden baktı, kimi ona canım diye seslendi, kimi ise onda medeniyetin başkentini aradı. Şairlerin İstanbul'u yüzyıllardır değişmedi. İstanbul'sa yüzyıllardır hem şiirlere, hem filmlere, hem de kitaplara konu olmaya devam etti. Biz de bugün İstanbul'u şairlerin dizelerinden anlayacağız. Bugünün İstanbul'unu ekranlarınıza taşıyacağız.
1: İstanbul'da yaşamak mı, İstanbul'u yaşamak mı? Adını andığınız şairler hepsi burada, İstanbul'da doğmuş büyümüşlerdir. Onlar İstanbul'u yaşarlar. İstanbul'u iliklerine kadar çekerler, hava gibi, su gibi.
2: İstanbul'da doğal içinde bir hafif orhaneliyim. Nedenin oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
3: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim.

0: bir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurulum. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter.
1: Bir mekan, bir şehir insanı terbiye eder. İnsan şehri inşa eder, şehir de insanı terbiye eder. Bu anlamda İstanbul o kadar çok insanı terbiye etmiştir ki bu yönüyle kendisi bir hoca gibidir.
2: İse İstanbul'a canım diye seslendi dedik. İşte Necip Fazıl'ın İstanbul'u öyle bir İstanbul. Necip Fazıl İstanbul'a canım diye seslenir. Bazı şehirlerde yaşarsınız. Bazı şehirlerse sizin içinizde yaşamaya başlar. Necip Fazıl ise İstanbul'a şöyle seslenir. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim.
1: Ruh gibi İstanbul'u geniş olarak görür. İstanbul'u İslam kavramının bir yansıma alanı olarak görür. Beden ölür de ruh asla ölmez. Şunu ima eder, İstanbul hiçbir zaman ölmeyecektir.
2: Necip Fazıl'ın İstanbul'undan bahsettik. Ancak Necip Fazıl demişken Zindan'dan Mehmet'e Mektup adlı şiirinden bahsetmeden de geçemeyeceğim. Bu şiiri en iyi anlayabileceğimiz yerdeyiz. Hocam, Zindan'dan Mehmet'e Mektup adlı şiir burada yazılmış diyorlar, doğru mudur?
1: Evet, Necip Fazıl Kısakürek 1943 yılında Büyük Doğu dergisini çıkardıktan sonra devrin siyasi iktidarı devamlı polemiklere girmiş, çatışmış, sık sık yargılanmış, hapishanelere düşmüştür. 60 darbesinin hazırlıkları yapılırken Necip Fazıl da zaten geri adam, gerici falan gibi ideolojik olarak rejimin sürekli olarak muhalefet ettiği, susturmak istediği bir çizgideydi. O arada bu Atik Vadi'deki Toptaşı cezaevinde burada yatıyor idi Necip Fazıl. Ve geride o zamanlar 16 yaşlarında olan oğlu Mehmet vardı. Ailesini de eşini de Mehmet'e emanet etmiştir. Şiirde de geçer. Mehmet onun için büyük bir umuttur. Sevinin Mehmet'in başları yüksekte diye umudu oğlu üzerinden gençlere aktarmaya çalışır.
3: Zindan iki hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim.
2: Hocam, aslında çok farklı bir nüans da var. Şu an üzerine basmakta olduğumuz tuğlalar. Şiirde de bahsi geçen o altı köşeli tuğlalar bu tuğlalar.
1: Bunlar şöyle diyor, avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli bunlardır. Ve bu koridor 100 adımdır. Hapishanede mahkumların hava almak için, dinlenmek, spor yapmak için volt atma gelenekleri vardır. Tam 100 adım buraya saydığınızda burası, yani o koridor burası.
3: Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel 100 adım, bin yıllık konak, ne ayak dayanır buna, ne tırnak.
2: Şehadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Necip Fazıl Kısakürek İstanbul'u en iyi anlatan şairlerden biri. Mezarı ise İstanbul'u en güzel gören yerlerden birinde, Pierre Loti'de.

0: Kimi ise gözlerini kapatıp İstanbul'u dinliyor dedik. Çünkü İstanbul'u anlamak için bazen bakmak değil dinlemek gerekir. Martıların sesi, bir vapurun düdüğü, çarşının, sokakların uğultusu ve iskeleden kıyıya vuran dalgalar. Orhan Veli şiirlerinde İstanbul'u büyük manzaralarıyla değil, gündelik hayatın içinden dinledi.
1: Bunu böyle bir karına oturmuşum. Oturmuş da bir tutki tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları. Şiirlerimden boşanır hicran yaşları. Edağım, senin yüzünden bu halim.
2: Orhan Veli, İstanbul'un bugününü, İstanbul'a adeta seslerini o meşhur şiirinde hisseder. Böyle gözlerini kapar ve o sesleri duymak, işitmek ister.
0: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Aradan yıllar geçti, İstanbul büyüdü, sesleri ise çoğaldı. Ancak halen daha bir vapura bindiğinizde Orhan Veli'den kalan o sesleri duyabilmeniz mümkün.

0: Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya.
1: Hayır, bu halini süremez. Sen yakındasın. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden, parıl parıl berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl.
2: Yahya Kemal adına imtidat dediği bir kavramla bakar. İmtidat üç zamanı bir arada yaşamak demektir. Yahya Kemal İstanbul'un dününü görür, Osmanlısını görür, bugününü görür, yarını hayal eder.

0: kim ise İstanbul'a bir tepeden baktı dedik. Boğaz, kubbeler, minareler. Yahya Kemal'in şiirinde İstanbul yalnızca sevilecek bir manzara değil, bir medeniyetin hafızası.
1: Baba ocağı gibi görür Yahya Kemal. İstanbul el öpülecek bir dede gibidir. Yahya Kemal da bunu aziz kelimesiyle, aziz gibi güzel bir sıfatla anıyor.
0: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

0: Gözlerin kapandı, birbiri ardınca perdeler. Kandilli göksu, kanlıca İstinye neredeler? Son zümrüt ortasında zafer akıp giden Firuze'nin eri nerede? Gün saklıdır neden?
1: Her şairin en büyük arzusu İstanbul adına şiir yazmak. Yani şairlik dilinde kural yoktur ama sanki İstanbul adına şiir yazmayanın şairliği onaylanmıyor gibi.
2: Yahya Kemal önce tepeden baktı dedik İstanbul'una. Aziz İstanbul'unu tepeden sevgiyle kucakladı. Sonra ise şehrin kalbine, Süleymaniye'ye indi. Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinde caminin kubbesinden baktığı yalnızca İstanbul değildi. Asırlar öncesiydi.

Nice şairler geldi geçti, İstanbul yerinde kaldı. Çünkü gören göz için İstanbul yalnızca bir manzara değil, dinlenen, hatırlanan, özlenen ve anlamak istenen bir hikaye. Ve bu yüzden belki de yüzyıllar geçse bile değişmeyecek tek bir şey var. İstanbul'un şiiri hiçbir zaman bitmeyecek.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, gündem özelden mutlu akşamlar. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında genişliyor dosya. Bu dosyanın içerisinde yeni şirketler, yeni isimler yer alıyor. Bunlar kimler? Ona bakacağız. Mali yapılanması çok ilginç. Yurt dışına gönderilen milyarlarca Türk lirası, yine yurt içerisinde kaynağı belli olmayan çok sayıda gelir var. Buna ilişkin belge var ve düzenlenen baskınlarda ele geçirilen külçe külçe altınlar var. Bunların kaynağı ne? Nereye gidecekti? Nereden geldi? Hepsini konuşacağız. Öte yandan yine dünyada çok önemli gelişmeler var. İsrail seçime doğru gidiyor. Bu seçime giderken de Netanyahu güç kaybediyor. Güç kaybettikçe de çevresindeki ülkelere saldırmaya çalışıyor. Hedefinde yine Türkiye var. Netanyahu'nun başkan Donald Trump ise Netanyahu'ya olan desteğini yavaş yavaş geri çekeceğini de bir şekilde açıklıyor, vurguluyor. Öte yandan yine bir önemli gelişme, Mekke Anlaşması sonrası bölgedeki dengeler değişiyor. Hürmüz hala belirsizliğini koruyor. İran'ın iddiaları var. Pilotlarımız Katar'da diyor. Katar öyle bir şey yok diyor. Yine bölgedeki tansiyon ve gerilim yüksek olmaya devam ediyor. Bunların hepsini konuşacağız. Ben konuklarımı hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Stüdyomuzda gazeteci Gaffar Yakınca var. Hoş geldiniz.
2: Merhaba sevgili Oras.
1: Gazeteci Mete Sohtaoğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Oran Meysal.
1: Teşekkürler. Akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Askeri stratejist Doşent Doktor Cüneyt Küsmez, hoş geldiniz.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve hukukçu Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz diyorum.
6: Hoş bulduk.
1: Konuklarımızın tümüne. Ve hızlı bir şekilde Alihan Kuruş suç örgütünden başlamak istiyorum. Nedir, ne değildir? Birkaç gündür çokça konuşuyoruz. İlginç bir yapılanma var. Çok büyük, yüklü bir para var. Kaynağı belli olmayan. İsterseniz hızlı bir şekilde genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nedir ve nereye doğru gidiyor? Yani şimdi birkaç kişi, yani 20-30 kişiden bahsediyoruz şu anda tutuklu bulunan, ama önümüzdeki dönemde bu herhalde soruşturma daha da genişleyecek gibi görünüyor. Ama ilk ifadede öne çıkanlara yakından bir bakalım isterseniz. Birinci sırada işte bir hoca efendi maskesi var. Geçtiğimiz işte başka örgütlerde de karşımıza sıkça çıkan bu şekilde. Kuruş, üst düzey yöneticiler ve komisyon...
4: Buyurun. Hoca efendi maskesi cümlesi çok önemli, çünkü kendisi kendi ifadesinde kendisini böyle tanımlıyor. Hmm. Kanaat önderi olarak tanımlıyor yani. Yani bir grubun kanaat önderiyim. Birileri tarafından kabul görmüşüm. Bana saygı duyuyorlar ve ben de işte dedemin mirası, dedemin babasının mirasının varisiyim kendisi diyerek burada işte o hoca efendi maskesini kendisi
1: yani
4: belirliyor.
1: Bazı takipçilerinin hoca efendiden öte farklı misyonlar da yüklediğine dair iddialar var. İşte yani daha yüksek mertebelerde olduğunu şimdi yani iddia ediyorlar. İşte peygamberlikten tutun da farklı kisvelere büründürüyorlar bu şekilde. Bu suç örgütünün elebaşı olan kişiyi. Ama dediğimiz gibi burada da bir hoca efendi maskesi var.
4: Kesinlikle.
1: Ve burada Kuruş'la birlikte üst düzey yöneticiler ve komisyon sorumluları içinde hiyerarşik bir bağı reddediyor Alihan Kuruş. Hoca efendidir, sosyal çevremde tanırım diyor şeklinde buradaki isimler de sorulduğu zaman.
4: Soruşturmadaki bütün isimler ne yapılır? O soruşturmada ifade veren olan bütün şahıslara sorulur.
1: Evet.
4: Der ki bu soruşturmada 40'ın üzerinde şahıs var. İfadesi alınan her şahsa bu 40 şahsın tamamının isimleri tek tek sorulur. Nereden tanıyorsun, nasıl tanıyorsun, ne zamandan beridir tanıyorsun, hangi ilişki düzeyin hangi seviyededir diye soru sorulur. Kendisine de sorulduğunda niye bu soru çok önemli soruşturmalarda? Çünkü bir örgütün hiyerarşik yapısını belirlemek açısından bu husus çok önemli oluyor dosyalarda. Burada da kendisi üst düzey yöneticileri ne yapıyor? Hiyerarşik bir bağının olmadığını söylüyor. Fakat kendisi diğer taraftan da kendi aynı ifadenin içerisinde kanaat önderi kelimesini kullanıyor. Hem aynı siz diyorsunuz ki ben kanaat önderiyim. Diğer taraftan diyorsunuz ki benim ekibimin hiçbiriyle bir emir talimat verecek bir durumum söz konusu değil. Burada kendi içerisinde bir çelişkiydi. Diğer tarafta diğer şahıslar da sosyal çevremden